0: Bizim mesela geçen hafta öyle bir hastamız vardı. 18 yıl önce meme koruyucu cerrahi yapmışız. Aynı memede işte meme kanseri tespit ettik. Koltuk altı tertemizdi. Sadece o meme dokusunda tümör vardı. Orayı çıkarttık ve hastaya artık bir şey yapmayacağız. Yani.
1: Peki bu teşhisler konduğunda hasta fizyolojik olarak da bir rahatsızlık hisseder mi? Yani şunu anlamak için soruyorum. Şimdi biraz önce gripten bahsettiniz. Biz grip olduğumuzda halsiz hissederiz. Akciğerimize sorun olsa öksürürüz. Beynimizde bir şey olsa başımız ağrır. Kemiğimizde bir şey olsa bacağımız ağrır. Yani meme kanserinde dışarıya vuran bir şey var mı?
0: Meme kanseri vücutta bir işte kırgınlık, düşkünlük öyle bir şey yapmıyor. Yumuşak dokuda bir kitle olarak ortaya çıkabiliyor. Ağrı yapmıyor. Yani enfeksiyon olsa hani ağrı yapacak. Ancak ileri evrelerde işte ciltte gerilme, cilt kabuğunun derinin böyle portakal kabuğu gibi pürtür pürtür olması gibi. Daha ileri evrelerde de işte açık yara haline gelmesi, kokması, o dokunun çürümesi şeklinde tablolar olabiliyor.
1: Bunlar çok ileri evre.
0: Bunlar ileri evre. Artık bunları görmüyoruz. Evet. Ama ben asistanlık hayatımda böyle hastalar gördüm.
1: Çok bu kadar zaman hiçbir şikayeti yok. Yani var tabii ama doktora gitmemiş.
0: Ya bazen öyle oluyor ki yani bir hasta işte meme kanseri böyle yara olmuş. Biz hani ülser olmuş diyoruz. Açık yara haline gelmiş. Hasta diyor ki ben işte kapıya çarptım ondan oldu diyor. Bizim kanser bu dediğimize de inanmıyor yani.
1: İnandırmak istiyor belki de kendini. Olabiliyor. Belki de. Hocam teknolojiyi konuşmakla başladık. Onunla bitirelim istiyorum. Teknoloji bize hem teşhiste hem de tedavide yeni imkanlar açıyor. Şimdi siz mesela o asistanlık hayatınızda gördüğünüz hastaları artık görmüyorsunuz. Ama muhtemelen o teknolojiyi de artık kullanmıyorsunuz.
0: Tabii ki ben asistanlık hayatımda biz ultrason, sadece ultrason basit bir yöntem. Sadece kadın doğumda vardı. İşte tüplere bakarlardı. İşte kistlere bak. Yani kadın doğumcular ultrason kullanırdı. Cerrahide ultrason yoktu. Yani 83-84'e kadar.
1: Yani kestiğiniz zaman, açtığınız zaman mı görürdünüz hastanın durumunu?
0: Tabii biz işte ameliyatta batın tümörü, yani karın içinde tümör diye bir teşhis vardı. Karın içinde şişmiş bir tümör. İşte elle muayene ederiz. Direkt filmde pek bir şey anlayamayız. Batın tümörü yani biz onu açınca ne çıkacağı belli değil. Biz onu açarız. Bazen basit bir kist çıkar. Bazen gebelik çıktığı da olur genç kızda. Tabii hani karaciğer tümörü çıkabilir. İşte kistatik çıkabilir. Başka bir tümör çıkabilir. Bir şey çıkabilir. Ama günümüzde böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bir karaciğer tümörü diyelim. Bir pankreas tümörü. Eskiden ameliyatlarda açtı kapadı diye bir terim vardı. Cerrah açtı kapadı. Açtı çünkü baktık ki çıkartamayacağım ben bunu. Ya da çıkarsam da faydası olmayacak. Kapadı. Şimdi açtı kapadı diye bir şey yok. Terim yok. Çünkü niye? Biz ameliyattan önce bir pankreas başı kanserinin işte toplar damarı tutmuş mu? Atar damarı tutmuş mu? Karaciğere giden damar sağlam mı? Ben bunun neresinden keseceğim bunu? Diye onları görüntülü şekilde çok güzel şekilde net bir şekilde böyle yani hatta onu animasyonlarla böyle döndürerek yani bu damar nereden çıktı bu damar nereye gidiyor şeklinde ameliyat öncesi kararımızı veriyoruz. Ameliyat dediysek onu mutlaka ameliyatta başarabiliyoruz. Diyelim ki bir pankreas kanserinin tetkiklerini işte bir gün önce gördük, yarın ameliyat edeceğiz, işte gece yarısı gözümüzü tavana dikip ya bunu şuradan keserim, buradan şunu bağlarım. İşte şurayı şöyle
1: aslında,
0: kafamızda onu bir kere yaparız.
1: Bütün doktorlar için. Ya tabii bu teknoloji ciddi anlamda kolaylaştı. Şimdi artık girişimler de çok küçük. Sonrasında iyileşme de çok
0: tabii
1: daha kolay.
0: Tabii laparoskopik cerrahi karın içi ameliyatlarını çok kolaylaştırdı. Şimdi karın içinde pek çok ameliyatı laparoskopik yöntemle yapıyoruz. Bu kolon kanserleri için geçerli. İşte mide
1: meme
0: fırı
1: için
0: dediğimiz.
1: Geçerli mi?
0: Memede de işte meme koruyucu cerrahi geçerli. Yani memeyi tamamen artık çıkartmıyoruz. Yani bu bir konfor.
1: Evet. Umalım isteyelim, dileyelim ki bu özellikle yıllık rutin kontroller artık 40 yaşından sonra bütün kadınlar için özellikle menopozla birlikte belki en azından elinizde bir sonraki yıla veri teşkil edecek bir tetkik mutlaka olsun. Ve korkmayın, en önemlisi o, kadınlar meme kanserinden çok korkuyor. Sonuçta meme dokusunu kaybetmek kadınlar için çok kolay kabul edilebilecek bir şey değil. Ama artık teknoloji bize o sadece hasarlı, sadece problemli yerin çıkartılması gibi bir imkan sunuyor.
0: Tabii ki. Plastik cerrahide de çok gelişmeler oldu. Yani biz memeyi alsak bile aynı seansta buraya silikon koyabiliyoruz. Daha sonra tedavi bittikten sonra çeşitli yöntemlerle yine estetiği sağlayabiliyoruz.
1: Yani aslında ameliyattan bazen öyle durumlar oluyor ki çıktığında ameliyat olmamış gibi tabii bile ki, hissedebiliyor
0: tabii
1: kendini.
0: Tabii ki.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: tekrar
0: ediyorum.
1: Görüşmek
0: sağ
1: üzere.
0: Olun.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Enstansı Göz Kliniği'nden operatör doktor Erdinç Ceylan bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Merhabalar, nasılsınız?
2: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün anne adaylarına ve bebeğini yeni kucağına almış annelere bebeklerin göz sağlığından konuşacağız, bahsedeceğiz. Bir kere görme yeteneğinden bahsedelim. Bebek görme yeteneğiyle mi doğar, bu çok konuşulan bir konu. Yani bakıyorsunuz, karşısında hareketler yapıyorsunuz, o da böyle sizi takip ediyormuş gibi oluyor ama gerçekten bebek doğar doğmaz görmeye başlar mı?
2: Bebek doğar doğmaz tabii bizim kendi şu an gördüğümüz, anladığımız biçimde görmüyor. Önce hareketleri çok daha fazla tabii. Önce hareket algısı gelişiyor aslında. Bizim hareketlerimizi daha çok böyle tespit ediyor. Normalde yaklaşık olarak 4 aya kadar yavaş yavaş görme fonksiyonunu kazanıyor. Bir de çocuklar, bebekler hipermetrop daha çok doğarlar.
1: Bebek doğuştan hipermetroptur.
2: Doğuştan hipermetrop oluyor. Mesela bir çocuğu aldık, mesela muayene ettik. 3 aylık bir bebek mesela. -3 çıktı. Bizim için çok daha alarm verici bir şey. Çünkü hipermetrop olmasını bekleriz.
1: Gerekirken.
2: Tabii o bizim, bu çocuk ileride acaba 9-10 numara miyop mu olacak diye açıkçası bir dikkat etti. Soru işareti da bulandırır. Ya da 0 çıktı mesela. Böyle 6 ay. Genelde tabii göz kusurları, yani 3. ayda böyle göz kusurlarını muayene etmiyoruz. Genelde 3. ayda biz daha çok hani bebek doğdu, doğuştan bir katarak mı var, Allah korusun işte gözünde bir tümör mü var, daha çok onlara bakıyoruz. Bebekleri alıyoruz, böyle gözüne bir damla damlatıyoruz. Daha çok bunları muayene ediyoruz. Bu kırma kusurları dediğimiz, hani gözlük takıp takmayacağı ilgili şeyleri 6 aydan sonra daha çok muayene ediyoruz.
1: Bu durumda aslında şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bir kere bebek dünyaya geldikten sonra hemen bir göz muayenesi, bir de 6. ayda bir göz muayenesi. Sanki böyle bir rutin mi var?
2: Bizim rutinimizde aslında şu var. Doğar doğmaz, eğer miyat bir bebek zamanında doğmuşsa, zaten çocuk doktoru arkadaşlarımız böyle bir ışıkla işte bunun doğuşta bir katarak var mı, hani çok belirgin bir katarak var mı diye bakarlar. İlk muayeneyi onlar yaparlar. Öyle özel bir durum varsa bizi erken gönderirler göz doktorlarına. Genel ama rutinimiz şu anki pediatrisyen, yani çocuk doktoru arkadaşlar ilk muayeneleri 3 ayken bize gönderiyorlar. 3 ayken bir gözün arkasına bakın, bir retinasına bakın. İşte bir kataraktı mı var, işte bir tümör mü var? Çünkü önlenebilir görme kayıplarını erken tespit etmek çok daha önemli. Hani çünkü atıyorum bazı göz tümörlerinin vücutta da olabilmesi açısından eğer erken tespit edilirse bir hayat kurtarıcı bir duruma yol açabiliyor. Genelde 3 ayken ilk bakarız. Bir de 1 yaşında ya da 6 ay ve 1 yaş. Bu biraz hastanın genetik, yani ailenin genetik durumuyla da ilgili. Mesela ailede işte anne baba yüksek numara göz kusuru kullanıyorsa bir 6 ayken bakmak isteriz. Onun dışında yılda bir bakarız. Çünkü buradaki önemli şey tabii göz kusuru varsa tembel kalmaması açısından tespit etmek.
1: Aslında bizim de sürecimiz, program içinde konuşacaklarımız böylece ortaya çıktı. Ben biraz geriye dönerek sormak istiyorum. Şimdi anne karnında pek çok hastalık teşhis ediliyor. Gözle ilgili anne karnında teşhis edilen rahatsızlıklar ya da bunlara yapılan müdahaleler var mı? Ya da annenin bebeğiyle ilgili herhangi bir kusuru olup olmayacağını önceden bilmesi ve ona hazırlıklı olması mümkün mü?
2: Yani göz kusurlarını tespit etmek şansımız yok tabii. Ama yani bazı genetik rahatsızlıklar, işte halk arasında tavuk karası denen retinitis pigmentosa gibi ve bunun gibi birçok hastalık gen analiziyle tabii tespit edilebilir. Ama onun dışında hani bir kırma kusurunu anne karnında engel olmak, engel olmak gibi bir şey, katarak gibi şeylere mümkün değil. Bunlar daha çok bazı şeyler, işte katarak gibi şeyler, işte anne karnında geçirilen bir enfeksiyondan belki olabilir. Hani bir kısmı işitme kaybıyla, bir kısmı gör kaybıyla sonuçlanabilir ama bunları çok tabii yani çok daha önceden genetik analize tespit etmek çok mümkün değil.
1: O zaman annelerin, anne adaylarının enfeksiyonlara karşı çok dikkatli olması gerektiğini hatırlatalım ki mevsim olarak da enfeksiyonlara yakın bir döneme, yatkın bir döneme giriyoruz. Şimdi bebekler doğuştan görmezler, yakındaki hareketleri takip ederler ve ilk 3 ay 6 ay içinde görme yetenekleri yavaş yavaş yerine gelir dediniz. Peki gözyaşı? Bebeklerin gözyaşı var mıdır?
2: Gözyaşı var tabii. Gözyaşı var.
1: Ağlar.
2: Hatta çok sık karşılaştığımız bir şey, tam mesela gözyaşlarının şu ara özellikle çok fazla ben poliklinikte görüyorum. Kanal tıkanıklığı mesela çok bize, bana da bilmiyorum size soruluyor mu? Mesela göz yaşlarının fazla akması daha çok gördüğümüz bir şey. Yoksa bebeklerde göz yaşı bezi çok erken gelişir. Hatta bazen o göz yaşı gözle burun arasında bir kanaldan doğru ilerler. O kanalın tıkanmasıyla çok fazla göz yaşı kanal tıkanıklığı tespit edebiliyoruz.
1: O kadar müdahale edilen bir durum mu?
2: Sadece masajla 6 aya kadar açılabiliyor.
1: Bir yöntemi var ama masajın.
2: Evet, masajın bir yöntemi
1: şöyle,
2: var.
1: Doktor gösteriyor herhalde
2: evet,
1: annelere.
2: Evet, evet. Çok çok da basit bir şey. Çünkü 6 aya kadar tamamen cerrahi bir operasyondan kurtulabiliyorlar.
1: Doğru masaj yapıyorlar.
2: Doğru masajla. Yoksa biz o çocukların çoğunu, çünkü kanalın takı tıkanması bir enfeksiyona yol açıyor çünkü. Devamlı tabii burun çünkü kirli bir dokudur. Göz gibi değil. Burundan geriye geldiği için. Hatta böyle küçük masajlarla onu açıyoruz. Yoksa bir yaşına cerrahi operasyon yapmamız bile gerekiyor.
1: Bu operasyonun gecikmesi de aslında riskleri beraberinde getirebilir.
2: Ne kadar gecikirse o kadar fazla enfeksiyonun yayılmasına yol açar.
1: Peki gelelim görme problemleri ve bunların zamanında fark edilememesinin ortaya koyduğu göz tembelliğine. Eğer zamanında teşhis edilmez ve basit yöntemlerle önlemi alınmazsa ileride çok ciddi görme problemlerine yol açabilen bir problemden, bir sıkıntıdan bahsediyoruz.
2: Tabii şimdi göz tembelliği ne yazık ki 10 yaşından sonra tedavisi olmayan bir hastalık. Çünkü göz tembelliğinin tam olarak sebebi bilinmemektedir. O yüzden erken yaşta bir kırma kusurlarının tespiti, kırma kusurundan kastımız da bir gözlük kusuru aslında. Tespiti çok önemli. Mesela bize 3 yaşında, 4 yaşında, hani çünkü 4-5 yaş daha önemli. Çünkü çocuklar 4-5 yaşta ifade etmeyi öğrenirler. Bizim en çok zorlandığımız 1-2 yaş muayeneleri. Çünkü orada elimizde bir veri yok. Çünkü hasta ifade edemiyor çocuk.
1: Bir şey
2: ifade edemiyor. O durumda daha çok biz ölçüm yöntemleri de kullandığımız cihazlarla bir fikir sahibi olabiliyoruz. Çünkü o yaşta tek elimizdeki done o. Yani iki gözü ölçüyoruz. Biri bir numara mesela. Biri beş numara. Bu beş numara olan göz tembel mi acaba? Şeklinde yaklaşabiliyoruz.
1: Belirtileri toplayarak sonuç.
2: Tabii çünkü ifade edemiyor. Ama 4-5 yaşında evet böyle birazcık da onlara zaman ayırınca işte aşağı mı yukarı mı? İşte ne görüyorsun? O çiçek mi? İşte ne bileyim kuş mu? Bu şekilde okutuyoruz onlara. Ve orada eğer tembel gözü erken tespit edersek sadece iyi olan gözü kapatarak, günde 1-2 saat kapatarak o tembelliğin önüne geçebiliyoruz.
1: Çok basit bir uygulama.
2: Çok basit bir şey.
1: Ama genelde ailelerin en zorlandığı şey de kapatma tedavisidir.
2: Çok önemli. 10 yaşına kadar tamamen geçebiliyor. Çünkü 10 yaşından sonra gerçekten bir tedavisi yok. Bu da tabii şey için çok iyi. Hani üzücü bir şey oluyor. Yani bazı meslekleri seçtiklerinde önlerine engel olarak çıkabiliyor bu.
1: Hem mesela polis olmak istiyor olamıyor.
2: Olamıyor.
1: Cerrah olmak istiyor olamıyor. Bunların hepsi.
2: Bir kısmın olabilir belki. Ne kadar olduğuna dair ama işte asker olamıyor.
1: Evet,
2: işte ne bileyim, subay olmak istiyorlar, pilot olmak istiyorlar.
1: Böyle bir zorunluluk var. Şimdi göz tembelliği dediğimizde aslında kapatma tedavisiyle, bunun kapatma yöntemiyle kolaylıkla üstesinden gelinebileceğini söyledik süreç içinde. Ama yine de doktor kontrolünde, takibinde olmaları gerekiyor değil mi?
2: Tabii muhakkak. Çünkü zaten tembelliğin sebeplerinden biri dediğimiz gibi bir görme kusurlarının olması. Şimdi aynı zamanda onların düzenli gözlük takmaları gerekiyor. Şimdi göz kusurları yaşla genelde artan kusurlardır. Fiziksel gelişim çok etkilidir. Özellikle miyoplarda. Bir çocuk gelir. Mesela bu da çok fazla bizim başımıza geliyor. 6 yaşında bir çocuk geldi. 2 numara göz kusuru var. Gözlüğünü verdik ve bir sene sonra muayeneye geldi. 2,5 numara oldu. Ailenin ilk sorduğu soru şudur. Gözlük takıyor ama niye düştü? Yani niye numarası artıyor filan. Bunların hepsi normaldir. Fiziksel gelişmeyle bir numara artacaktır zaten. Orada önemli olan gözlüğünü çok iyi takması. Gözlüğünü çok iyi takan bir çocuğun göz tembelliği riski de hemen hemen çok aza düşüyor. Yani kapama ve gözlük kullanmak %80-90 başarı getiriyor bize.
1: Bir saatleri var herhalde değil mi? Bir program dahilinde veriyorsunuz kapatma. Yani evde olduğu süre boyunca mı kapatıyor?
2: Hayır, şimdi tabii çocukların burada psikolojilerini de düşünmek lazım. Çünkü sonuçta işte hepimizin çocuğu var, benim de çocuğum var. Dışarı çıktığında okulda gözü kapalı olunca tabii işte niye gözü kapalı sorusu gelebilir. O yüzden ben daha çok kendi pratiğimde evde ince iş yapmasını istiyorum bir saat. Resim yapsın, ince işlerle uğraşsın. Yani şu değil, işte televizyon seyretsin, işte laptoptan bir şey baksın
1: yani
2: değil.
1: Yani ne yaparsa yapsın taksın değil.
2: Değil.
1: Takarken özel
2: ince
1: bir şey
2: iş yapsın. Normalde tabii kapama süresi ne kadar fazlaysa o kadar başarılıdır. Ama genel gördüğüm tabii bir çocuğa 5 saat gözünü kapat filan şeklinde yaklaşmak tabii onu mutsuz ediyor. Onun mutsuzluğu da sonuçta onu dikkatini dağıtıyor. İyi bir saat kapama ya da iki saat maksimum kapama bence gayet yeterli. İnce bir iş yapması lazım.
1: Korsancılık oyunda bir yere kadar diyorsunuz.
2: Evet, evet,
1: yani
2: bir yere kadar.
1: Çocukları oyalamaya çalışıyoruz öyle şeylerle ama hakikaten sonuç almak her zaman mümkün olmuyor. Peki televizyondan bahsettiniz. Bununla ilgili de çok soru alıyoruz. Özellikle bebeklerin televizyon karşısında bırakılması, televizyon maruziyeti, otizm ve risklerini kenarda bırakıyorum ama göz sağlığı açısından bebekler ve televizyon ilişkisine nasıl bakıyorsunuz?
2: Direkt olarak tabii numarayı arttırıcı bir etkisi olduğuna dair bir net veri yok. Ama burada en önemli şey şu, yakına bakmak, yakını çok fazla kullanmak ki şu an gördüğümüz çocuklarda daha çok yakınla, hani onların hayatlarında uzağa televizyona bakmaktan çok artık böyle bilgisayar üzerinde daha çok yakına bakıyorlar.
1: Ekran maruziyeti diye mi sorumlu
2: evet,
1: olmalıyım aslında?
2: Ekran maruziyetinin fazlalığı var olan hastalıkları daha çok agreve ettiğine dair çok çalışmalar var. Yani direkt olarak belki numarayı arttırdığı düşünülmüyor ama olanı çok erken çıkarıyor.
1: Bir de bir mavi ışık maruziyetinden
2: tabii
1: bahsediyoruz.
2: Tabii o zaten şeyleri tabii hani kuruluk gibi, batma, yanma gibi birçok zararlarını zaten şey saymıyorum. Yani onlar hep var. Ama numara üzerinde bu erken tabii ilerlemesi de işte göğüs tembelliği açısından önemli. Çünkü iki numara çıkacak diyelim, beş numaraya daha erken yaşta çıkıyor.
1: Şimdi göz tembelliğiyle geldik buraya ama belki programın sonunda şunu mutlaka söylemeliyiz annelere babalara. Bu teşhisi aldığında bir kere korkmasınlar. Mutlaka doktorun verdiği programa uysunlar ve kontrolleri ihmal etmesinler. Bu anlamda kullanacağı işte kuruluğa karşı damlalar vesaireler varsa onları da mutlaka yapsınlar. Ve o söylediğiniz ince işçilik belki her zaman her yerde duyamayabilirler. O ince işçilik yani kapalı olduğu dakikalarda o ince işçiliğe çocuğun biraz vakit ayırmasına. Hani sanki böyle küçük motor geliştirir tabii gibi.
2: Beraber vakit geçirip o bir saatte çok böyle güzel oyunlar, küçük şeyler yaparlarsa.
1: Bir yere baksınlar.
2: Aynen.
1: Fayda görecekler. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Türkiye Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Erdinç Ceylan bizimleydi.

0: Hülyalı Sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
6: Buyurun.
7: Ben miyim?
6: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
9: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Kurbanla alakalı yine sorularımız devam ediyor. Hocam, şimdi kurban kesmesi vacip olanlar, evi arabası varsa birisinin kurban kesmesi gerekir mi diye daha önceki programda sormuştum. Ama şimdi orada anlatırken konuyu bir şey hatırıma geldi. Araya girmek istemedim, onu hasreten sorayım diye. Şimdi büyük şehirlerin dışında oturanları daha çok ilgilendirir bu. Hani büyük şehirde apartmanda oturan belki hani onun da köyünde varsa vardır da. Ama bahçeli evlerde oturanlar var. Ayrıyeten işte köyde yaşayıp da tarlası, bahçesi olanlar var. Bunu hasreten sormak istedim. Yani elinde dinin bildirdiği kadar parası yok, altını falan yok ama tarlası var, bahçesi var. Bunlar kurban keser mi?
1: Şimdi Mustafa Bey, bu konuda Hanefi mezhebinin temel fıkıh kitabı olan İbn Abi'nin de buyuruyor ki, hatta bu Saadet-i Ebedi kitabı da bu İbn Abi'nden alarak naklediyor orada. Deniyor ki orada, tarlasından aldığı mahsul veya tarlanın, evin, dükkanın, atölyenin, kamyonun bir senelik kirası ne kadar çok olursa olsun, bir yıllık ev ihtiyacını veya aylık geliri ve aldığı maaş, ücret, aylık ihtiyacını, kul borcunu karşılamayan kimse İmam Muhammed'e göre fakirdir. Bir daha tekrar edeyim.
0: Evet.
1: Tarlasından aldığı mahsul veya tarlanın kendisinin, evin, dükkanın, atölyenin, kamyonun bir senelik kirası.
0: Kiraları.
1: Tamam. Evet. Evi, dükkanı, kamyonu araba kiraya vermişmiş. Arabayı kiraya vermiş.
0: Bir senelik
1: kirası. Ne kadar çok olursa olsun, bir yıllık ev ihtiyacını veya aylık gelir ve aldığı maaş, ücret, aylık ihtiyacını, kul borçlarını karşılamayan kimse İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştahatına göre fakirdir bu. Yani tarlası, bahçesi olan kimse eğer elde ettiği mahsul kurban hesabına ulaştırıyorsa kesecek. Yoksa tarlanın kendisi, bahçenin kendisini nisaba katmıyor diyor İmam Muhammed Şeybani Hazretleri.
0: Veya kiraya verirse kirası.
1: Evet.
0: Evet.
1: İmam-ı Azam ve İmam-ı Ebu Yusuf Hazretlerine göre ise bu zengin sayılır buyuruyor. Tarlası, bahçesi olan. Çünkü mülkü olan tarlanın ve bu demirbaş malların değeri ihtiyacını karşılar ve nisap kadar da artar.
0: He, yani gerekirse sat.
1: Gerekirse sat. Bunun kirayı her alışta bir miktar ayırıp biriktirerek fıtra vermesi, kurban kesmesi ve büyük sevaba kavuşması lazımdır. Fıtra vermesi ve kurban kesmesi ise İmam Muhammed'e göre günahtan kurtulur. Şimdi burada iki tane Hanefi mezhebinde iştihat var. Birisi İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri. Bu iki imamın iştihadına göre, sizin de söylediğiniz gibi köylerde yaşayanların, tarlası, bahçesi olanların hepsi kurban hesabına malik. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri buyuruyor ki, bu bahçeyi satsa veya bu tarlayı satsa bu borcunu öder, nisap miktarı da elinde kalır diyor. Nisap miktarı da elinde kalır. Dolayısıyla bunun kurban kesmesi vacip olur. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri, şimdi İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Şeybani İmam Azam Ebu Hanife'sinin talebesi. Mezhepte müştehit bu ikisi. İmam Azam Ebu Hanife'sinin mutlak müştehit. Şimdi bu iki iştihat da, mesela üçüncü derecedeki müştehitler, bunun ikisi de doğru. Bir Müslüman hangisi kendisine uygun ise onu tercih eder, ona göre hareket eder. Onu tercih eder ve onu aynı şekilde
0: uyar, yani ona uyar.
1: Ona uyar. Ya keser ya kesmez. Şimdi diyelim ki tarlası, bahçesi var. Ya dedi, para da yok, şeyde sıkıntıdayım falan diye kesmedi. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştihadına göre bu Müslüman günaha girmedi. Günaha girmedi. Kesti. Ya dedi, keseyim dedi. Nafile olmadı. İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştihadına göre
0: vacip oldu.
1: Vacip oldu. İkisi de doğru. İkisinden birisini aynı şekilde kullanabilir mi? Kullanabilir. Mesela tarlasından hiç mahsul almayan, kiraya da vermeyen kimse ve ihtiyacından fazla malı olup da parası bulunmayan erkek ve kadın İmam Muhammed Hazretleri'nin iştihadına uyarak kesmez. Ama fıtra da vermez. Ama yok verirse, tarlası bahçesi oldu, bak ekip dikmiyor da, o zaman İmam Hasan İbani Hazretleri iştihadına göre vacip sevabı aldı. Hadise bundan ibaret. Bir de mesela mesela sık sık soruyorlar, tamam kurban kesmek vacip de ben koyunu işte beyimle beraber ortak kesemez miyim? Şimdi Mustafa Bey kitaplar onu da yazmışlar. Ortak olarak kesilebilen hayvanları ayırmışlar, bildirmişler. Sığır, deve. Bunlar bir kişiden 7 kişiye kadar. Mesela sen çok zenginsin. Maşallah Allah Teala gözümüz yok daha çok fazlasını versin. Koca bir boğa aldın, tek başına kestin. Mübarek olsun. Olur. Olur. Sen koca bir boğa aldın. Ben de bana da kurban kesmek vacip. Ben de işte 7 dana aldım. Ben köy çocuğum biliyor musun? 7 danayı.
0: Ufak tefek.
1: Koç kadar bir şey.
0: Ufak tefek biraz.
1: Ev halkından 7 kişiyi ortak yaptım. 7 kişiyi ortak yaptım.
0: O da olur.
1: Aa, ufacık hayvan. Ama dana. Tamam mı? Olur.
0: O da olur.
1: Ya çarpıcı bir misal verdim de daha iyi anlaşılsın diye. Ama ya bizim koç, bizim danadan aynı şekilde iki misli. Bir kişi gezer.
0: Çünkü koç.
1: Tabii koç. Teke veya erkeç diyorlar.
0: Evet.
1: Keçin şeyine. Yani onlar da aynı şekilde birer kişiliktir. Ama deve ve sığır 7 kişiye kadar kesilebiliyor mu? Tabii 7 kişiye kadar.
0: Bir küçük hayvana, yani biz karı kocayız canım. Zaten aynı evin içerisinde işte bir hayvana giriversek, ikimize de vacip bir koyun kesiversek ikimiz beraber olmuyor. O zaman olmuyor.
1: Şimdi bir de yeri gelince onu da aynı şekilde nakletiverelim. Mesela kurban bayramında seferi ise, kurban da vacip olması için mesela uzun uzun anlatıyoruz ya, işte bunlar olacak, kurban nisabına malik olacak.
0: Şartları var yani.
1: Bu şartı Zilhicce ayı olacak. Zilhicce ayının aynı şekilde 10, 11. 12. günleri 3 gün içerisinde kesilecek. Ama Zilhicce ayının 10, 11, 12. bu 3 gün Hanefi mezhebinde 10, 11, 12. bu 3 gün içerisinde
0: seferde.
1: Seferdeyse veya birinci günden belli, üçüncü gün sefere çıkacak sabahtan. Bu kimse kesmeyebilir. Vacip olmaz çünkü. Çünkü son vaktinde vacip olur buyuruyor.
0: Bütün ibadetler hemen
1: bütün ibadetlerde, öyle değil mi? Bütün ibadetler de öyle. Peki kesti vacip olmaz mı? Olur. Ama kesmese de günaha girmez. Ama kesin olacak o.
0: Evet.
1: Yani biletini almış, mesela yurt dışına gidecek diyelim.
0: Evet.
1: Hazır, biletini aldı. Efendim işte hastalanıp gidemez, o ayrı bir mesele. Mevcut şartlara göre. Kitaplarda da aynı şekilde bunlar bu şekilde böyle bildirilmiş.
0: Şunu da sorabilir miyim kısaca? Şimdi diyelim ki bayramdan önce, kurban bayramından önce bir yere gideceği falan belli değildi bunun, yoktu. Tuttu işte bir kuruma veya birisini vekil etti. Dedi ki parasını da verdi, sen bunu kes dedi benim adıma. Vekaletini de verdi. Ama kurban bayramının hemen bir gün öncesinde, iki gün öncesinde de bir yere gitmesi gerekti bunun. Sefere çıktı yani. O da kesildi verdiği şeyde. Boşa mı gider?
1: Hayır. Boşa gitmez. Vacip olmaz. Nafileye dönüşür.
0: O da sevap yani.
1: Tabii sevap.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdestli yatan uykudayken gündüz saim, gece kaim gibi sevaba kavuşur. Saim, oruçlu, kaim, gece kalkıp ibadet eden kimse demektir. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Mekke fethedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'yi tavaf etti. Kâbe'nin çevresinde 360 put vardı. Putlar ayaklarından bakır ve kurşunla yere perçinlenmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elindeki bir çubuk ile bir puta işaret ederek meal-i şerifi de ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl daima yıkılmaya mahkumdur olan İsra suresinin 81. ayeti kerimesini okudu. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem elindeki çubuk puta henüz dokunmadan putlar yüzüstü devrildiler. Mekke'de evlerde bulunan putlar da o anda yüzüstü devrildiler. Mekke fethedilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh ile Kâbe'nin içine girdiler. Bazı putlar yüksek yerlere konmuştu. Onları devirmek için el ulaşmıyordu. Hazreti Ali radıyallahu anh, "Ya Resûlallah, ayağınızı benim sırtıma basarak bu putları indiriniz," dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Ali, sen peygamberlik sikletini çekemezsin. Sen benim sırtıma bas da o putları indir," buyurdu. Hazreti Ali emre uyarak Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sırtına basıp putlara uzanarak onları birer birer aşağı indirdi. O haldeyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Ya Ali, kendini nasıl buluyorsun?" Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, bütün perdeler kalktı. Başım arşın tavanına yaklaştı. Elimi uzatsam arşın tavanına değeceğim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Senin halin Allahü Teala'nın işini yaptığın için iyidir. Benim halim de Allahü Teala'nın sevdiği birini taşıdığım için iyidir," buyurdu. Malik bin Avf Huneyn gazasında kâfirlerin ordu kumandanıydı. İslam ordusuyla savaşmak için yaklaştığı sırada İslam ordusunun içine casuslar göndererek haber getirmelerini istedi. Casusları gidip perişan bir halde geldiler. Malik bin Avf casuslarına, "Neden böyle tuhaf bir haldesiniz?" diye sordu. Dediler ki, "İslam ordusunda gösterişte atlara binmiş bembeyaz kimseler gördük. Eğer bizimle savaşırlarsa, vallahi biz onların karşısında savaşmaya takat getiremeyiz. Eğer bizi dinlersen, ordunu topla, hemen geri dön. Bizi ve kendini helak olmaktan kurtar." Huneyn gazasında, İslam ordusu önce mağlup olacak gibi bir duruma düştü. Sonra tekrar toplandılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Rabbi, vaad ettiğin yardımı ve zaferi ihsan eyle," diye dua etti. Bundan sonra Rabbani yardım ve Sübhani medet yetişti. Beyaz melekler atlara binmiş oldukları halde muharebeye katıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Şu an gaza tandırının ısındığı andır," buyurdu. Sonra bir avuç toprak istedi ve o toprağı kâfirlerin yüzlerine serpti ve "Yüzleri çirkin olsun," buyurdu. Kâfirlerden o toprakla gözü dolmadık hiç kimse kalmadı. Sonra hezimete uğrayıp dayanamadılar ve kaçıp gittiler. Bu hususta bir rivayette şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abbas'a radıyallahu anh, "Ey Abbas, bana bir avuç toprak ver," buyurdu. Resulullah böyle söyleyince üzerine binmiş olduğu deve karnı yere değinceye kadar çöktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle bir avuç toprak aldı ve müşriklerin yüzlerine serpti. "Yüzleri çirkin olsun, yardımsız kalsınlar," buyurdu. Allahü Teala onları hezimete düşürdü.

0: komşu hakkı. Her Müslümanın salih komşular, iyi insanlar arasında ev araması lazımdır. Hadis-i şerifte ev satın almadan evvel komşuların nasıl olduklarını araştırınız. Yola çıkmadan evvel yol arkadaşınızı seçiniz buyuruldu. Hadis-i şerifte komşuya hürmet etmek, anaya hürmet etmek gibi lazımdır buyuruldu. Komşuya hürmet, onunla iyi geçinmektir. Onun aç olduğunu bilerek kendisi tok yatmamaktır. Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği rızıklardan ona da vermelidir. Onu incitecek söz ve harekette bulunmamalıdır. Hadis-i şerifte evinizde pişen yemekten komşunuzun hakkını veriniz buyuruldu. Ödünç olarak ve ariyet olarak istediğini hemen vermelidir. Komşusu hasta olunca ziyaretine gitmelidir. Sıkıntıya düşünce imdadına yetişmelidir. Hadis-i şerifte sıkıntıya düşen komşusuna yardım eden, sıkıntısını gideren kimseye Allahü Teala kıyamet günü kıymetli elbise giydirecektir buyuruldu. Cenazesi olunca taziye etmeli, yani sabretmesini söylemeli ve cenazesinin hizmetine koşmalıdır. Komşusu sefere, uzak vazifeye gidince geride kalan ailesini, çocuklarını hırsızların, ahlaksızların şerlerinden, zararlarından muhafaza etmelidir. O yok iken onun çoluk çocuklarına karşı davranışlarında ona hiyanet etmekten çok sakınmalıdır. Onun evinin havasını, güneşini men edecek kadar evine kat çıkarmamalı, buna zaruret olursa ona anlatıp rızasını aldıktan sonra yapmalıdır. Ona veremeyeceği meyve, tatlı gibi şeyleri evine ondan gizli getirmelidir. Evini satacağı veya kiraya vereceği zaman ona danışmalı, onun izin verdiği kimseye vermelidir. Dünyada en kıymetli şey Müslüman, salih, Allahü Teala'nın ve mahlukların haklarını bilen ve gözeten komşudur. Hadis-i şerifte Allahü Teala bir salih Müslümanın hürmetine komşularından binlerce belayı, felaketi uzaklaştırır buyuruldu. Hadis-i şerifte kendisinin iyi mi kötü mü olduğunu anlamak isteyen kimse salih, halis olan komşularının kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin. İyi kimsedir diyorlarsa indi ilahide iyi olduğunu anlasın buyuruldu. Herhangi bir kimseye yapılması haram olan bir fenalık, komşuya yapılırsa, günahı kat kat daha fazla olur. Herhangi bir kimseye yapılması sevap olan bir iyilik, komşuya yapılırsa, sevabı kat kat daha fazla olur.
1: Suizan. Günahının affolunmayacağını zannetmek Allahü Teala'ya suizan olur. Müminleri haram işleyici, yani fasık zannetmek suizan olur. Suizan haramdır. Haram işlediğini öğrenerek, bilerek onu sevmemek suizan olmaz. Bu'du fillah olur, sevap olur. Din kardeşinin aybını görünce ona hüsnü zan etmeli, teviline çalışmalıdır. Onu ıslah etmelidir. Kalbe gelen hatıra, düşünce suizan olmaz. Zannetmek, yani kalbin o tarafa kayması suizan olur. Hucurat suresinin 12. ayetinde mealen, ey iman edenler! Suizan etmekten kendinizi koruyunuz. Zannetmenin bazısı günahtır buyuruldu. Hadis-i şerifte, suizan etmeyiniz. Suizan, yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız, kusurlarını görmeyiniz, münakaşa etmeyiniz, haset etmeyiniz, birbirinize düşmanlık etmeyiniz, birbirinizi çekiştirmeyiniz, kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. ona zulmetmez, yardım eder, onu kendinden aşağı görmez, buyuruldu. Müslümanın Müslümanı öldürmesi haramdır. Bir hadis-i şerifte, Müslüman, Müslümanın canına, malına ve ırzına saldırmaz. Allahü Teala bedenlerinizin kuvvetine, güzelliğine bakmaz. Amellerinize de bakmaz. Kalplerinize bakar, buyuruldu. Allahü Teala kalplerde olan ihlasa ve Allah korkusuna bakar. Amellerin, ibadetlerin kabul edilmesi için, yani sevap verilmesi için hem şartlarına uygun olması hem de ihlas ile niyet edilmesi lazımdır. İbadet sahih olursa kabul edilir. Niyete bakılmaz demek, ilhad olur, zındıklık olur. Allah rızası için yapılmayan hayrat ve hasenat ve ibadetler kabul edilmez. Allahü Teala kalbe bakar, iyi niyetle yapılan her şeyi kabul eder demek de cahil şeyhlerin, tarikatçıların sözleridir. Kalbimiz temizdir diyerek haramları, çirkin ve kötü şeyleri yapıyorlar. İyi niyetle yapılan her şey hasenat ve ibadet olur diyorlar. Böyle açıkça günah işleyenleri ve Müslümanları aldatarak kendilerine mürit toplayanları sevmemek, bunlara uymamak lazımdır. Bunların fasık olduklarını söylemek suizan olmaz.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Fatih ilçesinin Sultan Selim semtinden sesleniyorum. Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinin önündeyim. Burası Sultan Selim Camii'nin kıble tarafında haziresi var. Tabii bu normal böyle bol bol kabirlerin olduğu bir hazire değil. Hanedana ait 4 tane türbe vardı burada. Şu anda 3'ü ayakta. Birisi de onarım için sırasını bekliyor. İnşallah yakın zamanda normal haline kavuşacağını tahmin ediyoruz. Şu anda arkamda bir kısmını görebildiğiniz yapı Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesidir. Malum Yavuz Sultan Selim Han 1520 senesinde Çorlu'nun bugün adı Ulaş olan Uğraşdere köyünde Ergene suyunun kenarında şiir pençe hastalığından vefat etti. Cenazesi getirildi İstanbul'a. Kanuni Sultan Süleyman Han da artık tahta cülus edip önce Sancakbeyliği yaptığı yerden geldi, tahta çıktı ve ondan sonra da babasının cenazesine bizzat fiilen katılmış oldu. Buraya defnedildi efendim. Burada türbe de yok. Cami bir rivayette inşaatı başladığı söyleniyor. Bir rivayette de başlamadığı söyleniyor. Her iki halde de yani buraya bir cami yapılmış. Ya babası yaptırdı ya oğlu yaptırdı. Onu münakaşa edecek değiliz. Daha sonra da kabrinin üzerine türbe yaptırılıyor. İşte biz o türbenin önündeyiz. Şimdi bu türbenin yapısıyla ilgili bazı bilgileri İçeride sizlere vermeye çalışacağım. Yavuz Sultan Selim Han'ı da zaman zaman sizlere belki bir bölümde hepsini birden bir çırpıda anlatmak değil de camisini anlatırken de efendim türbesini anlatırken sandukasını anlatırken de ara ara Yavuz Sultan Selim Han'ı sizlere anlatmak istiyorum. Zira 1512'de Sultan Selim Han babasından taht emanetini alınca babasını tahttan indirince değil. Bu ifade tamamıyla yanlıştır. Kitaplarda bunların düzeltilmesi lazım. Babası bizzat rızasıyla, gönlüyle oğluna tahtı bıraktı. Ve sonra da Yavuz Sultan Selim Han babasını atının dizginlerini tutmak suretiyle ki padişah olarak kim olursa olsun babası da olsa annesi de olsa onun atının dizgini tutulmaz. Eğer Yavuz Sultan Selim Han böyle bir kavgalı devir teslim yapmış olsaydı hiçbir zaman cenazesini karşılamaya da gelmezdi. Cenazesinin defninde de bulunmazdı. Babasını tahttan uğurlarken dizginleri tutarak Edirne kapıya kadar atının yanında geldi ve orada ellerini öptü, uğurladı. Bunlar Osmanlı'da padişahların yapacağı şeyler değildi. Şimdi giriyoruz içeriye. Bu bir antresi var bunun, bir giriş kısmı var. Orada bir miktar daha anlatımım olacak. Şimdi türbenin, Yavuz Sultan Selim Han türbesinin giriş kısmındayız. Burası da cam mekanlı, camilerdeki son cemaat yerine benzer bir düzenle göre hazırlanmış. Niye cam mekanlı? Evvelden de var mıydı? Evvelden de vardı. Türbedarın bekleme, hizmet etmek için, burada her an hizmet etmek için hazır olması maksadıyla böyle bir yer kendisine tahsis edilmiş. Hem gelen misafirlere gerekli izahatı vermesi, hem buranın temizliğiyle ilgilenmesi hususunda bir görevli mutlaka Osmanlı'da bulunurdu. Bunlar şimdi de var. Şimdi hatta bir de güvenlikçi koymuş devletimiz. Güvenlikçi güvenlik işine bakıyor. Türbedar olan görevli kimse de türbeyle ilgili vatandaşımız bilgi soruyor. Kardeşim oku bunları, ben anlamam diyecek miyiz efendim? Buraya kadar gelmiş insan. Yabancı da gelse, yerli de gelse mutlaka onun sevabına hiç olmazsa kavuşmak için bu bilgileri vermek lazım. Vefat 1520'de malum olmuştu. Türbenin yapılması 1523'tür. Caminin inşası ise 1522'dir. Demek ki aman babamın türbesi çabuk yapılsın dememiş Kanuni Sultan Süleyman Han. Kendisi hemencecik çıktığı Belgrad seferi sırasında bu caminin inşaatını da bitirtirmiş efendim. Bir taraftan ordu Belgrad'da, hükümdar Belgrad'da, birinci seferi Hümayun hatta yapılmış. Rodos seferi sırasında 1522-23 Rodos seferi sırasında Rodos'la uğraşırken burada da cami inşaatı bitirilmiş, geldiğinde de ibadete açılması nasip olmuştur. Efendim bu girişte tıpkı 2. Selim Han'ın, yani Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlunun, yani Yavuz Sultan Selim Han'ın torununun Ayasofya bahçesindeki türbesinde olduğu gibi onu Mimar Sinan yapmış. Bunu Mimar Sinan'ın yapma tarihi tutmuyor efendim. Mimar Sinan 1490 doğumlu. Efendim 1523'te de işte 33 yaşlarında falan daha Yeniçeri Ocağı'nda istihkam subayı olarak görev yapıyor. O cepheden o cepheye, o seferden o sefere koşturuyor. Daha mimarlık yok. Bir naccar olarak Enderun'da okurken öğrendiği meslek marangozluk, oymacılık veya kündekari tekniği, naccar olarak belki birkaç tanıyanı vardır. Böyle baş mimar haline gelmemiştir. İşte burada o dönemin çinileriyle yapılmış sağlı sollu iki tane pano var. Ve üzerinde de o devrin hat yazısıyla birer sıra yazı var panonun. Daha sonra da tavan kuşağında iki satır halinde ve iki tarafa da devam eden yazılar var. Onları tabii buradan sizin huzurunuzda okuyacak durumda değil gözlerim. Gözlük taksam da takmasam da onu öylece geldiğinizde meraklılara gelirler okurlar. Efendim türbenin taç kapısı, yani ana giriş kapısı zaten tek bölümlüdür içerisi harimi. Güzel bir mermer pano haline getirilmiş. Ve bu gayet sade bir mermer pano. Kapı süvesi de hem zeytuni mermerlerle hem de beyaz mermerlerle birbirlerine kilit taşı gibi girmeler yapılarak, sadece üstteki kilit taşları değil yan süvelerde de böyle bir emniyet sağa sola hareketten men edecek bir düzen kurulmuş. Geldik kapıya. Bu kapıyı bir gün anlatsak hakikaten zaman az gelir. Efendim bol sedef kullanılmış. Fil dişi kullanılmış. Tabii güneş aldıkça fil dişinin rengi biraz daha değişmiş. Bağ sistemi burada pek fazla kullanılmamış. Ortadaki o parlak motifler, çeşitli geometrik motifler, nebati motif kesinlikle yok burada. Onlar hepsi sedeftir. Yandaki şu çerçeveler ise ki geldiğiniz zaman ziyaret ederken aa bak burasıymış görüyor musun, bak bak ne de güzel falan diye sakın el sürmeyelim efendim. Buna her gün 100 tane adam el sürerse 10 günde 1000 kişi sürer. 365 günde de varır hesap edin 40 bin tane el bir tarafa sürülmüş oluyor. Yazık günah efendim. Yani bunun uzun süre daha bizden sonra gelenlere hizmet vermesi için bu tip heveslerimizden vazgeçelim. Kapının üzerinde küllü men aleyha faan estağfirullah ayet-i kerimeden bir bölüm verilmiş. Tabii ben müfessir olarak buna bir mana vermeye kalksam yanlış olur. Bu tip anlatımlarımda hep bunu belirtiyorum ki bir vebal altında kalmayayım diye. Duyduklarımıza göre her şey fanidir gibi bir mana veriyor. Burada da küllü nefsin, estağfurullah, küllü nefsin zaikatül mevt ayet-i kerimesi yazılmış. Yani her nefis ölümü tadacaktır. Ölecektir demiyor. O zaman ölmemiş olması lazım tatması için. Benim dilimin tad alması için benim ölmemiş olmam lazım. Ha işte Kur'an-ı Kerim'deki ifadedeki incelik bu zaten. Biz öldü diyoruz ama, babamız öldü diyoruz, annemiz öldü diyoruz ama demek ki onlar bizim bilmediğimiz bir hayatla hayattalar ki tadıyorlar. Tatma unsuru var efendim. Evet. Şimdi buradan artık içeriye girelim. Sultan Selim Han'ın veya tarihçilerin ifadesiyle Selim-i Evvel Hazretlerinin sandukasının başındayız. Kendisiyle ilgili birkaç şeyi daha manevi huzurlarında sizlere sunmaya çalışacağım. Malum kendisi Trabzon'da Sancak Bey'i idi. Babası 2. Bayezid'de İstanbul'da tahtta. Doğu hududuna bazı karışıklıklar oluyor. Şah İsmail zaman zaman askerleriyle veya gönderdiği komutanlarıyla hudutlardan bazı tecavüzlerde bulunuyor. Osmanlı ülkesine dalıp gidiyor. Dülkadiroğlu'nu biraz tedip etmeye gittim diye ta Kayseri üzerinden Maraş'a gidiyor. Hiç olmayacak bir kavis çiziyor yani. Kızılırmak Vadisi'ne iniyor. İkinci Bayezid Han kendisine tepki gösterince padişah babamızdır. Yanlışlık olmuştur, bir daha olmaz diye teminatlar veriyor. Ama Azerbaycan arazisinde böyle değil. Yavuz Sultan Selim Han'da şehzadeliğinde daha Trabzon'dayken 3 defa Azerbaycan, Gürcistan ve hatta İran'ın kuzeybatı bölgesine akınlar yaptı. Bir sancak bey olarak yapar mı? Yapar efendim. Osmanlı'da huduttaki sancak beylerinin böyle bir yetkileri vardı. İran'a gittiği hususunda hatta Şah İsmail'le oturup satranç oynadığı gibi ifadeler varsa da bunların ayakları hiç yere basmaz. Bu sadece vay arasını nasıl gitmiş böyle şey gibi hafif filmleri gibi anlatılınca biz hemen kanıyoruz buna efendim yapmıştır ya nasıl da gitmiş falan tebdili kıyafet falan deyince. Yok efendim böyle ciddiyetsizlikler olmaz. Fakat doğuda Şah İsmail'in bazı dini akımlarla beraber bir etkinlik kurmaya çalıştığını Yavuz Sultan Selim Han şehzade

Diyorlar ki Yavuz Sultan Selim'in Kefe'ye, Akkerman'a gönderilmek suretiyle görevlendiriliyor. Orayı da beğenmiyor. Daha sonra da Çorlu'nun Ulaş bugünkü köyünün hemen alt tarafından akan Ergene suyunun karşısında kendi askeri, batısında, doğusunda ise babası 2. Bayez Han askeri karşı karşıya geliyorlar. Baba oğul. Ama Yavuz Sultan Selim Han orada askerine diyor ki sakın padişah ordusundan size ok atılmadıkça, silah atılmadıkça siz silah atmayacaksınız. O halde bile, babasının karşısına çıktığı halde, o halde bile padişaha itaatsızlık etme, manevi suçunu, günahını işlememek için efendim bu talimatı veriyor. 3 gün ordu karşı karşıya bekliyor. Tam bir sinir harbi. En sonunda padişah tabii böyle kendisinin beklemesinin uygun olmayacağını düşünerek kendi ordusuna hücum emri veriyor. Hikmet ilahi o hücum emriyle beraber Şehzade Selim'in, yani 1. Selim Han olarak, Yavuz Selim olarak sonra padişah olacak olan Şehzade Selim'in askerinin hepsi, seyisi dahil efendim, karşı tarafa geçiyor. Biz padişah askerine ok atmayız deyip karşı tarafa geçiyor. Tek kalıyor bir atı var, bir kendi var, seyisi de yok. Topukluya kaçıyor, yiğitliğiyle 10'da 9'u kaçmaktır. Kaçıyor ve gidiyor. Artık babası ne ceza verecek, o cezayı beklerken aman diyorlar efendim, bu Şehzade Selim geldi, böyle ortalığı biraz karıştırdı. Hemen siz büyük oğlunuz Şehzade Ahmet'i çağırın, tahtı da ona devredin diyorlar yakınları. Padişah devretmeyi temelde kabul ediyor. Şehzade Selim Han tek başına kalıp da atını topuklayıp Balkanlara doğru uçup sonra kayınpederi Kırım Han'ın yanına gidince 2. Bayez Han'ın etrafında bulunan vüzera, vezirler takımı aman efendim diyorlar, Şehzade Selim böyle böyle bir gördüğünüz gibi bir karşı geldi size, bu hadise daha büyüyebilir, siz zaten devretmeyi istiyorsunuz tahtı, Şehzade Ahmet'i çağıralım, en büyüğünü çağıralım, o gelsin. Hay hay çağıralım diyorlar. Şehzade Ahmet geliyor. Nereye? Karaca Ahmet mezarlığının oraya, Veda Çeşmesi'nin oraya gelince Aksaray'daki Yeniçeri kışlalarındaki Yeniçeriler Şehzade Ahmet'i istemezük, bize Şehzade Selim gerek. Ciddi bir ultimatum padişaha. Padişah da peki diyor. Şehzade Selim geliyor. Bugünkü Vatan Caddesi olan yerde evvela Yeniçerilerin aksakallılarıyla, yani yaşlı subaylarıyla bir sözleşme, ahd yapıyorlar. Sözlü olarak sözleşme ama yazılı değil. Diyor ki ben padişah olduğumda benim zamanımda rahat yüzü görmeyeceksiniz. Kabul ediyor musunuz? Ediyoruz efendim. Halka tasallut etmeyeceksiniz. Kabul ediyor musunuz efendim? Ediyoruz. Her dediğim yere gideceksiniz. Kabul ediyor musunuz? Ediyoruz. Peki ben de o zaman size padişah olurum. Eğer bunları kabul etmeseydiniz, gidin kendinize başka padişah bulun, ben de hayatıma başka türlü devam ederim diyecektim diyor. İlk defa Osmanlı tahtında böyle sözlü biat alınmıştır efendim. Biat sünnet-i seniyedir zaten. Şimdi efendim, Yavuz Sultan Selim Han'ın sandukasının başına gelince anlattık da anlattık ama bitiremedik. Yarın inşallah sandukası hakkında da sizlere o sedefkari sandukayı da anlatacağım. Sizin tabii kafanızda bir şey var. Acaba bu çamur sıçrayan kaftan nerede, getirilmiş mi, konmuş mu? Onları bundan sonraki programda inşallah görüşmek üzere. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri.

Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: Hamza'nın cesedinin parça parça edildiğini biliyorum. Merak etmeyin, asla ağlamayacağım, bağırmayacağım. Efendimiz'i üzen biri olmayacağım. Safiye binti Abdülmuttalip radiyallahu anha. Mekkeli müşrikler Bedre nasıl olsa kazanırız rahatlığıyla çıkarlar, fakat hiç ummadıkları bir mağlubiyet alınca kinleri artar. Kaybettikleri önderlerin acısı neden sonra içlerine oturur. Çok daha güçlü bir ordu toplar, yola koyulurlar. Efendimiz Uhud Savaşı'na gitmeden önce kadınları muhtemel bir Yahudi saldırısına karşı Hassan bin Sabit'in radiyallahu anh kasrına bırakır, bir nevi emniyet altına alırlar. Her ne kadar bina yüksek ve korunaklıysa da organize bir saldırıya dayanamaz. Onca kadının başında bir tek Hazreti Hasan vardır. Yaşlı adamcağız ne yapa, hangi yana koşa? Yahudiler bunu fırsat bilip eve yaklaşırlar. İyi ama ya karşılarına yalın kılıç mücahitler çıkarsa? Bu yüzden aralarından birini yollar, içeride erkek olup olmadığını araştırırlar. Adam duvar dibine kadar sokulur, kulağını kapıya dayar, üst kattan gözcülük yapan Hazreti Safiye saldırganı görür ve "Ya Hasan!" diye bağırır. "Yakala şunu, yaşatma!" Hasan radıyallahu an acı acı gülümser. Cılız kemikleri üzerinde zar gibi duran kaslarını göstererek "Vuruşacak dermanım olsa," der. "Ne işin vardı burada? Bak bütün erkekler Resulullah'ın yanında." Hazreti Safiye "iş başa düştü" deyip kalkar. Eline geçirdiği bir çadır direğiyle fırlar, kapıyı ansızın açıp sırığı Yahudinin beyninde paralar. Bu nasıl bir darbe ise adam oracıkta mevt olur. Arkadaşlar ürker, dağılırlar. Sonra evin damına çıkar. Uhud tarafından gelen sesleri dinleyip harbin gidişatını çözmeye bakar. İçine bir sız düşer ki nasıl anladılar. Duramaz. Bir kılıç kapıp meydana koşar. Uhud'da karşılaştığı ilk mücahide Resulullah'ı sorar. "Şükürler olsun, o sağdır, sıhhatlidir ama kardeşi Hamza, ah Hamza." Daha ziyade ziraatla uğraşan Ensar, kalabalık donanımlı ve savaşçı Kureş karşısında zor anlar yaşar. Genç müminlerin cenk tecrübeleri yoktur. Nitekim okçular mevzilerini terk edince Kureş süvarileri dağa dolanıp artlarından kuşatırlar. Hepsi bir yana Hazreti Hamza'nın şehit olmasıyla komuta kademesi aksamaya başlar. İşte Safiye annemiz böylesi nazik bir anda yetişir ve tereddütsüz kavgaya dalar. Su dağıtır, taş atar, yara sarar. Bir yandan vuruşur, bir yandan genç mücahitleri toparlar. Kurmay gibi emir yağdırır. "Hey, arkana bak, taş at, ok sal, kardeşini yalnız bırakma." Fakat Fahri Kainat, Safiye Hatun'un Uhud'dan çıkmasını arzular. Zira Hazreti Hamza'nın cesedi dayanılacak gibi değildir. Zübeyir'i çağırıp, "Annen Hamza'nın cesedini görmesin," buyururlar. Zübeyir annesinin yanına koşar ve "Tamam anne," der. "İşte vazifeni yaptım. Hadi artık çık meydandan." Hazreti Safiye ona "Niye saklıyorsunuz?" gibilerinden bakar. Önce "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" diye fısıldar. Ardından kelimelerin üstüne üstüne basar. "Hamza'nın cesedinin parça parça edildiğini biliyorum. Merak etme, asla ağlamayacağım, bağırmayacağım. Efendimiz'i üzen biri olmayacağım." Dediği gibi de yapar. Muharebeden sonra büyük şehidin cesedini metanetle öper, koklar, getirdiği hırkaya sarar. Ne diz dövüp at yakar ne de yakasını yenini yırtar. Ellerini açıp sükunetle dua eder, o kadar. Müminler Hendek Harbi'nin akabinde Hayber'e yürürler. Safiye validemize katılırlar buna. Kuşatmanın ardından Yahudilerin meşhur cengaveri Merhab çalımla dolanıp erdiler. Hazreti Ali karşısına çıkar ve onu devirmekte zorlanmaz. Bu kez Merhab'ın oğlu Yasir meydan okur. Babasının intikamını almaya kalkar. Hazreti Zübeyir fırlar. Şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Evladı azılı silah şöyle dövüşürken Hazreti Safiye Resul-i Ekrem'e sorar. "Ya Resulallah, oğlum şehit olacak mı?" Efendimiz "Hayır," buyururlar. Evet deseler de fark etmez. İnanın aynı olgunlukla karşılar. Hazreti Safiye duygulu bir kadındır. Hayır hasenatta önce olmaya bakar. Hislendimi kalemiyle dertleşir, şairlere düğme ilekletecek beyitler karalar. elbette en ziyade Efendimizin ahirete göçtüğü gün hüzünlenir. Asırlarca söylenecek, nesilden nesile aktarılacak bir mersiye yazar. Hazreti Safiye, Fahri Alemin vefatından sonra 10 sene daha yaşar. Hicri 20 yılında vefat eder. Onu Baki kabristanlığında toprağa bırakırlar. Her peygamberin bir havarisi, samimi dostu vardır. Benim havarim Zübeyr'dir. Hadis-i şerif. Zübeyr bin Avvam. Hiç insan öz yeğenini ıslak hasıra sarıp fırına atar mı? Atar. Eğer Kureyşli müşrikse babasını bile atar. Bir gün değil, iki gün değil, amcası her akşam Zübeyr'i karşısına çeker, önce tatlı bir ses tonuyla girer, atların en çeviğini, kızların en güzelini, kılıçların en keskinini vaat eder. Aklınca çok şey istememektedir. İki kuru kelimeyle Allah'ı ve Resulünü inkar etse yetecektir. Gerisi kolaydır. Şöhretse şöhret, servetse servet. Ama bu genç çocuk adamı deli eder. Akranlarının sahip olmak için can attıkları ne varsa elinin tersiyle iter. Amcanın sesi sertleşmeye, kaşları çatılmaya başlar. Genç mücahit ne panikler ne de kaçar. Gırtlağını sıkıp inkar et diye höykürenlere acırcasına bakar. Amcası önce tekme tokat girişir, sonra kamçılar koparır, değnekler kırar. Hızını alamaz, yeğenini ıslak hasırlara sarıp fırına yuvarlar. Tabiri caizse buğulamasını yapar. Bu küçük kubbenin altı dayanılır gibi değildir. Altında kızgın taş, üstünde kızıl tuğla, sürgüler kapatılıp da köz yığınıyla burun buruna kalınca etlerini çimdikler. Şuurunu açık tutmak için insanüstü bir gayret sarf eder. Yüksek sesle şehadet söyler. Karşısındaki ateş cehennemden sıcak olacak değildir ya, ama fırına tahammül zordur. Bırakın ağzını, boğazını, gözünün akı kurur. Amcası hasır kenarından, köşesinden tutuşmaya başlayınca kadar bekler. Tam soluğu kesilmek üzereyken fırından çıkarır. Ancak bu kez gırtlağına çöker. Zübeyr bin Avvam'ın henüz 12 yaşında iman ettiğini düşünürseniz, bu işkence yıllarca sürer. Zübeyr radıyallahu an kendisine yapılanlara güler geçer ama serveri kainata yapılan en ufak hakarete tahammül edemez. Hatta bir keresinde Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şehit edildiğini duyar. Zübeyr bin Avvam derhal kılıcını çekip müşriklerin üzerine koşar. Tevafuk buya, yolda peygamberimize rastlar. Resul-i Ekrem, böyle nereye koşuyorsun diye sorarlar. Zübeyr heyecandan titreyen bir sesle, anam babam sana feda olsun ya Resulallah der. Şehit edildiğinizi duydum da. Alemlerin efendisi tebessüm ederler. Dua buyururlar. İşte İslam uğruna çekilen ilk kılıç budur. Ha, unutmadan söyleyelim. Zübeyr bin Avvam, Efendimizin halası Safiye'nin radıyallahu anha oğlu ve Hazreti Ebu Bekir'in damadıdır. Müslüman olanların dördüncüsüdür sonra. Mekke'de müşriklerin ezalarına rağmen inananlar hızla çoğalırlar. Efendimiz kendisine yapılanlara sabreder ama sevdiklerine yapılanlara dayanamaz. Bari siz yeryüzüne dağılın der. Yüce Allah sizi yine toplar. Peki nereye gidelim ya Resulallah? Habeş ülkesine gitseniz iyi olur. Necaşi'nin yurdunda kimse zulme uğramaz. Allahu Teala sizi ferahlığa kavuşturur. İçlerinde Zübeyr bin Avvam'ın da bulunduğu 15 kişilik bir kafile Habeşistan'a gider. Bunda da sayısız hikmetler vardır. Zira bu insaf sahibi hükümdar onları iyi karşılar, emniyetlerini sağlar. Dahası bu güzel insanların olgunluğuna, bilgisine, sadakatine hayran kalır ve Müslüman olur. İnananlar Habeşistan'da huzurludurlar. Fakat Efendimizin Medine'ye yerleştiğini öğrenince yola çıkarlar. Münevver beldede onları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşılar. Resulullah muhacir ve ensarı kaynaştırırlar. Mesela Zübeyr bin Avvam'la Ka'b bin Malik'i kardeş yaparlar. Fakat güzel günler tez geçer. Mekke'de müşrikler atlanır, pusatlanır. 1500 kişilik bir orduyla Medine'ye saldırırlar. İnananlar onları Bedir kuyularının önünde karşılarlar ki o gün Zübeyr bin Avvam destanlar yazar. Müslümanlara zulmedenlerin nicesinden hesap sorar. Kureyşliler bu yenilgiyi hazmedemez. Bir yıl sonra yine gelirler. İki ordu Uhud önünde karşılaştığında müşriklerin ünlü cengaverlerinden Kilab çalımlı çalımlı yürüyerek gelir ve erdiler. Adam zaten iri yarıdır. Hele zırhlara bürünüp deve üstüne çıkınca yürüyen bir kale kesidir. Fakat Zübeyr bin Avvam karşısına çıkar. Adam kahkahalar atıp "Benimle bu mu dövüşecek?" derken ansızın devenin üstüne sıçrar. Birbirlerinin boğazını yapışırlar. Efendimiz "Onu yere düşür." buyururlar. Zübeyr de öyle yapar. Birlikte yuvarlandıklarında korkunç bir çatırtı kopar. Kibirli cengaver iri vücudunun ve kalın zırhlarının bedelini öder. Ciğerleri ağzından çıkayazar. Zübeyr çevik bir hareketle ayağa kalkar ve rakibinin boynunu vurur. Bu mücadele Müslümanların kalbine kuvvet verir. Kafirleri fena korkutur. Ancak Uhud zor bir savaştır. Efendimiz Ayneyn tepesini çeviren geçide 50 okçu yerleştirir ve "Asla yerlerinizi terk etmeyeceksiniz," derler. Üstelik altını çize çize ilave ederler. "Hatta bütün kafirleri kırdığımızı ve kuşların cesetleri yediklerini görseniz bile." Ama savaşın başlarında yaşanan geçici zafer genç okçuları heyecanlandırır. Saflarını terk edip muharebeye katılırlar. O yıllarda Kureyşlilerin saflarında dövüşen Halid bin Velid fırsatı kaçırmaz, dağ arkadan dolanır ve müminleri araya alır. Kaçanlar da geri dönünce tarifsiz bir sıkıntı yaşanır. Muharebe bittiğinde Müslümanlar birçok kardeşlerini kaybetmişlerdir ki bunlar arasında Musab bin Umeyr, Hanzala ve Hazreti Hamza vardır. Zübeyr ve 7 arkadaşı Peygamber Efendimizin etrafını sarar, şehit oluncaya kadar dövüşmeye yemin ederler. Müşrik okçuları Peygamber Efendimizi ok yağmuruna tutunca Eshab-ı Kiram Peygamber Efendimizi ortalarına alırlar.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, sıkıntıya düşen komşusuna yardım eden, sıkıntısını gideren kimseye Allahü Teala kıyamet günü kıymetli elbise giydirecektir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz İslam felsefesi ve filozofu yoktur. Sevgili dinleyicilerimiz, İmam-ı Gazali Hazretleri kendi zamanındaki fıkıh alimlerinin en üstünüydü. Şafii fıkıh kitapları hep onun kitaplarından vesikalar vermektedir. Bu büyük İslam alimine ve benzerlerine İslam filozofu, yazılarına ve bütün ilmi kelam yani akaid kitaplarına da İslam felsefesi diyorlar. Halbuki İslamiyet'te felsefe yoktur. İslam alimleri filozof değildir. Felsefe, din, ruh ve içtimai bilgi cahillerinin bu bilgilerden kendi kısa akıllarıyla ve zamanlarındaki fenni keşiflere göre anladıklarına yani bozuk düşüncelerine denir. İslam alimlerinin kitapları ise ilim sahiplerinin Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkardıkları bilgilerdir. İslam bilgilerine felsefe demek, pırlantayı cam parçalarına benzetmek gibidir. İslam alimlerine felsefeci demek de pırlantaya cam demek gibi olup bu yüksek alimlere hakaret etmek olur. Yabancıların dinimize ve din alimlerimize saldırması yadırganmaz. Alimlerin de meşhur ve tesirli olanlarına saldırırlar. Özellikle İmam-ı Gazali Hazretleri onlar için hedef tahtasıdır. Dinimizi içten yıkmaya çalışan reformcular da aynı şeyi yapıyorlar. Bazı ahmaklar da meşhur olmak için cami duvarını kirletmeyi yani İslam alimlerine saldırmayı tercih ediyorlar. İslam alimi kime denir? Her dalda uzman olan alimler vardır. Fıkıh alimi, hadis alimi, tasavvuf alimi, kelam alimi, fen alimi gibi. Bunların hepsini bilene İslam alimi denir. Bilmek de yetmez, bildikleriyle amel etmesi ve ihlaslı olması da şarttır. Onun için ilim, amel ve ihlas sahibi olan Müslümana İslam alimi denir. Bu üçünden biri noksan olana kötü din adamı veya yobaz denir. İslam alimi dinin bekçisi, yobazsa şeytanın yoldaşıdır. Dört mezhebin imamı, İmam-ı Rabbani ve İmam-ı Gazali gibi müçtehitler İslam alimidir. İşte Resulullah Efendimiz bu alimler için alimler peygamberlerin varisleridir buyurdu. Büyük alim İbni Hacer-i Mekki Hazretleri, İmam-ı Gazali Hazretlerinin yazılarında kusur bulan kimse ya hasetçidir veya zındıktır buyuruyor. İbni Abidin Hazretleri, İmam-ı Gazali zamanının Hüccetül İslam'ı ve alimlerin en üstünüydü. Ona dil uzatan kimse cahillerin en cahili, fasıkların da en kötüsüdür buyurdu. Katip Çelebi, bütün din kitapları yok olsa İmam-ı Gazali'nin kitapları bu boşluğu doldurabilir, hatta ihyası bile kafi gelir diyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri de İmam-ı Gazali'nin ihya kitabı bütün alimlerce doğru ve yüksektir. Bir gayrimüslim severek yapraklarını çevirirse Müslüman olmakla şereflenir buyuruyor. İbni Abidin Hazretleri buyuruyor ki, felsefe doğru gibi görülen fakat çoğu bozuk olan sözlerdir. Tecrübeye, hesaba dayanmayan şahsi düşüncelerdir. Kur'an-ı Kerim'de ayetler ikiye ayrılır. Anlamı açık olanlara muhkem ayetler, anlamı açıkça anlaşılmayanlar, ayrıca tefsire, izaha muhtaç olanlara müteşabih ayetler adı verilir. Hadis-i şeriflerde muhkem ve müteşabih olmak üzere iki kısımdır. Bunları tefsir etmek mecburiyeti, İslam dininde içtihat müessesesinin kurulmasına sebep olmuştur. Peygamber Efendimiz de bizzat içtihat yapmıştır. Onun ve eshab-ı kiramın içtihatları İslam bilgilerinin temelidir. 5. Abbasi halifesi Harun-ür Reşid zamanında Bağdat'ta Darül Hikmet isminde büyük bir tercüme bürosu kuruldu. Bağdat, Şam, Harran, Antakya gibi yerlerde böyle ilim merkezleri kurulmuştu. Buralarda Yunanca'dan ve Latince'den eserler tercüme edildi. Hint, Fars kitapları da bunlara eklendi. Gerçek Rönesans,
eski kıymetli eserlere dönüş ilk defa Bağdat'ta başladı. Yunan filozoflarının eserleri Arabi'ye tercüme edildi. İslam alimleri bunları dikkatle tetkik ettikten sonra Yunan filozoflarının bazı fikirlerinin doğru, ekserisinin de yanlış olduğunu ispat ettiler. Onların fen ve din bilgilerinin çoğunda cahil oldukları, aklın anlayamadığı bilgilerde daha çok yanıldıkları görüldü. İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi hakiki alimler bu felsefecilerin iman bilgilerine inanmadıklarını görmüşler, küfürlerine sebep olan yanlış inanışlarını bildirmişlerdir. Hakiki İslam alimleri kelam bilgilerinde müteşabih ayet ve hadislerin açıklamalarında yalnız Resulullah'ın ve Eshab-ı Kiram'ın içtihatlarına uymuşlar, eski felsefecilerin bunlara uymayan fikirlerini reddetmişler, böylece İslam dinini Hristiyanlık gibi bozulmaktan korumuşlardır. Cahillerse filozofların her sözlerinin doğru olacağını sanarak bunlara teslim olmuşlardır. Böylece Mutezile denilen bozuk bir İslam fırkası meydana çıktı. İslam'a felsefeyi karıştırarak Eshab-ı Kiram'ın yolundan ayrılan 72 fırkanın felsefelerini İslam alimleri uzun bildirmişlerdir. Bu büyük alimlerden biri Seyyid Şerif Cürcani'dir. Şerhi Mevakıf kitabı bu vesikalarla doludur. Kelam alimlerinden Saadettin-i Teftezani de Şerhi Akaid kitabında bidat felsefesini kökünden yıkmıştır. Muhammed Şehristani'nin El Milal ve Nihal kitabı ise başından sonuna kadar bu reddiyelerle doludur. UNESCO tarafından Avrupa dillerine tercüme edilmiş, İslamiyet'te felsefe bulunmadığını ve İslam felsefesi sözünün yanlış olduğunu bütün dünya anlamıştır. İmam-ı Gazali Hazretleri metafiziği de incelemiş, El Münkız ve Tehafütül Felasife kitaplarında felsefecilerin yalnız akla dayandıklarını, çok yanıldıklarını bildirmiştir. 72 bidat ehli Yunan filozoflarının etkisi altında kalarak felsefeyi dine karıştırıp İslamiyet'i yaralamışlardır. Bir taraftan eski Yunan felsefesini din bilgilerine karıştırmışlar, bir yandan da kendi görüşlerine, düşünüşlerine göre din bilgilerini değiştirmişlerdir. Cennete gideceği müjdelenen Ehl-i Sünnet ve Cemaat fırkasının alimleri ise din bilgilerini Eshab-ı Kiram'dan aynen almışlar, felsefeyi ve kendi düşüncelerini bu bilgilere karıştırmamışlar, bu bilgileri kendi akıllarından üstün tutmuşlar ve İslam dinini noksan sanıp felsefeyle tamamlamaya kalkışan bir aklın noksan olduğunu ispat etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in felsefeleşmesini isteyip Kur'an'ı yeniden yorumlayıp zamana uydurmalı sözü yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'in zamana uymayan nesi vardır? Müslümanları Kur'an-ı Kerim'e uydurmayıp da Kur'an-ı Kerim'i zamanımızdaki insanlara uydurmak ne kadar çirkin bir tekliftir. Kur'an'ı her çağda o asrın teknolojisine göre yeniden tefsir etmek gerekir diyerek Kur'an-ı Kerim'i asra uydurmaya çalışmak çok yanlıştır. Tefsir moda kitabı değildir. Her çağa göre değişik tefsir olmaz. Dinimiz eksik mi ki tamamlanacaktır? Yoksa fazlalık mı var ki çıkarılacaktır? Dinde eksiklik ve fazlalık olmadığı için yeni bir tefsire ihtiyaç olmaz. Dine yeni bir şey eklemek bidat olur. Her çağa göre değişik tefsir yazmak, dini her asırda bozmak demektir. Kur'an-ı Kerim'in manasını onun muhatabı olan Muhammed Aleyhisselam bize bildirmiştir. Doğru tefsir kitabı onun hadis-i şerifleridir. Tefsir alimleri tefsirlerini Peygamber Efendimiz'den ve Eshab-ı Kiram'dan naklederek meydana getirdiler. Bunların tefsirleri her asra uygundur. Kur'an-ı Kerim'in emirleri her asırdaki insan için aynıdır. Önceki asırlar için başka, sonraki asırlar için başka manası yoktur. Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen Peygamber Efendimiz'dir. Onun açıklamaları bellidir. Bundan farklı açıklamak dini değiştirmek olur, reform olur. Her asırda her insana gereken iman ve ibadet aynıdır. Asra göre bunlar değiştirilemez.

Abdülvehhab-ı Mütteki Hazretleri buyuruyorlar ki, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, din ilimleri öğrenmek ve öğretmek zikirdir. Her hayırlı iş zikirdir.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülvehhab-ı Şarani rahmetullahi aleyh. Şeytan aldatamaz. Bu zat buyuruyor ki, iman bir muma benzer ve cam fener gibidir etrafında ameller. Nasıl çabuk sönerse mum feneri olmadan, iman da çabuk söner ibadet yapılmadan. Din Allah tarafından gönderilen bir yoldur. Ebedi saadeti sağlayan yalnız O'dur. Din diye insanların uydurduğu ne varsa, hepsi de dinsizlik ve kâfirliktir bilhassa. Hak Teâlâ kullara her 1000 senede bir peygamberiyle yeni din göndermiştir. Her kim iman edip de yapacağı her işi İslam'a uydurursa, Müslümandır o kişi. Kim de İslamiyeti nefsani arzulara uydurmaya kalkarsa, kâfir denir onlara. Her din, kendinden önce her ne ki din gelmiştir, onları nesheylemiş, yani değiştirmiştir. Bizim dinimiz ise, kendinden önce gelen dinleri kendisinde toplamıştır kâmilen. Hiç değişmeyecektir kıyamet gününe dek. Hak Teâlâ bu dinden razıdır şimdi bir tek. Bu dinde 3 şey var ki, ilim, amel ve ihlas. Bu 3'ü bulunmazsa Müslümanlık olamaz. Bir günde buyurdu ki, bu din ilim dinidir. Dinini bilmeyenin imanı gidebilir. Nasihatlerin özü şudur ki, en evvela birlikte bulunmaktır Allah adamlarıyla. Çünkü bu alimlerin bildirdikleri gibi iman edilmedikçe her şey boştur tabi. Dinin bekçisi olan bu büyük alimlerin yolunda yürüyenler azaptan olur emin. Çünkü onların yolu ehli sünnet yoludur. Sağa sola sapmayan orta ve doğru yol.

Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyorlar ki, güzel ahlak, güler yüz, tatlı söz, iyilik yapmak ve kötülük etmemektir. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 11 Mayıs Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün "Muhalifler, siz niye böylesiniz?" başlıklı makalesini sunuyorum. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Aspendos'ta 3 kıtadan gelen tiyatro topluluklarını Antalya'da bir araya getirirken, aslında yalnızca oyunları değil, kültürleri, duyguları ve hikayeleri de buluşturuyoruz dedi. Konuşması sırasında Karadağlı seyirciler tarafından yuhalandı. Neden yuhalandı belli değil. Türkiye'de muhalefetin ontolojik bir sorunu var. AK Parti'ye yakın diye ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arası iyi diye muhalifler birini sevmiyor. Bu ruh halindeki biri olsa olsa hastadır. Ciddi söylüyorum. Tamer Karadağlı tiyatrolarda bir yanlışı varsa eleştirin. Yönetim anlayışında hata varsa dile getirin. Bizden değil diye bir insan yuhalanır mı? Anlamak mümkün değil. Bizdeki muhaliflere göre onlar gibi düşünüyorsan iyi, yoksa kötü. Sonra İBB davası çöktü diyorlar. Ekrem İmamoğlu 117 gayrimenkul elde etmiş, son 5 yılda MASAK raporlarına göre Ekrem İmamoğlu hesabından para çıkmamış, etkin pişmanlıktan faydalanan onlarca kişi var, herkes İmamoğlu ve ekibinin kendilerinden nasıl rüşvet aldığını anlatıyor, muhaliflere göre İmamoğlu haksız yere içeride ve dava çöktü. Onlarca itiraf, MASAK raporu, banka kayıtları arkadaşları ikna etmiyor. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'e 200 bin, kurultay içinde 1 milyon lira verdiğini söylüyor, bunu bile inkar ediyor. Özgür Özel'in yakını neden yalan söylesin? Tanju Özcan bazı olayları kabul ediyor, ona bile baskı altında ifade verdi diyorlar. Başkanlar sevgililerini belediyeye doldurmuş, itiraflar havada uçuşuyor ama ona bile inanmıyorlar. İzmir'de 4 milyar lira kayıp. Muhittin Böcek oğluyla paraları iş adamlarından toplamış, Manavgat'ta belediye başkan yardımcısı rüşvet alırken suçüstü yakalanmış, Beykoz'da rüşvet hattı içi WhatsApp grubu kurulmuş, Beşiktaş belediye başkanı dememe bile gerek yok, koskoca iş insanları, iş adamları İBB'nin kendilerinden nasıl rüşvetler istendiğini ve verdiklerini söylüyorlar, binlerce itiraf, MASAK raporu, vergi kayıtları var, yüzlerce delil ortada, hala dava çöktü yalanındalar. CHP'li belediyeler bazı yerlerde 1999, bazı yerlerde 2014, çoğu yerde ise 2019 ve sonrası iktidar oldular. Nerede adam gibi hizmet var? CHP belediyeciliği diye bir kavram oturdu mu? CHP'liler el attıkları nereye ihya ettiler? CHP şu hizmetleri yaptı diyebiliyor musunuz? Yok. Bazı başkanlar ceplerini doldurmuş, kendilerini zengin etmiş. 250 bin lira maaş alanların 350 bin lira nasıl kira ödediğini bir sorgulayın. Lüks villa ve evler nasıl alındı bir bakın. Savunma sanayinde destan yazılmış, Türkiye kendi kendine yeter hale gelmiş, buna bile inanmıyorlar. Gerçekten muhaliflere sesleniyorum. Sizi inandırmak için ne yapmak gerekiyor? Neden hiçbir şeyden memnun değilsiniz? Neden %100 gerçekleri bile inkar ediyorsunuz? Sizin derdiniz ne? Kendiniz gibi olmayanlara, sizler gibi düşünmeyenlere neden düşmansınız? Bu zihniyetten kurtulmanız lazım. Vatana hizmet anlayışını benimsemeniz lazım. Kutuplaşmayı yapan sizsiniz. Bir siyasi CHP'ye geçerse güzel, AK Parti'ye geçerse kötü diyorsunuz. 24 yıldır iktidar olamıyorsunuz. Hata sizdedir. Bu kafayla giderseniz iktidar olma şansınız hiç yok. Zaten 76 yıldır iktidar yüzü göremediniz. Ve hep halkı suçladınız. Nasıl oluyorsa hep kendinizi haklı buluyorsunuz. Türkiye'de esas sorun muhaliflerin duruşudur. Bu duruş değişmeden iktidar olma şansınız yok. Önce hatayı kendinizde arayın. Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün "Muhalifler siz niye böylesiniz?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Nebi Miş'in "Geleceğin Güvenlik Mimarisi ve Saha Expo 2026'nın Gösterdikleri" başlıklı makalesini sunuyorum. Uzun süredir ülkelerin savunma açıkları ve bu sorunlara yönelik yeni savunma paradigmasının nasıl şekillendiği tartışılıyordu. Savunma anlayışı dönüşüyor. Ukrayna Savaşı bu dönüşümün habercisiydi. İran, ABD, İsrail Savaşı ise dönüşüm ihtiyacını daha belirgin hale getirdi. Savunma ve güvenlikte teknolojik üstünlük temel belirleyici. Ancak tek başına yeterli değil. Savaşın en önemli sonuçlarından biri hava savunma sistemlerinin ekonomik sürdürülebilirliği ile ilgiliydi. Dayanıklılığı belirleyen aynı zamanda savunma ve saldırı kapasitesinin ucuz, etkili ve üretimin seri olmasıydı. İran'ın düşük maliyetli drone ve füze saldırıları ve stok derinliği yüksek teknolojili Amerika ve İsrail'e büyük bir maliyet üretti. Yardımcı unsur olarak savaş alanına dahil olan dronelar artık savaşın ana omurgasını oluşturuyor. Üretiminin kolay, ucuz ve hızlı olması ve aynı zamanda rakibe büyük maliyet üretmesi dronların ilk baştaki keşif ve taktik saldırı aracı vasfını değiştirdi. Stratejik baskı, hava savunmasını yıpratma ve müzakere kaldırıcı olarak bu son çatışmalarda belirleyici oldu. Teknoloji, ekonomi ve savunma sanayi olarak güçlü olan batılı ülkeler için son dönemde Ukrayna Savaşı uyandırma alarmı, İran Savaşı'nınsa yangın alarmı olduğu geniş kabul gören bir gerçeklik. Geleneksel batılı savunma modelinin yüksek maliyetli uzun üretim döngüsüne sahip ve sınırlı sayıda üretilen platformları yoğun ve uzun süreli çatışmalarda sürdürülebilirlik sorununu ortaya çıkardığı fark edildi. Geleceğin savunma mimarisinde geleneksel platformlarla askeri üsleri ve başkentleri korumanın yeterli olmayacağı görüldü. Enerji tesisleri, limanlar, rafineriler, havaalanları, deniz rotaları, lojistik merkezleri gibi altyapılar artık savunma mimarisinin bir parçası olmak zorunda. İran, ABD, İsrail savaşı geleceğin savunma ihtiyacını ve güvenlik mimarisini şekillendirecek dinamikleri daha da netleştirdi. Teknolojinin çok hızlı ilerlemesi bu ihtiyacı kısa sürelerde güncelleyecektir. Buna göre mevcut pahalı ve etkili platformların yanında ucuz, harcanabilir ve seri üretilebilir sistemlere ağırlık verilecek. Dronlar hava savunma sisteminin farklı katmanlarda yeniden kurulmasını zorunlu kılıyor. Mühimmat üretimi, stok kapasitesi ve derinliği stratejik üstünlüğün en önemli bileşenlerinden biri haline geldi. Uzay, yapay zeka, elektronik harp, siber alan ve bilgi savaşları savunma sanayini öngörülenin çok ötesinde ve hızla değiştiriyor. Startup'lar ve KOBİ'ler büyük savunma şirketlerinin yanında inovasyonun motoru haline geldi. Tüm bu dinamiklerin içinde belki de en belirleyicisi yerli üretim, milli sanayi, kendi kendine yeterlilik ve savunma egemenliği orta güçler için ana stratejik hedef haline gelmesidir. Türkiye birçok alanda olduğu gibi geleceğin güvenlik mimarisini en hazırlıklı ülkelerden biri. Bunu en son Saha Expo 2026 Savunma, Havacılık ve Uzay Fuarı vesilesiyle bir kez daha gördük. Saha Expo, Türkiye'nin jeopolitik ağırlığının, teknolojik kabiliyetlerinin, ihracat kapasitesinin, stratejik otonomisinin ve kendi güvenlik mimarisinde geldiği noktayı gösteren bir sunum olarak değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Saha Expo konuşmasında belirttiği gibi Türk savunma sanayi artık öne çıkan belirli ürünlerde üstünlük aşamasını geçmiştir. Küresel sistemde Türkiye savunma, havacılık ve uzay alanında yıldızı parlayan bir ülke haline gelmiştir. 2018 yılından bugüne kısa bir sürede Avrupa'nın en büyük savunma kümelenmesi haline gelen Saha Expo'ya gösterilen ilgi bu hakikatin somut çıktısıdır. 120 ülkeden 1700'den fazla şirketin katılması ve 8 milyar doların üzerinde iş hacmine ulaşması Türkiye'nin bu alanda kurucu bir aktör haline geldiğini gösteriyor. Bugün Türkiye yeni nesil milli muharip uçağını, insansız savaş uçağını, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını, elektronik harp sistemlerini, uydu teknolojisini, hava savunma sistemlerini, radarını, tankını, roketini, füzesini, zırhlı araçlarını ve en gelişmiş savaş gemilerini üretebilen bir ülkedir. Aynı zamanda milli yazılımlarını ve platformlarını yapabilmektedir. Bunlara ek olarak savunma sanayi, Türkiye'nin güvenlik ve savunmasının yanında ekonomik büyüme ve yüksek teknoloji stratejisinin de merkezine yerleşmiş durumdadır. Dolayısıyla da Saha Expo 2026'da da görüldüğü gibi Türkiye, oyun değiştirici teknolojileri üretebilen ve geleceğin güvenlik mimarisine dünyada en hazırlıklı ülkelerden biridir. Sabah gazetesinde Nebimiş'in geleceğin güvenlik mimarisi ve Saha Expo 2026'nın gösterdikleri başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın gündemi değiştirmenin raconu başlıklı makalesini sunuyorum. Değişmez racondur. Böyle durumlarda gündemi değiştirmek için ortaya büyük, çok büyük bir iddiayla çıkılır. Ama bu işin ustaları ortaya saldıkları iddianın azıcık ayaklarının yere basmasına dikkat ederler. Akıllarına ne geliyorsa onu söylemezler. Özgür Özel gündem değiştirmenin süper acemisi olduğundan dört ayağının dördü de havada uçuşan bir iddiayı ortaya salıverdi. Neymiş? Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı kriptolu telefon görüşmelerini kaydediyormuş. Kimse de çıkıp demiyor ki, iyi de sen bunu nereden biliyorsun? Şu işe bakın hele, telefon kripto ama Özgür Özel konuşulan her şeyi biliyor. Sen her şeyi biliyorsan adamlar niye kriptolu telefonla konuşuyorlar ki? Kayıtların banka kasasında saklandığı iddiasına gelince buradan çıkan tek ironik sonuç şu. Saklamak denilince Özgür Özel'in aklına 1970 model saklama yönteminden başkası gelmiyor. Bu işlerin şöyle bir tehlikesi var. İddiayı ortaya atarken azıcık da olsa inandırıcılık kaygısı taşımazsan bırak gündemi değiştirmeyi titretemezsin bile. Nitekim titretemedin. Madem öyle o halde yalancı çoban öyküsünü anımsamanın tam zamanı. Bir sallarsın, iki sallarsın. Üçüncüde kimse dönüp de bakmaz bile. Özgür Özel çabalıyor mu? Hem de nasıl? Durdurak biliyor mu? Asla. Kendinden söz ettiriyor mu? Ettiriyor ki bu kadar olur. Peki sorun nerede? Sorun şuralarda. Çok bağırıyor ama sonuç alamıyor. Çok konuşuyor. Çok konuştuğu için de ağzından boşan da gel türü neresinden tutsan elinde kalacak cümleler çıkıyor. Sakin olmalı. Üslup ayarlaması yapmalı. Öfke kontrol kursuna katılmalı. Veli Ağbaba. Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin etkin pişmanlık ifadesinin hedefi oldu. Böcek, Veli Ağbaba'nın istediği üzerine CHP Genel Merkezi'nde 1 milyon euro teslim ettim dedi. Veli Ağbaba ise bu iddiayı çok güçlü, çok etkileyici, çok sert biçimde yalanladı. Kim doğru söylüyor bilmiyorum ama bildiğim şu, son 2 yılda parti içinde çok düşman edilmiş Veli Bey. Ali Mahir Başarır, Afyon'a ilk giden o oldu. Aydın'a da ilk o gitmiştir sanırım. CHP'deki Troika'nın parçası. Aşırı enerjik, fazla dinamik. Sürekli sahada. Ya seveni var ya da nefret edelim. Ortası yok yani. Stili şu. Mutlaka Atatürk der. Namuslular ve namussuzlar tarzı ikilemler üzerinden konuşmaya meraklıdır. Kendi tarafına tek bir toz damlacılığı bile kondurmaz. Dezenformasyonla mücadeleyi öğrendiler. TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın yerine Mehmet Arabacı atanınca şöyle başlıklar atıldı bazı gazetelerde. Enflasyonun faturası TÜİK Başkanı'na kesildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı derhal bir açıklama yaptı. Erhan Çetinkaya'nın görev süresi Ocak ayında dolmuştu. Yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten yürütüyordu. Bilgi yanlıştır, hukuki haklar korunacaktır. Eskiden geçiştiriliyordu böyle şeyler. Artık geçiştirilmiyor. En uyuz olduğum tip şöyle bir tiptir. Anneler gününde annesini telefonla bile olsun arayıp sormaz ama sosyal medyadan annelerin hakkı asla ödenmez, bizim için bir gün değil her gün annelerimizin günüdür falan türü lügat paralayan anneler günü mesajı atmayı asla ihmal etmez. Temsili yapay zeka görseli. Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan'ın gündemi değiştirmenin raconu başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın iç cephedeki kırılganlık FETÖ gerçeği başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhur İttifakı liderleri bölgemizdeki olası gelişmelere hazırlık yaparken iç cepheyi tahkim etme vurgusu yapıyor. Bölgesel gerilimlerin arttığı, hibrit tehditlerin yaygınlaştığı ve devletler arası rekabetin sınır hattından çok toplumların iç yapısında da yürütüldüğü bir dönemde bu yaklaşımın güvenlik boyutu daha görünür hale geliyor. Çünkü modern dönemde devletleri zorlayan mesele sadece dış tehditler değil, içeride oluşan kırılganlık alanları ve kurumsal sızma riskleri. Türkiye yakın geçmişte bunun en ağır örneklerinden birini yaşadı. 7 Şubat 2012 MİT krizi, cemaat maskeli yapının nasıl bir sistem krizi yaşattığını gösterdi. Devlet organizmasının uluslararası arka planı olan bir örgüt tarafından nasıl bir mücadele alanına dönüştürülebileceğini gösteren bir kırılma anıydı. O günlerde çok tecrübeli bir emniyet müdürüyle sohbet etmiştik. Söylediği şu cümle durumu ortaya koyuyordu. Biz diğer örgütleri tanıyoruz. Nasıl hareket edeceklerini öngörebiliyoruz ama bu yapı çok farklı. Biz bunu bilmiyoruz. Aradan geçen yıllarda Türkiye ağır bedeller ödedi. 15 Temmuz bunun en kanlı aşaması oldu. Örgütün zehirlediği militanlar Yüce Meclisimizi ve Polis Özel Harekat Merkezimizi bombaladılar. Şehit ve gaziler verdiğimiz uzun bir gecenin ardından devlet kurumlarında tasfiyeler gerçekleştirildi, operasyonlar yapıldı ve örgütün mensupları önemli ölçüde dağıtıldı. Ancak bugün gelinen noktada meseleye yalnız geçmişte kalmış bir güvenlik problemi gibi yaklaşmak ciddi hata olur. Çünkü FETÖ klasik bir örgüt modeliyle hareket etmedi. Uzun yıllar boyunca eğitim, finans, bürokrasi, akademi, medya ve uluslararası bağlantılar üzerinden çok katmanlı bir ilişki ağı kurdu. Son günlerde yeniden yargı içerisindeki yapılanma tartışmaları gündeme geliyor. Bunun yanında örgütün gaybubet evleri, finans kaynakları, kripto para yöntemleri ve şifreli haberleşme ağlarına dönük operasyon haberleri dikkat çekiyor. Bu tablo bize örgütün tamamen ortadan kaybolmadığını, sessiz ve derinden hareket eden esnek bir yapıya dönüşmeye çalıştığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce kullandığı tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet tanımı örgütün toplumsal piramidini işaret ediyordu. Ancak burada önemli olan örgütsel hiyerarşiden çok bu yapı etrafında oluşan ilişki ağlarının devlet kurumları açısından nasıl güvenlik riski üretebildiği meselesidir. Çünkü geçmişte cemaat çevreleriyle yoğun temas kurmuş, yurt dışında konaklama hizmeti almış, kariyer ilişkileri geliştirmiş, bedava seyahat imkanlarından yararlanmış bazı isimler doğrudan örgüt mensubu olmasa bile potansiyel baskı, manipülasyon ya da şantaj unsuru haline gelebilir. Unutulmamalı ki henüz hizmet cemaat evresinde katmanlar arası geçişler ve ilişkiler vardı. Cemaate ibadet ticaret katmanında dahil olmuş biri planlı evlilikler üzerinden sıkı bir ilişkiye girmişti. Daha net ifadeyle ihanet tavanı için yetiştirilmiş parlak eğitimli altın çocuk önemli isimlere gelin damat yapılabiliyordu. Devletler yalnız açık tehditlerle mücadele etmez. Kriz anlarında aktive olabilecek gri ağlar, finansal ilişkiler, bürokratik sadakat sorunları ve psikolojik operasyon kapasitesi de modern güvenlik mimarisinin temel başlıkları arasında yer alır. özellikle savunma sanayi, yüksek teknoloji geliştiren kurumlarımız, güvenlik bürokrasisi, YÖK, üniversiteler ve üniversitelerimiz karar alma mekanizmalarındaki aktörleri titizlikle seçmeli, bu isimlerin bu açıdan dikkatle değerlendirilmesi artık rutin bir idari tercihten ziyade doğrudan milli güvenlik konusudur. Bu nedenle kamuoyunda oluşabilecek FETÖ'yle mücadelede gevşeme var algısı son derece risklidir. Çünkü güvenlik politikalarında bazen algının kendisi bile kırılganlık üretir. Devletin kararlılığı konusunda oluşacak en küçük tereddüt, yalnız örgütsel kalıntıları değil, dış bağlantılı operasyon alanları da cesaretlendirebilir. Adalet Bakanı Akın Gürley'in ve çalışma ekibinin bu konuda yüksek hassasiyet taşıdığını biliyoruz. Ancak her kurum, adli teşkilatlarımızı meşgul etmeyecek tercihlerde bulunmalı. Kurumlarımız kendi iç işleyişlerinde kritik komisyonlar, bilgi işlem departmanları, personel ve destek hizmetleri gibi birimleri liyakat esasınca ve milli güvenlik hassasiyetiyle belirlemeli. Neyi kastettiğimizi anlamak istemeyenler için hatırlatalım, 15 Temmuz gecesi kapıyı içeriden açan ve lojistik destek veren İBB müdürü hafızalarımızda. Bugün örgütün yurt dışındaki hareketliliği, Avrupa'daki finansal ağları ve farklı ülkelerde sürdürdüğü temaslar dikkatle izleniyor. Türkiye'nin bölgesel gerilimlerle karşı karşıya kaldığı, ekonomik ve jeopolitik baskının arttığı dönemlerde bu tür yapıların yeniden pozisyon almaya çalışacağı açıktır. Çünkü hibrit mücadele çağında devletleri zayıflatma girişimleri yalnız askeri yöntemlerle yürütülmüyor. Toplumsal kutuplaşma, bürokratik kriz üretimi, bilgi operasyonları ve içerideki kırılgan alanları harekete geçirme yöntemleri de bu sürecin parçası haline geliyor. Öte yandan burada önemli bir ayrımı doğru yapmak gerekiyor. Türkiye'de dini gruplar, cemaatler ve tasavvufi yapılar toplumsal hayatın sosyolojik gerçeklerinden biridir. Bu yapılar tarih boyunca sosyal dayanışma, eğitim ve kültürel aidiyet alanlarında önemli roller üstlendi. Ancak modern dönemde bütün yapılar için temel mesele şeffaflık,

olası gelişmelerin iç cepheyi sarsma potansiyelini hafife almayalım. Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın İç Cephedeki Kırılganlık FETÖ Gerçeği başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Kurtuluş Taiz'in Akıl Hocası Arınç başlıklı makalesini sunuyorum. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun önceki gün MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hedef alan sözleri oldukça dikkat çekiciydi. Davutoğlu, PKK'ya yönelik olası pişmanlık yasasından önce FETÖ bağlantılı KHK'lıların da aynı düzenlemeden faydalanması gerektiğini dile getirdi. Konuşmanın bütününe bakıldığında Davutoğlu'nun bu konuya gayet iyi hazırlandığı göze çarpıyordu. Bir gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Arınç'ın bastıramadığı bir öfkeyle Devlet Bahçeli'yi hedef alması tuhaf bir tesadüf oluşturdu. Tıpkı Davutoğlu gibi Arınç da FETÖ bağlantısı sebebiyle işlerinden ve itibarlarından olduğunu öne sürdüğü KHK'lıların sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi. Arınç, bugün APO'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler dedi. FETÖ bağlantılı KHK'lıların avukatlığını üstlenen Bülent Arınç'ın konuya en hakim isim olduğunu göz önünde bulundurursak, Ahmet Davutoğlu'na bu konuda akıl hocalığı yapanın Arınç olduğunu söylemek abartı olmaz. Bu açıklamalar barış sürecine karşı FETÖ'ye de af isteyen yeni muhalif bir hattın şekillenmekte olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki süreçte konunun hükümetin önüne gelmesi kaçınılmaz. Hatta Arınç ve Davutoğlu'ndan sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bu konuyu gündeme alması mümkün görünüyor. Özel'i yakan itirafçı başkanlar. Antalya ve Uşak belediye başkanlarının pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifadeler bu kez Ekrem İmamoğlu'nu değil doğrudan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alıyor. Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, Özgür Özel'in talimatı üzerine Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro rüşvet teslim ettiklerini açıkladı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ise 2023 kurultay öncesi 1.2 milyon lira nakit para verdiğini ve Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümü için belediye kasasından 170 bin euro para aktardığını itiraf etti. Özgür Özel bu ifadeleri doğru düzgün yalanlayamadı. Hatta VIP araç için 170 bin euroyu kabul etti. Bu gelişmelerin Özel'in siyasi kariyeri için büyük bedellere mal olacağı açık. Belki yarın, belki yarından da yakın. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Akıl Hocası Arınç başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Aydın Ünal'ın Ufuk'ta Anayasa Değişikliği Görünüyor başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşmesinin hemen ardından partisinin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önemli açıklamalar yaptı. Bahçeli, Abdullah Öcalan için statü açığı varsa terörsü Türkiye sürecine hizmet edecek şekilde bu açık ele alınmalıdır dedi ve ekledi. Bunun adının barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Grup toplantısı çıkışında Bahçeli'ye CHP'nin devam eden kurultay davası soruldu. Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana var olan önemli bir siyasi kurumdur. Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz, cevabını verdi. Devlet Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili açıklamasının demi, kurultay açıklamasının ise CHP ve Özgür Özel'i memnun ettiğine şüphe yok. Bir tarafta terörsü Türkiye süreci ağır aksak da olsa ilerliyor, diğer tarafta ana muhalefet partisi CHP çöküşün eşiğine geldi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sonrası yaptığı açıklamalarla hem terörsüz Türkiye sürecine ivme kazandırıyor hem de CHP'yi içinde kıvrandığı krizden çıkarmaya yönelik bir niyet beyan ediyor. DEM ve CHP'yi de memnun edecek bu sıcak açıklamalar ister istemez bir anayasa değişikliği

ittifakını da akıllara getiriyor. Anayasayı değiştirmek için 360 milletvekilinin evet oyuna ihtiyaç var. Ancak bu değişiklik referanduma gidiyor. Referandum hem maliyetli hem de toplum seçim yorgunu. Referandumsuz değişiklik içinse en az 400 milletvekilinin evet demesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda AK Parti'nin 275, MHP'nin 46 milletvekili var. Toplamı 321 ediyor. Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısı anayasayı referandumla bile değiştirmeye yetmiyor. Eğer anayasa değişikliğine destek verirse demin 56 milletvekiliyle toplam sayı 377 oluyor ki bu sefer de değişiklik referanduma gidiyor. Anayasanın referandumla değişmesi de risklerine rağmen mümkün ancak geniş bir mutabakat sağlamak açısından CHP'nin sürece dahil edilmesi işleri kolaylaştırıyor. Kutuplaşmanın, siyasi gerilimin bu derece yüksek olduğu bir ortamda CHP anayasa değişikliği için ittifak yapar mı? MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısı tam da bu bağlamda okunması gerekiyor. Hem CHP hem de Genel Başkanı Özgür Özel zor durumdalar. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerinde para yoluyla elde ettiği basınç var. Diğer tarafta Kemal Kılıçdaroğlu pusuda bekliyor, kurultayın iptal davası var. CHP'li belediyelerden her gün bir skandal fışkırıyor. İstanbul ve ilçelerinden sonra Uşak ve Antalya ile ilgili iddialar ve ortaya saçılan deliller mide bulandırıcı. Özgür Özel kılıcını sallayıp kelle alamıyor. Yolsuzluk yapanları geride bırakıp yoluna devam edemiyor. Bütün bu kirli ilişkilerle irtibatlı görüntüsü verecek derecede bir sıkışmışlık içinde. Adeta bir şantaj altında kıvranıyor. İşin daha da kötüsü CHP ve Özgür Özel'in üzerindeki baskı Cumhur İttifakı'ndan ya da yargıdan gelmiyor. Partinin içi kaynıyor ve CHP ne yapıyorsa kendisi yapıyor. Yani parti dağılıyor. Cumhur İttifakı CHP'yi ve Özgür Özel'i düştüğü bu bataklıktan çekip çıkarabilir. Bu yanlış anlaşılmasın, yargıya müdahale yoluyla değil, siyaseten mümkün. Böylece hem Türkiye'nin köklü partisi dağılmaktan kurtulur hem de anayasa değişikliği için bir ittifak zemini oluşabilir. Açıkçası CHP'nin böyle bir senaryoya evet demekten başka çıkışı da görünmüyor. 12 Eylül anayasasının değişmesi herkesin arzusu. Bununla ilgili her partide birikim var, belli noktada uzlaşı da var. 2028 Mayıs'ında yapılacak genel seçimlere kadar süre de var. Mevcut sistemin aksaklıklarının da dahil edileceği, sistemin revize edilebileceği geniş katılımlı bir değişiklik mümkün olabilir. Bakalım, yaşayıp göreceğiz. Yeni Şafak gazetesinde Aydın Ünal'ın "Ufukta Anayasa Değişikliği Görünüyor" başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bekir Hazar'ın "Maşallah, maşallah" başlıklı makalesini sunuyorum. Alışmışlar içeride kendi insanını kovalayan, fişleyen, darbelerle ve terörle meşgul edilip dünyaya bön bön bile bakmaya zaman bırakılmayan, içine kapanık ve geri kalmış eski Türkiye'ye. İkinci Dünya Savaşı'nda hurdaya çıkarılmış tahta tüfeklerle eğitim yaptırılan bir ordumuz vardı sonuçta onlar için. O yüzden bugün gelinen noktada büyük şoktalar. Koro halinde "Türkler ne yapıyor böyle? Nereye gidiyorlar? Neler oluyor yahu?" diye sürekli kafa patlatan bir dünyaya tanıklık ediyoruz. O kadar çok haber, makale, analiz ve feryat var ki inanın yetişmekte zorlanıyoruz. Ve dahi yorulur hale geldik okumaktan, izlemekten. Her gün çok sayıda ülke Türkiye'nin yaptığı savunma sanayi hamleleriyle diplomasi ataklarını ve artan yeryüzünde muazzam bir coğrafyaya yayılan nüfuzunu konuşuyor. Bu konuda her gün çok sayıda ülkenin televizyon kanallarında uzman isimler, askerler, siyasiler, stratejistler ekrana sürülüp saatlerce Türkiye'yi konuşuyor. Hele İsrail ve Yunanistan'daki kanalları izleseniz, gazetelerindeki analizleri, makaleleri okusanız şaşkına döner ve gülmekten kendinizi alamazsınız. Her iki ülkeyi de "vallahi Osmanlı dönüyor" korkusu sardı. Sürekli bunu dile getiren generalleriyle ekranlardan "Türkleri durdurmalıyız" diye çığlık attırılan şizofrenlere evrildiler.
En son 6000 kilometre menzilli kıtalar arası balistik füzemiz Yıldırım Han fena çarptı onları. Türkiye, Pakistan'a Hindistan'la girdiği savaşta yardım etti diye çıldıran Hintli generaller vardı. Bizim uzun menzilli füzelerimiz var, Türkleri vururuz diyerek küçük görüyordu zavallı kafalar. Şimdi Hint medyası bile Türkler kıtalar arası güce dönüşüp küresel arenada söz sahibi olan ülkeler arasına girdi. Türkler agresif bir şekilde rekabetçi kıtalar arası balistik füze yarışına girerek uzun menzilli vuruş yeteneklerini dramatik bir şekilde genişletiyor diye yazıyor. İngiliz Financial Times bile dün Türkiye Yıldırım Han kıtalar arası füzesiyle bu silaha sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasına girdi. Bu alanda hız kesmeden ilerliyorlar diye feryat ederek dizlerini dövdü. Yıldırım Han'ın hiçbir hava savunma sisteminin durduramayacağı teknolojiye sahip olduğunu avazları çıktığı kadar bağırdılar. İsrail basını Türkler Somali'de uzay çalışmaları yaparak bu füzeyi geliştirdi diye gözyaşı döküyor. Bizim içerideki İsrail sever muhalif kafaların ne işimiz var Somali'de çığlıklarına kısa sürede sopa resmen o aşık oldukları Tel Aviv'den iniyor adeta. Somali'de ne işimiz olduğunu kafasını duvarlara çarparak Siyonist medya açıklıyor. Sömürülmek üzere geri bırakılan, tüfek bile satılmayan, orduları yok denecek kadar az ülkeler artık Türkiye'nin himayesine girmek için Ankara'ya koşuyor. Batı basını Türkler dünyanın en büyük silah ihracatçılarından biri oldu diye sayfalarında karalar bağlıyor. Türkiye'nin genişleyen nüfuzunun hiçbir ülkede olmadığını naralar eşliğinde yazıyorlar. Sömürü yaptıkları ülkelerde artık Türk savunma sanayinin güvencesi ve Ankara'nın eğittiği ordular tokat gibi yüzlerine çarpıyor. Sömürü alanları her geçen gün zayıflıyor. Balkanlardan Orta Doğu ve Kafkaslara, Orta Asya dedikleri Türkistan'dan Afrika'ya kadar her yerde karşılarına Türk nüfuzu ve gücü çıkıyor. En son Arnavutluk'ta ilginç bir haber vardı. Yunan medyasındaki çığlıkları haberleştirdiler. Türkiye'nin Kosova'ya verdiği desteği Osmanlı'nın Balkanlara dönüşü olarak adlandırıyorlar. Oyun değiştirici hale gelen Türkler buraya askeri yatırım yapıyorlar. Ankara Balkanlardan tüm dengeleri değiştirecek, tam teçhizatlı, modern ve düzenli bir orduyu Kosova'da kendi elleriyle inşa ediyor diye ağlayan bir Atina var artık diye yazdılar. 100 milyar dolarlık yeni proje stoğumuzun sırada beklediği ve görücüye çıkmaya hazırlandığı şu dönemde korumasız kalan tüm yalnızlaştırılmış ülkeler artık Ankara'nın güvenlik kanatları altına giriyorlar. Bu manzara bazılarını derinden ürkütüyor. Pakistan, Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkeleriyle oluşturulacak güvenlik paktı ihtimali birçoğunun uykularını kaçırıyor. Suriye'den Libya'ya kadar her yerde parçalanmanın fitilini ateşleyenler, Türkiye'nin artan nüfuzuyla devamlı duvara tosluyor. Tüm bölme operasyonları topraklara gömülüyor. Artık Avrupa'nın güvenliği bile Ankara'nın elinde. Parçalanmamak ve işgal edilmemek adına Ankara'ya muhtaçlar. O yüzden Başkan Erdoğan'ın Avrupa'nın bize ihtiyacı bizim onlara olan ihtiyacımızdan daha fazla şeklindeki sözleri boşuna değil. Amerika Birleşik Devletleri bile şu anda hayal edemeyeceğiniz kadar Türkiye'ye muhtaç hale geldi. Onu da bir sonraki yazıya bırakalım ve hep birlikte aynı sözü sarf edelim şimdilik. Maşallah, maşallah. Takvim gazetesinde Bekir Hazar'ın maşallah maşallah başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 28, Sure, Saf Suresi 1-14. Ayetler, Cuma Suresi 1-11. Ayetler, Münafikun Suresi 1-11. Ayetler, Teabün Suresi 1-9. Ayetler, Sayfa 551-555.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Muhammed Masum Faruki rahmetullahi aleyh. Sana senden soracaklar. Mektubat kitabında buyuruyor ki bu zat, günahlardan çok sakın, nefsine verme fırsat. Her halinde tabi ol, tam uyu İslamiyete, ehli sünnete sarıl, kapılma bir bid'ate. Sıkıntıda Allah'tan ümidini kesme hiç. Her bir darlıktan sonra vardır rahat ve sevinç. Sıkıntılı anda da, ferahlık vaktinde de, herhangi değişiklik olmasın ahvalinde. Yani varlık ve yokluk olsa da sende bilfarz, bu hiç değiştirmesin halini hem de pek az. Hatta yokluk olunca artsın neşen, sevincin, varlıkta da bilakis sıkılsın biraz için. Alimlerden birine soruldu bir gün bu iş. Denildi, nasıl olur bir fakir yani derviş? Buyurdu, neşelidir fakirlik anlarında. Velakin muzdariptir varlıklı zamanında. Rahatlıkta ararlar onlar sıkıntıları. Hadiseler değişse değişmez hiç huyları. Kendi kusurlarını düşünür ve ağlarlar. Gayrinin kusurunu görmezler ama zinhar. Sırf kendi kusurunu görür onlar büsbütün. Herkesi kendisinden görürler daha üstün. Hatta Sırr-ı Sekati adında bir evliya buyurdu, ben kimseden değilim iyi âlâ. Bunu duyan kimseler dediler ki, peki siz şu fasıklardan da mı hiç üstün değilsiniz? Buna Sırr-ı Sekati buyurdular ki, evet, kendimi onlardan da üstün görmem ben elbet. Her mümini görünce demelidir ki, benim bunun duasındadır belki de saadetim. Kimsenin gıybetini asla yapmamalıdır. Hatta yapan olursa hemen susturmalıdır. Emri maruf, nasihat yapmalıdır çok kere. Mal yardımı yapmalı böyle mücahitlere. Günah işlemekten de kaçmalıdır her saat. Farzları eda edip yapmalı çok hasenat. Dediler, Hak Teâlâ bir kuldan razı mıdır? Bunu anlamak için bir alamet var mıdır? Buyurdu ki, zevk alır o kişi ibadetten, nefret edip kaçınır günah ve masiyetten. Hadiste buyuruldu, tam hakiki müminler ibadetten zevk alır, günahtan nefret eder. Fakirlik zamanında üzülmez bir Müslüman, bilir ki Hak Teâlâ servet de eder ihsan. Dediler ki, efendim, hakiki servet nedir? Buyurdu, ahirette sonsuz rahat etmektir. Müslüman bu dünyada sıkıntı çekerse hep, ahiret rahatına olurlar bunlar sebep. Lakin bir şart ile ki, sabretmek icap eder. Şikayet eder ise, o servet elden gider. Hadiste buyuruldu, çocukları çok olan ve tadil-i erkanla namazlarını kılan, kimsenin gıybetini hiç yapmayan müminler, kıyamette benimle haşrolunur beraber.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Muhammed bin Hanefiye rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, Allah-u Teala cenneti nefslerinize karşılık kıldı. Nefsinizi cennet dururken başka şeylere satmayınız buyurdu Muhammed bin Hanefiye rahmetullahi aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Mustafa Bey, hayırlı günler. Osman Hocam, size de hayırlı günler.
2: Hayırlı günler. Buyurun efendim.
3: Ömrünüzün hayırlı olmasını, uzun olmasını diliyorum hocam Allah-u Teala'dan. Hocam, şimdi benden kaynaklı bir sıkıntıdan dolayı eşim bir yemin etti. Bir daha yanına gelirsem Allah belamı versin, gençliğimin hayrını görmeyeyim, vallahi billahi şeklinde bir yemin etti hocam da. Bunu nasıl şey yapabiliriz acaba? Bunu soracaktım.
2: Peki efendim.
3: Teşekkür ederim.
1: Peki efendim, biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler efendim. Hayırlı günler efendim, buyurunuz. Oldu, düştü mü? Tamam. Almayalım o zaman.
2: Düştü.
1: Evet efendim.
2: Neyciler biliyor mu bu düşmeyi?
1: Biliyor canım, herkes
2: biliyordur değil mi? Efendim, yüksekten düşmüyor, hat düşüyor. Teknolojinin marifetleri. Bir yere geliyorsun, burada çekmiyor, orada çekiyor. Burada ses gelmiyor, orada ses gitmiyor. Ama şey itibariyle bütün bunlar böyle olurken Şeyh Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh Saadet-i Ebediye dahil olmak üzere diğer kitaplara da koymuşlar. Bir beyt var. O beytin ilk sözü çok hoşuma gidiyor. Böyle durumlarda hemen hatırıma geliyor. Muntazamdır senin cümle ef'alin. Yani Allah-u Teala için söyleniyor bu. Allah-u Teala'nın bütün fiilleri, bütün yaratanları, hepsi muntazam mıdır? Muntazamdır. Ve eksik noksan yok. Şurası böyle, burası böyle yok. Eksiklik, noksanlık yaratılmış olanlarda olur. Allah-u Teala yaratandır. Onun yarattıklarında herhangi bir eksiklik, herhangi bir kusur, herhangi bir boşluk mevcut değil. Dolayısıyla biz bir şey yapıyorsun, çok mükemmel. Çok mükemmel, tamam. Sonra bir bakıyorsun ki o mükemmel dediği şeyde bir sürü arızalar çıkıyor. Bir sürü arızalar meydana geliyor. Şimdi teknoloji sebebiyle işte telefonlar var, internet var, bilgisayar var, ne bileyim ben, yapay zeka mevcut. Tamam, bunların hepsi belli ölçüler içerisinde insanların faydasına kullandığın zaman faydalı olur. Zararına kullandığın zaman da zararlı olur. Şimdi unuttuğumuz bir şey var Mustafa Bey. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tabii dinden uzaklaşınca altyapı bozuluyor. Altyapı bozulduğu için de bunları idrak edemiyor, anlayamıyor. Her bilenin üstünde bir bilen vardır buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Her alimin üstünde bir alim vardır. İlmin sonu yok. Çünkü Allah-u Teala'nın subuti sıfatlarından ilim sıfatı var. Zatı gibi onun da evveli ve sonu yok. Orada yükseldikçe yükselirsin. Çünkü sonsuz buyuruyor. Dolayısıyla efendim çok şey biliyor. Doğrudur. Diğer insanlara göre çok şey biliyordur. Ama nakıstır, noksandır. Efendim çok mükemmel yapıyor. Doğrudur. Ondan daha mükemmelini yapan da vardır. Hani bizde bir atasöz var. Bizdeki atasözleri ya bir ayet-i kerimeden veya bir hadis-i şeriften mülhemdir buyuruluyor. El elden üstündür deniyor. El elden üstündür. Dolayısıyla hani bir söz daha vardı. İşte başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu batman mı zanneder?
1: Balyoz zannediyor.
2: Balyoz zannediyor. Dolayısıyla mesela şimdi bakıyorum insanlar işte yaşça bizden küçük olanlar, abi işte şöyle mükemmel bir şey var falan, internette gördüm falan. Doğru da arkadaşım, onun da noksanlığı var. Mesela yapay zekada da aynı durum söz konusu. Ha, faydalı oluyor mu? Oluyor tabii ki. Hani bir bilgi yüklersin, bak orasını unutuyoruz, bir bilgi yüklersin, kim yüklüyor bunu? Bir insan. Yani yaratılmış, Dolayısıyla onun üstünde de bir şey çıkabilir mi? Çıkabilir. Bir şeyi söyle. Şimdi adamlar oturuyorlar aynı şekilde bir sürü bilgisayar mühendislerine. Öyle bir sistem yapıyorlar ki bu diyor kırılamaz. Ne diyorlar onlar? Hacker mi diyorlar? Daha zeki ve ondan daha üstün olduğu için onun kırılamaz dediği şifreleri kırıyor. Onun sistemine girebiliyor mu? Girebiliyor. Yapabiliyor mu? Bunu yapabiliyor. Peki onun üstünde de birisi var mı? Vardır tabii. Onun üstünde de birisi elbette ki olur. Dolayısıyla hatta şeyde benim dikkatimi çekerdi. Şimdi söylemiyorlar onu. İşte yağmur yağacak. Kar yağacak. Ya nereden biliyorsun yağacağını? Bu tahmin olur. Şimdi Cenab-ı Hak tamam Balkanlar üzerinden veyahut da aynı şekilde Rusya üzerinden kuzey rüzgarı yağmur bulutlarını sürüklemeye başladı. Sen bunu hesap ediyorsun. Elbette meteoroloji bilgilere göre hesap ediyorsun. Rüzgar bu hızıyla bu bulutları 3 gün sonra işte bizim Karadeniz kıyılarına ulaştırılması tahmin ediliyor de. Çünkü yolda gelirken tam Karadeniz'in üzerinde rüzgarı bir değiştirir. Kuzeyden gelen rüzgar güneye döner. Bu sefer hadi Avrupa'ya doğru sürükler götürür. Ne oldu senin yağacak, gelecek, fırtına kopacak dediğin şeylerin hepsi absürt oldu. Dolayısıyla hep ihtiyatlı mı? Hep ihtiyatlı. Ben bir yerde bir şey okumuştum. Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde mesela ustalar, ondan sonra mimarlar bir şey yaptığı zaman Mustafa Bey, şimdi zahiren kendi yaratıldıkları kabiliyet ve kapasiteye göre mükemmel yapmışlar. Ama kendileri bilerek bir yeri kusurlu yaparlarmış.
1: Niye?
2: Ha niye? Mükemmellik Allah-u Teala'ya aittir, bize değil. Yani kendi noksanlıklarını evet biz yapalım. Hani bu adam noksan netice itibariyle desinler. Eninde sonunda bizden üstün birisi gelip onun noksan olduğunu yanlış olduğunu açığa çıkaracak. Onun için biz peşin peşin bunu kabul edelim. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama Rabbani Hazretleri de öyle buyuruyor. Yani Allah da melek yaratmış, melekleri yaratmış, peygamberleri yaratmış, peygamberlerin varislerini yaratmış ve bunların içerisinde zirvede olanları yaratmış. Muhammed Aleyhisselam'ı, ondan sonra diğer ulul azm peygamberleri, diğerleri, sonra peygamberlerden sonra en üstünlerini yaratmış. Ama bak hep diyoruz ki yaratmış. Yaratılan yani bunlar. Yaratılan nakıstır, noksandır. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri üstüne basa buyuruyorlar ki yaratılmak nakıstıktır ve noksanlıktır. Dolayısıyla mükemmellik değildir. Bunun için de konuşurken sözlerimize dikkat etmemiz gerekir. Çünkü sınırı geçebiliriz. Sınırı geçebiliriz. Hadsizlik yapabiliriz. Çünkü kitaplarda bir şey var. Sıralamışlar onu. Mesela farz, vacip, sünnet, müstahap, mübah, mendup. O mendup dedikleri edep.
1: Bir şeyin edepleri.
2: O yukarıya doğru tırmanıyor. Edebe riayet etmeyen müstahabı terk eder. Müstahabı riayet etmeyen sünneti terk eder. Gayri müekked sünneti. Ona riayet etmeyen müekked sünneti. Ona riayet etmeyen vacibi. Vacibi terk eden de farzı terk eder. Yani bir yerin temeli. Onun için de Şah-ı Nakşibend Fatih-i Buhari Hazretleri buyurmuşlar ki biz yani soruyorlar sizin yolunuzun esası nedir? Bu yolun esası başı edeptir. Ortası edeptir. Sonu da edeptir. Sonu da edeptir. Ya İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teala Allah-u Teala hani çok yüksek akıl vermiş ama sınırlı. Ama çok vermiş ama sınırlı. Zeka sınırlı, hafıza sınırlı, çok fazla ama değerlerine göre ama sınırlı, mahluk çünkü. Mübarek bunu idrak etmiş, anlamış. Yani ilimde de, iştihatta da, ondan sonra tasavvufta da, evliyalıkta da çok yüksek derecede. İşte son haccında Kabe-i Muazzama'nın içerisine geliyor. Ya Rabbi bana verdiğin akıl, zeka, hafıza, surat-i intikal, ilim, keyf, keramet, bütün bunlardan şunu iyi anladım ki seni tanımak, anlamak mümkün değil. Ama Rabbani Hazretleri aynı şeyi buyuruyor. Sen mahluksun diyor. Halık'ı nasıl tanıyacaksın ki? Yaratanı nasıl tanıyacaksın ki? Bir araba ne kadar mükemmel olursa olsun. Son model bilmem ne. Ama onu bir mühendis tasarladı. O mühendisi nasıl anlasın ki o araba? Bu mümkün değil. Ya Rabbi diyor beni bu anlayışıma bağışla. O sana bir ses istiyor. Kendisi de yanındakiler de istiyor onu. Sen beni çok iyi anladın ve tanıdın. Seni de kıyamete kadar senin yolunda gidenleri de biz mağfiret ettik diye. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri de onu noktalıyor, ifade ediyor. Allah-u Teala'yı tanımak onun anlaşılamayacağını anlamaktır. yapma. İmam-ı Rabbani Hazretleri de öyle. İmam-ı Azam Übhani Hazretleri de öyle. Zaten İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin iştihadı da İmam-ı Azam Übhani Hazretleri'nin iştihadına uygundur. Dolayısıyla havalanmaya gerek yok. Allah-u Teala bazılarımıza güzel ses vermiş, bazılarına hitabet vermiş, bazılarına el becerisi vermiş. Bazılarına aynı şekilde hafıza kuvveti vermiş, bazılarına sürat-i intikal kuvveti vermiş. Dolayısıyla kendinde hani öbürlerinden farklı olarak üstün bir şeyler verilmişse, bunun için diğer insanlara karşı tepeden bakmak, onları hor görmek, hakir görmek çok yanlıştır. Hele ben mesela babaannemler kuşaklarından biliyorum. Rahmetli babamda da vardı o saflık. Ya çabucak bir şey yapıyorsun, inanıyor onlar. Çünkü yapıları öyle. Öyle yaratılmışlar. O zamanlar daha böyle talebe yıllarında bile dedim Cenab-ı Hakk'ın yarattığı böyle bu saf temiz kullarını aldattığın zaman, kandırdığın zaman aldatabilirsin, kandırabilirsin. Kendini zeki zannedersin, akıllı zannedersin, onlarla dalga geçersin, şey yaparsın. Peki onu o şekilde yaratan kim? Saf bir şekilde yaratan kim? Allah-u Teala. Peki Allah-u Teala gücenmez mi? Hatap etmez mi? Senden intikam almaz mı? Olmaz olur mu ya? Kur'an-ı Kerim'de azizin intikam buyuruyor kendisi için. İntikam alıcıdır. Onun için Allah-u Teala bize mevki, makam, ilim neyse, fiziki yapı veya ses neyse, ne verdiyse şunu unutmamak gerekir bu ehl-i sünnet alimleri. Bunların hepsini veren Allah-u Teala. Bunu en güzel bir şekilde Aziz Mahmudi Hazretleri ifade etmişler. Veren haktır, alan haktır, ne verdiyse odur, ondan gayri neyimiz var. Böyle düşündüğün zaman her an Allah-u Teala, hani bazıları diyor ki Efendimiz zikretmek, eline tesbih alacaksın, Allah, Allah, Allah. Evet, bu bir zikirdir ama her an, yani dışarı çıktığın zaman ot, ağaç, taş, kaya, su neyse ve kuşlar, hayvanlar, gördüğün her şeyde Allah-u Teala'nın kudretini düşünürsen zikirdir bu. Zikirdir bu. Zikirdir bu. Ve Allah-u Teala'yı unutmaz. Allah-u Teala'nın kudretiyle karşı karşıyasın. Her an böyle midir? Her an böyledir. Allah-u Teala hepimizin anlayışını artırsın, idrakini artırsın. Evet. Nefsi emmaremizin şerrinden muhafaza buyursun. Hani biraz önce girerken o zatın sözünden mülhem oldu da buyuruyor ki Allah-u Teala cenneti nefislerinize muhalefet karşılığı ihsan etmektedir.
1: Yani
2: eğer nefsine muhalefet edersen, çünkü nefsi
1: ona karşı gelirsen,
2: Allah-u Teala sana cenneti vaat ediyor. Bunun için diyor nefislerinizi başka şeyler için feda etmeyin. Cennet için feda edin diyor. Cennet için feda edin. Şimdi mesela ama ne güzel söylemişler ya. Daha nasıl söylesinler yani? Söylemedik bir şey bırakmamışlar ehl-i sünnet alimleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ettiğini nasihat buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben müminlere nasihat et, onların nefsi nasihat dinler. Biz de mesela yıllardır işte ilerleyemedik. Aynı şeyleri söyleyip duruyoruz değil mi?
1: Evet. Böyle maalesef.
2: Yeni bir şey
1: sizden bulamadık. Yeni şeyler bekliyoruz ama hep hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok da derinleşemediniz.
2: Derinlere giremedik. Ne yapalım? İnşallah bu tekrar ettiklerimiz boğazımızdan aşağı iner de son nefeste geçen kurtuluruz.
1: Perşembe günkü Gönül Pınarı programını birisi derin bulmuş biraz. Abi bugün program biraz derin falan. Dedim hocadan derin şeyler bekliyorsunuz. Yalnız size derinlik.
2: Bu sefer de
1: anlayamadık demeyin yani. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
4: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı İnsanın Asıl Maksadı. İnsanın maksadı, yani hep arzu ettiği şeyler onun mabudu olur. Maksudun mabudundur sözü meşhurdur. Câsiye suresinin 23. ayetinde mealen nefsinin arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü buyuruldu. Ehl-i sünnet alimleri insanın maksudu, yani hep arzu ettiği şeyler onun mabudu olur buyurdular. Allah-u Teala insanları başıboş bırakmadı. Her istediklerini yapmaya izin vermedi. nefislerinin arzularına taşkın ve şaşkın olarak tabi olmalarını, böylece felaketlere sürüklenmelerini dilemedi. Rahat ve huzur içinde yaşamaları ve sonsuz saadete kavuşmaları için arzularını ve zevklerini kullanma yollarını gösterdi. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyan kul mesut ve rahat olur. Nefsinin isteklerine, arzularına uyansa zelil olur. Çünkü nefs Cenab-ı Hakk'a düşmandır. Zira bir hadis-i kutsi'de Allahü Teala, "Nefislerinizi kendinize düşman biliniz. Çünkü nefisleriniz bana düşmandırlar." buyurmuştur. Ebu Bekir Kettani Hazretleri sevdiklerine nasihat ederken, "Hakiki mümin, nefsi istediği halde dünyadan yüz çeviren, Resulullah Efendimizin yolunda ve izinde yürüyen, gayesi ahiret olan, cömert olup Rabbine yönelendir." buyururdu. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, "Bir insanın maksudu, özendiği, sağ kaldıkça ele geçirmek istediği ve ele geçirmek için her zillete, alçalmaya katlandığı, hiç vazgeçmediği şey, bu maksudu, mabudu olur ve bu hali ibadet olur. Bunun için bir kimse maksadına kavuşmak için, Allah göstermesin, İslamiyet'in dışına çıkarsa, farzlardan birini bırakır bir haram işlerse, namazı, orucu bırakırsa, bu maksudu onun mabudu olur, ilahı olur." Süfyan bin Uyeyne Hazretleri insanların kendisini övmelerine, yermelerine aldırmaz ve onlara, "Bir kimse ibadetlerini yapar, hep Allahü Teala'yı hatırlarsa, dünya, yani insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeyler ondan uzaklaşır. Allahü Teala'yı hatırlamaktan gafil oldukça da dünya ona yaklaşır. İbadetlerden ve Allahü Teala'yı hatırlamaktan maksat dünyayı kendinden uzaklaştırmak içindir." buyururdu. Ahmet Gazali Hazretleri insanlara sık sık vakitlerini boş geçirmemeleri için şöyle nasihat ederdi: "İnsanlar bu alemde yolculuk halindedirler. Onların ilk konakları beşik, sonuncusuysa kabirdir. Hakiki vatan ya cennet veya cehennemdir. İnsan için ömrünün en kıymetli sermayesi vakitleridir. Şehveti ve şehevi arzuları yolunu kesen eşkıyadır. Kazancı ve kârı, cenneti ve oradaki ebedi nimetleri elde etmek, Allahü Teala'nın rızasına ve cemaline mazhar olmaktır. Zararsa cehennemde çeşitli azaplara maruz kalmak, Allahü Teala'nın rahmet ve cemalinden uzaklaşmaktır. Kim cennete girmek isterse vakitlerini Allahü Teala'nın beğendiği şeylerle geçirsin." Din büyüklerinden Ahmet Sarban Hazretleri'nin çok huysuz ve geçimsiz bir hanımı vardı. Bu hanım kocasını ziyarete gelenlere, "Siz bu heriften ne medet umuyor ne hayır bekliyorsunuz, sizin işiniz yok mu?" diyerek bağırırdı. Bir gün bu zatın talebeleri hem bu durumu düşünüyor hem de birbirleriyle şöyle konuşuyorlardı: "Acaba nasıl oluyor da hocamız böyle bir hanımla yaşayabiliyor, bir arada geçinebiliyor?" Onların bu düşüncelerini anlayan Ahmet Sarban Hazretleri şu cevabı verdi: "Dostlarım, mesele sizin zannettiğiniz gibi değildir. Benim böyle bir kadına tahammül etmem nefsani bir hevesten değildir. Bu bizim talebelerimize verdiğimiz bir derstir. Maksat çirkin huylu insanlarla da iyi geçinmektir. Sizin elinizdeyse nefsinizi içinizden atın, bana öyle gelin. İşte bu kadar." İnsanlar zor zamanlarda bir zorlukla karşılaştıklarında müdara yapamazlar, yani insanları idare edemezler. Böyle zamanlarda herkes içindekini ve gerçek yüzünü dışa vurur. Bencil bencilliğini, fedakar fedakarlığını, hain hainliğini gösterir. Bu problemli zamanlar bir imtihandır. Böyle durumlarda insanın maksadı, gayesi neyse o meydana çıkar. İlim tahsilinde maksat, niyet bozuksa netice felakettir. Tam tersi, maksat ve niyet düzgünse netice selamettir. İnsanın ilmi arttıkça, Allah'a sevgisi arttıkça nefsinden soğumaya, nefret etmeye başlar. bu hale kavuşmak Allahü Teala'nın o kuluna lütuf ve ihsanıdır. O kulunu sevdiğinin alametidir. Rüveym bin Ahmet Hazretleri, insanın okumaktan gayesi kalbini kötü huylardan temizleyip faziletlerle süslemek, gelecekte ise Allahü Teala'ya yakın olmak ve yakınlık mertebesine kavuşmak olmalıdır. Bilgisiyle riyaset, servet, makam, cahillerle münakaşa ve akranlarına üstünlük gayesi göstermemelidir buyurmuştur. İslamiyet bir ağaç gibidir. Kökü iman, gövdesi ibadet, meyvesi ise ihlastır. Kalp, dünya arzularından, nefsin isteklerinden birine bağlı kaldığı ve geçici lezzetlerden birinin peşine takılıp gittiği müddetçe ahireti sevemez, oraya hazırlanamaz. Bunun için asıl marifet, asıl maksat çok para, mevki, makam kazanmak değil, kul olmak ve çok sevap kazanmaktır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu arada hac için gidenler Kabe-i Şerif'e yakın yerlerde ya da Mekke'de kaldıkları otellerde falan bizi dinleyenler çokmuş hocam bu arada. Canlı yayını canlı dinleyebiliyoruz diyor bir dinleyicimiz. Bir sorusu var. Kızı da hanımı da yanındaymış belki de. Kadınlar girişte tavaf yapabilir mi diyor girişte. Kabe hizasında herhalde alt kısmı zemin kısmını kastediyor. Namaz kılması tesbih çekmesinin mahzuru var mı diyor. Yer yoksa birinci kata çıkılır mı diyor.
2: Birinci kata çıkmasınlar. Sureti katiyet edebe mugayirdir. Edepsizlik olur. İşte tepeden mi göreyim falan. Edepsizlik olur. Yapmasın. Oraya sevap kazanmaya gidiyor. Çünkü orada katlarıyla aynı şekilde yazılır. Sevap da günah da. Kabe'nin içerisinde tavaf yapılan dışında mesela orada şeyler yapmışlar. Ya ben gittim gördüm biliyorum. Kadınlar namaz kılacağı yerler var. Ya perde yok. Ama orada
1: bir bölüm yapmışlar. Ayarlamışlar.
2: Orada namaz kılabiliyorlar. Oturabiliyorlar. Ondan sonra yorulduysa eline tesbih alıp çekebiliyor. Kabe'yi seyredebiliyor. Çünkü oturup sadece Kabe'ye bakmak da sevaptır orada. Yani başka bir şeyle meşgul olmasınlar. Birinci kata çıkmasınlar.

0: Merve Tepeler arasında yapılıyor. Onun da kendi aslında, çünkü oralara katlar yapmışlar, orayı da karıştırmışlar. Şimdi tabii ki altyapısı olmayanlar, mesela bu dinleyicimiz duymuş, şey yapmış ki soruyor, acaba yapabilir miyiz? Oraya gidince çok kimse gidiyor çünkü, tahrik oluyorlar. Yapmasın ve gitmesin. Eğer tenha ise tavaf da yapabilir, herhangi mahsuru da söz konusu değil. Allah-u Teala yar ve yardımcılar olsun. Kolay değil çünkü Vehhabiler öyle bir din gayreti, insanlar haram işlemesin, ibadetlerini sağlam yapsın düşüncesine değil. O katları yapmaktan maksat da aynı şekilde işi değiştirmek, bozmak. Zaten etrafını da aynı şekilde yüksek otellerle çevirdi. Ondan sonra Kabe'nin etrafını o katları da yaptı. Şimdi Mekke'nin herhangi bir yerinden artık Kabe'yi göremiyorsun.
1: Mümkün değil.
0: Ta Hira tepesine çıkıyorsun, oradan bile göremiyorsun helikopterle bile. Yani şimdi adamın yaptıklarına bakıyorsun, Kabe'yi göstermemek, yok etmek niyetiyle sanki yapılmış. Ama acayip para harcamış oralar, taşlık maçlık falan. Acayip berberler getirmiş çok kimse. Petrol parası gani. Yani onlar zannetmesin ki efendim aynı şekilde çok hizmet ediyor, şey yapıyor. Oradan para da geliyor. O para gelmez sebebiyle de onları kendini onları yapıp kendini Müslüman göstermeye çalışıyor. Allah-u Teala şerlerinden muhafaza eylesin inşallah Teala. Elinden geldiği kadar eğer aşağıda tavaf yapabilirse yapsın. Yapamazsa orada kaza namazı kılsın. Ondan sonra tesbihatta bulunsun. Dedikodu yapmasın. Ayıp kusur aramasın. Çünkü
1: o Harem-i Şerif'te mi?
0: Evet. O Harem-i Şerif'in içerisine girince enteresan Mustafa Bey. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti için kalbinden geçenler günah yazılmıyor. Hatta İslam Ahlak kitabında mesela bir düşünce gelmiştir ya falan demiştir, geçmiş gitmiştir. Yok, ikincisi ya bunu yapsak mı yapmasak mı şey yapsın, gene geçmiş gitmiştir. Üçüncüsü, dördüncüsünde buyuruluyor. Yani kalbine yaparsa, gelen o şeyi söylerse veya yaparsa günah olur buyuruluyor. Ama Kabe'de öyle değil. Yani harem sınırları içerisine girdiğin an, mesela girdin, adama bak falan diye kalbinden geçiriyorsun falan. Şak diye yazıyorlar melekler.
1: Kötü şeyleri de yazıyorlar yani.
0: Yazıyorlar.
1: Kalbinden geçenleri de
0: kalbinde
1: yazıyorlar.
0: Geçenleri de yazıyorlar orada. Yani orada af yok, onun için çok dikkat etmek. Onun için de haccu hiccu, yani hac ediniz hemen uzaklaşınız bizim gibiler için. Hayır, sahab-ı kiram kalıyordu. Onların kalbi ayaktı, uyanıktı. Her an Allah-u Teala'yı zikrediyorlardı. Dolayısıyla onlar için problem yoktu. Ama bizim gibi avam için orada mutlaka aynı şekilde görürsün. Çünkü bizi dikkatimizi çeker. Mesela biz bir Umre'ye gittiğimizde yani tipleri Filipinli veya Endonezyalı gibi gözüküyordu falan. Yani birbirlerine benziyorlar onlar yapı itibariyle. Böyle aşağı yukarı şöyle baktım, bir 40 kişilik bir genç bir grup. Safa ve Merve arasında sağ yapıyorlar. Ona da başına rap rap rap rap diye bir ses geliyor falan. Bir baktım hani ya orası gösteri merkezi, şov merkezi değil ki ya. Gösteri merkezi değil, şov merkezi. Efendim nasıl yapıyor? Ya Allah-u Teala razı oluyor mu olmuyor mu? Sen onu düşünmüyorsun da.
1: Bitişik nizam yürümeye bakıyorsun.
0: Ona bakıyorsun falan. O şekilde onların aynı şekilde bir kıymet harbiyesi olmaz, Allah-u Teala muhafaza buyursun.
1: Hac yapmaya mesela Kurban Bayramı'na daha vakit var. Oraya gidenler de var. Mesela daha önce gidenler de oldu. Bir ay orada, o bölgede bekliyorlar. Yapılacak bir şey yok değil mi? Yani o alanda hacla alakalı olarak bu süre içerisinde.
0: Yok.
1: Yani
0: o zaman, sadece umre yapar.
1: Ya da gerisi turistik mi oluyor artık?
0: Veya gider tavaf yaparsa. Yaptığı tavafların da sevabını aynı şekilde hediye eder. Eğer turla gittilerse bazı yerlere aynı şekilde hac farzasını yapmadan önce gidip gösterip gelebilirler. Ama şimdi önceden Mekke'ye gittilerse orada mesela Hanefi mezhebindekiler 15 günden fazla kalmaya niyet ettikleri için mukim oldular.
1: Kurbanda da mukimler.
0: Dolayısıyla şimdi hac temettü için niyet edenler haccın vaciplerindendir. Orada kesecek kurbanı. Kesemezse 10 gün oruç tutacak buyuruluyor. Hem onu orada kesecek, hem de mukim olduğu için, mesela diyelim ki Türkiye'de yakınlarına vekalet verecek, onlar onun adına hisseye girecek veya bir koç alacak, kesecek. Yahut da yurt dışında, yani İhlas Vakfı gibi bu şekilde böyle kurban toplayanlar varsa
1: birine kestirecek yani.
0: Vekalet verip kestirecek. Yani o vacip üzerinde

0: sakıt olmaz. Ancak şöyle olur. Ama biz Maliki taklit. Maliki biz kurbanda taklit etmiyoruz. Gusül abdest ve namazda taklit diyoruz. Dolayısıyla Hanefi'de 15 günden az kalırsan seferi olursun. Seferi olan kurban kesmek vacip değil. 15 günden fazla kalırsa mukim olması. Çünkü kurban vacip olabilmesi Müslüman olacak, akıllı olacak, buluğ çağında olacak, mukim olacak ve kurban nisabına malik olacak. Bu 5 şart birisinde bulunursa, bir kimsede bulunursa bunun kurban kesmesi vaciptir. Vaktinde kesemediyse onun bedelini altın olarak kurban bayramından sonra ödemesi lazım. Hatta bazen mesela size de geliyor, efendim işte şey oluyor, söyleyiver, tekrar biz önceki senede kesemediklerimizi şimdi kessek olur mu? Hayır, kesilmez artık. Bedeli altın olarak verilir. Efendim dinleyicimiz, hanım dedi yemin ettiğim, işte bela falan şey yaptı falan, yanına gelmeyeceğim falan
1: Allah
0: dedi.
1: Belamı versin,
0: belamı versin dedi falan. Bunu nasıl telafi edecek? Bir, tövbe istiğfar edecek. İki, yanına gelecek, ondan sonra yemin kefareti verecek. Bozacak yani onu.
1: Yemini bozacak. Yani.
0: Yemini bozacak. Yemini bozmadan önce yapmayacak.
1: Vallahi billahi demiş çünkü.
0: Tamam.
1: Orası yemin olur.
0: Yemin olur. Evet. Dolayısıyla peki ne yapacak? Yemin kefareti için 10 kişi 10 fakiri giydirecek. Gücü yetmiyorsa 10 fakiri bir gün, bir sabah, bir akşam doyuracak. Veya bir fakiri 10 gün sabah akşam doyuracak. Buna da gücü yetmiyorsa o zaman mesela 10 tane. O hakikaten kitabın yayınladı. İslam Ahlak kitabı var. 75 lira zannedersin üzerindeki fiyatı, 10 tanesi 750 liraydı. 10 tane o kitaptan alacak, 10 ayrı fakire verecek. Buna da gücü yetmiyorsa 3 gün arka arkasını oruç tutacak. Yemin kefareti bu şekilde kitaplarda anlatılıyor. Bir şey de söyleyiverelim de vakit doldu. Şimdi insan böyle kızdığı zaman veya tabii de bir işi olduğu cuşa geldiği zaman ölçüyü mölçüyü falan kaçırıyor. İşte 10 gün oruç tutacağım, 20 gün oruç tutacağım, 10 bin lira para vereceğim falan, sonra işi oluveriyor. Hep bir çaresi yok mu? Yok. Söyleme.
1: Ağızdan çıkana bakalım.
0: Ondan sonra tutuyor, şakır şakır şakır yemin ediyor. Şimdi bunun bir çıkış yolu var. Yok mu? Yok. Cezasını yapacaksın.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi çok merak edilen, çok sorulan konulardan birini daha sormak istiyoruz bugün. Şimdi İslam memleketlerinde dünyaya gelen çocuklar, bizler mesela. İşte anasından babasından bu çocuklar ya da işte öğretmeninden, etrafındaki insanlardan görerek, öğrenerek Müslüman oluyor. Ama gayrimüslim bir memlekette, inanmayan kafir bir memlekette dünyaya gelen çocuklar da yine anasından babasından, çevresinden görerek kafir oluyor, Müslümanlığı tanıyamıyor. Şimdi bunlar da eğer burada Müslüman memleketinde mesela doğsalardı, onlar da Müslüman olacaklardı. Bu durumda Müslüman cennete gidecek, inanmayan da cehenneme gidecek. Onlar cehenneme gidecek direkt, yani bu haksızlık olmuyor mu? Burada doğsalar cennete gideceklerdi. Şimdi, diye bir soru yani.
2: Doğru, çok kimsenin hatırına geliyor bu.
1: Çok kimse sorulan bir soru bu. Yani.
2: Ama ehl-i sünnet alimleri kılı kırk yararak hepsinin aynı şekilde izah etmişler, açıklamışlar. Mesela bunların büyüklerinden, İslam alimlerinin büyüklerinden bu meseleleri çok net ifade eden İmam-ı Rabbani Hazretleri'dir. Kudüs'e suru. Hazreti Ömer'in radıyallahu teala 29. kuşaktan torunudur bu zat. Hindistan'ın Serhen şehrinde metundur bu zat. Evet. Bizden 400 sene önce yaşamış bir zattır. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Tabi diğer ehl-i sünnet alimleri de bunları açıklamışlar. Şimdi Mustafa Bey, zihinleri meşgul eden esas bir hadis-i şerif var. Mesela bu suale otomatik olarak eğer okumadıysa, altyapısı yoksa otomatik olarak gidiyor. Nedir o hadis-i şerif? Bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bütün çocuklar ama istisnasız. Efendim Kızılderili'nin çocuğu da, İngiliz'in çocuğu da, Rus'un çocuğu da, Çinli'nin çocuğu da, Japon'unki de, Türk'ünki de, Kürd'ünki de, Arap'ınki de, Fransız'ınki de, Alman'ınki de. Hepsini, evet hepsi. İstisnasız. Nasıl dünyaya gelmiş? Bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak. Müslüman olarak değil. Çünkü akıl ve bali olduktan sonra mükellef. Yani onun şey değil. Uygun ama. Verirse alacak çocuk. Bunları sonra anaları babalar Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Tabii ondan sonra da bu hadis-i şerifi de gören takılıyor. Doğru diyor. Çevrenin tesiri var. Ana babanın tesiri var. Şimdi Müslüman ana babadan dünyaya geldi. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Müslüman memlekette İslamiyet'i öğrenebilme imkanına sahip. Dolayısıyla bu şanslı. Öbürsüne haksızlık yapılıyor. Gibi bir soru geliyor. Ehl-i sünnet alimler buyuruyor ki orta haksızlık yok. Allah-u Teala adildir. Yani sıfatı o. Adaletle muamele etmek ayrı bir şekilde, başka kelime bulunmadığı için öyle ifade ediyoruz. Öyle ifade ediyoruz. Bir kere şuna bugünkü tabirle hani vurgu yapıyor diyorlar ya efendim. Ehl-i sünnet alimler bunu açıklarken bir şeyin üzerinde ısrarla duruyorlar. Adaletin tarifini yapıyorlar. Adaletin. Zulmün de aynı şekilde tarif var. Adaletin de. Adaletin birçok tarifleri var. Adalet mesela bir amirin koyduğu kurallar var. Kanunlar var. Devlet olarak düşünürsen o devletin işte oluşturduğu, o devleti oluşturan kurul, neyse, Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Büyük Millet Meclisi neyse, bunların oluşturmuş olduğu yasama yürütme diyorlar ya efendim. Evet. Kanunlar var.
1: Kuvvetler var.
2: Evet, kuvvetler var. Netice itibariyle bu kanunları tatbik etmek adalet. Bunun dışına çıkmak zulüm. Öyle tarif ediliyor. Bir amirin koyduğu kurallar var, kanunlar var. Bu kurallar ve kanunlara göre hükmetmek adalet. Bunun dışına çıkmak zulüm. Bu adaletin bir tarifi. Adaletle muamele etmek, o kanunlara göre aynı şekilde yargılamak veya muamele etmek. Adaletin diğer tarifi, yüksek tarifi diye geçiyor. Adalet mülkünde olanı kullanmaktır. Şimdi ister devlet olarak düşün, ister aşiret olarak, ister köy, kasaba, belediye veya ev, sokak, muhtarlık, ne olarak düşünürsen düşün. Evin de en küçük nüve orada. Evin de aynı şekilde reisi var, koyduğu kurallar var. Değil mi? Ona itibar edilmesi gerekir. Mahallenin, muhtarlığın, belediyenin, kasabanın neyse kurallar ve kanunlar var. Bunların dışına çıktığın zaman zulüm olur. Başkasının mülküne tecavüz olur. Ama herkese aynı şekilde hakkıyla, hakkına göre davrandığın zaman adalet olur. Adalet yaparken yani herkese adil davranıyor. Çarpıcı bir misal olarak şöyle bir misal vermişler. Mesela bir bakkal, gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz, pirinç alıyorsunuz, nohut alıyorsunuz, toz şeker alıyorsunuz. Adam terazisinde tartıyor, denk tartıyor. Bunun hani hile yapmadan tam tartması, bir kilo dediğin zaman bir kilo vermesi adalettir buyuruyor. 900 gram vermesi zulümdür. Hiledir, hıyanettir. Zulümdür. Peki bazılarına da bir kilodan fazla veriyor. 50 gram, 100 gram fazla veriyor. Bir kilo parası alıyor.
1: Sempatisi var adamı.
2: Aha. Bu da ihsandır diye tarif edilmiş. Herkese adaletle muamele edilir. Zulüm yapılmaz. Ama mülkün sahibi bazılarına ihsanda bulunabilir. İhsan etmek mecburiyeti yoktur. Bakkalın ihsan etme mecburiyeti yok. Ona fazla verdin. Verebilirim. Bana niye vermiyorsun? Zulüm ettim. Zulüm etmedi. Sana bir kilo istedim. Bir kilo verdim mi? Verdim.
1: 900 verseydi zulüm olacaktı.
2: Evet. 900 gram verseydi zulüm olurdu. Ama sen bir kilo istedin. Ben de bir kilo verdim mi? Verdim. Bir kilo parası aldım mı? Aldım. Ondan da bir kilo parası alıyorsun. Olsun, ben onu seviyorum. Sevdiğim için. Fazla verdin. Hatta ondan para da almayabilirim. O benim ihsanımdır. O benim ihsanımdır. Niye? Ben kendi mülkümü kullanıyorum. Zulüm değildir. Seni kandırmadım. Sana aynı şekilde yanlışlık yapmadım. Öyle bir şey söz konusu değil. Ve ondan sonra İslam alimleri buyuruyorlar ki mülk Cenab-ı Hakk'ın mı? Cenab-ı Hak da mülkü de dilediği şekilde tasarruf edebilir mi? Edebilir. Dolayısıyla Allah-u Teala için zulmetti, haksızlık yaptı tabiri kullanılamaz buyuruyor.
1: Doğru.
2: Kendi mülkünü kullanıyor.
1: Kendi mülkünü kullanıyor.
2: Birisine tecavüz etmiyor ki. Birisine tecavüz
1: etmiyor. Bizi yaratan
2: ki.
1: O.
2: Bizi yaratan o. Bütün yedi kat gökler ve yer hepsi onun mülkü. Dünya da onun mülkü. İnsanların sahibi de o. Hayvanlarınki de o. Cinlerinki de, meleklerin de hepsi o. Hepsini cehenneme koysak kime hesap soracak? Kime hesap soracaksın? Mülkü o. Senin bir bahçen var. Elma ağaçlarını kestin, götürdün, odun yaptın. Kime itiraz edeceksin? Kim senin mülkünde elma ağaçlarını söküp de odun yapma diyecek? Diyeceksin ki arkadaş, ben kimseye zulmetmedim ki. Kendi bahçemin elmalarını aynı şekilde kestim. Oraya ben ayva ekeceğim. Kiraz ekeceğim, kayısı ekeceğim, neyse. Kim karışabilir? Kimse karışamaz. Dolayısıyla mülk Cenab-ı Hakk'ın olunca Cenab-ı Hak dilediği gibi aynı şekilde tasarruf eder. Buna rağmen yine buyuruyor ki Allah-u Teala'nın adı sıfatı vardır. Kullarına adaletle muamele eder. Yeryüzünün her tarafında onun kulları vardır. Ha, bazılarına ihsanda bulunmuş. Müslüman memlekette Müslüman ana babadan dünyaya getir. Bu bir ihsandır. Ama her ihsan ettiği de bu ihsanı aynı yerli yerine getirmiyor. Müslüman ana babadan doğduğu halde kafir olanlar yok mu?
1: Var.
2: Hatta din düşmanı olanlar var. İşte hem ana baba terbiyesi. Ana baba terbiyesi devamlı değildir. Daimi de değildir. Değişebilir mi? Değişebilir. Bunun misalleri çok. Ben kendime eğitimden geldiğim için iyi biliyorum. Ana baba Müslümandır. Ana babanın aynı şekilde Müslümanlığı öğretmiş, bakıyorsun. Hatta din adamı kılığına girdiği halde din düşmanı olanlar bile var. O devamlı değildir yani. Sistem devamlı değil. Yani hani haksızlık olmaz mı diyor. Geçelim bir tarafa. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de görüyor. Biz peygamber göndermeden önce azap edici değiliz. Peygamber yok. Peygamberin varisleri veyahut da onların kitapları var. Bir ülkeye, dünyanın neresine olursa olsun, oraya İslamiyet'i anlatan bir kitap veyahut da bir Müslüman gidip onlara İslamiyet'i anlattı. Onlar duydukları halde reddederlerse, inkar ederlerse ve bu hal ile ölürse cehenneme gider. Ama oraya hiç kimse gitmedi. Kitap da gitmedi. Bunların dünyadan haberi yok. Ne televizyon, ne radyo, ne aynı şekilde kitap, gazete, böyle bir şey duymadı. Doğdular, büyüdüler, yaşadılar. Kendi aralarında kuvvetler işte aşağıda olanları ezdi, bilmem ne yaptı, öldüler. Bunlar mahşer günü tekrar diriltilir. Kendi aralarında olan haklar alınır, sonra bunlar yok edilir, cehenneme gider bunlar buyuruyorlar. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açık net, biz peygamber göndermeden azap ediciyiz. Bu konuda İslam alimlerin büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kudüs-i Sultan açık net olarak buyuruyor ki dağda yetişip hiçbir din duymayıp puta tapan müşrikler cennete ve cehenneme girmeyecekler. hesap yapılırken zulümleri kadar azap çekecekler. Tabi kuvvetli olan onlar da birbirlerine zulmettiler ya. Mahşer günü çekecekler bunu. Sonra hayvanlar gibi yok edileceklerdir. Küçükken ölen kafir çocukları ve peygamberlerden haberi olmayanlar da böyle olacaktır. Dolayısıyla kimseye zulüm edilmiyor. Adam dini duymadıysa, İslamiyet'i duymadıysa, inanmadıysa, duymadı ki ne yeni insan. İnkar yok ki adamda. Cehenneme gitmeyecek. Cennette imanın karşılığı. Cennette imanın karşılığı.
1: O da yok.
2: O da yok. Ama Allah-u Teala siz niye araştırmadınız, niye duymadınız? Ta Afrika'nın ormanlarından çıkıp da aynı şekilde Kuzey Yarımküre'ye niye gitmediniz? Siz onlara niye bakmadınız demiyor. Kullar nerede yarattıysa, onlar zaten
1: oranın şartlarına
2: göre. Oranın şartlarına göre ahirette hesaba çekiyor onları. Ahirette ona göre hesaba çekiyor. Ha, doğar, büyür, kendi aralarında hesaplar varsa mahşer günü görülür. Sonra da Kur'an-ı Kerim'de Amme cüzünde, Amme suresinde, daha doğrusu Nebe suresi, orada açık net. Ve onlara işte hayvanlara yok olun diyecektir. Toprak olun denecek. Hatta peygamberleri, İslamiyet'i Allah-u Teala'nın gönderdiği vahyi haberdar olup da aynı şekilde inkar eden kafirler bu hali görünce diyecektir ki keşke biz de hayvanlar gibi yok edilseydik. Demek ki haksızlık yapılmıyor. Haksızlık yapılmıyor. Yani bir kimse kendisine İslamiyet ulaştığı zaman, ulaşacak şekilde, araştıracak şekilde imkan var. Ha ortada reddederse, inkar ederse kafir oluyor zaten. Bu ha Müslüman memlekette, ha kafir memlekette fark etmez. Ama hiç ulaşmamışsa, bunlar cehenneme gitmeyecek. Diriltilecekler. Mahşer günü kendi aralarındaki hesaplar bittikten sonra yok edileceklerdir. Buyuruyor İmam-ı Rabbani kutsal sözler.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti ebediyeden.
4: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları cehennemden korumalısınız. Onlara Müslümanlığı öğretmelisiniz. Öğretmez iseniz mesul olacaksınız. Bir kere de buyurdu ki, çok Müslüman evladı, babaları yüzünden Veil ismindeki cehenneme gideceklerdir. Çünkü bunların babaları yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasında koşup evlatlarına Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım. Onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler cehenneme gideceklerdir. Yine buyurdu ki, çocuklarına Kur'an-ı Kerim öğretenlere veya Kur'an-ı Kerim hocasına gönderenlere, öğretilen Kur'an'ın her harfi için 10 kere Kâbe-i Muazzama ziyareti sevabı verilir ve kıyamet günü başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Sultanül Ulema Behaeddin Veled Hazretleri. 1. Bölüm. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin babasıdır. Resulullah Efendimizin 1. halifesi olan Hazreti Ebubekr Sıddık'ın soyundandır. Belh şehrinde Hatiboğulları sülalesindendir. İsmi Muhammed Behaeddin'dir. Babası Hüseyin Hatibi, dedesinin ismi de Ahmet Hatibi'dir. 1151 Hicri 545'te doğdu. 1228 Hicri 625 veya 1231 Hicri 628'de Konya'da vefat etti. Annesi Harezm Şah sultanlarından Alaeddin Muhammed Harezm Şah'ın kızı Emetullah Hatun'dur. Muhammed Behaeddin Hazretleri zahiri ve batini ilimlerde öyle yüksek derecelere vasıl oldu ki iki cihanın güneşi hürmetine yaratıldığımız server-i âlem sevgili peygamberimiz ona rüyasında Sultanül Ulema, alimlerin sultanı lakabını verdi. Sultanül Ulema Muhammed Behaeddin Veled Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları bir sohbetinde buyurdu ki: Sûre-i Haşr'in 7. ayetinde mealen Resulümün getirdiği emirleri alınız, itaat ediniz. Nehy, men yasak ettiği şeylerden sakınınız buyuruldu. Görülüyor ki dünyada felaketlerden, ahirette azaptan kurtulmak için iki şey lazımdır. Emirlere sarılmak, yasaklardan sakınmak. Bu ikisinden en büyüğü, daha lüzumlusu ikincisidir ki verâ ve takva denir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanında birisinin çok ibadet ettiğini, çok uğraştığını söylediler. Birisinin de yasak edilen şeylerden çok sakındığını söylediklerinde, hiçbir şey verâ gibi olamaz buyurdu. Yani yasaklardan sakınmak daha kıymetlidir buyurdu. Bir hadis-i şerifte de dininizin direği verâdır buyurdu. İnsanların meleklerden daha üstün olabilmesi verâ sayesindedir ve terakki etmeleri, yükselmeleri bu sayededir. Melekler de emirlere itaat etmektedir. Halbuki melekler terakki edemiyor. O halde verâya sarılmak ve takva üzere olmak her şeyden daha lüzumludur. İslamiyet'te en kıymetli şey takvadır. Dinin temeli takvadır. Verâ ve takva haramlardan kaçınmak demektir. Haramlardan tamamen kaçınabilmek için mübahların fazlasından kaçınmalıdır. Mübahları lazım olduğu kadar kullanmalıdır. Bir insan mübah, yani İslamiyet'in izin verdiği şeylerden her istediğini yapar, taşkınca mübah işlerse şüpheli şeyleri yapmaya başlar. Şüphelilerse haram olanlara yakındır. İnsanın nefsi hayvan gibi kendine düşkündür. Uçurum yanında dolaşan bir gün uçuruma düşebilir. Verâ ve takvayı tam yapabilmek için mübahları lazım olduğu kadar kullanmalı, zaruret miktarını aşmamalıdır. Bu kadarını kullanırken de kulluk vazifelerini yapabilmek için kullanmaya niyet etmelidir. Böyle niyet etmeden az kullanmak da günah olur. Azı da çoğu gibi zararlı olur. Mübahların fazlasından tamamen kaçınabilmek her vakit ve hele bu zamanda hemen hemen mümkün değildir. Hiç olmazsa haramlardan kaçınmalı, mübahların fazlasından da elden geldiği kadar sakınmaya çalışmalıdır. Mübahlar lüzumundan fazla işlendikte pişman olup tövbe etmelidir. Bu işleri haram işlemeye başlangıç bilmelidir. Allahü Teala'ya sığınmalı ve yalvarmalıdır. Bu pişmanlık, tövbe ve yalvarmak, belki mübahların fazlasından büsbütün sakınmak yerine geçerek, böyle işlerin afetinden, zararından korur. Büyüklerden biri buyuruyor ki, günah işleyenlerin boynunu bükmesi, bana ibadet edenlerin göğsünü kabartmasından daha iyi geliyor. Haramlardan kaçınmak da iki türlüdür. Birinci kısmı, yalnız Allahü Teala'nın haklarına dokunan günahlardan kaçınmaktır. İkinci kısmı insanların, mahlukların hakları da bulunan günahlardan kaçınmaktır. İkinci kısmı daha mühimdir. Allahü Teala hiçbir şeye muhtaç değildir ve çok merhametlidir. Kullar ise pek çok şeye muhtaç oldukları gibi hasis ve alçaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, üzerinde kul hakkı olan, mahlukların malına, ırzına dokunan, ölmeden önce helalleşsin, ödesin. Zira o gün altının, malın değeri olmaz. O gün hak ödeninceye kadar kendi sevaplarından alınacak, sevapları olmazsa hak sahibinin günahları buna yüklenecektir. Bir gün eshab-ı kirama karşı müflis kime denir biliyor musunuz buyurulduk da parası ve malı kalmayan kimseye diyoruz dediler. Buyurdu ki, ümmetim arasında müflis şu kimsedir ki kıyamet günü defterinde çok namaz, oruç ve zekat sevabı bulunur. Fakat bir kimseye sövmüş, iftira etmiş, malını almış, kanını dökmüş, dövmüş. Sevapları bu hak sahiplerine dağıtılır. Hakları ödenmeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları bunun üzerine yükletilir, sonra cehenneme atılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ümmetimden hak üzere olan, doğru yolda yürüyen her zaman bulunacaktır. Bunlara karşı duranlar, bunlara zarar yapamaz. Bunlar, Allah-u Teâlâ'nın takdir ettiği saate kadar işlerini yapacaktır. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Alaeddin Keykubat bir gün Sultanül Ulema Muhammed Bahaeddin Veled Hazretlerinin bütün halka vaaz ve nasihat vermesini rica etti. Kani'i denilen yerde bir kürsi kuruldu. Bu yerin etrafında mezarlık bulunmaktaydı. İnsanlar kürsinin etrafında toplandılar. Kariler, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler, Yasin-i Şerif'i okuduktan sonra, Sultanül Ulema Hazretleri, bu sureyi tefsir etmeye başladı. Kıyametin kopmasını, kabirden kalkmayı, mahşer meydanına toplanmayı, güneşin bir mızrak boyu yaklaşmasını, insanların grup grup ayrılmasını, defterlerin uçarak ele gelmesini, mizan terazisini, sırat köprüsünü, ceza ve mükafatı uzun uzun anlattı. Bunları inkar edenlerin cehenneme, kabul edip de ehli sünnet itikadına uygun inanıp amel edenlerin cennete gideceğini bildirdi. Öyle anlattı ki, orada bulunanlar içinde ağlamadık kimse kalmadı. O kabristanda yatan bazı kimseler, Allah-u Teâlâ'nın emriyle, kefenleri boynunda olduğu halde kabirlerinden çıktılar ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü dedikten sonra, ey Allah'ın velî kulu, senin bu anlattıklarının hepsi doğrudur. Biz bu halleri burada yaşıyoruz. Hepimiz şahidiz, dediler ve tekrar mezarlarına girdiler. Dua edilirken de her kabirden iki el çıkmış olduğu halde amin sesleri duyuldu. Bu olanları orada bulunan herkes hayretle görüp işitti. Sultanul Ulema Muhammed Behaeddin Veled Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde buyurdu ki, İbadetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allahü Teala'ya en çok yaklaştıran yarar şey namazdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz dinin direğidir. Namaz kılan kimse dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan elbette dinini yıkar buyurdu. Namazı doğru dürüst kılmakla şereflenen bir kimse, çirkin, kötü şeyler yapmaktan korunmuş olur. Ankebut suresinin 45. ayetinde mealen, doğru kılınan namaz, insanı fahşadan ve münkerden her halde uzaklaştırır buyuruldu. İnsanı kötülüklerden uzaklaştırmayan bir namaz, doğru namaz değildir. Görünüşte namazdır. Bununla beraber, doğrusunu yapıncaya kadar, görünüşe yapmayı elden bırakmamalıdır. Büyüklerimiz, bir şeyin hepsi yapılamazsa, hepsini de elden kaçırmamalıdır, buyurdu. Sonsuz ihsan sahibi olan Rabbimiz, görünüşü hakikat olarak kabul edebilir. Namazları cemaat ile ve huşu ve hudu ile kılmalıdır. Çünkü insanı dünyada ve ahirette felaketlerden, sıkıntılardan kurtaracak ancak namazdır. Mü'minun suresi başındaki ayet-i kerimede mealen, mü'minler her halde kurtulacaktır. Onlar namazlarını huşu ile kılanlardır, buyuruldu. Tehlike, korku bulunan yerde yapılan ibadetin kıymeti kat kat daha çok olur. Düşman saldırdığı zaman askerin ufak bir iş görmesi pek çok kıymetli olur. Gençlerin ibadet etmeleri de bunun için daha kıymetlidir. Çünkü nefslerinin kötü isteklerini kırmakta ve ibadet etmek istememesine karşı gelmektedirler. Eshab-ı Kehf bir hicret yaparak din düşmanları arasından çıktıkları için şerefli oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte fitnenin, fesadın çoğaldığı zamanda ibadet etmek, hicret ederek benim yanıma gelmek gibidir buyurdu. Görülüyor ki din düşmanlarının güçlük çıkarması, ibadetlerin şerefini arttırmakta, sevabı kat kat çoğalmaktadır. Zarar yapmak istemeleri Müslümanlar için faydalı olmaktadır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, salih kimse ile beraber olan kimsenin hali, misk satan kimse ile bulunan gibidir. Eğer o, ondan bir şey satın almasa bile, onun kokusundan istifade eder. Kötü kimseyle oturanın hali ise, körük çeken demircinin haline benzer. Onun yaktığı ateş ona isabet etmese de, bir kıvılcım isabet edip bir yerini yakabilir. Akıllı kimseye, salih ve iyi insanlarla beraber olup, kötü ve facir kimselerden uzak kalması yaraşır. İyi ve salih kişilerle sevgi köprüsü çok çabuk kurulup, bu sevginin kesilmesi çok geç olur. Kötü kimselerle ise sevgi bağı zor kurulup çabuk çözülür. Kötü kimselerle beraber olmak, iyi ve salih kimseler hakkında kötü zanda bulunmayı doğurur. Kötü kimselerle dost olan, onların cemaatine girmekten kurtulamaz. Süfyan bin Uyeyne buyurdu, kim salih bir kimseyi severse, Allah-u Teâlâ'yı sevmiş olur. Çünkü salih kimseler, insanları Allah-u Teâlâ'nın razı olduğu şeylere davet ederler. Malik bin Dinar buyurdu, takva ehli salih kimselerle taş taşımak, kötü kimselerle helva yemekten daha hayırlıdır. Kötü kimselerle beraber bulunmak, cehennemden bir ateş parçasıdır. Onlarla beraber olmak, insanda kin meydana getirir. Onlar sevgiye layık değildirler. Şu dört şey, kişiye saadet ve huzur verir. Münasip bir hanım, hayırlı evlat, salih ve takva sahibi arkadaş, yiyecek içecek ihtiyacını bulunduğu yerden karşılayabilmek. Abdülvahid bin Zeyd dedi ki, dini bütün ve vakar sahibi kimselerle düşüp kalkınız. Çünkü onlar meclislerinde, toplantılarında kötü, çirkin, ahlaka ve vakara sığmayan şeylerden bahsetmezler. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kim inanarak ve karşılığını Allah-u Teâlâ'dan bekleyerek Kadir gecesini ibadetle geçirirse, Allah-u Teâlâ onun geçmiş günahlarını af ve mağfiret eder, buyurdu. İbn Mesud Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kimse karşılığını Allah-u Teala'dan bekleyerek aile efradı için harcama yaparsa, bu onun için sadaka olur. Hazreti Muaviye rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu ümmet Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirdiği müddetçe, onlara Allah-u Teala'nın emri gelinceye kadar muhalifleri onlara zarar veremeyecektir, buyurdu. Abdullah bin Amr bin As Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah-u Teala ilmi kullarından, kulların gönlünden çekip almaz. Fakat alimleri alır. Hiçbir alim kalmayınca, insanlar cahil kimseleri reis yaparlar. Onların peşinden giderler. Onlara sorarlar. Onlar da ilimsiz fetva verirler. Kendileri saptıkları gibi başkalarını da saptırırlar. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biriniz konuşmadan namaz kıldığı yerde bulunduğu müddetçe, melekler kendisine, Allah'ım onu aff ve mağfiret eyle, Allah'ım ona rahmet eyle diye dua ederler, buyurdu. Yine Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, gece ve gündüz nöbetleşe aranıza inen melekler vardır. Sabah ve ikindi namazlarında bir araya gelirler. Sonra içinizde kalmış olanlar semaya yükselirler. Allah-u Teala olanları daha iyi bildiği halde bu meleklere, kullarımı nasıl bıraktınız diye sual buyurur. Melekler de, onları namaz kılarken bıraktık. Nitekim namaz kılarken bulmuştuk. Cevabını verirler.
7: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah-u Teala katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına en hayırlı olandır. Komşuların da en hayırlısı, komşusuna en hayırlı olandır. Bugünkü konumuz felsefe nedir? Değerli dinleyenler, felsefe Yunanca filos, sevgi ve sofia, hikmet kelimelerinden meydana gelmiş, hikmet sevgisi demektir. Felsefe, bir konu üzerinde insanların akıl ve mantık yoluyla inceleme ve araştırmalarla elde ettikleri sonuçlardır. Her şeyin aslını arama ve niçin var olduğunun sebebini bulmak için çalışmak demektir. Felsefeyle meşgul olanların hem ruh hem de fen bilgilerinde çok derin bilgi sahibi olması gerekir. Fakat bir insanın ne kadar ilmi olursa olsun, yanlış düşünebilir veya yaptığı araştırmalardan yanlış sonuçlar çıkarabilir. İşte bunun içindir ki felsefe hiçbir zaman kesin sonuçlar vermez. Bir kere de bunu işiten insanın kendi akıl ve mantık süzgecinden geçirmesi gerekir. Her felsefenin bir de zıttı vardır. Her iki düşünceyi karşılaştırmak gerekir. Birçok felsefi düşünceler zamanla değişebildiği için hiçbir zaman kesinlik taşımaz. Dinimizdeki naslarsa kesindir, tartışılmaz. Her çağda gelen filozoflar, öncekilerin yanlışlarını göstererek kısmen veya tamamen reddettiler. Eski Yunan filozoflarından Eflatun ve Aristo'nun, daha sonra gelen filozoflar üstündeki tesirleri daha uzun sürdü. Bugünkü felsefeyi İngiliz filozofu Bacon'la Fransız filozofu Descartes'in kurduğu kabul edilir. Filozoflar içinde Sokrat, Aristo, Eflatun, Epikuros, Farabi, İbn-i Rüşd, Bacon, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Karl Marx, Auguste Comte, Bergson meşhurlarıdır. Bunların hiçbiri yanlışsız bir sistem kuramamıştır. Filozoflar iman bakımından üçe ayrılır. 1. Dehriyun. Bu alem böyle gelmiş, böyle gider. Bu alemin yaratıcısı yoktur derler. 2. Tabiyeciler. Bir yaratıcıya inanırlar ama ahireti inkar ederler. 3. İlahiyun. Bunlar ilk iki görüşü reddederlerse de peygamberlere ve bedenen dirilmeye inanmazlar. Yunan felsefecileri kainat Allah gibi ezeli ve ebedidir. Allah cüzi olan şeyleri bilmez, bedeni bir dirilme yoktur diyorlar. İslam alimleri kainatı ezeli ve ebedi bilen bütün felsefecilere kafir demiştir. İslam dininde felsefe yoktur. Felsefenin cevap aradığı soruların hepsine aksi iddia ve ispat edilemeyecek şekilde dinimiz cevap vermiştir. Felsefecilerin uğraştığı her şeyi dinimiz açıklamıştır. Bunlar tekniğin değişmesiyle değişmez. Batırılar dinimizdeki tasavvufu felsefe zannetmişler ve tasavvuf büyüklerine İslam filozofu demişlerdir. İslam felsefesi tabiri de bu yanlışlıktan doğmuştur. İslam felsefesinden bahsedenler 72 sapık fırka mensuplarıdır. Bu bozuk fırkaların ortaya çıkışında eski Yunan, Hint ve Acem felsefesinin karıştırılmasının ve ayetlerin nakle göre değil akla göre açıklanmasının büyük etkisi olmuştur. Felsefeden farklı ve bir ibadet olan tefekkür ikiye ayrılır. 1. Allahü Teala'nın büyüklüğünü, kudretini düşünerek kendisinin acz ve zayıflığını anlamak, eserden müessire, o eseri yaratana yol bulmaktır. İkincisi, fen ilmini İslam dininin bildirdiklerine uygun, insanların rahatını temin etmek maksadıyla kullanmak için akıl yormaktır. İmam-ı Gazali Hazretleri, akıl daha kendisinden bile habersizdir. Her şey peygamberlik gerçeğindedir. Bu gerçeğe yapışarak kurtuldum demiştir. Hazreti Mevlana, hocamı bulunca aklımı bıraktım ve kurtuldum demiştir. Felsefede kuru akılcılığı yıkan Bergson'a, akılcılığı yine akılla yıktın denildiğinde, işte aklın atacağı en son adım kendi aczini ve hiçliğini anlamasıdır demiştir. İslam dünyasında aklı ölçü alan bir felsefe olmamış, vahye uygun tefekkür olmuştur. Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd gibi filozoflar ve bid'at fırkaları Yunan filozoflarının etkisinde kalıp Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri kendi akıllarına göre yorumladıkları için doğru yoldan ayrılmışlardır. İslam'a felsefeyi karıştırarak Eshab-ı Kiram'ın yolundan ayrılan 72 fırkanın felsefelerini İslam alimleri uzun bildirmişlerdir. Bu büyük alimlerden biri Seyyid Şerif Cürcani'dir. Şerh-i Mevakıf kitabı bu vesikalarla doludur. Kelam alimlerinden Saadettin-i Teftezani de Şerh-i Akaid kitabında bidat felsefesini kökünden yıkmıştır. Muhammed Şihristani'nin El Milal ve Nihal kitabı ise başından sonuna kadar bu reddiyelerle doludur. UNESCO tarafından Avrupa dillerine tercüme edilmiş, İslamiyet'te felsefe bulunmadığını ve İslam felsefesi sözünün yanlış olduğunu bütün dünyaya anlatmıştır. İmam-ı Gazali Hazretleri metafiziği de incelemiş, El-Münkız ve Tehafetül Felasife kitaplarında felsefecilerin yalnız akla dayandıklarını, çok yanıldıklarını bildirmiştir. 72 bidat ehli, Yunan filozoflarının etkisi altında kalarak felsefeyi dine karıştırıp İslamiyet'i yaralamışlardır. Bir taraftan eski Yunan felsefesini din bilgilerine karıştırmışlar, bir yandan da kendi görüşlerine, düşünüşlerine göre din bilgilerini değiştirmişlerdir. Cennete gideceği müjdelenen Ehl-i Sünnet vel Cemaat fırkasının alimleri ise din bilgilerini Eshab-ı Kiram'dan aynen almışlar, felsefeyi ve kendi düşüncelerini bu bilgilere karıştırmamışlar, bu bilgileri kendi akıllarından üstün tutmuşlar ve İslam dinini noksan sanıp felsefeyle tamamlamaya kalkışan bir aklın noksan olduğunu ispat etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in felsefeleşmesini isteyip, Kur'an'ı yeniden yorumlayıp zamana uydurmalı sözü yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'in zamana uymayan nesi vardır? Müslümanları Kur'an-ı Kerim'e uydurmayıp da Kur'an-ı Kerim'i zamanımızdaki insanlara uydurmak ne kadar çirkin bir tekliftir. Kur'an'ı her çağda o asrın teknolojisine göre yeniden tefsir etmek gerekir diyerek Kur'an-ı Kerim'i asra uydurmaya çalışmak çok yanlıştır. Tefsir moda kitabı değildir. Her çağa göre değişik tefsir olmaz. Dinimiz eksik mi ki tamamlanacaktır? Yoksa fazlalık mı var ki çıkarılacaktır? Dinde eksiklik ve fazlalık olmadığı için yeni bir tefsire ihtiyaç olmaz. Dine yeni bir şey eklemek bidat olur. Her çağa göre değişik tefsir yazmak, dini her asırda bozmak demektir. Kur'an-ı Kerim'in manasını onun muhatabı olan Muhammed aleyhisselam bize bildirmiştir. Doğru tefsir kitabı onun hadis-i şerifleridir. Tefsir alimleri tefsirlerini Peygamber Efendimiz'den ve Eshab-ı Kiram'dan naklederek meydana getirdiler. Bunların tefsirleri her asra uygundur. Kur'an-ı Kerim'in emirleri her asırdaki insan için aynıdır. Önceki asırlar için başka, sonraki asırlar için başka manası yoktur. Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen Peygamber Efendimiz'dir. Onun açıklamaları bellidir. Bundan farklı açıklamak dini değiştirmek olur, reform olur. Tasavvuf ehli felsefeye bulaşmadı. Kur'an-ı Kerim'i tam anlayabilmek ve hakiki Müslüman olmak için Peygamber Efendimiz'in yalnız emir ve yasaklarına değil ahlakına ve her haline uymalıdır derlerdi. Tasavvuf ehlinin yollarının esası şunlardır. 1. Fakirlik. Her işte her şeyde Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu bilmektir. 2. Zühd ve takva. Her işte İslamiyet'e uymaktır. Dinin bütün ahkamına tamamen uyarak çalışmak, iyilik yapmak ve boş zamanlarını ibadetle geçirmektir. 3. Tefekkür, sükût ve zikir. Hep Allahü Teala'nın varlığını, nimetlerini düşünmek, lüzumsuz konuşmamak, hiç kimseyle münakaşa etmemek ve daima Allahü Teala'nın ismini zikretmektir. 4. Hal ve makam. Kalbe gelen nurlarda kalbin, ruhun temizlenme derecesini anlamak, kendini ve haddini bilmektir. En meşhur ve ilk tasavvuf ehli Hasan-ı Basri Hazretleridir. Bu zat öyle büyük bir din alimidir ki, büyük bir müçtehitti. Kuvvetli seciyesi derin ilmiyle meşhurdur. Vaazlarında herkesin gönlüne Allah korkusu telkin etmeye çalışmıştır. Kendisinden birçok hadis-i şerif rivayet edilen büyük bir hadis alimidir.

Şiirlerle menkıbeler. Tahir-i Bedahşi rahmetullahi aleyh. İki insana şaşarım. Bu zat buyuruyor ki, vazifeli melekler her bir günahımızı tek be tek kaydederler. Lakin biz bu günahı hiç de dert etmiyoruz ve kendi kendimizi hesaba çekmiyoruz. Hazreti Ömer Faruk buyurdu ki, her insan tatmalı kendisini gelmeden vakti mizan. Her akşam kamçı ile vurup o kendisine, ne için böyle yaptın der idi hep nefsine. Şu kula şaşarım ki inanıyor kadere. Yine de rızık için düşüyor hep kedere. Şuna da şaşarım ki cehennem vardır diyor, yine de fütursuzca her günahı işliyor. Bir başka sohbetinde buyurdu, ey insanlar! Çok hayret eylediğim iki türlü insan var. Birincisi şudur ki gündüz oruçludur hep. Gece de sabaha dek yapar daim ibadet. Asla nefsine uyup işlemez günah isyan. Yine de görürsün ki hüzünlüdür o insan. Uğraşmasına rağmen hep ahiret işiyle, yine ağlar görürsün onu hep gözyaşı ile. İkincisi şudur ki yapmaz ibadetini. Oyun ve eğlenceyle geçirir her vaktini. Korkmadan her günaha dalar da o maalesef, yine de bu haline üzülüp etmez esef. Yaşamasına rağmen İslam'ın haricinde, görürsün onu dahi yine neşe içinde. Derdi, insan dünyada ahiret yolcusudur. Varacağı yer ise dehşetli, korkuludur. Burada o yer için yapmazsa bir hazırlık, azaba atılarak kendine eder yazık. Kim haramdan kaçınıp yaparsa farzı eğer, azaplardan kurtulup ebedi rahat eder. Bu zata sordular ki, efendim, yemek yemek Allah için olmalı diyorlar. Bu ne demek? Cevaben buyurdu ki, insan yemek yiyince vücuduna enerji, kuvvet gelir bir nice. İki yerde kullanır bu kuvveti insanda. Ya taatta kullanır veyahut da isyanda. Kim hak yolda harcarsa iş bu enerjisini, ahiret azabından kurtarır kendisini. Kim de bu kuvvetini hep nefsinin peşinde harcarsa, azap çeker cehennem ateşinde. Zira en büyük günah Allah'ı unutmaktır. Gaflet ile yapılan bir işten gelmez hayır. Bir iş sırf Allah için yapılırsa bir iştir. Allah'ı unutarak yapılırsa bir hiçtir. Kim kurtulmak isterse cehennemden, azaptan, mutlak sakınmalıdır her haram ve günahtan.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.

0: Yeni anayasa Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Cumhurla Cumhuriyet arasında çekilen dikenli tel örgüleri söküp attıklarına da işaret etti. Reform vurgusu yaptı.
1: Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
2: Darbelerin ve hukuk dışı müdahalelerin ürünü olduğu gerekçesiyle son iki anayasayı eleştirdi. Yeni anayasa mesajı verdi. Yeni anayasayla üstün hukuka kavuşacağız dedi.
1: Yeni kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde ve reform gündemimizin üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Hukuk devletinde kimse için korkuya yer olmadığını söyledi.
1: Hukuk devleti gün ortasında tam tepeye yerleşen güneş misali aydınlığını her köşeye ulaştırır. Herkesi eşit derecede ısıtır ve ışıtır.
2: Erdoğan, anayasayı darbecilerin veya seçkinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarmanın önemine dikkat çekti. Toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız dedi. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri reformları hatırlattı.
1: Cumhurla Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle milletin iradesinin aracısız bir şekilde devlet idaresinde belirleyici olmasını temin ettik. Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın vasfının güçlendiğine, iş yükünün ise azaldığına vurgu yaptı.
1: İstinaf öncesi sistemde açılan dosya sayısı 186 bine yaklaşmışken 2025 yılı sonu itibariyle bu rakam 82 bine düşmüştür. Şunun bilinmesini isterim ki reform irademiz ilk günkü gibi diri ve güçlüdür. Şeffaflığı artıracak yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.
0: Diplomasi trafiğinde tam 14 yıllık sessizlik bozuldu. Belçika Kraliçesi Matilde kritik temaslar için Türkiye'ye çıkarma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü'nde ağırlanan kraliçenin ajandasında ekonomiden Avrupa'nın yeni güvenlik haritasına kadar hayati başlıklar vardı. Ticaret hacminden Milli Siyah Merkezi'ne uzanan o tarihi ziyaretin bütün detaylarına bir bakalım.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Matilde'yi kabul etti. İki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilerde 14 yıl sonra yeni bir sayfa açıldı. Kraliçe Matilde, ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konuk kraliçeyi Vahdettin Köşkü'nde Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde ağırladı.

0: yaptı. Basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmede sadece ticaret değil, Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi de masadaydı. Görüşmede gümrük birliğinin güncellenmesi ve savunma alanındaki işbirliğinin hızlandırılmasının her iki tarafında ortak çıkarını olduğu ifade edildi. Belçika Kraliçesi Matilde'nin ziyaretlerinin bir durağı da Türkiye-Belçika İş Forumu oldu. Gözler Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a çevrildi. Bolat yaptığı konuşmada ülkeler arasındaki ticaret hacmine dikkat çekti.
1: Güçlü müttefikimiz Belçika ile ikili ticaret hacmimiz istikrarlı bir yükseliş trendi göstermiş ve geçen yıl 9.3 milyar dolara ulaşmıştır.
0: Kraliçe Matilde programında teknoloji odaklı temaslarda da bulunmuş, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etmişti. Kraliçe, dünyanın yakından takip ettiği milli SİHA platformlarını tek tek incelemiş, ARGE merkezini gezerken briefing almıştı.
2: Hem Avrupa'daki güvenlik mimarisindeki ortak çabalarımız adına ben önemli olduğunu değerlendiriyorum bu girişimin. Ve ayrıca da bu ziyaretten de memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.
3: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bugün AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Bu kritik gelişme öncesi CHP'den de dikkat çeken bir hamle geldi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Köksal'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verdi. Ancak Köksal'ın zaten E-Devlet üzerinden daha önce CHP'den istifa ettiği ifade edildi.
4: Yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim.
5: Bir başladı parti içinde ateş, ya dedi ki ne oluyor arkadaş, ne oluyor?
6: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti yolunda. Köksal'a rozetini 12 Mayıs Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor. Bu kritik gelişme öncesinde CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda Köksal kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
4: Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
6: Ancak Köksal'ın daha önce E-Devlet üzerinden zaten CHP'den istifa ettiği iddia edildi.
4: Biz MYK toplantısına başlamadan evvel bu konuyu konuştuk. Parti bize üye olup olmadığına da baktık. Üye olarak görünüyordu.
6: Burcu Köksal'dan yeni açıklama geldi. Köksal, Özgür Özel tarafından tehdit edildiğini söyledi. Özel'den gelen "gerekirse kocandan boşan, biz parti olarak arkanda dururuz" mesajına, "Özgür Özel'in bana yazdığı kocandan boşan mesajı mesajların en hafifidir" cevabını verdi. Açıklamasında AK Parti'ye geçiş sürecine de değinen Köksal, "Ben Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüştüm. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kapatılma ihtimaline karşı yedek partimiz hazır açıklamasında bulunmuştu. Parti sözcüsü Zeynel Emre'ye bu konuda soruldu.
4: Bazı hususlar vardır ki biz de onu doğru buluruz. Sadece genel başkanımız bilir. Uhdesinde tutar çünkü yayılmaması önemlidir.
6: Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracının 170 bin avroluk VIP dizaynının belediye bütçesinden karşıladığını kabul etmişti. Parti sözcüsü Zeynel Emre bu rakamın önemsiz olduğunu savundu.
4: Rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
6: Öte yandan Zeynel Emre'nin düzenlediği basın toplantısında CHP Ankara İl Basın Sorumlusu'na çanak soru sordurulması dikkat çekti.
7: Bugüne kadar AK Parti kazanamadığı tüm belediyelerde...
3: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında kritik bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu Başkan Muhittin Böcek oğlundan sonra itirafçı oldu. CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro ödendiğini doğruladı. Baba oğul yaklaşık 8 saat boyunca ifade verdi. Ayrıca gelin Zuhal Böcek de ifade verdi.
8: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
6: Adaylık için para verildiği iddiası siyasete bomba gibi düşmüştü. Önce oğlu, şimdi de babası itirafçı oldu. Oğlunun adaylık için para ödedik iddiasını kabul etti.
9: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
6: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden rüşvet soruşturmasında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış, görevden uzaklaştırılmıştı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek de yine tutuklananlar arasındaydı. Gökhan Böcek, 2 Mayıs günü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmuştu. İfadesinde babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon avro verdiğini itiraf etmişti.
8: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Yani
10: etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi o zaman. Çok önemli bir şey söylediniz çünkü.
4: Evet, evet.
8: Beyanda bulundu.
6: Gökhan Böcek'ten sonra babası Muhittin Böcek'ten de adım geldi. Görevden alınan başkan da etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.
11: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
6: 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 3'e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken ardından Muhittin Böcek'ten ifade alındı.
12: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
6: Muhittin Böcek ifadesinde oğlunun CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon avro ödendiği sözlerini doğruladı. Gökhan Böcek ise ek ifadesinde Özgür Özel Antalya'ya geldiğinde babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim ettiğini ileri sürdü. Konyaaltı Belediye Başkanlığı seçim sürecinde de partiye 15 milyon lira destek verildiğini kaydetti. Gökhan Böcek, Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi. Bu son dönemde ise biz genel merkeze verdik ifadelerini kullandı. İtiraflar sonrası soruşturmanın seyri değişeceğe benziyor. Gelin Zuhal Böcek de ek ifade verdi. Gelin Böcek'in ifadesine ulaşıldı. Eşi Gökhan Böcek'in kendisine babasının belediye başkanlığı adaylığı için genel merkezde CHP'li Veli Ağbaba ile görüştüğünü ve para verdiğini söylediğini anlattı.
7: Gökhan bana babasının belediye başkanı adaylığı için genel merkeze para vereceğini, Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına para istediğini söylemişti ve yüklü miktarda bir paradan bahsetmişti. Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. O kadar para verdik halen açıklanmadı şeklinde sitem ediyordu. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan halen ne istiyorlar şeklinde tepki gösterdi.
3: Ve Türkiye Gazetesi'nden geçelim. Skandalın merkez üssü CHP'de Böcek paniği. Özkan Yalı, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek rüşvet milyonlarını kabul ettiği soruşturmaların yeni odağı genel merkez olabilir diyor. Haberin detayına bir bakalım. Özkan Yalım seçim öncesi Özgür Özel'in evine para götürdüğünü söyledi. Gökhan Böcek Özel'in talimatıyla genel merkeze 1 milyon avro taşıdığını belirtti. Muhittin Böcek olduğunu doğrulayarak skandalı tasdik etti. İtirafçı olan gelin Böcek de kayınbabasına adaylık sürecinde eşinin o kadar para verdik hala açıklanmadı. Daha ne istiyorlar dediğini söyledi. Baba Böcek paranın kaynağı için ihale verdiği iş adamlarını gösterip bağış adı altında haraç kesildiğini itiraf etti. CHP içinden peş peşe patlayan bombalarla rüşvet ve yolsuzluk iddialarının odağı genel merkez oldu. Yönetim katında yeni itiraflar gelecek, soruşturma genişleyecek tedirginliği var. Kurmaylar partinin kayyum tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor. Parti için muhalefet haklılığımız çıktı derken parti sözcüsü Emre rakamlar bugün Türkiye üzerinde küçük diyerek olayı hafifletmeye çalıştı diyor değerli izleyiciler. Açıklamalar bu yönde. Ekrem İmamoğlu ve 3 sanığın yargılandığı casusluk davası başladı. Duruşmada savunma yapan İmamoğlu casusluk suçlamalarını reddetti. Etkin pişmanlıktan faydalanan tutuklu sanık Hüseyin Gün ise İBB veri tabanındaki bilgileri kopyalamadığını öne sürdü.
0: Casusluk davası başladı. Sanıklar haklarındaki suçlamaların tümünü reddetti. Geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren Hüseyin Gün'ün iddiaları üzerine Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ ve İmamoğlu'nun siyasi kampanya danışmanı Necati Özkan hakkında dava açıldı. Davanın ilk celsesi Silivri'de İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Hüseyin Gün tarafına yöneltilen iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.
13: Ülkem aleyhine asla casusluk yapmadım. Kendimden eminim. Casus değilim. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında üstlenmiş olduğum önemli görev ve sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda iddianamede isimlerine atıfta bulunulan yabancı devlet adamları, siyasiler, bürokratlar, emekli asker ve istihbarat mensuplarıyla görüşmeler görüşmemde hayatın olağan akışına aykırı herhangi bir durumun bulunmadığını kolaylıkla tespit edebilirsiniz.
0: Davanın sanıklarından Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ı manevi annesi Seher Alaçam'ın vasıtasıyla tanıdığını söyleyen Gün, Ekrem İmamoğlu'na başkan seçildikten 1,5 ay sonra manevi annemin yönlendirmesiyle nezaket ziyaretinde bulundum dedi.
13: Hiçbir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi veri tabanını kopyalamadım. Çalışanlarıma Amerika'da böyle bir talimat vermedim. Sisteme izinsiz müdahalede bulunmadım. İşlemediğim bir suç yüzünden 10 ayı aşkın süredir tutukluyum. Tahliye ve beraatimi talep ediyorum.
0: Hüseyin Gün'ün savunmasının ardından Ekrem İmamoğlu kürsüye geldi. İmamoğlu iddianameyi okumayacağını söyledi.
14: Casusluktan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklamak hukukla açıklanabilecek bir şey değil. Bir casusluk varsa millete tek bir somut belge gösterilsin. Ekrem İmamoğlu ile ilgili tek bir somut belge.
3: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. İhalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 12'sinin tutuklanmasına karar verildi.
6: İhalelere fesat karıştırıldı. Milyonlarca lira çıkar sağlandı. İddia bu. Gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmanın odağında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki ağaç ve peyzaj AŞ üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüz ihale işlemleri yer alıyor. Savcılık bazı ihalelerde kurgusal bir sistem kurularak ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasını araştırıyor. Operasyon kapsamında toplam 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 29 şüpheli yakalanmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren 20 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. 12 şüpheli tutuklandı, diğerleri de adli kontrolle serbest bırakıldı.
3: İstanbul Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlı halıya sarılı şekilde denizde ölü bulunan Sedef Güler'in katillerine ceza yağdı. Mahkeme sanıklardan birini ağırlaştırılmış müebbet, diğerini ise 18 yıl hapisle cezalandırdı.
15: Sonuna kadar çocuğumun hakkını arıyorum. O delikten çıkmalarını kabul etmiyorum.
0: Kızının katilleri için yaptığı adalet çağrısı karşılık buldu. Sedef'in katilleri cezasız kalmadı.
15: Yavuz Güngör bugün bir daha dışarıya çıkıp da bu toplumun evladını zehirleyemeyecek.
0: İstanbul Büyükçekmece'de 2024 yılında yaşanan olayda 24 yaşındaki Sedef Güler denizde elleri ve ayakları bağlı halıya sarılı halde ölü bulunmuştu. Cinayete ilişkin olay yerinde bulunan araçta parmak izleri bulunan Fırat Baykara ile Yavuz Güngör tutuklanmıştı. Olaya ilişkin davanın karar duruşması Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada söz alan sanıklardan Yavuz Güngör, sabah uyandığımda Sedef öldü. Sedef kendi yaşamının kurbanı oldu sözlerini kullandı. Suçu ölen genç kadının üzerine attı.
15: Ben sadece bugün Sedef için değildi. O iblisin zehirlediği her bir çocuk için ben buradaydım. O bir daha gün yüzü göremeyecek.
0: Sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Yapılan savunmaların ardından mahkeme kararını verdi. Sanıklardan Yavuz Güngör kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Fırat Baykara ise nitelikli kasten öldürme suçuna yardım ettiği ve suç delillerini gizlediği gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edildi.
15: Bana o adaleti verdiler. Teşekkür ediyorum. Fakat geri kalanını da yapsınlar. Adalet Bakanı Akın Güllü'ye çok teşekkür ediyorum.
0: Mahkeme firari olan sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık hakkındaysa yargılamanın devamına karar verdi. Ayvalık için tutuklama kararı verildi.
15: Ama benim çocuğumun adaleti hala yarım. Tam değil. Ben o adaleti tam istiyorum. Çıkamayacak. O Yavuz içeriden çıkamayacak.
3: Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki bahar şenliğini karıştıran ve Türk bayrağına saldıran 6 şüphelinin ikisi tutuklandı. 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
16: (Gülüyor)
0: provokatörlerin adresi ODTÜ'ydü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bahar Şenliği'ne Türk bayrağına saldırı gölgesi düştü. Bayrak taşıyanlara saldıran 6 kişi gözaltına alındı. O saldırıyı düzenleyen 6 şüpheliden ikisi tutuklandı. Saldırının başrolünde DHKPC'nin Ankara sorumlusu olduğu gerekçesiyle daha önce hapse giren İlhan Kaya vardı. Adeta suç makinesi olduğu ortaya çıkan Kaya, Türk bayrağı açan ODTÜ'lü öğrencileri tehdit etti. Ardından yandaşlarını kışkırttı. Amacına da ulaştı. Kavga çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili re'sen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 6 saldırgan şafak baskınıyla gözaltına alındı. Mahkeme şüphelilerden ikisinin devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanmasına karar verdi. 4 öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: Amerika Başkanı Donald Trump 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Trump, Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. Masadaki en önemli gündem maddesi ise kuşkusuz İran Savaşı olacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son dönemin en kritik ziyaretlerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. ABD tarafının daha önce duyurduğu ziyaret Çin'in açıklamasıyla da doğrulanmış oldu. Trump'ın ziyareti 8,5 yıl aradan sonra bir ilk olma niteliği taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki başkanı Joe Biden Çin'i ziyaret etmemişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret yine Donald Trump'ın ilk iktidar döneminde 2017'de yapılmıştı. Trump'ın ziyareti İran Savaşı'nın henüz çözüme kavuşmadığı bir dönemde stratejik önem taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'daki savaşla ilgilenmesi gerektiği gerekçesiyle 2 hafta gecikmeyle yapacağı ziyarette Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor. İki ülke arasında bir dizi gündem maddesi üzerinde düğümlenen ilişkiler de masada olacak. Trump'ın gümrük tarifesi artışları ve teknoloji kısıtlamalarının yanı sıra nadir toprak elementlerinin kontrolü en önemli gündem maddeleri arasında. Ziyarette tarafların ABD'nin son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay verdiği, Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ilişkin sorunları da ele alması bekleniyor.
3: İran Savaşı'ndan önce İsrail'in Amerika'nın bilgisi dahilinde Irak'ta gizli bir operasyon üssü kurduğu ortaya çıktı. Üssü bir çoban fark etti. Irak ordusuna haber verince İsrail hava saldırısı düzenledi.
0: İsrail'in İran Savaşı'na başlamadan önce Irak'ta gizli bir operasyon üssü kurduğu ortaya çıktı. Üssü ifşa edense bir Iraklı çoban oldu. Amerikan Wall Street Journal gazetesine göre Tel Aviv Irak çölünde Bağdat'ın haberi olmadan bir askeri üs kurdu. ABD'nin bilgisi dahilinde kurulan üste İran Savaşı'nın koordine edilmesi amaçlanıyordu. Ancak Mart ayı başında bir Iraklı çoban bölgedeki helikopter hareketleri ve olağan dışı askeri faaliyetleri fark etti. Çoban bunu derhal Iraklı yetkililere bildirdi. Bunun üzerine İsrail üssün ortaya çıkmaması için bölgeye giden Irak askerlerine havadan ateş açtı. Bir Irak askeri hayatını kaybetti. Irak ordusundan yapılan açıklamada saldırının koordinasyon ya da onay olmaksızın gerçekleştirilen pervasız bir operasyon olduğu ifade edildi. Irak, Birleşmiş Milletler'e yaptığı başvuruda saldırının yabancı güçler ve hava unsurları içerdiğini belirtip olaydan Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu.
3: İran Savaşı petrol arzında büyük bir krize yol açtı. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle petrol arzında 2 ayda yaklaşık 1 milyar varillik bir kayıp meydana geldi.
0: Küresel enerji piyasalarında Hürmüz çıkmazı derinleşiyor. İran'daki savaş nedeniyle bloke olan Boğaz, petrol arzında 2 ayda yaklaşık 1 milyar varillik bir kayba yol açtı. Suudi Enerji devi Aramco'nun CEO'su Emin Nasır Hürmüz Boğazı'ndaki arz krizinin etkilerini değerlendirdi. Nasır, sevkiyatlar normale dönse bile piyasaların denge kazanmasının vakit alacağını söyledi.
16: And we will be more than happy to build more.
0: Savaşın etkisi rakamlara da yansıdı. Şubat ayında 60 dolar seviyesinde olan petrolün varil fiyatı Mart ayında 100 dolara aştı. Bu tablo Aramco'nun karını da katladı. Şirketin ilk çeyrekteki net geliri geçen yıla oranla ciddi bir artışla 33,6 milyar doları buldu. Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasındaki restleşme de sürüyor. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı yakınlarında 4 gemiyi durdurduğunu açıkladı. Açıklamada 62 ticari geminin rotasının değiştirildiği kaydedildi. CENTCOM'un açıklamasında güdümlü füze destroyeri Delbert Blake, ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı abluka kapsamında Umman Denizi'nden geçiş yaparken bölge sularını denetliyor dendi. Ticari gemiler için Hürmüz Boğazı'ndan geçiş neredeyse imkansız hale gelirken saldırıların son hedefi Güney Koreli HMM şirketine ait bir gemi oldu. Boğaz'da mahsur kalan HMM Namu adlı yük gemisine tanımlanamayan iki cisim çarptı. Geminin sol kıç kısmında meydana gelen çarpışma sonrası yangın çıktı. Seul yönetiminden gelen açıklamaya göre olayda can kaybı yaşanmadı. Yangının deniz mayını ya da gemideki teknik bir arızadan kaynaklanmadığı belirtilirken saldırının detaylarına ilişkin incelemeler sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri sularına çekilen gemide hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
3: Sivas'ta kene ısıran 60 yaşındaki bir kişi Kırım-Kongo kanamalı ateşi nedeniyle hayatını kaybetti. Havaların ısınmasıyla yeniden görülen kene vakalarına karşı uzmanlar özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşları uyardı. Kene ısırmasına karşı önlemler de tek tek sıralandı.
17: Kaç kez aşağı attı, yine geldi. Şu an tutunmaya çalışıyor.
0: Kırım-Kongo kanamalı ateşi tehlikesi geri döndü. İstanbul'dan memleketine giden adam kene ısırması nedeniyle hayatını kaybetti. Olay Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaşandı. Ballıdere köyünde yaşayan İlhan Cevahir'in vücuduna yaklaşık 10 gün önce kene yapıştı. Cevahir rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki adam Kırım-Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle yoğun bakımda tedaviye alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
18: Yüzlerce hastamız var bizim bölgeden olan. Bunların bir kısmı vefat etti, diğerleri yaşıyor, hayatını sürdürüyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşi böyle ölümcül hastalık olarak düşünülüyor. O kadar ölümcül değil ama erken müdahaleyle, erken tespitle tedavi edebiliyoruz.
0: En büyük risk ise kırsal kesimlerde ve Karadeniz bölgesinin iç kısımlarında yaşayanlarda.
18: Önümüzde Kurban Bayramı var. Bu dönemde özellikle köylerine gidecek, orada hayvanlarını kesecek, kurbanlarını kesecek olan kişilerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü keneler halen mevcut ve halen enfekte.
0: Uzmanlar keneyi görür görmez çıkarmadan hastaneye başvurun uyarısını yineliyor.
18: Dışarı çıkarken pantolonların çorapların içine sokmaları gerekiyor. Kene deriye ulaşmasın. Açık giysiler giyerlerse kişiler keneyi çok rahatlıkla görebilirler üzerlerinde olduğunu. Kene yapışınca da bir sağlık kurumuna başvursunlar.
3: Dünya günlerdir hantavirüs yüzünden gemide hayatını kaybeden 3 kişiyi konuşuyor. O ölüm gemisindekiler tahliye edildi. İçinde 3 Türk vardı. Onlar da İstanbul'a getirildi. Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye getirilen Türklerin testinin negatif çıktığını açıkladı ama karantina devam edecek.
19: Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim ve karantinadayım.
20: Herkes çok şükür sağlıklıyız.
21: İyi durumda, sağlıklıyız.
0: İşte 3 kişinin hantavirüs yüzünden hayatını kaybettiği o ölüm gemisi. Gemi Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'de limana demirledi. Gemide kalan son 3 Türk yolcu karantinaya alındı. Rahatlatan açıklama ise Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Yeşilburun Adaları'na gitmek için yola çıktı yolcu gemisi. Tarih 1 Nisan'dı.
21: Gemideyiz. 6 Mayıs.
20: Kanarya Adaları'na doğru gidiyoruz. Her şey yolunda.
0: Hollanda bayraklı lüks MV Hondius gemisinde 23 ülkeden yolcu vardı. Gemide hantavirüs salgını patlak verdi.
15: 23 ülkeden 149 yolcu ve mürettebatın olduğu Güney Atlantik'e seyreden yolcu gemisinde 3 kişinin hantavirüs sebebiyle hayatını kaybetmesi dünyayı alarma geçirdi.
0: FF2 tipi maskeler takıldı. Tahliye böyle başladı. Gemide 3 Türk yolcu da vardı.
15: O ölüm gemisindeki 3 Türk yolcu Türkiye'ye getirildi. İstanbul'daki evlerinde karantinaya alındılar.
20: Herkes
21: çok şükür sağlıklı.
20: İyi durumda, sağlıklıyız.
0: Sağlık Bakanlığı da o gemideki Türklerle ilgili açıklama yaptı. Tedbirlerin süreceği ifade edildi.
15: 3 Türk yolcu herhangi bir semptom ya da belirti göstermiyor. Evlerindeki karantina ise 42 gün boyunca sürecek.
22: Günden sonra bu kişilerin toplumda dolaşması, kalabalıklara karışması herhangi bir risk oluşturmayacak.
0: O gemide sosyal medya fenomeni Ruhi Çenet de vardı. Gemiden 24. günde ayrılmıştı. Fenomenin hantavirüs testinin pozitif çıktığı, hatta Türkiye'ye geldikten sonra bir düğüne katıldığı iddia edildi. Çenet sosyal medya hesabından o iki iddiayı da yalanladı.
23: Hiçbir hastalık belirtim hiçbir şekilde yoktur. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim ve karantinadayım.
0: Gemideki bir Fransız ve bir Amerikalı yolcunun testleri pozitif. Fransız hastanın durumu kötü. Dünyayı hantavirüs endişesi sardı. Peki uzmanlar ne diyor?
22: Akciğerleri tutan, %38 gibi bir ölüm oranına bulaşırsa yol açan bir enfeksiyon. Covid kadar panik olmamamız gerektiğini bütün samimiyetimle söylemek isterim. Ateş olacak. Ama ateş, baş ağrısı, halsizlik, kas ağrıları.
0: Belirtilerse bunlar, tavsiyelerse şöyle.
22: Bodrumlar gibi, kapalı alanlar gibi, tozlu alanlarda bir temizlik yapılacaksa, kilerlerde, bodrumlarda bir tadilat yapılacaksa, maske kullanılması, önlem alınması, süpürerek değil ıslatıldıktan sonra toz oluşmasını önleyerek oraların temizlenmesi, mümkün olduğu kadar kemirgenlerin dışkılarından, artık atıklarından kaçınılması ilk önerilerim olacaktır.
3: Evet, bu saat dilimini bitirdik, araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.

0: İran'da savaş elektriği vurdu. Rejim, kamu kurumları ve bankalara elektrik tasarrufu çağrısında bulundu. İran'da Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi, idari kurumlarla bankaların elektrik tüketimini %30 azaltmakla sorumlu olduğunu açıkladı. Bu kapsamda idari kurum ve bankalardan saat 13'ten sonra klimalarını kapatmaları ve böylece elektrik tasarrufu sağlamaları talep edildi.
1: Yani en adeti badis ki dorim.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte enerji tüketiminin artacağına dikkati çekerek enerji kullanımı konusunda tasarrufa gidilmesini ve halkın bilinçlendirilmesi için çalışma yapılmasını istemişti. İş yerinde yangın çıktı. Alevler her yanı sardı. İstanbul Başakşehir'de saat 22 sıralarında sanayi sitesinde yangın çıktı. İçerideki malzemelerin tutuşmasıyla alevler hızla yayıldı. Tüm iş yerini sardı.
2: Elektrikten oldu böyle.
0: Ekipler yangına müdahalede bulundu. Sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapıldı. İş yerinde büyük hasar oluştu.
2: 10 milyon malzemem var.
3: Takvimler 11 Mayıs 2013'ü gösteriyordu. Türkiye, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki iki ayrı terör saldırısıyla sarsılmış, hain saldırıda 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Şehitler unutulmadı.
4: Şehit Kaplanur Erboz.
5: Burada.
4: Şehit Fehmi Karaca.
5: Burada.
3: Aradan 13 yıl geçti. Ne o acı dolu görüntüler ne de hayatını kaybedenler unutuldu. Saldırının 13. yılında 11 Mayıs şehitleri için anma programı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasiler, idareciler ve çok sayıda vatandaş da yürüyüşe eşlik etti. Kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve fotoğraflarla 11 Mayıs şehitleri anıtına yürüdü. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
6: Sayın Bakan.
3: Semra Ayaz patlamada kardeşini kaybetmişti.
7: Genç kardeşimi kaybettim. Bir yiğit kaybettik. Bizim bugün acı günümüz, kara günümüz. Bugün acılarımız tekrardan tazelendi. Rabbim bir daha yaşatmasın.
3: Patlamada yeğenini kaybeden Ali Eser de acılarımız hep taze dedi.
8: Yani anneler günü geliyor da ama bizim için anneler günü gelmiyor bize maalesef. Başım sağ olsun Türkiye diyelim. Başka diyemem. Özgürüm. Kelimelerimiz dikiliyor yani ağzımızda. Zor kendimizi tutuyor. Ne yapak hayal.
9: Peki hali özlüyor musunuz şeyi?
8: Çok özlüyoruz ya.
3: Hatay valisi Mustafa Masatlı ise saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne ve kardeşliğine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından 11 Mayıs şehitleri anıtına çiçekler bırakıldı. Şehitler için dualar edildi.
10: TGRT FM.
11: Reklamlar.
12: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
13: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Bize huzur lazım.
16: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
17: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
11: Reklamları dinlediniz.
5: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
9: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
11: Şimdi reklamlar.
18: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
20: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212-451-49-00 Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
22: Sen de hayatın dolu dolu tat, aç bir neysu dolu dolu hayat.
23: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
11: Reklamları dinlediniz.
24: TGRT FM.
25: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
26: Buyurun.
27: Ben miyim?
26: Evet.
27: Hayırlı günler Osman dede.
26: Hayırlı günler efendim, buyurun.
27: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
25: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
2: TGRT FM Haber.

0: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Türk'le Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerle karşınızdayız değerli izleyiciler. Önemli haberlerin hepsini sizlere aktaracağız. Hemen başlıklarımıza bir bakalım neler var diye sonra gündemimize geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin iyi bir anayasa özleminin dinmediğini söyledi. Yeni anayasa Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Cumhurla Cumhuriyet arasında çekilen dikenli tel örgüleri söküp attıklarına da işaret etti. Reform vurgusu yaptı. Ve CHP'den Burcu Köksal için ihraç talebi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bugün AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Kritik gelişme öncesi CHP'den dikkat çeken hamle geldi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Köksal'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verdi. Ancak Köksal'ın zaten E-Devlet üzerinden CHP'den istifa ettiği ifade edildi. Ve Irak'ta gizli İsrail üstüne çoban darbesi. İran savaşından önce İsrail'in Amerika'nın bilgisi dahilinde Irak'ta gizli bir operasyon üssü kurdu ortaya çıktı. Üssü bir çoban fark etti. Irak ordusuna haber verince İsrail hava saldırısı düzenledi. Ve petrol arzı 2 ayda 1 milyar varil azaldı. İran savaşı petrol arzında büyük bir krize yol açtı. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle petrol arzında 2 ayda yaklaşık 1 milyar varillik kayıp meydana geldi. Ve Donald Trump Çin yolcusu. Amerika Başkanı Donald Trump 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Trump Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. Masadaki en önemli gündem maddesi ise İran savaşı olacak. Evet, önemli başlıklarımız var. Hepsini size aktaracağız değerli izleyiciler. Ayrıcalık olmaz etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Mesajlarınız hemen etiketimiz yazan yerin altında görünsün. Başlayalım.
1: ABD Başkanı Trump, Venezuela ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi olarak düşündüğünü söyledi. Az sonra. Ücretsiz halk plajlarına 3 tane daha ekleniyor. Sinop, Samsun ve Bitlis'te de 5 yıldızlı halk plajları açılacak. Vatandaşlar plajdan ücretsiz faydalanacak. Az sonra. Kurban Bayramı yaklaştı. İkinci el otomobil piyasası hareketlendi. Bayramı yeni araçlarıyla girmek isteyenler oto ekspertizcilerin yolunu tutuyor. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: Malatya'da eski eşi tarafından kafasından vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlısı eski koca ise suç aletiyle polise teslim oldu. Bu yıl öldürülen kadın sayısı maalesef 140'a yükseldi.
2: Bir kadın daha erkek şiddetinin hedefi oldu. Eski kocasının silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti.
3: Hani o kartona gelsen hani.
2: Kan donduran olayın adresi Malatya'nın Akpınar mahallesi oldu. Feride Karakaya boşandı, eşi Hüseyin Karakaya tarafından sokak ortasında saldırıya uğradı. Cani adam 35 yaşındaki kadını başından av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Feride Karakaya kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken cenazesi morga kaldırıldı. Öldürülen kadının 3 çocuk annesi olduğu öğrenilirken katil zanlısı eski koca da suç aletiyle polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Feride Karakaya ile birlikte 2026'da öldürülen kadın sayısı da maalesef 140'a yükseldi.
0: Kahramanmaraş'taki okul saldırı soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Saldırganın öğretmen olan annesinin emeklilik başvurusunda bulunduğu emniyet müdürü babasının da tüm özlük haklarının elinden alındığı ortaya çıktı.
2: Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin öğretmen annesinin emeklilik başvurusunda bulunduğu, emniyet müdürü babasınınsa tüm özlük haklarının elinden alındığı ortaya çıktı. 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Aysar Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen saldırı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Başlatılan soruşturma derinleşiyor. Biri öğretmen, 9'u öğrenci, 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kanlı saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin öğretmen annesi Pınar Peyman Mersinli'nin emeklilik başvurusu yaptığı, 1. sınıf emniyet müdürü olan babası Uğur Mersinli'nin de tüm özlük haklarının sonlandırıldığı belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan araştırma komisyonunun da bu hafta Kahramanmaraş'a giderek incelemelerde bulunması bekleniyor. Komisyon sonucu hazırlanacak raporla kamuoyunun bilgilendirilip eğitim kurumlarındaki güvenlik politikalarına katkı sunması hedefleniyor.
0: Fenerbahçe'de seçim heyecanı yaşanıyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım adaylık için gereken 500 imzayı 24 saat içerisinde topladı.
4: Seni affetmem. Seni bu seyirciyle göndereceğim. Ben değil. Bunu bu seyirciyle göndereceğim.
5: Adaylığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Aziz Yıldırım adaylık için gereken 500 imzayı 24 saat içerisinde topladı.
4: Bu sızıkı kim aldı sızıkı? Merak ediyorum ya.
5: Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Başkanlığa aday isimlerden Aziz Yıldırım adaylık için gereken prosedürleri tamamladı. Aziz Yıldırım başkan adaylığı için gerekli olan 500 imzayı 24 saat içerisinde topladı.
4: Fenerbahçe'ye ihanet edenlerle Fenerbahçe için gerektiğinde hapise gidenler, dar ağacında olsak da son sözümüz sözüm Fenerbahçe diyenlerin mücadelesiydi bu. Ben Fenerbahçeliyim, siz de Fenerbahçelisiniz.
5: Aziz Yıldırım'ın kısa sürede ulaştığı destek seçim öncesi camiada dikkat çekti. Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkanlık yarışında Aziz Yıldırım'la Hakan Safi karşı karşıya gelecek.
0: Fenerbahçe başkan adaylarından değerli izleyiciler Hakan Safi Türkiye Gazetesi'nden getirelim. Yerli Real Madrid kuracağım açıklamasında bulundu. Hakan Safi transfer çalışmaları için İtalya'ya gitti. Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao ile el sıkışan Safi Real Madrid gibi bir takım kuracağım dedi. Değerli izleyiciler, Hakan Safi de Türkiye'nin önemli iş adamlarından biri. Başkan seçilir mi bilmiyoruz ama Tahir Kum'la söyleşi yapmış gazetemizin yazarı. Tahir Kum'a da Real Madrid gibi bir takım kuracağız diyor ama bazen böyle takımlar kurmak çok da başarılı olmayabiliyor. Fenerbahçe geçmişte bunları bazı büyük teknik direktörlerle de denedi. Gulsiding 91'de geldi. Ali Koçik döneminde Filip Koku'yu getirdi. Çok başarılı olamadılar. Tabii ki Hakan Safi de Ali Koç'un yönetiminde bu işleri bayağı yetkinlik kazandı. Bakalım nasıl bir yol izleyecek eğer kazanırsa. Arda Turan'la ilgili bir haberimiz var. Onu da geçelim değerli izleyiciler. Arda Turan da Türkiye'nin gururu olan isimlerden biri oldu. Arda Turan takımını Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'i şampiyon yaptı. Bu şampiyonun alışılmadık şartlardaki seyahatlere ve fikstüre rağmen insanüstü çabayla geldiğini söyleyen Turan şunları söyledi. Şimdi önümüze doğrudan katılacağımız bir Şampiyonlar Ligi var. Çok genç ve gelişen bir takımı seneye Şampiyonlar Ligi'nde de yeni bir hikaye yazmak istiyoruz. Çok heyecanlıyız dedi değerli izleyiciler. Seneye yeni bir hikaye yazacağız diyor Arda Turan. Trendyol 1. Ligi 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkan Ahmetspor kupasına kavuştu. Diyarbakır temsilcisi taraftarı ile birlikte şampiyonluğu doyasıya kutladı.
2: Nefes kesen yarışta zafere ulaşmışlardı. Kupaya da kavuştular. Meydanlarda doyasıya şampiyonluğu kutladılar. Diyarbakır temsilcisi Ahmetspor Trendyol 1. Ligi 2. sırada tamamlayıp Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı. Şampiyon takım Bağlar Caddesi'nde bulunan Nevruz Parkı'nda kutlama düzenledi. Futbolcular aileleriyle birlikte sahneye çağrıldı. Oyunlar oynandı. Müziklerle doyasıya eğlenildi. Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de kutlamalarda halay çekti. Havai fişek ve ışık gösterileriyle gece adeta şenlendi. Ve coşkunun ardından sıra kupaya geldi. Geri sayımla birlikte kupa şampiyonların ellerinde yükseldi.
0: Ücretsiz halk plajlarına 3 tane daha ekleniyor. Sinop, Samsun ve Bitlis'te 5 yıldızlı halk plajları yapılacak. Vatandaşlar plajdan ücretsiz faydalanacak.
6: Çeşme'ye gideceğiz.
7: Evet, planımız var. Ufak bir kaçamak yapacağız.
2: Yaz yaklaştı. Hazırlıklar hızlandı. Milletin ücretsiz faydalandığı halk plajlarının sayısı artırılıyor. 5 yıldızlı plajlara 3 tane daha ekleniyor.
8: Güzel bir güneş banyosu yapmak. Ağacın gövdesinde kedileri sevmek. Gideceğim gün hemen gelsin çünkü havuza girmek istiyorum.
2: Antalya, Muğla ve İzmir'de 20 halk plajı bulunuyor. 3 yeni proje daha yolda. Bitlis, Adil Cevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent'te de halk plajı yapılacak. Çalışma 2026 yılında tamamlanacak.
9: Tabii ki bir deniz tatili yaparım bir Ankaralı olarak.
2: Halk plajlarında duş alanları, tuvaletler, soyunma kabinleri, çocuk oyun parkları, bebek bakım odaları, mescitler, spor ve etkinlik alanları yer alıyor. Yeme içme alanları ve otopark hizmetleri de bulunuyor.
0: Sosyal medyada incel yani istemsiz bekarlar olarak tanınıyorlar. Kadın düşmanı ve şiddet yanlısı söylemleriyle biliniyorlar. Karşı cins iletişim kuramıyorlar. Çocuklara zorbalıktan, cinsel tacize, şantajdan hayvanlara, şiddete pek çok suça karışıyorlar. İçişleri Bakanlığı'nın son raporu dijital mecralarda örgütlenen bu yapıların nasıl bir tehdide dönüştüğünü ortaya çıkardı.
10: İnsel gruplarına üye olan erkeklerin bazı inançları var. Kadınların sadece yakışıklı ve zengin erkeklerle beraber olduğunu inancı var.
11: Kendilerini insel yani istemsiz bekarlar olarak tanımlıyorlar. Kadın düşmanlığı ve şiddet söylemleriyle öne çıkıyorlar. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı rapor insel tehlikesinin ne kadar ciddi boyuta ulaştığını gözler önüne serdi.
12: Kadına doğrudan şiddet uygulayanlar, işte tacizli bir şekilde yollarla sıkıntılı yaşayanlar. Bu şeyleri hep görüyorduk yani.
13: Akrabam aynı şekilde böyleydi, amcam. Karısını biraz şey yapıyordu, hırpalıyordu. Yani böyle şeylerin bence olmaması gerekiyor ülkemizde.
11: Discord ve Telegram üzerinden örgütlenen bu gruplar tehdit, şantaj, siber zorbalık gibi suçları işliyorlar. Gözaltına alınan şüphelilerin çoğu ise daha 18 yaş altında.
10: Psikolojik olarak ele alırsak eğer bu gruba üye olan kişilerin depresif belirtilerin çok yüksek olduğunu, kişisel arası ilişkiler kurmakta çok zorlandıklarını, düşük benlik saygısı olduklarını fark edebiliyoruz.
14: O tarz uygulamalarda ya da gruplarda bulunmuyorum sosyal medyada.
15: Sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla gerçekten çok kirli ortamlar kurulmuş, farkındayız. Yani bunların umarım en kısa zamanda önüne geçilebilir.
16: Telegram'da ama o tarz gruplar var. Bence o tarz gruplara bir erişme engeli falan getirilmesi gerekiyor.
11: İnsel grubuna üye olan şahıslar canına kıyarken yanlarında birini daha götürme gibi düşünceleri var.
10: Romantik ve cinsel ilişki kuramayan bu erkeklerde kadınlara karşı olan şiddet söylemleri ve paylaşımları bu çevrimiçi gruplarda çok daha fazlalaşıyor.
16: En sonki olaylardan sonra bu birkaç grubu daha da duydum. Yani çok kötü şeyler. Cidden insanlığa sığmayacak şeyler.
11: Özellikle 2024 yılında İstanbul'da iki genç kızı öldüren Semih Çelik isimli vatandaş insel grupları ile bağlantısı olduğu ortaya çıktı.
17: Çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz lazım. Arkadaş çevresine dikkat etmemiz gerekiyor.
18: Böyle insanların bir an önce tespit edilip içeriye girip yani çıkmamaları lazım.
0: Sıradaki haberimiz kilo veriyorum ama geri alıyorum diyenler ideal kilosunu korumak isteyenler için. Bilim dünyasından gelen son araştırmaya göre 8500 adım atmanız yeterli. Yani 10.000 adım efsanesi bitti. Peki yeterince yürüyor muyuz? Günde kaç adım atıyoruz? TGRT Haber mikrofonuna gelen cevaplara bir bakalım.
19: Eğer yürüyüş yapıyorsan ve günde 10.000 adım atıyorsan uzun vadede kilo vereceksin.
20: Her sabah 10.000 adım atıyorum. Daha zinde olmak için.
21: Mevcut kilomu korumak için her gün düzenli bir yürüyüş yapıyorum.
22: Çalışma hayatım yoğun olduğu için yürüdüğüm miktar spor yapmışım gibi beni dengeliyor.
23: Daha önce en az 5.000 adım atılması gerektiği açıklandı. Daha sonra adım sayısı 10.000'e çıkarıldı. Yapılan son araştırmada sağlıklı yaşam ve kiloyu korumak için 8.500 adım yeterli denildi.
24: Hem kilo vermek için hem de bir yandan kilomu daha sağlıklı vermek için yürüyüş yapıyorum. Günlük 3-4 bin arası atıyorumdur.
21: Ortalama 84 kiloydum. Bir ayda toplamda 12 kilo verdim. Sürekli yürüyüşümü devam ettirerek günlük kilomu korumaya çalışıyorum.
24: Meslek hayatımızdan dolayı sağlıkçıyız. Bu yüzden koşturmaca kaynaklı yapamıyorum düzenli yürüyüş.
23: Bir adım attığınız zaman günde kaç adım atarsınız?
24: Genellikle 8.000 üstü 15.000'e kadar buluyor.
23: Kilo vermek kadar kiloyu korumak da büyük bir mücadele gerektiriyor. Bilim insanları tekrar kilo almayı durduracak şifreyi belirledi. Günlük en az 8.500 adım.
25: Düzenli yürüyüş yapmıyorum ama çok dışarıdayım.
1: Yani yürüyorum o yüzden.
24: Düzenli yürüyüş yapmıyorum ama günlük adımım 12-13 bin oluyor. Bütün gün ayaktayım zaten, ekstra yürüyüş yapmaya ne halim kalıyor ne vaktim kalıyor.
23: Şu anda Ankara'nın simgelerinden Atakule'deyim. 8500 adım attığım takdirde 6,5 kilometre yol yürümüş olacağım. Ve 1 saat 10 dakika sürecek olan bu yürüyüşün ardından Ulus'ta bulunan Türkiye'nin ilk meclisine ulaşmış olacağım.
24: Yiyebildiğimiz tek şey poğaça tarzı şeyler oluyor okulda. O yüzden diyet yapmamızı tamamen engelliyor bence.
3: Artık yediğimiz besinlerde bayağı bir miktarda yağ miktarı oluyor ve akşam şişkinlik oluyor. Bundan dolayı da yürüyüş yapıyoruz akşamları. Yarım saat de olsa yürüyüş yapmayı tercih ediyoruz.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
25: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
26: Bize huzur lazım.
27: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Best Allianz. Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklam.

0: müşteri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
0: TGRT FM Haber. Kraliçe Matilde ekonomik misyon kapsamında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konuk kraliçeyi Vahdettin Köşkü'nde Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde ağırladı. Basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmede sadece ticaret değil Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisi de masadaydı. Görüşmede gümrük birliğinin güncellenmesi ve savunma alanındaki işbirliğinin hızlandırılmasının her iki tarafında ortak çıkarını olduğu ifade edildi. Belçika Kraliçesi Matilde'nin ziyaretlerinin bir durağı da Türkiye-Belçika İş Forumu oldu. Gözler Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a çevrildi. Bolat yaptığı konuşmada ülkeler arasındaki ticaret hacmine dikkat çekti.
4: Güçlü müttefikimiz Belçika ile ikili ticaret hacmimiz istikrarlı bir yükseliş trendi göstermiş ve geçen yıl 9.3 milyar dolara ulaşmıştır.
0: Kraliçe Matilde programında teknoloji odaklı temaslarda da bulunmuş, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etmişti. Kraliçe dünyanın yakından takip ettiği milli SİHA platformlarını tek tek incelemiş, ARGE merkezini gezerken briefing almıştı.
5: Hem Avrupa'daki güvenlik mimarisindeki ortak çabalarımız adına ben önemli olduğunu değerlendiriyorum bu girişimin. Ve ayrıca da bu ziyaretten de memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.
6: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve dolandırıcılık soruşturması kapsamında yeniden düğmeye basıldı. Aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski üst düzey bürokratlarının da bulunduğu isimler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkanı Tunç Soyer'in danışmanlarından Güven Eken de var.
7: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerine yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltılar oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçları çerçevesinde soruşturmayı yürütüyor. Jandarma ekipleri eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzbeton'un eski genel müdür yardımcısı İzdoğan AŞ'nin eski yönetim kurulu başkanı ve eski genel müdürüyle Kırveli Makine Mühendislik AŞ yönetim kurulu başkanı ve temsilcisi de gözaltına alındı. Hali hazırda tutuklu bulunan İzbeton eski genel müdürü Heval Savaş Kaya hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan isimler arasında eski belediye başkanı Tunç Soyer'in danışmanlarından Güven Eken de var.
6: Türkiye Gazetesi'nden getirelim. Mini seçim, büyük yarış, 6 beldede 10.713 seçmen sandık başına gidecek değerli izleyiciler. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede 7 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi için partiler arasında yarış başladı. Cumhur İttifakı 10.713 seçmeninin oy kullanıcı 6 beldenin tamamında ittifak yaparak seçime girme kararı aldı. Bu kapsamda 5 beldede AK Parti'nin adayı, 1 beldede MHP'nin adayıyla seçime girilecek. AK Parti Tokat'a bağlı Bağtaş'ı, Yolüstü ve Çevrecik, Nevşehir'e bağlı Mustafa Paşa ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldesine aday gösterirken MHP Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesine aday çıkardı. Böylece Cumhur İttifakı 5 beldede tek adayla seçime girmiş olacak. CHP ise Mustafa Paşa, Çevrecik ve Tekke olmak üzere 3 beldede aday çıkardı. Seçimler için 36 sandık kurulacak. Gümüşhane'nin Tekke beldesi 2969 seçmen ile en fazla seçmen sayısına sahip belde olacak. Mini seçim olmasına rağmen adaylar arasında yaşanan rekabet ise genel seçimleri aratmıyor diyor. CHP kurultayına ilişkin mutlak butlan tartışmaları sürerken Saadet Partisi kayyum riskiyle karşı karşıya. Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği kongrenin iptali için açılan davada karar çıktı. Mahkeme kayyum talebini reddetti.

0: Bizim derdimiz makamlar değil. Bizim derdimiz insanların saadeti, insanların huzurudur. Çünkü biz eğriye eğri, doğruya doğru diyenleriz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan tartışmaları sürerken Saadet Partisi'nde de benzer bir tartışma yaşandı. Mahmut Arıkan'ın genel başkan seçildiği kongrenin iptali için dava açıldı. Ancak mahkeme davayı reddetti.
0: Aziz milli görüşçüler, herkes bilmeli ki Saadet Partisi hiçbir kimsenin, hiçbir partinin hasmı veya düşmanı değildir.
1: Saadet Partisi 24 Kasım 2024 tarihinde 9. olan kongresini yaptı. Mahmut Arıkan'la Birol Aydın yarıştı. 1026 delege oy kullandı. Mahmut Arıkan genel başkan seçildi.
0: Buradan sesimin ulaştığı herkese ilan ediyorum. Biz buradayız. Biz hazırız. Heyecanlıyız. Gelecekten umutluyuz. Sizlere de soruyorum. Sizler hazır mısınız?
1: Ancak Saadet Partisi eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve beraberindeki isimler kongrede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yargıya başvurdu. Oy kullanan 1026 kişiden 789'unun delegeliğinin düştüğünü öne sürdü. Partiye 3 kişilik kayyum atanmasını talep etti.
0: Elbette zor yollardan, keskin virajlardan bugüne geldik. Fakat Saadet Partimiz 1969'dan bu yana kararlı duruşundan, tavrından, mücadelesinden bir milim sapmadı.
1: Dava Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Saadet Partisi'ne kayyum atanması talebini reddetti.
2: Hem genel başkanlığa kimin geleceğini hem de partimizin başına nelerin gelmeyeceğine karar vereceksiniz.
3: Amerika ile İran arasındaki müzakere süreci devam ederken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Katar'a çok kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Orta Doğu'daki gerilim, kalıcı barışın sağlanması için atılacak adımlar ve Gazze konusu masada olacak.
4: Kriz kuşağı içerisinde yer almaktayız. Çoğu zaman meselelerin tam kalbinde yer alıyoruz.
1: Orta Doğu'da tansiyon yüksek. Türkiye ise o tansiyonun düşmesi ve tarafların kalıcı barışa ulaşması için diplomatik çabalarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu kapsamda 12 Mayıs Salı günü Katar'a kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.
5: Savaşın durdurulması için atılabilecek adımları görüşmek üzere yakında bir bölge ziyaretim olacak. Bölge ülkeleriyle bir araya geleceğiz. Türkiye'nin bölgesel barışın nasıl kalıcı olacağına ilişkin değerlendirmelerini, tekliflerini paylaşmak istiyorum.
1: Bakan Fidan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad el-Sani ile görüşecek. Ziyaretin ana gündem başlığı ABD ile İran arasında devam eden ateşkes müzakereleri olacak. Fidan ayrıca İran'ın savaş sürecinde hedef aldığı Katar'a Türkiye'nin desteğini bir kez daha ifade edecek.
5: Türkiye olarak krizin yayılmasını önlemek ve taraflar arasında ortak bir zemin oluşturmak için en başından bu yana yoğun bir diplomatik çaba yürütmekteyiz.
1: Ziyarette Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer serbestisinin yeniden tesis edilmesine yönelik hassasiyeti de paylaşılacak. Fidan'ın Katar ziyaretinde İsrail'in saldırgan tutumu ve yayılmacı politikalarına karşı atılacak adımlar da değerlendirilecek. Ayrıca Gazze'deki son durum da ele alınacak. Bakan Fidan'ın Katar emiri ve diğer yetkililerle yapacağı görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomi ve savunma sanayi alanında atılacak işbirliği adımları da değerlendirilecek. 2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 1.15 milyar dolara ulaşırken taraflar bu rakamı kısa vadede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.
3: İlim Yayma Vakfı'nın kuruluşunun 50. yıl nedeniyle hayata geçirilen 50. yılda 50 kütüphane projesinin İstanbul etabı toplu açılış töreniyle tamamlandı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye eğitim öğretim süreçlerinde son 20 yılda baz aldığımızda devrim niteliğinde işler yaptı dedi.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da İlim Yayma Vakfı'nın 50. yılda 50 kütüphane programına katıldı. Eğitimde devrim niteliğinde işler yapıldığını söyledi.
6: Türkiye gerçekten eğitim öğretim süreçlerinde son 20 yılı baz aldığımızda devrim niteliğinde işler yaptım.
1: Bakan Tekin derslik sayısına da dikkat çekti.
6: Şu an bizim yaklaşık 750 bin dersliğimiz var. 750 bin sınıf Türkiye genelinde. 2002 yılında yaklaşık 350 bin dersliğimiz vardı.
1: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan da törende konuşma yaptı.
7: Liseyi bitirdikten sonra üniversite hayatınız ve ondan sonrası için özellikle akademik kariyer düşünen arkadaşlarımızın her zaman yanında olmak istiyoruz. Binlerce öğrenciye her yıl burs veriyoruz.
1: İstanbul Valisi Davut Gülse mega kentteki kitap sayısından bahsetti.
8: İstanbul'da 6,5 milyon kitap sayımız son 3 yılda 7 milyon 300 bin artarak %100'den daha fazla artmış oldu. Dolayısıyla da kitaba erişimle ilgili hiçbir problemimiz hamdolsun kalmadı.
3: Ankara'da 1,5 yaşındaki Efe ve 5 yaşındaki Doğa'ya saldırıp yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibi Fatma Tuğçe Özbek Erol yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Baba Adem Öztürk tahliye kararına tepki gösterdi. Çocuğumun yüzündeki yara daha iyileşmedi dedi.
9: Sürekli korkuyordum çocuklara bir şey olacak diye. Korktum da başıma geldi.
1: İki kardeş pitbull dehşeti yaşadı. 5 yaşındaki Doğa saldırıyı hafif yarayla atlattı. 1,5 yaşındaki Efe'nin ise yüzü parçalandı. O yasaklı ırkı besleyen Fatma Tuğçe Özbek Erol mahkeme karşısındaydı.
9: Bir anda arkasından köpek çıktı. Önce Doğa'ya saldırdı. Doğa'yı ısıramayınca Efe'yi aldı altına. O an ben koştum, köpeği çekti. Efe'yi kucağıma aldım.
1: Anne Belkıs Öztürk sanıktan şikayetçi olduğunu tekrarladı.
9: Güya koruma içgüdüsüyle köpek saldırmış. Sahibi de o şekilde yetiştirmiş. Herkesin üstüne saldırıyor.
1: Fatma Tuğçe Özbek Erol'sa üzgünüm dedi, özür diledi. İşimi kaybetmek üzereyim diyerek tahliyesini istedi. Çocuklar ve aile için elinden geleni yapacağını söyledi.
10: Köpeğin saldırısındaki olan şeyleri oyuna dökmeye çalışıyor. Ben pitbull köpeği olduğumu sırıyor. Hav hav yapardı ama şimdi mesela bakıyorum hiç yapmıyor.
1: Hakim tutuklu sanık Fatma Tuğçe Özbek Erol'un yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Duruşmayı 7 Temmuz'a erteledi. Baba Adem Öztürk tahliye kararına tepki gösterdi. Efe'nin suratına her baktığımızda bu olayı tekrar yaşıyoruz dedi.
11: Benim çocuğum yüzündeki yara daha iyileşmedi. Bir sene bile olmadan tutuksuz yargılanıp dışarı çıktı. İşten işe biz de üzüldük. Yani gönül ister ki yani yarası iyileşsin öyle bıraksınlar. İnşallah başkalarının çocuklarına da zarar vermez diye düşünüyorum.
1: Duruşma 7 Temmuz'a ertelendi.
3: Ve Milliyet'e bir bakalım. Dumana kaçış yok değerli izleyiciler. Sigarayla mücadele yasa taslağı son halini aldı. 2028'e kadar hayata geçirilecek. Yeni uygulamalarla sigara satışlarına ciddi ket vurulması ve 2040'da tamamen sonlandırılması hedefleniyor. Tütün yasakları e-sigara ve ısıtılmış ürünleri de kapsayacak. Tütün ürünü tüketim alanları kamu kuruluşlarından en az 20 metre mesafede olacak. Okul, kültür ve sosyal hizmet binaları ile ibadethanelerde yerleşkeleri 10 metre mesafe içinde tütün ürünü içilemeyecek. Özel işletmeleriyle açık havadaki her türlü faaliyette metrekareye göre hazırlanan ve plajlar aralarındaki mesafe 200 kilometreden az olamayacak şekilde hazırlanan alanların dışında tütün kullanımı yasak olacak. Çocukların kullandığı oyun ve spor salonlarında tüketim alanları oluşturulmayacak. Tütün tüketim alanları 18 yaş altına girmeyecek. Reklam etkisini azaltmak için tütün ürünleri tek tip olacak. Tütün ürünleri kişilerin doğrudan ulaşamayacağı tek tip kapalı dolaplarda satılacak. Tütün ürünü alanın yaşı, alım miktarı gibi verilerin takibi için alışveriş tamamen elektronik ortama geçecek. 1 Ocak 2024'ten itibaren 2040'tan itibaren tütün ürünü satılamayacak ve tüketime sunulamayacak. Amerika-İran savaşında devam eden müzakereler yine çıkmaza girdi. Amerika Başkanı Donald Trump İran'ın sunduğu barış teklifine çöp parçası dedi. Ateşkesin en zayıf anında olduğunu söyledi. Trump'ın açıklamalarına İran'dan da cevap gecikmedi.
12: Next. Bu çöp parçasını okumayı bile bitirmedim. Bunu okuyarak zamanımı boşa mı harcayacağım?
13: İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes teklifini bu sözlerle değerlendirdi. Anlaşma metnine çöp dedi. Ateşkesin çok uzak olduğunu söyledi.
12: Şu anda ateşkesin en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda.
13: ABD ile İran arasında ateşkes adeta çıkmaza girmiş durumda. İran müzakerelerde geçtiğimiz gün Pakistan aracılığıyla ABD'ye barış teklifini sundu. Ancak Trump bu teklifi kabul etmedi.
12: İran'ın gönderdiği öneri aptalca bir öneriydi. Kimse bunu kabul etmezdi. Belki Obama ve Biden kabul ederdi.
13: Trump açıklamasında İran'ın nükleer programına değindi. Çin teklifi dikkatlerden kaçmadı.
12: İranlılar bize nükleer tozu vermek istiyor ancak onu yeraltı tesisinin enkazından ancak ABD ya da Çin çıkarabilir.
13: Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü söyleyen Trump, bu daha büyük bir askeri operasyonun bir parçası olacak dedi. Trump'ın açıklamalarına İran Meclis Başkanı Kalibaf sessiz kalmadı. Kalibaf tüm seçeneklere hazırız dedi.
14: Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici bir cevap vermeye hazırdır. Yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuçlar doğurur. Tüm dünya bunu zaten anlamıştır. Tüm seçeneklere hazırız. Şaşıracaklar.
13: Trump ve Netanyahu. Kalibaf ABD'nin 14 maddelik teklifi kabul etmekten başka alternatifi olmadığını savundu. Üst üste başarısızlıklar ne kadar oyalanırlarsa Amerikan mükellefleri o kadar bedel ödeyecek dedi.
15: Cengi tahmili.
13: Trump'ın bu sözlerinin ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai sosyal medya üzerinden isim vermeden Washington'a tarih dersi verdi. Bekai, M.Ö. 53 yılındaki Karrai Muharebesini hatırlattı. Romalı General Crassus'un yenilgisini asimetrik bir zafer olarak niteledi. Sözcü, tarih ondan ders çıkarmayanlar için tekerrürden ibarettir diyerek açık bir uyarıda bulundu. Bekai, savaşmaya mecbur kaldığımızda savaşacağız dedi. Diplomasi için bir fırsat olduğunda da bu fırsatı değerlendireceğiz diye ekledi. İranlı sözcü, ABD'nin mantıksız taleplerini sürdürdüğünü belirtti. İran'ın ABD'nin teklifine verdiği cevabın aşırı olmadığını aktardı. Tahran'ın ABD'ye yaptığı son teklif İran basınında da geniş yer buldu. Haberlerde ABD teklifinin Tahran tarafından teslimiyet olarak görülüp reddedildiği belirtildi. Çin, ABD'nin İran'ın askeri operasyonlarına destek sağladıkları gerekçesiyle aralarında 3 uydu şirketinin bulunduğu Çinli şirketlere yaptırım kararına karşı çıktığını bildirdi.
3: Amerikan merkezli analizlerde İran Savaşı'nın Washington'un küresel üstünlük stratejisinin sınırlarını ortaya çıkardığı değerlendirmesi öne çıktı. Uzmanlara göre savaş sadece bölgesel dengeleri değil, Soğuk Savaş sonrası kurulan uluslararası düzeni de tartışmaya açtı.
16: Körfez'de savaşın dumanı yükselirken Washington'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Amerikan Düşünce Kuruluşu Queen's'te Enstitüsü Amerikan üstünlüğü dönemi sona yaklaşıyor dedi. Responsible Statecraft'a yayımlanan analize göre İran Savaşı ABD'nin artık eski gücüyle sonuç alamadığını gösterdi. Irak'ta Afganistan'da rejimler devrildi ama İran geri adım atmadı. Hava saldırıları yetmedi. Füzeler susturulamadı. Tahran yönetimi içeride daha da kenetlendi. Analizde dikkat çeken bir başka vurguysa enerji krizi oldu. Petrol fiyatları yükseldi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim dünya ekonomisini sarstı. Analize göre bu durum Washington'ın savaşı istediği kadar büyütemeyeceğini gösteriyor. Çünkü askeri tırmanmanın ekonomik maliyeti artık yalnızca rakiplere değil, ABD ve müttefiklerine de ağır biçimde yansıtıyor. Uzmanlara göre artık küçük ve orta ölçekli ülkeler bile asimetrik savaş yöntemleriyle süper güçleri zorlayabiliyor. ABD merkezi analizlerde ise ortak görüş şu, İran savaşı yalnızca bölgesel dengeleri değil, Soğuk Savaş sonrası kurulan küresel güç düzenini de tartışmaya açtı.
3: Amerika Başkanı Donald Trump Venezuela ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. Trump Venezuela'yı Amerika'nın 51. eyaleti yapmak ciddi olarak düşündüğünü söyledi.
13: Talimatıyla devlet başkanı kaçırıldı. Şimdi de Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmak istediğini söyledi. ABD Başkanı Trump, Amerikan Fox News kanalına yaptığı açıklamada Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü duyurdu. Trump sözlerine devam etti. Venezuela Trump'ı seviyor ifadesini kullandı. Trump, Venezuela'da 40 trilyon dolarlık petrol bulunduğuna işaret ederek bu ülke kaynaklarının ABD için çok önemli olduğunun altını çizdi. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 2 Ocak'ta Caracas'taki evinden ABD'ye götürülmesinin ardından bu ülkeyle petrol anlaşması yapan Trump, konuyla ilgili açıklamalarında geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez'le iyi anlaştığını dile getirdi.
3: Bir son dakika verelim değerli izleyiciler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, 7258 sayılı yasaya muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda yapay zeka destekli programlar kullanılarak 7258 sayılı kanun kapsamında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik 12 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul merkezli toplam 35 ile düzenlenen eş zamanlı operasyonda 108 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5000 bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplam 5151 URL adresine erişim engeli kararı alınmıştır diyor değerli izleyiciler. Değerli izleyiciler, bir haber daha getirelim. Türkiye Gazetesi'nden önemli bir haber getirelim. İstihbarat Okulu ile ilgili bir haber var. İstihbarat Okulu'na kayıtlar başlıyor değerli izleyiciler. Milli İstihbarat Akademisi 2026-27 eğitim öğretim yılı güz dönemli lisansüstü programları için başvurular 18 Mayıs'ta başlayacak. Buna göre adaylar 18 Mayıs 8 Haziran tarihleri arasında İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki 3 farklı tezli yüksek lisans programına başvurabilecek. İstihbarat çalışmaları, güvenlik çalışmaları, bölge çalışmaları tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edecek diyor değerli izleyiciler. Türk Hava Yolları'nın Nepal seferini yapan uçağın iniş takımında yangın çıktı. Havalimanı bir saatliğine uçuşlara kapatılırken çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
1: Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Katmandu seferini yapan uçağında iniş sonrası büyük korku yaşandı. TK-726 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçak Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tripwan Uluslararası Havalimanı'na teker koydu. Ancak kısa süre sonra iniş takımlarından dumanlar yükselmeye başladı. Uçağın sağ iniş takımlarında kıvılcım ve duman görülmesinin ardından acil tahliye prosedürü uygulandı. Kule ekiplerinin talimatıyla tedbir amaçlı şişme kaydıraklar etkin hale getirildi. 277 yolcu ve 11 mürettebat bu kaydırakları kullanarak uçağı hızla terk etti. Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada uçağın pistte normal bir iniş yaptığını ancak taksi yolundayken duman fark edildiğini belirtti. Üstün olayın kaynağının hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arıza olduğunu açıkladı. Nepal Sivil Havacılık Dairesi frenlere sızan hidrolik yakıtın yangına neden olduğunu duyurdu. Ancak itfaiye ekiplerinin alevlere anında müdahale ederek yangını söndürdüğü belirtildi. Yangının söndürülmesinin ardından bir saatliğine uçuşa kapatılan havalimanı yeniden faaliyete geçti.
3: Şimdi Yaprak'la ekonomideki gelişmelere bir bakalım. Yaprak günaydın.
15: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize.
3: Teşekkür ediyoruz. Önemli haberlerimiz var ama piyasalarla bir başlayalım.
15: Evet, piyasalara bakacağız. Piyasalar her zamanki gibi sahadan gelecek haberleri oldukça yakından takip ediyor. Geçen hafta güzel haberler vardı, güzel seyretti. Bu haftanın başında yine Amerika ve İran arasındaki itilaflı sürecin devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla dolarla bir başlayalım. Bakalım nasıl etkilenmiş dün itibariyle piyasalar. Dolar fiyatları ekranlara geliyor. 45 liranın üzerindeki seyrinin dolarda devam ettiğini söyleyelim. 45 lira 39 kuruşta. Euro'ya baktığımızda 53 lira 40 kuruş olduğunu söyleyelim. Gram altın dün hafif düşüşlerdeydi. 6881 lirada. Güncel rakamları birazdan paylaşacağım. Ama borsada biz yüzde dün yine yükselişleri gördük biz. Yine yukarı yönlü harekette kapattı. 15.133 puanla BIST 100 yeni güne bir başlangıç yapacak. Birazdan değerlendireceğiz Borsa İstanbul'daki dün yaşananları. Çeyrek altına baktığımızda ise çeyrek altında 11.238 lirayı görüyoruz. Yarım 22.475 lirada, tam 44.813 lira. Ve devam edelim kripto paralarla. Bitcoin ekranlara geliyor. 81.293 dolarda. Tekrar 80 bin doların üzerine çıktığını görüyoruz Bitcoin'in. Litecoin 58 dolar, Ethereum 2313 dolar. Ripple'a baktığımızda orada da 1 dolar 46 centlik bir seviye var. Piyasalar kısaca böyleydi.
3: Evet, piyasalar böyleydi. Hemen Borsa İstanbul'a bir bakalım. Borsa İstanbul günü rekorla kapattı. Evet. Madencilik kazandırdı, inşaat kaybettirdi.
15: Evet, yani fena gitmiyor. Geçen hafta da rekorları görmüştük biz BIST 100'de. Haftaya da yine yükselişle başladı. Öyle de kapattığını söyleyelim. Hızlıca bir bakalım gün içerisinde en yüksek hangi rakamları görmüş. Diğer taraftan tabii ki sektörler bazında da yükselişler oldukça önemli. Gün içerisinde 15.204 puanı gördü. 15.133 puanla kapattı. Madencilik sektöründe güçlü alımlar vardı. Dolayısıyla sektör bazında değerlendirdiğimizde madencilik sektörünün rekor kırdığını söyleyebiliriz hemen. Günü de 0.47'lik bir değer kazancıyla kapattı BIST 100. Bakalım bugün hangi gelişmeler olacak borsada? Diğer taraftan tabii ki hangi haberler etkili oldu onu da hemen söyleyelim. Şimdi... Tabi biliyorsunuz hafta sonuna biz biraz daha ılımlı bir havayla girmiştik, savaş açısından söylüyorum, ama dün itibariyle her iki taraftan özellikle akşam saatlerinde biraz daha sert açıklamalar geldi hem İran'dan hem Amerika'dan. Yani bu açıklamalar tabii ki piyasaları etkiliyor, güzel açıklamalar yükseltiyor, biraz daha böyle nasıl diyeyim, tehlike arz eden açıklamalar da düşürüyor. Ama şunu söyleyebilirim, savaşın başladığı günden bugüne mukayese edersek piyasaların tepkilerini, o ilk sert tepkileri vermiyorlar, onu da söyleyelim. Biraz daha burada bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Mesela dün altın için konuşmuştuk, birazdan gümüşü konuşurken de yine vurgularız. Yani evet bir düşüş yaşandı ama çok sert bir kayıp da değildi. Onu da hemen ifade edelim. Öte taraftan tabii bir süredir pozitif seyrediyor BIST 100. Hatta ve hatta bu savaş olmadan önce bile ekonomistler şunu söylüyordu. Borsa İstanbul için yılın ikinci yarısında biz daha fazla yukarı yönlü hareketi göreceğiz diyorlardı. Onların o tahminlerinin çok fazla değişmediğini de söyleyelim. Bundan sonraki süreçte Borsa İstanbul'da yeni rekorlarda gelebilir diyorlar, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte.
3: Evet, bu şekildeydi de bunu hemen söyleyelim. Şimdi gümüşe bir bakalım.
15: Evet.
3: Gümüş fiyatlarında yeni zirve sinyali var. Gözler kritik seviyede.
15: Evet, kritik seviyede. Ben de hızlıca
3: nedir şimdi... o? Ya altından daha mı iyi?
15: Ya altından tabii daha iyi. Dün altında düşüşleri gördük, gümüşte yükselişleri gördük mesela. Hemen ben gümüşün sıcak verilerini açıyorum önüme. 86 dolara kadar yükseldi gümüş. Hatırlayın. 74 dolara inmişti. Hatta biz ne diyorduk? Geçen hafta değil, ondan önceki hafta. 74 doların altına inerse kritik seviye. Hatta orada yine daha da fazla düşüşler gelebilir diyorduk. Öyle olmadı. Hemen bakıyorum, 86 dolara kadar yükselen bir gümüşün onsu var. Gram fiyatına bakalım. Gram fiyatında 119'larda geziniyordu geçen hafta. Bugün itibariyle 128 liraya kadar çıktı. Neden yükseliyor? Onu da hemen ifade edelim. Bir kere bir arz açığı var. Hatta yaşanan 6. arz açığından bahsediliyor gümüş için. Diğer taraftan da tabii ki kullanım alanları çok fazla. İşte 5G teknolojisinde kullanılıyor, yapay zekada kullanılıyor, yeşil enerjide kullanılıyor. Kullanım alanı çok fazla olduğu için dolayısıyla talep de çok fazla gümüşe. Ne kadar sürer? Yani artık piyasalar için kesin ve kati yorumlar ve öngörüler yapmak pek mümkün değil tabii ki bu ortamda. Ama yeni rekorlar geliyor mu acaba sorusunu gündeme getirdi bu yükseliş. Gümüşten bahsetmişken hemen altın fiyatlarına da değinelim. Az önce de söyledim ya, yani savaşın başında her bir olumsuz açıklama biraz daha sert tepkiye neden oluyordu piyasada. Mesela altına bakalım, dün düşmüştü. Bu sabah itibariyle tekrar yükselişle başladığını söyleyebiliriz altının. Gram altın cephesinde 7'li 1000 liranın sınırına geldi, 6908 lirada. Ons'a baktığımızda da 4718 lirayı görüyoruz altında da. Böyle bir durum söz konusu. Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Brent petrol rakamlarını da merak ediyordur sevgili izleyicilerimiz. 104 dolar seviyelerinde. Öte taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde de birazcık bu maliyetleri yükseltmeye başladı. Dolayısıyla Trump da şu açıklamayı yaptı. Biliyorsunuz galon başına 18 sentin biraz daha üzerinde bir vergi alınıyor akaryakıtta. Bunu kaldırabilirim dedi. Ama bu riski ortamı geçtikten sonra tekrar vergiler getirilir açıklamasında da bulundu. Yani Amerika'da yavaş yavaş tedbirlerini bu yönde almaya başladı bile diyebiliriz.
3: Ve son olarak Trump'ın Gold Card programı vardı. Komik derece düşük kaldı. Bu 5 milyon dolar ama 1 milyon dolar verene mi verilecekti?
15: Nasıl? 1 milyon. 1 milyon çok çok düşük kaldı ve çok yani komik 338 kişinin başvurduğunu söyleyelim. Biliyorsunuz Trump bunu açıkladığında.
3: Ama büyük para şimdi hani 1 milyon dolar da Yaprak sen de biliyorsun dünyaya takip ediyorsun. Para. Yani herkes dünyadaki herkes için çok büyük para yani.
15: Evet çok büyük bir para. Bu ne anlama da geliyor bir yandan da yabancı sermayenin ülkeye girmesini de kısıtlayıcı bir durum. Üstelik de çok da komik kaldığını söylerim 338 kişi başvurmuş. Buradan çok büyük bir gelir elde etmeyi arzuluyordu Trump. Ama öyle olmadığını da görüyoruz. Yani bu başta söylediği ve attığı her adım gümrük vergilerinden tutun da işte bu vize uygulamasına kadar. Diğer taraftan işte biliyorsunuz hep barışı getireceğim, barışı getireceğim dedi. Yani tam tersi olduğunu söyleyebiliriz Trump'ın koltuğuna oturduktan sonra yaptıkları ama öncesindeki açıklamaları birbirinden çok çok farklı.
3: Peki teşekkür ediyoruz Yaprak, sağ olun.
15: Ben teşekkür ederim.
3: Evet Erzecer, Yaprak'tan ekonomideki yorumları aldık. Bu arada Muhittin Böceğin dedi Erzecer ifade vermişti ve dün sabaha kadar, evvelsi gün sabaha kadar Muhittin Böceğin ifadesi de sosyal medyaya düştü. Oradan da neler anlattı? CHP'ye 1 milyon dolar verdiğini kabul etti Erzecer. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Onunla ilgili detayları da birazdan reklamdan sonra sizlere aktaracağız. Kısa bir ara sonra buradayız.
17: Şimdi reklamlar.
18: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
19: Akbank. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
20: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
17: Reklamları dinlediniz.
22: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Yeni reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: reklamları dinlediniz. TGRT
1: FM. Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de. Şimdi reklamlar.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele, kılçık

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: TGRT FM Haber.

0: Seyirciler, Cem Kürt'e günaydın. Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.45'i gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerle karşınızdayız değerli izleyiciler. Hemen öne çıkan haberleri verelim. 12 Mayıs 2026 Salı günündeyiz. Ve başlıklarımıza bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin iyi bir anayasa özleminin dinmediğini söyledi. Yeni anayasa Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Cumhurla Cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attıklarına da işaret etti. Reform vurgusu yaptı. Ve CHP'den Burcu Köksal için kesin ihraç talebi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bugün AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Kritik gelişme öncesi CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Köksal'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verdi. Köksal'ın zaten E-Devlet üzerinden de CHP'den istifa ettiği ifade edildi. Irak'taki gizli İsrail üssüne çoban darbesi. İran Savaşı'ndan önce İsrail'in Amerika'nın bilgisi dahilinde Irak'ta gizli bir operasyon üssü kurdu ortaya çıktı. Üssü bir çoban fark etti. Irak ordusuna haber verince İsrail hava saldırısı düzenledi. Ve petrol arzı 2 ayda 1 milyar varil azaldı. İran Savaşı petrol arzında büyük bir krize yol açtı. Hürmüz Boğazı'ndaki abluka nedeniyle petrol arzında 2 ayda yaklaşık 1 milyar varillik bir kayıp meydana geldi. Ve Donald Trump Çin yolcusu. Amerika Başkanı Donald Trump 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Trump Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. Masadaki en önemli gündem maddesi ise kuşkusuz İran Savaşı olacak değerli izleyiciler. Evet, önemli haberlerimiz var. Ayrıcalık olmaz etiketiyle görüşlerinizi siz de bize yazın. Hemen ekranlarınıza getirelim o açıklamalarınızı, yorumlarınızı da başlayalım.
1: ABD Başkanı Trump, Venezuela ile ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi olarak düşündüğünü söyledi. Az sonra. Ücretsiz halk plajlarına 3 tane daha ekleniyor. Sinop, Samsun ve Bitlis'te de 5 yıldızlı halk plajları açılacak. Vatandaşlar plajdan ücretsiz faydalanacak. Az sonra. Kurban Bayramı yaklaştı. İkinci el otomobil piyasası hareketlendi. Bayrama yeni araçlarıyla girmek isteyenler oto ekspertizcilerin yolunu tutuyor. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
0: İran'dan sonra sıra Küba'ya mı geliyor? Flight radar verilerine göre son aylarda Amerikan savaş uçaklarının Küba kıyıları üzerindeki istihbarat uçuşları belirgin bir biçimde arttı.
2: Küba çökecek diyen ABD Başkanı Donald Trump blöf yapmıyor mu? Amerikan basını tansiyonu yükselten bir gelişmeye yer verdi. ABD medyasının iddiasına göre Amerikan savaş uçaklarının Küba kıyıları üzerindeki istihbarat uçuşları son aylarda belirgin bir biçimde arttı. Haberini flight radar verilerine dayandıran CNN, Venezuela darbesi ve İran savaşı öncesi de benzer bir hareketlilik yaşandığına vurgu yaptı. Uçuş verilerine göre ABD donanması ve hava kuvvetleri 4 Şubat'tan bu yana Küba çevresinde en az 25 keşif uçuşu gerçekleştirdi. Bu uçuşların sadece kıyıya yakınlığı nedeniyle değil, aynı zamanda ani şekilde başlaması nedeniyle de kritik olduğu belirtildi. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'ya yönelik sert söylemlerinin uçuşların başlamasından hemen önce yoğunlaştığı hatırlatıldı. Trump, İran'dan sonra sıradaki hedefin Küba olduğunu sık sık yineliyor.
0: İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yasaklı fosfor bombası kullandığı görüntüler ortaya çıktı. İsrail'in bölgedeki saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
2: Gazze'de soykırım yapan İsrail ordusu Orta Doğu'da savaş suçu işlemeyi sürdürüyor. İsrail ordusu bu kez Lübnan'ın güneyinde uluslararası hukuku içe saydı. İsrail savaş uçaklarının Nebatiye'ye bağlı Yahmur Şakif beldesine fosfor bombasıyla saldırdığı anlar görüntülerle tespit edildi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki köy ve kasabalara düzenlediği hava ve topçu saldırılarında ölenler ve yaralananlar oldu. İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2846 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 24 Nisan'da yaptığı açıklamada Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
0: Barbar İsrail yerleşimcileri Batı Şeria'da burası bizim diyerek Filistinli 80 yaşında bir babanın cenazesini mezarından çıkarttı. Aile travma yaşarken Birleşmiş Milletler yetkilisi vahşeti kınadı.
2: Barbar İsrail bunu da yaptı. Batı Şeria'da burası bizim diyerek Filistinli bir babanın cenazesini mezarından buldozerle çıkarıp attı.
3: Bizi beklemediler. Bir süre dahi beklemediler. Mezarı kazmaya çoktan başlamışlardı.
2: Batı Şeria'daki Asas ailesi İsrail ordusundan gerekli tüm izinleri alarak Cenin bölgesi yakınlarındaki Asas köyü mezarlığına 80 yaşında ölen babalarını 8 Mayıs'ta gömdü. Ancak ölen Hüseyin Asasa'nın oğlu Muhammed daha defin sırasında İsrailli yerleşimcilerin tepelerinde bekleyerek kendilerini taciz ettiğini söyledi.
3: Cenaze töreni sırasında askerler de oradaydı ve biz cenazeyi gömerken yerleşimciler bize sataşmaya başladılar.
2: Ancak kısa bir süre sonra aile yerleşimcilerin buldozerle mezarı kazmaya başladıklarını haber aldı. Aile bunun üzerine babalarını başka bir mezarlığa defnetmeye karar verdi. Ama yerleşimciler aileyi beklemedi. Baba Hüseyin'in cenazesi sonunda aile tarafından alınarak başka bir mezarlığa defnedildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi İsrail barbarlığını kınadı. Filistin Ofisi Başkanı bu dehşet verici olay işgal altındaki topraklarda Filistinlilerin insan olarak görülmemesinin bir sembolüdür dedi. İsrail'in Gazze'deki saldırıları da devam etti. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı Megazi mülteci kampında sivillerin toplu halde bulunduğu bir alanı bombaladı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Han Yunus'ta ise bir araca düzenlenen hava saldırısında Han Yunus Polis Merkezi Suç Araştırma Müdürü Vessam Faiz Abdülhadi ile Çavuş Fadi Abdülmuti heykel yaşamını yitirdi.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin'in görüşebiliriz teklifine cevap verdi. Görüşmeye yeşil ışık yakan Zelenski, şimdi uygun bir format bulmak lazım dedi.
4: Kim görüşmek isterse gelsin, Moskova'ya gelsinler, görüşelim. Üçüncü bir ülkede görüşme de mümkün.
5: Zelenski ile görüşebileceğini bu sözlerle dünyaya duyurdu. Gözler Ukrayna'ya çevrildi. Zelenski, Putin'in görüşme teklifine yeşil ışık yaktı.
6: Putin'in kendisi nihayet gerçek görüşmelere hazır olduğunu söylüyor. Biz onu biraz zorladık ve uzun zamandır bir görüşme için hazırlık yapıyorduk. Bu yüzden bir format bulunmalı, bu savaş sona ermeli ve güvenlik güvenilir bir şekilde garanti altına alınmalı.
5: Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken diplomasi cephesinden olumlu haberler geliyor. İki ülke geçtiğimiz gün 3 günlük ateşkesi ilan etmişti. Yaşanan bu gelişme sonrası daha önceki açıklamalarında Zelenski ile görüşmeyeceğini kesin bir dille söyleyen Putin'den ılımlı açıklama geldi. Putin Zelenski ile görüşebileceğini ifade etti.
4: Kim görüşmek isterse gelsin. Moskova'ya gelsinler, görüşelim. Üçüncü bir ülkede görüşme de mümkün.
5: Zelenski ise Putin'in bu teklifini kabul etti ancak güvenlik şartı sundu. İki liderin bu açıklamaları sonrası Rusya-Ukrayna savaşında sona mı geliniyor sorusu akıllara geldi.
0: Hamburger, pizza, döner. Saydığım bu yiyecekleri sevmeyen yoktur herhalde. Ancak dikkat, akşam yemeğinde tüketilen fast food, kırmızı et gibi yüksek kalorili besinler uykularımızı kaçırdı ortaya çıktı.
7: simitleri yiyoruz. Heh. Kırmızı eti yiyoruz. Fast food yiyoruz.
8: Gece bile yiyorum ben.
7: Ama bunlar kilo olarak geri dönüyor bize. Bir araştırma da yapılmış. Uyku problemi de yapıyormuş bunlar.
9: Doğru.
7: Hamburger, pizza, lahmacun, kısacası tüm fast foodlar ve kırmızı et. Hepsi birbirinden lezzetli ancak dikkat. Yapılan araştırmaya göre akşam saatlerinde tüketilen bu besinler uyku sorunu yaratabilir.
9: Uzmanların dediği doğrudur. Bir ağırlık yapıyor.
7: Akşam son öğününüzü saat kaçta yiyorsunuz?
9: Vallahi hiç fark etmiyor benim için.
10: 8. Akşam 5'ten sonra. Yemek yemem.
9: 9'dan sonra da çok yiyorum.
11: Ben 5'te yarım akşam yemiyorum.
7: Ne kadar erken biz yemeğimizi yersek o kadar iyi aslında. Araştırma İspanya'daki Granada Üniversitesi tarafından yapıldı. Buna göre gece yatmadan 3 saat önce eğer yüksek şekerli gıda ya da fast food tüketirsek işte bu uyku sorununa yol açtı, ortaya çıktı.
9: Çok yağlı olduğu için duyamıyorum.
12: İspanya'daki o istatistiğe katılabiliyorum. Nefes darlığı oluşturabiliyor.
7: Uzmanlara göre sağlıklı bir yaşam için uyumadan 3 saat önce yemek yemeyi kesmemiz gerekiyor.
13: Doğru, katılıyorum.
7: Ancak zayıflamak istiyorum diyorsanız 6 ila 8 arasında yemeği sonlandırmanız lazım.
9: Çok fazla patates kızarması yiyorum. Hamburgerleri çok yiyorum.
8: Çok fazla abur cubur, fast food tüketiyorum.
7: Gördüğünüz gibi gençler sıklıkla fast food ve kırmızı et tükettiği için biraz daha sağlıksız yaşamaya yönelmiş durumda.
13: Sebze ağırlıklı daha çok besleniyorum.
7: Necati Bey 58 yaşında ancak birçok gence göre bence gayet fit ve sportif.
13: Evet.
7: Bunun sırrı nedir?
13: Geç vakte bırakmıyoruz yemek içmek.
7: Ancak yaş almış vatandaşlara baktığımızda ise onlar hem sportif hem de sağlıklı beslendiğini görüyoruz.
9: Uzmanların dediği doğrudur.
0: Kurban Bayramı yaklaştı. İkinci el otomobil piyasası hareketli. Bayrama yeni araçlarıyla girmek isteyenler oto ekspertizcilerin yolunu tutuyor. Ancak yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayın, hasarsız araç almak isterken dolandırılmayın.
14: İşlerin açılmasını biz de bekliyorduk ve açılmaya başladı. Ciddi bir hareketlenme ve telefonlarımız çalmaya başladı.
15: Eski bayramlara nazaran daha durgun ama bir bayram hareketi şu an için söz konusu.
16: Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala otomobil piyasası hareketlendi. Haliyle oto ekspertiz firmalarında da yoğunluk oluşmaya başladı.
15: Parayı basan gidiyor firmadan isim hakkını alıyor. Bir usta buluyor, getiriyor. İyi ya da kötü bir şekilde işlemler yapılıyor. Burada canı yanan kim oluyor? Arabayı alan ya da arabayı satan oluyor.
17: X bir firmaya gittik biz. Adam bizi kendisi götürdü. İstanbul'a gitmiştik. Dediğinden haricinden 5 parça boya çıktı. Bize bir parça boya dedi. Zaten arabanın toplamı 6 parça. Ekleme çıktı dediğinden haricinden. Ve bizim yol paramızı vermedi.
16: Bayram yolculuğuna yeni araçlarıyla çıkmak isteyen sürücüler satın alma öncesi araç kontrolü için oto ekspertizcilerin yolunu tutuyor. Ancak yüzlerce hatta binlerce ekspertizci bulunuyor. Her birinde de farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Peki ekspertizcinin güvenilir olup olmadığı nasıl anlaşılıyor?
15: Kaportasına, airbaglerine garanti veren firmaların tercih edilmesi her zaman can güvenliği açısından önemlidir.
16: Farklı bir sonuçla karşılaşmamak için Türk Standartları Enstitüsü belgesine sahip bir ekspertizin tercih edilmesi gerekiyor.
18: Aracın ruhsatını istedim ve kaporasını gönderdim plakasıyla birlikte. Şu anda da ekspertiz yaptırıyoruz. Ekspertizden sonra güvenli ödeme şeklinde ticaretimizi gerçekleştireceğiz.
15: Ucuz etin yahnisi yenmez. Bu 2 daha 4. Şimdi 5 dakikada 10 dakikada bir arabanın eksperi yapılmaz. Yani ortalama bir arabanın giriş çıkış süresi zaten 45 dakikayla 1,5 saat arasında değişiyor.
16: Peki 2026 yılı için ortalama oto ekspertiz ücretleri ne kadar?
15: Yani bugün 5000 liradan başlayıp 50.000 TL'ye kadar ekspertiz yapan firmalar mevcut.
16: Bazen rakamlar fahiş ücretlere kadar dayanıyor. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı ücretlerde alt ve üst sınır getirmeye hazırlanıyor.
15: Belli bir havuz oluşturacaklar. Ekspertiz raporları toplanacak. 5 gün içerisinde bir alıcı aracında problem doğarsa kanuni olarak hakkına sahip olacak.
19: Şehir dışından bir yerden araç alıyorum. Yolda araç bozuluyor. Şahsı arıyorum. Kardeşim baksaydın diyor. Ama böyle bir kurumsal yerlerden araç aldığımızda sorun çıktığında getirip şahsa verebiliyorsunuz.
0: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında kritik bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu başkan Muhittin Böcek oğlundan sonra itirafçı oldu. CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro ödendiğini doğruladı. Babaoğlu 8 saat ifade verdi. Şimdi haberi bir izleyelim değerli izleyiciler. Dönüşte Gökhan Böcek neydi, Zuhal Böcek neydi ve Muhittin Böcek'in ifadesi de geldi. Bu arada yeni ifadesi, onu da size aktaracağız.
20: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
5: Adaylık için para verildiği iddiası siyasete bomba gibi düşmüştü. Önce oğlu, şimdi de babası itirafçı oldu. Oğlunun adaylık için para ödedik iddiasını kabul etti.
21: Bütün belediye başkanı ve meclis üyesi arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla çalışmalarıma devam edeceğim.
5: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik devam eden rüşvet soruşturmasında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmış, görevden uzaklaştırılmıştı. Başkanın oğlu Gökhan Böcek de yine tutuklananlar arasındaydı. Gökhan Böcek, 2 Mayıs günü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmuştu. İfadesinde babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon avro verdiğini itiraf etmişti.
20: Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci. Yani
22: etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi o zaman. Çok önemli bir şey söylediniz çünkü.
20: Evet, evet. Beyanda bulundu.
5: Gökhan Böcek'ten sonra babası Muhittin Böcek'ten de adım geldi. Görevden alınan başkan da etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.
23: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
5: 18.35'te başlayan ifade işlemleri sabaha karşı 3'e kadar sürdü. Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesi alınırken ardından Muhittin Böcek'ten ifade alındı.
21: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
5: Muhittin Böcek ifadesinde oğlunun CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon avro ödendiği sözlerini doğruladı. Gökhan Böcek ise ek ifadesinde Özgür Özel Antalya'ya geldiğinde babasının bilgisi dahilinde poşet içerisinde 200 bin dolar teslim ettiğini ileri sürdü. Konyaaltı Belediye Başkanlığı seçim sürecinde de partiye 15 milyon lira destek verildiğini kaydetti. Gökhan Böcek, Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi. Bu son dönemde ise biz genel merkeze verdik ifadelerini kullandı. İtiraflar sonrası soruşturmanın seyri değişeceği benziyor. Gelin Zuhal Böcek de ek ifade verdi. Gelin Böcek'in ifadesine ulaşıldı. Eşi Gökhan Böcek'in kendisine babasının belediye başkanlığı adaylığı için genel

Evet Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ni zora sokacak ifadeler hem Gökhan Böcek hem de Muhittin Böcek'ten geldi. Gökhan Böcek'e bir bakalım değerli izleyiciler ne demişti? Gördüğünüz gibi Gökhan Böcek, Muhittin Böcek'in oğlu Veli Ağbaba bu paranın yani Veli Ağbaba 1 milyon euro talep etti dedi. Değerli izleyiciler Gökhan Böcek, Veli Ağbaba bu paranın babam Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi. Bu olaylardan önce seçim sürecine girildiğinde babam bana genel merkezin maddi ve manevi destek ricaları olacaktır. Bunları bu seçim zamanında halledersin demişti. Pek çok esnaf ve iş insanıyla bir araya gelip Ağbaba'ya götürmek üzere euro veya dolar aldım diyor. Parayı siyah çantaya koyup CHP genel merkezine gittim. Girişte arama yapılmadı, kimlik sorulmadı, kayıt alınmadı. 6. kata götürüldüm. Partili bir şahsa parayı teslim etmeden önce Veli Ağbaba'yı aradı diyor. O kişi aradı. Yani partili olan şahıs Veli Ağbaba'yı arıyor. Veli Ağbaba ile ben de konuştum. Onay aldıktan sonra parayı o kişiye teslim ettim diyor. O kişiyi hatırlamıyor. Bu Gökhan Böcek ama görsem tanırım diyor. İsmini hatırlamıyor. Ayrıca seçim sürecinde de 7-8 milyon TL nakit istendi diyor. İfade böyle. Gelini Gökhan Böcek'in eşi, Muhittin Böcek'in gelini, Gökhan'ın boşadığı eşini ne demiş? O da diyor ki Gökhan Böcek bana Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına para istediğini söyledi. Genel merkeze giderken yolda Ağbaba ile telefonda konuştuğunu hatırlıyorum. Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. O kadar para verdik hala açıklanmadı şeklinde sistem ediyordu. Sürekli sırt çantasıyla gezerdi. Genel merkeze de bu çantayla gitti diyor değerli izleyiciler. Özkan Yalım ne dedi? Ona bir bakalım. Özkan Yalım ki kurultayla alakalı. Özkan Yalım çünkü 2024 Mart'ta Uşak Belediye Başkanı seçildi. Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen aracın 170 bin euro artı KDV tutarındaki VIP dönüşüm bedeli belediye şirketi üzerinden karşılandı. Kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere Özgür Özel'e para verdim. 200 bin TL parayı Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm diyor. Eve yaklaşınca Özel'i aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde poşet içerisine bırakmamı söyledi. Dediğini yaptım ve oradan ayrıldım. 1 milyon TL parayı Denizli CHP il binası yakınında Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli kişiye Özel'in talimatıyla nakit olarak verdim diyor değerli izleyiciler. Şimdi Muhittin Böcek ne diyor? Muhittin Böcek de oğlum Gökhan Böcek'in 1 milyon euro istediğini beyanı doğrudur. Oğlum Özel'in talebi üzerine arandığını ve 1 milyon euro istediğini söyledi. Gereğini yap dedim. Zaten Özel maddi ve manevi taleplerimiz olabilir dedi. Şimdi ifadesi değerli izleyiciler. Ne söyledi Muhittin Böcek? Onu hemen size bir kez daha hatırlatalım değerli izleyiciler. Muhittin Böcek 1994 yılında Anavatan Partisi'nin siyasi hayatına başladı. 1999 yılında Konyaaltı Belediye Başkanı seçildi. Tam 99'dan 2019'a kadar 20 sene Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptı. Daha sonra 2019'da Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yine 2024'te de CHP'den Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi değerli izleyiciler. Şimdi bakın ne söylüyor? Diyor ki 2024 yılı çok tarihi tam hatırlamıyor diyor. Adaylık öncesi hatırladığım kadarıyla. 2024 yılı Ocak ayı içerisinde henüz Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığım açıklanmadan önce hatırladığım kadarıyla 2024 yılı yerel seçimlerinde adaylı bulunan ben dahil mevcut belediye başkanları ve henüz belediye başkanı olmayan aday adaylarının bulunduğu bir toplantıya katıldım. CHP Genel Merkezi binası içerisinde büyük bir salonda bu toplantı oldu diyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in doğrudan şahsım olmamakla birlikte başkan aday adaylığını ilan eden diğer mevcut belediye başkanları ve diğer şahıslara yönelik seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talebi olabilir. Bu konularda yardımcı olun şeklinde bir söylemi olmuştu diyor. Yani bana işte karşı değil hani herkese karşı bunu söyledi diyor. Ben dahil diğer adaylara söylenmiş bir sözdü bu. Bu toplantı gerçekleştikten sonra Antalya'ya geldim. Gökhan Böcek'le yaptığım görüşmede kendisine parti genel merkezinin bazı maddi manevi taleplerinde olabilir. Sen bunları takip et. Yerine getir çünkü ben sahada olacağım şeklindeki söylemleri ilettim diyor değerli izleyiciler. Bu arada Özgür Özel'le birlikte katıldığı toplantıya katıldıktan bir süre sonra belediye başkanı olmam konusunun parti MKYK toplantısında kabul edildiğini, nihai kararın alınabilmesi amacıyla konunun parti meclisine havale edildiğini öğrendim. Fakat bu sırada parti genel merkezi yaptığım görüşmelerde gerek benim adaylığım gerekse DEM Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir aday ismi açıklanması konusunda

0: ile CHP yerel yönetimlerden sorumlu. Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek bana bu konuyla ilgili CHP yönetiminin DEM Parti yönetimiyle bir görüşme gerçekleştireceğini ve bu görüşme sırasında parti meclisinin adaylığımın açıklanacağını söylemişti. Ocak ayı sonunda hatırladığım kadarıyla Büyükşehir Belediye Başkan adaylığım parti yönetimi tarafından açıklanmıştı diyor. Benim belediye başkan adaylığım diğer başkan adaylarına göre geç açıklandı diyor. Dediğim gibi bu gecikme Gökhan Zeybek'in bana söylediği DEM Parti ile yapılacak görüşmeden ve o dönemde partinin içinde bulunduğu yoğunluktan kaynaklanmaktaydı diyor. Bu arada bu süreç içerisinde oğlum tarihini hatırlamamakla birlikte parti genel merkezinden parasal talepte bulunduğunu bana söyledi diyor. Parti genel merkezinden kastım Özgür Özel'in bu konudaki talimatıdır. Ben de oğlum sen de imkanlarımız dahilinde gereğini yap şeklinde cevap vermiştim. İşte Gökhan'ın vermiş olduğu ifadeki bu şekilde gerçekleşti diyor. Bu konu hakkında ifademi oğlu Gökhan'ın dediklerine katıldığını söylüyor değerli izleyiciler. Onu da söyleyeyim. Bu arada kampanya süresince başta Konya Altı Belediyesi adayı seçim çalışmalarında kullanılmak üzere malzemeler sağlanmıştır. Yine hatırladığım kadarıyla bir takım eksik malzemeleri ve broşürleri tedarik ettik. Bir kısmını bastırdık. Yine aynı şekilde Akseki, İbradı, Korkuteli ilçelerinde seçim çalışmalarında eksiklerin giderildiğini anlattılar. Bu bağlamda bir kısım harcamalar yapıldığını ifade ettiler diyor değerli izleyiciler. Onu da söyleyelim. Peki bu paralar nereden bulundu? Öyle ya, 1 milyon euro CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. Konyaaltı Belediyesi'ne, İbardı'ya ve yine Korkuteli'ne yardımlar gidiyor. Onu da şöyle söylüyor. Burada Gökhan Böceğin, yani oğlunun beyanında geçtiği şekliyle sponsorluk ödemesi altında Yusuf Yadoğlu Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde de vardı. Aziz İhsan Aktaş'ın eski ortağı ve Ali Yılmaz isimli iş adamlarından ve yine parti meclis üyelerinden bu konuda destek alınmış olabilir. Kendisi bildiğim kadarıyla Bahsekonu ilçe belediyelerinin seçim çalışmalarına destek olmak amacıyla belediye başkanlığı adaylığım konusunda bize yardımcı olmak isteyen gönüllü esnaf ve iş adamlarından sağlanmış olabilir diyor. İlçe belediyelerinin bu konudaki çalışmaların tamamı partinin il teşkilatı bünyesindeki seçim koordinasyon merkezi tarafından organize edilmişti diyor değerli izleyiciler.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Günaydın Kılçık Hocam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Best Allianz'tır. Best Allianz. Reklamları dinlediniz.

0: Kaçırılan Osmanlı 2. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi, 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Hikayemiz, siyasi maksatlarla kaçırılan Orhan Gazi'nin oğlu Halil'in kurtarılması için iki Osmanlı neferinin verdikleri mücadeleyi konu etmektedir. Tam bir çöküş dönemi yaşayan Bizans'ta, imparatorun esrarengiz şekilde ortadan kaybolması halktan gizli tutulmaktadır. Yenilmezliğiyle ünlenmiş Aristo denilen cengaver de bu sıralarda ortadan kaybolmuştur. Aslında Bizans sarayında Aristo denilen kişi, Aydos Kalesi Fatihi Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi'den başkası değildir. Sarayda kendisine sevdalanan imparatorun kızı Leonora'yı da alarak memleketine gelmiş ve evlenerek dünya evine girmiştir. Diğer yandan kıvrak zekası ve kurnazlığıyla meşhur albay Fedon, kendi işlediği cinayetleri sanki Osmanlı casusu olan Aristo tarafından işlendiği haberini yaymıştır. Bu haber ana kraliçeye de bildirilir.
1: Kimdir bunlar?
2: Biri Fedon, diğeri ben, öbür iki kişi de siz ve Bizans Patriği.
1: Bizans Patriğine haber verdiniz demek.
2: Meşburdum imparatoriçem. Çünkü cesetleri 10 gün bulundukları yerde bırakamazdım. Patrik Efendi onları alıp Ayasofya'nın soğuk mahzenlerine koydurdu. Oğlunuz İones geldiği zaman gerçekleri halka duyuracağız.
1: Peki imparatorun yokluğunu nasıl izah edeceğiz?
2: Onun tebdili kıyafetle teftişe çıktığını söyleriz. Siz de yardım ederseniz hiç kimse bu yokluktan şüphe etmez.
1: Size minnettarım general. Bakıyorum da her türlü tedbiri almışsınız. Tebrik ederim sizi.

0: Burada çiftlikte sıkılmıyorsun değil mi Hatice?
1: Tam aksine son derece mutluyum. Bir defa hak din olan İslamiyet'te şereflendim. Hiçbir şeyim olmasa tek başına bu yeter de artar bana. Ama kaldı ki yanımda çok sevdiğim biricik beyim var. Sen varsın.
0: Senin gibi bir hatun ihsan ettiği için Allah'ıma sonsuz hamd ederim.
1: Kalkayım. Abdestim varken namazımı eda edeyim.
0: Elhamdülillah. Nasıl? Namazın şartlarını tam olarak öğrenebildin mi?
1: Öğrendim sayılır. Ama yaşlı genç herkes bana bir şeyler öğretmek için can atıyor. Ben de bundan sonsuz mutluluk duyuyorum.
0: Ben de tam aksine sıkıldığını sanıyordum.
1: Neden sıkılayım ki? Herkes benim dünya ahiret iyiliğim için çalışıyor. Bunun için ben de son derece mutlu oluyorum.
0: Seni çok seviyordum ama şimdi daha da çok seviyorum Hatice.
1: Ben de öyle kocacığım. Her geçen gün sana olan sevgim bir kat daha artıyor.
2: Feron.
3: Buyurun generalim.
2: General Vegas'ın çok zengin olduğunu biliyoruz. Serveti hakkında bir bilgin var mı acaba?
3: Tam olarak bilmiyorum ama çok zengin olduğunu biliyorum.
2: Ne kadar altını vardır sence?
3: Bilemiyorum ama 100.000 altını olduğunu tahmin ediyorum.
2: Peki bu altınları nerede sakladığını biliyor musun?
3: Hayır. Ama General Ragas parasını çalıştırmasını bilen birisiydi. Onun için de altınlarını Yahudi sarraflara vermiş olabilir.
2: Peki bu sarrafların kim olduğunu ve onlarda ne kadar altını olduğunu biliyor musun? Bu altınların Bizans için çok büyük önemi var. Yeni imparator tahta oturunca hazineyi boş bulmamalı.
3: Haklısınız efendim. Veliaht Iones ne zaman tahta çıkacak?
2: Yüzbaşı Andrei'yi görevlendirdim getirmesi için. Sanırım bugün yarın kendine ulaşabilir.
4: Gecenin bu vakti beni uyandıracak kadar önemli olan ne haber getirdin binbaşı?
5: Bir mektup prensim. Bizans'tan gönderdiler. Saat kaç olursa olsun size vermem emredildi.
4: Bu kadar önemli olan neymiş? Ver bakalım ne yazıyormuş öğrenelim.
5: Buyurun efendim.
4: Aman Allah'ım! Binbaşı, bu mektupta neler yazıldığını biliyor musun?
5: Hayır efendim. General Phoebus içinde yazılı olanların devlet sırrı olduğunu söylemişti.
4: Doğru söylemiş. Beni burada bekle. Hemen üzerimi tebdili kıyafetle değiştireceğim ve yola çıkacağız.

0: Bizi bu kıyafet içinde kimse tanımaz.
1: Evet prensim. Bizi hayvan alıp satan tüccar sanmaları yolculuğumuzu daha da kolaylaştırdı.
0: Bizans'a kaç günde varırız?
1: Araba ve atlar dayanıklıysa, yolda da herhangi bir aksilikle karşılaşmazsak 3 günde varırız sanırım.
0: Hı hı. Buraya gelirken Bizans'ta olağanüstü bir durum gördün mü?
1: Hayır prensim.
0: Görevine bağlı bir asker olduğunu görüyorum. Umarım bana da bağlısındır.
1: Siz bizim genç subayların ümidisiniz efendim.
0: Teşekkür ederim. Ama sözlerinizden imparator babamdan hoşlanmadığınız gibi bir mana çıkıyor, doğru mu?
1: Aslında hoşlanmadığımız babanız değil de onun başkumandanı General Ragas'tır. Babanız o generalin öylesine etkisinde kaldı ki kız kardeşiniz Leonora'yı da General Ragas'a altın karşılığı sattı. Bu olaylar hem biz genç subayları hem de Bizans halkını derinden üzüyor efendim.
0: Haklısınız binbaşı. Babamın idare şeklinden ben de hoşnut kalmadım. Bunu ona söylediğim için de kızıp beni buralara kadar sürdü. Kız kardeşimin kayıp olduğunu duymuştum. Ondan bir haber alabildin mi?
1: Hayır efendim. Bildiğim sadece kız kardeşinizin gerdek gecesi ortalıktan kayboldu. General Ragas onu her tarafta arattı ama bulduramadı.
0: Zavallı Leonora. Her neredeyse General Ragas'ın yanında olmaktan iyidir sanırım. Ragas babamdan bile daha yaşlı bir adamdır.
1: Siz Bizans'ta olmadığınız için bilmiyorsunuz efendim. Onlar evlendikleri gün bütün Bizans mateme gömülmüştü.
0: Sözlerinden babamın Bizans'ta sevilmediğini anlıyorum, doğru mu?
1: Böyle bir şey söylemedim efendim.
0: Peki babam General Phoebus'u neden iş başına getirdi, bunu biliyor musun?
1: Bazı kimseler General Ragas'ın haşmetli imparatoru devirerek onun yerine geçmek için komplo hazırladığını söylüyorlardı. Bu rivayetlerin bir dayanağı olmalı ki İmparator Hazretleri General Ragas'la bütün bağlarını koparıp General Phoebus'u yanına çağırdı.
0: Şimdi beni iyi dinle Andre. Sana mektuptaki sırrı açıklamakta bir sakınca görmüyorum. Babam şu anda hayatta değil. Senin getirdiğin mektupta yazıyor.
1: Sahi mi söylüyorsunuz prensim?
0: Evet. General Phoebus beni Bizans'a tahta çıkarmak için çağırmış bulunuyor.
1: Madem öyle, yaşasın genç imparatorumuz.
0: Teşekkür ederim binbaşı Andre.

0: Hoş geldiniz saygıdeğer prensim.
1: Bu hizmetinizi hiçbir zaman unutmayacağım General Phoebus. Babamın ölümüyle ortaya çıkabilecek boşlukta Bizans tahtına oturma imkanınız varken bu göreve beni çağırmanız beni çok duygulandırdı.
0: Tahta çıkmak, taç giymek sizin hakkınızdır efendimiz.
1: Teşekkür ederim General. Söyler misiniz babam ne şekilde öldü?
0: Babanızın bir Osmanlı casusu tarafından katledildiği söyleniyor.
1: Demek işi bu kadar ileri götürdüler ha? Peki kim olduğu belli mi?
0: Evet. Onu Aristo adıyla cengaver, kahraman bir subay olarak tanımıştık. Hakikatte Osmanlı komutanlarından Aydos Kalesi'ni fetheden Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi namında biriymiş. Bizans'a gelmiş, saraya bile girmeyi becermiş biri. Benim bile güvenimi kazanmıştı.
1: Peki yakalayamadınız mı?
0: Hayır. Feci cinayeti işledikten sonra kız kardeşiniz Prenses Leonora ile birlikte Bizans'tan kaçıp gitmiş. Şu anda Osmanlı toprakları içindeki Eskişehir'de olduğu söyleniyor.
1: Peki General Ragas'ı da aynı Osmanlı casusu mu öldürmüş?
0: Evet, öyle sanıyoruz.
1: Ragas'ı öldürmüş olması umurumda bile değil. Ancak babamı öldürdüğü ve kız kardeşimi kaçırdığı için bunun intikamını almalıyız.
0: Elbette, biz de öyle düşünüyoruz. Ancak buna ne zaman ne de zemin şu an için müsait değil. Biliyorsunuz Osmanlılar devletimizin dört bir yanını kuşatma altına almaya çalışıyor. Büyük ölçüde bunda da başarılı oldular. Şu anda Patrik yan odada sizi bekliyor. Cenaze töreni ve sizin taç giyme işlerinizi onunla konuşmanız gerekiyor.
1: Tamam, ben hazırım General.
0: Albay Fedon'u da unutmamak gerek efendim.
1: O General Ragas'ın adamı değil miydi? O sefil adamı neden el üstünde tutmak gerekiyor?
0: Haklısınız. Fedon yılan gibi sinsi, tilki gibi kurnaz biridir efendimiz. Ama şimdi bize hizmet ediyor. Onun her yerde gözü ve kulağı vardır. Venedik valisine de casusluk ettiği söyleniyor. Öyle birini istediğimiz her işte kullanabiliriz. Mesela General Ragas'ın 100.000 altınını bulma konusunda ona ihtiyacımız var.
1: Ne demek istediğini anladım General. Pekala, Fedon'a da iltifatta bulunuruz.
2: İones, Bizans İmparatoru olduktan sonra Orhan Gazi ile yeni bir anlaşma yaptı. Buna göre Şile ve Üsküdar Osmanlı akıncılarının baskısından emin kalmak şartıyla bu şehirlerin doğusunda kalan yerler Osmanlılara bırakılmıştı. Diğer taraftan Müslüman olarak Hatice adını alan ve Karaca Gazi ile evlenen Leonora, Karaca Gazi ile mutlu bir hayat yaşıyordu. Orhan Gazi, oğlu Halil'i hem tatilini yapması hem de eğitim alması için Karaca Gazi'nin yanına göndermişti.

0: Hatice, neredesin?
1: Ahırdayım Karaca Gazi. Sarı kızı sağıyordum. Şimdi bitti. Hemen geliyorum. Maşallah. Sarı kızdan yine bir kova süt çıktı.
2: Bakıyorum da kısa zamanda tam bizim gibi olup çıktım.
1: Her şeyi severek, isteyerek yapıyorum yiğidim.
2: Eskiyi özlediğin oluyor mu hiç?
1: Ben her şeyden önce bir Osmanlı kadınıyım Yiğit efendim. Bir Osmanlı kadını asla Bizanslı olmayı özlemez.
2: Biliyorum Hatice. Maksadım sadece latife yapmaktı.
1: Latife de yapsan gerçek şu ki Bizans'ta vefa sevgi yoktur. Sadece menfaat vardır. En önemlisi de Allahü Teala'ya şirk koşarlar. Bu sebeple Allah'ıma hep şükrediyorum ve asla eski hayatımı özlemiyorum. Yavaş Halil, düşüp bir yerini inciteceksin oğlum.
2: Hele biraz daha büyü de o zaman bindiririm Halil. Daha 4 yaşındasın.
3: Peki bana ne zaman kılıç vereceksin?
2: Kılıç mı? Şuna da bakın hele. Bu yaşta savaşçılığa özeniyor. Duydun mu teyzesi?
1: Soylu soyuna çeker diye boşuna dememişler. Sen baban Abdurrahman Gazi'ye çektiğin gibi Halil de sultanımız Bey babası Orhan Gazi'ye çekmiş tabii.

0: General Phoebus sizi görmemi söyledi haşmetli imparatorum. Emrinizdeyim efendim.
1: İmparator olduğumdan bu yana epey bir zaman geçti Fedon. Osmanlıların başında bulunan Orhan Gazi bize göz açtırmıyor. Dört bir yandan Bizans'ı abluka altında tutmak istiyor. Öyle anlaşılıyor ki askeri güçle onlara hiçbir şey yapamayacağız.
0: Maalesef imparatorum. Daha yeni Gelibolu'yu da kaybettik. Tekirdağ'a kadar olan topraklar Osmanlıların eline geçti. Orhan Gazi'ye Matmazel Teodora'yı vermemiz bile onun Bizans üzerindeki emellerini durdurmaya yetmedi.
1: Ama bundan sonra Orhan denen o gözü dönmüşe ne yapacağımı gayet iyi biliyorum.
0: Ne yapmayı düşünüyorsunuz imparatorum?
1: Orhan Gazi'nin en yakın komutanlarından birini kaçırmak ve onu koz olarak kullanmak istiyorum.
0: Kim bu komutan?
1: Kim olacak? Bizim Aydos Kalesi'ni tek başına elimizden alan Abdurrahman Gazi'nin oğlu Karaca Gazi.
0: Çok parlak bir fikir imparatorum. Ama nasıl olacak bu iş?
1: Nasıl olacağını sen düşüneceksin Fedon. Aynı zamanda öyle bir şey yapmalıyız ki öldürülen imparator babanın öcünü de almış olalım. Prenses Leonora'yı kaçırmanın ve kendine karı yapmanın da cezasını çeksin. Senin anlayacağın bir taşla üç kuş vuracağız böylelikle.
0: Bunun için sizin parlak zekanıza yansıyan bir planınız var mı haşmetli imparatorum?
1: Evet var. Bazen bir kişi bir ordudan çok daha büyük işler yapabilir. Planlı, sessiz ve sinsice.
0: Peki kim yapacak bu işi?
1: Sen yapacaksın Fedon. Bu işi senden başkası başaramaz.
0: Ben mi? Hı-hı. Hakkımda göstermiş olduğunuz bu güvene çok teşekkür ederim haşmetlim. Ancak ben emrettiğiniz bu görevi yapamamaktan korkarım.
1: Kendine haksızlık etme Fedon. Koskoca Bizans'ta senden daha zeki, daha kurnaz biri olmadığına adım gibi eminim.
2: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Yakıt göstergesi maksimuma çıkıyor. Yollar seni bekliyor. 1 Nisan 15.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Reklamları dinlediniz.

Merhaba, hoş geldiniz. Tegert FM'deyiz. Yeni bir günde buluştuk. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte. Ben Hülya. Herkesin günü güzel geçsin diliyoruz.

Hava durumuna, yol durumuna bakacağız. İstanbul için durum nedir bir göreceğiz. Hava durumunu Türkiye genelinde değerlendireceğiz elbette. Yoğunluk haritamız bize İstanbul için veriler verecek. Ona göre belki güzergahınızı belirleyeceksiniz. Hava durumunda ise Türkiye geneline bakacağız, değerlendireceğiz. İkinci bölümde bir misafir ağırlayacağız ve Kurban Bayramı öncesi İhlas Vakfı'nın Kurban Bayramı'nda yaptığı faaliyetleri konuşacağız. İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı sevgili büyüğümüz Mehmet Kemal Aydın bizimle birlikte olacak ve hem sizin hem bizim sorularımızı cevaplayacak.

İkinci bölümde İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Kemal Aydın'ı ağırlayacağız dedim. Sorularınız varsa bizimle sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz. Misafirimizi ağırlayana kadar belki İhlas Vakfı'nın web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Orada da detaylı bilgiler mevcut. Biz de güne başlarken yaklaşan bayram telaşını, heyecanını konuşacağız elbette. Evlerde de yavaş yavaş bu heyecan artmış durumda. Hazırlıklar, telaşlar, gidilecek yerler. Bir de tabii resmi olarak 9 günlük bir tatilden bahsediyoruz. Kamu görevlileri için geçerli bu. Onlarda da bir rotasyon, bir çalışma düzeni elbette kurulacak. Ama özel kurumlarda böyle bir izin söz konusu değil. Sadece bayram izni. Yarım gün Arefe günüyle başlıyor ve arkasından gelen 4 gün, yani 4,5 günlük salı gününden başlayan bir tatilden bahsediyoruz. Bir günü zaten cumartesi gününe denk geliyor, hafta sonuyla birleşecek. Ama pek çok kişi işi buna uygun olan, hatta bazen kurumların kendisi bile personeline 1,5 günlük izin verip uzunca bir dinlenme süresi açmaya çalışıyor. Siz de kurumunuz buna izin veriyorsa, kurumunuz eğer bu işi yönetebiliyorsa, sizin yerinize o bayramda ya da bayram öncesinde çalışacak başka birileri değerlendirilebiliyorsa, o zaman 9 günlük bir tatile çok az kaldı demektir.

Haftaya bugün de tatilmiş. Şimdi böyle bir takvime bakarken gördüm, haftaya salı günü de 19 Mayıs resmi tatil, biliyorsunuz Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. O tatilde de yine, hatta bir gün öncesiyle belki şöyle 4 günlük bir tatil planlanabilir. Bunlar hep işinizin durumuna göre kendinizin ayarlayacağı şeyler. Kendi iş yerinizdir. Ya zaten herkes tatilde deyip pazartesi günü işe gitmeyi tercih etmeyebilirsiniz, öyle söyleyeyim. Ya, reddedebilirsiniz diyecektim bir an. Nereye reddediyoruz? Bugün reddetsen ne olur, yarın tekrar gideceksin. Reddetmek ayıp olur zaten işimize. Küçük bir ara, mola, biraz dinlenip daha iyi çalışabilmek için. İnsan kendi işi varsa dinlenmek gerçekten çok kolay değil. Eskiden öyle söylerlerdi. Bir iş yerinde çalışıyorsanız eğer, bir mesainiz vardır. Ne zaman başladı, ne zaman bittiği belli olur. Ama iş kendinizinse, mesela bir bakkal dükkanınız var, çok da büyük değil. Akşam saat 7 oldu, 8 oldu. Kapatıp evinize gidin, değil mi? Sizin de evinizde bekliyorlar, yemek yenecek, işte evdeki

olması. Bir şey daha satayım, biraz daha kazanayım, biraz daha koyayım. Şey, yarın ödenecek borç var, yarın ödenecek senet var, yarın bir şey alacaktır. Toptancı gelecektir, o toptancıya gidecektir. Biraz paraya ihtiyacı vardır. Hadi bakalım bekleyin, bir erken açmak mesela. Kendi iş yerinizse eğer mesaiden çok önce açabilirsiniz bakkalınızı. İnsanlar işe giderken bir şey alsın diyebilirsiniz. Bu tercihiniz olabilir. Bu geleneksel tercihler, yani kendi iş yerinize sahip olmak ve onu erken saatlerde açmak ve geç saatlere kadar açık tutmak, aslında o iş yeri için baktığınızda işte kimin bereketi, kimin parası belli olmaz düşüncesiyle dükkanı, tezgahı, işler tutmaya dayanıyor. Kendi iş yeriniz varsa bu çok normal, ama eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız, gözünüz saatte, kaçta bitiyor mesainiz? 18'de diyelim. 17'den itibaren insanın gözü saate kaymaya başlar. Tamam, artık az kaldı. Saat 17.30 olur, hazırlanalım artık. Ama daha yarım saat var, olsun biz hazırlanalım. Hazır olalım. Çıkın dedikleri an ya da saat dolduğu an hemen kendimizi dışarı atmak. Peki nereye gidiyoruz? Daha iyi bir iş yapmaya mı gidiyoruz? Çoğunlukla İstanbul'da kocaman ve hiç bitmeyen bir trafik akışının içine gidiyoruz. Eve gidiyoruz, ne yapıyoruz? Ailemizle vakit mi geçiriyoruz? Hayır, çoğunlukla elimizde telefon, karşımızda televizyon, zamanı böyle geçiriyoruz. Belki de evdekiler birbirini bir 4 saati birlikte geçirdiklerini farz edelim. Hani 8'den 12'ye kadar olan kısım, 20-24 arası yemek yenen saatte genelde insanlar aynı masanın etrafında toplanıyorlar. Onun dışında insanların yan yana gelmesi, aynı masada olması, aynı odayı paylaşması, aynı sohbetin içinde, aynı fikrin etrafında buluşması pek mümkün olmuyor. Genelde yine de aileleri bir araya getiren ortak nokta televizyon oluyor. Televizyon açık, insanlar televizyon seyrediyorlar. Eskiden öyleydi, bir tane televizyon vardı evlerde. İnsanlar onun karşısında, çok da kanal yoktu, tercihiniz azdı. Ne varsa, hangi popüler dizi, yarışma ne varsa onu seyretmeye çalışırdınız. Şimdi öyle değil. Şimdi elinizde telefon varsa televizyon var demek. Şimdi elinizde tablet varsa televizyon var demek. Şimdi bilgisayarınızın ekranı zaten televizyon. Dolayısıyla çocuklar ayrı odalarda. Sen maç seyredeceksen vallahi ben giderim öbür odada dizi seyrederim cümlesi dilimizde. Böyle televizyon karşısında bile olsa oturup birlikte bir şey yapmak hakikaten giderek anılarımız içinde yer alıyor. Pek çok kişi için geçerli bu, sadece şehir için, sadece benim evim için, sadece Ahmet'in ailesi için değil. Pek çok evde durum böyle. Arkadaşlarım çocuklarının odaya girdiğini, okuldan geldikten sonra yemeği de odada yediğini, ders yaparken veya bir şey izlerken ve dişlerini fırçalamak ve tuvalete gitmek haricinde, ki bazılarının odasında tuvalet de var, hiç dışarı çıkmadığını söylüyor. Görmüyorsunuz çocuğunuzu. Aa, büyümüşsün oğlum. Ay kızım, serpilmişsin sen. Durumundayız yani evlerde. Allah kolaylık versin hepimize, ne diyelim.

İstanbul trafiğine bakalım. %69'luk bir yoğunluk var. Anadolu yakasında özellikle bağlantı yollarının çok yoğun olduğunu söyleyelim. TEM'den E5'e doğru çok ağır bir trafik akışı var. Avrupa yakasında ise bir kaza var. Büyükdere Caddesi'nde 4. Levent'ten Sanayi Mahallesi yönüne iki şerit trafiğe kapalı ve dolayısıyla burası çok yoğun şu anda. Avrupa yakasındaki en yoğun güzergah diyebiliriz. Anadolu yakasına geçeceğim birazdan. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya yönünde ve birinci köprüye bağlanmak için sahilden çok ciddi bir yoğunluk var. İkinci köprüden de birinci köprü istikametine akış çok yoğun şu anda. Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden Büyükçekmece istikametine bir trafik var. Yine rampa oldukça yoğun. Tersi istikamette Avcılar Küçükçekmece arası yoğun. Sonrasında Sefaköy ile başlayan trafik yoğunluğu neredeyse Haliç Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Sonrasında Mecidiyeköy yoğun. Köprüye doğru trafik rahat. Firuzköy-Isparta Kule arası yoğun TEM'de. Ardından Mahmut Bey noktasında trafik biraz yavaş.

başlıyor. Sonrasında Hasal Serantepe trafiği var. Hemen hemen Serantepe yol ayrımına kadar, Maslak yol ayrımına kadar gelen bir trafik bu. Sonrasında köprüye doğru trafik rahat. Bağlantı yollarında özellikle Basın Ekspres'in çift yönlü yoğun olduğunu söyleyelim. Aksaray bağlantısı, Bayrampaşa Aksaray bağlantısı Aksaray istikametinde yoğun. Ok Meydanı bağlantısında çift yönlü yoğunluk var şu anda. Büyükdere'de biraz önce söylediğim gibi bir kaza var ve onun getirdiği bir yoğunluk söz konusu. Sahil yolunda ise Yeşilyurt'ta bir trafik yoğunluğu var. Yine Bakırköy'de Zeytinburnu istikametinde trafik biraz yavaşlamış. Sonrasında Sirkeci ve Karaköy arasında trafik yine biraz yavaş ama tabii E5 ve TEM'le karşılaştırıldığında trafik oldukça rahat görünüyor. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu yakasında birinci köprü oldukça yoğun. Özellikle Avrupa istikametinde ve trafik yoğunluğu nereden başlıyor? Şöyle bakalım. E5'ten başlıyor. Bostancı'dan başlayan bu yoğunluk köprü girişine kadar kesintisiz devam ediyor. Gelelim ikinci köprüye. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ataşehir, özellikle E5'ten Ataşehir bağlantısı çok yoğun. Bu yoğunluk sizi özellikle Ümraniye'ye yaklaşırken Ataşehir'den sonra ve Elmalı arasında çok zorlayacak. Sonrasında nispeten açık ama nispeten öyle çok açık bir trafik beklemeyin. Bugün yine Ümraniye'den, Ataşehir'den ve Göztepe'den E5 oldukça yoğun görünüyor. Buradan E5'e dönüşler oldukça yoğun görünüyor. Ümraniye'de tüneller de dahil trafik çok yoğun. Bunun sebebi Şile yolu Tantayi Tepe üstünde bir bakım onarım çalışması olması. Bir diğer güzergah TEM güzergahı, yine Ataşehir'den birinci köprü istikametine trafik yoğun. %67 şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu sevgili dinleyiciler. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da sıcaklık 19 derece. Bugün hava böyle biraz parçalı bulutlu, biraz rüzgarlı, biraz daha serin hissediyoruz hiç değilse. Ama sıcaklık gün içinde 24 dereceyi görecek. Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul'da yağış var. Hava sıcaklığı Perşembe günü düşecek. Yarın da sıcaklığı yüksek olacağını tahmin edebiliriz. Tahmin ediyor meteoroloji uzmanları. Biz de bunu paylaşabiliriz sizinle. Sebebi ise Perşembe günü rüzgarın artık kuzey-kuzeydoğuya dönecek olması. Yağmurla birlikte rüzgarda yön değiştirecek. Cuma-cumartesi yine rüzgar güneye dönecek ve hafta sonuna doğru hava ısınacak ama Perşembe günü o diğer günlerle karşılaştırıldığında günün en yüksek sıcaklığı şu anda İstanbul'da hissettiğimiz kadar olacak. Başkente geçelim. Ankara'da bugün yağmur var. Yağmur öğle saatlerinde şiddetini arttıracak. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dönecek. Çarşamba mevzi sağanak yağış, Perşembe yine kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış. Cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağış. Yani Ankara'da hafta boyunca hava yağmurlu sevgili dinleyiciler. Şu anda sıcaklık 19 derece, gün içinde 22 dereceyi görecek. Cuma'ya kadar sıcaklıklar bu derecelerde ama cuma günü rüzgar batıya doğru yön değiştirecek. Batıdan esen rüzgar yağmurla birlikte sıcaklığı düşürecek. Ankara'da cumartesi günü hava açık. Şimdilik en azından öyle görünüyor. Ama tarih yaklaştığında tabii ki daha detaylı bakacağız. Önümüzde henüz 4 gün var ve bu 4 günde Ankara için yağışlı görünüyor. İzmir'deyiz. Sıcaklık 25 dereceye doğru gidiyor. Gün içinde 28 dereceyi görecek. Bugün ve yarın hava böyle. Perşembe günü ise gök gürültülü sağanak yağış geliyor bölgeye. Sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Perşembe, cuma kuzeye dönecek rüzgar. Ama cumartesi günü yine rüzgar batıya doğru dönerken sıcaklıkları aşağı yukarı bugünkü değerlere yaklaştıracak. Arada Perşembe günü bir yağmurlu günümüz var. Şöyle bir haritayı açalım. Trakya'da yağmur var bugün İstanbul hariç. Karadeniz'in tamamında neredeyse yağmur var. Nereye kadar? Samsun'a kadar. Arada Rize'den başlayan, Ordu'dan başlayan ve Rize'ye kadar devam eden alanda yağmur yok ama doğuda yine yağmur var. Bugün İç Anadolu bölgesinde yağışlar kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış şeklinde. Yine Van Gölü çevresinde özellikle Muş, Van, Bitlis bu bölgelerde de yağış kuvvetli. Doğu Anadolu'nun tamamında yağış var. Bugün yine biraz daha batıda göller, baraj gölleri seviyesinden başlamak üzere yağış, gök gürültülü sağanak yağış etkili sevgili dinleyiciler ve sınırda Şırnak Hakkari'ye kadar da devam edecek bu yağmur. Bugün Diyarbakır'da da gök gürültülü sağanak yağış var. Türkiye'nin aşağı güneye doğru indikçe sıcaklıklar da yükseliyor. Güneş de kendini hissettiriyor. Bugün mesela 30 derece Denizli, Aydın. Aslında Güneydoğu Anadolu bölgesinde de sıcaklıklar hızlı yükseldi. 29 derece Şanlıurfa. Yarın yağmur yine Marmara'nın kuzeyinde etkili olacak. Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da sınıra yakın yerlerde yağış yok. Hatay'dan başlamak üzere sınırda Mardin.

Ne kadar yağış yok ama onun dışında yağış var, hatta biraz daha yağışları batıya çekebiliriz. Mersin'den başlıyor ve baraj göllerine doğru devam ediyor. Dün bir fotoğraf vardı, çok hoşuma gitti. 6 yıl sonra Keban Barajı'nda ilk defa kapaklar açılmış. Taşma riskine karşı sulama kanallarına su verilmiş. Bu gerçekten görüntü olarak da çok güzeldi. 6 yıl sonra ilk defa böyle bir doluluk yaşanmış, bereketli olsun diyelim.

Hem bizim programlarda sıklıkla konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi sigara. Sağlığa zararlarını konuşmaya gerek bile yok. Herkes biliyor. Yani hiç ben sigara içen birisinin aa zararlı mıymış? Hadi ya hiç duymamıştım dediğini zannetmiyorum ya da diyebileceğini. Öyle birisi yoktur herhalde aramızda. Ama tercih ediyoruz bilerek. Bazen artık bağımlılığın bize getirdiği bilmeyerek kısmıyla mecburen gözümüzü kapatıyoruz. Ya evet zararlı diyorlar ama olmaz inşallah bir şey duygusuna sarılarak. Öyle olmuyor bak. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum ki, zaman geçecek ve diyeceksiniz ki ah keşke bir 20 yıl önceye gitseydim de bu sigaradan daha gençken kurtulsaydım, ciğerlerimi bedenimi bu zehirle doldurmasaydım. Yediklerimiz zaten suni, yediklerimizde zaten dünya kadar katkı maddesi var, havamızın içinde partiküller halinde dünya kadar bize zarar veren parçacık var. Solduğumuz hava temiz değil, oksijeni az, partikülü çok. Zaten dünya kadar kanserojene maruz kalıyoruz. Bir de kendi elimizle kendi paramızla bunlar yetmiyormuş gibi üzerine sigara dumanını eklemek akıl kârı değil. Ama dediğim gibi yapıyorsunuz ama yapmayanlar da var. O zaman şunu da yapmanız lazım. Evet içiyorsunuz ama içmeyenlere saygı duyacaksınız. Çünkü ben sizin dumanla kirlettiğiniz havayı şöyle ellerimle pip pip pip savurduğumda hiçbir şey değişmiyor. Yani temiz hava alamıyorum. O yüzden içmeyenlerin korunması lazım. İçenlerin de buna hiçbir şekilde ses çıkartmaması lazım. Cezaların 100 katı kadar artacağı ifade ediliyor. Sigara kanunu değişiyor. Tütün yasağı taslağı sigara ve e-sigarayı da işin içine katacak şekilde ciddi sınırlamalarla güncelleniyor sevgili dinleyiciler. Plajlarda, parklarda, çocukların bulunduğu bölgelerde kesinlikle sigara içilmeyecek ve bunlara nakit ceza gelecek. O an ödemeden ziyade nakit cezalar var şu anda. O an ödemeden ziyade e-devlete yansıtılacak ve sonra ödenecek cezalar söz konusu olacak. Şimdi parkta olduğunuzu düşünün ya da plajdasınız. Şöyle düşünelim, biraz vahametini arttırayım olayın. Bütün bir yıl çalıştınız. Bakın nereden başlıyorum. Sömüreceğiz ya, sömürelim. Haklıyım, sömürüm. %100, %1 milyon. Ne kadarsa o kadar haklıyım. Bütün bir yıl çalışıp tatile gittiğimde şöyle ayağımı suya sokmuşum, şezlongada uzanmışım. Bütün yılın yorgunluğunu atacağım ya, atamıyorum ki. Yanımdaki adam püfür püfür sigara içiyor ya da kadın. Ve rüzgarda o taraftan esiyor. Yani aslında deniz havası, iyot, yosun kokusu yok böyle bir şey. Plaj, güneş, ben güneş kremi kokusuna da razıyım. O da yok, sadece sigara kokusu var. Bana da günah. Yani ben de bunu yaşamayayım değil mi? O yüzden ben plajlarda, açık alanlarda bile sigara içerken insanların içmeyenleri dumanlarıyla nasıl rahatsız ettiklerini fark etmelerini çok istiyorum. Hani arkanıza bir dönün bakın. Gelen insanlar, mesela işten çıkıyoruz, servise doğru yürüyeceğiz. Kapıdan çıktığımız andan itibaren bir duman bulutunun içine giriyoruz. Yani o kadar çok insan öbek öbek içiyor ki, ya da önünüze yürüyen insan asla size yol da vermiyor. Ve onun sigara dumanını koklaya koklaya, soluya soluya çıkmışsınız yani, bütün gün çalışmışsınız. Gri duvarlar, pencereler, ışık almayan yerler, ne derseniz deyin, ya da belki de hiç ışık görmeyen bir yerde çalışıyorsunuz. AVM'nin en alt katındasınız. Var öyle işte, kuru temizlemeciler, ne diyeyim, turizm ofisleri, pet shoplar, genelde bunlar terziler, ayakkabıcılar, lostralar, bunlar hep ayak şeyin en alt katındalar AVM'nin. Hiç güneş görmüyorlar. Dışarı çıkıyor ve gördüğü şey sigara kokusu, sigara dumanı. Ya da yerdeki izmaritler hiç mi rahatsız etmiyor sizi bu kirlilik? Mesela bunlara kesinlikle bir yaptırım olması gerekiyor. İzmariti yere atmak nedir? Ne yapalım? Bilmem, içmeyin. Daha kolay değil mi? İçmeyin. Bilmem. İçiyorsanız çözümünü siz bulacaksınız. Ben görmek istemiyorum sadece. Ben istediğimi söyleyeyim de. Ondan sonrasını artık siz nasıl halledecekseniz halledin. Cebinize koyun, poşet alın. Ne bileyim. Bilmiyorum. Bulun bir çaresini.

Bilmeden maruz kaldığımız hasta ediciler, kirleticiler, kanserojenler, bunlar için bile mücadele etmeye çalışırken, işte bir şey üretilirken içine konulanlara elimizden geldiğince kanuni düzenlemeler getirilmesi için çaba harcarken, dediğim gibi bir de üzerine para verip ne olduğunu bildiğiniz bu zararlıyı almanız, hayatınıza katmanız hakikaten benim aklımın çok almadığı bir şey. Umarım bu yayından sonra bir parçacık dersiniz ki ya kaç senedir söylüyor şu kadıncağız. Yani artık günahtır ya. Hani bırakalım şunu. Yani şu kızın hatırına bırakalım şunu. Var mıdır acaba böyle birisi ya? Hülya Hanım, o kadar emek verdiniz, o kadar çaba harcadınız şu sigara için. Ya içmeyeceğim bundan sonra. Sırf sizin gönlünüz olsun diye. Keşke olsa. Keşke bir kişi bunu söylese ve dese ki ben sizin için, siz istediniz diye, siz söylediniz diye sigarayı bıraktım, çok mutlu olurum.

Şimdi bakkal dükkanından bahsedince Havva amcım yazmış. Bu ben diyor 6.30 açılış. İşte öyle oluyor insan. Erkenden açayım, biraz gideyim dükkanı temizleyeyim. Belki birileri gelir, bir siftah, bir bereket, bir ayak. Öyle bekliyoruz. Kimin ayağı, kimin parası uğurlu gelir, bereketli gelir bilmeyiz diyoruz. Öyle olunca da erken açıyoruz. Erkende bir sorun yok. Ben erken açılmasından yanayım. Çünkü insanlar evlerinde şimdi mesela bir kahvaltı edecek. Bakkaldan bir şey almaya ihtiyaç duyabilir. İşe giderken ihtiyaç duyabilir. Mesela bu anlamda bir bakkalın marketle rekabet edebileceği alanlar bunlar aslında. O daha açılmadan açmış olmak. Yani onlar onda açılıyorsa eğer, sizin saat 6.30'da dükkanınızı açmış olmanız hakikaten bir rekabet alanı sunar size. Sonra zaten fiyat performans, onlarla rekabet etmeye imkan yok. Binlerce ürünü birden alıyorlar ve istedikleri fiyattan satıyorlar. Sizin 3 kuruş kazanacağınız parayı onlar çok ürün satarak katlıyorlar belki. Ama gün sonunda sizden daha ucuza satıyorlar ve rekabet söz konusu olmuyor. Ama işte bu tür alanlarda, yani onların olmadığı alanlarda bu boşluğu fark ederek orada olmak sizi hakikaten öne çıkartacaktır. Doğru bir yaklaşım, ne yapalım, herkes rızkının peşinde, helalinden olsun da.

0: bu akşam herkes kuru fasulye pişirsin. Çünkü ben pişirdim, evde bizi bekliyor. Yanına pilav olacak. Kuru fasulye, pilav, turşu, cacık. Bizdeki menü böyle. Takvim yaprağımız size de sütlü çorba, ekşili köfte, makarna, hoşaf demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Birazdan görüşmek üzere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

0: İran'da savaş elektriği vurdu. Rejim, kamu kurumları ve bankalara elektrik tasarrufu çağrısında bulundu. İran'da Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi, idari kurumlarla bankaların elektrik tüketimini %30 azaltmakla sorumlu olduğunu açıkladı. Bu kapsamda idari kurum ve bankalardan saat 13'ten sonra klimalarını kapatmaları ve böylece elektrik tasarrufu sağlamaları talep edildi.
1: Yani in adet-i badis ki darim.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte enerji tüketiminin artacağına dikkati çekerek enerji kullanımı konusunda tasarrufa gidilmesini ve halkın bilinçlendirilmesi için çalışma yapılmasını istemişti. İş yerinde yangın çıktı. Alevler her yanı sardı. İstanbul Başakşehir'de saat 22 sıralarında sanayi sitesinde yangın çıktı. İçerideki malzemelerin tutuşmasıyla alevler hızla yayıldı. Tüm iş yerini sardı.
2: Elektrikten oldu böyle.
0: Ekipler yangına müdahalede bulundu. Sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapıldı. İş yerinde büyük hasar oluştu.
2: 10 milyon malzemem var.

0: Takvimler 11 Mayıs 2013'ü gösteriyordu. Türkiye, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki iki ayrı terör saldırısıyla sarsılmış, hain saldırıda 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Şehitler unutulmadı.
1: Şehit Patlamur Erboz.
2: Burada.
1: Şehit Fehmi Karaca.
2: Burada.
0: Aradan 13 yıl geçti. Ne o acı dolu görüntüler ne de hayatını kaybedenler unutuldu. Saldırının 13. yılında 11 Mayıs şehitleri için anma programı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasiler, idareciler ve çok sayıda vatandaş da yürüyüşe eşlik etti. Kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve fotoğraflarla 11 Mayıs şehitleri anıtına yürüdü. Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
3: Sayın Bakan.
4: Sağ olun.
0: Semra Ayaz patlamada kardeşini kaybetmişti.
5: Genç kardeşimi kaybettim. Bir yiğit kaybettik. Bizim bugün acı günümüz, kara günümüz. Bugün acılarımız tekrardan tazelendi. Rabbim bir daha yaşatmasın.
0: Patlamada yeğenini kaybeden Ali Eser de acılarımız hep taze dedi.
6: Yani anneler günü geliyor da ama bizim için anneler günü gelmiyor bize maalesef. Başım sağ olsun Türkiye diyelim. Başka diyemem. Özgürüm. Kelimelerimiz dikiliyor yani ağzımızda. Zor kendimizi tutuyoruz. Ne yapak hayat?
7: Peki hala özlüyor musunuz şeyi?
6: Çok özlüyoruz ya.
0: Hatay valisi Mustafa Masatlı ise saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne ve kardeşliğine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından 11 Mayıs şehitleri anıtına çiçekler bırakıldı. Şehitler için dualar edildi.

0: Pamuklu. 6 Şubat gecesi yerle bir olmuştu. Geriye ne adı kalmıştı ne de bir taşı. Onların el emeğiyle kurduğu dünyaları ise enkazdı. Ama bugün yaşlı gözleri devletin Sarp kayalıklara inşa ettiği yuvalardan ufku seyrediyor. Kahramanmaraş merkezi depremden etkilenen kentlerden biri de Adıyaman'dı. Karşıca köyündeki Pamuklu mezası da yerle bir olmuştu.
1: Orada 76 hanemiz vardı. 76 haneden 3 hanemiz kaldı. Geri kalanın hepsi yıkıldı. Genel ağırlıklı çok can kaybı zayi etmedik. Yani şükürler olsun.
0: Ama umut kesilmedi. Çözüm köyün batısındaki o aşılmaz denilen Sarp kayalıklarda bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı en sağlam zemin dedi ve düğmeye bastı. Kayalar oyuldu, temeller atıldı.
2: Evimiz çok güzel, düzenli yapılmış. Allah razı olsun.
0: 1500 nüfuslu Karşıca köyünün yeni silüeti işte bu dev kayaların üzerinde yükselen 110 konut oldu.
3: İyi şükür devletin işi rast gelsin. İyi ya girdik ya içine girdik işte.
0: Onlar artık güvende, ayakları sağlam basıyor, yürekleri ise ferah.

0: Tam 7 yıllık hasret bitti. Dev barajın kapakları ardına kadar açıldı. Elazığ'da kar bereketi barajı taşırdı. Keban Barajı'nda 6 kapak birden açıldı. Saniyede tam 360 ton su Fırat Nehri'ne bırakıldı.
1: Çok heyecanlıyım abi. Memleketimle gurur duyuyorum her zaman.
0: Dev tesis en son 2019 yılında kapaklarını bu kadar geniş açmıştı. Devlet Su İşleri ekipleri hazır olun dedi. Kollar çevrildi ve kapaklar havaya kalktı. Fırat Nehri'nde adeta görsel şölen yaşandı. Haberi duyan barajın etrafına koştu.
2: Yağışlardan dolayı kapakları açma kararı almışlar. Biz de bekledik memleketimize giderken Giresun'a. Bizim için güzel bir an oldu.
0: Ancak manzara ne kadar güzel olursa olsun tehlike o kadar büyük. Devlet Su İşleri yetkilileri nehir yatağından uzak durulması uyarısında bulundu.

Yorulmuştu, soluklanmak için durdu. Geri geri gelen taksinin altında kaldı. Yürekleri ağza getiren kaza İstanbul Şişli'de oldu. Ellerinde poşetlerle pazardan dönen yaşlı bir kadın yorulunca kısa bir süre soluklandı. Tam da o sırada caddede geri manevra yapan bir taksi arkasındaki yaşlı kadını fark edemeyerek altına aldı. Yaşlı kadın yaralandı. Yardımına çevredekiler koştu. Ambulans geldi. Yaşlı kadın hastaneye götürüldü. Neyse ki durumu iyi. İlçenin uyuşturucu haritası çıkarıldı. 28 mahalleden nefes kesen operasyon.

0: Gece de saat biz 11.30 gibi falan, 11-11.30 gibi yattık. Saat 12.30 1'e doğru alt komşunun aramasıyla uyandık. Uyanmasak zaten, hani aramasa zaten biz de şu an yoktuk, yani hayatta yoktuk. Aldım çocukları çıkarttım.
1: Komşunun dikkati olmasaydı büyük bir facia yaşanacaktı. Ağaçtan sıçrayan yangın bir ailenin yok olmasına neden olacaktı.
2: 1'e 10 kala koku duyduk. Hanım koku geliyor dedi ağaçtan. Ondan sonra pencereden baktığımda ağaç yanmaya başlamıştı.
1: Ankara Keçiören'de bir binanın yanındaki ağaç yanmaya başladı. İtfaiyeye haber verildi. Ancak iddiaya göre itfaiye ekipleri olayı önemsemedi.
2: Ateş görmediğim için su tutmuyorum dedi gelen itfaiye ekibi. Tekrar ağaçtan ateş çıkmaya başladı. Tekrar aradım. İtfaiye gelmedi bu sefer.
1: Akşam 8 sularında ağaç yeniden alev aldı. Ekipler ikinci kez çağrıldı.
0: Yalandan böyle bir alttan su tuttu gitti.
1: Ve gece saatlerinde korkulan oldu. Ağaçtan sıçrayan ateş birinci kattaki evde yangın çıkmasına yol açtı. Aydın ailesinin yaşadığı dairede ikisi özel gereksinimli 3 çocuk da bulunuyordu.
2: Camın önü yanmaya başladı ağaçtan. Sonra cam patladı. Alevler evin içine girdi. Direkt hemen komşumu aradım. Onları uyandırdık. 5 kişilik bir aile vardı üstümüzde.
1: Bina sakinleri ihmalinin olduğunu iddia ettikleri itfaiye personeli hakkında işlem yapılmasını istiyor. Evsiz kalan aile ise yetkililerden yardım bekliyor.

0: Leyla Hocam. Mekanın cennet olsun. Yılın annesi sensin.
1: Salonda buz kesti, yürekler yandı. Şehit Ayla öğretmen için yükselen o sözler konferansa damga vurdu.
0: Şehit annelerimizin anneler gününü kutluyoruz.
1: Kahramanmaraş'taki hain saldırıda kendisini siper ederek öğrencilerini kurtarmıştı öğretmen Ayla Kara. Vefasıyla bir kez daha yürekleri dağladı. Yapımcı Hasan Yıldız, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde gençlerle buluştu. O buluşmada kahraman öğretmenin destansı fedakarlığı gözyaşlarıyla anıldı.
2: Haklarınızı Ayla hocamıza helal eder misiniz?
3: Helal olsun.
1: Konferansın en duygusal anları 10 Mayıs Anneler Günü'ne ayrılan bölümdü. Fedakar öğretmen Ayla Kara, 2026'nın gönüllerdeki yılın annesi seçildi.
0: Mekanın cennet olsun Ayla Hocam, mekanın cennet olsun, yılın annesi sensin.
1: Şehit Ayla öğretmen sadece bir eğitimci değil, fedakarlığın ve sevginin ölümsüz bir simgesi olarak hafızalara kazındı.
4: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Asu senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Ne acele Kılçık hocam.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
10: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın bizimle birlikte. İhlas Vakfı'nın Kurban Bayramı öncesi faaliyetlerini konuşacağız. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: İhlas Vakfı deyince biz pek çok hayır işini mikrofonlarımıza taşıyoruz ama bugün özellikle Kurban Bayramı öncesinde Kurban Bayramı için İhlas Vakfı'nın neler yaptığını ve kurban bağışı yapmak isteyenlerin, kurban vekaleti vermek isteyenlerin nelere dikkat etmesi gerektiğini konuşacağız. İhlas Vakfı'na kurban vekaleti vermek isteyenler de neler bilmeliler? Bu konuyla ilgili bütçesinden tutun da vekaletine kadar tabii. Her şeyi konuşacağız. Sadece parayı vermekle bitmiyor çünkü.
1: Tabii, tabii.
0: İşin en önemli tarafı tabii. Orası. Herhalde yıllardır anlatmaya çalıştığımız şey o. Evet, parayı verebilirsiniz, para cebinizden çıkar ama tabii. Borç hala üstünüzde kalır.
1: Doğru, çok doğru.
0: Ben önce telefon numarasını hazırlatarak başlamak tabii. istiyorum. Dinleyicilerimiz bir yandan da sorularını sormak ya da vekaletlerini vermek istiyorlarsa çağrı merkezimizi hızlı bir şekilde arayabilirler.
1: Evet. Efendim, İhlas Vakfımızın telefon numarası 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum, 0212 451 49 çift 0. Evet. Ayrıca web sitesi üzerinden de bize ulaşabilirler. Arama motoruna İhlas Vakfı yazsalar İhlas Vakfı web sitesi çıkar zaten. Hı hı. Veyahut da adresini de söyleyeyim, www.ihlasvakfi.org.tr.
0: Evet.
1: Kurban vekaleti vermek isteyen orada bağış yap butonuna tıklayacak, tıkladığı zaman karşısına çıkan kurban sekmesine tıkladığı zaman kurbanlar çıkıyor zaten.
0: Alternatifler çıkıyor.
1: Evet,
0: ne
1: alternatifler
0: istiyorsa
1: çıkıyor. Efendim, fiyatını söyleyelim.
0: Evet, öyle
1: büyük
0: başlayalım.
1: Büyük hayvan hisse vekalet bedelimiz 5500 liradır efendim. Yani makul bir fiyat, ehven bir fiyat, ehven bir bedel. 5500 liraya vacip olan bayram kurbanınızı kesmiş oluyorsunuz. Veya keseceğiniz mevsa hayvanı kurbanı varsa, efendim adak varsa, akika varsa bunları da kesebilirsiniz. 5500 liraya bir hisseyi kesebiliyorsunuz yani. Çok güzel. Yurt dışında ki kurban vekaleti hisse bedelimiz bu. Yurt içinde ise yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesiyoruz. Oradaki vekaleti hisse bedelimiz de 18 bin liradır efendim. Bu şekilde bizi arayıp veya web sitesinden ulaşıp kurban vekaletlerini verebilirler efendim.
0: Şimdi gelelim biraz daha baştan konuşalım. İhlas Vakfı Kurban Bayramı'nda neler yapıyor? Kurban vekaletlerini konuştuk. Bir yandan dinleyicilerimiz web sayfasını inceleyip çağrı merkezimizi ararken biz de yaptığımız işleri anlatalım. Neden biz İhlas Vakfı'na vermeliyiz vekaletimizi? İhlas Vakfı bizi nasıl temsil edecek? Bu görevi bizim adımıza nasıl yapacak?
1: Evet. İşte çok önemli bir soru sordunuz. Neden? Çünkü kurban adet olsun diye, efendim gelenek görenektir diye kesilecek, yapılacak bir iş değil. Hı hı. Kurban nedir? Bir ibadettir.
0: Hı hı.
1: Yani namaz kılmak nasıl ibadetse, oruç tutmak nasıl bir ibadetse, namaz kılmak da nedir? Bir
0: kurban kesmek
1: de nedir? Bir ibadettir. İbadet olduğu için ibadetin belli şartları vardır. Şimdi kurban günlerinde kesilir. Kurban günleri dışında kesilemez. İlla kurban günlerinde kesilecek, kurban günlerinde yapılacak bir ibadettir. Kurban kesilmenin şartları vardır. Bir kere kurbanlık yapacağın hayvanın belli şartlarda, belli evsafta olması lazım. Mesela bakın, bu çok önemli Hülya Hanım. 2 yaşını doldurması lazım büyükbaş hayvanın. Küçükbaş hayvanın da 1 yaşını doldurması lazım. Yani
0: biz görmediğimiz bir hayvanın bu şartları sağlayıp sağlamadığını nereden bileceğiz?
1: İşte bizi vekil ediyorlar ya.
0: O yüzden güvenmek çok önemli.
1: Evet, işte. Biz ne yapıyoruz? Önceden diyoruz ki şu şartlara haiz hayvanlardan seçin bize. 2 yaşını doldurmuş olacak. Efendim kuyruğu kopmamış olacak. Gözü kör olmamış olacak. Yani kurbanlık vasıfları haiz hayvanları seçin diyoruz. Yani yurt dışında kesiyoruz ya bunları. Onlar da seçiyorlar ama biz ne yapıyoruz? Onlara itimat edip bırakmıyoruz işi. Bir de üstüne üstlük kontrol ediyoruz. Mesela şimdi arkadaşlarımızın, efendim olsun, bir kısmı gittiler. Efendim olsun, çat da tek tek bütün hayvanları kontrol ediyorlar. Yani kurbanlık vasıflara sahip mi değil mi seçtiğimiz kurbanlar? 2 yaşını doldurması lazımdır dedik büyükbaş hayvanın. Nereden anlayacaksın? Nüfus kağıdı yok ki. Kimlik belgesi yok ki Türkiye'deki gibi. Türkiye'de yine hani kulak küpesi var ya orada okutunca orayı oradaki şeye girince hayvanın yaşı belli oluyor. Çıkıyor. Evet seceresi çıkıyor. Dolayısıyla orada 3. dünya ülkesi böyle bir imkan yok. Ne yapıyoruz? Allah öyle yaratmış ki büyükbaş hayvanları sığırları. 2 yaşını doldurduğu zaman 2 yaşını 15 gün geçe, 1 ay geçe, 2 ay geçe alt çenesinde öndeki 2 dişi düşüyor, süt dişi. Hı hı. Yerine kazma gibi 2 tane büyük diş çıkıyor. Hı. Şayet bu 2 büyük dişi çıkmışsa diyorsun ki artık bu 2 yaşını geçmiştir. Çünkü Allahu Teala
0: onun işaretini gönderiyor.
1: Evet. Ha, böyle yaratmış. 2 yaşını geçince alttaki 2 dişi düşer, yerine kazma gibi 2 tane büyük diş çıkar. Buna biz deriz ki bu hayvan 2 yaşını doldurmuş. 2 yaşını doldurmuşsa kurban olabilir. Hı-hı. Başka kuyruğu kopuk mu değil mi bakıyoruz buna. Gözü kör mü değil mi? Elimizle hareket ettirip refleks veriyor mu vermiyor mu buna bakıyoruz.
0: Tek tek bunlara bakıyoruz.
1: Evet tabii.
0: Kaç kişi vekalet verdiyse tabii. Her biri için
1: her biri için de 7 hayvan.
0: Evet 7 de bir ama yani herkes için aynı sorumluluk taşınıyor.
1: Evet evet taşıyoruz ve bunu seçiyoruz. Kulağına özel küpemizi takıyoruz veyahut da boyayla boyuyoruz özel boyayla. Çıkmayacak hani yağmur yağınca çıkmayacak şekilde bir boyayla boyuyoruz veyahut da kulağına küpemizi takıyoruz. Bunu şey yapın diyoruz. Şimdi şöyle efendim inanır mısınız? Hayvan tüccarları efendim biz anlaşıyoruz diyoruz ki mesela 1000 tane hayvan ayırın bize 2 yaşını doldurmuş olacak şu olacak bu olacak 1000 tane hayvanın yani 300 tanesi 200 tanesi 2 yaşını doldurmamış çıkıyor.
0: Kriterlere uymuyor.
1: Kriterlere uymuyor. Bunları alın lütfen biz sizinden böyle anlaşmadık. Hı hı. Efendim getirin 2 yaşını doldurmuş kurbanlık vasıflara ait hayvan
0: hadi bu sene de böyle olsun diyemiyoruz doğal.
1: Diyemezsin ki çünkü emanetçisin sen. Yani gerçi şey görmüyor vekaleti bize veren görmüyor ama Allah biliyor.
0: Tabii biz onu niçin yapıyoruz? Tabii, her yerde tabii, her şeyi bilen tabii, onu tabii. Bilmeyecek mi?
1: Yani o mesuliyeti müdrik olmamız lazım. Evet. O hassasiyeti göstermemiz lazım. Göstermezsek zaten Allahu Teala bize sorar. Yevmi kıyamette hesabını veremeyiz. Yani şimdi hepimiz toprağın altına gireceğiz. Evet. Sorgu var, sual var, hesap var, kitap var. Öyle değil mi efendim? Nasıl cevap vereceğiz o zaman?
0: Şimdi tabii bu aslında vakfımızın kuruluş amacıyla da doğru orantılı. Biz insanların hayatını kolaylaştırmak için kurulmuş bir vakıfız. Burada da onların hayatını kolaylaştırmak.
1: Doğru.
0: Onların yapması gereken bu işi
1: tabii.
0: Onların adına şartlarına uygun şekilde yapmak için varız.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bu görevi göz ardı etmek ya da
1: doğru.
0: Bu defalık böyle olsun demek, suistimal etmek bizim yapacağımız ya da yapmamız gereken bir şey değil. Biz bunun için var olmadık.
1: Evet,
0: şimdi ben
1: efendim.
0: Bir kez daha özellikle nasıl kesildiğini şartlara mesela biz şimdi kurban keserken Türkiye için konuşalım. Eskiden bahçelerimizde
1: evet,
0: kesebiliyorduk.
1: Doğru.
0: Ben kendi gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. İşte mutlaka gözünü kapatır.
1: Evet.
0: Mutlaka dini şartları yerine getirir. Çukur kazılır.
1: Evet.
0: Bütün bunlar yine biz görmesek de yerine getiriliyor değil mi? Ayağa bağlanıyor.
1: Tabii bağlanmadan zaten kesilmez. Yıkılıyor hayvan, ayakları bağlanıyor. Efendim tekbir getiriliyor.
0: Hı hı.
1: Bakın yani Allahu Ekber yani şeyini boynu sıvazlıyor böyle hı hı. Kesecek olan arkadaşlar. Ve hep beraber bir ağızdan Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Teşrik tekbiri derler buna. Hı hı. Efendim bu getiriliyor. Getirdikten sonra kasap Bismillahi Allahu Ekber diye kesiyor. Yani bunu biz söylemesi için kasaplara talim ettiriyoruz. Bazı ülkelerde söyleyemiyorlar.
0: Dili dönmüyor.
1: Dili dönmüyor. Hı. Evet efendim. Afrika'da genellikle Arabi bildikleri için onların dönüyor.
0: Hı hı.
1: Başka diğer bazı ülkelerde tam söyleyemiyorlar. Onun için 50 kere 60 kere yani kurban bayramından önce kasaplara talim ettiriyoruz bunu.
0: Çalışıyorlar yani ödevleri var.
1: Tabii efendim bunu söyleyene kadar uğraşıyoruz. Çünkü kitaplarda yazıyor ki, efendime söyleyeyim, Allah-u Teala'nın ismi söylenmeden kesilen hayvan yenmez, eti leş olur diyor. Efendim kitaplarda yazıyor bu. Dolayısıyla hele ki bu kurban, kurban, bir de H harfinin çıkması lazım. Bazıları Türkiye'de çok oluyor mesela, dikkat ederseniz.
0: Bismillah.
1: Bismillah diyor. H demiyor. Onun için Bismillahi Allahu Ekber dedirtiyoruz biz. Bir de vekalet verme meselesi çok önemli. Biz vekaleti şöyle yapıyoruz. Bir kere en baştan mesela siz kurban vekaleti vereceksiniz bize. Sizden vekalet almadan sizin paranızı almıyoruz zaten. Mesela internet sitemize...
0: Şimdi evet, biraz başa dönelim. Hazır benim web sayfam açıkken böyle örnekleyerek gidelim.
1: Tabii.
0: Bu arada ben de hatırlatayım, 212-451-49 çift sıfırı arayarak siz de vekaletinizi karşınıza çıkan görevlilere verebilirsiniz. Kurbanınızı bağışlayabilirsiniz. Ama biz de buradan web sayfası üzerinden bunu yapmak isteyen birisi nasıl ilerleyecek onu konuşalım. İhlas Vakfı org.tr'ye girdikten sonra bağış yap butonunu tıklayacaksınız. Evet. Karşınıza tercihleriniz çıkacak. Yurt dışı büyükbaş, yurt içi büyükbaş, yurt dışı koyun, yurt içi koç Afrika, yurt dışı koç Afrika, yurt dışı koç Afganistan, yurt dışı koç genel herhalde bu da. Buraya da bağış yapabilirler.
1: Tabii.
0: Şimdi biz diyelim ki en ekonomik olanıyla gidelim.
1: Evet tabii, yurt dışı büyükbaş hayvan hisse.
0: Evet.
1: Hisse bağışla diyor. Mesela tıklayın oraya efendim. Yani önce vacip mi? Ne hangi kurban?
0: Evet. Mi? Önce vacip mi? Bir ölenin arkasından mı kesiyoruz? Bir şeyi aldık, bir şükür edecek çocuğumuz oldu. Bir şey mi şükrümüz var? Onu mu keseceğiz? Adağımız vardı, onu mu gerçekleştiriyoruz? Evet. Akika mı keseceğiz?
1: Evet.
0: Önce bunu seçiyoruz. Biz şimdi vacip seçelim.
1: Tamam.
0: Kurban bayramındayız. Tamam. Vacip seçeceğiz.
1: Tamam.
0: Şimdi hisse bağışla dedim ben.
1: Tamam.
0: Karşımıza şimdi... En önemli tarafı çıktı.
1: Evet, vekalet metni çıktı.
0: Evet.
1: Yani vekalsiz kurban olmaz. Yani biz bize kurban vekaleti verecek olanın vekaletini tam tekmil almalıyız.
0: Evet.
1: Almazsak zaten olmaz. Hı hı. Bakın ne yazıyor orada?
0: Vacip hayvanlarımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini ve derisini dilediğine vermeye isimler sıralanıyor. Bunların da başkalarını umumi vekil etmek üzere her birini münferiden umumi vekil tayin ettim diyoruz. Ve burada bir kutucuk var.
1: Onu işaretliyoruz.
0: Bunu işaretlemeden artık işlem devam etmiyor.
1: Evet.
0: Bunu işaretliyoruz.
1: Evet.
0: Çerçeve ortaya çıkıyor. Yeşile dönüyor. Bundan sonra artık bir notumuz varsa onu yazabiliriz.
1: Evet.
0: Sonra sepete ekliyoruz. Bundan sonra artık ödeme yap kısmına geçeceğiz.
1: Evet.
0: Bundan sonrası artık ödeme kısmı.
1: Evet.
0: Benim sepetimde varmış zaten.
1: Evet.
0: Bu ikinci oldu.
1: Evet.
0: Kredi kartıyla ya da havaleyle istediğimiz şekilde ödeyebiliriz.
1: Evet efendim.
0: Bir geri döneceğim burada. Ödeme sayfasından böyle bir geriye döneceğim. Şöyle şunu soracağım size.
1: Tamam.
0: Burada bir not ekle kısmı var. Buraya ne yazmalarını bekliyoruz? Ne yazabilirler?
1: Mesela ülke yazabilirler.
0: Hı-hı.
1: Yani şu ülkedeki sizsin. Mesela bu hayvan şeyse yani mevta kurbanıysa şunu yazabilirler. İsim. Babam, annem her neyse vefat etmiş, dedem falan ruhuna gönderilmek üzere yazabilirler.
0: Tamam. Bunların hepsi görülüyor değil mi efendim?
1: Evet efendim.
0: Video çekilirken de bunların her biri videoda çıkıyor.
1: İşte bu vekaleti önceden alıyoruz. Şimdi aldık, parayı da yatırdı. Onun açısından bitti, şeyin açısından. Yani bağışçı açısından, kurban, vacip bayram kurbanını kesecek olan açısından vekalet verme safhası bitti, parayı da yatırdı, problem yok. Şimdi vazifeyi bize tevdi etti.
0: Hı hı.
1: Bize tevdi etti. Biz orada nerede keseceksek, tabii biz bunu dağıtıyoruz ülkelere göre, efendim nerede keseceksek orada o ayırttırdığımız hayvanları 7 kişi adına, bakın bu da önemli. Hı hı. Yani 7 kişi adına hayvanı satın alıyoruz.
0: Alırken daha bu vekaletle.
1: Bu vekalet tabii.
0: Grup oluşuyor değil
1: grup,
0: mi?
1: 7 kişilik grup oluşuyor. Hı-hı. O 7 kişi adına hani almaya aldırmaya filan diyor ya. Efendime söyleyeyim. Vekil olan arkadaşlar muhakkak bir tanesi orada yurt dışında. O başkasını da vekil edebiliyor.
0: Hı-hı.
1: Yanında götürdüğü arkadaşlardan. Onlar satın alıyorlar 7 kişi adına. Aldıktan sonra... efendime söyleyeyim, kesim safhasına geldiği zaman da o yedi kişinin ismi bir kağıtta yazılı. Hı hı. Yedi kişinin ismi. Tek tek okuyor oradan. Hı hı. Efendim kasap da orada. Umumi vekili olduğum.
0: Tek efendim, tek yedi tane evet, isim sayıyor.
1: Hülya Hanım'ın, işte Mahmut Kemal'in, vacip olan bayram kurbanlarına yedi kişinin ismini, hı hı, sayıyor. Vacip olan bayram kurbanlarını kesmek üzere seni vekil tayin ettim
0: kasaba
1: diyor.
0: Kasaba diyor bunu.
1: Sana vekalet, hı, verdim, hı, diyor. Kasap da diyor ki kabultü. Hı. Kabul ettim. Ondan, hı, sonra tekbir getiriliyor işte. Bismillahi Allahu Ekber diyerek kesiliyor. Hı hı. Yani burada işte bu şartlara.
0: Bu sistem bu olmadığında.
1: O olmadığında olmaz, evet, kurban efendim. Yani bu şekilde olmadığında olmamış olur. Sen kurban kestim zannedersin, hı hı, ama kurban kesilmemiş olur. Ya
0: görevimizi yerine getirmedi.
1: Evet. Yani şartına uymadı. Yani şimdi hukukta şöyle bir şey vardır. Mesela eviniz vardır. Kiracıyı tahliye edemiyorsunuz, çıkartamıyorsunuz. Tahliye davası açacaksınız. Açtınız. Hemen reddeder mahkeme daha açtığınız davayı. Neden? Şekil şartı var. Hı hı. Önce gideceksin arabulucuya. Anladınız, hı hı, mı efendim? Arabulucu da uzlaşamama tutanağı tutacaksınız kiracıyla. Uzlaşamadınız. Ondan sonra dava açabilirsiniz.
0: Hani aslında siz yanlış bir yol izlediğiniz, evet, için sizi geri çekiyor.
1: Evet. Şekil şartına, hı-hı, uymadınız yani. Veyahut da
0: şeklen.
1: Evet, şeklen ama uymayınca, evet, reddediyor. Evet. Kabul etmiyor davayı.
0: Devam etmiyor.
1: İlla bunu yap diyor. Dolayısıyla bu vekalet, kendi kesecekse ayrı. Hı-hı. O zaten her yerde serbest, kendisi kesebilir. Efendim, ama böyle vekalet yoluyla kestirecekse bu şartlara riayet etmesi lazım, uyması lazım.
0: Yani aslında biz bir vekaletle kurbanla ilgili yapılması gereken her şeyi, bütün sorumlulukları,
1: evet,
0: bazen bilmeyebilir kişi bunları,
1: evet,
0: hepsini bir bilene,
1: evet,
0: emanet ediyoruz. Siz bunların hepsini,
1: evet,
0: tanımadığınız binlerce insan adına
1: yapıyoruz,
0: yerine
1: yani
0: getiriyorsunuz.
1: Evet efendim, elhamdülillah. Allah nasip ediyor. Cenab-ı Hak efendime söyleyeyim, kolay olarak yapmamızı nasip ve müessere eylesin. Gerçekten, aynen, çok sıkıntı çekiyoruz. Çok zor oluyor bizim için ama efendime söyleyeyim, çok da zevkli, evet, bir şey. Yani insanların dualarını alıyoruz. Hı-hı. İnsanların ibadetlerini yapmasına, yapabilmesine, doğru olarak yapabilmesine vesile oluyoruz. Bunun için çok büyük sevaplar kazanıyoruz. Dolayısıyla çok şükrediyoruz,
0: evet,
1: efendim.
0: Allah herkese de nasip etmez bu hizmeti.
1: Evet efendim.
0: Yani,
1: evet,
0: hem,
1: doğru,
0: kestirmeyi ama hem de bu hizmeti, evet, yapabilmeyi de ya, herkese nasip etmez. Ya, büyük hizmet ya, gerçekten. Çok zor bir iş. Bir
1: mesela
0: de Türkiye'de
1: bakın,
0: değilsiniz. Yurt,
1: evet,
0: dışında,
1: tabii,
0: operasyon,
1: tabii,
0: daha zor.
1: Öyle çok zor. Mesela size Osman Ünlü Hoca var. Radyoda devamlı, hmm, anlatıyor. Ben dikkat ediyorum. Şey girelden beri, yani sezon girelden, hmm, beri kurbanı, hep kurbanı anlatıyor. Hmm. Zenginlik ölçüsü nedir diyor.
0: Evet.
1: Efendime söyleyeyim. Vekalet nasıl verilir diyor. Hatta mesela size anneniz dese, babanız dese size, yani teyzeniz dese, halanız dese, yahu kızım, oğlum, her neyse işte benim kurbanımı da kestir, hı hı, dese, bir kere senin yani annenden babandan, halandan, her neyse, dayından, teyzenden vekalet alman
0: kendi
1: lazım.
0: Kendi kendine yapamıyorsun.
1: Hayır, vekalet almadan da olmaz.
0: Tabii.
1: Tamam anne, keserim falan.
0: Hallederim ben anne.
1: Hallederim. Olmuyor ama efendim bu şey gerçekleşse, dinimizdeki bu vekalet şeyi, anneciğim şöyle diyecek, çok basit. Anneciğim, efendime söyleyeyim, vacip olan bayram kurbanını kesmek üzere, almaya aldırmaya, kesmeye kestirmeye beni umum vekil tayin ettin mi anne?
0: Hı hı.
1: O dese ki ettim.
0: Hı hı.
1: Bitti işte ya, o sen kadar. Umum vekil bir oldun cümle artık. Ondan sonra sen vekalet vereceksin. Umum vekil oldum, annem filanın, babam, hı hı, filanın vacip olan bayram kurbanını almaya aldırmaya, kesmeye kestirmeye, etini derisini dilediği gibi dağıtmaya seni umum vekil tayin ettim diyecek bizim vakfın görevlisine. Bitti, parasını gönderecek, bitti, annesinin kurbanı, babasının kurbanı kesilmiş
0: şartlara
1: olacak.
0: Şartlara uygun bir şekilde,
1: evet, kesilecek efendim.
0: Peki benim burada bir sorum var. Şimdi diyelim ki anneniz için esnafla bir kurban kestireceksiniz. Anneniz,
1: tamam,
0: hayatta ama ekonomik durumu yok şu anda. Siz ona kurban, bunu hediye mi etmeniz gerekir?
1: Yo, şimdi o size bunu dese, yani vekalet verse, siz kendiniz onu ödeyebilirsiniz. O ayrı bir muameledir. Yani hediye olarak ödeyebilirsiniz.
0: Ama hediye ettim demesi bunun içinde gerekir mi çocuğun? Anneciğim, ben senin kurbanını bana verdiğin vekalette kestim. Evet. Bana bir ödeme yapmana gerek yok. Mesela
1: hediye ettim diyebilirsin. Tabii. Ama annenizin vekil etmesi lazım.
0: Tabii önce vekalet alınacak.
1: Vekalet şart. Ama para ayrı bir hadise, para muamelesi.
0: Yok, ben onu merak ettim şimdi, hani böyle jestler yapmak isteyebilir evlatlar.
1: Tabii olabilir, gayet basit.
0: Hani zaten de böyle 5500 lira gibi çok çok ekonomik bir fırsat varken. Çünkü gerçekten ben fiyatlara bakıyorum. Çok astronomik rakamlarda var. Aklımın almadığı çok düşük rakamlarda var ama bu herhalde çok büyük emeklerle ortaya konmuş. Evet. 5500 lira bir hisse bedeli. Evet. Sizin gerçekten arkasında çok büyük bir başarınız var.
1: Ama biz hayvanları ne zaman ayırttırıyoruz biliyor musunuz efendim? Ramazan-ı Şerif girmeden önce ayırttırıyoruz.
0: Aylar geçmiş üstünden. Evet, savaşa rağmen değişmedi fiyatlar.
1: İşte
0: o da sizin marifetiniz.
1: Şey yaptık filan.
0: Ah, oralarda sözleşmeler bazen öyle.
1: Yani üçüncü dünya ülkesi de bazen şey yapıyorlar işte. Marankarın, o fiyatı alamıyoruz da bilmem ne de filan da arttırın filan filan. Çok böyle şey yapanlar var, söz söyleyenler var ama olsun, önemli değil. Biz mutluyuz, mesutuz. Neden? Bu kadar vatandaşımızın, bu kadar insanımızın, bu kadar kardeşimizin efendim vacip olan ibadetlerini yapmalarına vesile olacağız. Çok şükür dini şartlara uygun olarak yapılmasına sebep olacağız. Çok şükür, elhamdülillah. Allah bunu bize nasip ediyor. Yani İmam Rabbani Hazretleri öyle buyuruyorlar. Vücudumun her kılı, her tüyü gelse de dile, yapamam şükrünün binde birini bile. Efendim, yani ne kadar şükretsek azdır elhamdülillah.
0: Şimdi bir sorum da, burada kesilen hayvanların nasıl dağıtıldı? Yani hak sahiplerini bulmak bizim büyük şehirlerde en büyük sıkıntımız.
1: Doğru.
0: Siz oralarda hak sahibi bulmak konusunda nasıl bir çalışma yapıyorsunuz efendim? Hangi ülkeler ve nasıl dağıtılıyor?
1: Efendim, Afrika'da, Uganda'da, Çad'da ve Somali'de kesiyoruz. Asya'da ise Hindistan'da ve Afganistan'da kesiyoruz. Şimdi Afrika'da, Çad'da kendi yaptığımız külliyelerimiz var, yetimhanelerimiz var. Biz külliye ismini veriyoruz. Efendim, çocuklar orada Kur'an-ı Kerim'i öğreniyorlar, temel dini bilgileri öğreniyorlar, temel bilgileri öğreniyorlar. Oralarda dağıtıyoruz. Başka, Çad dünyanın dördüncü en yoksul ülkesi. O yoksul ülkede yaşayan bir sürü garip kuraba ihtiyaç sahibi var. %98'i veya 99'u Müslüman Çad'ın. Efendim, o garip kurabaya dağıtıyoruz efendim. Senede belki biz kesmesek o havalde o kurbanı, belki hiç et yüzü görmeyecek.
0: Hiç et yemeyecek insanlar bulunuyor.
1: Var efendim. Biz orada kesiyoruz ve dağıtıyoruz. Yahu çok şahit olduğumuz hadiseler var. Yani et kurban kesim mahalline gelip de kurbanın kuyruğunu alıp kaçan insan gördük biz.
0: Alıyor, kaçıyor. İhtiyacı var.
1: Evet, yani kuyruğunu alıp kaçıyor ya. Kuyruk, yani kuyruktan hani soyulur, belki bir et çıkar filan ama yani kuyruğunu alıp kaçıyor yani. Düşünebiliyor musunuz?
0: Sadece
1: et yok.
0: Yağını ve kokusunu belki biraz.
1: Evet efendim. Yani çok gerçekten ihtiyaç sahipleri. Oralarda dağıtıyoruz. Somali'de zaten Somali İslam İlimler Akademisi diye bir akademi kurduk orada. Efendime söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim kurslarına hoca yetiştiren bir öğretmen yetiştiren bir akademimiz bu. Oralarda dağıtıyoruz. Uganda'da yine yetimhanelerde filan dağıtıyoruz. Çok şükür efendim, bu şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Yani şimdi şöyle, Afganistan'da da kendi yaptığımız külliyeler var. Bu kendi yaptığımız külliyelerimizin hocalarına, müderris diyor onlar, öğretmenlerine, efendim o köyün garip kuraba ahalisine dağıtıyoruz, medreselere dağıtıyoruz. Efendim, Hindistan'da da 350 milyon Müslüman var. Bu 350 milyon Müslüman dinlerini koruyabilmek için Hinduların içerisinde yaşıyorlar. Efendim, Budistlerin, Brehmenlerin içerisinde yaşıyorlar. Ne yapıyoruz? Ne yapıyor onlar? Böyle Kur'an-ı Kerim kursları açıyorlar, medreseler açıyorlar, dinlerini öğretebilmek için yavrularına. İşte oralarda dağıtıyoruz efendim kurban
0: bir,
1: etlerini.
0: Nasıl bir düzen kuruluyor? Efendim şöyle. Bir sıra mı oluşuyor? Evlerine mi veriyorsunuz?
1: Evlerine veriyoruz. Bir de köyün muhtarı ve aksakalları geliyor. Heyet olarak. Heyet olarak.
0: Tabii siz bilmiyorsunuz sonuçta buralarda yaşayan insanların sosyoekonomik durumlarını. Birinin size anlatması lazım.
1: Tabii oranın devletiyle zaten işbirliği yapıyoruz. Yani oranın valisiyle, ilçe ise kaymakamıyla işbirliği yapıyoruz. Yani devletin oradaki
0: kamu
1: yöneticisiyle,
0: görevlileriyle
1: efendim şeyler geliyor. Muhtarlar geliyor, aksakallar geliyor köylerden. Efendim o köylerdeki hepsi garip zaten. Şu bir tane hayvan verin diyor mesela, yani kalabalıksa onlar kendileri dağıtıyorlar.
0: Bizim kendimiz veriyorsunuz, tabii, onlar kendileri dağıtıyorlar.
1: Bizim kendimizin dağıttığı yerler de var. Mesela kendi külliyelerimizin olduğu yerlerde bizzat kendi ellerimizden dağıtıyoruz efendim.
0: Bir de şöyle bir şey, hava sıcak.
1: Evet.
0: Hızlı dağıtılması lazım. Bozulur. Tabii. Allah korusun. Tabii. Bu kadar emek var. Tabii. Arkasında dini bir görev. Tabii. Var. Dolayısıyla onun tam da olması gerektiği gibi insanlara, evet, ulaşması lazım.
1: Tabii.
0: Ben bir kez daha telefon numarasını tekrar edeyim.
1: Tabii.
0: Tam da bu sohbetin içinde, evet, şunu düşündüm. Mesela şu anda bizi dinleyen birisi adı böyle bir yerde videoda yer alacak. Adı buralarda, evet, yankılanacak,
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Hiç yüzünü görmediği insanlar. 0212 arayın lütfen. Alan kodu bu. 451-49-0. İhlas Vakfı görevlilerine ben vekalet vermek istiyorum deyin. Onlar bundan sonrasında ne yapmanız gerektiğini, ödemeyi nasıl yapacağınızı size anlatacaklar.
1: Evet.
0: Hatta bazen mesela bizi de arıyor dinleyicilerimiz. Ben çok yaşlıyım kızım diyor. Ben öyle diyor. Havale yapmayı, onu bunu bilmem. O zaman diyoruz ki arayın vakfı. Onlar size mutlaka gerekli bilgiyi verir. Şimdi yine ben böyle işin sosyolojik tarafını gözümün önünde canlandırmayı çok seviyorum,
1: evet,
0: Kemal abi. Yani orada bir yandan hayvanlar, bir yandan görevliler, diğer tarafta, tabii, ihtiyaç sahipleri, hiç bilmediğimiz bir coğrafya, belki bir dağın eteği, belki bir bozkır,
1: evet,
0: ve orada bir yıl boyunca belki de sadece bir kez yiyebilecekleri eti,
1: evet,
0: onlara,
1: evet,
0: biz sağlıyoruz.
1: Evet efendim.
0: Değil mi? Müthiş bir duygu bu.
1: Evet, evet. Çok muazzam bir şey.
0: Gerçekten insanı
1: biz
0: çok etkiliyor.
1: Biz derken vekalet verenler, tabii, sağlıyor. Biz vesile oluyoruz,
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii biz şu anda, evet, ne yapıyoruz? Biz işimizi yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ama onlar hakikaten, evet, eğer bu çorbada benim de tuzum olsun diyorlarsa hem yardımlaşıyorlar hem de aslen görevlerini yerine,
1: evet,
0: getiriyorlar.
1: Aynen öyle.
0: İşin önemli tarafı bu.
1: Evet.
0: Biz bazen, evet, benim programın başında da söyledim. Bu iş cebimizden para çıkması, evet, işi değil. Asla değil. Evet. Nerelere ne paralar harcanıyor.
1: Tabii.
0: Bu iş para işi, evet, değil. Bu iş gerçekten gönlünüzden gelecek ve kurallarına uygun şekilde yapılacak. Yoksa bunun adı et yemek değil. Et ikram etmek değil. Etli pilav dağıtmak,
1: evet,
0: değil.
1: Evet.
0: Bu kurban kesmek. Bu başka bir şey.
1: İbadet.
0: Evet.
1: İbadet.
0: Dolayısıyla bunu layıkıyla, evet, yerine getirmiyorsanız görevinizi yerine getirmiyorsunuz. İbadetinizi yapamıyorsunuz yani.
1: Evet. Doğru.
0: Doğru kişiyi, doğru, evet, kurumu seçmek lazım.
1: Evet. Bir de şunu söyleyeyim, aklıma geldi efendim. Şimdi Dinimiz İslam sitesinde okudum. Çok enteresan. Efendim, hani 7 kişi bir sığıra ortak olabiliyor, ya. Eğer diyor içlerinden birinin niyeti Allah-u Teala'nın rızası için değilse, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak değilse, et elde etmek için giriyorsa, ve bunu da öteki hissedarlar biliyorsa, efendim, hiçbirinin kurbanı kabul olmaz diyor. Bakın,
0: yedisinin de.
1: Evet.
0: Yani sadece ötekilerde niyeti biliyorsa, halis olmayanın değil.
1: Ama biliyorsa ötekiler de bunun.
0: Ne diyecek o zaman efendim, yani sen kusura bakma, senin niyetin iyi değil, ben seninle kurban kesmiyorum mu diyecek.
1: Evet. Yani dese ki ben et için giriyorum dese, efendim, hiçbirinin kurbanı kabul olmaz. Burada ise, bakın burası çok enteresan. Burada ise evine et gelecek diye bir durum yok.
0: Böyle bir beklenti yok.
1: Böyle bir beklenti yok. Sadece ve sadece Allah-u Teala'nın emri olduğu için, Allah-u Teala'nın rızası için kurbanını kesiyor. Vacip kurbanını, efendim, kesiyor. Allah-u Teala'nın emrini yerine getiriyor.
0: Böylece bu
1: bir
0: risk ortadan kalkıyor.
1: Evet, bir. Bu şekilde Allah-u Teala'nın rızasını kazanıyor, vacip ibadetini yerine getiriyor. Niye kesmedin diye Allah-u Teala ona sormaz yevmi kıyamette. İki, biz bu etleri gerçek ihtiyaç sahiplerine, yoksullara, garibe gurabaya dağıttığımız için et dağıtım sevabına giriyor. Hı hı. Bu ikinci sevabı. Yani şeddeli mi derler, katmerli mi derler, efendim ben söyleyeyim kaymaklı mı derler. Öyle sevap kazanıyor yani. Maşallah. Çifte sevap. Aynen. Vacip sevabı, et dağıtma sevabı.
0: Hayır.
1: Sadaka sevabı, hayır sevabı. Aynen. Yani ikisini birden kazanıyor. Onun için kaçırmasınlar bu fırsatı. Kesin. Dinleyicilerimiz kaçırmasınlar. Efendim hemen İhlas Vakfı'nı arasınlar. 0212-451-49-0 0212-451-49-0 hemen arasınlar. Çıkan görevliye söylesinler. Kurban vekaletini versinler. Usulüne uygun bir şekilde. Efendim IBAN numarasını alsınlar. Sonra IBAN numarasına parasını gönderirler. Bu şekilde vekaleti verilmiş olur. İş biter. Ha, şimdi bu bir imkandır, bir fırsattır. Bir hayvan 7'ye kadar kurban olur dedik ya, 7 kişiye kadar, 7 hisseye kadar. Şimdi efendim torunu vardır, akikası kesilmemiştir. Onun akikasını da verebilir bir hisse. Efendim 2 torunu vardır, ikisinin için verebilir.
0: Vefat eden büyükleri vardır.
1: Vefat eden annesi vardır, babası vardır, dedesi vardır, nesi vardır, teyzesi vardır, halası vardır. Ben çok severdim teyzemi. Severdin de ya, ruhuna gönderilmek üzere. Bir mevta kurbanı kes işte ya. Ver oraya 5500 liraya. Yani 7 hisseyi doldurabilir. Kızı vardır, oğlu vardır. Şunu da söyleyeyim. Bizim belki önceki programda konuşmuş muyduk hatırlayamıyorum ama şöyle, bizim insanımız diyor ki bizim evden bizim efendi kesti bitti. Ya öyle bir şey yok.
0: Ev mi kesiyor?
1: Ev mi kesiyor? Eve mi vacip yani kurban? Öyle bir şey yok. Kime vacip? Efendim zengine vacip. Mesela Osman Hocam çok güzel anlatıyor. Mesela zekat nisabıyla kurban nisabı farklı. İkisi arasında fark var. Mesela zekat nisabında paran, hazır paran, efendim bileziklerin, ziynet eşyan filan hepsinin toplamı 96 gram altın olmuş ise diyor, zenginsin, zekat vermen farzdır. Yani bunlara haizse birisi kurban da kesmesi vaciptir. Ama 96 gram altını yok. Efendim dinimiz diyor ki kurban nisabında çok enteresan, çamaşırın 3 kattır. İhtiyaç eşyası budur. 3 kattan fazlası ihtiyaç eşyasının dışındadır. Efendim 3 kat ceketin varsa, yani 3 kat takım elbisen varsa 3 katın tamam ihtiyacındır.
0: 3 kat takım elbise derken ceket, pantolon, kravattan bahsetmiyoruz. 3 kat giyilecek elbisen varsa diyoruz.
1: Evet, elbisen varsa.
0: Yoksa benim ceketim yok deyip de çıkmasınlar işin içinden.
1: Efendim yani ihtiyaç mesela efendim kullanmadığın halıların vardır. Misal.
0: Ya olmaz mı evlerde? Yani
1: dürüm dürüm şey yapmış, kaldırmış bir kenara. Ya bunların toplamıyla 96 gram altın bedeline ulaşıyorsan vacip yani. Efendim kızcağız çeyiz eşyası almıştır.
0: Toplamış.
1: Efendim buzdolabı almıştır, bilmem ne almıştır filan filan. Çalışıyordur mesela, değil mi? Hazırlık yapıyor. Misal olarak evin bir köşesine yığmıştır. Ya bunların toplamı 96 gram altın değerindeyse onun da kesmesi lazım. Ya kadıncağızın bilezikleri varsa onun da kesmesi lazım. Yani efendime söyleyeyim, öyle evler var ki evin erkeği kesiyor, kadını kesiyor. Efendime söyleyeyim, erkek çocuğu var kesiyor, kız çocuğu var kesiyor. Yani varlıkları var. Hepsine vacip. Hepsini kesmesi lazım. Yani ya babasını arar. Babası uğraşmasın. Yazık, ihtiyardır, yaşlıdır. Babacığım ben senin kurbanını kesivereyim.
0: Bana vekaleti
1: ver. Hallet. Anneninkini hallet.
0: Efendim bu notlar yani çok basit. O zaman mesela diyelim ki 7 kişi ya da 7 hisseyi kendisi alıyorsa bir aile, ki burada neredeyse o 7 hisse Türkiye'de tek hisse, canlı tek hisseye girme bedeliyle aşağı yukarı aynıya denk geliyor.
1: Evet, evet.
0: Çok enteresan, evet. Ben hesapladım. Aşağı yukarı işte canlı bir kurbana girdiğinizde, evet, tek hisse 40 bin liradan başlıyor, evet, 50-60 bin liraya, evet, kadar çıkıyor. Evet. Burada 7 hisse girdiğinizde tek bir hissenin, evet, bedeli kadar.
1: Aynen.
0: Hepsini ödeyebiliyorsunuz. Evet. Oraya not mu düşmesi gerekir efendim? Biz 7 hisse şu
1: yok,
0: isimler aynı videoda.
1: Şimdi siz veriyorsunuz
0: ödedikten
1: ya.
0: Sonra aynı videoda olmak istiyoruz, böyle not
1: ama
0: mu yazması gerekir?
1: Ama ödeyen sizsiniz, veren sizsiniz zaten. Orada, hı-hı, hani kurbanı, hı-hı, ve vekaleti veren var. Hı-hı. Efendime söyleyeyim. Siz olduğunuz için biz 7'sini tek bir hayvanda
0: okuyacaksınız.
1: Okuyoruz. Tamam. Tek bir hayvanı kesiyoruz. Efendim mesela, ama isimlerini tek tek okuyarak falanın vacip, falanın mevta.
0: O zaman onu notlara,
1: evet,
0: yazacak.
1: Evet efendim. Tamam. Bu şekilde söylüyoruz ve videosunu çekiyoruz. Hı-hı. Videosunu efendim bağışçımıza gönderiyoruz. Artık annesi babasına gittiği zaman, annesi babasını çağırdığı zaman, neyse efendim, eve geldiği zaman veya çocuklarıyla beraber o videoyu seyredebilirler efendim.
0: O videoda herhalde bir hafta içinde,
1: en geç bir hafta içinde oluyor, gönderiyoruz efendim.
0: Evet. Bir kez daha ben telefonu hatırlatayım. 0212 451 49 00. Vacip kurbanınız için mevta, şükür, adak, akika, hangisi için istiyorsanız, ama şimdi Kurban Bayramı dönemindeyiz. Vacip kurbanınız için arayıp vekaletinizi verip ödemenizi yapıp emin ellerde Kurban Bayramı'na girebilirsiniz. Bu sizi en azından bayramda huzur içinde sevdiklerinizle bir araya getirecektir. Allah razı olsun diyelim emeklerinize. Şimdiden bayramınızı tebrik edelim.
1: Efendim biz de tebrik ederiz. Sağ olun efendim. Hem izleyicilerimizin hem TGRT FM ailesinin, hasreten sizin Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Sağ olun efendim.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Ücretli reklamlar.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: TGRT FM Haber.

0: İran'da savaş elektriği vurdu. Rejim, kamu kurumları ve bankalara elektrik tasarrufu çağrısında bulundu. İran'da Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi, idari kurumlarla bankaların elektrik tüketimini %30 azaltmakla sorumlu olduğunu açıkladı. Bu kapsamda idari kurum ve bankalardan saat 13'ten sonra klimalarını kapatmaları ve böylece elektrik tasarrufu sağlamaları talep edildi.
1: Yani in adet badis ki dorim.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte enerji tüketiminin artacağına dikkati çekerek enerji kullanımı konusunda tasarrufa gidilmesini ve halkın bilinçlendirilmesi için çalışma yapılmasını istemişti. İş yerinde yangın çıktı. Alevler her yanı sardı. İstanbul Başakşehir'de saat 22 sıralarında sanayi sitesinde yangın çıktı. İçerideki malzemelerin tutuşmasıyla alevler hızla yayıldı. Tüm iş yerini sardı.
2: Elektrikten oldu böyle.
0: Ekipler yangına müdahalede bulundu. Sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapıldı. İş yerinde büyük hasar oluştu.
2: 10 milyon malzemem var.

0: Takvimler 11 Mayıs 2013'ü gösteriyordu. Türkiye, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki iki ayrı terör saldırısıyla sarsılmış, hain saldırıda 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Şehitler unutulmadı.
1: Şehit Patlamur Erbos.
2: Burada.
1: Şehit Fehmi Karaca.
2: Burada.
0: Aradan 13 yıl geçti. Ne o acı dolu görüntüler ne de hayatını kaybedenler unutuldu. Saldırının 13. yılında 11 Mayıs şehitleri için anma programı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasiler, idareciler ve çok sayıda vatandaş da yürüyüşe eşlik etti. Kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve fotoğraflarla 11 Mayıs şehitleri anıtına yürüdü. Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
3: Sayın Bakan.
0: Semra Ayaz patlamada kardeşini kaybetmişti.
4: Genç kardeşimi kaybettim. Bir yiğit kaybettik. Bizim bugün acı günümüz, kara günümüz. Bugün acılarımız tekrardan tazelendi. Rabbim bir daha yaşatmasın.
0: Patlamada yeğenini kaybeden Ali Eser de acılarımız hep taze dedi.
5: Yani anneler günü geliyor da ama bizim için anneler günü gelmiyor bize maalesef. Başım sağ olsun Türkiye diyelim. Başka diyemem. Özgürüm. Kelimelerimiz dikiliyor yani ağzımızda. Zor kendimizi tutuyoruz. Ne yapak hayat?
6: Peki hala özlüyor musunuz şeyi?
5: Çok özlüyoruz ya.
0: Hatay valisi Mustafa Masatlı ise saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne ve kardeşliğine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından 11 Mayıs şehitleri anıtına çiçekler bırakıldı. Şehitler için dualar edildi.

0: Pamuklu. 6 Şubat gecesi yerle bir olmuştu. Geriye ne adı kalmıştı ne de bir taşı. Onların el emeğiyle kurduğu dünyaları ise enkazdı. Ama bugün yaşlı gözleri devletin Sarp kayalıklara inşa ettiği yuvalardan ufku seyrediyor. Kahramanmaraş merkezi depremden etkilenen kentlerden biri de Adıyaman'dı. Karşıca köyündeki Pamuklu mezası da yerle bir olmuştu.
1: Orada 76 hanemiz vardı. 76 haneden 3 hanemiz kaldı. Geri kalanın hepsi yıkıldı. Genel ağırlıklı çok can kaybı zayi etmedik. Yani şükürler olsun.
0: Ama umut kesilmedi. Çözüm köyün batısındaki o aşılmaz denilen Sarp kayalıklarda bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı en sağlam zemin dedi ve düğmeye bastı. Kayalar oyuldu, temeller atıldı.
2: Evimiz çok güzel, düzenli yapılmış. Allah razı olsun.
0: 1500 nüfuslu Karşıca köyünün yeni silüeti işte bu dev kayaların üzerinde yükselen 110 konut oldu.
3: İyi şükür devletin işi rast kesin. İyi ya, girdik ya, içine girdik işte.
0: Onlar artık güvende, ayakları sağlam basıyor, yürekleri ise ferah.

0: Tam 7 yıllık hasret bitti. Dev barajın kapakları ardına kadar açıldı. Elazığ'da kar bereketi barajı taşırdı. Keban Barajı'nda 6 kapak birden açıldı. Saniyede tam 360 ton su Fırat Nehri'ne bırakıldı.
1: Çok heyecanlıyım abi. Memleketimle gurur duyuyorum her zaman.
0: Dev tesis en son 2019 yılında kapaklarını bu kadar geniş açmıştı. Devlet Su İşleri ekipleri hazır olun dedi. Kollar çevrildi ve kapaklar havaya kalktı. Fırat Nehri'nde adeta görsel şölen yaşandı. Haberi duyan barajın etrafına koştu.
2: Yağışlardan dolayı kapakları açma kararı almışlar. Biz de bekledik memleketimize giderken Giresun'a. Bizim için güzel bir an oldu.
0: Ancak manzara ne kadar güzel olursa olsun tehlike o kadar büyük. Devlet Su İşleri yetkilileri nehir yatağından uzak durulması uyarısında bulundu.

0: Yorulmuştu, soluklanmak için durdu. Geri geri gelen taksinin altında kaldı. Yürekler ağza getiren kaza İstanbul Şişli'de oldu. Ellerinde poşetlerle pazardan dönen yaşlı bir kadın yorulunca kısa bir süre soluklandı. Tam da o sırada caddede geri manevra yapan bir taksi arkasındaki yaşlı kadını fark edemeyerek altına aldı. Yaşlı kadın yaralandı. Yardımına çevredekiler koştu. Ambulans geldi. Yaşlı kadın hastaneye götürüldü. Neyse ki durumu iyi. İlçenin uyuşturucu haritası çıkarıldı. 28 mahallede nefes kesen operasyona imza atıldı. Uyuşturucu operasyonunun adresi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi oldu. Torbacı olarak bilinen sokak satıcıları mercek altına alındı. Polis alıcı kılığına girdi. Teknik ve fiziki takip adım adım yürütüldü. Tam 28 mahalleye eş zamanlı baskınlar yapıldı. 86 şüpheli gözaltına alındı. 46'sı tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.
1: Gece de saat biz 11.30 gibi falan 11-11.30 gibi yattık. Saat 12.30 1'e doğru alt komşunun aramasıyla uyandık. Uyanmasak zaten hani aramasa zaten biz de şu an yoktuk yani hayatta yoktuk. Aldım çocukları çıkarttım.
2: Komşunun dikkati olmasaydı büyük bir facia yaşanacaktı. Ağaçtan sıçrayan yangın bir ailenin yok olmasına neden olacaktı.
3: 1'e 10 kala koku duyduk. Hanım koku geliyor dedi ağaçtan. Ondan sonra pencereden baktığımda ağaç yanmaya başlamıştı.
2: Ankara Keçiören'de bir binanın yanındaki ağaç yanmaya başladı. İtfaiyeye haber verildi. Ancak iddiaya göre itfaiye ekipleri olayı önemsemedi.
3: Ateş görmediğim için su tutmuyorum dedi gelen itfaiye ekibi. Tekrar ağaçtan ateş çıkmaya başladı. Tekrar aradım. İtfaiye gelmedi bu sefer.
2: Akşam 8 sularında ağaç yeniden alev aldı. Ekipler ikinci kez çağrıldı.
1: Yalandan böyle bir alttan su tuttu gitti.
2: Ve gece saatlerinde korkulan oldu. Ağaçtan sıçrayan ateş birinci kattaki evde yangın çıkmasına yol açtı. Aydın ailesinin yaşadığı dairede ikisi özel gereksinimli 3 çocuk da bulunuyordu.
3: Camın önü yanmaya başladı ağaçtan. Sonra cam patladı. Alevler evin içine girdi. Direkt hemen komşumu aradım. Onları uyandırdık. 5 kişilik bir aile vardı üstümüzde.
2: Bina sakinleri ihmalinin olduğunu iddia ettikleri itfaiye personeli hakkında işlem yapılmasını istiyor. Evsiz kalan aile ise yetkililerden yardım bekliyor.

0: da kahraman öğretmenin destansı fedakarlığı gözyaşlarıyla anıldı.
1: Haklarınızı Ayla hocamıza helal eder misiniz?
2: Helal olsun.
0: Konferansın en duygusal anları 10 Mayıs Anneler Günü'ne ayrılan bölümdü. Fedakar öğretmen Ayla Kara 2026'nın gönüllerdeki yılın annesi seçildi.
3: Mekanın cennet olsun Ayla hocam. Mekanın cennet olsun. Yılın annesi sensin.
0: Şehit Ayla öğretmen sadece bir eğitimci değil, fedakarlığın ve sevginin ölümsüz bir simgesi olarak hafızalara kazındı.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 25, Ankara 22, İzmir 27, Bursa 26, Konya 25, Afyon 23, Denizli 28, Antalya 23, Adana 27, Zonguldak 21, Samsun 22, Trabzon 23, Kayseri 24, Erzurum 15, Gaziantep 27, Diyarbakır 28 ve Şanlıurfa 30 derece.

0: Yol durumu.
1: Erdemli Güzeloluk yolunun 1 ila 2. kilometreler arasında Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu yapım iş bakımı kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Taşköprü Hanönü Boyabat yolunun 3 ila 5. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Manisa Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometreler arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
8: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Arayla reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Sana yazıklar olsun. Ey nefsim, kış gelmeden odun kömür alırsın. Kışın soğuklarına böyle hazırlanırsın. Halbuki cehennemde zemherir soğuğu var. Hiç kalır buna göre dünyadaki soğuklar. Cehennem sıcağı da öyle şiddetlidir ki, dünyadaki sıcaklar ona göre nedir ki? Tedbir alıyorsun da kış için çok önceden, ahireti niçin düşünmezsin ölmeden? Yoksa sen ahirete iman etmiyor musun? Allah'tan kork ey nefsim, sana yazıklar olsun. Sonra tövbe ederim diye düşünüyorsan, ölüm ani gelir de olursun sonra pişman. İstiğfar edeceksen bugünden etmelisin. Yarına bırakma ki belki ölebilirsin. İhtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini, hasta olmadan önce vücudun sıhhatini, sıkıntıya düşmeden daha önce rahatın, ölüm gelmeden önce bu ömrün, bu hayatın kıymetini acaba ne için bilmiyorsun? Biraz düşün ey nefsim, sana yazıklar olsun. Zannetme ki Allah'ı kızdırıyor günahın. Azabı bu sebepten yapıyor sanma sakın. Seni yakacak olan o ateş kendindedir. Süfli şehvetlerinden meydana gelmektedir. İçindeki ateşle kendini yakıyorsun. Öyleyse ey nefsim, sana yazıklar olsun. Dünya nimetlerinden bir gün ayrılacaksın ve firak ateşiyle tutuşup yanacaksın. İstediğin şeyi sev. Bir gün elbet yok olur. Ayrılık ateşi de sevgin kadar çok olur. Sen bu hakikatleri hiç mi düşünmüyorsun? Kendine gel ey nefsim, sana yazıklar olsun. Niçin sarılıyorsun dünya mali mülküne? Bu dünyanın tamamı senin olsa hükmüne. Zira buna Rabbimiz sinek kanadı kadar bir kıymet vermiyor ki, öyleyse neye yarar? Hani zenginliğiyle mağrur Karun ve Haman, şimdi acep onları var mı hiç hatırlayan? Halbuki bu dünyadan nasibin azdır senin. Onlar da azalmakta, bozulmakta gün be gün. Bunlar için cenneti feda mı ediyorsun? Biraz utan ey nefsim, sana yazıklar olsun. Müslümanım diyorsun, bilmiyorsun dinini. Öğrenmedin namazın farzını, sünnetini. Ahlakın iyi değil ve kötü huyların var. Günahların dağ gibi, etmiyorsun istiğfar. Büyüklerin emrine hemen peki demezsin. Mümin kardeşlerini her gün gıybet edersin. Halbuki bilirsin ki gıybet zehir gibidir ve gıybet edenlere azap çok şiddetlidir. Çocuğunu döversin, hanımını üzersin. Bunların haklarını bilmem nasıl ödersin. Bak, önünde ölüm var, ahiret var, hesap var. İnsanları bekliyor cehennemde azaplar. Artık bırak gafleti, yoksa pişman olursun. Allah'tan kork ey nefsim, sana yazıklar olsun.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Seyyid Sıbkatullah Hizani Kudüs-i Sırruh buyuruyor ki, bizim yolumuzun esası sohbet ve muhabbettir. Sohbet muhakkak lazımdır. Sohbet dünya bağlılıklarını keser ve hakiki imanı kazandırır. Eshab-ı Kiram'dan bazılarının gelin bir saat iman edelim sözlerindeki imandan maksat sohbettir. Yani bir saat sohbet edelim de imanımız yenilensin, kuvvetlensin demektir buyuruyor Seyyid Sıbkatullah Hizani rahmetullahi teala aleyh.
1: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Dinleyicimiz beklemeyemedi. İkinci dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim. Aleyküm selam. Buyurunuz efendim.
3: Şimdi iki tane sorum var hocam. Önce kurbanla ilgili sorayım. Eşimin emekli olduktan sağlıklı bir evde beraber oturuyoruz. Bunun dışında eşimin annesinden kalma üç kardeşle ait İstanbul'da bir evde satılsa 2 milyon falan civarında para düşer hakkında. Ayrıca eşimin gene bir de Tekirdağ tarafında iki kardeşle ortaklar var. 42 milyon kadar maaşı var. Emekli maaşı. 1-2 milyon da bankada birikmiş parası vardır. Bence kurban kesmek gerekir mi? Gerekmez mi soracağım?
2: Hanımınızın değil mi efendim?
3: Evet, hanımınızın hepsi.
2: Peki efendim.
3: Bir sorun daha var hocam.
2: Buyurun.
3: Ben maalesef mesleğimi tartışıyorum. Kapımdasını dolayı. Bu ürün sahibi. Bizim bağırsaklardan ne sorun karşılığına? Bağırsaklar dışarıda bize. Bir torbaya koyuyoruz onu. Abdest alıyorum. Çıkıyorum gene bozuluyor. Abdest alıyorum çıkıyorum gece bozuluyor. Yani dışkı ne zaman gelecek? Gaz ne zaman çıkıyor belli olmuyor. Her hafta namaz vaktiricim abdest aldım. Nasıl yoksa ürün sahibiyim diye bir abdestle birkaç namaz kılacağım. Bunu bir yolunu sorayım.
2: Peki efendim.
3: Allah razı olsun.
1: Teşekkürler. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
4: Hocam öncelikle dua istiyorum sizlerden.
2: Rabbim iki can saadeti versin inşallah teala efendim. Buyurun.
4: Hocam öncelikle birincisi neden ikinci günü kesmemiz gerekiyor kurbanı? Bunu bir arkadaşım için soruyorum da. İkincisi de şimdi bizim arkadaş İstanbul'da resmi nikahını kıymış. Denizli'de imam nikahını,
2: yani imam nikahı değil, dini nikah.
4: Dini nikahını kıymış. Ama şu anda İstanbul'da yaşıyor. Ama niyeti var şeye dönme, Denizli'ye dönme niyeti var.
2: Evlendiler bunlar. Düğün oldu.
4: Evlendiler hocam, çok oldu.
2: Evlendiler. Nerede evlendiler?
4: Resmi.
2: Ya bırak onu. Zipap nerede oldu?
4: İstanbul'da oldu.
2: Tamam.
4: İstanbul'da oldu.
2: Tamam efendim.
4: Bir de işte bu bir kuruma vermiş şeyi, kurbanını vacip hükmünde şu anda. Vacip, yani kurban vacip. Bunun hani bir de İstanbul'dan şimdi şeye gidecekler, Denizli'ye gidecekler bayramda. Bunun nasıl olur yani kurbanı?
1: Tamam. Anlaşıldı. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: İyi günler.
1: Buyurun.
5: Hayırlı günler efendim.
1: Hayırlı günler.
5: Allah'tan razıyım hepinizden de. Konuşumuzda çalışanların cümlesini Allah bugün razı olsun. Efendim benim bir hastam, eşim hasta. Mesela ben bunun zekatını veririm ama kalanı tabii tam veremiyorum. Bunun kalanına ben sorumlu olur muyum?
2: Aklı ermiyor mu?
5: Yok, hiç akınıyor Pakistan'ın demok hastası, Almanya hastası. Yani tabii her şeyini ben kendim için çocuğum ilgileniyor. Mesela ki bir diyatını veriyorum. Allah'a şükürler olsun. Sizin sayenizde, sizden öğrendiklerimize göre. Ne bileyim, bilmiyorum ben şeyini de kendim suçladım. Acaba ben tam yapamıyor muyum diye üzülmüyorum hocam.
2: Yok yok, şey yapma. İzah edeceğiz efendim, tamam mı?
5: Peki.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz kurbanla alakalı sormuş. Yurt dışına kurban vekaleti verdiğimiz zaman vekalet verdiğimiz şahısın da orada bulunması gerekiyor mu? Böyle olması gerekiyor demişler.
2: Tabii ya. Japonya'da kesicez, Japonya'ya götüreceğiz adamı, değil mi?
1: Tabii yani ben mesela size yurt dışı için vekalet verdim. Tabii. Sizin Afrika'da ya da Afganistan'da olmanız lazım. Ya da Japonya'da nerede kesiliyorsa.
2: Yok, bu sefer Kuzey Kutbu'na gideceğim ben. Balina keseceğim ben.
1: Olur mu balina? Büyük bir hayvan.
2: Niye bir zamanlar birisi tavuk olur dediydi ya bir. Geberdik de öyle bir zındık proforda ya.
1: Tavuk hadi küçük bir şey de.
2: Küçük bir şey.
1: Balina,
2: balina hakkında nasıl yani yakalayacağız ya? Şimdi kurban hani demin yani bir ülke diyelim Japonya'da, ben de Türkiye'deyim, oradaki bir Müslümana ben vekalet verdim, vacip olan kurbanımı kesmek ve dilediğin şekilde tasarruf etmek için seni vekil ettim dedim, aldı kesti, oradakileri dağıttı. Önemli olan kurbanın Japonya'da ve Afrika'nın bir ucunda yahut da Kanada'da, Amerika'da, Arjantin'de, Brezilya'da hiç kesilmesi değil. Kurban kesilirken ben ne haldeyim? Mukim miyim, seferi miyim? Ona bakılır. Başında bulunmam şartı da yoktur. Şimdi mesela o sözü söyleyen dinleyicimiz bir yerde bir şey okumuş veya duymuş. O duyduğu veya okuyup hatırında kalan şey yanlış değil. Nasıl yanlış değil? Mesela sen gittin çiftliğinde, o aslı yok ki arasındaki çiftlik mi?
1: Evet.
2: Oraya gittin, orada mesela kendine keseceksin, hanımına da keseceksin. Kesmesini de biliyorsun, yüzmesini de biliyorsun. Çok maharetlisin o konuda maşallah.
1: Evet efendim.
2: Öyle metüsene ediyorlar falan. Kim ediyorsa bilmiyorum da neyse. Şimdi yani hanımın da kurbanın başında bulunması tavsiye ediliyor. Ama şart mı? Değil. Farz vacip mi? Değil. Bazıları mesela kesilirken veya da kan akınca psikolojik olarak rahatsız oluyor. Bayılanlar bile oluyor, ben gördüm. Ya bırakan aynı şekilde hayvan keserken birisi aynı şekilde parmağını kesmiş, oradan aynı şekilde böyle yani kuvvetli damar gitmiş falan. Kan akınca falan bayılıyor.
1: Kan tutuyor.
2: Ya kan tutuyor diyorlar halk arasında onu. Dolayısıyla şimdi mesela bir şeyi okuduğun zaman veya duyduğun zaman iyi anlaman lazım. Hani efradını cami, ayarını mani diye bir söz var. Yani bazı şeyleri yani diyor ki bu hani fabrikadan çıkmış gibi dümdüz olur. Hayır değil. Dümdüz olmaz. Mesela Allah-u Teala kadın kullarını yaratmış, erkek kullarını yaratmış. Kadın kullarında her ay buluğa erdikten sonra işte vücutta fazla bir kan var, o atılıyor, hayız deniyor. Çocuk dünyaya geldikten sonra atılan kandan nifas deniyor. Ama bütün kadınlar aynı şekilde fabrikasyon gibi aynı değil ki. Birisininki 3 gün olur, birisininki 5 gün, birisininki 7 gün. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh tam ilmi hasadeti ebediye de buyuruyor ki her ay değişebilir bu hayız günleri. İşte geçen ay 5 gündü, bu ay 7 güne çıkabilir buyuruyor. İşte üzüntü tesir edebilir, yedikleri tesir edebilir, hava şartları tesir edebilir. İnsan bu çünkü. Mekanik bir varlık değil ki. Mekanik varlıklara bile aynı şekilde bazı şeyler tesir edebiliyor. Dolayısıyla emirler yani başka kelime bulamadığım için söyleyeyim. Mesela ruhsat deniyor, azimet deniyor. Yani orada bir esneklik var. Onu anlatmak istiyorum deminden beri. Sen duydun, işte kurbanın başında bulunması lazımmış. Ya arkadaş, farz değil bu, lazım kelimesini kullanırken dikkat et. Ne diye kullanacaksın? Kurbanın başında bulunması tavsiye edilmiş, bitti o kadar. Şey de öyle. Mesela hadis-i şerif de var. İşte kurbanı kestin, üçte birini eve, üçte birini komşular, üçte birini fakirlere. Muhakkak vermek lazım. İşte böyle tehdit. Arkadaş, bu kitaplarına bu hüküm nasıl geçmiş? Müştehit imamlar bu hadis-i şeriflerin hepsini taradı ve ondan hükmü bildirdi. Hüküm nedir? Müstahaptır buyuruyor. Peki adam kesti mesela, güç kanaat geçiniyor da hanımın kolunda da işte evlendi, 100 gram bilezik var, zekat vermek, kurban kesmek mecburiyetinde. O kurbanda kesmek için sene içerisinde para biriktiriyor mesela, değil mi? Şimdi bu bu şekilde böyle şey yapınca bunlar kesip etini tamamı kendileri yemesinde herhangi bir mahsur yok. Şimdi adam öyle bir anlatıyor ki hani günaha giriyor zannediyor. Zehir zemberek olsun ki ifadesini kullananı rastladım. Dedim tövbe et ya, sen kimsin? Yani dini sahibi misin sen? Kitaplarda, fıkıh kitaplarında yani kurban etinin üçte birini vermek müstahap diye yazıyor. Farz değil, vacip değil, müekked sünnet bile değil. Hadis-i şerif var. Hadis-i şeriften hüküm çıkaracak aynı şekilde müştehit misin sen? Onun için ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden din öğrenilmez. Fıkıh kitaplarından öğrenilir. Bu sebepten dolayı yani kurbanın başında bulunmak lazım. Bana bir dedi. Ya lazım değil arkadaş ya. Bulunması tavsiye edilmiştir. Mesela şeyde de kurban bayramıyla Ramazan bayramı arasında kitaplarda şu bilgi var. Ramazan-ı Şerif bayramında işte sabahleyin işte imsak vakti kalktı. Sabah namazı, imsak vaktinden sonra işte bekledi. Sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldı. Ondan sonra bayram namazını kılmak için veya da sabah namazını pardon da kılmak için camiye gitti. Değil mi? Şey, Ramazan-ı Şerif bayramında. Ama yani o sabah namazı vakti kalkar kalkmaz tatlı bir şey yemesi tavsiye edilmiş. Ha bugün Rabbim aynı şekilde oruç tutmayı yasak etti, bugün haram. Onu ifade için
6: oruç farz, olmadığını göstermek.
2: Oruç olmadığını. Peki şimdi kurban bayramı yaklaşıyor. Kurban bayramında da kurban kesecek kimsenin. Benim kurban Japonya'da kesilecek mesela.
6: Yani?
2: Adam özel uçakla gönderecek ama.
6: Şey mi? Etini mi?
2: Ha etini.
6: Ha. O aynı gün yetişir mi bilmiyorum.
2: Tabii. Şimdi.
6: Siz o farzı yapamayacaksınız o zaman.
2: Farz değilmiş. Müstahap buyuruluyor. Yani kurban kesecek kimsenin kurban kesilip de onun böbreklerinden aynı şekilde ilk defa yemeği onunla başlaması müstahaptır. Buna oruç, oruç değil bu. Şeyi geciktiriyorsun. Kahvaltıyı geciktiriyorsun. Evet. Hadise bundan ibaret. Bunu birbirine karıştıranlar oluyor. Birbirine karıştıranın oluyor. Onun için bir şeyi öğrenirken yani mutlaka kitaptan okuduk. Hatta bırak hadis-i şerifi anlamayı, bırak ayet-i kerimeyi anlamayı. Ya fıkıh kitaplarında bizim seviyemize inmiş İslam alimlerinin yazmış olduğu, İslam alimlerinin yazmış olduğu kitabı anlamaktan acizsiz. Ondan sonra da hadis-i şerif, hadis-i şerif böyle buyuruyor, bunu yapmak lazım değil mi? Bak burada böyle buyuruyor falan. Peki bir arkadaşım ya, kurban konusunda Kevser suresinde, Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi. Orada esnafı bile keven har buyuruyor, kurban kes, emir sigası ile bildiriliyor. Ama ne İmam Azim Hanife, ne İmam Malik, ne İmam Şafii, ne İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri kurban kesmek farz dememiştir. Ayet-i kerime var, kurban kes emri var. Buyuruyorlar ki bu emir Peygamber Efendimiz'e hitaptır.
6: Hatta Hanefi hariç diğerleri sünnet demiş, müekked sünnet.
2: Sadece Hanefi vacip demiş, diğerleri de müekked sünnet demiş. Dolayısıyla ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden böyle okuyup da şakır şakır kendisini alim zanneden bunların hepsi Allah-u Teala korusun insanları yanlış yola sürüklüyor ve tabii o yanlışlar da eğer aklı başına gelip de ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okuyup onlardan tövbe etmez, son nefesi de imanı kurtaramazsa cehenneme gider.
6: Bu dinleyicimizin sorusu yanlış ifade etmiş olabilir. Şöyle de soruyor olabilir. Mesela İhlas Vakfı'na vekalet verdi. Orada 10 tane isim sayılıyor diyelim. Bu 10 isim mi vekil ediyor? Afrika'ya bunlardan, bu 10 kişiden biri Afrika'da mesela Uganda'da kesiliyorsa oraya gidiyor. Birisi Afganistan'a gidiyor, birisi başka yere gidiyor falan. Yani bu şekilde bir görevlinin oraya vekil ettiğimiz kişinin gitmesi gerekmez mi? Gibi de anlaşılıyor olabilir.
2: Şimdi
6: sormuş olabilir.
2: Hatta son mesela bizi de getirdiler, o hazırladıkları zarfın üzerine onu güncellemişler. Mesela daha önce biz kendilerine de aynı şekilde söylemiştik bunu. Mesela oraya yazmışlar 8-10 tane isim. Bunları umum vekil tayin ediyor. Şimdi bunların her biri kurban vekaleti verenler bunların isimlerini söylüyorlar ya.
6: Evet.
2: Yani her biri o kadar vekalet gelen vekaletlerin hepsinde umum vekil.
6: Her biri münferiden.
2: Münferiden.
6: Ayrı ayrı yani.
2: Ama mesela Mustafa Toköz'ün önüne 100 kişi geldi. Bunu diyor sen Afganistan'da kestir. Sen umum vekilsin ya. Telefonla ille senin Afganistan'a gitmen de şart değil. Orada Afganistan'daki kurban kesecek insanları telefonla ayarladın veya da maille görüştün, şey yaptın falan. Onlarla görüştünüz. Tamam, kurban günü. Sen o listeyi de gönderdin ona. Bunları kesmek üzere seni kendime vekil ettim dedi. Yani orada mesela diyelim ki vacip olanlar var, akike olanlar var, adak olanlar var. Ondan sonra sevabı ölmüşleri olanlar var. Bu maille yazar veya da telefonda aynı şekilde açar oraya gönderdiği arkadaşı. Hatta buradan gidecekse orada şey yapacak olan bazen mesela şey de yapıyorlar. Mesela buraya TGTB'ye yayına gelen arkadaşlardan Şaban var. Mesela o da umum vekillerin arasında. Mesela o Hindistan'a gidecek zannedersen. Hindistan'a gidecek. Ne yapacak şimdi? Hindistan'a gönderilen listede o umum vekil zaten. Yani orada birisini çağırır. Elinde liste var. İşte danalar almışlardır. 7'şer kişi, 7'şer kişi. Şunlar vacip. Şunun ölmüşlere aynı şekilde. Şunu okuyorlar zaten şeyin başında, hayvanın başında onları. Ondan sonra seni vekil ettim. O da kabul ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesin bitiyor kadar yani. Yani yapılması zor bir şey değil. O umum vekilin mutlak orada bulunması da şart değil. Onu anlatıyordum. Yani uzun uzun biraz uzattık da özür dileriz. Yani umum vekil buradan telefonla da veya maille de vekaleti orada kesmek üzere ona vekalet verebiliyor.
6: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanlar değiştikçe nimetler değişir. Peygamber Efendimiz, hizmet eden hizmet görür buyuruyor. Allahü Teala hizmet edene mutlaka hizmet edenler gönderir, onun işini halleder. Dine hizmet edene dünya hizmetçi olur. Burada dünya insanlar demektir. Herkesle iyi geçinmeli ama kendimizle iyi geçinmemeli, kendisini beğenmemeli. Kendisiyle iyi geçinen, başta ailesi olmak üzere hiç kimseyle geçinemez. Büyük zatların hakiki talebelerinin ilk günkü edep ve tevazusu, 30 sene sonra da aynıdır, hiç değişmez. Zira insan bir parça değişirse, Allahü Teala'nın verdiği nimetle değişir. Kur'an-ı Kerim'de mealen, eğer siz kendinizi değiştirmezseniz, Allah size verdiği nimeti değiştirmez buyuruluyor. Eğer insanların başına bir musibet geliyorsa hep değiştiğindendir. Değiştikçe nimet de değişir. Dolayısıyla değişmemek, İslamiyet'ten ayrılmamak lazımdır. Müslüman olmanın, doğru iman sahibi olmanın, büyükleri sevmenin dışında başka bir şeref aramamalıdır. Sıfatlarda, etiketlerde itibar aramak çok yanlıştır. Herkes dışa kıymet veriyor. Halbuki Allahü Teala kalpteki niyete kıymet veriyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, zahir mamur, batın harap buyururdu. Herkes çöplük gibi olan içine önem vermeyip, insanlara göstermek için dışını süslüyor. Halbuki Allahü Teala içe bakıyor. Buna önem veren içini temizler. İnsanlara önem veren dışını temizler. Eğer bir kimse Rabbimizin rızasını hedeflemişse, onun sevgili kulu olmayı tercih etmişse, onun ilk yapacağı iş içini temizlemektir. Zahirlerini süslemeyi evliya zatlar hiç düşünmediler. Ama içlerini zikrullahla, Kur'an-ı Kerim'le temizlemişlerdir. İşte bu yüzden onlar 1000 senede geçse ölmüyorlar. Merkez Efendi ve Cüneydi Bağdadi Hazretleri gibi büyükler asırlar önce yaşamış olmalarına rağmen bugün dahi seviliyorlar. Eshab-ı kiramdan bahsedildiği zaman onların evlerinden, develerinden, mallarından bahsedilmiyor. Bunlar akla bile gelmiyor. Ama onların eshab-ı kiram oluşu, o etiketleri her şeyin üstündeydi. Binaenaleyh, silsile-i aliye büyüklerini tanımak, onları büyük bilmek bize şeref olarak yeter. Onun dışında başka bir sıfatla birbirimize önem vermemiz rezilliktir, çok kötüdür. Allahü Teala'nın dünyada en çok gadab ettiği amel, kafirlikten sonra kalp kırmaktır. Bir kişinin üzüntüsü, 1000 kişinin helakine sebep olabilir. Kimseye sert davranmamalı, tepeden bakmamalı. Herkesten dua almaya çalışmalı. Karşımızdaki Allah'ın sevgili kulu olabilir. Çünkü Allahü Teala veli kullarını gizlemiştir. Onlar da kendilerini bilmezler. Allahü Teala'nın çok sevdiği büyükleri sevmek ve onlara itaat etmek lazımdır. Dinimizin yayılması için gayret göstermek, yani insanlar yanmasın diye uğraşmak ve ehli sünnet alimlerinin kitaplarının okunması için çalışmak elbette lazımdır. Enes bin Malik Hazretleri buyuruyor ki, Peygamber Efendimizle birlikte gidiyordum. Üzerinde Yemen kumaşından bir palto vardı. Arkadan bir köylü gelip yakasından öyle çekti ki, paltonun yakası mübarek boynunu acıttı, izi kaldı. Resulullah geriye döndü. Köylü zekat marından bir şey istedi. Hiç kızmadı, aksine onun bu haline tebessüm etti. Ona bir şey verilmesi için emir buyurdu. İdarecilerin de maiyetindekilere kızmaması lazımdır. Bu Peygamber Efendimizin sünnetindendir, güzel ahlakındandır. Ona biraz uymak bile bütün dünya nimetlerinden daha kıymetlidir. İmam Rabbani Hazretleri, bütün peygamberler Muhammed Aleyhisselam'ın kalbindeki sevgiden bir avuç alarak peygamberlik derecelerine kavuştular. Bütün evliya zatlar Peygamber Efendimizin kalbindeki sevgiden bir damla içerek o derecelere kavuştular buyuruyor. Peygamber Efendimiz de, kalbimde ne varsa hepsini kardeşim Ebu Bekir'in kalbine akıttım. Ebu Bekir'in imanı terazinin bir kefesini, kıyamete kadar gelecek Müslümanların imanı diğer kefesine konulsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelir buyuruyor. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri de kalbinde ne varsa hepsini Selman-ı Farisi Hazretlerinin kalbine akıttı. İşte o aşk, o feyz, asırlar boyunca bir silsile-i aliye büyüğünün kalbinden bir diğerinin kalbine nakledilerek gelmiştir. O halde hakiki mümin bu büyüklerin şadırvanından su içen ve içirendir. Yani bu büyüklerin kitaplarını, mesela Mektubat-ı Rabbani'yi tam ilmihali okuyan ve okutandır. Çünkü bizi arayan kitaplarımızın satırları arasında bulur buyuruyorlar. Bu kitapları okuyan ve okutan büyüklerin sevgisine ve feyzine kavuşur.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: İlk dinleyicimiz biraz kesik kesik geldi ama yani anladığım kadarını söyleyeyim. Eğer benim eksik anlattıklarım varsa sen nasıl anladın onu da devreye girebilirsin. Anlattığına göre hanımının kurban kesmesi vacip. Elinde mevcutlarını söyledi hanımının. Benim bir hanım dedi durumu bu. Kurban kesmesi vacip mi? Evet, kurban kesmesi vacip. Kesmesi lazım. Dinleyicimiz kendisi rahatsız. Allah-u Teala hayırlı hayırlı şifalar ihsan etsin dedi. Yani ben Maliki mezhebini taklit ediyorum ama dedi de hadi abdest alıyorum oradan çıkmadan. Hani idrar kaşığı yerleme oluyor. Bazen kontrol edemiyorsun. Yani oradan başka akıntılar da geliyor falan. Yani ben dedi nasıl yapacağım falan. Maliki mezhebinde bu hal abdesti bozmuyor. Semavi özür kabul ediyor.
1: Torba takılı olsa dışarıda.
2: Olsun. Bozmuyor.
1: O da bozmuyor.
2: Bozmuyor. Bir abdestle birkaç vakit namaz kılabilir mi? Kılabilir. Herhangi problem söz konusu değil. Bu bir ikincisi. Şimdi idrar kaçıyor. Yelde kaçıyor. Yani o bölgede aynı şekilde gaita da çıkarabiliyor. İmam Malik Hazretleri'nin ikinci içtihadına göre necaset namaza mani değil. Bu kabilde olmaz sebebiyle yani bir abdestle ve iç çamaşırı necis de olmuş olsa o halde namazını kılar, iade etmez. Bu diğer üç mezhepteki Müslümanlar için de çok büyük kolaylıktır. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Onu önce kurbanı ikinci gün kesmek başkası adına soruyorum diye başladı. Sonra anladığım kadarıyla bir kuruma vermiş kurbanını. Bir bakma bir derneğe nereye verdiyse. Ama dedi bunlar dedi işte herhalde Denizli diyordu kurbanda seferi olacakmış. Şimdi kurbanda ikinci gün kesilecek. Yani şimdi bunların
1: vatan aslisi İstanbul'muş.
2: Neresiydi dedi önce. Dümbür'de olmuş, Sipapur'da olmuş. Dolayısıyla İstanbul vatan aslisi. Efendim dedi ileride Denizli'ye yerleşeceklermiş. O zaman ileride aynı şekilde o.
1: Denizli'ye yerleştikleri zaman.
2: Yerleştikleri zaman. Burada dinleyicimiz bir şeyi tamam zihninde kalmış da tam oturmamış yerine. Şimdi bir yerde evlendiği zaman otomatik olarak orası vataniyesi olur. Niyetle falan değişmez. Ama mesela diyelim ki İstanbul'a bir iş için gelse. Ben bu işim sebebiyle buradayım daha sonra memleketime gideceğim dedi. 30 sene bile burada kalsa burası hep vatanı ikamet olur. Vatan asi olmaz. Ta ki ben vazgeçtim memleketime gitmeye, buraya yerleşmeye niyet ettiğim dediği an burası vatan asisi olur. Ama evlilikte öyle değil. Doğduğu yeri ben ileriden asılsa başka bir yere giderim ya doğar doğmaz. Burası benim vatan aslim değil diyemez. Evlendiği yerde diyemez. Evlenmiştir bitti. Yani ileride yani Denizli'ye giderse oraya ben burayı aynı şekilde buraya yerleşeceğim. İstanbul'la bağlantı kesildi. O zaman doğduğu yer, evlendiği yer iptal olur. Vatan asli olmaktan o son karar verdiği yer vatan asli olur. Ama şimdi Denizli'ye gittikleri zaman Denizli'de bunlar seferi olacaklar.
1: 15 günden az kalırsa.
2: Az kalırlarsa. Dolayısıyla bir derneğe, bir vakfa, bir kuruma da şeye vermişler.
1: Kurbanı vermişler.
2: Kurbanları vermişler. Yani dedi bu kurban ne olacak? Bu kurban ne olacak? Bu kurban kurban olacak. Ama farz, vacip değil, nafile olacak.
1: Yine kurban olur yani.
2: Tabii canım zahir olmaz ki. Yalnız onu zaman zaman tekrarlıyoruz ya Mustafa Bey. Şimdi kelimelerin ifade ettiği kitaplardaki ifade ettiği anlam unutulmuş. nafile kelimesine şu anda insanlar konuşuyor. Ya nafile boş boş manasında kullanıyor. Öyle değil o ya. Fıkıh kitaplarındaki nafile farz ve vacip olmayan ibadet demektir. Yani müekked sünnet, gayri müekked sünnet, müstahap, mendup olan ibadetlerin hepsinin genel adı nafiledir. Boş demek değildir. Boşa kürek çekmiyorsun. Gene aynı şekilde oluyor. Yani vacip olmuyor. Peki borçlu mu kalıyorsun? Hayır, niye borç çıkaracaksın ki? Çünkü seferde kesinlikle nafile olmuş olur. Herhangi bir mahsur söz konusu olmaz.
1: Seferdekine vacip değil kurban kesmek.
2: Evet. Gelelim efendim son dinleyicimiz. Beyim hasta dedi. Zannedersem şey dedi, Alzheimer şey yapmıyor dedi.
1: Evet, yani aklı başında değil.
2: Aklı başında değil. Şimdi Mustafa Bey.
1: Parkinson hepsi varmış.
2: Evet. Allah-u Teala hayırlı hayırlı şifalar sanesin. Bakara da yardımcı olsun, zor amin, iş. Amin. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken biz o zaman Çağaloğlu'nda Türkiye Gazetesi'nde işte bizim sayfa servisindeydik. Orada gelen sualler orada birikiyor. Bazılarını ilmihalde ve kitaplarda bulamadıklarımızı kendilerine arz ediyorduk. Veyahut da kitapta var da anlayamadığımızı aynı şekilde kendilerine arz ediyorduk. O zaman mesela bir arkadaşım birisi benim dedi, annem dedi hani Alzheimer da o zamanlar vardı falan böyle. Arada sırada dedi böyle aklı başına geliyor falan ama dedi genelde unutuyor dedi. Ya parası var. Bunu zekatı, kurbanı, sadakayı fıtırı. De o zaman da hani saadet evliliğinde de çok açık değildi. Biz arz etmiştik. Aklı başına gelir gibi olduğu zaman o zaman umum vekalet alsın. Zekatı için, kurbanı için ve sadakayı fıtırası için. Artık bir daha yok umum vekalet. Onu arz edecek bir durumu da söz konusu değil. Eğer bu dinleyicimiz de beyinden böyle fırsatını bulur. Mesela diyelim ki bazen hep aynı gitmez o. Sakin bir zamanı olur. Ona der ki yani onu dinler durumdaysa işte zekatını vermek, kurbanını kesmek, fıtranı vermek için beni vekil ettin değil mi? O başını sallasa kafi. İlle demesi şart değil. Başını sallasa bitti. Hatta diyelim ki yazılı olarak önüne koysa ona evet dese, evet dese ondan sonra bir daha sormasına gerek yok. Ne yapacak o zaman? Artık beyinden vekalet almasına gerek yok. Onun gerideki parası ne kadar? Şu kadar. İşte kurbanını kesecek onun adına, ismini yazacak onun adına. Çünkü umum vekil olduğu için vekaleti bu verecek. On sana zekatı 40'ta bir ayırıp verecek. Sadakayı fıtırı aynı şekilde verecek. Hatta onun adına mesela Allah-u Teala'nın dinine, dinini doğru olarak öğreten kitaplara yardım mı bile aynı şekilde ona verebilir. Peki bu hizmetinin karşılığı bu bir şey kazanmıyor mu? Kazanmaz olur mu Mustafa Bey ya? Bir kere kocası kocasını şeyden borçtan kurtarıyor değil mi? Ondan sonra Allah-u Teala dinine hizmet için yardım ediyor. Kendisi de kazanıyor, kocası da kazanıyor, hepsi kazanıyor. Allah-u Teala hepimizin anlayışını artırsın. Şu anda hasta kullar vardır. Onlara bakmakta olanlar vardır. Bakmakta olanlar vardır. Dolayısıyla babaannemin sözü hatırıma gelirdi. İşte o derdi ki 3 günlük ağrı 4. gün toprak derdi. Tabii ilkokulu bitirdik. Orta birden ta ilahiyat son sınıfa kadar aynı odada beraber kaldım ben babaannemle. 11 sene adı var bunun. Televizyon yok, radyo yok, telefon yok. O konuşurdu, ben dinlerdim falan. Zihnimizi böyle dağıtacak bir şey de yoktu. Radyomuz da yoktu bizim.
1: Kim derdi sizin radyocu olacağınız?
2: Tabii.
1: Hayal bile kurmuyormuşsunuzdur. Radyoda
2: birisi söylese dalga mı geçiyorsun derdim. Tamam mı? Birisi söylese dalga mı geçiyorsun derdim. Ve kadıncağız aynı şekilde yaşadıklarını, gördüklerini hepsini o şekilde böyle anlatırdı. Yani doğru bilgiler yüklenmişler, yüklemişler. Gözlerinin önünde onları görmüş. Onları da hayatlarına geçirmişler. Onlar da adam. Annem de öyleydi, babaannem de öyleydi, anneannem de öyleydi. Köyde dikkat ettim. Yani konuşmaya başladığı zaman nenem emsalleri biraz aklı başında olanlar dini konuda bugün İmam-ı İlahiyatı bitirenlerden daha fazla din kültürüne sahiptirler. Ve onlarınki kültür zaten şimdi din kültürü. Onlarınki kültür değildi.
1: Hayat biçimi.
2: Hayat biçimiydi. Hayatlarına geçirmişler. Evet. Hayatlarına geçirmişler. Mesela şeyde adam kendi bahçesine, tarlasına gidiyor. Yol kenarlarında bahçeler var. Erik, elma, kayısı. dalı sarkıyor yola. Dalı sarkıyor. Ve hiç unutmuyorum. Hayvan otlatmaya giderken Turfan'da erik olurdu. Bu can erik var ya, öyle bir eriği vardı. Turfan'da olurdu.
1: Kilosu 600 liraymış. Sözünüzü kestim.
2: Bizim paramız yoktu. Bir sarayla almıyorduk. Bir gün baktım. Dedeme yakın yaşta bir adamcağız. Sahibi o. Oraya durmuş, sabahın erken saatinde gitmiş. Çünkü o istikamete hayvan otlatmaya giden çocuklar var. Yolun kenarında. Gelen her gruba, çocuklar, bu erikten istediğiniz kadar alın. Yani hayvan otlatmaya giden dağda falan. Torbanıza koyun. Orada yersiniz. Sizden bir şey ise eriği alırken dallarını kırmayın. Dallarını kırmayın. Ya Mustafa Bey, dikkat ederdim. Nisan'da bile bazen böyle şey dona çektiği olurdu. O eriğe bir şey olmazdı. O erik gene erik verirdi. Dallı bu da kırılacak şekilde. Ta çocukken böyle ha dedim. Sen Allah için davranırsan, Allah için verirsen Allah Teala koruyor. Peki efendim, her taraf dondu da orası niye donmadı? Cenab-ı Hak melekleri korur. Melekleri korur. Bir şey olmaz. Yani devam eder. Birisi böyle itina eder, bilmem ne eder falan. Aynı alır götür gider. Dolayısıyla Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın, idrakini artırsın. Aynen. Rabbimizin emrine ittiba edersek, kurban keserken, zekat verirken, sadakayı fıtır verirken, bunlar da mesela açık açık vacip olan kurbanı keserken söylemekte riya olmaz buyuruyor. Beş vakit namazı kılmakta riya olmaz. Ama teheccüd namazı, duha namazı, nafile oruç, nafile namaz, nafile sadaka, bunları gizli yapmak lazım buyuruyor. Çünkü riya girebilir. Sen teheccüde kalkıyor musun? Ya bir kalk tadını bir anlarsın bana. Sen gelin kadar.
1: Benim gibi bir kalk da sen de öğren.
2: Fakat çok enteresan Mustafa Bey. Ya kitaplarda bir şey anlatılıyor. Şimdi mesela ne sen ne ben. Hiç hatırımıza geldi mi? İşte bugün sabah namazını kıldık. Şimdi öğlen namazını kıldık. Hatırımıza bile gelmez. Söylesek de sen ne bana aferin diyorsun ne ben sana aferin diyorum. Ama teheccüde deyince hemen senin birden aynı şekilde böyle.
1: Hemen kalktığımı teheccüde hatırıma geldi.
2: Orada nefis söyletmeye çalışırmış, tamam mı? Söylesene buna. Bugün ne şey teheccüde kıl, söylesene buna. Söylesene buna. Evet. Allah Allah. Alçak bir nefis.
1: Cenab-ı Hak şöyle oradan kendine pay çıkaracak. Tabii. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Siz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM Haber.

ediyor olacağız sevgili izleyiciler. Şimdi ABD-İran savaşı devam ederken özellikle bir gelişme çok dikkat çekti. Neydi o gelişme? İsrail, Irak çölünde gizli bir askeri üs inşa etti ve İran'a yönelik saldırılarını buradan gerçekleştirdiği yönünde gelen bilgiler var. Tabii ABD-İran savaşında tek dikkat çeken gelişme bu değil. Özellikle bundan sonraki süreçte Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu savaşa dahil olup olmadığı sorusu son derece önemli. Neden önemli? Çünkü bu savaşın ve cephelerin çok daha geniş bir noktaya yayılmasını ifade ediyor sevgili izleyiciler. Hantavirüs ne yazık ki bir Covid tecrübemiz oldu. Acaba Covid'e benzer mi? Yine bir pandemi dönemi gelir mi gelmez mi? Değerli konuklarımızla, uzmanlarla bunu konuşuyoruz. Şu an için değil ama izlenmesi, takip edilmesi gereken bir süreçtir derken değerli hekimler, 5 ülkede karantina kararı alındı sevgili izleyiciler. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal bilindiği üzere AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Hatta bugün genişletilmiş il başkanları toplantısında Burcu Köksal'ın geçişi bekleniyor. Dün CHP'den bir hamle geldi. Kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi Burcu Köksal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 45 dakikalık bir görüşme yaptığını açıkladı. Nedir son durum? Birazdan bakalım. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Görevden alındı Muhittin Böcek. Adaylık için CHP'ye para verdiğini kabul etti. Bilindiği üzere etkin pişmanlıktan yararlanmıştı hem kendisi hem oğlu. Orada verdiği ifadelerden yansıyanlar var. Onları da birazdan paylaşıyor olacağız diyelim ve gelişmelerle gün ortasına başlayalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir dizi temasla bulunmak üzere Katar'da görüşmelerde Türkiye-Katar ilişkileri, Gazze'deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alınıyor. Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani tarafından kabul edildi. Bakan Fidan'ın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman El Sani ile de bir görüşme yapması bekleniyor. Görüşmelerde Türkiye-Katar ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Türkiye'de yapılması planlanan Yüksek Stratejik Komite toplantısının hazırlıkları da

0: masada. Fidan'ın Türkiye'nin Katar'a desteğini yinelemesi bekleniyor. Bakan Fidan ayrıca Hamas siyasi büro üyesi Halil El Hayye ile bir araya geldi. Görüşmelerde Gazze'deki son durum ve bölgesel güvenlik konuları değerlendirildi. Fidan ve Katarlı mevkidaşının ortak basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor. ABD-İran savaşında devam eden müzakereler yine çıkmaza girdi. ABD Başkanı Trump, İran'ın sunduğu barış teklifine çök parçası dedi. Ateşkesin en zayıf anında olduğunu söyledi. Trump'ın açıklamalarına İran'dan cevap gecikmedi.
1: Bu çöp parçasını okumayı bile bitirmedim. Bunu okuyarak zamanımı boşa mı harcayacağım?
2: İran'ın ABD'ye sunduğu ateşkes teklifini bu sözlerle değerlendirdi. Anlaşma metnine çöp dedi. Ateşkesin çok uzak olduğunu söyledi.
1: Şu anda ateşkesin en zayıf anında olduğunu söyleyebilirim. Yaşam desteğine bağlı durumda.
2: ABD ile İran arasında ateşkes adeta çıkmaza girmiş durumda. İran müzakerelerde geçtiğimiz gün Pakistan aracılığıyla ABD'ye barış teklifini sundu. Ancak Trump bu teklifi kabul etmedi.
1: İran'ın gönderdiği öneri aptalca bir öneriydi. Kimse bunu kabul etmezdi. Belki Obama ve Biden kabul ederdi.
2: Trump açıklamasında İran'ın nükleer programına değindi. Çin teklifi dikkatlerden kaçmadı.
1: İranlılar bize nükleer tozu vermek istiyor ancak onu yeraltı tesisinin enkazından ancak ABD ya da Çin çıkarabilir.
2: Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü söyleyen Trump, bu daha büyük bir askeri operasyonun bir parçası olacak dedi. Trump'ın açıklamalarına İran Meclis Başkanı Kalibaf sessiz kalmadı. Kalibaf tüm seçeneklere hazırız dedi.
3: Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici bir cevap vermeye hazırdır. Yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuçlar doğurur. Tüm dünya bunu zaten anlamıştır. Tüm seçeneklere hazırız. Şaşıracaklar.
4: Trump ve Netanyahu.
2: Kalibaf ABD'nin 14 maddelik teklifi kabul etmekten başka alternatifi olmadığını savundu. Üst üste başarısızlıklar ne kadar oyalanırlarsa Amerikan mükellefleri o kadar bedel ödeyecek dedi.
5: Cengi tahmili.
2: Trump'ın bu sözlerinin ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai sosyal medya üzerinden isim vermeden Washington'a tarih dersi verdi. Bekai, M.Ö. 53 yılındaki Karrai Muharebesini hatırlattı. Romalı General Crassus'un yenilgisini asimetrik bir zafer olarak niteledi. Sözcü, tarih ondan ders çıkarmayanlar için tekerrürden ibarettir diyerek açık bir uyarıda bulundu. Bekai, savaşmaya mecbur kaldığımızda savaşacağız dedi. Diplomasi için bir fırsat olduğunda da bu fırsatı değerlendireceğiz diye ekledi. İranlı sözcü, ABD'nin mantıksız taleplerini sürdürdüğünü belirtti. İran'ın ABD'nin teklifine verdiği cevabın aşırı olmadığını aktardı. Tahran'ın ABD'ye yaptığı son teklif İran basınında da geniş yer buldu. Haberlerde ABD teklifinin Tahran tarafından teslimiyet olarak görülüp reddedildiği belirtildi. Çin, ABD'nin İran'ın askeri operasyonlarına destek sağladıkları gerekçesiyle aralarında 3 uydu şirketinin bulunduğu Çinli şirketlere yaptırım kararına karşı çıktığını bildirdi.
0: ABD Başkanı Donald Trump 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Trump, Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek. Tabi masadaki en önemli gündem maddesi İran.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump son dönemin en kritik ziyaretlerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. ABD tarafının daha önce duyurduğu ziyaret Çin'in açıklamasıyla da doğrulanmış oldu. Trump'ın ziyareti 8,5 yıl aradan sonra bir ilk olma niteliği taşıyor.

0: Gerektiği gerekçesiyle 2 hafta gecikmeyle yapacağı ziyarette Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor. İki ülke arasında bir dizi gündem maddesi üzerinde düğümlenen ilişkiler de masada olacak. Trump'ın gümrük tarifesi artışları ve teknoloji kısıtlamalarının yanı sıra nadir toprak elementlerinin kontrolü en önemli gündem maddeleri arasında. Ziyarette tarafların ABD'nin son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay verdiği, Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ilişkin sorunları da ele alması bekleniyor.
1: İsrail'in Irak'ta kurduğu gizli üsle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İsrail ordusunun üssü İran'dan yapılacak tahliye operasyonları için bir lojistik merkezi olarak kullandığı öğrenildi.
0: İsrail'in Irak'ın batısında kurduğu gizli askeri üssün yol açtığı skandalın yankıları sürüyor. Bir çobanın ihbarı üzerine bölgeye intikal eden Irak güçlerine hava saldırısı düzenleyen İsrail'in üssü lojistik merkezi olarak kullandığı ortaya çıktı. Özellikle İran hava sahasında vurulma riski taşıyan pilotları kurtarmak için özel arama kurtarma ekipleri ve komandolar burada hazır bekletildi. Gizli üssün İran'a yönelik yaklaşık 40 gün süren saldırılar boyunca aktif olduğu öğrenildi. Bir çobanın ihbarı sonrasında Irak güçlerinin bölgeye operasyon düzenlemesinin ardından üssün tahliye edildiği belirtildi. İsrail ordusunun üsse ait tüm izleri sildiği bildirildi. Güvenlik uzmanlarına göre Irak'ın batısındaki geniş ve seyrek nüfuslu çöl alanları, düşük profilli ve geçici askeri karakollar için ideal noktalar. Tesisin yerinin yerel aşiretlerin bile nadiren uğradığı gözetlemeden uzak kör bir noktada seçildiği belirtildi.
1: Evet, gözler ABD-İran savaşının nereye doğru evrileceğinde yeniden bir savaş mı yoksa masanın kurulması yakın mı? Bir taraftan ABD Başkanı Trump'ın Çin temasları var, son derece önemli elbette devam eden bu savaş noktasında. Tüm bu önemli başlıkları uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Sayın Merve Sunu Özcan'la konuşacağız. Merhabalar Merve Hanım, hoş geldiniz gün ortasına.
2: Merhabalar, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum Gülden Hanım.
1: Teşekkürler. Şimdi tüm bu olan bitenin gölgesinde nasıl bir Çin ziyareti öngörülüyor? Oradan bir başlayalım isterseniz.
2: Tabii ki de evet, az önce aslında haberlerde de belirtildi. İran'daki savaş nedeniyle Trump bunu ertelemişti ama bence İran'daki savaştan ziyade elini güçlendirme konusunda bunu erteledi desek hatalı olmayacaktır. Çünkü Çin ziyareti sadece Amerika-Çin ilişkisi bağlamında değil, aynı zamanda İran'la devam eden bu savaş süreci, Hürmüz'deki kriz, enerji fiyatları, teknoloji savaşları, ticaret anlamında gümrük vergilerinin havada uçtuğu o dönemler, kısacası küresel liderlik mücadelesinin bir yansımasını masaya taşıyacak burada liderler. Bu açıdan son derece önemli diyebiliriz. Bir yandan da tabii Trump özellikle aslında ilk başkanlık döneminde de devam ettirdiği Çin'le karşılıklı olarak geldikleri bir ticaret savaşları vardı. Ve bence bugün özellikle Trump'la birlikte yapılacak, o Xi Jinping'le yapılacak görüşmede Amerika'dan büyük şirketlerin CEO'larının da heyette yer alması bu açıdan son derece dikkat çekici. Elon Musk'tan Tim Cook'a kadar pek çok ismi görüyoruz biz burada. Demek ki Trump burada elini özellikle ekonomik pazarlık ve yatırım anlaşmaları üzerine odaklayacak. Ama bir yandan da sıkışmış bir dosyadan bahsediyoruz belki de. Hani taraflar açısından söylemek gerekiyor ama bizim açımızdan son derece farklı bir İran-Amerika-İsrail savaşı etkisi ve süreci olduğu için bunu söylüyorum. Büyük ihtimalle İran burada Çin tarafından çok da böyle masada konuşulmak istemeyen bir sürecin parçası olacaktır. Çünkü geçtiğimiz hafta İran ve Çin görüşmesi bence burada kritik bir öneme sahipti. İran'ın özellikle sistem içerisindeki etkisi, gücü ve tabii tarafların işbirliği süreçlerini düşünecek olursak bence Çin burada pozisyonunu koruyarak Amerika'nın elini güçlendirecek noktalarda ya da Amerika'nın istediği bağlamda herhangi bir açıklama yapmayabilir ama Tayvan konusunun gündeme geleceğini sanırım hepimiz az çok öngörüyoruzdur.
1: Peki Trump'ın Çin Devlet Başkanı'ndan beklentisi, şimdi başlıkları sıraladınız elbette, ekonomi, ticaret son derece önemli ama ABD-İran savaşında kuşkusuz Çin'i çok önemli farklı bir yerde konuşmak lazım. Dolayısıyla bu savaş bağlamında Trump

0: Çin'le karşı karşıya geldi mi? Çin'den beklentisi ne? Çin tarafı, daha doğrusu Xi Jinping Trump'a nasıl bir mesaj verecek? Bu görüşmenin ne kadarlık bir kısmını oluşturuyor Merve Hanım?
1: Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Çin, İran dosyasında kilit aktörlerden bir tanesi. İran petrolün en büyük alıcılarından biriydi için. Hürmüz ticareti onun için de son derece önemli. Ama bence Amerika Birleşik Devletleri şunu gördü. Venezuela'da yapmaya çalıştığı bağlam, Çin odağında söylüyorum bunu. İran üzerinde çok da Amerika'nın planladığı gibi olmadı. Yani Venezuela'da da zaten Çin'i tam anlamıyla sınırlayamadılar. Çin hemen ne yaptı? Alternatif enerji alanlarına, güzergahlarına yöneldi. Alternatif enerji işbirliğine yöneldi ve İran konusunda Trump o kadar zorlandı ki Hürmüz başlığı üzerinde Çin'den bile Hürmüz'ü açmak için destek, yardım istedi. Şimdi burada bence yeniden buna ilişkin açıklamalar gelecek. Fakat bu ziyaretin kritik noktasını dediğim gibi bence İran savaşı üzerinden okumamak gerekecektir. Her ne kadar Hürmüz krizi evet enerji piyasalarını sarsıyor, petrol fiyatlarını yükseltiyorsa da Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan destek verecek bir Çin olduğunu görmek zor olacak diye düşünüyorum.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 25, Ankara 22, İzmir 27, Bursa 26, Konya 25, Afyon 23, Denizli 28, Antalya 23, Adana 27, Zonguldak 21, Samsun 22, Trabzon 23, Kayseri 24, Erzurum 15, Gaziantep 27, Diyarbakır 28 ve Şanlıurfa 30 derece.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Burası TGRT FM.
6: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, efendim Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve telefon hattımızda piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazan Necmettin Batrel bulunuyor. Sayın Batrel merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
7: Merhaba efendim, çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
6: Efendim gündem yine çok yoğun. Kısa başlıklar halinde konuşalım isterseniz. İki ay aşkın süredir devam eden ABD-İran savaşı önce müzakere ortamına girdi. Şöyle bir rahat nefes aldık efendim. Aha oldu olacak dedik ama daha sonra taraflar birbirlerine kırmızı çizgilerini bildirince gerilim arttı. Bu problem nasıl çözülecek efendim?
7: Evet, gerçekten.
6: Aklınıza bir şey geliyor mu?
7: Cevap aradığım soru bu. Gerçekten evet. Bence şu anda problemin çözülmesi için uygun şartlar oluşmadı maalesef.
6: Evet.
7: Bir türlü İran, hem İran hem Amerika birbirlerine kabul etmeleri çok zor şartlar öne sürüyorlar. Mesela İran bugün mesela bir açıklama yaptı. Dedi ki uranyumu zenginleştirmeyi dedi %90'a çıkartabiliriz dedi.
6: Buyur.
7: Trump'a tecrit etti. Trump da biliyorsunuz işte ateşkes dedi, yoğun bakıma girdi dedi ondan sonra. Askeri gündeme geldi filan dedi. Yeniden özgürlük projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı devam ettiriyor.
6: Evet.
7: Ben size söyleyeyim yani Amerika bu gelişmeden dolayı kendine avantaj sağlıyor. Yani nasıl sağlıyor? Günlük petrol ihracatını arttırmış. Yani 8,5 milyon varillik bir üretim kapasitesine ulaşmış ki dünyanın en üst düzeydeki bir kapasitesi bu. Yani Suudi Arabistan bile günlük 7,5 milyon, 8 milyon varillik bir üretim yapıyor. Amerika bunu geçmiş. Diğer taraftan Amerika'nın uyguladığı işte enerji sıkıntısından dolayı bir LNG gemisi, yani sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi de Türkiye'ye doğru gelmek üzereymiş.
6: Evet.
7: Bize de doğal gaz testinde bulunuyor. Yani gördüğüm kadarıyla şu anda ortada uzlaşma zeminini oluşturacak bir gelişme yok. Ben daha önce yazmıştım bunu Türkiye gazetesinde. En güzel çözüm diye. İki taraf da kendi kendine zafer ilan ettik diyerek olayı kapatacaklar. Yani başka bir çözüm yolu görünmüyor.
6: Görünmüyor. Necmettin Bey, isterseniz direkt Ahize ile görüşelim. Sesiniz gidip geliyor ya da konumuz itibarıyla bir şeylik var. Ama yani tam anlaşılmıyor. Şimdi bir de bağ meselesi var. Bağ meselesi düştü herhalde. Siz tekrar bir arayın. Evet, bir şeylik vardı. Bir tekrar arasınlar Ahmet Bey, Sayın Batırel'i. Seste bir yankılanma. Bir anlaşılmazlık çıktı ama şimdi efendim ne yapıyoruz? İnşallah tekrar Sayın Batırel'e gidiyoruz. Sayın Batırel sanıyorum telefon hattımızda geliyorlar efendim. Evet sevgili dinleyiciler, Sayın Batırel merhaba, tekrar iyi günler diliyorum efendim. Tekrar düştü değil mi? Sürekli galiba telefon konum itibarıyla... Efendim buyurun. Alo.
7: Efendim.
6: Efendim bir kısa bir şey oldu.
7: teknik arıza.
6: Evet, ha şimdi tamam. Efendim, bağ işin neresinde? Bağ'da gizli bir savaş ilan etti şeklinde haberler de var ama o evet. ne kadar doğrulandı, doğrulanmadı onu da bilemiyoruz. Öbür tarafta ateşkes sona mı eriyor endişeleri de var biliyorsunuz bu karşılıklı evet. zıtlaşmayla. Onu da bir değerlendirelim.
7: Evet, Birleşik Arap Emirlikleri'ne biliyorsunuz yani İran hedef almıştı daha önce.
6: Tabii.
7: Amerikan üslerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde. O da buna karşılık olarak bir misillemede bulunuyor benim gördüğüm kadarıyla İran'a. Tabii Amerika'nın desteğiyle, teşvikiyle oldu bu gelişmeler. Yani %100 yani Trump'ın izin vermemesi mümkün değil böyle bir gelişmeye.
6: Evet.
7: İran'da tabii köpürdü yani bu gelişmeler karşısında. Yani o da karşılık veriyor. Ya dediğim gibi yani savaş ortamı devam ediyor tabii maalesef.
6: Evet.
7: Zira enerji fiyatlarındaki düşüş yok şu anda. Gördüğüm kadarıyla.
6: Tabii.
7: Yani Brent petrol hala 106-108 dolar seviyesinde. Amerikan petrolü 98-100 dolar seviyesinde. Yani enerji piyasalarındaki yüksek seviye devam ediyor. Yani olay sonuçta varmış değil benim gördüğüm kadarıyla. Bütün dünyada gerçekten enerji krizinden dolayı büyük bir krize girmiş vaziyette. İşte diyorlar ki Haziran ayına kadar bu olay devam ederse diyorlar Brent petrolün fiyatı diyorlar 150 doları aşacak diyorlar. Yani çok korkunç bir rakam. 2022 yılında biliyorsunuz Ukrayna ile Rusya arasında savaş başladığı zaman da 120-130 dolara çıkmıştı Brent petrol.
6: Evet.
7: Aynı tabloyu tekrar yaşayabiliriz diyorlar. Tabii enerji fiyatlarının yükselmesi faiz artışlarına enflasyonu yükseltiyor. Enflasyon yükselince faiz artışları gündeme geliyor. Faiz artışlarına gerçekleşirse o zaman da ülkeler büyüyemiyorlar, küçülüyorlar.
6: Doğru.
7: Çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Bakalım bu problem nasıl aşılacak ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda bir çözüm ümidi maalesef yok.
6: Ceyhan deniliyor. Ceyhan alternatif evet. olarak. Hürmüz'e evet. alternatif Ceyhan deniliyor efendim.
7: Ceyhan deniliyor. Evet,
6: o yani mantıklı mı sizce? Olur mu yani?
7: Bence mantıklı tabii biliyorsunuz. Avrupa'ya bağlanan bir boru hattımız var biliyorsunuz.
6: Evet.
7: Ondan sonra. Bunu istedikleri gibi kullanabilir Avrupalılar. Yani bakın.
6: Yani Hürmüz inadını kıralım. Böyle bir alternatifle ne haliniz varsa görün falan deyip yola devam etmek lazım.
7: Yani
6: İstikrar açısından söylüyorum.
7: Evet doğru söylüyorsunuz. Yani özellikle Asya ve Avrupa ülkeleri bu ihtiyaçlarını buradan görebilirler. Rahatlıkla görebilirler. O zaman da tabii ne oluyor? Amerika'nın bize yaptırım uygulaması gündeme gelebilir o zaman. Tabii. Yani,
6: öyle mi?
7: Evet yani ben çünkü adam bütün şeyleri yıktı yani. Gemileri yaktı biliyorsunuz
6: evet.
7: yani. Ne olursa olsun diyor ondan sonra. Onur meselesi yaptı bunu. Tabi bu olayla ilgili dediğim gibi dikkatli hareket etmek lazım. Yani ayrancı katırlarını ürkütmeden yani bu işi gerçekleştirmek lazım.
6: Hı-hı.
7: Kısa anlaşmalarla bu iş gerçekleşebilir. Ama dediğiniz çok doğru. Bence şu anda Hürmüz'deki bu problemin kesinlikle çözülmesi lazım hatta da. Yani
6: evet.
7: Amerika bu işten vazgeçmesi lazım. Zira bütün dünyayı felakete sürüklüyor.
6: Hı-hı.
7: Yani çok kötü bir imaj elde etti şu anda dünya üzerinde. Bence bunu silmesi lazım.
6: Peki efendim. Şimdi tam bunları konuşurken ABD Başkanı yarın 9 yıl aradan sonra tabii
7: evet,
6: ilk defa
7: evet.
6: Çin'i ziyaret edecek.
7: Evet.
6: Pekin'de Çin Devlet Başkanı ile Xi Jinping görüşmelerde hangi konular ele alınacak bu görüşmelerde ama burada çok samimi bir hava da var, eşler de var.
7: Evet.
6: Yetkililer daha doğrusu uzmanlar diyorlar ki aslında imzalanacak ya da konuşulacak konular belli. İmzalar
7: evet.
6: atılmış, her şey hazır. Baksana bunlar eşli bir araya geliyorlar. Sadece bir görüntü verecekler ya da Çin'e gitmiş olmuş olacak. İmzalar atılmış olacak ama neye, hangi anlaşmalar, işte bunlar çok merak ediliyor şimdi.
7: Evet.
6: Amerika, Çin yani, hangi konularda neyi efendim görüşecekler? Hangi
7: evet.
6: konulara imza atacaklar? Hangi anlaşmalar yapacaklar? Bu konuşuluyor. Çin,
7: evet.
6: İran, Rusya biliyorsunuz aynı hizada duruyordu. Tam böyle burada savaş varken, İran-Amerika savaşı varken Çin'e gitmesi, Çin devlet başkanıyla bir araya gelmesi, bazı anlaşmalara imza koyması önemli efendim.
7: Evet, gerçekten çok önemli. Tabii Trump'ın gidecek olması aslında yani 9 yıllardan sonra Pekin'e gidecek olması Trump'ın şu anda 1-0 geride olduğunu gösteriyor. Yani normal şartlarda.
6: Öyle mi?
7: Yani, tabii hem Çin'e
6: bir gidiyor, önceki Amerika başkanı gitmemişti biliyorsunuz.
7: Hem Çin'e gidiyor hem de Çin'in başkentinde görüşüyorlar. Yani
6: ya.
7: düşünebiliyor musunuz? Yani mutlaka bir taviz vermesi gereken bir ortam var ortada. Benim gördüğüm kadarıyla.
6: Evet.
7: Tabii İran'la, Amerika ile Çin arasında biliyorsunuz vergi ve tarifeler konusunda büyük bir anlaşmazlık vardı.
6: Evet.
7: Sonra işte duruldu, belli bir seviyeye bağladılar. Bence bu tarife savaşını görüşecekler ama en önemli görüşülecek konulardan bir tanesi benim anladığım kadarıyla bu nadir elementler konusunda yani Hatta Bey. Yani çünkü biliyorsunuz yapay zekada bir de elektronik aletlerde kullanılan bir maden bu nadir elementler. Bunlar Çin'in elinde biliyorsunuz. Çin bu konuda büyük bir avantaj elde etmiş vaziyette. Amerika'da satışını durdurdu. Amerika'da bu yönde büyük eksiklik yaşıyor dikkat edecek olursanız.
6: Evet.
7: Ben bu konuda özellikle yoğunlaşacağını tahmin ediyorum görüşmelerin. Burada bir uzlaşma zemini çıkacak. Zira Trump buna muhtaç. Yani evet. bu anlaşmayı yapmaya muhtaç.
6: Amerika mı dünya mı? Aslında dünya da sanki bu çekişmeyi pek bir şey yapmadı. Yani bir haz etmedi.
7: Yani tabii bütün her şey etkiliyor. Tabii.
6: Evet.
7: Yani ülkelerin birbirleriyle olan ticaretleri var biliyorsunuz. Yani bir taraf istediği gerçekleşmeyince kendi sözünü yerine getirmek için başka ülkelere de baskı yapıyor. Yani bundan şunu yap, bunu yap diyor ondan sonra.
6: Evet.
7: Baksana işte Avrupa'ya dün Temmuz ayına kadar, 4 Temmuz'a kadar süre verdi. Trump dedi ki işte 4 Temmuz'a kadar dedi. Amerika'ya yaptığınız, sattığınız ürünlere dedi. Ürünlere uyguladığınız vergileri düşürmezseniz dedi. Ben size dedi %25 vergi, ek vergi uygulayacağım dedi. Otomotiv sektörüne Avrupa'ya. Büyük bir krize girdi Avrupa şu anda. Yani hep bu şekilde tehditler vaziyette. Tabii Amerika'nın başındaki bu adam gerçekten bugüne kadar hiç görülmemiş bir yönetim tarzı uyguluyor. Yani hiç kimse böyle bir uygulamaya hazır değil. Yani bilmiyorlar adamlar. Yani
6: söylemi, çıkışları, tehditleri dediğiniz gibi çok farklı.
7: Çok farklı. Sabahleyin söylüyor, akşamleyin değiştiriyor.
6: Bir de o var. Sabah ayrı, akşam.
7: Yani hangisine inanacağını şaşırıyor adamlar. Tabii büyük bir güven kaybı var şu anda.
6: Evet.
7: Tabii yani adam ne söylerse söylesin şu anda hep istifamla karşılaşıyor. Yani insan söyledikleri. Yani bu adam gerçekten nasıl bir Amerika'yı nereye getirdiğini bütün dünya görüyor. Bakalım bu adamdan biz belki Kasım ayında kurtulabiliriz yani.
6: Evet yani bakalım.
7: Ara seçimleri kaybederse kurtulabiliriz.
6: Evet. Şimdi bir de saha fuarımız biliyorsunuz. Savunma sanayi fuarı gerçekten göz kamaştırdı biliyorsunuz. 6000 kilometre menzilli Yıldırım Han ile Tayfun füzelerimize Almanya talip oldu. İsrail tir tir titriyor. Bu arada efendim fuarı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ziyaret etti. Füzelere dokununca acaba neler hissetti? Tabii insan merak ediyor. O
7: evet.
6: Hissiyatını da gazetecilerle paylaşmadı. Sorular da vardı efendim ne hissediyorsunuz evet. diye. Kemal Atatürk imzasıyla 3000 evet. tonluk bir şey başlık var orada.
7: Evet.
6: Yani bir tarafta CHP'deki o kavgaları, gürültüyü falan, aşk dedikoduları, meşk dedikoduları, efendim eğlence, para, rüşvet. Öbür tarafta Türkiye Cumhuriyeti Devleti süpersonik füze yapıyor.
7: Evet, gerçekten.
6: Duygularını insan bir dillendirir ama bir şey söylemedi herhalde. Buyurunuz.
7: Yani gerçekten 55 ülkeden büyük bir katılım vardı bu fuara.
6: Evet.
7: İnanılmaz derecede büyük ilgi yaşandı. Ama gerçekten ilgi gösterilmeyecek gibi değil tabii ya.
6: Evet.
7: Yani yüzleri fal taşı gibi açılıyor. O kadar önemli şeyler, ürünler sergilendi ki ortada.
6: Hepimize
7: yani.
6: Sürpriz oldu mesela.
7: Herkese yani ya. Sürpriz oldu. Bakın 8 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanmış. Yani ülkelerle beraber.
6: Evet.
7: Bu şeyde çok önemli bir kazanım bu.
6: Tabii.
7: Tabii CHP Genel Başkanı biliyorsunuz daha önce ne yapmıştı açıklamada? Füze denemeleri yapıyorsunuz, balıkları ürkütüyorsunuz demişti.
6: Ya evet. Sinop'ta efendim.
7: Yani öyle bir şey çıkmıştı ama şimdi tekrar gidip görünce tabii hayranlığını dile getirmekten geri kalmadı.
6: Doğru.
7: O da yani tabii ki Türkiye'deki ana muhalefet partisi liderinin Türkiye'de üretilen ve büyük başarıya imza atmış bu savunma silahlarını beğenmesi çok önemli tabii ki yani. Tabii
6: evet.
7: ki önemli. Yani bence şu anda çok büyük bir yanlış yaptığını kendisi de gördü. Tabii ona dokunmasını ben dikkatimi çekti. Füzelere dokundu mesela eliyle tuttu füzenin
6: tabii.
7: En uç kısmını ondan sonra. acaba neler hissetti yani onda? Gerçekten çok önemli.
6: Çocukları yani, üniversiteye gidip üniversite imtihanlarına giden, daha doğrusu daha yeni bir sınavlara giren hanımların Zuhurat Baba türbesine dokunması gibi. Gerçi Zuhurat Baba diye birisi de yokmuş ama yıllarca hep insanlar gitti o türbenin taşına, kapısına falan bir dokundular.
7: İnanç. Efendim. İnanç işte efendim. İnanç
6: evet yani tabii.
7: Ama dediğim gibi yani şu anda Özgür Özel'in bu puarı ziyaret etmesi bence çok olumlu bir gelişme.
6: Evet.
7: Yani bu neyi gösteriyor? Artık Türkiye'nin ne kadar ileri safhaya, savunma sanayinde ne kadar ileri safhaya ulaştığını herkes tarafından, muhalefet tarafından da kabul edildiği anlamına geliyor.
6: Doğru.
7: Kabul etmeyip de ne yapacaklar ama gerçekten bunu bütün millete göstererek sergilenmesi tabii ki olumlu bir gelişme.
6: Evet efendim. Şimdi bir başka konu biliyorsunuz CHP'yi konuşacağız ama CHP'de sular fukur fukur kaynıyor. Düdüklü evet, tencere gibi ama kapak en sonunda kimin yüzüne gelecek bilemiyorum. Bu Sayın Özgür Özel de olabilir. Veli evet. Ağababa da olabilir. Başka birisi de olabilir tabii. Ama faal olanlar var. Mesela Sayın Başarır mıydı efendim?
7: Evet.
6: Veli Ağababa bu. Bir de Sayın Özgür Özel'in tabii isimleri geçiyor. Uşak Belediye Başkanı biliyorsunuz Özkan Yalım itirafta bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam arabasının içini 170 bin dolarla restore ettiğini söyledi.
7: Evet.
6: 2023 kurultay öncesi 1 milyon 200 bin lira verdim dedi. Bu paralar niçin verilmiş? Hatta duvardan bahçeye attım. O da aldı ya da duvarın üzerine mi bıraktım?
7: Evet.
6: Duvardan bahçeye attım dedi herhalde. Böyle tuhaf şeyler ya. İlginç şeyler oluyor. Ben anlamadım. Hakikaten çok komik. Yani bahçe duvarından açtım türküsü gibi. Efendim buyurun.
7: Evet yani bu 170 bin doları niye vermişti? Arabasını onarmak için vermiş. Özgür Özel de kabul ediyor bunu. Bakın ben size söylüyorum. Hem de ama kabul ederken öyle bir gerekçe ortaya sunuyor ki gerçekten çok gülüş duruma düşüyor. Ya diyor ki devletin parasını diyor kamu araçlarına verdi diyor. Yani devletin kullandığı bir araca verdi diyor.
6: Evet çok enteresan bir şey. Arada rüşvet var. Adam aday olmak istiyor. O parayı veriyor. Arabanın içini dışını şey yapıyor.
7: Hayır yok. Yok Uşak Belediyesi'ndeki bu para nasıl elde edildi?
6: Tabii.
7: Halktan toplanan vergilerle elde edildi.
6: Evet.
7: Halktan toplanan vergilerden elde edilen parayı sen nasıl bir CHP Genel Başkanı'nın arabasının işini dizayn edebilirsin?
6: Maalesef.
7: CHP'nin parası mı yok ya? CHP.
6: Ha öyle de diyor. Yani kamu zararı varsa biz parti olarak ödeyelim diyor. Çok tuhaf bir şey yani böyle. Ha yani ne olmuş kardeşim zarar varsa demek ki farkında olmasak gidecek o para.
7: Yok o zaman kendisi yaptırsaydı niye Uşak Belediye Başkanı'na söyledi yaptırdı ya arabama diyor.
6: Evet doğru.
7: Kendisi yaptırsaydı dünya kadar para alıyor hazineden. Çok saçma sapan bir gerekçe ortaya koydu. Yani böyle bir şey duyamadım, anlayamadım ben bu ifadeyi.
6: Tabii.
7: 2023 kurultay öncesinde biliyorsunuz 1 milyon 200 bin lira verdim diyor Özkan Yalım.
6: Evet.
7: Kim vermiş bu parayı? Yani kurultayda diyor ki bağış diyorlar. Bağış olduğu zaman makbuz lazım. Değil mi? Makbuz var mı 1 milyon 200 bin lira? Yok.
6: Sanıyorum bir borsa kurulmuş. Yani aday olmanız için. Ya da sizi bir yerde aday göstermeleri için böyle bir para istiyorlar işte. Dediğiniz gibi
7: tabii,
6: makbuz
7: tabii.
6: Da yok. Ya memlekette bankacılık sistemi var. Siz benden daha iyi bilirsiniz.
7: Evet.
6: Biz niye hala böyle elden işler yapıyoruz? Ben onu anlamış değilim. Yani her
7: tabii,
6: şey
7: işte
6: banka
7: işler,
6: üzerinden gitsin ya.
7: Ama bu işler resmi değil ki Atay Bey. Gayri resmi yapıyorlar işleri. Yani o yüzden suistimal yapıyorlar. Adam 1 milyon
6: bunu izah edemezler bankaya diyorsun.
7: Evet.
6: Ne parasıdır efendim?
7: Ne parasıdır? Hemen kendi kendilerine ele verecekler o zaman.
6: Tabii.
7: Bunu yapmak istemiyorlar. 1 milyon 200 bin lira 1 milyon lirasını elden vermiş Özkan Yalım.
6: Hı.
7: 200 bin lirasını da Özgür Özel'in bahçe duvarına bırakmış.
6: Bahçe duvarına bırakmış mı yoksa bahçenin içine mi
7: evet.
6: Atmış ya da bahçe
7: yok,
6: duvarından bahçe. Almış diyor. Bir şey diyor.
7: Bahçe duvarına bırakmış oradan almışlar.
6: Evet almışlar. Ya bundan yani, sonra dibinden geçtiğimiz duvarlara bir bakalım üstünde bir şey var mı yok mu diye. Yani yok, ne olur ne olmaz size de çıkabilir diye falan
7: yani,
6: diyorlar ya.
7: Tabii ben buradan şunu anlıyorum. Yani bu o kadar ortada karışık bir olay var ki yani. Bu tabii Özgür Özel direkt eline verilmiş olsun tabii 200 bin lira. O zaman diyecekler ki bu parayı niye verdi, neden verdi, nasıl verdi diyecekler. soru soracaklar. Evet. Kimse görmeden karanlıkta bırakınca tek başı duvarına tabii. Kimin bıraktığı da belli değil. Ondan sonra nereden gelmiş? Yani sanki gökten zembille mi yağmış? Tövbe estağfurullah. Yani öyle bir tabloyla karşı karşıyayız.
6: Noel yani Baba gibi bir şey ya.
7: Evet, çok saçma sapan.
6: Noel Baba gibi. Efsanesi, felsefesi.
7: Yani rüşvetin yüz karısı tabii. Yani ben size söyleyeyim. Yani bu böyle saçma sapan şeyler mi olur? İşte Özkan Yalın biliyorsunuz büyük bir itirafçıydı şeye. Yani Özgür Özel'in en yakın arkadaşlarından bir tanesiydi. Yani akıl hocasıydı.
6: Tabii. Yani Ege'ye giden bütün diyor yani vekiller neyse parti yöneticileri veya partilileri yani otelde ağırlamış adam.
7: Evet.
6: Bir sürü
7: evet,
6: masrafı yani, var yani adamın yani. Yani bir şekilde birileri uğramış ya da sık uğramışlar evet.
7: Yani Veli Ağbaba ile beraber Özkan Yalın Özgür Özel'in en yakın mesai arkadaşı diyorlar. Yani onlarla konuşmadan kesinlikle bir karar vermiyormuş. Öyle bir şey var yani.
6: Evet.
7: Nakil var ortada.
6: Doğru.
7: Yani Özkan Yalın şu anda itirafları devam edecek benim anladığım kadarıyla. Böyle bitmeyecek yani bu. Zaten bütün yaptığı itirafların hepsi ortaya çıkmış da değil. Açıklanmış da değil. Yavaş yavaş ortaya çıkacak. Bakalım bu şeyden dolayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel nasıl bir yol izleyecek çok merak ediyorum.
6: Şimdi demin dedim ya banka üzerinde falan ya Amerika'da evet. Sanki bir böyle bir açıklık var. Yani bir holding, bir şirket bir adayı destekliyor.
7: Evet.
6: Açıktan destekliyor. Ondan sonra da para maddi manevi neyse o da belli. Sonra eğer kazanırsa gidip diyor ki bak ben sana kazandırdım. Sana yardım evet. ettim. Sen de bana ihale ver. Atıyorum ben evet. silah tüccarıyım. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ya da neyse Arap ülkelerine benim silahlarımı sat.
7: Evet.
6: Gibi değil mi efendim?
7: Tabii tabii. Mesela CHP'de biliyorsunuz evvela işe gelince genel başkan seçince Özgür Özel ne demişti? Ön seçimle ben adayları belirleyeceğim demişti.
6: Demişti. Belediye
7: başkanları. Evet. Ama ön seçimle belirlenmedi tamamen. Bu gizli kapatma.
6: Bu şekilde tabii. Ama işte son bombayı konuşalım efendim. Onu evet. da söyleyeyim bakalım. Yani ön seçim böyle mi oluyor? Son bomba şu. Haber Özkan Yalım ile Muhittin Böcek ve oğlunun etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı olmaları. Gökhan Böcek diyor ki babasının savcıya verdikleri 8,5 saatlik ifadelerinde evet. Evet, Gökhan aynı zamanda tabii babası CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya çanta içinde 1 milyon avro verdiklerini söylemesi ortalığı yangın yerine çevirmişti biliyorsunuz. Evet. Ağbaba yemin edip Gökhan Böceği tanımam demişti ama daha sonra Silivri'de babasıyla onu ziyaret ettiğini söyledi. Evet. İtiraf etti çünkü orada kamera var her şey var ya tanımıyorsun evet. falan. Neyse evet. yani evet. o bir ziyarettir öncesinde tanımıyorum ya da iyi tanımıyorum ama gittim orada gördüm demeye getiriyor. Ama evet. hiç tanımıyorum lafı da şey değil yani. Havada gerçekçi kaldı. Değil tabii ya.
7: Havada kaldı.
6: Gerçekten. Tabii görmedim, duymadım, bilmiyorum o oynamanın bir anlamı yok. Bunu da bir konuşalım. Evet. Böcek yani, niye bu noktaya geldi? Nereden çıktı bu yani, itiraflar? Evet.
7: İşte baksanıza Muhittin Böcek biliyorsunuz belediye başkanlığı seçimlerinde aday olarak gösterilmemişti. Zira Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinden bir tanesiydi Muhittin Böcek.
6: Tabii.
7: Gösterilmemişti. Ondan sonra haberler tespit edilirken işte oğlu Gökhan Böcek'e bir haber geliyor. Diyor ki ondan sonra 900 bin euro topla demişler adama. O da babasına sormuş. Babası da demiş ki topla demiş o. Gitmiş o da iş adamlarına rica etmiş. Bize bu parayı verin diye. İş adamları bu paraları niye veriyorlar tabii kendilerine? Yarın öbür gün eğer Muhittin Böcek başkan seçilirse kendilerine menfaat sağlasın diye veriyorlar.
6: Tabii belediye yani. İhaleleri var.
7: Kimse kara kaşına kara gözüne bakarak
6: para vermez. Alışveriş var, satın neyse. Alma var, ihale yani, var. Evet efendim.
7: Evet. 900 bin euroyu toplamış Gökhan Böcek ondan sonra. Veli Ağbaba'ya demiş ki 900 bin euro topladı demiş. Onu sen 1 milyona tamamla demiş ondan sonra.
6: Yuvarlıyor.
7: Babasına sormuş. Babası dedim,
6: 1 milyon euro evet.
7: Babası da tamamladı 1 milyon euro. 1 milyon euroyu ben hesap ettim. İşte 10 kilo falan geliyor. 10,5, 11 kilo falan geliyor. Sırt çantasını taşınır mı? Taşınır tabii. Döviz yuvasına gidiyor biliyorsunuz. Döviz yuvasında gidiyor. Oradan dövizleri alıyor. Sırt çantasını yükliyor Gökhan Böcek. Ondan sonra Ankara'ya gitmiş. Orada bir karanlık nokta var tabii. Ankara'da CHP binasına giriyor. 6. kata çıkıyor. 6. katta Veli Ağbaba ile konuşuyormuş telefonda ondan sonra. Karşısına birisi çıkıyor. O birisini tanımam diyor. İsmini sormamış. Böyle saçma şey mi olur ya? İsmini sormamış. Ondan sonra adama 1 milyon euroyu çanta içinde vermiş.
6: Buyur.
7: Veli Ababa'ya demiş ki bu adama vereyim demiş, o da ver demiş, o da vermiş. Yani adamın ismini bilmiyorsun.
6: Adamı tanımıyor. Arada çantacıyı yani, tanımıyor.
7: Öyle saçma şey mi olur ya? Ben orada bir karanlık nokta var benim gördüğüm kadarıyla. Neyse. Evet.
6: Yani, ya hayır, bir siz sırt çantası diyorsunuz ama televizyonda ben kameralarda izlediğim kadarıyla, yani İHA'da, TGRT'de de diğer televizyonlarda da orada kırmızı bir bavul var.
7: Ama ya, böyle döviz büfesinden çıkarken o bavula çıkmış herhalde.
6: Ha öyle mi? Hayır o evet. CHP girişte o kırmızı, ya şey bu hani bir yere seyahat ediyorsunuz ya 3-5 evet, parça. Evet. Demek ki ona yerleşmiş o 1 milyon avro. Evet.
7: Ya tabii yerleşmiş.
6: Belki sırtta da taşınıyordur o da.
7: Sırtta da taşınıyor. Bence sırtta taşımış, zira kendi gelini var biliyorsunuz ondan sonra. Gelini de itirafta bulundu dün ondan sonra. Gelini de dedi ki işte bu sırt çantasını dedi götürdü dedi şeye, CHP Genel Merkezi'ne dedi Gökhan Böcek kocam dedi ondan sonra.
6: Evet.
7: Bu dedi çıkarken çantayla mı çıktı, çantası mı çıktı onu ben göremedim filan dedi ondan sonra. Orada da bir karanlık nokta var benim gördüğümde de diye.
6: Tabii.
7: Ondan sonra neyse yani önemli olan şu tabii yani.
6: Hayır, bir cümle daha ekliyor, diyor ki yani o parayı teslim ettikten sonra siz dediniz ya adaylık açıklanmıyor, bekleniyor ve heyecanlanıyorlar. O gelin de orada, Gökhan diyor ki ya biz parayı da verdik, daha ne bekliyorlar, niye açıklamıyorlar babamın adaylığını
7: evet.
6: falan
7: evet,
6: onu
7: evet.
6: da ek ifadesinde söylüyor zaten.
7: Söylüyor gerçekten söylüyor işte yani bu 8,5 saatlik benim itirafnamede artık kim bilir neler var yani, bakın açıklanmayan
6: tabii.
7: şu anda bunlar savcılıktan elde edilen bilgilerden.
6: Bunlar sızanlar, evet.
7: Sızanlar haberler bunlar. Aslında çok daha farklı şeyler söylemiştir benim gördüğüm kadarıyla.
6: Belki olabilir i̇şte
7: bu,
6: tabii.
7: İşte bu itirafların ortaya çıkması gerçekten büyük bir suistimal olduğunu gösteriyor. Yani belediye başkanları sanki rüşvetle teşvik ediyor.
6: Tabii işte. Bakın, öyle bir borsa var. İşte bu kadar evet. para istiyorsunuz. Bu parayı verdiğinizde size aday yapıyorlar yani. Ben yani onu işte anladım zaman, yani.
7: İşte o zaman bakın mesela Antalya'dan Uşak'tan, Muşak'tan bu kadar büyük paralar istenmişse eğer, diğer bütün şehirlerdeki belediye başkanlarından da istenmiştir, %100 istenmiştir.
6: Yani sistem böyle yürüyor, onu demek istiyorsunuz. Tabii.
7: Sistem tabii. böyle çalışmış. Böyle
6: bir sistem ipucu da. Veriyor, evet.
7: Evet, böyle bir sistem kurulmuş. Ondan sonra tabii bu verilen rüşvetlerin karşılığında ondan sonra belediyelik hizmeti yerine tamamen şahısların menfaatlerine yönelik bir belediye hizmeti yürüyor yani.
6: Tabii.
7: Hata da yani rezalet bir şey. Yani halk hizmet beklerken ona hizmeti yapacak olan kişilere büyük menfaatler sağlanarak bu işler yürütülmeye başlandı. Bu son derece sakat ve yanlış bir gelişme benim gördüğüm kadarıyla. Tabii bu olayların ortaya çıkması Ankara'da açılan Mutlak Butlan davası var biliyorsunuz.
6: Ya o çok önemli hakikaten.
7: Ama ona bunlar delil olacak, bakın ben size söylüyorum.
6: Bundan yani, daha büyük delil var mı?
7: Hiç yani.
6: Paralar, yani, adaylıklar tabii. Parayla adaylıklar havada uçuşuyor.
7: Yani CHP Genel Merkezi, CHP Genel Merkezi'nin şu anda normal bir şartlar altında, normal belirlenen kanunlar dairesinde yürütülmediği net bir şekilde ortaya çıkıyor.
6: Tabii.
7: Yani tamamen rüşvetle insanları satın alarak ondan sonra
6: bocalama var.
7: Ya belediye başkanları toplantısında Özgür Özel bütün belediye başkanları demiş ki bize maddi manevi destek olacaksınız demiş. Maddi ve manevi destek
6: evet.
7: olacaksınız demiş. Maddi destek ne demek, işte para vereceksiniz demek ondan
6: tabii.
7: sonra. Yani bu gerçekten çok yanlış bir uygulama. Bakalım bu işin sonu neye varacak. Bu arada da CHP biliyorsunuz bölünme aşamasına geldiği için yedek parti için yeni bir bina tutmuşlar Amerika'da.
6: Tuttukları söyleniyor. Türkiye içinde bazı merkezlerde işte yani konuştukları arkadaşları avukattı, mali müşavirdi, o ofislerde buluşuluyor.
7: Evet.
6: Böyle bir şey var. Şimdi yalnız o dediğiniz dava tabii gerçi var daha ama Kılıçdaroğlu'nun geleceği söyleniyor. Kılıçdaroğlu partiyi ya da kimliği kurtarabilir mi? Yani ne yapabilir Sayın Kılıçdaroğlu?
7: Yani Kılıçdaroğlu bugüne kadar Atar Bey yani tamam seçimlerde başarısız oldu. Bunu herkes biliyor, kabul
6: evet.
7: ediyor ama benim gördüğüm kadar Kılıçdaroğlu döneminde kesinlikle böyle bir suistimal olayı yaşanmadı. Yani
6: evet.
7: Kılıçdaroğlu eğer böyle rüşvete bulaşan birisi olduğu zaman hemen partiyle ilişkisini keserdi. Git atlana öyle gel derdi. Yani bu konuda gerçekten Kılıçdaroğlu'nun çok temiz bir geçmişi var yani Kılıçdaroğlu'nun.
6: Evet.
7: Yani
6: İşte bir tek suçu sanki yani o insanı düşündürüyor. Böyle çok karma simaların, hatta geçmişte CHP ile hiç ilgisi olmayan insanların efendim CHP'ye alınması. Gerçi evet. o şey gibi yani Saadet Partisi, Refah Partisi, işte Gelecek Partisi, Deva Partisi, Altılı Masa vardı ya.
7: Evet.
6: Yani o dönemde herkesi topluyordu. Adaylar da merkez sağdan gelmiş efendim bilmem nereden gelmiş bunlara pek bakmadan partinin çatısı altına alındı. Belki yani bu belki bu konuda suçlanabilir ama dediğiniz gibi yani evet. zaten kendisini de ya bu engel biz partide istediğimiz gibi davranamıyoruz.
7: Evet.
6: Kendisi de anlattı zaten arkandan evet, yani, arkadan hançerledim evet. diye hançerlediler evet, beni.
7: En önemli sorulardan bir tanesi o.
6: Bu yani. Engeli aştılar yani Kemal Kılıçdaroğlu engelini aştılar parti evet. kendilerine kaldı.
7: Yani bakın işte altı partiyi bir araya getirerek ondan sonra İdaya, AK Parti'ye karşı bir grup oluşturmaya çalıştı. Ama
6: evet.
7: bunu yaparken kendi partisi içerisindeki adamları seçmekte eksik kaldı. Yani
6: tabii.
7: Sırtımdan hançerlendim diyor. O zaman seni hançerleyecek adamı sen niye yanına aldın değil ya. Mi? Koltuğun altına aldın. İşte en büyük sorulardan bir tanesi bu.
6: Tabii.
7: Sen adamını seçememişsin yani.
6: Tabii.
7: Yanlış adam seçmişsin. Yanlış adamı seni yarı yolda bıraktı. Hançerledi. Sırtına hançerledi. Bunun sonucu bu.
6: Liderlikle ilgili birçok kitap okuduk. Siz de gözden evet, geçirdiniz. Evet, evet, liderliğin evet. en büyük vasfı yani özelliği adam seçmek. Yol arkadaşı. Tabii yol o çok önemli seçim. Maalesef.
7: Tabii canım. Ya yol arkadaşı ya. Adı
6: tabii adamı yani. İşte seçmek lazım. Peki.
7: Tabii evet.
6: Şimdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in af kuranla ilgili söylentiler var. Boşa onu arkanda şey boşa efendim arkadan seni arkadan arkanda biz varız. Yani arkanda duracağız. Öyle seni yalnız bırakmayacak şeklinde çok yakışıksız bir ifade kullanıyor.
7: Evet,
6: Köksal maalesef. Hakkında CHP ihraç kararı aldı ancak Köksal daha önce istifa etti. AK Parti'ye geçeceği söyleniyor.
7: Evet.
6: Bunu gazeteciler de açıkladı. Hatta birisi bir gazeteci daha önce TGRT ekranlarından da tanıdığımız bir gazeteci yazar. O da söyledi kendisiyle irtibat evet. kurmuş. Evet ama geçeceğini söylemiş. Demek ki bugün ya da yarın böyle yani. Bir adım da atılabilir. Fakat evet. boşa gel demesi yani...

0: adetlerimiz, geleneklerimiz, örfümüz açısından çok kötü. Bir erkeğe de eşini boşa gel ya da kadına eşini boşa gel demek çok bayağı bir dil, bir üslup. Bunu da bir değerlendirmemizi isteyeceğim.
1: Evet, yakışıksız, yok yakışıksız yani bir parti başkanına bu şekilde ifade gerçekten çok yanlış, ahlaksız yani edepsiz bir açıklama oldu benim gördüğüm kadarıyla.
0: Tabii.
1: Ya siz dün akşam mesela Burcu Kırsal hemen ilk defa konuştu tabii. Her şeyi anlattı. Diyor ki yani kocam diyor hayvancılıkla geçiniyor diyor ondan sonra.
0: Herkes biliyor doğru. Yıllardır çiftçilik yapıyor.
1: Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı diyor. Otel odalarında kadınlarla basılmadı diyor. Benim kocam beni hiç aldatmadı diyor. Hakkında hiçbir soruşturma yok diyor. Ben kocamı niye boşayacakmışım diyor ya. Evet. Hayret bir şey ya. Ben hırsızlığı, yolsuzluğu savunamam diyor ondan sonra. Çok yanlış bir şey ya tabii. Velev ki yani hakkında soruşturma açılmış olsa dahi. Evet. Burcu Köksal'ın kocası. Yani bir insan, kadın ondan sonra soruşturma açılması demek kocanın suçlu olduğunu göstermez ki.
0: Tabii.
1: Bu bir iddiadır. İddiadan sonra aklanabilir. Sen tabii niye boşa diyorsun kocanı ya, saçma sapan şeye bakıyor. Arkanda duracaklar mı? Ne yapacaksın arkanda duracaksın yani sen şey Burcu Köksal'ın yani.
0: Ya.
1: Burcu Köksal yarın AK Parti grup toplantısında büyük bir şeyle, törenle tahmin ediyorum AK Parti'ye geçecek. Ondan
0: evet
1: sonra,
0: o artık kesin gibi.
1: Şeyi de açıkladı işte. 7 arkadaşım da beraber gelecek dedi ondan sonra. Afgan Karahisar dedi meclis çoğunluğu da AK Parti'ye geçecek dedi.
0: Buyur.
1: Ve Dinar Belediye Başkanı da geçecek dedi bu arada. AK Parti'ye dedi. O da bir şey yaptı. Öyle söyledi. Onu da söyledi. Yani ben de bıktım usandım diyor. Yani
0: evet. Demek bu, tehdit etmişler ya.
1: Yani
0: bir şekilde
1: o kadar
0: baskılamışlar. O anlaşılıyor.
1: Yani gerçekten çok şey yapmış. Yanlış.
0: Kocası
1: yapmış.
0: Üzerinden bir algı oluşturmaya çalıştılar. Hani boşa gel lafı da oradan geliyor zaten.
1: Evet, evet.
0: Ya bak
1: evet.
0: İşte bir kocası hırsız, arsız falan onun için AK Parti'ye geçiyor demeye getirdiler ama
1: evet,
0: o da
1: evet.
0: Şey olmadı. Evet.
1: Yanlış oldu. Aklına açılmış bir dava falan yok adamın ya. Bir ondan sonra
0: tabii
1: açılmış olsa bile dediğim gibi yani kadını niye bağlasın ki bu durum değil mi yani?
0: Evet.
1: Çok yanlış bir şey. Köksal diyor işte ben hizmetlerine devam edeceğim diyor.
0: Evet.
1: Devletim, milletim için işimi yapacağım diyor. Benim için asıl olan hizmettir diyor. Cumhurbaşkanıyla diyor 45 dakika görüşme yaptım diyor. Beraber siyaset yapacağımızı söyledi diyor. Yani ben CHP diyor bizim CHP'miz değil diyor ondan sonra. Bu
0: evet
1: CHP,
0: o anlaşılıyor.
1: Gerçek CHP değil diyor. Yani yarın gerçekten ortalık ana baba gününe dönecek. Bakalım Özgür Özel bu manzaraya nasıl katlanacak çok merak ediyorum.
0: Evet. Efendim şimdi artık piyasa konuşalım isterseniz biraz. Bunları anlat bilmez. Valla şey roman gibi ya. Borsa evet. İstanbul'da rekorlar dönemi nasıl başladı efendim? Onu biraz evet konuşalım.
1: Evet. Borsada işte biliyorsunuz açıklanan bilançolarda şirketler özellikle gıda ve perakende sektöründe çok yüksek kazançlar var tabii. Hepsi tahminleri aşıyorlar.
0: Evet.
1: Ondan sonra 3 aylık şeyli bilançolarda. Bunlar tabii büyük talep görüyorlar. Diğer taraftan yabancı yatırımcılar da Türkiye'den alım yapmaya başladılar. Türkiye'nin risk primi var biliyorsunuz 5 yıllık risk primi. O 226'ya kadar düştü. Bu düşmesi demek ne demek? Türkiye'ye olan güvenin artmasından kaynaklanıyor bu. Bakın
0: evet.
1: Merkez Bankası'nın rezervleri geçen hafta 6.2 milyar dolar artmış. Yani tekrar artışa geçti, yükselişe geçti. Yani yabancı fon girişi devam ediyor Türkiye'ye. Yabancı fon girişi devam ettiği için de Türkiye'de hisse senetleri yüksek prim yapıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Şu anda 15 bin puan seviyesinde. Bugün birazcık sınırlı bir kâr satışı var benim gördüğüm kadarıyla. Bu da çok son derece normal. Yani 15 bin 134 puana kadar çıkmıştı. Rekor düzeye ulaşmıştı. Şu anda 15 bin puanda. Çok sınırlı bir geri çekilme var. Bunu da normal karşılamak lazım. Yani Borsa İstanbul şu anda hem alternatiflerine göre çok büyük bir ümit veren bir durumda. Tabii. Özellikle
0: evet
1: teknoloji sektörü bak. Enerji ve teknoloji sektörü bir numara. Bu sektörlerdeki sektörlerde yatırım yapanlar kesinlikle zarar etmezler. Çok büyük paralar kazanırlar ama sabırlı olmak lazım.
0: Tabii. Efendim bu arada tabii şey var, altındaki hareketler biliyorsunuz sınırlı.
1: Evet.
0: Ancak gümüşteki yükseliş neden sertleşti?
1: Evet.
0: Siz gümüşü ısrarla tavsiye ediyordunuz. Hala
1: evet,
0: aynı
1: evet
0: görüşte misiniz efendim?
1: Evet, hala aynı görüşte.
0: Yani
1: evet,
0: gümüşe bahsediyor devam mı diyorsunuz?
1: Yani gümüşün onsu 86 dolar açtı Atar Bey. Bakın
0: evet
1: güneş enerjisi, elektrikli araçlar, 5G ve yapay zeka teknolojilerine gelen güçlü bir sanayi talebi var gümüşe. Gümüş bu yüzden altını sollamış vaziyette. Teknik göstergeler yukarı hareketin devam edeceğini gösteriyor. Bakın Ocak ayında 122 dolarla zirve yapmıştı gümüşün onsu. Enerji maliyetlerinin artmasıyla beraber bu zirveyi aşabilir. Şu anda 126 liradan satılıyor gümüşün gramı. Bu yıl 184 lirayla tavan yapmıştı hatırlayacak olursanız.
0: Tabii.
1: Fiyatın Temmuz ayında 200 lirayı aşacağını ben bekliyorum. Aşmasını bekliyorum. Yani bugünden alanlar yüksek rakama rağmen almalarını tavsiye ediyorum. Zira önümüzde çok kısa bir süre var yani. 1-2 aylık bir süre var. 1-2 aylık sürede yani yüksek kar elde etmeleri mümkün. Ama gümüşü dediğim gibi yani kapalı çarşıdan değil de bankadan alsınlar gidip. Hem sanal ortamda almaları ve satmaları kolay oluyor gümüşü. Hem de yüksek kazançları hemen elde edebiliyorlar.
0: Evet.
1: Altındaki yükseliş de şu anda pek yok ortada. Yani güven vermiyor altındaki yükseliş. Tamam. Altın onsu şu anda 4700 dolar seviyesinde hareket ediyor ama işte dediğim gibi enerji fiyatlarına yükseliş Amerika'da enflasyonu yükseltiyor. Enflasyon yükselince faizleri arttırmak gerekiyor. Faiz artışı altın için olumsuz bir gelişme. Zira faiz arttığı zaman insanlar otomatik olarak dolara döner. Dolarda faize para yakılırlar. O yüzden de benim gördüğüm kadarıyla şu anda altındaki pek yükseliş durmuş vaziyette. Altını gramı şunu 7000 liraya yakın şu anda. Ama daha sonra daha yüksek bir prim yapacak mı yapmayacak mı dediğim gibi bütün olay hep dönüp dolaşıp Hürmüz'deki olaya dayanıyor Atay Bey.
0: Evet.
1: Yani Hürmüz olayı çözülürse petrol düşer, petrol düşünce altın yükselir.
0: Çok teşekkür ederiz Necmettin Bey.
1: Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler efendim.
0: Evet sevgili dinleyiciler, piyasa uzmanı, ekonomist, gazeteci yazar Necmettin Batırel konuğumuzdu. Günü ve gündemi kendisiyle değerlendirdik. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Harvas. Allah'a ısmarladık efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topuz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: Şimdi reklamlar.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gücünde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM Haber.
4: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. İzmir Buca'da işçi krizi büyüyerek devam ediyor. İşçiler eylemdeyken türkücü arkadaşı Sevcan Orhan'la tatile giden belediye başkanı Görkem Duman söz verdiği ödemeleri yapmadı. Personel bir kez daha iş bıraktı. Öfkeli kalabalık bu kez Özgür Özel'le görüşmek istiyor.
5: Ne bakalım kim gelmiş?
6: İşçiler krizdeyken türkücü arkadaşıyla tatile gitmişti.
7: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
8: Evet ben kapattım.
6: Dönünce verdiği sözleri tutmadı. Haklarını alamayan işçiler şimdi Özgür Özel'le görüşmek istiyor.
9: Özgür Özel'e taleplerimizi iletmek için dövizlerimizle, pankartlarımızla açılış yaptığı yerlerde olacağız ve sesimizi duyurmaya çalışacağız.
10: Hep birlikte alkışlarla, ışıklarla bir selam gönderelim.
6: İzmir'de maaş eylemleri devam ediyor. Buca, Bayraklı ve Karşıyaka'da işçiler haklarını alamadıkları için bir kez daha iş bıraktı.
11: Hak, hukuk, adalet! Hak, hukuk, adalet!
6: Krizin uzun dönemdir devam ettiği noktaların başında Buca geliyor. Başkan Görkem Duman'ın geçtiğimiz aylarda işçiler eylemdeyken türkücü arkadaşı Sevcan Orhan'la tatile gitmesi krizi daha da büyütmüştü. Başkan tepkiler sonrası geri dönmüş, işçilere alacaklarınız ödenecek sözü vermişti.
7: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
8: Evet ben kapattım.
6: Ancak o söz tutulmadı. Personel hakkını alamadığı gerekçesiyle yeniden iş bıraktı. Belediye binası önünde toplanan kalabalık oturma eylemi yaptı. Sloganlarla duruma tepki gösterdi.
11: Yaşasın!
6: Görkem Duman'dan istediğini alamayan işçiler seslerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e duyurmak istiyor.
9: Sayın Özgür Özel'e sesimizi duyuralım. Yani burada yaşanan bu hak, hukuk, adalet mücadelesine o da bir biçimiyle katkı sunsun, sesimizi duysun.
6: Eylemin sona ermesi içinse
9: teklerimize cevap verir ya da sendikamıza çağrı yapar ve bizimle görüşmeyi düşünürse o zamana kadar devam edecek.
10: Hep birlikte alkışlar.
4: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bugün AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. İşte bu kritik gelişme öncesi CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Köksal'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verdi. Ancak Köksal'ın zaten E-Devlet üzerinden daha önce partiden istifa ettiği ifade edildi.
12: Yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim.
13: Bir başladı parti içinden ateş, ya dedi ki ne oluyor arkadaş ne oluyor?
14: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti yolunda. Köksal'a rozetini 12 Mayıs Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takması bekleniyor. Bu kritik gelişme öncesinde CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi. CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda Köksal...

0: Al kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
1: Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
0: Ancak Köksal'ın daha önce devlet üzerinden zaten CHP'den istifa ettiği iddia edildi.
1: Biz MYK toplantısına başlamadan evvel bu konuyu konuştuk. Parti bize üye olup olmadığına da baktık. Üye olarak görünüyordu.
0: Burcu Köksal'dan yeni açıklama geldi. Köksal, Özgür Özel tarafından tehdit edildiğini söyledi. Özel'den gelen "gerekirse kocandan boşan, biz parti olarak arkanda dururuz" mesajına, "Özgür Özel'in bana yazdığı kocandan boşan mesajı mesajların en hafifidir" cevabını verdi. Açıklamasında AK Parti'ye geçiş sürecine de değinen Köksal, "Ben Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüştüm. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kapatılma ihtimaline karşı yedek partimiz hazır açıklamasında bulunmuştu. Parti sözcüsü Zeynel Emre'ye bu konuda soruldu.
1: Bazı hususlar vardır ki biz de onu doğru buluruz. Sadece genel başkanımız bilir. Uhdesinde tutar çünkü yayılmaması önemlidir.
0: Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in makam aracının 170 bin avroluk VIP dizaynının belediye bütçesinden karşıladığını kabul etmişti. Parti sözcüsü Zeynel Emre bu rakamın önemsiz olduğunu savundu.
1: Rakamlarda aslında bugünkü düzen içerisinde, Türkiye düzen içerisinde küçük rakamlar.
0: Öte yandan Zeynel Emre'nin düzenlediği basın toplantısında CHP Ankara İl Basın Sorumlusu'na çanak soru sordurulması dikkat çekti.
2: Bugüne kadar AK Parti kazanamadığı tüm belediyelerde
3: rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek itirafçı olmuştu. Merakla beklenen o ifadesine ulaşıldı. Böcek, adaylık için partiye para verdiklerini kabul etti. Kendi gibi itirafçı olan oğlunun beyanlarını da doğruladı.
4: Muhittin Böcek'le ilgili yargılama devam ediyor. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
5: Rüşvet soruşturmasında itiraf gelişmeleri yaşanmış, baba oğul peş peşe ifade vermişti. Soruşturmanın seyrini değiştirecek o ifadeye ulaşıldı. Muhittin Böcek, adaylık için Cumhuriyet Halk Partisi'ne para verdiğini kabul etti.
6: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
5: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Muhittin Böcek ve oğlu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmuştu.
7: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
5: Gökhan Böcek ifadesinde babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro verdiğini ileri sürmüştü. O ifadeden sonra gözler babası Muhittin Böcek'e çevrilmişti. Başkan oğlunu doğruladı.
8: Oğlum genel merkezden parasal talepte bulunulduğunu bana söyledi. Parti genel merkezinden kastım Özgür Özel'in bu konudaki talimatıdır. Ben de oğlum sen de imkanlarımız dahilinde gereğini yap şeklinde cevap vermiştim.
5: Muhittin Böcek, Özgür Özel'in sadece kendisinden değil diğer adaylardan da para istediğini ileri sürdü.
8: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in doğrudan şahsıma olmamakla birlikte benimle birlikte başkan aday adaylığını ilan eden belediye başkanlarına ve diğer şahıslara yönelik olarak seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir. Bu konularda yardımcı olun şeklinde bir söylemi olmuştu.
5: Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek de ek ifade verdi. Eşi Gökhan Böcek'in CHP Genel Merkezi'ne bizzat kendisinin eşliğinde gidip yüklü miktar da para teslim ettiğini ve o dönem yaşananları anlattı.
9: Gökhan'la parayı teslim etmek için Ankara'ya gittik. Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. O kadar para verdik, hala açıklanmadı şeklinde sitem ediyordu. Ancak devamında adaylık açıklandı.
5: İtiraflara ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar büyüyor. Böcek ailesinin beyanlarıyla soruşturmanın seyri değişecek gibi görünüyor.
7: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye
3: 7 Haziran'da seçim heyecanı yaşanacak. 3 ilde yeniden belde unvanı kazanan 6 yerde belediye başkanlığı için adaylar yarışacak. Cumhur İttifakı 6 beldede ittifak yapacak, ortak aday çıkaracak. Mini seçimlerde 10.713 seçmen 36 sandıkta oy kullanacak.
10: Milletimizin tercihinin açık ara bizden yana olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
5: Yeniden belde oldular. YSK harekete geçti, ara seçim kararı aldı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede 7 Haziran'da

0: AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerime hasreten şükranlarımı sunuyorum.
1: Seçim ofisleri kuruldu, rekabet başladı. Adaylar öğrencilere bedava yemek, yaşlılara evde bakım, gençlere konut, doğalgaz vaadinde bulunuyor.
2: Tamam, orayı söylemiyorum.
1: Vaatler genel seçimi aratmıyor. 10.713 seçmen oy kullanacak.
3: Akaryakıtta tabela yine değişti. Motorun fiyatında 1 lira 10 kuruşluk artışa gidildi. Zam pompaya yansıdı.
1: Akaryakıtta yine tabelalarda fiyat değişti. Orta Doğu'daki gerilim akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrolün 100 doların üzerinde seyrettiği bu günlerde 12 Mayıs gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam yapıldı. Buna göre İstanbul'da motorinin litre fiyatı 67 lira 39 kuruşa ulaştı. Benzin 63 lira 88 kuruş, LPG ise 33 lira 89 kuruştan satılıyor. Başkentte benzin 64 lira 83 kuruştan satılıyor. Motorin 68 lira 49 kuruş oldu. LPG'nin fiyatı ise 33 lira 87 kuruş. İzmir'de motorinin satış fiyatı 69 liraya dayandı. Benzin 65 liranın biraz üzerinde. LPG de 33 lira 69 kuruştan alıcı buluyor.
3: Çorum'da bir pazarcının sebze meyve tezgahında seçmezsen 100 lira, seçersen 150 lira şeklinde fiyat uygulandığı tespit edildi. Bunun üzerine zabıta ekipleri hemen harekete geçti ve o tezgah kapatıldı.
1: Seçersen 150, seçmezsen 100 lira dedi. Müşteriye tepki gösterdi. Pişkin pazarcının tezgahı kapatıldı. Görüntü Çorum'da kaydedildi. Pazarlarda seçal uygulamasına geçilmişti. Bir pazarcı da ürünleri seçerek alan müşterisine böyle tepki gösterdi.
4: Abi ne seçecek bu çocuk? Valla ses cihazı 150 lira. Buyursun ses. 150 lira buyursun ses.
1: Vatandaşın şikayeti üzerine zabıta ekipleri pazarcıyı denetledi. Pişkin pazarcı ise yine aynı tepkiyi gösterdi. O anlar zabıta ekiplerinin yaka kamerasına yansıdı. Bunun üzerine seç al uygulamasına aykırı hareket eden pazarcıya süreli kapatma cezası uygulandı. Çorum Belediyesi de o anları gereği yapıldı diyerek paylaştı. O esnaf davranışının tekrarı halinde artık pazarcılık yapamayacak.
3: Yapay zeka artık sadece teknolojiyle değil çalışma hayatını da dönüştürüyor. Ankara'da düzenlenen bilim kurulu toplantısında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dönüşümü izleyen değil yöneten politikalar geliştirmek zorundayız dedi.
5: Çalışma hayatı yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda teknolojik, demografik ve toplumsal dönüşümlerin etkisi altında yeniden şekillenmektedir.
1: Yapay zeka iş dünyasında da oyunun kurallarını değiştiriyor. Meslekler ölüyor, meslekler doğuyor. İşe alımda aranan nitelikler yeniden tanımlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bilim kurulu üzerinden süreçleri yakından izliyor.
5: Özellikle beceri dönüşümü, mesleklerin geleceği, yeni nesil çalışma modelleri, sosyal koruma sistemlerinin bu dönüşüme nasıl uyum sağlayacağı gibi başlıkların önümüzdeki dönemin en kritik çalışma alanları arasında yer alacağına inanıyoruz.
1: Bilim kurulu Ankara'da toplandı. Masada akademisyenler ve uzmanlar da vardı. Bakan Vedat Işıkhan bizzat katıldı. Yapay zeka ve dijital dönüşümün çalışma hayatına etkileri masaya yatırıldı.
5: Dönüşümü yalnızca izleyen değil, yöneten, çalışanı koruyan ve insan odaklı bir yaklaşım merkeze alan politikalar geliştirmek zorundayız.
3: Hayvancılıkta yaşanan çoban krizi sonrası Çalışma Bakanlığı devreye girdi. İthal çoban dönemi başladı. Afganistan'dan gelen Muhammed asgari ücretle sürünün başına geçti. Maliyetler bir anda çakıldı. Doha'ya döneceğiz sevgili izleyiciler. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
6: Selamlıyorum. Muhteşem ev sahipliği için değerli kardeşim Sayın Başbakan Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz 2 ay önce yine Katar'ı ziyaret etmiştim. Kendisiyle burada yine basın mensuplarının huzurunda dünya kamuoyu

0: Kamuoyuna seslenmiştik. Bugün de burada olağanüstü bir dönemi yaşarken yine beraberiz. Çok önemli konularda fikir alışverişinde bulunma imkanımız oldu. Kendisiyle görüşmeden önce sabah Katar Emiri Sayın Şeyh Temim tarafından kabul edildim. Kendisine Cumhurbaşkanımızın selamlarını, muhabbetlerini ilettim ve ayrıca bölgeye ilişkin kritik mesajlarını ilettim Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Emir'de de mevcut duruma ilişkin görüşlerini dinleme imkanımız oldu. Tabii karşılaştığımız olağanüstü durumlar bizi daha fazla istişare etmeye, daha fazla dayanışma ve danışma içerisinde olmaya bir bakıma zorluyor. Bunun gereği olarak hem yüz yüze hem telefonla sürekli istişare halindeyiz değerli kardeşimle. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde bölgedeki diğer ülkelerle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'le de çeşitli düzeylerde temaslarımız oldu, bize ziyaretler oldu ve bölgedeki durumu ele aldık. Değerli basın mensupları, tabii ki özellikle yürüyen müzakerelerde Pakistan'ın rolünü destekliyoruz ve bu noktada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Savaşa geri dönülmemesini istiyoruz. Savaş kesinlikle bir çözüm değil. Sadece bölgeye değil, bütün dünyaya istikrarsızlık, ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte. Bunu hiçbir şekilde görmek istemiyoruz. İnşallah diplomasinin bir neticeye ulaşması için de dostlarımızla beraber, müttefiklerimizle beraber elimizden geleni yapıyoruz ve bu noktada ortaya konan çabaları da her türlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Tabii Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması dünya ekonomisine, enerji güvenliğine, bölgedeki ekonomik istikrara, siyasi istikrara büyük bir baskı uygulamakta. Dünya hükümetleri bu ekonomik baskıyı her türlü şekilde hissetmekte. Dolayısıyla aslında genel dünya kamuoyunun çabası bir an önce bu anlaşmaya varılması ve boğazın açılması, seyir sefer emniyetinin bir an önce hayata geçmesi. Diğer taraftan değerli dostumla tabii ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgedeki diğer konuları da konuştuk. Başta Gazze meselesi olmak üzere kendileri de ifade ettiler. Karşı karşıya olduğumuz şu andaki mevcut Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı. Biliyorsunuz İsrail yayılmacılığı hala bölgemizde birinci dereceden bir istikrar sorunu, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. Gazze'de, Beyrut'ta, Batı Şeria'da ve Suriye'de, Lübnan'da ortaya konan yayılmacı tavır birçok insanın hayatına mal oluyor. Onunla yetinmiyor. Evlerinden zorla çıkartılanlar, göç edilen kardeşlerimiz var. Mülteci durumuna düşüyorlar. Hem biz bölge ülkeleri olarak hem de uluslararası toplumun büyük bir hassasiyetle bu konuya eğilmesi gerekiyor. Gazze'deki ateşkes ihlalleri tavan yapmış durumda. Özellikle bu konuda daha fazla neler yapmalıyız? O konuda da kardeşimle çok ciddi fikir alışverişinde bulunduk. Tabii karşı karşıya kaldığımız ve kısaca özetlemeye çalışın bu olağanüstü durumluluk. Birazdan belki sorularınızda da detaylandırırız belli konuları. Bizi her türlü konuda daha fazla istişare etmeye itiyor. İkili ilişkilerimiz çok şükür oldukça iyi durumda. Her türlü her alanda gerçekten oldukça iyi ilerleyen bir ilişkimiz var. Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Katar Emiri Şeyh Temim'in ortaya koyduğu irade, liderlik bölgedeki diğer ülke ilişkilerine örnek teşkil edecek nitelikte. Uzun yıllardır samimi bir dostluğa, kardeşliğe dayalı belli olaylarla test edilmiş bir ilişki var. Her iki ülke kardeşlik ilişkilerinin yanı sıra oldukça profesyonel, sonuç almaya odaklı projeleri hayata geçirmeye devam edecekler. Ben tekrar ev sahipliği için değerli kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: نفتح الآن المجال للأسئلة. السؤال الأول علي التنكاية وكالة الأناضول.
2: مرحبا فندم علي التنكاية وكالة الأناضول أجنس تركي. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Ben size ve Sayın Bakan'a teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Gazze'de olduğu gibi, tıpkı Gazze'de olduğu gibi bu problemde de hiç şüphesiz çok etkili roller oynadınız. Adeta dünyayı çok önemli görüşmeler yaptınız bütün muhataplarınızla. Hasreten uluslararası kamuoyu olarak ve uluslararası basın olarak iki bakana da ben çok teşekkür etmek istiyorum bu süreçte. Efendim soru müzakerelerle ilgili olacak. Tam bildiğiniz gibi tam bir ateşkese dönme söz konusu. Hala savaşa geri dönülebilir mi soruları çok ortada dolaşıyor. Bu konuda müzakerelerle ilgili özellikle Amerika ve İran arasındaki müzakerelerle ilgili Pakistan arabuluculuğunda yürütülüyor ama sizler de çok etkili ve aktif rol oynuyorsunuz. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz diye soracağım. Her iki bakana sorum olacak. Ve ikinci sorum da Hürmüz Boğazı'ndaki Kayseri Sefer Güvenliği de çok etkilendi bu süreçten. Hala çok etkilenmeye devam ediyor. Bununla alakalı ortak bir diplomatik ve bölgesel bir mekanizma planlanıyor mu Türkiye ve Katar açısından? Nasıl bir öngörüm görüyorsunuz? Bununla ilgili sorularım olacak. Çok teşekkür ederim.
3: Thank you very much. First of all, I would like to highlight that we do not support the resumption of war. We should always focus our support on the Pakistanis' effort in order to resolve this issue and try to end the war as soon as possible and to end this current status that we have, unfortunately, in the region. I think that the role that Pakistan is playing is very important and critical for the entire region and for the world and for, as His Excellency Brother Hakan just mentioned, that this crisis is not only affecting the region but it's affecting everything in the globe, which is basically the energy security, the freedom of navigation, setting new precedents for things that are were not acceptable and will never be acceptable for our countries. Both Qatar and Turkey are coordinating the efforts and supporting the Pakistani diplomacy in reaching a resolution as soon as possible. Unfortunately, in any type of negotiations, you will always have ups and downs. And I think that it's a very important responsibility from us as countries in the region and from other countries in the world to ensure that the resumption of war not happening and continuation of diplomacy is the only way forward. Regarding the freedom of navigation and the disruption that's happening unfortunately right now in the Strait of Hormuz and those military operations.
4: Ve orada meydana gelen meseleler tekrar meydana gelmemesi gereken meselelerdir ve şu net şekilde belirtilmelidir ki bu boğaz için yapılan herhangi bir mesele kaynağı hangi ülke olursa olsun tekrar olmamalıdır.
3: Should never be repeated, and it should be put very clear that anything happens to the future by any country, they should be penalized.
5: Müzakerelerin tabii gerçekten zor tarafları var. Ama ben size iyi tarafından bahsedeyim. Şimdi birincisi her iki taraf da aslında savaşın durmasını istiyor. Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor ve nükleer dosyaların bir şekilde çözüme bağlanmasını istiyor. Her iki tarafın da niyet bazında ortaya koyduğu tavır bu. Şimdi problem bunu nasıl bir önceliklendirmeyle ve ifadelendirmeyle kağıda dökeceğiz ki taraflar bunu kabul edebilsin. Şu anda ortada gidip gelen mesajların aslında biraz doğasında yatan da bu. Yani inşallah bu en kısa sürede bir neticeye ulaşır. Çünkü aksini düşünmek bile istemiyoruz. Tekrar savaşa dönülmesi daha önce de gördüğümüz gibi yıkım etkisini artırmaktan başka bir işe yaramayacak. Boğazın tabii ki açılması konusundaki bütün çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. Bu açıdan geçiş emniyetinin sağlanması ve bir daha bu duruma dönülmemesi için bütün çabaları destekliyoruz. Ama bu çabaların içerisinde yer alıyoruz. Bizim öncelik verdiğimiz husus barışçıl ve diplomatik çabaların hayata geçmesi. Bu yolla, diplomasi yoluyla Hürmüz Boğazı'nın açılması. Bunu da bütün platformlarda söylüyoruz.
6: İkinci soru Sabri Eyüp, televizyon, El Arabi televizyonu. Sabri Eyüp, El Arabi televizyonu. Birinci sorum Sayın Başbakan Dışişleri Bakanı'na.
7: Diplomatik çabaların devam ettirilmesi, şu anda Washington-Tahran arasında hangi diplomatik çabalar devam ediyor? Doha Ankara arasındaki İran ve diğer konularla ilgili koordinasyon nasıl gelişiyor? Burada tabii ki Ankara İsrail'in rolüne nasıl bakıyor? Diplomatik çabalarla ilgili iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ziyarette bulundum. Ve orada özellikle Pakistan çabalarının desteklenmesi ve tabii ki olumlu yanıt alınması konusunda görüşmeler yaptım. Özellikle Pakistan çabalarının desteklenmesi ve tarafların buna olumlu cevap vermesi, diplomatik çabaların devam ettirilmesi ve çözüme varılması üzerinde duruldu. Amerikan tarafı tabii ki biliyor, diyor ki bölgede savaşın daha fazla devam etmemesi gerekir. Ben daha önce de söylediğim gibi Pakistan gerçekten çok büyük rol oynamaktadır. Hem bölge için hem dünya için ve biz de onların bu çabalarını destekliyoruz ve istişarelerin de devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz.
5: Savaştan tabii ki son derece sıkı, profesyonel bir şekilde devam etmekte. Hemen bütün önemli bölgesel konularda düzenli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Aramızda her türlü kurumları ilgilendiren istişare mekanizmaları bulunmakta. Sadece Sayın Başbakan'la bizim aramızda değil, diğer kurumlarımızla krizin türüne göre sürekli bir haberleşme halindeler. Yardım kurumlarından, istihbarata, savunma kurumlarından, ticaret, enerji kurumlarına kadar bütün kurumlarımız belli bir çerçeve içerisinde sadece bu savaş esnasında değil, diğer bölgesel sorunlarla da ilgili yoğun ve profesyonel bir koordinasyon mekanizmasını işletmekte. Tabii ki bu savaşın başlamaması için değerli kardeşim ve ben, devlet başkanlarımız Sayın Emir ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan büyük bir çaba ortaya koyduk en başından itibaren. Ama maalesef savaş vuku buldu. Şu anda bu savaşın en erken şekilde ve en az zararla durdurulması için çabalamaktayız. Bütün bu çabaları desteklemekteyiz. Biliyorsunuz Türkiye ve Katar'ın şöyle bir duruşu var. Bölgesel krizleri arabuluculuk yoluyla sönümlendirmek, sona erdirmek konusunda her iki ülkede gerçekten çok çalışıyorlar. Birbirlerinin çabalarına destek veriyorlar. Bölgemizde yıllardır büyük krizler var. Hatta bölgemizin dışında Afrika başta olmak üzere İslam dünyasını da yakından ilgilendiren sorunlar olduğunda biz Katar'la özellikle arabuluculuk konularında büyük bir koordinasyon içerisindeyiz. Bu konuda geçmiş yıllara dayalı önemli tecrübelerimiz var. İsrail'in buradaki konusu biliyorsunuz, işte İsrail herkes tarafından odadaki fil olarak tanımlanmakta. Yani herkes bir araya geliyor, barışı, diplomasiyi, diyaloğu, çözümü konuştuğu bir dönemde İsrail'in bütün sorunları şiddet ve yayılmacılıkla daha da artırma yolunda bir politika izlediğini görüyoruz. Bu sadece bir bölge güvenliği sorunu değil artık, İsrail'in ortaya koyduğu politikalar. Bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir. İşte dün görüyorsunuz Avrupa Birliği'nin aldığı yaptırım kararları var topluca İsrail'e karşı. Ve ben önümüzdeki dönemde dünya kamuoyunun İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı daha fazla tepki koyacağına inanıyorum. Teşekkür ederim.
4: Böylece basın toplantımızı bitiriyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Başbakan Dışişleri Bakanı ve Sayın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'na teşekkür ediyorum ve de basın mensuplarına teşekkür ediyoruz.
8: Evet sevgili izleyiciler, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan Katar'da Doha'da temaslarını sürdürüyor. Katarlı mevkidaşıyla önemli bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Çok kısa hemen aktarayım. Özellikle ABD-İran savaşında yönelik vurgu son derece önemli. Her iki tarafta savaşın durmasını, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor. Boğazın bir silah olarak kullanılmaması fevkalade önemli. Geçiş emniyetinin sağlanması, bir daha bu duruma dönülmemesi için çabaları destekliyoruz. Şu anda gelen giden mesajlar var ama her iki ülke açısından bunu nasıl önceleyip bir belge haline getireceğiz? Önemli olan diplomatik temas ve trafik açısından bu son derece önemli dedi. Bir an önce anlaşmaya varılmalı, Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Sayın Hakan Fidan, savaşa geri dönülmemesi için Pakistan'ın rolünü değerli buluyoruz. Dostlarımızla birlikte elimizden geleni de yapıyoruz dedi. Bu arada İsrail yayılmacılığı bölgemizde istikrar sorunu olmaya devam ediyor. Uluslararası toplumun bu konuya eğilmesi gerekiyor şeklinde değerlendirmede de bulundu Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan. İsrail, Filistinlileri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı.
9: Soykırımcı İsrail'den yeni skandal adım geldi. İsrail Meclisi Filistinli esirlere idam yolunu açacak tartışmalı yasa tasarısını onayladı. Tasarı Meclis Genel Kurulu'nda 93 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Oylamada red ya da çekimser oy kullanılmadı. Yeni düzenleme, İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla cinayet işlemek suçlamasıyla hüküm giyen kişilere idam cezası verilmesinin önünü açıyor. Yasa kapsamında yargılamaların kamuya açık şekilde yapılabilmesi de öngörülüyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre düzenleme cezaevlerinde tutulan yüzlerce Filistinli esiri doğrudan hedef alıyor. Uluslararası hukuk örgütleri ise yasa tasarısına sert tepki gösterdi. Hak örgütleri düzenlemenin yalnızca Filistinlilere karşı uygulanacak şekilde hazırlandığını belirtiyor. Uzmanlara göre söz konusu yasa, uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmeleri açısından ciddi ihlaller içeriyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken alınan karar bölgede tansiyonu daha da yükseltti.
8: Gazze'de savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi sürerken bazı Filistinliler hayata tutunmanın yolunu sporla buluyor. Han Yunus kentinde bombalarla hasar gören bir binanın bodrum katı şimdi gençlerin antrenman yaptığı derme çatma bir spor salonuna dönüştü.
9: Gazze'nin Han Yunus kentinde yıkımın ortasında sıra dışı bir yaşam mücadelesi veriliyor. Hasarlı bir binanın bodrum katında kurulan ilkel spor salonu savaşın yorduğu gençlerin sığınağı haline geldi. Spor salonunun teknik ekibi ortamı uygunsuz ve harabe durumda olarak tanımlıyor. Tavandan dökülen parçalar ve çevredeki molozlarsa her an tehlike oluşturuyor. Buna rağmen Filistinli gençler enkazın altında ağırlık kaldırmaya devam ediyor. Onlardan biri de 26 yaşındaki vücut geliştirmeci Ahmet Farfana.
10: Şükürler, eski spor salonlarına geri döndük. Çünkü spor salonları her insan için negatif enerji salıyor ve yaşanan stresi hafifletiyor. Önceki koşullar gerçekten zordu ve spor salonu Gazze şeridindeki sporcular için olumsuz enerjiyi serbest bırakan tek yer.
9: Bir diğer sporcu Muhammed El elbette girişteki molozları ve çökme riski taşıyan tavanı anlattı.
11: Tavan her an üstümüze düşebilir ya da her şey olabilir. Genel olarak sarı çizgiye yaklaşıyoruz. Rastgele mermiler bize doğru gelse, bombardıman ve top ateşi bize ulaşsa da Tanrı'ya şükür devam ediyoruz. Çünkü başka seçenek yok. Sadece burası.
9: Gazze'li gençlerden bir diğer isim Ahmet El Mecaide ise kim hayal ederdi ki Gazze'nin gençleri enkaz altında demir kaldıracak. Burası Gazze'nin küçük bir özeti ifadelerini kullandı. Filistinli gençler şimdi savaşın yıktığı bedenlerini ve umutlarını yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyor.
8: Gazze'de savaşın gölgesinde bu kez umut ve dayanışma görüntüleri vardı. İsrail saldırılarında yakınlarını kaybeden 50 Filistinli çift için toplu düğün töreni düzenlendi. Enkazın ve acının ortasında yapılan düğün Gazze halkının hayata tutunma mücadelesinin simgesi oldu.
9: İsrail saldırıları nedeniyle ağır insani krizin yaşandığı Gazze şeridinde savaşın yıkımına rağmen umut dolu anlar yaşandı. Gazze kentindeki El Ketibe bölgesinde saldırılarda aile fertlerini kaybeden 50 çift için toplu düğün töreni düzenlendi. Toplum temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte çiftler savaşın gölgesinde yeni bir hayata evet dedi. Bir el gözyaşlarını siliyor, bir el aile kuruyor sloganıyla düzenlenen organizasyonun genç çiftlere destek olmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye amaçladığı belirtildi. Etkinlik kapsamında çocuklara yönelik gösteriler ve kültürel etkinlikler de gerçekleştirildi. Katılımcılar yaşanan tüm zorluklara rağmen Gazze'de yaşam sürdürme ve geleceklerini yeniden kurma kararlılığı mesajı verdi.
8: Hantavirüs salgını yaşanan MV Hondius gemisinden tahliyeler tamamlandı. Ülkelerine dönen iki kişinin daha testi pozitif çıktı. Virüsten etkilenen ülkelerin sayısı 6'ya çıkarken Türk vatandaşların testi negatif.
9: MV Hondius, namı diğer ölüm gemisi. Arjantin'den 1 Nisan'da denize açıldı. 23 ülkeden 150 yolcusuyla yola çıkan turistik gemi bugün dünya gündeminin ilk sırasında. Hollanda bayraklı gemide baş gösteren hantavirüs salgını gün geçtikçe büyüyor. Hafta sonu İspanya'nın Tenerife şehrindeki limana demirleyen gemide tahliyeler tamamlandı. Gemideki son 27 yolcunun da uçaklarla gönderilmesiyle gemi ana limanı olan Rotterdam'a doğru hareket etti. 3 kişinin hayatını kaybettiği salgın karantina sürecini de beraberinde getirdi. Salgından toplam 6 ülkenin vatandaşı etkilendi. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne dönen yolcular arasında yeni pozitif vakalar tespit edildi. Fransa Sağlık Bakanlığı bir vatandaşının testinin pozitif olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir kişi karantinaya alındı. Almanya, İngiltere ve İtalya'da da onlarca yolcu gözetim altında tutuluyor. Gözler gemide bulunan Türk vatandaşlarındaydı. Sağlık Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Tahliye edilen 3 Türk vatandaşının testleri negatif çıktı. Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen toplam 3 kişi tedbir amaçlı karantina sürecine alındı. Dünya Sağlık Örgütü karantina süresinin 6 hafta olduğunu duyurdu.
8: Kurban Bayramı yaklaştı. Kurbanlık piyasası hareketlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşlara Tarım Cebimde uygulamasıyla uyarı yaptı. Uygulamayı telefonunuzda açın. Alacağınız kurbanlığın küpe numarasıyla yaş, ırk ve aşı bilgilerini sorgulamayı unutmayın.
12: Bu sene kurbanlıkla ilgili hiçbir sorunumuz yok.
9: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Küçükbaş hayvan fiyatları 18 ila 40 bin lira, büyükbaş hayvanların fiyatı ise 130 ila 400 bin lira arası değişiyor.
13: İstanbul'da 500-550 lira kilogramı büyükbaşın, yine küçükbaşlarda da 25 ile 40 bin arası.
9: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kurbanlık hayvan arzında sıkıntı olmadığını açıkladı. Bir de uyarı yaptı. Kurbanlık hayvanın bilgilerinin Tarım Cebimde kendi uygulaması üzerinden mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini hatırlattı.
14: Salgın hastalık taşıyor mu taşımıyor mu bunları kontrol ediyoruz.
9: Uygulama sayesinde kurbanlık hayvanların küpe numarası girilerek yaşı, ırkı ve aşı bilgileri kolayca sorgulanabiliyor.
13: Bu yılda tahminime göre 850 bin büyükbaş ve yaklaşık 2,5 milyon da küçükbaş hayvan kesilecek.
9: Uzmanlar küpeli hayvanların tercih edilmesini tavsiye ediyor. Çok zayıf, hasta, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvan alınmaması öneriliyor.
8: Terör örgütü FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmak için kullandığı yöntemlerden biri de sınav sorularını çalmaktı. Bu kapsamda 2014 yılı askeri liselere giriş sınavında soruları örgüt mensuplarına dağıttıkları tespit edilen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
9: Askeri liselere giriş sınavının sorularını çaldılar. Çalışıp hak edenlerin alın terini yok saydılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturmasında deşifre oldular. Terör örgütü FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmak için kullandığı yöntemlerden biri de sınav sorularını çalmaktı. 2014 yılında da aynısını yaptılar. Soruları çalıp örgüt üyelerine dağıttılar. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
8: Bu haberle noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 25, Ankara 22, İzmir 27, Bursa 26, Konya 25, Afyon 23, Denizli 28, Antalya 23, Adana 27, Zonguldak 21, Samsun 22, Trabzon 23, Kayseri 24, Erzurum 15, Gaziantep 27, Diyarbakır 28 ve Şanlıurfa 30 derece.

0: Yol durumu. Erdemli Güzeloluk yolunun 1 ila 2. kilometreleri arasında Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu yapım iş bakımı kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Taşköprü Hanönü Boyabat yolunun 3 ila 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Manisa Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometreler arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz. Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Yemek kokularından kurtulmak için bir cezveye bir çay fincanı su ve bir çorba kaşığı sirke koyup birkaç dakika kaynatın. Evinizden yemek kokusunun çıktığını göreceksiniz. Suyunu çıkarttığınız limonun kabuklarını atmayınız. Çelik eşyaların, bıçakların parlatılmasında kullanabilirsiniz. Bir bezi sirkeyle hafifçe ıslatıp bakırlarınızı ovun. Kaplarınızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Lavabonuzu lastik pompalarla dakikalarca açmak için uğraşmayın. Kaynar sodalı suyu tıkalı delikten dökerseniz hemen açıldığını göreceksiniz. Çay ve kahve lekelerini karbonatla silerek çıkartabilirsiniz. Mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silin. Pişirirken tencerenin dibi mi tuttu? Bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir.
3: Aklınızda bulunsun.
5: TGRT FM Haber.
6: Motosiklet, ayakkabı ve asma kilitler alındı. Şikayetler üzerine polis ekipleri harekete geçti. Hırsızlık olaylarını bir kişinin yaptığı belirlendi. Şüphelinin çeşitli suçlardan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Florida'daki Everglades bölgesi yeniden alevlere teslim oldu. Broward County'nin batısında etkili olan büyük çalı yangını 7000 dönümden fazla alanı yaktı. Yoğun duman gökyüzünü kaplarken helikopterler alevlerin üzerine havadan su bırakarak yangını kontrol altına almaya çalıştı. Yetkililer yangının ancak yaklaşık %40'ının kontrol altına alınabildiğini açıkladı. Bölgede bazı yollar ve Everglades Holiday Park geçici olarak kapatılırken vatandaşlara kötü hava kalitesine karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Yetkililer önümüzdeki günlerde beklenen yağışların söndürme çalışmalarına yardımcı olabileceğini belirtti. İspanya'da La Liga şampiyonluğunu kazanan Barcelona sokaklarda coşkulu kutlamalar yaptı. On binlerce taraftarın katıldığı açık otobüs geçidinde dikkat çeken isimse genç yıldız Lamine Yamal oldu. Yamal kutlamalar sırasında eline aldığı Filistin bayrağını taraftarlara doğru salladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler dünya genelinde büyük destek aldı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü futbolcuyu bu duyarlılığından dolayı tebrik etti. Barcelona kulübü şampiyonluğunu ezeli rakibi Real Madrid karşısında aldığı galibiyetin ardından ilan etmişti. Kent, Ekim 2023'ten bu yana Filistin'e destek gösterilerine sık sık ev sahipliği yapmasıyla da dikkat çekiyor. Serinlemek istedi, akıntıya kapıldı, kurtulamadı.
7: Hangi aradı bu orada?
8: İşte merkezden geldim.
9: Uyarmadın mı?
7: Hayır, ben yoldan geçtim. Uyarmadım.
10: Ben uyarsam değil mi aynısını yapacaklar?
6: Antalya Aksu Çayı'nda 3 Suriyeli genç serinlemek için suya girdi. Akıntı bir anda hızlandı. 2 kişi kıyıya çıkmayı başardı. Ancak Ahmet Mahmut Sadık akıntıya kapıldı.
7: Siz ödemediniz tabii de.
6: Gözden kaybolan genç için ekipler seferber oldu. Jack dalgıçları su altına indi. Tam 3 saat süren aramalar sonunda 22 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tek çocuktu. Babasının katili oldu. Sonra da jandarmaya giderek teslim oldu. Olay Samsun'un İlk Adım ilçesinde yaşandı. İddiaya göre 35 yaşındaki Doğan Can Yavuz, 59 yaşındaki babası İbrahim Yavuz'la bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın alevlenmesiyle Yavuz tabancayla babasına ateş etti. Katil zanlısı evlat cinayetin ardından jandarmaya giderek teslim oldu. Eve giden sağlık ekipleri babanın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda 8 kurşun tespit edildi. Ailenin tek çocuğu olan Yavuz gözaltına alındı. İfadesinde babam çok alkol kullanıyordu. 35 yaşında olmama rağmen her işime karışıyordu. Sürekli benimle tartışıyordu dedi. Olay gününden bahsetti. Raporlu olduğum gün babamla tartıştık. Annemi ve beni öldürmekle tehdit edip bıçakla üzerime saldırdı. Hayatımızı korumak için ruhsatlı silahımla korkuyla ateş ettim. Kaç el olduğunu hatırlamıyorum ifadelerinde bulundu. Ardından adliyeye sevk edildi. Yapay zeka tespit etti, yasa dışı bahis çetelerine 35 ilde darbe vuruldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis ve kumar oynatan, bu yolla suç geliri elde eden şebekelere çalışma yaptı. Çalışmalarda yapay zeka destekli programlar da kullanıldı. Kimlik ve adresleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezde 35 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 108 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5151 internet sitesine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonla ilgili yaptığı paylaşımda yasa dışı bahse karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğinin mesajını verdi.
3: Sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları, vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır. Dijital suç yapılanmalarına ve yasa dışı bahse karşı yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam edecektir.
6: Amerikan modasının efsane isimlerinden Ralph Lauren şimdi de posta pullarıyla adından söz ettiriyor. Lauren tasarımlarını yaptığı pulların tanıtımını üstlenen ilk modacı oldu. Amerikan ikonları adı verilen 13 parçalık özel koleksiyon Amerika Birleşik Devletleri'nin 250. kuruluş yılı için hazırlandı. Koleksiyonda oyuncak ayılar, beyzbol eldivenleri ve ikonik Amerikan manzaraları gibi ülkenin kültürel simgeleri yer alıyor. ABD Posta Servisi Lauren'i Amerikan tasarımına yaptığı katkılar ve ülkenin görsel kimliği üzerindeki dönüştürücü etkisi nedeniyle bu görev için seçtiğini açıkladı. Yaklaşık 60 yıl önce New York'ta kendi markasını kuran Ralph Lauren, markasını Amerikan kültürü ve mirasıyla özdeşleşen bir moda evi olarak tanımlıyor. Koleksiyonun resmi tanıtım töreni 9 Haziran'da New York'ta gerçekleştirilecek ve halka açık olacak. Dehşetin adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletine bağlı Cambridge kenti. Memorial Drive üzerinde yürüyen silahlı bir kişi geçen araçlara peş peşe ateş açtı. Görgü tanıkları olay sırasında 15 ila 30 el ateş edildiğini söyledi. Panik yaşayan sürücüler bölgeden kaçmaya çalışırken olay yerine yakın bir eyalet polisi devriyesi hızla müdahale etti. Polis ekipleri saldırganı saniyeler içinde vurup etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kazı çalışmasında yan yatmıştı. Tedbirler alındı. Bina boşaltıldı. Dakikalar sonra da korkulan oldu. Yürekleri ağza getiren olay Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşandı. İki katlı bir binanın yanında yeni bir inşaat için kazı çalışması yapılıyordu. Ancak işler istenildiği gibi gitmedi. İki katlı bina yan yatmaya başladı. Durumu fark eden işçiler hemen bina sakinlerine haber verdi. Bina dakikalar içinde tahliye edildi. Ev sahipleri ne olacak diye düşünürken korktukları başlarına geldi. Bina bir anda çöktü.
8: Kaçın, kaç!
6: Neyse ki olayda kimseye bir zarar gelmedi. Çökmeyle ilgili inceleme başlatıldı. İngiltere'nin Bradford kentinde sabah saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Kimliği henüz açıklanmayan şüpheliler bir araçla kuyumcu dükkanına çarparak içeri girdi. Saldırıda vitrinin büyük bölümü parçalanırken şüphelilerin kısa sürede dükkandaki ziynet eşyalarını alarak kaçtığı belirtildi. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. İndiği otobüsün camını yumrukla kırdı, sonra da kaçtı. Görüntüler İstanbul Pendik'ten. Yolcuyla otobüs şoförü arasında tartışma çıktı. O tartışma böyle son buldu. Küfrederek otobüsten inen yolcu kapı camını tek yumrukla kırdı. Koşarak oradan uzaklaşan sinirli yolcu kaçarken elini de kontrol etmeyi unutmadı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez siyasi bir krizle değil bir vefa hikayesiyle gündem oldu. Putin eski Almanca öğretmeni Vera Dmitrievna Gurevich'le yıllar sonra Moskova'da bir araya geldi. Rus lider öğretmeniyle buluşacağı otele kendi kullandığı araçla gitti. Öğretmenin kendisine çiçek veren Putin'i uzun uzun öptüğü anlar kayda geçti. Görüşmenin ardından tekrar direksiyona geçen Putin öğretmenini kendi kullandığı araçla Kremlin'e götürdü. Parfüm imalathanesi yandı. Alevlerle mücadele sabaha kadar sürdü. Bir itfaiyeci yaralandı.
9: Başakşehir son dakika Hestop sanayi sitesinde yangın.
11: Bir patlama sesi geldi önce, bir yer sallandı. Deprem olarak düşündük. Da yangın vardı ve birileri kaçıyordu.
6: Başakşehir'de parfüm imalathanesinde elektrik tesisatından çıkan yangın hızla büyüdü. Yanıcı maddelerin alev almasıyla iki katlı iş yerinden alevler yükseldi.
12: Elektrikten oldu böyle. Biraz.
13: Benim bir şey var mı?
12: 10 milyon malzemem var. Torna, CNC, frez, her şey.
13: Gitti mi onlar?
12: Gitti galiba, sardı benim dükkanıma.
6: Yangın yandaki mobilya dükkanına ve otoparka sıçradı.
14: Koltuk mobilyacı, orası...
15: Burası tekrar yanmaya başladı.
11: Polonya dükkanı yandığı için de yan dükkana sıçramış. Biz de kendimizi zor kurtardık. Yani.
6: İhbar üzerine 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiye müdahale ederken yanan parfümler patladı.
16: Koltuğun da yanıyor.
11: Vallahi. 2-3 patlama duydum biz.
6: Bacağı yanan itfaiyeci hastaneye kaldırıldı. Bir kedi de son anda kurtarıldı.
17: Sen mi girip çıkardın abi?
6: Alevler 8 saatte söndürüldü. İş yerleri ve otoparkta büyük hasar meydana geldi.
18: Burayı söndürmüşler yukarıyı.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Günün içinden başlıyor. Çok önemli gelişmelerimiz var, hemen aktaralım. Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni bir ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Öğrenildiği Yalım şu anda ifadesini veriyor. Hemen detayları almak için dönelim TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar bize anlasın. Hanifi, ne zaman başladı ek ifade alımı, ne zaman bitmesi bekleniyor, neler söylemesi bekleniyor, seni dinliyoruz.
1: İfade işlemi dakikalar önce İstanbul Adalet Sarayı'nda başladı. Hatırlayacaksınız, 30 Mart'ta Uşak Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı ve o soruşturma kapsamında Özkan Yalım tutuklanmıştı. Hatırlayacaksınız, Uşak Belediyesi'nde bir yolsuzluk iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan o soruşturma kapsamında Özkan Yalım 30 Mart akşamı çıkartılmış olduğu sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Tutuklanan sadece Özkan Yalım değildi. 8 şüpheli daha tutuklanmışlardı. Onlar da Uşak Belediyesi'nde çalışan kişilerdi. Ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz haftanın son günü Özkan Yalım etkin pişmanlıktan faydalanmak için başvuru yapmış ve etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti ve bazı suçlamaları kabul etmişti Özkan Yalım. Özkan Yalım dün bir kez daha ek ifade vermek için başvuru yaptı ve şu dakikalarda İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade veriyor. Peki süreç nasıl işledi? Özkan Yalım bir dilekçe yazdı. O dilekçe avukatları aracılığıyla başsavcılığa iletildi. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıktan sonra ek ifade vermek için başvuru yaptığı öğrenildi. O başvuru olumlu değerlendirildi ve Özkan Yalım tutuklu bulunduğu cezaevinden sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemi altında İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi ve şu dakikalarda 30 Mart'tan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Özkan Yalım bir kez daha savcılık makamında ve hakkındaki iddialara ilişkin ek ifade veriyor. İhaleye fesat karıştırma, irtikap ve rüşvet suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı ve Yalım'ın ifade işlemi, bir kez daha tekrarlayalım, dakikalar önce başladı ve hala devam ediyor. Saat kaça kadar devam edecek ve Yalım ek ifadesinde neler söyleyecek? Bu da kamuoyu tarafından yakinen takip ediliyor ve merak da ediliyor. Bizler gelişmeleri sahada an be an takip ediyor, aktarıyor olacağız.
0: Hanifi, teşekkürler. Kolay gelsin. Hanifi Bayar aktardı. Yeni gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdürecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri Temim Bin Hamed Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan yaptığı açıklamada savaşa geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı ifadelerini kullandı.
2: Başından beri müzakerelere Katar'la beraber büyük bir destek vermekteyiz açıkçası. Pakistanlı kardeşlerimizin ortaya koyduğu çaba her türlü takdirin üstünde. Müzakerelerin tabii gerçekten zor tarafları var. Ama ben size iyi tarafından bahsedeyim. Şimdi birincisi, her iki taraf da aslında savaşın durmasını istiyor. Boğazın, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyor ve nükleer dosyaların bir şekilde çözüme bağlanmasını istiyor. Her iki tarafın da niyet bazında ortaya koyduğu tavır bu. Boğazın tabii ki açılması konusundaki bütün çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli.
0: İsrail'de skandal bir karar alındı. Meclis, Filistinli esirlerin idam edilmesini, hatta bunun kamuya açık yapılmasına izin veren yasa tasarısını onayladı.
3: Soykırımcı İsrail'den yeni skandal adım geldi. İsrail Meclisi Filistinli esirlere idam yolunu açacak tartışmalı yasa tasarısını onayladı. Tasarı Meclis Genel Kurulu'nda 93 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Oylamada red ya da çekimser oy kullanılmadı. Yeni düzenleme, İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla cinayet işlemek suçlamasıyla hüküm giyen kişilere idam cezası verilmesinin önünü açıyor. Yasa kapsamında yargılamaların kamuya açık şekilde yapılabilmesi de öngörülüyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre düzenleme cezaevlerinde tutulan yüzlerce Filistinli esiri doğrudan hedef alıyor. Uluslararası hukuk örgütleri ise yasa tasarısına sert tepki gösterdi. Hak örgütleri düzenlemenin yalnızca Filistinlilere karşı uygulanacak şekilde hazırlandığını belirtiyor. Uzmanlara göre söz konusu yasa uluslararası hukuk ve insan hakları sözleşmeleri açısından ciddi ihlaller içeriyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken alınan karar bölgede tansiyonu daha da yükseltti.
0: Hantavirüs salgını yaşanan MV Hondius gemisinden tahliyeler tamamlandı. Ülkelerine dönen 2 kişinin daha testi pozitif çıktı. Virüsten etkilenen ülkelerin sayısı 6'ya yükseldi. Türk vatandaşların testi ise negatif.
3: MV Hondius, namı diğer ölüm gemisi. Arjantin'den 1 Nisan'da denize açıldı. 23 ülkeden 150 yolcusuyla yola çıkan turistik gemi bugün dünya gündeminin ilk sırasında. Hollanda bayraklı gemide baş gösteren hantavirüs salgını gün geçtikçe büyüyor. Hafta sonu İspanya'nın Tenerife şehrindeki limana demirleyen gemide tahliyeler tamamlandı. Gemideki son 27 yolcunun da uçaklarla gönderilmesiyle gemi ana limanı olan Rotterdam'a doğru hareket etti. 3 kişinin hayatını kaybettiği salgın karantina sürecini de beraberinde getirdi. Salgından toplam 6 ülkenin vatandaşı etkilendi. Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'ne dönen yolcular arasında yeni pozitif vakalar tespit edildi. Fransa Sağlık Bakanlığı bir vatandaşının testinin pozitif olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir kişi karantinaya alındı. Almanya, İngiltere ve İtalya'da da onlarca yolcu gözetim altında tutuluyor. Gözler gemide bulunan Türk vatandaşlarındaydı. Sağlık Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Tahliye edilen 3 Türk vatandaşının testleri negatif çıktı. Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen toplam 3 kişi tedbir amaçlı karantina sürecine alındı. Dünya Sağlık Örgütü karantina süresinin 6 hafta olduğunu duyurdu.
0: Efendim 7 Haziran'da Türkiye'de seçim heyecanı yaşanacak, nasıl olur bu demeyin. 3 ilde yeniden belde unvanı kazanan 6 yerde belediye başkanlığı için adaylar yarışacak. Cumhur İttifakı 6 beldede ittifak yapacak, ortak aday çıkaracak. Mini seçimlerde 10.713 seçmen 36 sandıkta oy kullanacak.
4: Milletimizin tercihinin açık ara bizden yana olduğu gerçeğini değiştirmiyor.
3: Yeniden belde oldular. YSK harekete geçti, ara seçim kararı aldı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 belde de 7 Haziran'da seçmen sandığa gidecek. Cumhur İttifakı 6 beldenin hepsinde ittifak yapacak. Tokat'a bağlı Bağtaş'ı, Yolüstü ve Çevrecik, Nevşehir'e bağlı Mustafa Paşa ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldesinde ittifak adına AK Parti adayı yarışacak. MHP adayı ise Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde yarışacak. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Paşa, Çevrecik ve Tekke'de seçim yarışına katılacak.
4: Tercihini bizden, AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan kardeşlerime hasreten şükranlarımı sunuyorum.
3: Seçim ofisleri kuruldu, rekabet başladı. Adaylar öğrencilere bedava yemek, yaşlılara evde bakım, gençlere

0: כאן, פירוס זה כאן חלק היקף השם תינק
1: Buyurun, sınırlar açık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğini, pasaportunu bırakın, defolun, nerede yaşamak istiyorsan öyle.
2: Süper Lig'e yükselen Ahmetspor'u Kürdistan takımı olarak niteledi. O ifadeye Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den çok sert tepki geldi.
3: Ne Kürdistan'ı lan? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin.
2: Ahmetspor büyük bir başarı göstererek Süper Lig'e yükseldi. Devletin zirvesinden de tebrik mesajları geldi. Ancak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk'ün kullandığı bir ifade tartışmanın fitilini ateşledi. Türk, Kürdistan'ın bir takımı Süper Lig'e çıktı, tebrik ediyorum dedi. O sözlere Destici çok sert tepki gösterdi.
1: Bunlar güya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin partisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletvekili, maaşı Türkiye'den alıyor.
2: Destici sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Orada ne Kürdistan'ı lan, burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin ifadelerini kullandı.
4: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek itirafçı olmuştu. Merakla beklenen o ifadesine ulaşıldı. Böcek, adaylık için partiye para verdiklerini kabul etti. Kendi gibi itirafçı olan oğlunun beyanlarını da doğruladı.
5: Muhittin Böcek'le ilgili yargılama devam ediyor. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
2: Rüşvet soruşturmasında itiraf gelişmeleri yaşanmış, baba oğul peş peşe ifade vermişti. Soruşturmanın seyrini değiştirecek o ifadeye ulaşıldı. Muhittin Böcek adaylık için Cumhuriyet Halk Partisi'ne para verdiğini kabul etti.
6: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
2: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Muhittin Böcek ve oğlu etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp itirafçı olmuştu.
7: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
2: Gökhan Böcek ifadesinde babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro verdiğini ileri sürmüştü. O ifadeden sonra gözler babası Muhittin Böcek'e çevrilmişti. Başkan oğlunu doğruladı.
3: Oğlum genel merkezden parasal talepte bulunulduğunu bana söyledi. Parti genel merkezinden kastım Özgür Özel'in bu konudaki talimatıdır. Ben de oğlum sen de imkanlarımız dahilinde gereğini yap şeklinde cevap vermiştim.
2: Muhittin Böcek Özgür Özel'in sadece kendisinden değil diğer adaylardan da para istediğini ileri sürdü.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in doğrudan şahsıma olmamakla birlikte benimle birlikte başkan aday adaylığını ilan eden belediye başkanlarına ve diğer şahıslara yönelik olarak seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir. Bu konularda yardımcı olun şeklinde bir söylemi olmuştu.
2: Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek de ek ifade verdi. Eşi Gökhan Böcek'in CHP Genel Merkezi'ne bizzat kendisinin eşliğinde gidip yüklü miktarda para teslim ettiğini ve o dönem yaşananları anlattı.
8: Gökhan'la parayı teslim etmek için Ankara'ya gittik. Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. O kadar para verdik, hala açıklanmadı şeklinde sitem ediyordu. Ancak devamında adaylık açıklandı.
2: İtiraflara ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar büyüyor. Böcek ailesinin beyanlarıyla soruşturmanın seyri değişecek gibi görünüyor.
7: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye...
4: İzmir Buca'da işçi krizi büyüyerek devam ediyor. İşçiler eylemdeyken türkücü arkadaşı Sevcan Orhan'la tatile giden belediye başkanı Görkem Duman. Söz verdiği ödemeleri yapmadı, personel bir kez daha iş bıraktı. Öfkeli kalabalık bu kez Özgür Özel'le görüşmek istiyor.
9: Gele bakalım kim gelmiş, kim gelmiş. Gönlüme bahar gelmiş, yaz gelmiş.
2: İşçiler krizdeyken türkücü arkadaşıyla tatile gitmişti.
10: İşte bak burayı Sevcan Orhan için kapattık.
11: Evet ben kapattım.
2: Dönünce verdiği sözleri tutmadı. Haklarını alamayan işçiler şimdi Özgür Özel'le görüşmek istiyor.
12: Özgür Özel'e taleplerimizi iletmek için dövizlerimizle, pankartlarımızla açılış yaptığı yerlerde olacağız ve sesimizi duyurmaya çalışacağız.
13: Hep birlikte alkışlarla, ıslıklarla bir selam gönderelim.
2: İzmir'de maaş eylemleri devam ediyor. Buca, Bayraklı ve Karşıyaka'da işçiler haklarını alamadıkları için bir kez daha iş bıraktı.
14: Ha!

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 15-22, Ankara 11-22, İzmir 17-27, Bursa 15-23, Konya 11-24, Afyon 10-22, Denizli 14-27, Antalya 16-23, Adana 15-25, Zonguldak 14-19, Samsun 15-20, Trabzon 15-22, Kayseri 12-22, Erzurum 6-14, Gaziantep 13-25, Diyarbakır 12-26 ve Şanlıurfa 15-28 derece.

TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Benim ailemde, ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Ömer var. Bugün bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. İki bölümden oluşan programımız, önemli konu başlıklarımız ve ikinci bölümde sevgili hocamız bizlerle birlikte olacak. Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal ağırlayacağız. Hoş sohbetiyle bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Ama ilk bölümde nelerden bahsedeceğiz? Yaz mevsimi artık tamamen kapımızda. Tabii ki hep söylüyoruz, geçen haftalarda da yine bu konuyla alakalı birçok başlığa ev sahipliği ettik programımızda. Ama yemeği tamamen kesmek, yani diyet, dengesiz yapılan diyetler depresyona sürükleyebiliyor kişileri. Uzmanlar, sevgili dinleyenler, 3. Ulusal Beslenme ve Diyetetik'te Güncel Yaklaşımlar Kongresi düzenlemişler geçtiğimiz haftalarda. Birçok akademisyen bir araya gelmiş konu başlığı altında. Bilimden kliniğe metabolik sağlık başlığı altında bakalım neler konuşmuşlar. Beslenme uzmanlarının ve hekimlerin yalnızca yasaklayıcı bir yaklaşım benimsememesi gerektiğini belirtiyorlar. Dahiliciler içinse diyetisyenler ve beslenme uzmanları için de aynı şey geçerli. Sadece yemeği keserek hastanın depresyona girmesine sebep olmayalım. Biraz hastanın psikolojisini de anlamak gerek. İnsanın ruh sağlığı yerinde olmayınca diyetine hiçbir şekilde sadık kalmadığı da tespit edilmiş.

Sevgili dinleyenler, açılış konuşması yapılmış kongre üyeleri tarafından panelin başlangıcında yapılmış. Nevzat Tarhan, Profesör Doktor Nevzat Tarhan da bir açılış konuşması yapmış. Türkiye'nin obezite sıralamasında dünyada ilk sırada yer almasının dikkat çekici olduğu belirtiliyor. Psikolojik etkenler de ön sırada burada. Özellikle yeme bozuklukları ve bağımlılık mekanizmalarının beyinde benzer süreçlerle ilişkili olduğu da dile getirilmiş. Ve beyindeki ödül sisteminin bu süreçte belirleyici rol oynadığını da söylüyorlar. Beyindeki ödül sistemi ödül yetmezliği sendromu diye geçiyor. Bağımlılığın aslında nörobiyolojik karşılığı patofizyolojisi. Ödül yetmezliği sendromunda beyindeki dopamin yetersiz oluyor. Haz noktası. Dün de hatırlarsanız sevgili hocamızla Hüseyin Haydar Kutlu'yla konuşmuştuk bu bağımlılıklarımızı ve haz noktalarımızı, dopaminden bahsetmiştik uzun uzun. İşte beyindeki dopamin yetersizliğinden kalkıyor ödül yetmezliği sendromu. Özellikle yemek bozukluğunda da o duygusal yeme dedikleri duygusal açlık, yeme bozukluğunda aç olmadan yiyor kişi, bir şeye üzülünce yiyorum diyenlerde de yine bu durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Neşelenince de kendimi tutamıyorum yiyorum diyenler yine aynı fizyolojik durumla karşı karşıyalar. Peki duygusal yeme sadece fiziksel açlıkla ilgili olmadığını bir kez daha hatırlatmış Sayın Doktor Tarhan. Yıllar önce karşılaştığı bir hastanın yaşadıklarını da örnek göstermiş. Depresyon sürecindeki hastanın yemek yemeye adeta bir yaşam anlamı yüklediğini de belirtiyor. Hatta unutmamam bir hasta vardı demiş ve depresyon bayağı bir kilolu olduğunu, bununla ilgili anılarını da anlatmış ve bir dahiliyeciyle de ortak bir çalışma yürütmüşler konuyla alakalı. Ondaki durumsa yeme, onu yememe, bunu yememe gibi durumlar olduğu belirtiliyor. Kişi de demiş ki doktor bey, benim bu kadar yemem ne kadar önemli, siz ne kaybedeceksiniz, ne kazanacaksınız, ben yemeyeceksem niye yaşayayım diye düşünmüş. Profesör Doktor Nevzat Tarhan da şöyle cevap vermiş. Düşünmek şöyle bir şey, yemeğe öyle bir anlam yüklemişler ki yemek onun için bir yaşam tarzı. Artık bu kişinin elinden yemesi içmesi alındığında depresyona girmemesi tamamen bir uzak beklenti olduğu da belirtiliyor.

Yeme alışkanlıklarının bir anda terk edilmesi psikolojik etkilere de neden oluyor. Uzmanlar uzun yıllar boyunca süren yeme alışkanlıklarının bir anda terk edilemediğini belirtmişler. Bunun bazı bireylerde narsistik yaralanmaya yol açabileceği de belirtiliyor. Bir kimse senelerce yaptığı bir alışkanlığı tıbbi nedenlerle terk etmesini söylemek ödül davranışlarını terk etmek gibi oluyor ve bunu terk etmeye narsistik yaralanma deniyor. Yani sevgi yatırımı yemeğe yapmış, bedenine yapmış, duygusal yatırımını buna yapmış, onu elinizden aldığı ansa bir yaralanma, narsistik yaralanma geçiriyor ve depresyona sürükleniyor. Bu gibi durumlar duygusal yeme bozukluğunun arka planındaki en büyük etkenler. Beslenme uzmanları yalnızca yasaklayıcı yaklaşım benimsememeli de demiş Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Dahiliyeciler için de diyetisyenler ve beslenme uzmanları için de aynı şeyin geçerli olduğunu söylüyorlar. Sadece yemeği keserek hastanın depresyona girmesine sebep olmayalım. Ne yaparsınız bilmiyorum ama ona öyle bir şekilde yaklaşmalı ki kibrit kutusu kadar peynir gibi klasik örneklerin dışında daha ustaca yöntemlerle yaklaşmak gerekiyor böyle hastalara. Biraz hastanın psikolojisini anlamak gerekiyor. Önce insan sonra hasta, insanın ruh sağlığı yerinde olmayınca diyetine de sağlık kalmadığı söyleniyor sevgili dinleyenler. Bunlar bilimsel açıklamalar. Dünya nüfusunun %30-35'i obez denmiş. Dünya genelindeki obezite verilerine de dikkat çekilmiş. Dünya nüfusunun daha kabaca 8.3 milyar gibi düşünürsek bunun %30-35'inin fazla kilolu ya da obez olduğunu söyleyebiliriz. 1 milyardan fazla obez insan var ve bu sayı gittikçe artıyor. Çocukluk çağı obezitesindeki artışında endişe verici boyutlarda olduğunu unutmayalım. Bizim şöyle bir de bir açıklama var. Ufak çocuklar en büyük sıkıntıyı çeken kişiler. 5-19 yaş arasında son 2-3 yıl içinde 177 milyondan fazla çocuğun obez olduğunu görmeye başladık denmiş. Obeziteyle mücadelenin bilimsel çalışmalar ve topluma yönelik bilinçlendirme faaliyetleriyle mümkün olabileceği de belirtiliyor. Bu aslında bir toplumsal sorumluluk. Yine uzmanlardan bir tanesi bu kongrede bu yıl bilimden kliniğe metabolik sağlık temasıyla düzenledikleri kongrede yalnızca bilimsel verimlerin paylaşımı değil aynı zamanda bilimin pratiğe dönüşümüne de odaklanmış. Kongre diyabet, obezite, risk faktörleri, fonksiyonel besinler, bunlarla ilgili bilimsel yapımlar, çalışmalar, açıklamalar, hepsini klinik uygulamaların birçoğunu da burada aktarmışlar. Alanında uzman konuşmacılar da tabii ki burada görevlerini yapmışlar sevgili dinleyenler. Bununla ilgili bir sürü cerrahi yöntem de var. Obezite cerrahisi biliyorsunuz ki bunlarla ilgili birçok yönteminde var olduğu yine bu kongrede görüşülmüş ve konuşulmuş ama açıkça söylemek gerekirse bir kez daha yaklaşmak gerekirse Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın da söylediği gibi tamamen belli bir kesim için işte diyet yapmak, zayıflamak, obez bir insanın doktora gidip zayıflama isteğini söylemesi, diyetisyenine gidip zayıflama isteğini söylemesi onun duygu dalgalanmalarıyla alakalı olduğunu mutlaka bir ruh halinin test edildikten sonra tamamen yemek kesmektense önce onun duygu durumunun beslenip sonrasında obezitesine ya da fazla kilosuna eğilmeliyiz. Yani yemeği tamamen kesmek de hastayı depresyona sürükleyebilir. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım.

Bir diğer konusu, çocuk kalbini tehdit eden 9 etkenden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Çocuklarda kalp hastalıkları yaygınlaşıyormuş son yıllarda. Büyüme döneminde olur dediğiniz kalp hastalığının sinyali olabilir. Bu yüzden mutlaka takipte olmakta fayda var. Çocuğunuzun kalp sağlığı için ihmale gelmez önlemleri ve 9 etken maddeyi isterseniz şöyle bir sıralayalım. Şimdi uzmanlar diyor ki sevgili dinleyenler, günlük yaşamda yapılan bazı hatalar kalbe ciddi şekilde zarar verebiliyor. Çocuklarda kalp hastalıkları çoğu zaman sinsi ilerler. Özellikle çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, bayılma, spor yaparken zorlanma gibi kalp hastalığının belirtileri mutlaka bir çocuk kardiyolojisi tarafından bakılmalı, öngörülmeli. Çocuk kardiyolojisi uzmanları günümüzde çocuk kalbini tehdit eden 9 etkeni, hatalı davranışını ve erken tanı için ailelerin dikkat etmeleri gereken önlemlerini aktarmışlar. Bakalım bunlar neler? İşte hazır ve paketli gıdaların aşırı yenmesi. Hazır gıdalar yüksek tuz, şeker ve trans yağ içeren çocukların damar yapısını olumsuz etkiliyor. Zamanla damar sertliğine yol açıyor. Kalp hastalıklarının erken yaşta başlamasına neden oluyor. Bu tarz paketli ürünler aşırı tuz içerdiğinden dolayı çocukluk çağında tansiyon yüksekliğine sebep verebilir. Bu nedenle çocuğa ev yapımı, doğal ve dengeli beslenme alışkanlıklarını da kazandırmak gerekiyor. İkisi, hareketsiz yaşam tarzını düzeltmek, çocukların yaşına ve zamanına uygun hareket düzenlemek. Üçüncüsü, obezitesine dikkat etmek, aşırı tuz tüketiminden uzak tutmak, büyüme döneminde olur algısını birazcık uzağa taşımak, şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durmasını sağlamak, yeterli bir uyku düzeni kurmak, duruş ve oturuş bozukluğu varsa bunu mutlaka zamanında müdahale etmek ve ailede kalp hastalığı öyküsü varsa bunu asla göz ardı etmemek gerekiyor.

Bunları da hatırlattıktan sonra kısa bir araya gidelim. Reklamların ardından devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal hocamız bizlerle birlikte olacak. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: İkinci bölümde sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. İlk Türkiye Gazetesi yazarlarından Hikmet Köksal hocamız bizlerle birlikte canlı bir telefon bağlantısında. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Nasılsınız?
1: Sağ olun, hürmet ederim. Sağ olun.
0: Biz de hürmet ederim.
1: İnşallah.
0: Bizdeyiz, çok teşekkür ederiz. Allah'ın nelerden bahsedeceğiz dinleyicilerimize bu hafta?
1: Yani bugün biraz zor, karışık, karmaşık ama çok da bizi rahatsız eden bir konuyu da
0: evet. Belki konuşmak böyle can sıkıcı olacak ama.
1: Yok, biraz şey yapacak yani, ferahlandırıcı yönleri de olacak bunun tabii.
0: Evet.
1: Mevcut durumu kabul edersek problemi, çözümü de o kadar kolay olur. Yani herkes de bir ucundan tutarsa hallolmayacak mesele değil ama topyekun bir seferberlik gerekiyor. Şimdi nedir problem? Andan günümüzde sanayileşme ve yoğunlaşan şehir hayatı İnsanların birbirlerine olan ihtiyacını azalttı. Şimdi bu bir tespit, sosyolojik bir tespit. Ne demek yani insanların birbirlerine olan ihtiyacı azalttı? Şöyle, evet, yoğunlaşan nüfus artıyor. Fakat bireysellik artıyor. Buna karşılık olarak bireysellik artıyor.
0: Evet.
1: Adam sendecilik ve ego yükseliyor.
0: Bencillik.
1: İnsanların değil mi, birbirleriyle olan temasları bu defa azalıyor. Minnettarlık, yani komşuma efendim minnettarlığım gibi, arkadaşıma minnettarlığım gibi şeyler, kavramlar azalıyor. Kabaca tarifi kabul edelim ki bir tek minnettar olduğumuz kişi var, o da patron. Yani maaşı kim ödüyorsa bize, bizim minnettarlığımız ona. Böyle bir yoğunlaşma var. Şimdi şöyle açalım biraz bu sözü. Şimdi 42-45 daireli bir apartman. Efendim aile bir apartmanda 100-150 kişi yaşıyor burada. Bir küçük, eskiyle kıyaslarsak eğer, bir küçük Anadolu köyü ya da mezrasındaki nüfus yaşıyor bir apartmanın içerisinde. Peki yardımlaşma ve ilişki bağı bu mezradaki ve köydeki gibi güçlü mü? Şöyle bir bakalım, güçlü mü? Güçlü bir bağ var mı? Hayır, yok. Buna ihtiyaç da yok. Yani insanlar buna ihtiyaç da duymuyor. Şimdi ilişki olmayınca, ilişkinin temel bağlayıcısı insanların konuşma yeteneğidir. Konuştuğumuz dildir. Kullanılmayınca Hande Hanım, yetenek köredir. Kullanılmayan yetenek köredir. Burada şey var ama Hande Hanım, çeneler iyi çalışıyor. Yani onda bir sıkıntı yok. Burada bozulan konuşmanın niteliği, öznesi bozuluyor konuşmanın. Zaten muhatabı da değişiyor ya. Şimdi konuşabilme kabiliyeti insanlara verilen efendim doğuştan en büyük nimetlerden birisi. Dilin cirmi küçük ama yaptığı iş büyük. Konuşarak derdimizi anlatabiliriz. İlim öğrenebiliriz, ilim öğretebiliriz. Sayılamayacak kadar çok faydası var konuşmanın. Ancak iyi kullanılmadığında da başımıza ciddi sıkıntılar açar. Ciddi sıkıntılar getiriyor. Bunun için dilimize sahip olmak, konuşmaya başlamadan konuşacaklarımızı kontrol etmek gerekiyor.
0: Sosyal kontrol.
1: Evet, söyleyeceğimiz sözler kendimize veya muhatabımıza bir fayda sağlayacaksa konuşmalı. Yoksa susmak gerekir ya. Şimdi faydasız işi deliler yapar yani. Faydasız iş olur mu? Ya insanın, konuşanın kendisine faydası olacak ya muhatabına olacak. Efendim konuştuklarımız bir işe yaramayacaksa boşu boşuna insan konuşmuş oluyor. Ama burada veba gibi toplumu saran bir hastalık var. Dil hastalığı var. Veba gibi, efendim, Covid gibi, Covid'den beter yani. Bir dil hastalığı var. Nedir bu hastalık şimdi? Ona bir bakalım. Şimdi çevresindeki diğer insanları önemsemeden, yok sayarak, pazar yerinde, markette, toplu taşıma araçlarında, bekleme salonlarında, hatta hastane koridorlarında, hiç beklenmedik yer ve zamanda dinleyicisini, yani olayın dışında olan muhatabı değil ama dışarıdan dinliyor. Yüksek sesle konuşuluyor çünkü. Dinleyicileri, duyanları alabora eden ve tahammül sınırlarını zorlayan argo kelimeler, argo konuşmalar. Aşağılayıcı, muhatabını aşağılayıcı konuşmaları dinlemek durumunda kalıyoruz maalesef. Ve buna efendim, ben hiç de rastlamadım diyecek hiç kimsenin çıkacağını zannetmiyorum. Sık sık rastlıyoruz çünkü. Özellikle Hande Hanım, gençler kendilerini kanıtlama derdinde, sanki Faruk'u konuşursa ya da sesini yükseltirse, muhatabından başka çevredeki diğer insanlara da duyurursa efendim puanı artacak gibi. Şimdi kendilerini kanıtlayıp olduğundan daha güçlü ve farklı gösterme den ziyade bununla beraber muhatabına baskı yapıp onu sindirme çabasına giriyor. Yani konuştuğu argo dil ve yüksek sesle, yüksek frekansla muhatabını sindirme, söylediğini kabul ettirme, söylediğini yaptırma savaşına giriyor. Çirkin bir hayat tarzı dil ile de meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Böyle bir yaygın veba. Olaya bireyin ötesinden bakarsak, onların parçası olduğu kültürü, arkadaşları ve ailesinin kimler olduğu, içinde yaşadığı değerleri de sorgulamak zorunda kalıyoruz. Ya bu konuşmayı yapan kimdir? Böyle bir konuşma nasıl olabilir? Bu konuşmayı yapan genç ya da yaşlı kişi acaba bu konuşmayı, burada kullandığı kelimeleri aile içerisinde bir yemek sofrasında söyleyebilir mi? O zaman çok sıra dışı bir tablo hanım ortaya çıkıyor. Sıra dışı bir problem var burada. Argo konuşmaların sıradan sayıldığı bir toplum, bir felaket. Eğer bunları efendim bu konuşma normaldir dersek efendim perişan olduğumuzun resmidir şimdi. Aile ortamı veya arkadaş grubu içinde bulunup derdini anlatacak, kendini ifade edecek dil hazinesi bulamıyor. Yeteri kadar kelime bulamıyor. Yani kelime hazinesi o kadar daralmış ki Hande Hanım. Normal olarak yani 8-10 bin kelimeyle konuşmalıdır. Yani kültürlü bir insan 8-10 bin kelimeyle konuşmalıdır. Bu çok afaki ve uçuk bir rakam şimdi. Hande Hanım kaç kelimeyle konuşuluyor ortalama olarak bizde sokakta biliyor musunuz?
0: Çok kısıtlıdır hocam.
1: 300 kelime.
0: 300 kelime. Tabii.
1: 300 kelime maalesef. Bu kadar sığ, bu kadar basit bir dil hazinesine mahkum edildik şimdi. Ya da kendimizi mahkum ettik. Bunun sonu karanlık bir yoldur. Yani bunun sonu karanlıktır. Şimdi onlarla, bu insanlarla bir aile çatısı altında bulunmak, aynı iş yerinde çalışmak, aynı apartmanda komşuluk yapmak kimse istemez sorduğumuz zaman, kimse istemez. Ama biz hadi bildiğimiz kelimeleri bir şöyle bir sıralayalım desek fevkalade sıkıntılı bir durum ortaya çıkar. O halde neden etrafımızda önemli sayıda insan kendini sevimsizleştirip itibar kaybına sebep olarak hayatını niye zorlaştırıyor? Hande Hanım bunu niye yapıyor? Yani bir insan bunu neden yapar? Genç nesil kendileriyle gelecekleri arasında, aile içinde, bireylerde kelimelerle duvar inşa ediyor.
0: Tuğla koyuyor resmen kelimelerle.
1: Her bozuk kelime, her argo kelime bir tuğla koyuyor. Üstüne bir tane daha koyuyor. Sonra bir tane daha koyuyor. Sonra o konuşmayı dinleyen üçüncü bir kişi o şahıs hakkında bir kanaat sahip oluyor. Kimse de konuşmak istemez normal olarak. Bir araya gelmek istemez. Şimdi olayı aile üzerinden bakarsak Hande Hanım, geçimsizlik, mizaç uyuşmazlığı, tartışma, hakaret, şiddet, güven sarsıcı davranışlar. Evliliğin sorumluluğu, boşanma sebepleri bunlar. Yani şimdi geçen gün baktım yani TÜİK raporlarına da ya boşanmaların yüzde kaçı neyle olmuş, yüzde kaçı neyle olmuş Hande Hanım. Böyle onlarca farklı sebep var. Ama burada dikkat çekici şey konuşma dilinin pek olmaması. Yani konuşma dili farkında değil. Çünkü taraflar farkında değil. Eşler, beyefendi de hanımefendi de bunun farkında değil. Dışarıdan olayı gözlemleyenler de niye boşanmışlar bunlar dendiği zaman başka şeyler söylüyor. Halbuki sizi temin ederim ki hemen hepsinin arkasında konuşma dilindeki bozukluk ve hakaret çıkar. Yani konuşma dili bozuk olunca Hande Hanım ondan sonraki her şey bozulur zaten. Yani ondan sonrakiler şey tutmaz, dikiş tutmaz, yerine gelmez. Bir anlam ifade etmiyor yapılan güzellikler ondan sonra. Şimdi çarşı, pazar, iş yeri özellikle ben bilemiyorum. Yani belki yaşımız itibariyle bizim başımıza çok geliyor. Efendim, bana yardım edebilir misiniz diyen çok sayıda insan var. Yani burada bizim pozisyonumuz efendim, bir aile uzmanı değiliz sonuçta. Efendim, ya da dava vekili değiliz, yani avukat değiliz. Ama insanlar özellikle aile içi geçimsizlikler sebebiyle bana yardım edebilir misin diyen çok sayıda insanla karşılaşıyoruz. Fakat hepsinin merkezinde kendileriyle konuştuklarımızdan benim ortak kanaatim şöyle oldu. Hepsinde önce kötü düşünme hastalığı var Hande Hanım. Olumsuz, menfi düşünüyor. Olumsuz, her şeye bir kulp takıyor. Yani bugün hava kötü olacak. Ya iyi olacak. Ne kaybedersin yani? Ne olacaksa olacak zaten. Bizim öyle dememizle yağmur yağacak değil ya. Ama niye kötü düşünüyorsun? Efendim bugün uçak kalkmaz. Allah Allah. Ya daha yolda giderken bugün uçak kalkmaz. Şimdi, kötü düşünme hastalığı. Hande Hanım ne oluyor sonunda biliyor musunuz? Bu kötü düşünceler dile yansıyor. Bu kötü düşünceler dile yansıyor. Ve kötü konuşma hastalığı ortaya çıkıyor. Ben hayatta sıkıntı çeken çok arkadaşım var. Kendilerinin ortak bir özelliği var. Ailelerinin, büyüklerinin kendilerine sık sık yok canım bu çocuk adam olmaz dedikleri. Yani baskı kuruyor. Onu şekillendiriyor. Ona bir elbise giydiriyor. Bu çocuk adam olmaz. Bak şimdi. Niye bu kötü konuşma niye? Niye bu kadar menfilik? Sürekli olumsuz, arı konuşan bir çevre içinde. Sürekli tekrarlanan kelimeler andanım insanları kuşatıyor. Yani şimdi oturduğumuz, şu anda oturduğumuz salonun büyüklüğü gibi konuşmalar da insanlara bir alan inşa ediyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi.

0: Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM. Tüm kardeşlerime buradan en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyorum. Cenab-ı Allah o bereketli toprakların inşallah yeniden şenlendiği, ağaçların tekrar yeşerdiği, çocukların neşeyle gülüp eğlendiği o güzel günleri görmeyi hepimize nasip eylesin. Konuşmamın başında şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bugün Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene yeni rekorlar kırıyorsa, bunda sizin alın teriniz var. Bugün Türkiye'de toprak ve su kaynaklarımız, ormanlarımız en verimli surette korunuyorsa, bunda sizin dikkatinizin etkisi var. Soframıza gelen her üründe sizlerin halis niyeti, tertemiz emeği, samimi gayreti var. Aynı şekilde Türkiye'de vesayet zincirleri kırıldıysa, demokrasimiz daha da güçlü bir yapıya kavuştuysa, bunda sizlerin hayır duası ve desteği var. Milli mücadelenin zaferle taşlanmasında, 15 Temmuz ihanetinin bozguna uğratılmasında sizlerin çok büyük rolü var. 15 Temmuz gecesi traktör lastiklerini ateşe veren, sokaklara, caddelere, meydanlara akın eden, milli iradeyi canı pahasına müdafaa eden tüm çiftçilerimize bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Yokluğunuzu bu ülkeye, bu millete, bu ümmete göstermesin. Kıymetli misafirler, tarım ve toprak bizim değerler piramidimizde çok mühim bir yere sahiptir. Her şeyden önce biz dünyayı ahiretin tarlası olarak gören bir inancın mensuplarıyız. Ekip biçtiklerimizde, yapıp ettiklerimizde bu tarlayı en güzel, en verimli şekilde sürmenin çabasındayız. Toprak bizde tıpkı su gibi azizdir, hayattır, nimettir, berekettir. Toprak aynı zamanda saflık ve temizlik vesilesidir. Suya erişemediğimiz yerlerde toprakla teyemmüm etmemiz içinde pek çok mananın bulunduğu bir hikmet aleminin işaretidir. Bizim için toprak yalnızca üstündeki nimetlerle değil, altında metfun olan peygamberlerle, şehitlerle, velilerle, gönül erleriyle de değerlidir. Burada merhum Yahya Kemal'e atfedilen bir anekdotu sizlerle paylaşmak isterim. 1920'li yılların ikinci yarısıdır. Yahya Kemal Avrupa'nın bir şehrinde büyükelçidir. Bir gün kendisine yabancı bir diplomat tarafından ülkemizin nüfusu sorulur. Yahya Kemal hiç düşünmeden 80 milyon cevabını verir. Orada bunlardan biri, efendim ülkenizde geçtiğimiz günlerde nüfus sayımı yapılmış. Gazetelerden okuduğumuza göre Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 14 milyon olarak tespit edilmiştir. Bunun üzerine Yahya Kemal yine hiç duraksamadan ders niteliğindeki şu cevabı verir. Ben toprağın altındakileri de saydım. Zira biz onlarla birlikte yaşarız. Evet değerli kardeşlerim, toprak bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarektir. Bu anlayışla göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana toprağımızın ve onu alın teriyle işleyen çiftçilerimizin adeta üzerine titredik. Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık. Şu gerçeği artık herkes kabul ediyor. Su stresi ve iklim krizinin yanı sıra son dönemde patlak veren salgın, sıcak savaş ve çatışmalar da gıda arz güvenliğinin önemini tescillemiştir. Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken, diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık. İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Ayrıca gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden ihracatın durdurulmasına kadar ilave bir dizi tedbiri de hayata geçirdik. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur. Gübrede ise artık güzlük ekilişler için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cennet vatanımızda şu anda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Bunların birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Bakınız şu rakamları biz değil, uluslararası kuruluşlar söylüyor. Sebze üretiminde dünyada 3. Meyvede 4. 21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk 3. Çiğ sütte, sığır etinde, tavuk etinde, yumurtada aynı şekilde dünyada ve Avrupa'da ilk sıralardayız. Bal üretiminde Avrupa'da lider. Su ürünleri yetiştiriciliğinde ikinci sıradayız. Tohumculukta dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Dünyanın tam 117 ülkesine tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Çok şükür. Bu yılın başından itibaren yağışlar iyi seyrediyor. Barajlarımız doluyor. Sulama konusunda da herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Zirai don ve kuraklık hadiseleri sebebiyle bir önceki sene düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz bu yıl inşallah yeniden yükselişe geçecek. Hububat gibi stratejik ürünler başta olmak üzere birçok üründe inşallah bu yıl çok bereketli bir yıl olacak. Kıymetli kardeşlerim, kırsal kalkınma sadece tarım değil, kalkınma politikamızın da temelini teşkil ediyor. Bu alandaki önceliğimiz bilhassa gençler ve kadınların kırsal kalkınmanın ana aktörü haline gelmesidir. Amaç özellikle anaç hayvan sayımızı artırmak, aile işletmelerimizi güçlendirmek, kadın ve gençlerimizin hayvancılıkta daha fazla yer almalarını sağlamak üzerinde özellikle durduğumuz hedeflerdir. Kırsalda bereket, hayvancılığa destek ve kırsalda bereket, küçük başa destek projelerimiz üreticilerimiz nezdinde büyük rağbet gördü. Vatandaşlarımızın düşük maliyet ve uygun kredilerle hayvan temin ettiği bir yıllık bakım ve besleme giderleriyle sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı bu destek programlarını sürekli hale getireceğiz. Büyükbaş destek programımız meyvelerini vermeye başladı. Hamdolsun buzağılar doğuyor. Sürüler büyüyor. Üretim güçleniyor. Küçükbaş destek programımızda ise başvurular tamamlandı. Hak sahiplerine ilk hayvan teslimatını önümüzdeki ay yapacağız. Diğer yandan kırsal kalkınma yatırımları programına ayırdığımız tam 10 milyar liralık bütçenin de %20'sini yine gençlere ve kadınlara, %30'unu da aile işletmelerimize tahsis ettik. Bu sene hem hibe desteği oranımızı hem de destek alacak proje limit tutarını artırdık. Program kapsamında 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerde tutarın %50 ile 70'i arasındaki kısmını hibe edeceğiz. Başvurular 12 Haziran'a kadar devam edecek. Gençlerimizi, hanım üreticilerimizi, tarımla iştigal eden tüm vatandaşlarımı bu avantajlı programdan faydalanmaya davet ediyorum. Kıymetli misafirler, tarımda hangi ürünün nerede ekileceğini belirlediğimiz devrim niteliğindeki üretim planlamasında 2 yılı geride bıraktık. Hayvancılıkta da besi, süt ve kanatlı üretim bölgelerini tespit ederek buralara yapılacak yatırımlara ekstra teşvikler sağlıyoruz. Başta üretim planlaması olmak üzere hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde hamdolsun halihazırda gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur. Ancak hem bu çalışmaların sürdürülmesi hem de gelecekte gıda sorunu yaşanmaması için yeni düzenlemeleri ve destek mekanizmalarını da hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle kırsal kalkınmada yeni bir hamle olarak gördüğümüz projemizi sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, tarımda planlamanın ikinci safhasına geçiyoruz. Bu yeni aşamada artık tarımsal yatırımları da planlayacağız. Tarım sektörünün ana damarı olan siz kıymetli çiftçilerimizin emeğinin zayi olmayacağı, pazarlama sorunu yaşamayacağı ürünlerinin doğru yerde ve doğru sanayi tesisinde işleneceği bir sistemi inşallah hayata geçiriyoruz. Bakanlığımız aracılığıyla Dünya Bankası tarafından sağlanacak kaynakla uygulanacak Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. Projeyle tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek. 10 yıl boyunca planladığımız 5,3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını 2026 yılı içinde girişimlerimizin kullanımına açıyoruz. Yine bu proje kapsamında kredi garanti fonunun da dahil olacağı mekanizmayla krediye erişimde sorun yaşayan ve bilincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. Böylece 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz. Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesinin çiftçilerimize, üreticilerimize ve Türk tarımına hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle buluşmamızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizlerin ve tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
6: Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapları için bizler de teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaltı Devletleri'ne yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Öncesinde diye takdimi, sonrasında plaket takdim töreni için efendim. Şimdi günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye takdimlerini gerçekleştirmek üzere bir kez daha Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz Sayın Bakanım. Efendim bizler dediğimizin içeriğinden hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu hediyemiz ödüllü hattat Yılmaz Turan'ın kaleminden çok özel bir hat levhası, üstünde Bakara suresi 168. ayeti kerimede buyrulan "Yeryüzündeki helal ve temiz nimetlerden yiyin" ilahi fermanını taşıyor. Bu anlamda eser şu anda Sayın Bakanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, üzerindeki ayeti kerimede yeryüzündeki helal ve temiz nimetlerden yiyin ilahi fermanı yazıyor. Arz ederiz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanımız, efendim şimdi 2026 yılı Birleşmiş Milletler tarafından dünyada kadın çiftçi yılı olarak ilan edilmiştir. Bu münasebetle ödüllerin kadın çiftçilere verilmesi düşünülmüştür. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 7 coğrafi bölgemizi temsilen 7 kadın çiftçimize plaket takdim edilecektir. İlk olarak Marmara bölgesi İstanbul ilimizden çiftçimiz Sayın Fatma Çetin.

0: Gelişmelerle gündeme hoş geldiniz. Mehmet Aydın ben. Hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biraz önce çiftçiler buluşmasında önemli sözler sarf etti. 750 milyar dolar hibe vereceğini ifade etti ve çiftçiye olacak destekleri bir bir sıraladı ve müjdeledi. Onun haberleştirilmiş halini ilerleyen dakikalarda sizlerle buluşturacağız. Gündeme baktığımızda gündeminde bir hayli yoğun olduğunu görüyoruz. Değerli izleyenler, etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni bir ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Yalım ise şu an ifadesini veriyor. Detayları da TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'a dönelim ve Hanifi bize aktarsın. Hanifi.
1: 30 Mart sabahı Uşak'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uşak Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım İstanbul'da çıkartılmış olduğu sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Daha sonrasında İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı. Ve ilerleyen süreçte Özkan Yalım etkin pişmanlıktan faydalanmış ve ifade vermişti. Vermiş olduğu ifadede bazı suçlamaları kabul etmişti ve uğrattığı kamu zararının tespiti halinde ödeyebileceğini öne sürmüştü. Özkan Yalın dün bir kez daha dilekçe verdi. Tutuklu bulunmuş olduğu cezaevinden bir kez daha ek ifade vermek istediğini belirtti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bu dilekçe kabul edildi ve tutuklu bulunan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalın bir kez daha İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi ve şu dakikalarda savcılık makamında ek ifade veriyor Özkan Yalım. Tabii ki Yalım'ın ifade işlemi ne kadar sürecek ve ifadesinde neler söyleyecek? Çünkü kendisi geçtiğimiz haftalarda da etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini belirtmiş ve etkin pişmanlık kapsamında ifade vermişti. Günün en sıcak gelişmelerinden birisi buydu. Diğer gelişme ne? O da Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan. O isim de Manisa'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alındı. Elimizdeki son bilgiyi paylaşalım. Gözaltına alınan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan şu dakikalarda İstanbul'a getiriliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınmıştı. Yalın ifadesinde, etkin pişmanlık ifadesinde 200 bin TL'yi Manisa'daki eve götürdüğünü, Özgür Özel'in WhatsApp üzerinden kendisine parayı poşet içinde bahçe duvarına bırakmasını söylediğini, parayı poşet içerisinde bırakıp ayrıldığını öne sürmüştü. Bu Özkan Yalım'ın iddiası. İşte bu iddianın devamında Özkan Yalım şunu söylüyor. Özel'in yakın olarak bildiğini söylediği Demirhan isimli kişiye Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde para teslim ettiğini söylemişti. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlıkta adını geçirmiş olduğu Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı ve İstanbul'a getiriliyor. Bu iki sıcak gelişmeyle ilgili detayları biz gün boyunca takip ediyor olacağız ve gelişmeleri aktaracağız.
0: Peki Hanifi, sana çok teşekkür ederim. Gelişmeleri elbette oldukça tekrar Hanifi'den alacağız. Değerli izleyenler, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek itirafçı olmuştu, hatırlayacaksınız. Merakla beklenen o ifadesine ulaşıldı. Böcek adaylık için partiye para verdiklerini kabul etti. Kendi gibi itirafçı olan oğlunun beyanlarını da doğruladı.
2: Muhittin Böcek'le ilgili yargılama

0: Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 15-22, Ankara 11-22, İzmir 17-27, Bursa 15-23, Konya 11-24, Afyon 10-22, Denizli 14-27, Antalya 16-23, Adana 15-25, Zonguldak 14-19, Samsun 15-20, Trabzon 15-22, Kayseri 12-22, Erzurum 6-14, Gaziantep 13-25, Diyarbakır 12-26 ve Şanlıurfa 15-28 derece.

0: Yol durumu.
1: Erdemli Güzeloluk yolunun 1 ila 2. kilometreler arasında Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolu yapım iş bakımı kapsamında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Taşköprü Hanönü Boyabat yolunun 3 ila 5. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor. Manisa Turgutlu yolu otogar kavşağı 14 ila 25. kilometreler arasında köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: besli olabilir ama her bes Allianz bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Allianz. Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Sana yazıklar olsun. Ey nefsim, kış gelmeden odun kömür alırsın.

0: hazırlanırsın. Kışın soğuklarına böyle hazırlanırsın. Halbuki cehennemde zemherir soğuğu var. Hiç kalır buna göre dünyadaki soğuklar. Cehennem sıcağı da öyle şiddetlidir ki, dünyadaki sıcaklar ona göre nedir ki? Tedbir alıyorsun da kış için çok önceden, ahireti niçin düşünmezsin ölmeden? Yoksa sen ahirete iman etmiyor musun? Allah'tan kork ey nefsim, sana yazıklar olsun. Sonra tövbe ederim diye düşünüyorsan, ölüm ani gelir de olursun sonra pişman. İstiğfar edeceksen bugünden etmelisin. Yarına bırakma ki belki ölebilirsin. İhtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini, hasta olmadan önce vücudun sıhhatini, sıkıntıya düşmeden daha önce rahatın, ölüm gelmeden önce bu ömrün, bu hayatın kıymetini acaba ne için bilmiyorsun? Biraz düşün ey nefsim, sana yazıklar olsun. Zannetme ki Allah'ı kızdırıyor günahın, azabı bu sebepten yapıyor sanma sakın. Seni yakacak olan o ateş kendindedir. Süfli şehvetlerinden meydana gelmektedir. İçindeki ateşle kendini yakıyorsun. Öyleyse ey nefsim sana yazıklar olsun. Dünya nimetlerinden bir gün ayrılacaksın ve firak ateşiyle tutuşup yanacaksın. İstediğin şeyi sev. Bir gün elbet yok olur. Ayrılık ateşi de sevgin kadar çok olur. Sen bu hakikatleri hiç mi düşünmüyorsun? Kendine gel ey nefsim, sana yazıklar olsun. Niçin sarılıyorsun dünya mali mülküne? Bu dünyanın tamamı senin olsa hükmüne. Zira buna Rabbimiz sinek kanadı kadar bir kıymet vermiyor ki, öyleyse neye yarar? Hani zenginliğiyle mağrur Karun ve Haman, şimdi acep onları var mı hiç hatırlayan? Halbuki bu dünyadan nasibin azdır senin. Onlar da azalmakta, bozulmakta gün be gün. Bunlar için cenneti feda mı ediyorsun? Biraz utan ey nefsim, sana yazıklar olsun. Müslümanım diyorsun, bilmiyorsun dinini. Öğrenmedin namazın farzını, sünnetini. Ahlakın iyi değil ve kötü huyların var. Günahların dağ gibi, etmiyorsun istiğfar. Büyüklerin emrine hemen peki demezsin. Mümin kardeşlerini her gün gıybet edersin. Halbuki bilirsin ki gıybet zehir gibidir ve gıybet edenlere azap çok şiddetlidir. Çocuğunu döversin, hanımını üzersin. Bunların haklarını bilmem nasıl ödersin. Bak, önünde ölüm var, ahiret var, hesap var. İnsanları bekliyor cehennemde azaplar. Artık bırak gafleti, yoksa pişman olursun. Allah'tan kork ey nefsim, sana yazıklar olsun.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Seyyid Sıbkatullah Hizani Kudüs-i Esruh buyuruyor ki, Bizim yolumuzun esası sohbet ve muhabbettir. Sohbet muhakkak lazımdır. Sohbet dünya bağlılıklarını keser ve hakiki imanı kazandırır. Eshab-ı kiramdan bazılarının "Gelin bir saat iman edelim" sözlerindeki imandan maksat sohbettir. Yani bir saat sohbet edelim de imanımız yenilensin, kuvvetlensin demektir buyuruyor Seyyid Sıbkatullah Hizani rahmetullahi teala aleyh.
1: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kolay gelsin.
1: Aleyküm selam. Buyurunuz efendim.
3: Şimdi iki tane sorum var hocam. Önce kurbanla ilgili sorayım. Eşimin emekli olduğuna sağlıklı bir evde beraber oturuyoruz. Onun dışında eşimin annesinden kalma üç kardeşe ait İstanbul'da bir evde satılsa 2 milyon falan civarında para düşer hakkında. Ayrıca eşimin gene bir de Tekirdağ tarafında iki kardeşe ortak daha var. 42 milyon kadar maaşı var. Emekli maaşı. 1-200 bin lira bankada birikmiş parası vardır. Bence kurban kesmek gerekir mi? Gerekmez mi soracağım?
2: Hanımınızın değil mi efendim?
3: Evet, hanımınızın hepsi.
2: Peki efendim.
3: Bir sorun daha var hocam.
2: Buyurun.
3: Ben maalesef mesleğimi tartışıyorum. Kapımdasam diye. Bu yüzü sahibi. Bizim bağırsaklardan ne yapalım kanserlerine? Bağırsaklar dışarıda bizim. Bir torbaya koyuyor onu. Abdest alıyorum. Çıkıyorum gene bozuyor. Abdest alıyorum çıkıyorum gece bozuyor. Yani dışkı ne zaman gelecek? Gazi ne zaman çıkıyor belli olmuyor. Her hafta namaz vakti bizim abdest alalım. Nasıl yoksa özür sahibim diye bir abdestle birkaç namaz kılabilir miyim? Bunu bir onu sorayım.
2: Peki efendim.
3: Allah razı olsun.
1: Teşekkürler. Aynen. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
1: Buyurun.
4: Hocam öncelikle dua istiyorum sizlerden.
2: Rabbim iki can saadeti versin inşallah Teala efendim. Buyurun.
4: Hocam öncelikle birincisi neden ikinci günü kesmemiz gerekiyor kurbanı? Bunu bir arkadaşım için soruyorum da. İkincisi de şimdi bizim arkadaş İstanbul'da resmi nikahını kıymış. Denizli'de imam nikahını...
2: Yani imam nikahı değil, dini nikah.
4: Dini nikahını kıymış. Ama şu anda İstanbul'da yaşıyor. Ama niyeti var şeye dönme, Denizli'ye dönme niyeti var.
2: Evlendiler mi bunlar? Düğün oldu
4: evlendiler
2: mu?
4: Evlendiler hocam, çok oldu.
2: Evlendiler. Nerede evlendiler?
4: Resmi...
2: Ya bırak onu. Zipap nerede oldu?
4: İstanbul'da oldu.
2: Tamam.
4: İstanbul'da oldu.
2: Tamam efendim.
4: Bir de işte bu bir kuruma vermiş şeyi kurbanını vacip hükmünde şu anda. Vacip, yani kurban vacip. Bunun hani bir de İstanbul'dan şimdi şeye gidecekler. Denizli'ye gidecekler bayramda. Bunun nasıl olur yani kurbanı?
1: Tamam. Anlaşıldı efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: İyi günler.
1: Buyurun.
5: Hayırlı günler efendim.
1: Hayırlı günler.
5: Allah sana razı olsun hepinizden de. Konuşumuzda çalışanların cümlesini Allah bugün razı olsun. Efendim benim bir hafta eşim hasta. Mesela ben bunun zekatını veririm ama kalan tabii ki tam veremiyorum. Bunun kalanlarına ben sorumlu olur muyum?
2: Aklı ermiyor mu?
5: Yok, hiç aklı yok. Pakistan'ın demak hastası, Almanya hastası. Yani tabii her şeyini ben kendimden çocuğum ilerliyor. Mesela şey bir diyatını veriyorum. Allah'a şükürler olsun. Sizin sayenizde, sizden öğrendiklerimize göre. Ne bileyim, bilmem ben şeyleri de kendim suç dedim. Acaba ben tam yapamıyor muyum diye üzülmüyor mu hocam?
2: Yok şey yapma. İzah edeceğiz efendim, tamam mı?
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz kurbanla alakalı sormuş. Yurt dışına kurban vekaleti verdiğimiz zaman vekalet verdiğimiz şahısın da orada bulunması gerekiyor mu? Böyle olması gerekiyor demişler.
2: Tabii ya. Japonya'da kesicez, Japonya'ya götüreceğiz adamı değil mi?
1: Tabii yani ben mesela size yurt dışı için vekalet verdim. Tabii. Sizin Afrika'da ya da Afganistan'da olmanız lazım. Ya da Japonya'da nerede kesiliyorsa.
2: Yok, bu sefer Kuzey Kutbu'na gideceğim ben. Balina keseceğim ben.
1: Olur mu balina? Büyük bir hayvan.
2: Niye bir zamanlar birisi tavuk olur dediydi ya bir. geberdik diyor, öyle bir zındık proforda ya, proforda
1: tavuk,
2: ya.
1: Tavuk hadi küçük bir şey de.
2: Küçük bir şey.
1: Balin bayağı. Balin
2: hakkında ya. Nasıl yakalayacağız ya? Tövbe yarabbi. Şimdi kurban hani demin dünyanın bir ucu diyelim Japonya'da. Ben de Türkiye'deyim. Oradaki bir Müslümana ben vekalet verdim. Vacip olan kurbanımı kesmek ve dilediğin şekilde tasarruf etmek için seni vekil ettim dedim. Aldı, kesti, oradakileri dağıttı. Önemli olan kurbanın Japonya'da veya Afrika'nın bir ucunda yahut da Kanada'da, Amerika'da, Arjantin'de, Brezilya'da kesilmesi değil. Kurban kesilirken ben ne haldeyim? Mukim miyim, seferi miyim? Ona bakılır. Başında bulunmam şartı da yoktur. Şimdi mesela o sözü söyleyen dinleyicimiz bir yerde bir şey okumuş veya duymuş. O duyduğu veya okuyup hatırında kalan şey yanlış değil. Nasıl yanlış değil? Mesela sen gittin çiftliğinde, o aslı yok ki arasındaki çiftlik mi?
1: Evet.
2: Oraya gittin. Orada mesela kendine keseceksin, hanımına da keseceksin. Kesmesini de biliyorsun, yüzmesini de biliyorsun. Çok maharetlisin o konuda maşallah.
1: Evet, evet.
2: Öyle metüsena ediyorlar falan. Kim ediyorsa bilmiyorum da neyse. Şimdi yani hanımın da kurbanın başında bulunması tavsiye ediliyor. Ama şart mı? Değil. Farz vacip mi? Değil. Bazıları mesela kesilirken veya da kan akınca psikolojik olarak rahatsız oluyor. Bayılanlar bile oluyor, ben gördüm. Ya bırak aynı şekilde hayvan keserken birisi aynı şekilde parmağını kesmiş, oradan aynı şekilde böyle yani kuvvetli damar gitmiş falan, kan akınca falan bayılıyor.
1: Kan tutuyor
2: ya. Ya kan tutuyor diyorlar halk arasında onu. Dolayısıyla şimdi mesela bir şeyi okuduğun zaman veya duyduğun zaman iyi anlaman lazım. Hani efradını cami, ayarını mani diye bir söz var. Yani bazı şeyleri yani diyor ki bu hani fabrikadan çıkmış gibi dümdüz olur. Hayır, değil. Dümdüz olmaz. Mesela Allah-u Teala kadın kullarını yaratmış, erkek kullarını yaratmış. Kadın kullarında her ay buluğa erdikten sonra işte vücutta fazla bir kan var. O atılıyor. Hayız deniyor. Çocuk dünyaya geldikten sonra atılan kandan nifas deniyor. Ama bütün kadınlar aynı şekilde fabrikasyon gibi aynı değil ki. Birisininki 3 gün olur, birisininki 5 gün, birisininki 7 gün. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh tam ilmi saadeti ebediye de buyuruyor ki her ay değişebilir bu hayız günleri. İşte geçen ay 5 gündü, bu ay 7 güne çıkabilir buyuruyor. İşte üzüntü tesir edebilir, yedikleri tesir edebilir, hava şartları tesir edebilir. İnsan bu çünkü. Mekanik bir varlık değil ki. Mekanik varlıklara bile aynı şekilde bazı şeyler tesir edebiliyor. Dolayısıyla emirler yani başka kelime bulamadığım için söyleyeyim. Mesela ruhsat deniyor, azimet deniyor. Yani orada bir esneklik var. Onu anlatmak istiyorum deminden beri. Sen duydun. İşte kurbanın başında bulunması lazımmış. Ya arkadaş, farz değil bu. Lazım kelimesini kullanırken dikkat et. Ne diye kullanacaksın? Ha, kurbanın başında bulunması tavsiye edilmiş. Bitti o kadar. Şey de öyle. Mesela hadis-i şerifte var. İşte kurbanı kestin. Üçte birini eve, üçte birini komşular, üçte birini fakirlere. Muhakkak vermek lazım. İşte böyle tehdit. Arkadaş, bu kitaplarına bu hüküm nasıl geçmiş? Müştehit imamlar bu hadis-i şeriflerin hepsini taradı ve ondan hükmü bildirdi. Hüküm nedir? Müstahaptır buyuruyor. Peki adam kesti mesela. Güç kanaat geçiniyor da hanımın kolunda da işte evlendiğim bir 100 gram bilezik var. Zekat vermek, kurban kesmek mecburiyetinde. O kurbanı da kesmek için sene içerisinde para biriktiriyor mesela, değil mi? Şimdi bu şekilde böyle şey yapınca bunlar kesip etini tamamı kendileri yemesinde herhangi bir mahsur yok. Şimdi adam öyle bir anlatıyor ki hani günaha giriyor zannediyor. Zehir zemberek olsun ifadesini kullananı rastladım. Dedim tövbe et ya, sen kimsin? Yani dini sahibi misin sen? Kitaplarda, fıkıh kitaplarında yani kurban etinin üçte birini vermek müstahap diye yazıyor. Farz değil, vacip değil, müekked sünnet bile değil. Hadis-i şerif var. Hadis-i şeriften hüküm çıkaracak aynı şekilde müştehit misin sen? Onun için ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden din öğrenilmez. Fıkıh kitaplarından öğrenilir. Bu sebepten dolayı yani kurbanın başında bulunmak lazım. Bana bir dedi. Ya lazım değil arkadaş ya. Bunu nasıl tavsiye edilmiştir? Mesela şeyde de Kurban Bayramı ile Ramazan Bayramı arasında kitaplarda şu bilgi var. Ramazan-ı Şerif Bayramı'nda işte sabahleyin işte imsak vakti kalktı. Sabah namazı imsak vaktinden sonra işte bekledi. Sabah namazı vakti girince sabah namazını kıldı. Ondan sonra bayram namazını kılmak için veya da sabah namazını pardon da kılmak için camiye gitti. Değil mi? Şey, Ramazan-ı Şerif Bayramı'nda. Ama yani o sabah namazı vakti kalkar kalkmaz tatlı bir şey yemesi tavsiye edilmiş. Ha bugün Rabbim aynı şekilde oruç tutmayı yasak etti. Bugün haram. Onu ifade için
6: oruç farz, olmadığını göstermek.
2: Oruç olmadığını. Peki şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı'nda da kurban kesecek kimsenin. Benim kurban Japonya'da kesilecek mesela.
6: Yani?
2: Adam özel uçakla gönderecek ama.
6: Şey mi? Etini mi?
2: Ha etini.
6: Ha. O aynı gün yetişir mi bilmiyorum.
2: Tabii. Şimdi.
6: Siz o farzı yapamayacaksınız o zaman.
2: Farz değilmiş. Müstahap buyuruluyor. Yani kurban kesecek kimsenin kurban kesilip de onun böbreklerinden aynı şekilde ilk defa yemeği onunla başlaması müstahaptır. Buna oruç değil bu. Şeyi geciktiriyorsun. Kahvaltıyı geciktiriyorsun. Evet. Hadise bundan ibaret. Bunu birbirine karıştıranlar oluyor. Onun için bir şeyi öğrenirken yani mutlaka kitaptan okuduk hatta bırak hadis-i şerifi anlamayı, bırak ayet-i kerimeyi anlamayı. Ya fıkıh kitaplarında bizim seviyemize inmiş İslam alimlerinin yazmış olduğu kitabı anlamaktan acizsiz. Ondan sonra da hadis-i şerif, hadis-i şerif böyle buyuruyor, bunu yapmak lazım değil mi? Bak burada böyle buyuruyor falan. Peki bir arkadaşım ya, kurban konusunda Kevser suresinde, Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi. Orada Esna-ı Sübü'ne keven har buyuruyor, kurban kes, emir sigasıyla bildiriliyor. Ama ne İmam Azim Hanife, ne İmam Malik, ne İmam Şafii, ne İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri kurban kesmek farz dememiştir. Ayet-i kerime var, kurban kes emri var. Buyuruyorlar ki bu emir Peygamber Efendimiz'e hitaptır.
6: Hatta Hanefi hariç diğerleri sünnet demiş, müekked sünnet.
2: Sadece Hanefi vacip demiş, diğerleri de müekked sünnet demiş. Dolayısıyla ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden böyle okuyup da şakır şakır kendisini alim zanneden bunların hepsi Allah-u Teala korusun insanları yanlış yola sürüklüyor ve tabii o yanlışlar da eğer aklı başına gelip de ehl-i sünnet alimlerin kitaplarını okuyup onlardan tövbe etmez, son nefesi de imanı kurtaramazsa cehenneme gider.
6: Bu dinleyicimizin sorusu yanlış ifade etmiş olabilir. Şöyle de soruyor olabilir. Mesela İhlas Vakfı'na vekalet verdi. Orada 10 tane isim sayılıyor diyelim. Bu 10 isim mi vekil ediyor? Afrika'ya bunlardan, bu 10 kişiden biri Afrika'da mesela Uganda'da kesiliyorsa oraya gidiyor. Birisi Afganistan'a gidiyor, birisi başka yere gidiyor falan. Yani bu şekilde bir görevlinin oraya vekil ettiğimiz kişinin gitmesi gerekmez mi? Gibi de anlaşılıyor olabilir.
2: Şimdi
6: sormuş olabilir.
2: Hatta son mesela bizi de getirdiler. O hazırladıkları zarfın üzerine onu güncellemişler. Mesela daha önce biz kendilerine de aynı şekilde söylemiştik bunu. Mesela oraya yazmışlar 8-10 tane isim. Bunları umum vekil tayin ediyor. Şimdi bunların her biri kurban vekaleti verenler bunların isimlerini söylüyorlar ya.
6: Evet.
2: Yani her biri o kadar vekalet gelen vekaletlerin hepsinde umum vekil.
6: Her biri münferiden.
2: Münferiden.
6: Ayrı ayrı yani.
2: Ama mesela Mustafa Toköz'ün önüne 100 kişi geldi. Bunu diyor sen Afganistan'da kestir. Sen umum vekilsin ya. Telefonla ille senin Afganistan'a gitmen de şart değil. Orada Afganistan'daki kurban kesecek insanları telefonla ayarladın veya da maille görüştün, şey yaptın falan. Onlarla görüştünüz. Tamam kurban günü. Sen o listeyi de gönderdin ona. Bunları kesmek üzere seni kendime vekil ettim dedi. Yani orada mesela diyelim ki vacip olanlar var, akike olanlar var, adak olanlar var. Ondan sonra sevabı ölmüşleri olanlar var. Bu maille yazar. veya da telefonda aynı şekilde açar oraya gönderdiği arkadaşı. Hatta buradan gidecekse orada şey yapacak olan bazen mesela şey de yapıyorlar. Mesela buraya TGRTB'me yayına gelen arkadaşlardan Şaban var. Mesela o da onun vekillerinin arasında. Mesela o Hindistan'a gidecek zannedersin. Hindistan'a gidecek. Ne yapacak şimdi? Hindistan'a gönderilen listede o umum vekil zaten. Yani orada birisini çağırır. Elinde liste var. İşte danalar almışlardır. 7'şer kişi, 7'şer kişi. Şunlar, Vacip, şunun ölmüşlere aynı şekilde. Şunlar okuyorlar zaten şeyin başında, hayvanın başında onları. Ondan sonra seni vekil ettim, o da kabul ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Kesin bitiyor o kadar yani. Yani yapılması zor bir şey değil. O umum vekilin mutlak orada bulunması da şart değil. Onu anlatıyordum. Yani uzun uzun biraz uzattık da özür dileriz. Yani umum vekil buradan telefonla da veya maille de vekaleti orada kesmek üzere ona vekalet verebiliyor.
6: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.
0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanlar değiştikçe nimetler değişir. Peygamber Efendimiz, hizmet eden hizmet görür buyuruyor. Allahü Teala hizmet edene mutlaka hizmet edenler gönderir, onun işini halleder. Dine hizmet edene dünya hizmetçi olur. Burada dünya insanlar demektir. Herkesle iyi geçinmeli ama kendimiz de iyi geçinmemeli, kendisini beğenmemeli. Kendisiyle iyi geçinen, başta ailesi olmak üzere hiç kimseyle geçinemez. Büyük zatların hakiki talebelerinin ilk günkü edep ve tevazusu, 30 sene sonra da aynıdır, hiç değişmez. Zira insan bir parça değişirse, Allahü Teala'nın verdiği nimetle değişir. Kur'an-ı Kerim'de mealen, eğer siz kendinizi değiştirmezseniz Allah size verdiği nimeti değiştirmez buyuruluyor. Eğer insanların başına bir musibet geliyorsa hep değiştiğindendir. Değiştikçe nimet de değişir. Dolayısıyla değişmemek, İslamiyet'ten ayrılmamak lazımdır. Müslüman olmanın, doğru iman sahibi olmanın, büyükleri sevmenin dışında başka bir şeref aramamalıdır. Sıfatlarda, etiketlerde itibar aramak çok yanlıştır. Herkes dışa kıymet veriyor. Halbuki Allahü Teala kalpteki niyete kıymet veriyor. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, zahir mamur, batın harap buyururdu. Herkes çöplük gibi olan içine önem vermeyip, insanlara göstermek için dışını süslüyor. Halbuki Allahü Teala içe bakıyor. Buna önem veren içini temizler. İnsanlara önem veren dışını temizler. Eğer bir kimse Rabbimizin rızasını hedeflemişse, onun sevgili kulu olmayı tercih etmişse, onun ilk yapacağı iş içini temizlemektir. Zahirlerini süslemeyi evliya zatlar hiç düşünmediler. Ama içlerini zikrullahla, Kur'an-ı Kerim'le temizlemişlerdir. İşte bu yüzden onlar 1000 senede geçse ölmüyorlar. Merkez Efendi ve Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri gibi büyükler asırlar önce yaşamış olmalarına rağmen bugün dahi seviliyorlar. Eshab-ı kiramdan bahsedildiği zaman onların evlerinden, develerinden, mallarından bahsedilmiyor. Bunlar akla bile gelmiyor. Ama onların eshab-ı kiram oluşu, o etiketleri her şeyin üstündeydi. Binaenaleyh, silsile-i aliye büyüklerini tanımak, onları büyük bilmek bize şeref olarak yeter. Onun dışında başka bir sıfatla birbirimize önem vermemiz rezilliktir, çok kötüdür. Allahü Teala'nın dünyada en çok gadab ettiği amel, kafirlikten sonra kalp kırmaktır. Bir kişinin üzüntüsü, 1000 kişinin helakine sebep olabilir. Kimseye sert davranmamalı, tepeden bakmamalı. Herkesten dua almaya çalışmalı. Karşımızdaki Allah'ın sevgili kulu olabilir. Çünkü Allahü Teala veli kullarını gizlemiştir. Onlar da kendilerini bilmezler. Allahü Teala'nın çok sevdiği büyükleri sevmek ve onlara itaat etmek lazımdır.
7: dinimizin yayılması için gayret göstermek, yani insanlar yanmasın diye uğraşmak ve ehli sünnet alimlerinin kitaplarının okunması için çalışmak elbette lazımdır. Enes bin Malik Hazretleri buyuruyor ki, Peygamber Efendimizle birlikte gidiyordum. Üzerinde Yemen kumaşından bir palto vardı. Arkadan bir köylü gelip yakasından öyle çekti ki, paltonun yakası mübarek boynunu acıttı, izi kaldı. Resulullah geriye döndü. Köylü zekat malından bir şey istedi. Hiç kızmadı, aksine onun bu haline tebessüm etti. Ona bir şey verilmesi için emir buyurdu. İdarecilerin de maiyetindekilere kızmaması lazımdır. Bu Peygamber Efendimizin sünnetindendir, güzel ahlakındandır. Ona biraz uymak bile bütün dünya nimetlerinden daha kıymetlidir. İmam Rabbani Hazretleri, bütün peygamberler Muhammed Aleyhisselam'ın kalbindeki sevgiden bir avuç alarak peygamberlik derecelerine kavuştular. Bütün evliya zatlar Peygamber Efendimizin kalbindeki sevgiden bir damla içerek o derecelere kavuştular buyuruyor. Peygamber Efendimiz de, kalbimde ne varsa hepsini kardeşim Ebu Bekir'in kalbine akıttım. Ebu Bekir'in imanı terazinin bir kefesini, kıyamete kadar gelecek Müslümanların imanı diğer kefesine konulsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelir buyuruyor. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri de kalbinde ne varsa hepsini Selman-ı Farisi Hazretlerinin kalbine akıttı. İşte o aşk, o feyz, asırlar boyunca bir silsile-i aliye büyüğünün kalbinden bir diğerinin kalbine nakledilerek gelmiştir. O halde hakiki mümin bu büyüklerin şadırvanından su içen ve içirendir. Yani bu büyüklerin kitaplarını, mesela Mektubat-ı Rabbani'yi tam ilmihali okuyan ve okutandır. Çünkü bizi arayan kitaplarımızın satırları arasında bulur buyuruyorlar. Bu kitapları okuyan ve okutan büyüklerin sevgisine ve feyzine kavuşur.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: İlk dinleyicimiz biraz kesik kesik geldi ama yani anladığım kadarını söyleyeyim. Eğer benim eksik anlattıklarım varsa sen nasıl anladın onu da devreye girebilirsin. Anlattığına göre hanımının kurban kesmesi vacip. Elinde mevcutlarını söyledi hanımının. Benim bir hanım dedi durumu bu. Kurban kesmesi vacip mi? Evet, kurban kesmesi vacip, kesmesi lazım. Dinleyicimiz kendisi rahatsız. Allah-u Teala hayırlı hayırlı şifalar ihsan etsin dedi. Yani ben Maliki mezhebini taklit ediyorum ama dedi de hadi abdest alıyorum oradan çıkmadan. Hani idrar kaçışı yerleme oluyor. Bazen kontrol edemiyorsun. Yani oradan başka akıntılar da geliyor falan. Yani ben dedi nasıl yapacağım falan. Maliki mezhebinde bu hal abdesti bozmuyor. Semavi özür kabul ediyor.
6: Torba takılı olsa dışarıda.
2: Olsun. Bozmuyor.
6: O da bozmuyor.
2: Bozmuyor. Bir abdestle birkaç vakit namaz kılabilir mi? Kılabilir. Herhangi problem söz konusu değil. Bu bir. İkincisi, şimdi idrar kaçıyor. Yel de kaçıyor. Yani o bölgede aynı şekilde gaita da çıkarabiliyor. İmam Malik Hazretleri'nin ikinci içtihadına göre necaset namaza mani değil. Bu kabilde olmaz sebebiyle yani bir abdestle ve iç çamaşırı necis de olmuş olsa o halde namazını kılar, iade etmez. Bu diğer üç mezhepteki Müslümanlar için de çok büyük kolaylıktır. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Onu önce kurbanı ikinci gün kesmek başkası adına soruyorum diye başladı. Sonra anladığım kadarıyla bir kuruma vermiş kurbanını. Bir bakma bir derine nereye verdiyse. Ama dedi bunlar dedi işte herhalde Denizli diyordu kurbanda seferi olacakmış. Şimdi kurbanda ikinci gün kesilecek. Yani şimdi bunlar.
6: Bunların vatan aslisi İstanbul'muş.
2: Neresiydi dedi önce. Dümbür'de olmuş, Sipapur'da olmuş. Dolayısıyla İstanbul vatan aslisi. Efendim dedi ileride Denizli'ye yerleşeceklermiş. O zaman ileride aynı şekilde o.
6: Denizli'ye yerleştikleri zaman.
2: Yerleştikleri zaman. Burada dinleyicimiz bir şeyi tamam zihninde kalmış da tam oturmamış yerine. Şimdi bir yerde evlendiği zaman otomatik olarak orası vatan yesi olur. Niyetle falan değişmez. Ama Mesela diyelim ki İstanbul'a bir iş için gelse, ben bu işim sebebiyle buradayım, daha sonra memleketime gideceğim dedi. 30 sene bile burada kalsa burası hep vatanı ikamet olur. Vatan asi olmaz. Ta ki ben vazgeçtim memleketime gitmeye, buraya yerleşmeye niyet ettiğim dediği an burası vatan asisi olur. Ama evlilikte öyle değil. Doğduğu yeri, ben ileride nasılsa başka bir yere giderim ya, doğar doğmaz burası benim vatan aslim değil diyemez. Evlendiği yerde diyemez. Evlenmiştir, bitti. Yani ileride yani Denizli'ye giderse oraya, ben burayı aynı şekilde buraya yerleşeceğim. İstanbul'la bağlantı kesildi. O zaman doğduğu yer, evlendiği yer iptal olur. Vatan asli olmaktan o son karar verdiği yer vatan asli olur. Ama şimdi Denizli'ye gittikleri zaman Denizli'de bunlar seferi olacaklar.
6: 15 günden az kalırsa.
2: Az kalırlarsa. Dolayısıyla bir derneğe, bir vakfa, bir kuruma da şeye vermişler.
6: Kurbanı vermişler.
2: Kurbanları vermişler. Yani dedi bu kurban ne olacak? Bu kurban ne olacak? Bu kurban kurban olacak. Ama farz, vacip değil, nafile olacak.
6: Yine kurban olur yani.
2: Tabii canım, zahi olmaz ki. Yalnız onu zaman zaman tekrarlıyoruz ya Mustafa Bey. Şimdi kelimeler, kelimelerin ifade ettiği, kitaplardaki ifade ettiği anlam unutulmuş. Nafile kelimesine şu anda insanlar konuşuyor. Ya nafile, boş boş manasında kullanıyor. Öyle değil o ya. Fıkıh kitaplarındaki nafile farz ve vacip olmayan ibadet demektir. Yani müekked sünnet, gayri müekked sünnet, müstahap, mendup olan ibadetlerin hepsinin genel adı nafiledir. Boş demek değildir. Boşa kürek çekmiyorsun. Gene aynı şekilde oluyor. Yani vacip olmuyor. Peki borçlu mu kalıyorsun? Hayır, niye borçlu kalacaksın ki? Çünkü seferde kesince nafile olmuş olur. Herhangi bir mahsur söz konusu olmaz.
6: Seferdekine vacip değil kurban kesmek.
2: Evet. Gelelim efendim son dinleyicimiz. Beyim hasta dedi. Zannedersem şey dedi, Alzheimer şey yapmıyor dedi.
6: Evet, yani aklı başında değil.
2: Aklı başında değil. Şimdi Mustafa Bey.
6: Parkinson hepsi varmış.
2: Evet. Allah Teala hayırlı hayırlı şifalar senesin. Bakara da yardımcı olsun, zor amin. İş. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken biz o zaman Çağaloğlu'nda Türkiye Gazetesi'nde işte bizim sayfa servisindeydik. Orada gelen sualler orada birikiyor. Bazılarını ilmihalde ve kitaplarda bulamadıklarımızı kendilerine arz ediyorduk. Veyahut da kitapta var da anlayamadığımızı aynı şekilde kendilerine arz ediyorduk. O zaman mesela bir arkadaşım birisi, benim dedi annem dedi hani Alzheimer da o zamanlar vardı falan böyle. Arada sırada dedi böyle aklı başına geliyor falan ama dedi genelde unutuyor dedi. Ya parası var. Bunun zekatı, kurbanı, sadakayı, fıtrı. Daha o zaman da hani Saadet-i Ebediyen de çok açık değildi. Biz arz etmiştik. Aklı başına gelir gibi olduğu zaman o zaman umum vekalet alsın. Zekatı için, kurbanı için ve sadakayı, fıtrası için. Artık bir daha yok umum vekalet. Onu arz edecek bir durumu da söz konusu değil. Eğer bu dinleyicimiz de beyinden böyle fırsatını bulur. Mesela diyelim ki bazen hep aynı gitmez o. Sakin bir zamanı olur. Ona der ki yani onu dinler durumdaysa işte zekatını vermek, kurbanını kesmek, fıtranı vermek için beni vekil ettin değil mi? O başını sallasa kafi. İlle demesi şart değil. Başını sallasa bitti. Hatta diyelim ki yazılı olarak önüne koysa ona evet dese, evet dese ondan sonra bir daha sormasına gerek yok. Ne yapacak o zaman? Artık beyinden vekalet almasına gerek yok. Onun gerideki parası ne kadar? Şu kadar. İşte kurbanını kesecek onun adına, ismini yazacak onun adına. Çünkü umum vekil olduğu için vekaleti bu verecek. O sana zekatı 40'ta bir ayırıp verecek. Sadakayı fıtırı aynı şekilde verecek. Hatta onun adına mesela Allah-u Teala'nın dinine, dinini doğru olarak öğreten kitaplara yardım mı bile aynı şekilde ona verebilir. Peki bu hizmetinin karşılığı bu bir şey kazanmıyor mu? Kazanmaz olur mu Mustafa Bey ya? Bir kere kocası kocasını şeyden borçtan kurtarıyor değil mi? Ondan sonra Allah-u Teala dinine hizmet için yardım ediyor. Kendisi de kazanıyor, kocası da kazanıyor, hepsi kazanıyor. Allah-u Teala hepimizin anlayışını artırsın. Şu anda hasta kullar vardır. Onlara bakmakta olanlar vardır. Bakmakta olanlar vardır. Dolayısıyla babaannemin sözü hatırıma gelirdi. İşte o derdi ki 3 günlük ağrı 4. gün toprak derdi. Tabii ilkokulu bitirdik. Orta birden ta ilahiyat son sınıfa kadar aynı odada beraber kaldım ben babaannemle. 11 sene adı var bunun. Televizyon yok, radyo yok, telefon yok. O konuşurdu, ben dinlerdim falan. Zihnimizi böyle dağıtacak bir şey de yoktu. Radyomuz da yoktu bizim.
6: Kim derdi sizin radyocu olacağınız?
2: Tabii.
6: Hayal bile kurmuyormuşsunuzdur. Radyoda
2: ya, birisi söylese dalga mı geçiyorsun derdim. Tamam mı? Birisi söylese dalga mı geçiyorsun derdim. Ve kadıncağız aynı şekilde yaşadıkları, gördüklerinin hepsini o şekilde böyle anlatırdı. Yani doğru bilgiler yüklenmişler, gözlerinin önünde onları görmüş. Onları da hayatlarına geçirmişler. Onlar da adam. Annem de öyleydi, babaannem de öyleydi, anneannem de öyleydi. Köyde dikkat ettim. Yani konuşmaya başladığı zaman nenem emsalleri, biraz aklı başında olanlar, dini konuda bugün İmmat ve İlahiyatı bitirenlerden daha fazla din kültürüne sahiptirler. Ve onlarınki kültür, zaten şimdi din kültürü, onlarınki kültür değildi.
6: Onlarınki hayat biçimi.
2: Hayat biçimiydi. Hayatlarına geçirmişler. Evet. Hayatlarına geçirmişler. Mesela şeyde adam kendi bahçesine, tarlasına gidiyor. Yol kenarlarında bahçeler var. Erik, elma, kayısı. Dalı sarkıyor yola. Dalı sarkıyor. Ve hiç unutmuyorum. Biz hayvan otlatmaya giderken Turfan'da erik olurdu. Bu can erik var ya, öyle bir eriği vardı. Turfan'da olurdu.
6: Kilosu 600 liraymış. Sözünüzü kestim.
2: Bizim paramız yoktu. Bir sarayla almıyorduk. Bir gün baktım. Dedeme yakın yaşta bir adamcağız. Sahibi o. Oraya durmuş, sabahın erken saatinde gitmiş. Çünkü o istikamete hayvan otlatmaya giden çocuklar var. Yolun kenarında. Gelen her gruba, çocuklar, bu erikten istediğiniz kadar alın. Yani hayvan otlatmaya giden dağda falan. Torbanıza koyun. Orada yersiniz. Sizden bir şeyse eriği alırken dallarını kırmayın. Dallarını kırmayın. Ya Mustafa Bey, dikkat ederdim. Nisan'da bile bazen böyle şey dona çektiği olurdu. O eriğe bir şey olmazdı. O erik gene erik verirdi. Dallı bu da kırılacak şekilde. Ta çocukken böyle ha dedim. Sen Allah için davranırsan, Allah için verirsen Allah Teala koruyor. Peki efendim, her taraf dondu da orası niye donmadı? Cenab-ı Hak melekleri korur. Melekleri korur. Bir şey olmaz. Yani devam eder. Birisi böyle itina eder, bilmem ne eder falan. Ayrıca alır götür gider. Dolayısıyla Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın, idrakini artırsın. Rabbimizin emrine ittiba edersek, kurban kesersen, keserken, zekat verirken, sadaka-i fıtır verirken, bunlar da mesela açık açık vacip olan kurbanı keserken söylemekte riya olmaz buyuruyor. Beş vakit namazı kılmakta riya olmaz. Ama teheccüd namazı, duha namazı, nafile oruç, nafile namaz, nafile sadaka, bunları gizli yapmak lazım buyuruyor. Çünkü riya girebilir. Sen teheccüde kalkıyor musun? Ya bir kalk tadını bir anlarsın bana. Sen gelin kadar.
6: Benim gibi bir kalk da sen de öğren.
2: Fakat çok enteresan Mustafa Bey ya, kitaplarda bir şey anlatılıyor. Şimdi mesela ne sen ne ben, hiç hatırımıza geldi mi? İşte bugün sabah namazını kıldık, şimdi öğlen namazını, hatırımıza bile gelmez. Söylesek de sen ne bana aferin diyorsun, ne ben sana aferin diyorum. Ama teheccüde deyince hemen senin birden aynı şekilde böyle
6: hemen kalktığımı teheccüde hatırıma geldi.
2: Orada nefis söyletmeye çalışırmış, tamam mı? Söylesene buna. Bugün ne şey, teheccüde kıl, söylesene buna. Söylesene buna. Evet. Allah Allah, alçak bir nefis. Cenab-ı Hak
6: oradan kendine pay çıkaracak. Tabii. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 00 online bağış ihlasvakfi.org.tr

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
3: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
6: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
7: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
2: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Şimdi reklamlar.
9: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ankara'da.

0: Yeni saatte gündeme hoş geldiniz. Gelişmelerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü programında önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda sorun yaşanmadığını belirten Erdoğan, gübre stoklarımız yeterli dedi. Çiftçilere yönelik destek paketini de açıklayan Erdoğan, 24 ay geri ödemesiz finansman sağlanacağını ve 10 milyon dolara kadar kaynak sunulacağını ifade etti.
1: Bu yıl çok bereketli bir yıl olacak. Üretim güçleniyor. Küçük baş destek programımızda ise başvurular tamamlandı. Hak sahiplerine ilk hayvan teslimatını önümüzdeki ay yapacağız. Program kapsamında 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerde tutarın %50 ile 70'i arasındaki kısmını hibe edeceğiz. Tarımda planlamanın ikinci safhasına geçiyoruz. Bu yeni aşamada artık tarımsal yatırımları da planlayacağız. Tarım sektörünün ana damarı olan siz kıymetli çiftçilerimizin emeğinin zayi olmayacağı, pazarlama sorunu yaşamayacağı ürünlerinin doğru yerde ve doğru sanayi tesisinde işleneceği bir sistemi inşallah hayata geçiriyoruz. Bakanlığımız aracılığıyla Dünya Bankası tarafından sağlanacak kaynakla uygulanacak Türkiye tarım gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Kredi garanti fonunun da dahil olacağı mekanizmayla krediye erişimde sorun yaşayan ve bilincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız.
0: Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi ve aylık ödemelerinin tarihi belli oldu. Ödemeler 17-22 Mayıs tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Çalışma Bakanlığı'ndan gelecek haberdeydi. Müjdeyi Bakan Vedat Işıkhan verdi. Buna göre emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylıkları bayram öncesi hesaplarda olacak. Ödemeler 17-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Işıkhan, ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum ifadesini kullandı. Değerli izleyenler, etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni bir ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Yalım ek ifadesini şu sıralarda vermeye devam ediyor. Detayları TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar'dan alacağız. Hanifi, sözü hemen sana bırakayım.
2: Mehmet Aydın, günün en sıcak adli gelişmesiydi. Öğleden sonra yaşandı. Hatırlayacaksınız, Mart ayının son haftasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Uşak Belediyesi'ne yönelik bir yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 30 Mart'ta sulh ceza hakimliğince tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Sonrasında Özkan Yalım İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilmişti. Özkan Yalım etkin pişmanlıktan faydalandı. Etkin pişmanlık ifadesinde suçlamaların birçoğunu kabul etti ve uğrattığı iddia edilen kamu zararının kendisine açıklanmasıyla beraber o zararın karşılanabileceğini öne sürdü. Uğrattığım kamu zararı neyse ödemeye hazırım dedi Özkan Yalım. Özkan Yalım bir kez daha bugün savcı karşısına çıktı. Çünkü kendisi ek ifade vermek istedi. Tutuklu bulunmuş olduğu cezaevinden dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Anlatacaklarım var dedi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu dilekçeyi kabul etti. Özkan Yalım öğleden sonra yoğun güvenlik önlemi altında İstanbul Adalet Sarayı'na geldi ve şu dakikalarda savcılık makamındaki ifade işlemi devam ediyor. Günün en sıcak adli gelişmesi bu dedim ve bu gelişmeyi bizler adliyede takip ediyoruz. Neredeyiz? Çağlayan'dayız. Çağlayan'daki bir diğer ikinci sıcak gelişme ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı hakkında oldu. Demirhan göz açan gözaltına alındı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla. Bu isim daha önce nerede geçiyordu? Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen kişi Demirhan göz açan Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı. Kendisi bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alındı ve şu dakikalarda Manisa'dan İstanbul'a getiriliyor. O da savcılık karşısında hakkındaki iddiaya ilişkin bir savunma yapacak, ifade verecek. Kendisi gözaltında. Peki hakkındaki suçlama ne? Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde 2023 yılı CHP kurultayı öncesinde yapılan kongre süreçlerinde kullanılmak üzere dönemin CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdiğini öne sürmüştü Özkan Yalım. Ve Özkan Yalım şunu söylemişti ifadesinin devamında. 1 milyon TL'nin Denizli'de CHP İl Başkanlığı yakınında Özgür Özel'in yakını olarak bildiğini söylediği Demirhan isimli kişiye Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde teslim edildiğini iddia etmişti. Etkin pişmanlıkta adı geçen Demirhan göz açan bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı ve Manisa'dan şu dakikalarda İstanbul'a getiriliyor. Hali hazırda devam eden bir ifade işlemi var. Ondan ilk başta bahsettim. Bir kez daha hatırlatayım. Sözü size öyle bırakacağım. Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklu bulunuyor kendisi. Ek ifade veriyor şu dakikalarda savcılık makamında. Ek ifadesinde neler söyleyecek? Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Demirhan göz açan ifadesinde neler söyleyecek? Bizler gelişmeleri sahada an be an takip ediyor, aktarıyor olacağız diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
0: Hanifi Bayar, çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Peki devam edelim. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı. Tutuklananlar arasında Dilek İmamoğlu'nun yeğeni ve eşi de var.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ağaç AŞ ve Peyzaj AŞ'ye ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla operasyon düzenlendi. Dilek İmamoğlu'nun yeğeni tutuklandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmanın odağında İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüz ihale işlemleri yer alıyor. Savcılık bazı ihalelerde kurgusal bir sistem kurularak ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası üzerine operasyon başlattı. 29 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı. 12 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında iki isim dikkat çekiyordu. O kişiler Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşiydi. Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya, İBB yolsuzluk soruşturmasında diğer kardeşi Ali Kaya da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanmıştı.
0: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek itirafçı olmuştu. Merakla beklenen o ifadesine ulaşıldı. Böcek adaylık için partiye para verdiklerini kabul etti. Kendi gibi itirafçı olan oğlunun beyanlarını da doğruladı.
4: Muhittin Böcek'le ilgili yargılama devam ediyor. Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum.
3: Rüşvet soruşturmasında itiraf gelişmeleri yaşanmış, baba oğul peş peşe ifade vermişti. Soruşturmanın seyrini değiştirecek o ifadeye ulaşıldı. Muhittin Böcek adaylık için Cumhuriyet Halk Partisi'ne para verdiğini kabul etti.
5: Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
3: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan

0: matıdır. Ben de oğlum sen de imkanlarımız dahilinde gereğini yap şeklinde cevap vermiştim.
1: Muhittin Böcek, Özgür Özel'in sadece kendisinden değil diğer adaylardan da para istediğini ileri sürdü.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in doğrudan şahsıma olmamakla birlikte benimle birlikte başkan aday adaylığını ilan eden belediye başkanlarına ve diğer şahıslara yönelik olarak seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir. Bu konularda yardımcı olun şeklinde bir söylemi olmuştu.
1: Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek de ek ifade verdi. Eşi Gökhan Böcek'in CHP Genel Merkezi'ne bizzat kendisinin eşliğinde gidip yüklü miktarda para teslim ettiğini ve o dönem yaşananları anlattı.
2: Gökhan'la parayı teslim etmek için Ankara'ya gittik. Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. O kadar para verdik, hala açıklanmadı şeklinde sitem ediyordu. Ancak devamında adaylık açıklandı.
1: İtiraflara ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmalar büyüyor. Böcek ailesinin beyanlarıyla soruşturmanın seyri değişecek gibi görünüyor.
3: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye.
4: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu.
5: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 15-22, Ankara 11-22, İzmir 17-27, Bursa 15-23, Konya 11-24, Afyon 10-22, Denizli 14-27, Antalya 16-23, Adana 15-25, Zonguldak 14-19, Samsun 15-20, Trabzon 15-22, Kayseri 12-22, Erzurum 6-14, Gaziantep 13-25, Diyarbakır 12-26 ve Şanlıurfa 15-28 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Evet sevgili dinleyiciler, Dünya Dönerken programının anonsunu duydunuz. Devam edeceğiz ve fakat şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları toplantısında hitap ediyorlar. Biz de TGRT Haber'in bu dinamizminden faydalanmak üzere bunu mikrofonlarımıza taşıyoruz, sizlere taşıyoruz. TGRT Haber'le ortak yayına geçiyoruz.
2: Konuşmamın hemen başında şahsıma sizler gibi yol ve mücadele arkadaşları bahşettiği için Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Ülkesi ve milleti için hizmetten başka gayesi olmayan böyle bir teşkilatın genel başkanı olmaktan duyduğum bahtiyarlığı tekrar ifade ediyorum. Sağdan soldan patlak veren kokuşmuşluk karşısında adı ak, alnı ak, sicili ak böyle bir hareketin mensubu olmaktan haklı onurunu yaşıyor, davamıza en küçük bir leke bulaştırmadığınız için sizleri tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. 14 Ağustos 2001'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak iddiasıyla çıktığımız bu kutlu yolda 25 yıldır aziz milletimizin desteği ve hayır duasıyla hamdolsun kararlılıkla yürüyoruz. Partimizi hedef alan nice saldırılara rağmen sırtımızı önce hakka sonra halka verdik. Milletin çizdiği istikametten ayrılmadan işte bugünlere geldik. Çok şükür 25 yıldır aziz milletimizin umudunu boşa çıkarmadan bize yüklediği ağır mesuliyetin idrakiyle gece gündüz çalışıyoruz. 25. kuruluş yıl dönümünü hem partimiz hem de demokrasi ve kalkınma mücadelemiz açısından önemine, anlamına ve tarihimizde temsil ettiği müstesna konuma uygun şekilde değerlendirmek niyetindeyiz. Bir taraftan her günü, her anı hizmet ve eser siyasetiyle geçen 25 yılımızı tekrar hatırlarken, diğer taraftan daha büyük başarılara imza atacağımız ikinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız. İnşallah bunu da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Hem kendimizi sigaya çekecek, nerede eksiğimiz, hatamız varsa tespit edecek, hiçbir komplekse kapılmadan öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Hem de 25 yılın tecrübeleri ışığında Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin gelecek çeyrek asrına yön verecek bir tasavvuru, bir paradigmayı, millete umut aşılayacak yeni bir vizyonu şekillendirmenin çabası içinde olacağız. Hizmetle, planla, projeyle, ufukla, vizyonla işi olmayanların bizi kendi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine fırsat vermeyeceğiz. Her zaman söylediğim gibi biz işimize bakacağız. Önümüze bakacağız. 25 yılın birikiminin rehberliğinde gelecek 25 yılda nasıl bir Türkiye görmek istediğimizin yol haritasını şimdiden belirlemeye odaklanacağız. Her birinizden büyük bir gururla kutlayacağımız 25. yıl etkinliklerimize bu anlayışla yaklaşmanızı bekliyorum. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, tabii burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Biz AK Parti olarak yegane hedefi, gayesi, amacı millete, ülkeye hizmet etmek, hizmet üretmek olan bir siyasi hareketiz. Bundan 25 yıl önce partimizi kurarken gerilim siyasetine son vereceğimizi, siyasete yeni bir soluk getireceğimizi, Türkiye'de siyasetin aktığı nehrin yatağını değiştireceğimizi vurgulamış, milletimizin tüm renklerini partimiz bünyesinde buluşturmaya gayret edeceğimizi deklare etmiştik. Geride kalan 25 yılda AK Parti'nin Türk siyasetinin merkezi olma vasfının örselenmesine hiçbir şekilde müsaade etmedik. Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezde düşünen ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık. Bugün de aynı çizgide siyaset yapmaya devam ediyoruz. Anadolu'yu, Trakya'yı, 7 coğrafi bölgemizin tamamını, 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. İnşallah birazdan AK Parti ailesine yeni katılan arkadaşlarımızın rozetlerini takacağız. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum. Şunun bilinmesini isterim ki iyice muvazeneyi yitiren CHP yönetiminin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Kimse kusura bakmasın ama siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı, başkalarını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmelidir. Hata yapmak tabii ki insana mahsustur. Fakat hatada ısrar etmek akıllı insanın kârı değildir. Buna rağmen CHP yönetimi yanlışı daha büyük bir yanlışla telafi etmeye, ortaya saçılan pislikleri daha büyük yalanlarla örtmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir. Bu ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Şayet yürekleri yetiyorsa, eğer cesaretleri varsa bunları düzeltmek için çaba harcamalıdır. Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye çağırıyorum. Onlar ne yaparsa yapsın, biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız. Şu gerçeği sizlere ve tüm yol arkadaşlarıma tekrar hatırlatmak istiyorum. Biz makamda, ünvanda, koltukta şeref bulan değil, aksine şerefi millete hizmet etmekte gören bir kadroyuz. Bizim siyaset tarzımızda eski yeni ayrımı yoktur. Bizim anlayışımızda kibir yoktur. Böbürlenme, millete tepeden bakma, millete karşı hürmetsizlik yoktur. Bizde hizmet ve eser yarışı vardır. Milletin gönlüne girme rekabeti vardır. Hepimiz Türkiye'yi ve Türk milletine hizmet davasının neferleriyiz. Türkiye yüzyılını inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden koşturacağız. Buradaki her bir arkadaşımın da şahsımla aynı hassasiyetleri taşıdığını çok iyi biliyor. Sizlere güveniyorum. Değerli yol arkadaşlarım, sevgili kardeşlerim, muhalefetin nereden tutsanız elinizde kalan sorunlu yaklaşımından yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da nasibini alıyor. Aralarında genel başkanların da olduğu muhalefet aktörleri gurbeti sılaya çevirmiş 7 milyonu aşkın bu kardeşlerimizi dışlamaya, ötekileştirmeye, onlara ikinci sınıf insan muamelesi yapmaya maalesef devam ediyor. Hatırlayın, geçen yaz yüreği memleket hasretiyle yanan vatanperver bir kardeşimize sırf Türkiye'yi övdü diye yapmadıklarını bırakmadılar. Hatta ağzı bozuk bir tanesi çıktı bu insanlarımıza yönelik, affedersiniz, zırzop ifadesini kullanacak kadar ileri gitti. Bunun için özür dileme erdemini bile göstermediler. Hiçbir şey olmamış gibi siyasi ahlaktan, vatandaşa saygıdan bahsetmeye devam ettiler. Biz hatalarını düzeltmelerini bekledikçe bakıyorsunuz bunlar yanlışta ısrar etmeyi sürdürüyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı Avrupa'da yaşayan kardeşlerimize yönelik bir linç kampanyasına dönüştürüyorlar. Buna geçtiğimiz hafta bir kez daha şahitlik ettik. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Belçika ziyaretinde orada yaşayan esnaflarımızı ziyaret etti diye yapmadıkları nezaketsizlik kalmadı. Neymiş? Yurt dışındaki esnaflarımızı niçin ziyaret ediyormuş? Neymiş? Niçin Türkiye'de esnaf ziyareti yapmıyormuşuz da Avrupa'da yapıyormuşuz? Ya insanda biraz vicdan olur, adalet duygusu olur. Rakiplerini takip edecek kadar siyasi akıl olur. Hadi bunlar yok diyelim, İnsanda en azından millet bilinci olur. Meşhur hikayedeki gibi biz bunun neresini düzeltelim? Birincisi, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak esnafla en sık bir araya gelen, tüccarından sanayicisine iş çevreleriyle irtibatı en güçlü kadro biziz. Ayrıca belediye başkanlarımız, il ilçe başkanlarımız her fırsatta kendi il ve ilçelerinde ticaret erbabımızın kapısını çalıyor, halini hatırını soruyor. Kabinemiz, ekonomi yönetimimiz, aynı şekilde iş dünyamız başta olmak üzere toplumumuzun çeşitli kesimleriyle buluşuyor, istişare ediyor. İkincisi, yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın kardeşlerimizle ülkemiz sınırları içinde yaşayan 86 milyon vatandaşımız arasında ne fark var? 81 ilimizdeki esnaflarımız ile Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika'ya kadar dünyanın farklı yerlerinde helalinden rızkını kazanan insanlarımız arasında Allah aşkına nasıl bir fark var? Bundan 60-70 sene önce bir bavulla Avrupa'ya gitmiş, çok zor şartlar altında çalışmış, yeri gelmiş aşağılanmış, yeri gelmiş ayrımcılığa uğramış ama sonunda emeğiyle, alın teriyle, bileğinin gücüyle acı vatanı ikinci vatan eylemiş, yurt dışında güzel ahlakın, dürüstlüğün timsali olmuş bu kardeşlerimizi biz nasıl kendimizden ayrı görebiliriz? Bir defa şunu herkes bilsin, anlasın ve kabul etsin. Ankara Çıkrıkçılar yokuşundaki kardeşlerimiz nasıl bizim insanımızsa, Berlin'deki, Brüksel'deki vatandaşlarımız da canımızdan birer parçadır. Kulu'daki esnaflarımız nasıl ticari hayatımızın can damarlarıysa, İsveç'teki Kulu'lu kardeşlerimiz de Türk ekonomisinin önemli katkılarıdır. Afyon, Emirdağlı ahilerle nasıl iftihar ediyorsak, Belçika'daki Emirdağlıların başarılarıyla da aynı şekilde kıvanç duyuyoruz. Bakın, yurt dışındaki kardeşlerimizin sadece turizm gelirlerimizdeki payları 11 milyar doların üzerinde. Buna diplomaside, kültürde, ticarette, eğitimde, bilimde yaptıkları katkıları eklediğimizde ortaya gerçekten gurur verici bir tablo çıkıyor. Hal böyleyken bu vatandaşlarımızın kapısını çalmamız, ziyaret etmemiz, hallerini, hatırlarını sormamız birilerine adeta dert oluyor, dert. Oysa burada sorgulanması gereken bizim yurt dışındaki kardeşlerimizle hemhal olmamız asla değildir. Asıl sorgulanması gereken muhalefet partilerinin böyle bir gündemlerinin olmamasıdır. Asıl eleştirilmesi gereken güya bu ülkede siyaset yapanların dünyanın yüzlerce ülkesinde kök salmış vatandaşlarımızı görmezden gelmeleridir. Asıl unutulması veya utanılması gereken milletimizin ayrılmaz parçası olan Avrupa Türk toplumuna yönelik tahkir edici, ötekileştirici, ayrıştırıcı söylemleridir. Asıl yüz kızartıcı olan ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Türkiye sevdalısı yüreklere zırzop diyerek hakaret eden aşağılık zihniyettir. Asıl hicap duyulması gereken 5 dakikacık bir görüşme için Batı başkentlerinde nöbet tutanların kendi insanımıza sırtını dönmesidir. Hiç kusura bakmasınlar. Muhalefet öyle istiyor diye biz Türk diasporasına sırtımızı dönemeyiz. İster ülkemizde, isterse yurt dışında yaşasın, bütün vatandaşlarımızı aynı muhabbetle bağrımıza basmaya devam edeceğiz. Onların kapısını muhalefet gibi seçimden seçime değil, sair zamanlarda da çalmaya, dertlerine ve sevinçlerine ortak olmaya devam edeceğiz. Başkonsolosluklarımızla, diplomatik misyonlarımızla, yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar başkanlığımızla, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığımızla ve diğer tüm kurumlarımızla gurbeti sılaya çevirmiş 7 milyon insanımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Çok değerli yol arkadaşlarım, yarın Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in davetine icabetle Kazakistan'a gidiyoruz. Astana'da inşallah ilk önce Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısını gerçekleştireceğiz. Ardından 15 Mayıs'ta Türk Devletleri Teşkilatımızın gayri resmi zirvesine iştirak etmek üzere Türkistan şehrine geçeceğiz. Dönüşte 16 Mayıs tarihinde Kocaeli'nde gençlik kollarımızın düzenlediği gençlik şöleninde on binlerce genç kardeşimizle bir araya geleceğiz. Türk gençlerini cumartesi günü Turka Kocaeli Stadyumundaki büyük şölenimize davet ediyorum. Bu düşüncelerle 27 Mayıs Çarşamba günü müşerref olacağımız mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Sizlerden her bayramda olduğu gibi bu kurbanda da garip gurebanın, fakir fukaranın derdiyle dertlenmenizi, şehrin çeperlerindeki kardeşlerimizi boynu bükük bırakmamanızı istirham ediyorum. Genişletilmiş il başkanları toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
0: AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, bugün Türkiye Yüzyıl Hedeflerinde birleşen, millete hizmet aşkında buluşan kıymetli belediye başkanlarımız AK Parti çatısı altında bu büyük yürüyüşe katılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza sahnede refakat etmek üzere yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir'i sahneye davet ediyorum. Buyurunuz değerli başkanım. Millete hizmet yolunda Türkiye Yüzyılı vizyonunda buluşan kıymetli belediye başkanlarımızı sırasıyla huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Öncelikle AK Parti ailemize katılım gösteren Afyon Karahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal'ı sahneye davet ediyorum. Buyurunuz değerli başkanım.

AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz Belediye Başkanımız Burcu Köksal'a. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanımız Sayın Veysel Topçu'yu sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen değerli başkanım.

Evet değerli menü üyelerimizin de hazırlanmasını rica ediyoruz. Evet, Dinar Belediye Başkanımız Sayın Veysel Topçu'ya, Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Sırasıyla yine CHP'den AK Parti'mize geçen meclis üyelerimizi davet ediyoruz. Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Sayın Derya Palalı. Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Sayın Şevket Öner. Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Sayın Yasin Bayram Yıldırım. Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyemiz Sayın Ömer Elçi. Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Sayın Bekir Lafçı. Afyonkarahisar Dinar Belediye Meclis Üyesi Sayın Ahmet Uğur. Afyonkarahisar Dinar Belediye Meclis Üyesi Sayın Ali Tetik. Afyonkarahisar Dinar Belediye Meclis Üyesi Sayın Engin Gülbeyaz. Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ve Afyonkarahisar İl Başkanımızı, Kadın Gençlik Kolları İl Başkanımızı, milletvekillerimizi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen.

Partisi çağırıyor herkesi. Gel sen de katıl. Şimdi tam vakti. Büyük AK Parti ailemize katılım gösteren Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal, Afyonkarahisar Dinar İlçe Belediye Başkanımız Sayın Veysel Topçu, meclis üyelerimiz Sayın Derya Palalı, Sayın Şevket Öner, Sayın Yasin Bayram Yıldırım, Sayın Ömer Elçi, Sayın Bekir Lafçı, Sayın Ahmet Uğur, Sayın Ali Tetik, Sayın Engin Gülbeyaz, Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, şeref verdiniz.

Parti milletin duasıyla büyüyen büyük bir dava yürüyüşüdür. Yolları milletle başlayan, yolunu milletle yürüyenlerin davasıdır. Bu dava bir milletin yeniden ayağa kalkma hikayesidir. İşte Büyük AK Parti ailemiz her geçen gün genişlemekte. AK Parti ailemize katılım gösteren değerli belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, Büyük AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

0: Evet, artık resmi olarak Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Biraz önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Köksal'a rozetini bizzat kendisi takmış oldu. Aslında yaptığı açıklamalar da önemli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hizmetlerini AK Parti çatısı altında yürütecek Afyon Karahisar Belediye Başkanı'na ve Dinar Belediye Başkanı ile birlikte belediye meclis üyelerine aramıza hoş geldiniz diyorum diyerek başladı Cumhurbaşkanı. Cirazesini içten CHP'ye seslendi. Kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Karakter suikastı yapanlar, karakter fukaralarında tak kendilerini dedi ifadelerini kullandı. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyaseti kapasite açığıyla kapatılamaz dedi. CHP vatandaşın aklını alay etmeye bırakmalı, başkalarını suçlamaya kurnazlığından bir an evvel vazgeçmelidir ifadelerinde kullandı. Aslında oldukça önemli detaylar da var program kapsamında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burcu Köksal'ı hemen yanında bulunan koltuğa aslında almıştı. Yan tarafında bizzat sağında oturuyordu Burcu Köksal. Bu aslında izlenimlerimiz olarak oldukça önemli bir detay olarak yer alıyor. Çünkü genelde protokol sırasına göre oturtulur bu tarz programlarda. Genel başkan yardımcıları ya da genel başkan vekilleri Burcu Köksal'ın da bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağ koltuğunda oturması da oldukça dikkat çeken bir detaydı aslında. Oldukça önemli bir toplantıydı belirttiğim gibi. Şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan hitabını gerçekleştirdi. Burcu Köksal'a rozetini taktı. Ardından da il başkanları toplantısına basına kapalı olarak devam edecek aslında. Çok konuşulmuştu. Yaklaşık iki haftadır konuşulan bir konuydu. Burcu Köksal'a partiye geçip geçmeyeceği birçok açıklama da yapmıştı kendisi. Ancak şimdi sanıyorum ki kendisi ekran mikrofonun başına geçti ve bir mesajı olacak. Ve bu noktada hemen kendisini dinlemiş olalım.
1: Başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için, Afyon Karahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyon Karahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.
2: Afyon Karahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve büyük AK Parti ailemize bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz değerli başkanım.

0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de toplantımızın kalan kısmını yönetmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza mikrofonu arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanımız.
1: Evet, Burcu Köksal artık resmen AK Parti saflarına katılmış durumda. Biraz önce Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan rozetini bizzat kendisi takmış oldu. Köksal da rozet takma töreninin ardından kürsüye geçti ve Afyon'u yeniden inşa etmek için memleketime AK Parti saflarına hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlara, toplumun değer yargılarına, saygı duyanlara aynı yolda ilerleyeceğim. Afyon karayüzlerimize, ülkemize ve milletimize, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullanmış oldu. Aslında yaklaşık 1,5-2 haftadır konuşulan bir konuydu. Burcu Köksal AK Parti saflarına katılıp katılmayacağı oldukça merak konusuydu. Kendisi de geçtiğimiz günler yaptığı bir açıklamayla AK Parti'ye resmen katılacağını açıklamış. Bugün AK Parti Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat rozet takılarak AK Parti'de görev alacağı duyurulmuş oldu. Kesinleşmiş oldu diyerek sözlerinden size bırakalım.

0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati...

0: aklınızda bulunsun.
1: Mutfağınızdaki yer alanını genişletmek için iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları bir leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaş yavaş sıcak su koymaya başlayın. Böylelikle bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele Kılçık hocam.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz tabii şu anda 17'ye, affedersiniz, evet 17'ye tam 5 dakika var efendim. Dolayısıyla bugün 12 Mayıs 2026 Salı ve bir Dünya Dönerken programıyla sizlerle beraberiz. Ben Ataullah Arvas, TGRT FM, FM Merkez Stüdyolarından İstanbul'dan sizlere merhaba diyoruz. Efendim, şu anda teknik masada yönetmenim Ömer Sasonlu yönetmelik yapıyor bizlere, yönetiyor bizi, bu programı yönetiyor. Telefonlarımız 0212 454 56 46, 0212 454 56 46 efendim. Evet, dünya dönerken başladı. Tabii bu arada Sayın Cumhurbaşkanı efendim genişletilmiş il başkanları toplantısında hitap ediyorlardı. Sonrasında Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, aynı zamanda Dinar Belediye Başkanı da AK Parti'ye geçtiler, meclis üyeleriyle geçtiler. Burcu Köksal tam 4 dönem efendim mecliste bulundu, CHP'de milletvekilliği yaptı, aynı zamanda grup başkan vekilliği de yaptı. Ama gelinen noktada sonuçta AK Parti'ye geçti Burcu Hanım. Hayırlı uğurlu olsun. Partiler arası bu geçişler öteden beri hep olmuştur. Baskılardan söz etti ve özellikle aile mahremiyetine ve kutsiyetine dikkat çekti yaptığı konuşmada, kısa konuşmada Burcu Köksal. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: İyi de buradan Yusuf.
1: Yusuf Bey, buyurunuz efendim.
2: Hayırlı olsun diyelim, anladın. Başka da bir şey söylemeyelim. Ne diyelim?
1: Yapalım. Öyle tabii. Evet.
2: Dün ben medya kritiği seyrettim sonunda. Hakan Bayrakçı bir anket yayınlamış, yapmış.
1: Heh.
2: O anketi nerede yaptı? Onu da bir açıklasalardı çok çok iyi olurdu.
1: Evet.
2: Şeyle beraber AK Parti ile CHP burun buruna. AK Parti bir puan falan önde. Onu İstanbul'da mı yaptı, Adana'da, Ankara'da, anladın mı, Mersin'de, efendim şeyde mi, bu İzmir'de mi yaptı? Onları bir açıklasaydı Hakan Bayrakçı, ben memnun olurdum pekçe. Hakan Bayrakçı'nın ne karakterde olduğunu ben bilirim. Ben senelerce o adamı seyrettim.
1: Nasıl bir karakter var efendim Bayrakçı'da?
2: CHP zihniyetinin aynısı onda da var.
1: Anketler olur öyle be, bazen onu ama önde, bak, bazen bunu önde.
2: Elbette olur. Ben olmaz demiyorum ben.
1: Evet.
2: Bak mesela AK Parti tutan anketçiler de var. Onlar da yüksek tutuyorlar biraz daha. %35 gösteriyor AK Partisi'ni.
1: Ya 24 yıldır iktidarda olan bir parti hala önde gösteriliyorsa, hala birinci partiyse sen niye kızıyorsun ya?
2: Ben kızmam ben.
1: Tabii canım, bak ben? CHP ana muhalefet partisi hala geriden takip ediyor.
2: Ya eridi, tükendi. Şimdi dur bakalım. bir anladığını şey verecek, ifade verecek şey. Uşak Belediye Başkanı tekrar ifade ediyor.
1: Şu anda ifade veriyor.
2: İfade veriyor tabii.
1: Evet, ilave ifadeler geliyor efendim.
2: O otel mevzusu aydınlığa çıkacak inşallah. Hani üst koruma, anladın, orada oturuyor. Korunacak adam olmadığı.
1: Evet.
2: Korunacak adam yoktu piyasada.
1: Anladım efendim.
2: Korunan adam oradaydı.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar bakalım. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Efendim selamünaleyküm. Çok çok hayırlı günler.
1: Hayırlı günler diliyorum efendim. Tabii buyursunlar. Evet. Muhalefet Murat Bey'i arıyorlar efendim. AK Parti'ye mi geçiyorsunuz yoksa siz de efendim?
3: Abi yok ben.
1: AK Parti'ye geçmek biraz moda halini aldı ama empati yaptığınızda abi. Efendim, geçmemeleri için herhangi bir neden yok.
3: Yok, ama bizde bir temel bir hayat felsefesi vardır. Biz yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz.
1: Kesinlikle biz, öyle ama yola çıktıklarınızla devam ederseniz guççuk kalırsınız. Açılmanız lazım.
3: Abi biz
1: politika yapıyorsunuz.
3: Eminiz abi, biz biliyoruz. Evet. Biz milli nizam, milli selamet, o çizgiden çıktık. Akıncılar Derneği, ondan sonra Ülkücü Gençler Derneği, oralarda talebelik yıllarımızda.
1: İşte orada bir yerde kaldınız, iktidara bir türlü gelmediniz.
3: Nasıl gelmedik abi ya.
1: Nasıl
3: hala
1: geldiniz?
3: İktidardayız, Allah'a
1: nerede geldiniz?
3: Niye abi, siz misiniz iktidarda? Biziz iktidarda abi.
1: Siz nasıl iktidardasınız? Hani Saadet Partisi orada duruyor.
3: Abi. Saadet Partisi dursun canım.
1: Ya. Hani yahu AK Parti, ha AK Parti tabii oradan politika yapılabilir, oradan gelinebilir ama artık o bir şey, merkez partisi oldu. Merkez sağ parti.
3: Evet. Benden önceki arkadaşın araması üzerine aradım. Ben çok güzel dinliyordum bu arada.
1: Hangi arkadaş?
3: Şey yapacağım. Hani dedi ya bu Hakan Bayrakçı.
1: Hakan Bayrakçı şey, evet.
3: Abi ben bunu çok samimi söylüyorum. Hı. Hakan Bayrakçı'yı abi ciddiye alsınlar.
1: Evet.
3: Niye biliyor musun? Hı. Geçen şeyde belediye seçimlerinde, İBB seçimlerinde adam ağlayarak, bak açın seyredin, neredeyse böyle ağlayarak dedi ki maalesef dedi İstanbul'u dedi 7 puan dedi önde dedi Cumhuriyet Halk Partisi dedi. Ben şok oldum abi, şok oldum.
1: Bu son şey seçimde mi?
3: Evet evet.
1: Son
3: abi.
1: Seçimde evet.
3: Abi Hakan Bayrakçı'yı AK Parti dikkate alsın. Hakan Bayrakçı CHP'li asla değildir. Evet. İyi seyretsinler onu. Ben onu sürekli takip ederim. CNN Türk'te falan da takip ederim. Zafer Şahin, Hakan Bayrakçı.
1: Evet.
3: Ondan sonra bu şey vardı, bizim bir tane Ankara Türk medya temsilcisi. Unuttum, sakallı bir kardeşimiz var. Bunlar hep böyle şeydir yani. Milliyetçi muhafazakar kesimdedir. AK Parti'de Hakan Bayrakçı da bunların yolunda görünür. Yani hiçbir zaman şeydi değildir. CHP taraftarı olmamıştır. CHP'nin de tabii ki yani iyi olmasını ister. Çünkü bir kamuoyu araştırmacısı. En nihayetinde işi bu adamın.
1: Evet.
3: Bu buradan ekmek kazanıyor. Çalışan şirket çalışanları var, personeli var, şu var, bu var, giderleri var. Adam yani yapacak. Ama özellikle rica ediyorum, reisten rica ediyorum, AK Parti teşkilatlarından rica ediyorum. Bu adamın anketleri şaşmaz. Çok dikkate alsınlar. Hatamız nerede var? Neyi yanlış yapıyoruz? Düzeltmemiz nasıl gerekir diye açık açık danışmanlık da alsınlar. Ben bunu bir gönlünü, aklını, kalbini AK Parti'ye vermiş bir taraftar olarak, bir seçmen olarak, o yolda yürüyen bir insan olarak söylüyorum, tavsiye ediyorum. Yani bir de arkadaşımız...
1: CHP iktidarlarını özlediler demek ki halkımız ya.
3: Ya abi nereye, yok abi ya, öyle bir şey yok. Özleyenler var tabii ki. Var, Allah korusun. Allah o özleyenler her zaman var zaten.
1: O ayrı ayrı. Evet.
3: O her zaman olacak. Hmm. Ama zaten abi bunlar pusuya yatmış, görmüyor musun? Hala kendi pisliklerini, tamam mı? Kendi pisliklerini, yaptığı yanlışları örtmek için, hele Özgür Özel'in son zamanlarda yaptığı şeyler, her tarafa yani tazminat ödememek için ben biraz nazik konuşuyorum.
1: Tabii acayip tabii, lütfen.
3: Acayip bir şekilde saldırıyor.
1: Hmm.
3: Bu saldırma hayra alamet değil. Yani ben zamanında hatırlamazsınız belki, söylemiştim.
1: Bu kızgınlığın her sebebi şey, diyorsunuz şey yani tükenmişliğin abi, bir ifadesi mi diyorsun? Ya.
3: Şey de oldu. Ben çok şeyler dedim zamanında, şunu dedim, hatırlatayım ben size. Ekrem İmamoğlu da günün birinde itirafçı olacak. Kandırıldım kardeşim, bana da böyle vaatte bulundular, şöyle yaptılar, böyle yaptılar diyecek ve her şeyi anlatacak dedim yani.
1: Bence o olsun. En büyük şey de o olur. Kendisini kim kandırdı, kim yönlendirdi, kim hata yaptırdı, onu söylese var ya, çok büyük hizmet yapmış olur yani.
3: Evet, bir Karadenizli olarak da şunu söylüyorum. Bir Karadenizli arkadaş bu kadar beyinsiz olamaz.
1: Çok affedersiniz.
3: Yani nasıl?
1: Öğleden yani sonra denk gelmiştir o. Saat 2 sularında.
3: Abi bak, ben çok açık bir şey söyleyeyim. Karadenizlilerin kafası, bak, normal şartlarda herkesten 2-3 kat çalışır. Öğlenden sonra normal insanların seviyesine düşer. Karadenizliler zeki insanlardır.
1: Öyle mi diyorsun?
3: Hmm. İçlerinde
1: ben bilmem ya, Karadenizlerden duyuyorum da öğleden sonra denk gelmiştir abi diyor.
3: Abi o kıskananlar çatlasın abi.
1: Öyle mi?
3: Yeter ki sen Karadenizlinin adam gibi olanını bul. Adam gibi olanınla çalış.
1: Evet.
3: Tamam mı? Yoksa Karadenizli. Ben şimdi ukalalık olacak ama mesela kendi memleketinden bahsedeyim. Ben her zaman söyledim, Trabzon, özellikle ben Trabzonluyum. Trabzon kardeşim Türkiye'nin sigortasıdır, ana sigortasıdır. Çünkü milliyetçilik dersen ülke milliyetçiliği, faşist milliyetçilik değil yani. Ülke milliyetçiliği var. Din desen din var. Ahlak desen ahlak var. Yani Karadeniz insanında. Ha, hepsinde var. Tenzih ederim yani ama abi biz biraz farklıyız. Ama bizim düzgünlerimizi seçecekler. Böyle ne olduğu belli olmayan, pontusa sırtını yaslayan adamları seçerlerse memleket bu hale gelir. Onun için dikkat etmek lazım. Dediğim gibi Hakan Bayrakçı'yı da dikkate almak
1: tamam.
3: lazım. Lütfen dikkate alın. Hay yani
1: peki.
3: Bir şeyler demek ki var.
1: Anladım. Var tabii canım.
3: Eksikleri, eksikleri giderelim.
1: Evet.
3: Hakan Bayrakçı yarın desin ki kardeşim arada 7 puan 8 puan AK Parti önde bu fark var. Bunu desin bize rahat edelim. Ben bu adama bu lafımı unutmayın. Yarın öbür gün günü geldiği zaman ben size yine hatırlatacağım bu lafı. Bu adamı dikkate almak lazım. Allah aşkına dikkate alalım.
1: Peki
3: yani biliyordur bir pislikler vardır bir yerde biliyordur. Bir koku geliyordur ona bir şeyi araştırmıştır biliyordur konuşuyordur.
1: Anladım efendim. Tamam. Murat Bey.
3: Allah'a emanet. Kendinize
1: sağ olun çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Efendim buyursunlar iyi günler diliyorum efendim. Buyurun.
0: Selamünaleyküm.
1: Vaaleyküm selam efendim.
0: Nasılsınız efendim? İyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız?
0: Çok şükür mücadele ediyoruz efendim.
1: Mücadeleye devam değil mi efendim?
0: Devam devam. Durmak yok yola devam.
1: Ne diyorsunuz? Siz de mi AK Parti'ye geçtiniz?
0: Şöyle ben doğuştan biz bu camiaya gönül vermişiz. Böyle de devam.
1: Ama AK Parti yeni bir parti yani şöyle, öyle çok eski falan değil.
0: Şöyle Milli Selamet işte Refah Partisi o dönemden belli.
1: Yeni Refah Partisi var, Saadet var onlar gene var abi.
0: Şöyle biz gönlümüz Recep Tayyip Erdoğan'dan yana.
1: Evet.
0: Daha iyisi çıkana kadar biz şöyle daha iyisi önemli olan vatanımız.
1: Tabii.
0: Daha iyisi olduğu zaman biz onun peşinden gideriz. Ama şu anki ortam gösteriyor ki Recep Tayyip Erdoğan'a Rabbim güç kuvvet versin.
1: Amin. Kolay değil memleketi idare etmez. Allah yani etmesi tabii. Allah devletimize, milletimize, öyle, iktidarımıza, öyle, devlet büyüklerimize hakikaten yardımcısı olsun.
0: Amin.
1: Özellikle şöyle, iyi işlerinde, iyi adımlarında, hayırlı işlerinde efendim.
0: Amin, amin. Yeri geliyor evimizdeki iki çocuğa laf anlatamıyoruz.
1: Kolay
0: ama
1: mı abi?
0: Sokağa çıktığımız zaman ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiririz. Maalesef böyle bir toplumuz. Evet. Ama biz nerede eksiyiz diye sorgulamayız.
1: Evet.
0: Bu özelliğimiz yok. Ben şunu söylüyorum. Biraz önceki konuşan arkadaşlar da değindi. Ankete falan gerek yok. Ben bir AK Partili olarak diyorum ki şu içimizdeki kibirli arkadaşları, tepeden bakan arkadaşları bir kenara çekin. Emin olun bu parti %50 oy alır.
1: Yapma
0: yani
1: ya.
0: Bu kadar beceriksiz.
1: Arada kibirliler mi var abi?
0: Ya tabii
1: küçük
0: ki.
1: Küçük yani, dağları ben yarattım der gibi haşa. Yani,
0: koltuğa güç verenler olacak. Koltuktan güç alanlar olmayacak AK Parti'de.
1: Abi bu çok büyük bir felsefe ya. Evet ya.
0: Yani şimdi maalesef ben zaman zaman bunu görüyorum ve benim de tanıdığım yıllarca arkadaşlar var. Telefona bakmıyorlar. Kardeşim biz sizden ihale istemeyiz, iş istemeyiz. Biz eksik gördüğümüz size söyleriz. Ama siz dinlemeyi bilmezseniz Allah muhafaza bu ülke zarar görür. Siz görmüyorsunuz.
1: Evet.
0: Ya bu ülkenin tarihine bakarsanız aslında CHP düzgün bir parti olsaydı 100 senelik bir parti iktidar olamamış CHP düzgün parti olsaydı ne Anavatan Partisi olurdu bugün ne AK Parti olurdu. Bunlar beceriksiz bunların

0: Ya bir bu ülkeyi yönetmeye talip insanlar ama tabii bulundukları o kültürden çıkamamışlar. Aslında bu ben hiç gitmedim ama bu meyhane kültürü müdür veya pavyon kültürü müdür? Onlar da zaten pavyonda şeyi aldılar, kazandılar zaten. Allah bu ülkeye yardım etsin. Allah
1: Amin.
0: bu ülkeye aklı başında bir muhalefet nasip etsin.
1: Amin efendim. Ne güzel dua ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim efendim.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Allah size yardım etsin
1: Sağ olun
0: efendim.
1: efendim. Çok teşekkür ederim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz efendim. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 TGRT FM'de Dünya Dönerken devam ediyor. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Alo.
1: Buyurunuz efendim.
2: Hayırlı programlar, kolay gelsin Atı abi.
1: Size de efendim hoş geldiniz. Kiminle abi, görüşüyoruz? Buyurun sizi dinliyoruz efendim.
2: Sıradan bir vatandaş. Malatya 44.
1: Buyurunuz efendim.
2: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Az önce gerçekten haberlerde güzel duyumlar aldım. AK Parti'ye geçişler var. Ya Atı abi gerçekten bakın bu ülke yıllar öncesinden bu yana kadar çok çekti. Bir partiden gerçekten çok çekti. Hep birbirini çekiştirmelerle, kavgalarla, gürültülerle hep zaman harcandı. Elin gavuru ilerlerken teknolojide şunda bunda maalesef ama bizim içerimizde, biz kendi içerimizde hep birbirimizle uğraştık. Artık bunlar bitsin. Partiler birlik beraberlik içerisinde olmaya çalıştılar. Şu vatanın, şu bayrağın hatırı için ya lütfen rica ediyorum. Şu vatanın, şu ülkenin, şu insanların hizmete ihtiyacı var. Biz hizmet edeni tutarız. Biz inançlı, hizmet eden, aklı başında liderleri severiz ve onları tutarız.
1: Evet.
2: Kim olursa olsun vatanına hizmet etmiyorsa, vatanını gidip de dışarılarda kürtülüyorsa, bir hayırı faydası yoksa hiç kimse onu tutmaz ve hiçbir yerde de değeri olmaz. Biz hizmet edeni tutarız ve onları isteriz. İnşallah hepsi AK Parti'ye katılır ve vatanı için insanların hizmetine kendini adarlar ve az önceki beyefendinin dediği gibi gerçekten kibirli insanları ne Allah-u Teala sever ne kul sever. Evet zaten beyefendi gerekeni söyledi. Biz devlet dairelerine gittiğimiz zaman onların asla kibir taslamamalarını istiyoruz. Böyle hani derdimize derman olsunlar istiyoruz. Bizi kapıdan geri çevirmesinler, nazik davransınlar. Kibirli davranmasınlar. Sonuçta biz de vergi sigorta ödüyoruz. Biz de vatanımıza hizmet ediyoruz bir nevi.
1: Devlet onun dairesinde horlanıyor musunuz efendim? Onu mu demek istiyorsunuz?
2: Evet bilmiyorum. Yani böyle biraz tepeden bakmalar var. İnsanın ağzına gidiyor Atı abi. Hani kendini bir şey zannediyor. Sanki başı göğe ulaşmış gibi. Hani böyle insan kendini kötü hissediyor. İstemiyorsunuz ki o yerlere gidesiniz. Ama bakınız vatandaşın kesinlikle kimse... Devlet daireleri nerede olursa olsun asla vatandaşı kırmasınlar ve dua değil dualarını alsınlar. Biz istiyoruz ki gerçekten vatandaşın hizmetinde olup da bizim duamızı alsınlar ve dua evet. aldıkça da daha çok ilerlerler
1: Anladım.
2: Ve vatanımız daha çok güzel fayda görür.
1: Çok teşekkür ederim Allah efendim. İyi günler diliyorum. Bakalım kim var telefon altımızda. Buyurunuz efendim. Alo. Efendim buyursunlar, iyi günler diliyorum. Radyonuzu kapatın lütfen. Kiminle görüşüyoruz?
3: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam. Radyonuzu kapatabilir misiniz efendim?
3: Kapattım efendim, kapatıyorum.
1: Kiminle görüşüyoruz? Buyurunuz efendim.
3: Ben Tercih Zorbacak.
1: Hoş geldiniz. İstanbul'dan mı efendim?
3: İstanbul'dan efendim. Buyursunlar. Gebze çalışıyoruz.
1: Allah yardımcınız olsun efendim.
3: Amin. Cemi cümlemizin inşallah.
1: Ne iş yapıyorsun abi?
3: Ben tır şoförüyüm abi.
1: Maşallah efendim. Evet.
3: Ben iki şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi TGRT FM'in birine özentisi var. Ben TGRT dinleyicisiyim. Televizyonda akşamdan da dinliyorum. Diyor ki az sonra bu Reha Muhtar'ın şeyi değil miydi?
1: Yok, bütün televizyonlarda denilebilir yani az sonra o haber başlıklarını soruyorlar. Biraz sonra onları vereceğiz. Biraz sonra da denilebilir efendim.
3: Ne bileyim ben TGRT'ye yakıştıramadım. Ben sanki Reha
1: Ama Muhtar'ın şimdi o gibi. Haber özetlerini verirken, manşetleri verirken televizyon şeyinde öyle yani kültüründe öyle bir şey var. Az sonra yani ana haber bülteninde vereceğiz. O TRT'de de var efendim. Mesela efendim. Bir haber geliyor ekrana efendim onu bir müddet sonra veriyorlar o gelip gidiyor onu şey yapıyorlar efendim takdim ediyorlar. Ne desinler o konuda aklınıza ne geliyor az sonra
3: ne
1: değil
3: bileyim.
1: De.
3: Ne bileyim abi.

0: Haberler başlıyor. Ondan sonra bilmiyorum biz sanki Reha Muhtar'ı taklit ediyormuş.
1: Şimdi sizden Reha Muhtar siz tabii büyütmüş olabilirsiniz gözünüzde ama TGRT
0: yok,
1: olduğu zaman
0: ben.
1: Yo bir dakika. TGRT olduğu zaman İhlas Medya olduğu zaman Reha Muhtar'ın esamesi okunmuyordu. Reha Muhtar çok sonradan geldi. Onun için Reha Muhtar'ı gözünde büyütme abi.
0: Büyütmedim abi de sevmiyorum da.
1: Neyse ya.
0: Kişilik olarak
1: düşmanlık da etme. Evet.
0: Yok düşmanlık
1: acı var mı yani. Acı mesela? Acı var mı falan? Reha Muhtar deyince acı var mı geliyor insanların aklına ama
0: yok,
1: az sonra
0: acı.
1: Niye Reha Muhtar'a mal ettin onu anlayamadım. Neyse abi buyur seni dinliyoruz başka.
0: İkincisi abi şimdi açık oturumları izliyoruz abi.
1: Bizde
0: şimdi,
1: mi abi?
0: Evet hepsini izliyorum.
1: Bravo.
0: Şimdi abi biri konuşuyor söz veriyor hemen oradan biri patlıyor. Ya abi konuşurken biz de
1: birbirlerimizi kesmeyelim diyorsun.
0: Doğru mudur abi? Söz kesilmez. Çok ayıp denen bir şey.
1: Şimdi bir konuda bir konu gündeme geliyor. O konu üzerinde işte diyorum Ece Sevim bilgi veriyor, araştırmış. O bilgileri verirken birisi bir şey veriyor, bir katkıda bulunuyor. Ama böyle de vardı diyor falan.
0: Abi öbür kamp diyor. Bir yılda öbür kamp diyor. 2-3 kişi atlıyorlar. Yani öyle ki affedersin şu hamama derler ya. Hamama döndü şu hamamına.
1: Anladım. Bir bilenizi dinleyin arkadaşlar lütfen.
0: Öyle
1: değerli konuklar.
0: Ondan sonra abi bir de şunu söyleyeyim. Belediye başkanlarımız var. Ben bir AK Partiliyim ve gurur duyuyorum.
1: Evet.
0: Gurur duyuyorum. Bu insanlar AK Parti olarak biz CHP'yi bilmeyiz. O bilen ne biliyor biz de biliyoruz. Neyse ben şunu söylüyorum. reisimiz kadar AK Partililer çalışıyor mu acaba? AK Partiliyiz diyoruz tamam. Ya insan bir utanır. Baban şöyle çalışırken sen yatarsan doğru mu?
1: Ne yapsınlar mesela ilçe teşkilatları, AK Parti vekilleri ya da belediye efendim encümeni, il encümeni, belediye meclis üyesi ne yapsınlar abi?
0: Abi
1: mahallede, çarşıda, pazarda.
0: Adam 70 küsur yaşında bak diyor ki biraz önce haberlerde TGRT FM'de izledim, dinledim. Şeye gidecek, Kazakistan'a gidecek. Oradan gelecek. Ne diyor İzmit'te mi diyor bir yere katılacağım diyor bir şeyler abi.
1: Evet.
0: Kurban oluyorum. Sen bir belediye başkanı olarak insan şöyle düşünmesi lazım. Ya acaba reisimiz bu kadar çalışıyor. Biz onun yarısı kadar çalışıyor muyuz demesi lazım abi. Ben de böyle düşünüyorum.
1: Yani sizce nasıl bir adım atsınlar? Siz nasıl bir belediye başkanı, meclis üyesi neyse vekilden memnun olursunuz? Ne yapsınlar mesela?
0: Şöyle söyleyeyim ben çalışıyorlar mı çalışmıyorum bilmiyorum da acaba yani kendilerini yargılaması lazım. Acaba reisimizin yarısı kadar çalışıyor
1: mu? Onu örnek alsınlar ama evet, çalışıp çalışmadıklarını da bilmiyorum diyorsun.
0: Bilmiyorum efendim. Bilmiyorum.
1: Anladım peki.
0: Yalan da söyleyemem.
1: Aramızda görmedik diyorsun. Anladım abi. Peki.
0: Öyledir abi.
1: Kazasız belasız kaptanım sevgiyle gönderiyorum efendim. Peki.
0: İnşallah cemi cümlemize inşallah.
1: Allah razı olsun her zaman bekliyoruz kaptanım buyurun. Efendim telefon hattımızda kim var? Buyurun efendim. Alo.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Radyonuzu kestiniz mi efendim?
2: Ben Alican, İstanbul'dan arıyorum.
1: Alican Bey hoş geldiniz. Ne iş yapıyoruz Alican Bey?
2: Malumunuz biz özel şirkette yöneticilik yapıyorum. Yine.
1: Öyle mi? Genel müdürle mi görüşüyoruz efendim? Yönetim aynen, kurulu başkanıyla mı?
2: Üretim teknik müdürü olarak hizmet veriyorum.
1: Bak o çok önemli. Evet.
2: Evet efendim.
1: Destek, ünite destek müdürleri mi efendim?
2: Hayır efendim, teknik birim ve üretim
1: teknik birim destek müdürümüz.
2: Üretmek.
1: İş sizin işiniz işte. En kıymetli işi siz yapıyorsunuz abi.
2: Evet efendim, özel bir şirkette uzun soluklu tecrübeye binaen bilgimizi ve tecrübemizi paylaşıyoruz.
1: Yeni gençler, yeni ustalar, yeni teknik adamlar yetişiyor.
2: Evet efendim.
1: Helal olsun.
2: Aynen buyurduğunuz gibi öğretmeye devamlı biz kendimizi adamışız. Biz yol demiyoruz, trafik demiyoruz, usanmıyoruz. Aynı zamanda emekliyim. Daha önce de bahsetmiştim. Sizin çok eski tanıdığınızdım. Gereden'in de çok meraklısıyım. Bizim Cem Küçük gazetecimiz, çok kıymetli bir kardeşimiz. Onu canı gönülden tebrik ediyorum. Ve bir konuya dair Hakan Bayrakçı abimiz diyelim. çok donanımlı, çok ilgili bir araştırmacı.
1: Dost acı söyler ama doğru söyler maalesef, diyorsun.
2: Maalesef.
1: Cem Bey de öyle söylüyor, Bayrakçı da öyle.
2: Evet efendim. Evet. Şimdi Malatya'dan arayan bir bayan arkadaşımız, hanımefendi çok özür diliyorum, hanımefendi kardeşimiz katıldı. Benim duygularımı kabarttı. Şimdi 87 yılında Çevik Paşa'ya da şoförlük yaptım demiştim hatırlarsanız.
1: Hangi Paşa'ya efendim?
2: Çevik 1'e.
1: Ha, Çevik 1 Paşa'ya, evet.
2: Evet. Şimdi hocam ben yemin töreninde anacağızım Anadolu kültürüyle büyümüş, İstanbul medeniyetiyle kavrulmuş bir hanımefendi Ankara'ya yemin törenine gelir. Gelme nedeni malumunuz. Asker ocağı, peygamber ocağı diye bize lanse edildi. Biz böyle bu cihetten yetiştik. Dolayısıyla burada bu Çevik Paşa bu askeriyeyi başı kapalılar diye benim anacağızımı yemin törenine almadı. Dolayısıyla benim zırhlı birliklerde cuma namazı kılan erbaşlar vardı. Subay, assubay cuma namazını dahi elinden alan bir zihniyet, velev ki şu hükümetin başına geldiğini bir düşünsek, bugün nerede olurduk? Konuya ilişkin bir mevzum daha var.
1: Benim kim abla, ülkenin başına gelseydi efendim?
2: Askeri bir zihniyetle geldiler
1: efendim.
2: Paşa gibi geldiler.
1: Hükümeti yıktılar, geldiler. İstediği iktidarı da kurdular. Dediğiniz gibi ama o analarımızı kışlaya almayan, milletimizin paşa yaptıkları komutanlar, eski komutanlar, yeni sıradan insanların hepsinin rütbeleri söküldü. Siz bu memleketin, bu anaların efendim Anadolu'nun paşası olamazsınız dediler. Rütbelerini söktüler, önlerine koydular efendim.
2: Allah'ıma şükürler olsun ki bu başımızdaki lider ben nazar olur diye ismini telaffuz etmeyeceğim.
1: Peki efendim.
2: Çok severseniz de nazar edersiniz. Buna geleceğim. Biz devlet dairelerinde, hastanelerde, postanelerde gittiğimizde İnanır mısınız bir hastane kapısında duran bekçiye bile yalvarırdık bir hastamızı görmek için.
1: Ya zaten hastanedeki bekçi seni tanıyorsa abi sen o işi hemen hallederdin.
2: Hallederiz.
1: Ameliyata kadar götürürlerdi seni.
2: Bugün ne yaptım? Üzerinize sağlık. Bir operasyon geçirdim.
1: Ha, geçmiş olsun, Allah şifa versin.
2: Sağ olun efendim. Bugün hastaneye gittim sabahın 8'inde. Kontrollerim yapıldı, tahlillerim gerçekleşti, neticeyi aldım. Sadece 1,5 saat kayıpla tekrar bir daha işimin başına geldim. 90'lı yıllarda biz bunu bir haftada yapıyorduk. Üstadım bir haftada. Şimdi yalan siyaset yapan ülkeyi İngiltere'ye şikayete, zihniyete biz hiçbir zaman oy vermeyiz. Bu zihniyetle biz ülkemizi kalkındıramayız efendim.
1: Peki.
2: Diyeceklerim bundan ibarettir.
1: Çok size teşekkür ederim efendim. Büyük geçmiş olsun. Allah şifa versin. Reklama gidiyoruz efendim.
3: Şimdi reklamlar. Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
6: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.

Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'in Dünya Dönerken programında beraberiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 bunlar telefonlarımız. Efendim günü ve gündemi konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Bugün Afyon Karahisar Büyükşehir Belediye Başkanı Burcu Köksal. Efendim ki bu isim CHP'de 4 dönem milletvekilliği yapmış ve grup başkan vekilliği yapmış bir isim. Parti de bunu çok başarılı ve parlak bulduğu için en son Afyon Karahisar Belediye Başkanı adayı yapmışlardı. Sonunda Burcu Hanım da AK Parti'ye geldi çünkü daha fazla baskıya dayanamadım dedi. Hele hele en son kocanı boşa gel falan denmesi bardağı taşıran belki son damla oldu. Çünkü kendisi yaptığı kısa bir konuşmada çok enteresan bir cümle sarf etti. Yani ailem mahremiyeti var ama aile kutsiyeti de var. Neden buna saldırılıyor değil mi? Son dönemlerde boşanmaların çok olduğunu... Evliliklerin olmadığını, ailenin dimdik ayakta durması gerektiğini de göz önünde bulundurarak bunu böyle bir hesapladığımızda insanları bir arada tutmak varken kocan iyi değil, onu bırak gel falan, arkanda durur, seni yalnız bırakmayız gibi laflar söylemek hakikaten çok abesle iştikal ama aynı zamanda Dinar Belediye Başkanı da AK Parti'ye geçti ve meclis üyeleriyle geçtiler. Yani şu anda Afyon Karahisar Belediyesi'nde ağırlık AK Parti'ye geçti. Hem meclis üyeleri açısından hem belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bunu da sizlerle paylaşalım. Radyolarını yeni açanlar da duymuş olsun. Buyurunuz efendim, iyi günler diliyorum. Alo.
4: Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam efendim.
4: Bu Burcu Köksal ne dedi? Yani şimdi az evvel annenin şeydi, haberlerde geçti. Benim kocam otel odalarında beni aldatmadı. Hayvancılığına uğraşıyor. Bu kadar söyleyeyim.
3: Çiftçilik falan yapıyor, evet. Çiftçilik yani öyle bir otel odasından eşini kandıran bir koca değil. Niye boşayayım? Dedi. Canım, ahlaksızlık yapmadı, beni kandırmadı. Değil mi efendim? Mesaj, siz niye ayrılmıyorsunuz? Eşlerinizi kandırdınız baştan sona, değil mi efendim yani?
4: Şimdi o mesaj nereye gittiğini ben pek hala biliyorum. Akşam anladığı gümbüş var şeyde.
3: Ya dünya ya, alem şeyde biliyor artık. Yani Taksim mesajların kimlere gitti.
4: Taksim Meydan'da gümbüş var. Akşam millet seyretsin onu.
3: Peki. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Bir dinleyicimiz var efendim. Bekliyoruz. Buyurunuz efendim. Alo.
5: Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Bir dinleyicimiz var efendim. Bekliyorum.
3: Buyursunlar efendim.
6: Alo, merhaba Atallah Bey.
3: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
6: İyi günler. Ne oluyor ya? Kazanlar kaynaya kaynaya taştı Atallah
3: Bey. Müberra Hanım, maalesef kazanlar çok fena kaynıyor. Siyaset kazanı kaynıyor ama şimdi bu Burcu Köksal'ın da AK Parti'ye geçmesi, Afyon Karahisar Belediye Başkanı ve Dinar, evet, Belediye Başkanı. Bakalım bu kaynayan, fukurduyan politika kazanı, siyaset kazanı eğer maazallah düdüklü tencere gibi kapaklıysa, siz düdüklü tencereyi bilirsiniz. Yani bilmiyorum, o tabii kapak bir de birisinin yüzüne ya da birilerinin yüzüne gelmez inşallah efendim.
6: İnşallah birilerinin tüpleri de patlamasın, ortalık infilak eder.
3: Ha bir de o var ya, Allah muhafaza. Ne güzel söylediniz efendim. Yani ne diyelim efendim yani?
6: Ya Allah, Atallah Bey biraz önce dedi ki bir şey bey, bu zihniyeti yani cuma namazına gidemiyorduk dedi. Ya kimse kimsenin inancını elinden alamaz.
3: O 28 Şubat'ta kışladan bahsetti. Bir de annesini kışlaya almamışlar başörtülü olduğunu. 28 Şubat'ta. Onu evet, o olağanüstü enteresan bir durumdu tabii. Şu anda öyle bir şey yok canım.
6: Şimdi Atalla Bey, bir espri yapan bir radyo var. İsmini söylemeyeyim, reklam olur.
3: Bize benim gibi espri yapabiliyorlar mı? Zannetmiyor.
6: Bir Radyasyon Kerem diye biri.
3: Ha, anladım. Kerem'i yani bilirim. Evet. Yayını,
6: bir radyo 2000.
3: Evet evet.
6: Ha, ondan sonra bu nerede görmüşse bilmiyorum. Aydın Didim'den yayın yapıyor.
3: Evet.
6: 8-10 yaşındaki çocuğun elinde bıçak görmüş.
3: Aha.
6: Evet. Yani bu diyor anneler babalar çocukların yetişmesinde diyor. İlk olarak anneler babalar gelir diyor. Ya benim çocuğum yapar, benim çocuğum eder, böyle bir şey yok diyor. Ya diyor hayvanları bıçaklıyorlar. Birisi diyor ne yapıyorsun dese diyor insanlara da saldırabilir diyor.
3: Yapabilirler, Allah muhafaza.
6: Yani annelerin babaların diyor.
3: Çocuklarına sahip çıkması lazım.
6: Çocuklarına sahip çıkması lazım diyor.
3: Evet.
6: Ne işi var? Çocukların diyor, o yaştaki çocukların diyor makas bile almamaları lazım.
3: Doğru söylüyorsunuz. Kesici, delici böyle bu tip şeyleri elinde cebinde niye taşısın? Hiç kimse taşımasın efendim. Efendim yani, bakın şimdi size mesaj var. Bak yemin ediyorum. Şey diyor ki bir dinleyicimiz ama ismini yazmamış diyor ki Müberra Hanım ne zaman AK Parti'ye geçecekler? Rozetini ben takarım diyor. Ben de kadın kollarında efendim görevliyim diyor.
6: Geçtim.
3: O arada kaldı, geç kalmış. Geçmişler efendim, geçmişler, geç kaldınız, evet.
6: Evet, peki. Şimdi diyor ki o Radyasyon Kerem, çocukların, evet, çocuğun diyor kulağını çekeceksin diyor. Yani biz diyor dayak manyağı olurduk diyor. Babam diyor bizi diyor kemerle döverdi.
3: Aa, o da çok kötü ama ya.
6: O da çok kötü ya.
3: Allah muhafaza ya.
6: Yani o da kötü ama çocukları yetiştirmek gerekiyor diyor.
3: Tabii.
6: Çok da esprili bir adam.
3: Tabii öyle kemer memer Allah muhafaza. Ay.
6: Aa, çok evet, kemer diyor resmen dile gelirdi, konuşurdu diyor.
3: Ya ne adam ya. Evet.
6: Yani Atalla Bey, evet, benim söyleyeceklerim bu
3: çok
6: kadar.
3: Çok teşekkür ederiz Müberra Hanım. İyi günler diliyorum efendim.
6: İyi günler.
3: Evet, sağ olun. Değerli hanımefendiye cevap verelim. Müberra Hanım da AK Parti'ye geçmiş, haberiniz olsun efendim. Buyurun.
2: Selamünaleyküm.
3: Aleyküm selam efendim.
2: Atalla Bey hayırlı günler. İstanbul'dan Hadi Bey nasılsınız?
3: Hadi Bey merhaba, iyi günler diliyorum. Sizler nasılsınız efendim?
2: Elhamdülillah.
3: Siz de mi AK Parti'ye geçtiniz yoksa efendim? Herkes AK Parti'ye geçiyor bu aralar.
2: Atalla Bey ben AK Parti'ye geçmedim de ama Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman destekçisiyim.
3: Ha. Ben vatandaş olarak oy veriyorum. Öyle bir partide politika yapmıyorum diyorsunuz.
2: Şimdi şöyle bir şey Atalla Bey. AK Parti'nin yani ben şöyle yani AK Partililere kızdığım için şey yapıyorum. Yani, normalde AK Parti'yi de önceden tabii ki destekliyorduk. Tabii şimdi vatandaşın şimdi Atalla Bey şöyle bir şey söyleyeyim. Yani AK Parti iktidarı kaybetmek için elinden geleni yapıyor. CHP de iktidarı kazanmamak için elinden geleni yapıyor.
3: Çok güzel. İşin ortasını bulamadık.
2: Yani şimdi bakıyorum mesela.
3: Günün sonunda diyoruz ki ya gene AK Parti'ye oy verelim. Bunların.
2: Ya evet. Dönüp dolaşı böyle oluyor da Atalla Bey. Evet. Şimdi şöyle bir şey. AK Parti'nin de mesela yanlış olanlar. Mesela bir hal yasasını 3 dönemde çıkaramıyor.
3: Ya. Bak.
2: Ondan sonra mesela bu hayvan koruma kanunu, ondan sonra hayvanlarla ilgili sokak hayvanlarını toplama kanunu bir türlü çıkaramıyor.
3: Aslında çıkarttı yani, da her şey var da millet görevini yapmıyor abi ya.
2: İşte vatandaşımızın yani acil mesela şeyleri var Atalla Bey.
3: Sayın belediye var, başkanları evet.
2: İhtiyaçları var mesela işte trafik sorunudur, park sorunudur, bunlar da belediyeler zaten yapmıyorlar.
3: Yok
2: abi. Şimdi bazı şeyleri de...
3: Ve bir de belediyelerin bu garajlarına bilmem nelerine ne kadar zam yaptılar ya. Aman Allah'ım yarabbim.
2: Yani Atalla Bey her şeye inanılmaz derecede zamlar geliyor. Zamların gelmesinin sebebi biri de şimdi mesela tüketiciyle üreticinin arasındaki olan inanılmaz makas yani.
3: Ya.
2: Sağda mesela 10 lira olan bir ürün markette 100 lira. vatandaş yani bunu görüyor Atalla Bey. Yani vatandaş bunu görüyor, dillendiriyor ama bunu bir şikayet edecek mevki bulamıyor yani.
3: Efendim burada konuşturuyoruz işte. Lütfen efendim istirham ederim efendim Hadi Bey.
2: Ya zaten Atollah Bey yani.
3: Sen de olmasan ne yapacağız?
2: Vallahi yani gerçekten TGRT FM'de olmasa.
3: Abi
2: yani,
3: biz de dostlara iletiyoruz işte. Bak vatandaş böyle diyor. Sayın yetkili.
2: Yani Atollah Bey şimdi tabii insanlar bu mesela yapılan savunma sanayide yapılan inanılmaz şeylerden tabii ki çok gurur duyuyoruz.
3: Evet.
2: Bir Müslüman Türk olarak yani gerçekten gurur duyuyoruz. Yapanlardan da Allah bin kere razı olsun.
3: Allah razı olsun. Fakat
2: daha ileri yapmalarını da nasip eylesin ama iş dönüyor dolaşıyor Atollah Bey ekonomiye geliyor. Vatandaşın beklediği bazı kanunlar var. Hmm. Onlar da çıkmayınca insanlar haliyle AK Parti'ye biraz mesafeli duruyorlar.
3: Hmm.
2: Ben sandık başkanıydım Atollah Bey. İnanır mısınız AK Partililerin belediye seçimlerinde %30'u sandığa gelmedi.
3: Yapma ya.
2: İnanır mısın? Ben sandık başkanıyım.
3: Sen tanıyorsun tabii milleti de. Evet. Yani, mahalleyi tanıyorsun abi.
2: Ben kendi mahallemdeyim. Evet. 4 dönemde de sandık başkanıyım. Oylar nasıl daha aynı sandık.
3: Ya yani. Bombayı patlattın. Evet, AK Parti'ye oy verenler belediye seçimlerinde AK Parti'ye sandığa gitmemişler.
2: En az
3: Hadi Bey sen olsun. Çok değerli bir şey söylüyorsun ya.
2: En az %30'da Atollah Bey yemin ediyorum sana. Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti 370 oy aldı. Belediye seçiminde 206 oy aldı. Cumhuriyet AK Partisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde 103 oy aldı. Belediye seçiminde gene 103 oy aldı.
3: Buyur abi. Nasıl yani orada bir istikrar var yani?
2: Aynen öyle yani. CHP'de değişen bir şey yok ama AK Parti'de dediğim gibi yani en az %30 insanlar sandığa gitmediler. Bunun da en büyük sebebi dediğim gibi yani insanların bu market ve yani üretici...
3: Çarşı pazar, etiket meselesi. Evet.
2: Aynen öyle Allah Bey. İnanılmaz farklar var. Yani bunun bir an önce devlet yetkililerimizin bir el atması lazım mı? Yani gerçekten Allah Bey yani şimdi tarlada 10 lira olan şey markette 100 lira, 130 lira ya.
3: Evet.
2: Hadi gerçekten Bey, yani bunun bir açıklaması da yok yani.
3: Peki efendim. Bu tespitleriniz çok için çok teşekkür ederiz. Özellikle sandıkta o kadar çok AK Parti gözlerim, AK Partilileri ardı bazıları gelmedi. %30 gelmedi diyor. Mahalleliği tanıyorum diyor. Abi işte al sana Hakan Bardakçı'yı, Bayrakçı'yı bir şey yapan, doğrulayan adam ya. Buyurun efendim.
7: Alo.
3: Buyurun efendim.
7: Atol abi selamünaleyküm.
3: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
7: Efendim benim isim Erdoğan. İstanbul Beylikdüzü'nden arıyorum.
3: Erdoğan Bey kaç yaşındasınız?
7: Ben 65 oldum artık.
3: Maşallah bu isim nereden geldi size ya? Ya dedim baba bir hayranlık yüzünden çocuğa Erdoğan ismini koymuş.
7: Atalla abi ben düzenli izliyorum ama bugün yoğundum. Yarım saat kadar önce yoğunluktan kurtulunca bir açtım.
3: Abi Afyon Karahisar Belediye Başkanı da şeye geçti işte kardeşim Burcu Köksal. Evet. Efendim Dinar Belediye Başkanı bunlar AK Parti'ye geçtiler efendim.
7: Siz tam bu konuları konuşurken iki tane katılımcıdan dikkatimi çeken bir ifade oldu. Onunla alakalı ben aradım. Kısaca buyur. Söyleyip kaçacağım.
3: Buyurunuz efendim lütfen tabii.
7: Şimdi ülkemiz hakkında bir zamir kullanırken cümle içerisinde bu ülke dedi iki tane konuşmacımız. Bu halk arasında çok yaygın. Ama biz ülkemiz demeliyiz. Yani bu ülke deyince o zaman başka ülkelerden bir tanesi gibi oluyor.
3: Ya bu ülke, şu ülke.
7: Evet
3: bravo,
7: yani.
3: Ya çok güzel. Bak işte dilimizi kullanamıyoruz doğru dürüst.
7: Bu ülkede böyle olur mu falan. Yani bu
3: ülkemizde deyince, böyle şey mi olur canım? İnsan ülkesinde böyle mi davranır?
7: Ülkemizi yükseltelim, ülkemizi geliştirelim falan gibi söylemek lazım. Bu ülkeye böyle yapalım falan. Evet. Olmuyor yani.
3: Bence size bir köşe açalım. Her gün katılın böyle bir iki çok gafları böyle açıklayın ya. Çok güzel ya.
7: İnşallah efendim.
3: Tabii.
7: Bu arada bu başıboş köpek sorunuyla alakalı konuşan arkadaş da oldu.
3: Evet.
7: Hakikaten büyük bir problem bu.
3: Ya bunlar inatla bu işe çare bulmuyorlar. Ya kanun çıktı, yasa var. Yönetmelik var kardeşim toplayıp güzel bir şekilde aşılarını vurdurun mamalarını yedirin böyle bir aç bir ilaç sokaklara atmışsınız hayvanlar da kinlenmiş adeta ya insanları görünce saldırıyorlar abi sokak köpeği diyoruz ya, sokak köpeği, sokak kedi, kedisi. Böyle ifade olur mu abi? Bu ifadelerle ilgili bir şey söyle abi. Ne demek sokak köpeği? Köpek ya çobana gider ya davara gider, evet. Ya da evin önünde efendim bahçenin içinde şeyi vardır. Sokak köpeği. Kabul etmiyorum efendim.
7: Sokak hayvanı diye bir şey olmaz zaten.
3: Olmaz abi, Avrupa'da, Batı'da da yok böyle bir şey.
7: Bu daldaki kuş değil ki yani.
3: Yok ya.
7: Yani kanun çıktı, uygulayan belediye var, uygulamayan belediye var. Evet. Ama halkımızda da hakikaten bu konuda çok bilinçsiz yaklaşımlar var. Bakıyorum hastane bahçesinde sağa sola mamalar bırakılmış.
3: Evet.
7: Üniversite kampüsü içerisinde. Yani o üniversite kampüsüne kart göstermeden biz giremiyoruz. Ama bu arkadaşlar böyle çuval çuval mamaları getirip istedikleri yere döküyorlar yani. Geçen günde bir yayında neredeydi, o mamaları bırakmışlar kediler için. Kediler kenarda duruyor, koskocaman affedersiniz fareler gelmiş onları yiyor.
3: Değil mi? Yani fareler yiyor, ya kuşlar da yiyor.
7: Gereken fare orada besleniyor
3: ya.
7: Yani.
3: Evet. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu iş zaten mamalamaktan kaynaklanıyor.
7: Evet.
3: Birileri bu mama işini aldı eline doladı. Her sokakta birkaç taneyi görüyorsunuz hakikaten ve bunun üzerinde para kazanıyorlar. Öbür tarafta da hayvancılık oynuyorlar. Göya efendim hayvanları çok seviyorlar ama sokak hayvanları diyor, sokak köpeği diyor, sokak kedisi. Kardeşim alıp sahiplensene ya. Al götür evde bak, bir yerde bahçende yani bak ya.
7: Bunu kötü niyetli yapanlar zaten besbelli gözüküyor da.
3: Evet.
7: Bir de bilinçsiz yapan vatandaşlar var. Tabii. Koskoca bir sitede bütün sokaklara tek tek dolaşıyor. Kardeşim dedim, yani sen kendi evinin önündekileri besle, ben de kendi evinin önündekileri besleyeyim, yani ben de seveyim sen de sev. Gelme benim evimin önüne.
3: Çok güzel. Bari sokakları bölüşelim kardeşim.
7: Yani.
3: Efendim, çok teşekkür ederim.
7: Bütün siteyi mamalamış yani.
3: Ya buyurun abi. Mamalandılar zaten. Bu şey oradan çıkıyor efendim. Ayak sürümeler. Çok evet. Teşekkür ederim.
7: Efendim hayırlı günler diliyorum.
3: İyi günler diliyorum. Sağ olun. Var olun efendim. Evet. Tamam. Yücel Turan da göreve başladı. Sevgili Yücel Turan'la beraber gidiyoruz artık. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim. Alo.
8: Alo.
3: Buyursunlar efendim.
8: Atullah Bey kolay gelsin. Cem ben, İstanbul.
3: Cem Bey hala AK Parti'de misiniz?
8: Yok, AK Parti'de.
3: AK Parti'ye geçmediniz mi efendim?
8: Ben CHP'ye transfer oldum Atullah Bey.
3: Yapma ya. Ya her tersine gidiyorsun. Herkes AK Parti'ye geçiyor. Vallahi ilahi ya Cem Bey ya.
8: Şimdi Atullah Bey ben de o konuyla ilgili biraz bahsetmek
3: nedir
8: isterim.
3: Nedir bu abi ya? Evet.
8: Şimdi Burcu Hanım'la fikren aynı şeyleri düşünmüyoruz. Düşünmeyeceğiz de. Burcu Hanım'ın sert çıkışlarını hepimiz biliyoruz.
3: Tabii.
8: İşte seçim öncesinde söz veriyorum, HDP'liler dışında buraya kimse giremeyecek falan gibi. Herkes girecek ama HDP'liler giremeyecek, evet. Türden açıklamaları vardı. Bu konuyla da ilgili AK Partili yetkililer, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, sanırım iyi düşünmüşlerdir.
3: Evet.
8: Çünkü seçim zamanı sivri çıkışları olabilir.
3: Tabii.
8: Sert görüşleri olabilir Burcu Hanım'ın. Hı. Dolayısıyla ne artısı eksisi neyse parti yöneticileri düşünsün. Ben
3: evet.
8: Benim bir alakam yok.
3: Tabii.
8: Ben bugün Özgür Özel'in konuşmalarını dinlemiyorum ama katlanamıyorum çünkü. Ama sosyal medyada paylaştığı ismi ne olursa olsun, görüşü ne olursa olsun bir kadına ulan diye argo ifadede bulunmak başlı başına bir kepazeliktir Atullah Bey.
3: Evet.
8: Yani bu gerçekten hiç yakıştıramadım.
3: Ulan değil mi? Ulan diyor. Evet.
8: Ulan dedi. Hani benim attığım mesaj burada, bu mesaj tacizse taciz ulan ya da tehdit ulan gibi bir şey kullandı. Valla hiç yakıştıramadım. Konu hükümet aleyhine olduğunda yeri göğü inleten, ya böyle de bir dernek varmış dediğimiz kadın dernekleri İstiklal'de yeri göğü inletirken, bakalım izleyeceğiz Özgür Özel Bey'in bu ulan açıklamasına, bir kadına karşı yapmış olduğu bu açıklamayı nasıl eleştirecekler, hep birlikte göreceğiz zaman içerisinde. Şimdi bugün bir de biz bu konuları, işte omurgalı siyaseti, ilkeli siyaseti hep bu programda savunduk. Kim olursa olsun. Şimdi Özgür Bey bugün Deniz Gezmiş'in mezarına gidip kendisini şehit ilan etmiş tırnak içerisinde. Şimdi açıkçası 52 milletvekili Deniz Gezmiş'in idam oylamasında CHP milletvekili katılmayarak, dolaylı destek vererek, 28 tanesi de evet diyerek, el kaldırarak evet oyuna idam edilmesi için destek vererek idam edilmesine sebep olan partinin bir genel başkanının gidip halen kahrolsun emperyalizm diye slogan atması, deniz gezmişi şehit ilan etmesi, vallahi açıkçası artık bu siyasetin konusu olmaktan doktorların konusu
9: ya oldu. Biz, bizim Bey. Solcular emperyalizm diyorlar, acaba nereyi kastediyorlar ya?
8: Şimdi
9: Amerika'yı kastediyorlarsa bizim solcular, ben eskiden beri bilirim. Yani evet, Amerika'yı eleştirirler ama Moskovacı da değiller yani.
8: Yani değiller.
9: Yani aslında Amerikancı bir yanları, bir tarafları var. Mesela NATO'yu çok savunurlar. Bugün de
8: şimdi,
9: savunurlar. Evet.
8: Kahrolsun emperyalizm diyerek bir partinin genel başkanı olacaksınız. Sosyalist internasyonelde boy göstereceksiniz. Ama gidip İngiltere'ye şikayet edeceksiniz. Ya da Belçika kraliçesine şikayet edeceksiniz.
9: Nasıl olacak yani, bu iş?
8: Nasıl olacak?
9: İşte, yani bu, bizim solcular batıcıdır. Ben onu biliyorum, sosyalistler. Yani,
8: sonra kaldıysa. İdris Küçük Ömer Türkiye'de sol sağdır, sağ da soldur deyince ya orta hoplayıp zıplıyorlar. Ya kardeşim, hoplayıp zıplamayın. Yani gidip İngiliz şeyiyle, temsilcisiyle karda kışta balık yiyen sizin cumhurbaşkanı adayı dediğiniz hırsızlıktan tutuklu belediye başkanı. Siz her yurt dışına gittiğinizde Selin Sayak Böke ile birlikte oradaki yetkililere Türkiye'yi şikayet ediyorsunuz. Bize diyorsunuz bir dakika, bir saat zaman ayırın. Yani saçma sapan işlerle uğraşıyorsunuz. Ondan sonra da kahrolsun emperyalizm. Atollah Bey, bakın bu ilkokul, ilk mektep çocuklarının oyunda oynadığı küçük beyaz yalanlara benziyor. Yani işte seviyorum deyip sevmemesi, işte çilek yer misin deyip hayır yemem ama yerim demesi gibi. Hani bu ergen tavırlar cidden kurtulması lazım. Ama Özgür Özel Bey'in, Özkan Yalım'ın itirafçı olması, Muhittin Böcek ve oğlunun ve ailesinin, hanımının, artık hangisinin

0: freni patlamış kamyon gibi gidiyor hakikaten.
1: Ya koskoca anlı şanlı gazeteci dediğiniz, saçı sakalı ağarmış gazeteci dediğiniz, siyasetçi dediğiniz adamlar Muhitçi'nin, Özkan Yalım'ın 7 trilyon vererek şu anda Özgür Bey'in bindiği aracın VIP donanımını yaptırmasını ne olmuş canım, sağ cepten sol cebe gibi saçma ifadelerle savunur hale gelmeleri gerçekten biz normal insanları artık saç baş yoldurur seviyeye getirdi ya.
0: Evet.
1: Bunu aklı başında, aklı senin bir CHP'li de kabul etmiyor. İnanın buna, sokağa bir çıksınlar bir sorsunlar. Peki. Yazık.
0: Çok teşekkür ederim Cem Bey, iyi günler diliyorum. Efendim vaktimizi bitirdik ama bir dinleyicimiz var, bir merhabalaşalım. Buyurunuz efendim.
2: Çok teşekkür ederim Cem Bey, iyi günler diliyorum.
0: Buyurun efendim.
3: Alo.
0: Buyurunuz efendim.
3: Merhaba Atallah Bey, şimdi AK Parti'ye geçtim diyorum ama bazı konularda da desteklemiyorum. Yani niye desteklemiyorum? Gıda ürünleri için desteklemiyorum. Hal yasası kanunu için desteklemiyorum.
0: Demin yani, onu bir hadi arkadaşımız tekrarladı. O hal kanunun hemen çıkmasını istiyoruz. Kaç dönemde yani, çıkmadı dedi. Evet.
3: Evet, şimdi CHP'nin de CHP'yi tutmayan CHP'liler de var.
0: Evet. Tabii.
3: Yani
0: tabii ki.
3: Ben bunları AK Parti'nin de Sayın Cumhurbaşkanı lütfen hal
0: yasasını evet
3: çıkarsın.
0: Peki efendim.
3: Bu şeyler çok, fırsatçılar artık
0: evet. Yetti gari efendim.
3: Yetti. Peki teşekkür efendim. Ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Yarın bekliyoruz efendim. Bugün tam konuşamadık. Bu konuları yarın konuşacağız. Sürçülisan ettiysem affoluna. Ben Ataullah Arvas. İyi akşamlar diliyorum efendim.
4: Şimdi reklamlar.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
8: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
9: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
10: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
11: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır. Reklamları dinlediniz.
3: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten...

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep evim, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Vücudumuzdaki tüm damarların uç ucu eklenmesi halinde toplam uzunluğu ortalama 100 bin kilometreye ulaşır. Bu da dünyanın çevresini 2,5 kez dolaşacak bir uzunluktur.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.

Bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 12 Mayıs Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Nur Tuğba Aktay'ın Modern Çağın Geçiş Üstünlüğü Hastalığı Çakma Çakar başlıklı makalesini sunuyor. Günlük hayatın en rutin akışı içinde görünen trafik düzeni aslında toplumların medeniyet ve adalet duygusunun en görünür test alanlarından biridir. Bu yalnızca bir yerden bir yere gitme meselesi değildir. Bireyin devlete, toplumun kurallara ve insanın insana olan saygısının her gün yeniden sınandığı en açık alanlardan biridir. Aynı yollar, aynı kurallar, aynı yükümlülükler. Her sabah milyonlarca insan aynı yollarda saatlerini tüketiyor. İşine yetişmeye çalışan memur, çocuğunu okula götüren anne, direksiyon başında ekmek peşindeki taksici, hepsi aynı sabır testinden geçiyor. Tam bu sırada arkadan keskin bir siren sesi yükseliyor. Siyah camlı, fiyakalı, plakalı, yüksek motor hacimli ve çoğu zaman hiçbir acil görevi olmadığı aşikar olan araçlar, selektörler eşliğinde trafiği bir kılıç gibi yararak ilerliyor. Bu durum yalnızca eşitlik duygusunu zedelemiyor, aynı zamanda bir toplumun medeniyet hafızasını, kurallara duyulan güveni ve şehir hayatını mümkün kılan ortak nezaket kültürünü de derinden aşındırıyor. Bugün giderek daha hoyrat, daha kuralsız ve kamusal alanı kişisel ayrıcalık alanına çeviren bir kamusal davranış kültürü sadece trafik düzenini değil, birlikte yaşama iradesini de sessizce kemiriyor. Çünkü vatandaş haklı olarak soruyor: ben kurala uymak zorundayım da bu ayrıcalık kime, neye göre veriliyor? Burada çok net bir ayrım yapmak zorundayız. Meselemiz devletin işleyişi ve milletin hizmeti için gece gündüz koşturan kamu görevlilerimiz değildir. Onların taşıdığı makamın gereği olan protokol devletimizin vakarıyla ilgilidir ve milletimizin buna asla bir itirazı yoktur. Asıl rahatsızlık bu vakarın gölgesine sığınmaya çalışan, hiçbir resmi sıfatı olmadığı halde lüks aracına çakar takıp rol çalan sivil fırsatçılardır. Çakar lamba modern devletlerde keyfi bir imtiyaz değil, zorunlu kamu hizmetleri için tanımlanmış olağanüstü bir yetkidir. Tarihteki ilk kullanım amacı da son derece nettir: hayat kurtarmak. Ambulans saniyelerle yarışsın, İtfaiye yangına yetişsin, polis kritik olaya müdahale etsin diye. Yani sistemin özü şahsi konfor değil, tamamen kamu yararıdır. Peki bu ışıklar aslında kimin hakkı? Devletin protokol hiyerarşisi ve yasalarımız bu konuda hiçbir gri alan bırakmayacak kadar nettir. Başta Cumhurbaşkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, bakanlarımız ve kuvvet komutanlarımız olmak üzere devletin zirvesindeki sınırlı makamlarda görevli acil müdahale ekipleri bu yetkiye sahiptir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. maddesi uyarınca bu hak sadece görev anında kullanılabilir. Bu resmi listenin dışına çıkan her ışık aslında hukukun da dışına çıkmış demektir. Meselenin bir de güvenlik adı altındaki hassas bir boyutu var. Tehdit aldığı gerekçesiyle koruma kararı bulunan bazı iş insanları, sivil figürler ve hatta gazeteciler yanlarındaki koruma polisleri eşliğinde çakar kullanabiliyor. Elbette can güvenliği kutsaldır ve devlet risk altındaki her ferdini korumalıdır. Ancak asıl soru şu: bu hayati güvenlik önlemi özellikle İstanbul trafiğinde bir emniyet şeridi geçiş bileti olarak mı kullanılıyor? Eğer o ışıklar sadece randevulara yetişmek için yanıyorsa, bu durum en başta devletin koruma iradesine ve ciddiyetine yapılmış bir saygısızlıktır. Suistimal edilen her yetkisiz çakar, aslında o makamda liyakatiyle oturan gerçek devlet adamının kredisinden çalmaktadır. Sivil bir aracın içine usulsüzce yerleştirilen o düzenek, devlet otoritesini taklit etmeye çalışan bir nevi trafik derebeyliği girişimidir. Denetim zayıf kaldığında veya sistem bazı kişilere nasıl olsa bir şey olmaz hissi verdiğinde hukuk maalesef kağıt üzerinde kalıyor. Evet, son yıllarda cezalar artırıldı. Ancak milyonluk araçlara binenler için bu cezalar bazen sadece bir trafikte avantaj bedeli olarak algılanıyor. Oysa mesele sadece bir trafik cezası makbuzuyla kapanmıyor. Hukukçuların da belirttiği üzere yetkisiz çakar kullanımı Türk Ceza Kanunu kapsamında kamu görevini usulsüz üstlenmek veya resmi belgede sahtecilik gibi ağır adli suçlamalara zemin hazırlayabilir. Yani o mavi ışık sahibini bir sabah mahkeme salonunda sanık kürsüsünde bırakabilir. Yetkisiz montaj yapan işletmelerin de bu suçun ortağı olduğu unutulmamalıdır. Burada devletin tüm kurumlarına önemli bir görev düşmektedir. Bu yalnızca trafik denetimi değil, kamusal düzenin prestijini koruma meselesidir. İçişleri Bakanlığı denetimleri sürekli ve tavizsiz şekilde sürdürmelidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araç muayene süreçlerinde bu sistemleri ağır kusur saymalıdır. Ticaret mekanizmaları ise bu ekipmanların kontrolsüz satışına kapı kapatmalıdır. Ancak asıl mesele teknik değil, zihinseldir. Devletin temsil ettiği makamlar bellidir. Onların ağırlığı hukukla ve görevle tanımlıdır. Buna kimsenin itirazı yoktur. Ancak sorun, bu meşruiyetin gölgesinde kendisine özel yol açmaya çalışan sivil ayrıcalık kültürüdür. Ünvanların, ilişkilerin ya da yakınlarının bir tür trafik önceliğine dönüştürülmesidir. Bu ülkede kimse kimsenin yakını olduğu için trafikte ayrıcalıklı değildir. Devletimizin bu kararlı tutumuna rağmen eğer hala oluyorsa orada algı üstünlüğü vardır. Ve algı en tehlikeli güçtür. Çünkü görünmezdir ama kuralları sessizce değiştirir. Asıl mesele birkaç aracın çakar açması değil, bazı insanların kendisini toplumun geri kalanından daha öncelikli görme hastalığıdır. Bu noktada ayrım gayet net. Devletimizin kamu düzenini sağlamak için verdiği yetkilerle bu yetkilerin yanlış yorumlanması ya da sınırlarının dışına taşınması aynı şey değildir. Devletin kendisi bu düzenin teminatıdır. Asıl hassasiyet bu düzenin istismar edilmemesidir. Türkiye gibi güçlü bir devlet geleneğine sahip ülkelerde esas olan kuralların herkes için eşit ve adil şekilde uygulanmasıdır. Bu da hem devletin vakarını hem de vatandaşın devlete olan güvenini doğrudan güçlendirir. Eğer bir şehirde insanlar ambulans gördüğünde yol verelim refleksiyle değil de tereddütle hareket etmeye başlıyorsa, burada sorgulanması gereken şey kişiler değil, uygulamadaki hassasiyet ve denetim sürekliliğidir. Medeniyet sıraya girebilme ahlakıdır. Aynı ışıkta bekleyebilmek, aynı kurala razı olabilmektir. Bu da devletin koyduğu düzenin toplumda karşılık bulmasıyla mümkündür. Ve en nihayetinde değişmeyen gerçek şu ki, devletimizin gücü sadece kuralları koymasında değil, o kuralların hayata geçmesi ve milletimizin toplumsal hassasiyetle birlikte anlam kazanmasındadır.

Ne kadar delil, belge, itiraf olursa olsun, iktidar operasyon çekiyor lakırdısını devreye soktular mı, bilumum yolsuzlukların görülmez olduğuna inanıyorlar. Artık mızrak çuvala sığmıyor, haberleri yok. Bir de muhalefete muhalefet yapılmaz diyerek her eleştiriyi bastırmaya çalışmaları yok mu? İşin garibi, herhangi bir CHP'linin öz eleştirisine bile aynı refleksle saldırıyorlar. Hatta aynı demek eksik kalır, doz daha da sertleşiyor, en hafifi de sarayın adamı iftirası oluyor. İktidar olma hevesi uğruna eleştiriye sıfır tolerans gösteriyorlar. Anlaşılan o ki yeni CHP yönetimi gündüz gözüyle evinizin salonundan halınızı çalsa bile gıkınız çıkmayacak. Şayet itiraz edecekseniz muhalefete muhalefet yapılmaz şeklindeki psikolojik susturucuya maruz kalmayı göze alacaksınız. Başka yolu yok. Matine suare değişim diyerek CHP'ye heyula gibi çöktüler. Değişimlerinin ilk kurbanları da hoşgörü, yani eleştiriye tahammül ve dürüstlük oldu. Buyurun size manidar bir örnek. Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendisine kılıç artığı diye hakaret eden Cumhuriyet Gazetesi yazarına bile hoşgörü gösterdi. Özgür Özel ise kendisini eleştiren eski CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıra'yı X hesabından engelledi. Bugün herhangi bir CHP'li çıkıp yolsuzluklar partimizi de bizi de çürütüyor, bu gidişatı değiştirelim diyecek olsa o saat itibar suikastına maruz kalır. Dürüstlük derseniz yolsuzluk paralarının sahte olup olmadığını kontrol ederken gösterdikleri o titiz profesyonelliğe indirgenmiş durumda. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin itirafları amorf hale gelmeyen hangi CHP'nin içini yakmaz? Şu nedir Allah aşkınıza? Veli Ağababa'nın Özgür Özel'in talimatıyla istediği 30 milyon TL yetmemiş, kur farkı bahanesiyle şunu 1 milyon euroya tamamla denmiş. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm bu lağım patlaması karşısında zerre miskal mahcubiyet duymuyor. Belki de mahcup olabilme yeteneğini değişimle birlikte kaybetti, bilemiyorum. Benim bildiğim şudur. Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özel'in makam aracına yapılan 170 bin euroluk lüks dönüşümün belediye bütçesinden karşılandığını söyleyince Özgür Özel çıkıp gerekirse zararı karşılarız diyebildi. Evi soyulan birisine hırsızın çok üzüldüyseniz eşyaları belki taksitle öderim demesi izandan nasibini ne kadar almışsa Özel'in bu çıkışı da o kadar almıştır. Hayır yani CHP'li dostlarıma ve akrabalarıma da yazık. Değişim diyerek işbaşı yapan malum ekip yüzünden birbirlerinin yüzüne bile bakacak halleri kalmadı.

Sabah gazetesinde Salih Tuna'nın CHP'de çürümenin şifresi başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Avrupa Birliği'ne Türkiye hamlesi başlıklı makalesini sunuyorum. Malum 2018'den bu yana Türkiye'nin Avrupa Birliği yolculuğu fiilen durmuş durumda. Avrupa Birliği liderleri Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliğine sıcak bakmazken yetkililerden gelen açıklamalar yaşanan görüş farklılıklarını da ortaya koyuyor. 9 Mayıs Avrupa Günü'ydü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Günü'yle ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin yer almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinin zafiyet yaşayacağını vurgulayarak Avrupa Birliği'yle tam üyelik perspektifiyle ilişkileri ilerletme çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı önceki yıllara göre daha net olması ve Avrupa Birliği'nden samimiyet beklentisiyle ilgili vurgusuyla dikkat çekiyordu. Arka plandaysa Türk iş dünyası Avrupa Birliği ile ilişkilerin canlandırılması için başlattığı atağı devam ettiriyor. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK, Ocak ayında İngiliz Financial Times gazetesinde Türk iş dünyasının Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecine verdiği desteği vurgulayan bir açık mektup yayınlamıştı. Avrupa Günü vesilesiyle DEİK bu defa Avrupa'nın E6

yaptı diye bilinen Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Polonya ile Avrupa Birliği kurucularından Belçika'nın önde gelen gazetelerinde Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini desteklemek için açık mektup yayımladı. Deyik, özetle Avrupa Birliği ilişkilerinde liderlerine Türkiye ile ilişkilerde paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Ekonomik bütünleşmeyi tam üyelik rotasında kalıcı bir stratejik ortaklığa dönüştürelim, diyor. İş dünyasının ana hedeflerinden biri Gümrük Birliği'nin yenilenmesi. Çünkü 1996'da uygulamaya giren Gümrük Birliği'nin değişen şartlara göre yenilenmesi, üçüncü taraflarla yapılan ve Türkiye aleyhine işleyebilen serbest ticaret anlaşmalarıyla ilgili unsurların düzeltilmesi gerekiyor. Her ne kadar Gümrük Birliği'nin yenilenmesi Avrupa Birliği ile temaslarda bir niyet beyanı şeklinde yer almaya devam etse de, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu'na görüşmelerin başlaması için yetki vermiş değil. Gümrük Birliği iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin şartlarını belirlese de güncellenmemesinin nedeni ise daha çok Kıbrıs, Rusya ile ilişkiler, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi konularda yaşanan sorunlar gibi siyasi nedenlerle gerekçelendiriliyor. Türkiye, Avrupa Birliği'nin en büyük 5. ticaret ortağı, Avrupa Birliği ise Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. Dolayısıyla Gümrük Birliği'nin yenilenmesi sadece Türkiye için değil, Avrupa ekonomileri için de fayda sağlama potansiyeline sahip. İşte Gümrük Birliği ile ilgili tartışmaların yeniden alevlendiği bu dönemde Belçika Kraliçesi Matilt liderliğinde 250'si iş insanı olmak üzere 450 kişiden oluşan Belçika Ekonomik Misyonu önceki gün İstanbul'a iş dünyasıyla buluşmak üzere çıkarma yaptı. Dünkü Türkiye-Belçika İş Forumu'nun en önemli gündem maddesi de Gümrük Birliği'nin güncellenmesiydi. Belçika Savunma ve Ticaret Bakanı Theo Franken dün X'teki paylaşımında "Ne şehir ama" diyerek İstanbul'daki dinamizma dikkat çekerek Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle karşılıklı ticaret çok daha hızlı büyüyebilir. Belçika bu çağrıyı destekliyor, dedi. Tabii Türk kamuoyunu ilgilendiren bir diğer başlıksa 2016 yılında Türkiye-Avrupa Birliği göç mutabakatı çerçevesinde Türk vatandaşlarına vaat edilen vize serbestiyesinin hayata geçirilmesi. Türkiye, Avrupa Birliği'ne yönelik düzensiz göçün kontrolünde önemli rol üstlenmiş olsa da vize süreci Brüksel'in ortaya koyduğu şartlar nedeniyle akamete uğramış durumda. Türk iş dünyası Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini tıkayan metodolojinin yeniden ele alınmasının zamanının geldiği vurgusunu yapıyor. Öte yandan Avrupa'da kolay bir dönemden geçmiyor. Donald Trump liderliğindeki ABD'nin NATO'dan ayrılma ihtimali, ekonomik belirsizlik, düzensiz göçün oluşturduğu sorunlar ve aşırı sağın yükselişi gibi riskler Avrupa Birliği'ni kendi içinde zorlu sınavlarla karşı karşıya bırakıyor. Devam eden Rusya-Ukrayna krizi, İran savaşı nedeniyle yaşanan Hürmüz krizi Avrupa kıtasını yeni meydan okumalarla sınarken, Türkiye hem yeni güvenlik mimarisinin inşası hem ekonomilerin entegrasyonu, alternatif enerji ve tedarik hatlarının oluşturulması konusunda üzerine düşen rolü oynamaya hazır olduğu mesajını veriyor. Bu mesajı verirken de kazan kazan vurgusu yapıyor.

Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Avrupa Birliği'ne Türkiye hamlesi başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Hasan Hüseyin Üzün, Abluka'nın yan hesabı başlıklı makalesini sunuyorum.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına dönük baskısıyla İran'ın Hürmüz üzerinden verdiği karşılık Amerikan-Rus rekabeti açısından da yeni bir anlam kazanıyor. Washington, İran'ın petrol satışını ve deniz ticaretini sınırlayarak Tahran'ı zayıflatmak istiyor. Fakat Körfez'de maliyet arttıkça Moskova, kuzey hatlarının değer kazanmasını dikkatle izliyor. Bu yüzden ateşkes dosyasına bu denklem içinde başka bir gözle bakmak gerekiyor. İran, Pakistan üzerinden bazı şartlar iletti. Limanlar üzerindeki baskının hafiflemesini, deniz ablukasının gevşetilmesini, Hürmüz çevresindeki denetimlerin geri çekilmesini ve petrol satışının önünün açılmasını istedi. Trump bu teklifi sert sözlerle reddetti. Bu red, sahadaki başlığı tekrar abluka meselesine bağladı. Liman baskısı sürdü. Boğaz çevresindeki geçişlerde maliyet ve risk arttı. Petrol ihtiyacının büyük kısmını Orta Doğu'dan karşılayan ülkeler alternatif kaynaklara yöneldi. Japonya'nın Azerbaycan ve Orta Asya petrolüne bakması bu arayışın dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Savaş ilk andan itibaren küresel enerji ve ticaret hattına yayılmıştı. Petrol fiyatları, tanker rotaları, sigorta maliyetleri ve donanma hareketliliği aynı dosyada yer alıyordu. Hürmüz'deki her sıkışma ABD'nin İran'a kurduğu baskı kadar Rusya çevresindeki güzergahları da öne çıkarıyor. Aynı günlerde İngiltere ve Fransa bölgeye yaklaştı. İngiltere savaş gemisi göndermek istedi, Fransa ticari gemilerin güvenliği için adım attı. İran iki ülkeye uyarı gönderdi. Hürmüz'e girecek yabancı savaş gemilerine hızlı cevap verileceğini bildirdi. Tahran bu hamleleri bölge dışı müdahale saydığını açıkladı. Birkaç gün önce yaşanan hadise askeri tarafı gösterdi. Amerikan savaş gemileri Umman Körfezi'ne geçerken İran tarafından füze, drone ve küçük sürat tekneleriyle baskı altına alındı. ABD saldırıları önlediğini ve karşılık verdiğini açıkladı. Gemiler batmadı ancak geçişin maliyeti arttı. İran küçük ve ucuz araçlarla Amerikan donanmasını hazır tutmaya çalışıyor. Drone gönderiyor, küçük tekneler kullanıyor, füze tehdidi oluşturuyor. Amerikan gemileri de pahalı savunma sistemlerini devreye sokuyor. Bu durum Amerika açısından yıpratıcı bir maliyet üretiyor. Rusya ise gelişmeleri kuzeyden takip ediyor. Putin'in Ukrayna ile barış söylemlerini artırdığı bir demde Hürmüz hattındaki sıkışma Moskova açısından ayrı bir anlam taşıyor. Washington'un İran'a baskı kurarken kendi maliyetini de büyütmesi Rusya'ya Amerikan-Rus rekabetinde yeni bir manevra alanı açıyor. Moskova'nın hesabı net. Rakibin gücü ne kadar pahalı çalışırsa kendi hareket sahası o kadar genişler.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'tır. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var
4: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans.
6: Yarını güvenle planlar. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Yerli reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Turgay Güler'in "Haksız Yükselişin Sonu" başlıklı makalesini sunuyorum. AK Partili bir gencin jacuzzi içinde salakça bir paylaşımını dillerine dolayıp aylarca üzerinde tepinmişlerdi. Başörtülü genç bir kadının lüks aracı içerisindeki şımarık ve görgüsüzce tavırları da gündem olmuştu. Madem başı örtülü, kesin AK Partiliydi. Uyuşturucu çekerken görüntülenen ve o uyuşturucu değil pudra şekeri diyerek kendini savunduğunu zanneden o hırtı da sabah akşam ağızlarına sakız etmişlerdi. Buna benzer münferit hadiselere onlarca yalan ve tiyatro ekleyip yerel seçim kazanmışlardı. İtiraf etmeliyim, yeni nesil propaganda yöntemlerini çok iyi kullanmışlardı. Yeni nesil dediğime bakmayın, ahlaksız ve adice bir propagandaydı. Kitlelere AK Parti ve çevresinin şatafatlı bir hayat sürdüğü, israfın ayyuka çıktığı, liyakatsiz insanların her türlü mevkide göreve getirildiği, liyakatlilerin elendiği yalanı pompalandı. Sosyal medyada bu yönde yürütülecek propaganda için troll orduları beslendi, 10 milyonlarca dolar harcandı. Bu yöntemi ilk olarak Gezi Parkı olaylarında kullanmışlardı. Onlarca yalan, biri bitmeden diğeri. Olmayan müftünün olmayan karısından bin bir surat neşeye. Kayıp 128 milyar yalanından tutun da sarayın klozetleri altın kaplama yalanına varıncaya kadar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni saray, Erdoğan'ı padişah olarak kavramsallaştırdılar. Hak, hukuk, adalet sloganları atıp ahlaki üstünlük pozları verdiler. Her şeye var ama emekliye yok dediler, dedirttiler. 8 milyona yakın AK Parti seçmenini sandığa götürmemeyi başardılar. Ayet okudular, hadis okudular, İslam tarihinden hikayeler anlattılar, başardılar. Genelde değil ama yerelde iktidar oldular. CHP yandaşı arsız yazar çizer tayfa, Sancaktepe'de kaybeden AK Partili belediye başkanının kendisine jacuzzi yaptırdığı yalanını ortaya attı. Olmayan jacuzzi üzerinden günlerce tepindiler. Sevgililer, metresler, akrabalar, rüşvetler, gelini damadı, kızı oğlu, halası, dayısı, eniştesi, kayınbiraderi, alayını yönettikleri belediyelerde işe koydular. Para kuleleri, baklava kutuları, battaniyeler, neler neler. Bakıyorum da ahlaktan, adaletten, haktan, hukuktan, dürüstlükten, liyakatten dem vuranların alayı suspus. Alayı hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı savunur olmuş. Alayı ne var bunda der olmuş. Az daha unutuyordum. Alayı şu sıralar Saha Expo fuarında boy göstermeyi de ihmal etmiyor. Ne günlere kaldı.

Yeni Şafak'ta İhsan Aktaş'ın sömürgeye maruz kalan milletlerin çocukları AKM'de dekolonizasyon için toplandı başlıklı makalesini sunuyorum. Daha dün Türkiye'nin savunma sanayi devrimi bütün dünyada konuşuldu. Saha Expo olağanüstü derecede ses getirdi. Bir milletin yükseliş vizyonunu ortaya koyan bu devrim ve oluşan ekosistem daha birçok sektörü tetikleyecek. Türk savunma sanayi çok kutuplu dünya sistemine geçilirken birçok ülkenin güvenlik mimarisi için ilham verecek. Bu hafta ise çok daha sofistike bir konu için sömürgeye maruz kalmış milletlerin çocuklarının bir araya geldiği önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Enstitü Sosyal'in düzenlemiş olduğu uluslararası etkinlikte dünyanın dört bir yanından özellikle sömürge tecrübesi yaşamış ülkelerin akademisyenleri ve bu alan üzerine çalışan araştırmacılar bir araya geldi. Geniş katılımlı bu organizasyonda sömürge çağından bugüne akademide oluşan sömürge dili tartışmaya açıldı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Refah Partisi kazandığında bugün AK Parti devrimleri diye ifade edilen sürecin temelleri o yıllarda atılmıştı. İBB'de Sayın Cumhurbaşkanımızın başarıları daha çok fiziki hizmetlerle gündem olurdu. Fakat aynı dönemde büyük fikri ve düşünsel çalışmalarda ciddi bir ivme kazanmıştı. Cemal Reşit Rey'de yapılan uluslararası bir sempozyumda Abdülkadir Es-Sufi manifesto niteliğinde bir konuşma yapmıştı. Onu müzakere eden bir akademisyenin şu cümlesi ise olağanüstü derecede etkileyiciydi. Bir medeniyet meydan okuma olmadan var olamaz. Kolonizasyon dili nedir? Kolonizasyon dili bir toplumun düşünce biçimini, tarih anlatısını ve kimlik algısını egemen güçlerin kavramlarıyla şekillendiren dil düzenidir. Bu dil sadece sömürgecilik dönemlerinde değil, eğitimde, medyada, akademide ve kültürel üretimde de devam eder. İnsanlar zamanda kendi tarihlerini, dinlerini, kültürlerini ve hatta sorunlarını bile dışarıdan öğretilen kavramlarla açıklamaya başlar. Böylece yerli düşünce geri plana itilirken egemen merkezin bakış açısı evrensel gerçek gibi sunulur. Dekolonizasyon dili ise var olan bu düzene karşı gelişen zihinsel ve kültürel yeniden inşa sürecidir. Kendi kavramlarını, tarih okumasını ve toplumsal hafızasını yeniden üretmeye çalışan toplumlarda ortaya çıkar. Bu dil, yerli bilgiye, kendi medeniyet birikimine, halkın deneyimine ve bağımsız düşünceye dayanır. Yani mesele sadece yabancı kelimeleri değiştirmek değil, dünyayı kendi gözünden tarif edebilme iradesini ortaya koymaktır. Salonda bulunan Afrika, Asya, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinden gelen genç akademisyenler İstanbul'da bu meselenin tartışılmasını çok anlamlı bulduklarını ifade ettiler. Nun okullarının kurucusu Doktor Esra Albayrak açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Modern toplumların bilimi sosyoloji midir? Geri kalmış toplumların bilimi ise antropolojidir. Böylece bilim bir anlamda sömürgeciliği meşrulaştıran bir araç haline geldi. Kıymetli misafirler, sosyoloji ve bilim tarihinin kurucu babalarının evrensel diye sundukları bilgi aslında belirli bir coğrafyadan, belirli bir bedenden ve belirli bir iktidar konumundan üretilmiştir. Unutulmamalıdır ki bilgi her zaman jeopolitik ve beden politiktir. Kimin konuştuğu, neden konuştuğu ve hangi güç ilişkileri içinde konuştuğu üretilen bilgiden ayrı düşünülemez. Ne yazık ki bu çarpık tasavvur bilimsel ve felsefi kitap sayfalarından çıkıp bedenlere kadar uzanmıştır. 200 yıl önce dünyanın batı dışı toplumlarının neredeyse bütün topraklarını işgal eden kolonyalist düzen, daha sonra bilim alanında, akademide ve siyasal söylemde sömürge psikolojisini devam ettirmiştir. Uzun yıllar boyunca bütün milletler bu sistematik sömürge dilini normal kabul etmiştir. Ülkelerde kurulan kolej sistemleri, eğitim modelleri ve özellikle İngilizce üzerinden kurulan dil hakimiyeti, Batı dışında bir alternatif olmadığı algısını güçlendirmiştir. Her meydan okuma bir çabayla başlar. Dün teknoloji alanında başlayan bu çaba, bugün zihniyetin sömürge dilinden uzaklaşıp kendi kültürüne, kendi geleneğine dönmesi ve zihniyetin yeniden millileşmesi açısından büyük önem taşıyor.

Yeni Şafak gazetesinde İhsan Aktaş'ın sömürgeye maruz kalan milletlerin çocukları AKM'de dekolonizasyon için toplandı başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Erkan Tan'ın adaylıkları satmışlar mı? Başlıklı makalesini sunuyorum. CHP idarecileri yolsuzluklara kol kanat geriyorlar. CHP fondaşı gazeteciler de biz AKP karşıtıyız bahanesiyle kör, sağır, dilsiz ayağına yatıyorlar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek verdiği 8 sayfalık ek ifadesiyle CHP Genel Merkezi'nde kurulan sistemin işleyiş şemasını en ince ayrıntısına kadar deşifre etti. Veli Ağbaba'nın Özgür Özel'in talimatıyla kendisinden 30 milyon lira istediğini belirten oğul Böcek, o günkü kurla 900 bin küsur euroya denk geldiği, bunun üzerine Ağbaba'nın 1 milyon euroya tamamla getir dediğini söyledi. Eğer bir belediye başkanı milyonlarca euroyu aday olmak karşılığında veriyorsa, göreve geldiğinde önceliği halka hizmet olur mu? Verdiği bu parayı maaşıyla mı geri alacak? Kimlerden nasıl geri kazanacak? Gerçi ne fark eder? Makam aracına 170 bin euro harcayıp faturayı belediyeye kesen, sonra da o da devletin parası, bu da devletin parası ne fark eder diye pişkince savunma yapan zihniyete ne anlatsanız boş. CHP seçmeni gerçeklere kendini kapatıyor, külliyen inkar ediyorlar. Yolsuzluk soruşturmalarında iyice rezil olan CHP yönetiminin gündemi işte bunlar. Ekrem İmamoğlu'nun parti üzerindeki etkisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden dönüş ihtimali, kurultay iptal davası. İçimizdeki zavallı ezikler. Amerika Venezuela'da Maduro'yu alırken sonik ses dalgası kullandık dedi. Silahla alakalı hiçbir görüntü ve kanıt yok. Öve öve bitiremediler. Göklere çıkarıp hemen inandılar. Türk devleti Yıldırım Han füze ve Güç Han motor yaptık dedi. Tanıtıldı, görüntüler var, detayları Milli Savunma Bakanlığı'nı açıkladı, inanmıyorlar. Kızıl Elma'ya profil, Kaan'a tekerine motor takmışlar, yürütüyorlar demediler mi? Çünkü bunlar ezik. Aşağılık kompleksi var bunlarda. Biz yapamayız diye 80 yıl ezberletilmiş gözüyle gördüklerine bile inanmıyorlar. Takvim gazetesinde Erkan Tan'ın adaylıkları satmışlar mı? Başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye gazetesi var. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın İsrail'in Truva Atları başlıklı makalesini sunuyorum. Katil Netanyahu yeni savaşlardan ve yeni ittifaklardan bahsederken kendilerine destek verecek Arap ülkelerinin varlığına da dikkat çekti. Tabii ki işbirlikleri dikkate alındığında akla hızlıca gelen ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Böyle bir ortamda İsrail'e bölgesel ve küresel destek veren herkes aslında İsrail'in bölgesel savaşları genişletmesine yardım etmiş oluyor. Bu yüzden bunlar için İsrail'in Truva atı değil, Truva atları demeye devam etmek isterim. İsrail'in ilgi alanlarına dikkat ettiğimizde uzanmak istediği Orta Doğu coğrafyasında hakimiyet kurma çabasını Akdeniz ve çevresini hükmetme hedefiyle pekiştirmek istediğini görürüz. Artık uzun zamandır Güney Kıbrıs'ta gayrimenkul satın alımları gündemde bulunuyor. İsrail, Güney Kıbrıs'ı dikkat çekmeden işgal ediyor ve Yunanistan'ın Türkiye kompleksini bu hususta kullanıyor. Aynı durum Hindistan için de geçerli. Yumuşak karın üzerinden savaş içerikli stratejiler Netanyahu için olmazsa olmazdır. Katil Netanyahu, İran'da henüz işimiz bitmedi diyor ve Tahran'ı ekonomik olarak boğarak günün sonunda direnişi kırmaya başlıyor. Bu noktada Siyonizmle Anglo-Sakson ittifakı arasındaki bağı görmezden gelemeyiz. Bu ittifakla hangi ana başlıklar hedefleniyor? 1- Ekonomik çöküş. 2- Halk ayaklanması. 3- Siyasi otoritenin çöküşü.
ABD ve İsrail ittifakı İran üzerinden yeni bir düzen oluşturmaya çalışırken İsrail Arap dünyasında kendisine ortaklarla yeni sistemi kurguluyor. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail için Truva atı rolündedir. Bu çok açıktır. Arap devletleri bunun farkında mı? Tabii ki farkında. Eğer İsrail coğrafyanın tamamı üzerinde etki ve baskı kurmayı devam ettirirse bu Arap devletleri için yeniden ve derin bir çöküşün sinyali değil midir? Türkiye ise bu planlı hedefleri tek tek çökertmenin peşindedir. Suriye meselesinin neden hayati olduğu konusunda sanırım artık kimsenin sorusu kalmadı. Somali üzerinden İsrail ve Siyonizm hattının yapmak istediği hamleler coğrafyanın büyük kısmında hakimiyet kurma hedefleriyle bağlantılıdır. Palmiye'ye yerleşen Türkiye'nin varlığı en az Somali'deki Türkiye faktörü kadar hayatidir. Bu savaş süreci nükleere evrilmeden bitecek mi? Yeni virüs dalgalarından bahsediliyor. Acaba bu yine savaşlar zincirinin bir parçası olarak mı karşımıza çıkarılıyor? Büyük nükleer felaketler yaşanmadan bu vahşi yapının değişim ve dönüşümünü görmek en büyük temennimizdir. İsrail gibi bir zehir, küresel sistemin elinde sonuçları ağır olan bir silahtır. Böyle hasta bir yapının dünyayı içeriden çıkılmaz hale sürüklediğini de açıktır. Bunu geç olmadan idrak edenler, İsrail'in her tarafa uzanan yapısından kurtulanlar günün sonunda kazanan taraf olacaktır. Truva atı meselesine İsrail'in içlerine kadar uzandığı tüm devletlerin bakması, ders çıkarması gerekiyor. Çünkü büyük facialara yol açan bu yapının dostu yoktur. Sadece çıkarları için kullandıkları kişiler, kurumlar ve ülkeler vardır. Türkiye gazetesinde Sevil Nuriyeva'nın İsrail'in Truva atları başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arbas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: aklınızda bulunsun.
1: Çatal bıçak temizlerken çatal bıçağınızın üzerinde lekeler olmuşsa onları çamaşır suyuna batırabilirsiniz. Çamaşır suyu hem temizler hem de mikroplardan arındırır. Daha sonra iyice durulamayı unutmayın. Kristalleri yıkadıktan sonra içine sirke ve tuz konulmuş suyla durularsanız pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Çeşitli eşyaların üzerindeki etiket izini mobilya cilası sürüp kuru bezle silerek çıkartabilirsiniz. Çay lekesi, pamuklu ve yünlülerde, leke taze ise ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul lazım.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
6: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Asu senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Ne acele kılçık hocam.
3: Reklamları dinlediniz. Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

Bir gün herkes ağlar. Benim babam bile ağlamıştı. Ben 1970'leri hiç yaşamadım. Babam anlatır, ben dinlerdim. Üstü açık yazlık sinemaların gazoz kapaklarında kaldı çocuk yüzlü tebessümlerim. Taş kaldırımlı Karayiğit sokağından geçip ilkokul yıllarımın ben de buruk bir an olacağını bilseydim, ecele dünür olup ölümü bile isterdim. Bir gün herkes ağlar. Benim babam bile ağlamıştı. Her akşam çıkardı evden geniş paçalı pantolon.

belirsizdi. İzini kimse bulamaz, derdini kimse bilemezdi. Ama onun adı vardı, o benim babamdı. Yılların arttığı saçları bir bir dökülürken omuzlarına, o dimdik durmasını öğrenmişti hayatta. O her şeyin adam gibi olmasını isterdi. Hani şöyle adam gibi sevildiğini bilse, hani şöyle bir kere mutlu olacağını bilse, belki de en yakın dostunun Azrail olduğunu söylerdi herkese. Bir gün herkes ağlar, benim babam bile ağlamıştı. Ben 1970'leri hiç yaşamadım. Babam anlatır, ben dinlerdim. O dönemler onun 41 numara arabası vardı. O kilometreleri adım adım yürürken, tüttürdüğü cigarasından çıkan dumanda ne isyanlar yatıyordu kim bilir. Ne o eski bayram günleri, ne de sokaklardan geçen gazi dedeler kaldı şimdi ellerini öptüğümüz. Kandillerim bile çokça unutuldu, şarkılarım bile yalan koktu, gözyaşlarım bile sahte sahte damladı. Mutlulukların, anahtarların, kahveliklerin bir otel odasında teslim alındığı bu dünya aynı dünya mı diye soruyor bazen babam kendi kendine. Kim bilir, belki de özlemleri vardı. Taş kaldırımlı sokakları, bazen yanıp bazen sönen eski cadde lambalarını, o lambaların altındaki eski dostlukları, annesinin yemeklerini, o yemekteki sert bakışlı babasını, her yemekten sonraki tatlı hikayeleri özlemişti belki de. Kim bilir, bir gün herkes ağlar, benim koskoca babam

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Market'te Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz...

0: Reklamları dinlediniz.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: şimdi reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
0: Best Allianz. Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM Haber.
8: Bir şey var. Şimdi hadi bunları geçelim. Sen de yayınlarında bir ifade kullandın ya, hani Betim Arış'ın işte AK Parti'ye de yakın görülebilir. İhsan Bey'in de benzer değerlendirmeleri yapanlar olabilir. Öyle. Bu değil mesele. Mesela
9: Gürkan Bey şöyle rahatsız edici, mesela ben dünya görüşü olarak çocukluğumdan beri belli yani öğrenci hareketinden bugüne buradayım ama veri konusundaki titizliğimiz hani seçimlerde gözüküyor, onun için yakınlık veriye dokunmamıza müsaade etmiyor.
10: İhsan Bey, o gazetecilerin de bir sorunu yani, ufacık bir şey söylediğiniz zaman o taraftansınız, burayı söylediğiniz bu taraftansınız, araştırma şirketleri için de bu söyleniyor yani iktidara yakın, sizi de şimdi, biz iktidara yakın diyoruz
9: yok,
10: mesela.
9: Yakınlıkta sorunumuz yoktur, bazı ama, insanların kompleksi vardır, anladım. Da bende kompleks de yok, dünya görüşüm benim bu taraftan yani hayat, tamam. Hayat görüşüm bu benim, evet. Ama veri ile ilgili olan insanların hani veri titizliğine sadık olması lazım.
8: Yani olarak, meslek namusuyla alakalı bir şey. Bizde de haberde, yorumda bu mesele vardır. Yorumunuzu yaparsanız ama habere bulaştığınız zaman, ideolojinize, politik görüşünüze habere bulaştırdığınız zaman haber namusuyla ilgili sorununuz var demektir. Onu bir parantez içinde kapatalım. Şimdi Betim Arı İhsan Bey'in anketinden geçelim. CHP'ye yakın diyebileceğimiz anketlerde de CHP mesela bir puan önde görünüyor, işte yarım puan önde görünüyor veya iki puan önde görünüyor.
10: Evet.
8: Ya 25 yıllık bir iktidar var. Siz 7 tane genel seçimi kaybedip nasıl 8. genel seçime giderken bir puan önde olmanız üzerinden memnun olabiliyorsunuz? Bir sorun bir. İkincisi o anketlerde ikinci soruya geldiği zaman yani peki bir puan öndesiniz CHP olarak, kabul ettik, doğru varsaydık. Yönetmeye hazır mı CHP? Ülkeyi yönetebilir mi? Kim daha iyi yönetebilir sorusunda tekrar çöküş başlıyor. CHP hazır değil, CHP yönetemez gibi alt sorularda, alt kırılımlarda gene toplumdaki, seçmendeki CHP'ye olan güvensizlik tezahür ediyor. Bu iyi bir şey değil, sağlıksız bir şey. Bakın 7 genel seçimi kaybedip 8.de de böyle bir manzara vermek, böyle bir resim vermek kamuoyuna ve dışarıya hakikaten sıkıntılı bir durum. Türk siyaseti açısından sıkıntılı bir durum ama yani yapacak bir şey yok. Dış politika başta olmak üzere muazzam bir kifayetsizlik hali var. Geçtiğimiz günlerde bakın şöyle de bir sorun var. Şimdi Özgür Bey gitti saha, Expo'yu gezdi değil mi? Orada 2 saat geçirdi. Evet. Fotoğraflar verdi, etti. Çıkışında işte
10: övdü.
8: Oraya gitmesi ve oradan çıkınca dedik işte Kaan projesinin tabii biz de arkasındayız, destekliyoruz, ediyoruz. Şimdi bu bile Yani buraya gidip bu cümleyi etmek CHP'liler açısından, bakın kamuoyu algısını söylüyorum. Bir sorun var ve bugüne kadar verdikleri görüntüler kamuoyunda sıkıntı yaratan görüntüler. Şimdi bu görüntüyü kapatmak için saha fuarına gidiyor. Orada da Kaan'ı desteklediklerini söylüyor. Kaan'ı elbette destekleyeceksiniz. Kaan projesini Yani Türkiye'nin ilk yerli milli savaş uçağı projesini desteklemeyen bir Türk olur mu? Bir Türk siyasi partisi olur mu genel başkanı? Yani bunun daha iyisini konuşursun, başka eleştirilerde bunun. Kaan projesini destekliyoruz. Vallahi destekliyoruz, billahi destekliyoruz. Hani buralar

0: Bunları niye kırmak zorunda olasınız? Bunları niye yarattınız? Bu adamlar kimdir? Sizi böyle konuşturan akıl nerelerden geliyor? Toplumda Müslüman mahallesinde salyangoz satılır mı falan? Yani bu dış politika başta, ekonomide, öteki alanlarda mesajları bakın bugün topluma geçmiyor. Bugün çok bir cümle söyleyeyim. Grup konuşmasında Özgür Bey çok doğru ifadeler kullandı. Mesela bu en düşük memur maaşı AK Parti geldiğinde 257 liraydı diyor. Evet. O gün bir koçu, koç Kurban Bayramı geliyor, bir koçu 150 liraya alabiliyordu diyor. Hani en düşük emekli maaşını alan insan. Bugün geldiğimiz yerde 45 bin lira bir koç, 20 bin lira en düşük emekli maaşı. Bakın bu çok doğru bir yaklaşım. Fakat bu yaklaşımları söylemeniz, şikayet etmeniz, bu AK Parti kötü yönetiyor. Evet kötü yönetiyor. Ekonomi de kötü yönetiyor. Dünyanın en yüksek ilk 5 enflasyonuna bizi maruz bırakıyor. Senelerdir tek haneleri enflasyonu düşürmüş bir partidir. Senelerdir çift haneli enflasyonlarda bizi mahvediyor. Emekliyi de mahvediyor. Zaten son seçimde emekli ona bir bedel ödetti. Bunda da ödetme ihtimali var. Bunları söylemek yetmiyor artık CHP'ye. Biz bunları biliyoruz. Biz bunları yaşıyoruz. Ya da işte en düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerindeydi AK Parti iktidara geldiğinde. Bugün altında. Adam çalışmış 20 yıl 25 yıl emekli olmuş. Bu bir asgari ücret kadar bir maaş alamıyor. Bunu AK Parti yaşatıyor bu Türk toplumunu. Başkası yaşatmıyor. Yani bu içinden geldiği siyasi hareketin eriştiği nokta itibariyle söylüyorum. Ayrı mesele. Bunlar doğru ama bu doğruları söylemek. Onlar kötü biz gelirsek öyle değil. Nasıl düzelteceksin? Kimlerden alacak, kimlere vereceksin? Bizi ikna edemiyor. Gelirse bunlar çok iyi ekonomi yaparlar. Yok, öyle bir şey yok. Yani öyle bir algı yok. Kimlerle yapacaksın? Hangi kararlarla yapacaksın? Hangi faiz oranlarını düşüreceksin? Hangi alanları önceleyeceksin? Servet vergisi mi getireceksin? Dolaylı vergilerin oranını ne şekilde ne? Somut başka bir toplum var artık. Yapay zeka kullanıyor. Her şeyin farkında. Herkes her şeyin farkında. Ama biz CHP'lileri bunları anlatamıyoruz maalesef. Sonuçta işte anketlere yansıdığı gibi oldu.
1: Bak bir izleyicimiz ne güzel bir mesaj yazmış Aslan Bey. Ne olur tüm partiler 200 yıl hatırına... Tüm partiler 100 yıl hatırına yumuşasa ve vatandaş neden tarım ülkesinde 20 liralık domatesi 200 liraya alıyor? Gerçek sorunlarımızı konuşsak, herkes yani bu kutuplaşma, bu iklim düzelse, hani bir sakinleşse bu ülkede biz 20 liraya domates alsak keşke diyor. İhsan Aktaş yazıyorlar işte izleyicilerimiz. Her gün mesela emekliler yazıyor, asıl sorunlarımızı konuşun diyorlar. Siz de zaten sahaya çıkıyorsunuz. Dolayısıyla yani biz bunları konuşuyoruz ama seçmen günün sonunda yani vatandaş, yurttaş hem bir güvenlik algısını çok önemli, güvenliğine bakıyor. Diğer taraftan da mutfağına bakıyor.
2: Ya muhtemeldir ki detaylarına bakıldığında yani enflasyonu da en çok şey yapan, artıran sebeplerden birisi gıda enflasyonu. Bu maalesef belli bir düzene konulamadı. Yani şöyle, bu da tabii şeyini hani teknik olarak çok hani uzman olduğumuz bir alan değil de tarladaki bir ürün 10 liraysa hadi 5 lirada bunun şeyi olsun, hani lojistiği olsun. 5 lirada kar koysun birisi satsın ama
1: çok konuşuyoruz kat, ama hiçbir sonuca gidilemiyor. Yani onu biz bu yayınlarımızda yani çok konuşuyor. Olmuyor yani yıllardır konuşuyoruz. Ya
2: bence şöyle yapmak lazım.
1: Yani Tarım Bakanlığı çağırıyor. Ülkeyi ben niye yönetmiyorum vallahi ne bileyim yani.
0: Yani orada hangi baskı grupları, hangi çıkar grupları Ankara'da meclise etki edebiliyor da olmuyor acaba? Bunların sorularını söylesin bize CHP veya AK Parti. Değil mi?
2: Üretim bolluğu yani artık gıda sadece şeyden tarladan alınıp getirilen bir şeyde ürün değil yani şey ara ürünler var, fabrikasyon ürünler var. Acaba bu enflasyonun düşmesiyle beraber üretim tarafı biraz daha yani fonlama faizi daha düşük tutularak bu konularda bir reformist çaba gösterebilir mi bilmiyorum. Yani uzmanlık alanım olsa hani derim ki tabii, tarlada tabii. Yani köylü çocuğuz ama çok koptuk. Yani tarlada üretim bu aradaki işte yani kaç kademe transfer olduğunu da bilmiyorum ben. Hani tarladan kim alıyor yani sonra hale kim getiriyor.
1: Tabii arada yani 3-4 tane transfer oluyor galiba. Yani
2: veya işte. Kaç aşamada vergilendiriliyor onu bilmiyoruz. İşte bu acaba... İşte şey alternatifi karayolu alternatifi taşımacılık tren yolu gibi ya da deniz yolu gibi alternatifler bir ucuzluk getirir mi? Hani bunlar benim böyle şey hani uzman olmadığım bir alandaki sayıklamalarım diyebiliriz. Hani daha çok uzmanlığımız bizim işte siyaset takip etmek. Orada da mümkün mertebe mesela çok polemik

0: Siyaseti de konuşmamaya çalışıyoruz. Daha çok hani ilkesel konularda durmaya çalışıyoruz. Onun için gıda konusu çok benim hani üzerine çok söz söyleyeceğim bir konu değil.
1: Anladım. Peki zaten sürem de bitti. Sanıyorum son kaç dakikaydı sevgili Can? 1,5 dakikam varmış. Gürkan, o konuda ekonomi sen dedin ki kim çözü yani kim
2: Yani
1: söyleyecek?
2: İhsan Bey tabii doğru söylüyor. Biz uzmanı değiliz bu işin ama bu iş ya planlamayla ya kooperatifleşmeyle ya o tarladaki malın tüketiciye bir şekilde daha hızlı getirilmesiyle aracıların devre dışı bırakılması bunu siyaset çözecek. Yani İhsan Bey'le biz çözmeyeceğiz bu yayında.
1: Tabii yani
2: Siyaset çözecek
1: vatandaş çözmeyecek
2: ve bunları
1: tabii.
2: çözebildiğini de vaktiyle gösterebilmiş bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Enflasyonu tek haneye düşürebilmiş, hem de 24 ayda düşürebilmiş bir hareket. Şimdi başka bir yere savruldu. Yani içinden çıktığı sokağın temsilciliğinden ziyade sermayenin, paranın, kapitalizmin kapital sahibi, yani sermaye sahibi büyük grupların temsilciliğine daha fazla yöneldiği için yaşıyoruz biraz da bunları. Biraz sokağın derdiyle hemhal olduklarını düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Hem
1: Evet.
2: adalet anlamında, hem liyakat anlamında, hem de bu tür ekonomi anlamında AK Parti savrulmuş bir partidir. En büyük elindeki imkan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarıdır.
1: Evet. Mehmet Bey Almanya'dan yazmış. ABD İran Savaşı öncesi diyor. Almanya'da 1 kilo domates, sivri biber, patlıcan 2 euroya alıyorduk. Bugün kilosu 5 eurodan aşağı bulamazsınız. Tabii bir savaş yaşandı.
2: Tabii.
1: Ama daha yeni yaşandı. Gürkan Zengin,
2: Ya
1: İhsan Aktaş.
2: pandemiden sonra fiyatlar, yani gıda fiyatları çok her şeye duyarlı hale geldi ya da fiyat artışları. Bir de fiyat artırmanın önünde bir norm kalmadı. Artık kurumlar bir sebebe dayanmadan fiyat artırabiliyorlar.
1: Çıkar.
2: Bu da nerede bulacak? Hatta bir dönem şöyleydi. Kişi
1: Evet,
2: hem
1: evet.
2: malı yeniden alacağı fiyatı koyuyordu hem de o gün döviz artmışsa döviz artışından dolayı da fiyat
1: Fırsatçılar.
2: koyuyor diyor. Pandemiden sonra dengeyi
1: Evet, sürem bitti. Çok özür diliyorum İhsan Hocam. Zaten İhsan Aktaş da dondu. İhsan Aktaş, Gürkan Zengin çok teşekkür ediyorum sizlere. Değerli
2: Kolay gelsin.
1: izleyicilerimiz iyi
2: Teşekkürler.
1: akşamlar. Değerli izleyicilerimize de iyi akşamlar diyorum. Sözü ben Tuna Özlunca bırakıyorum. Görüşmek üzere.

0: İran'da savaş elektriği vurdu. Rejim, kamu kurumları ve bankalara elektrik tasarrufu çağrısında bulundu. İran'da Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi, idari kurumlarla bankaların elektrik tüketimini %30 azaltmakla sorumlu olduğunu açıkladı. Bu kapsamda idari kurum ve bankalardan saat 13'ten sonra klimalarını kapatmaları ve böylece elektrik tasarrufu sağlamaları talep edildi.
1: Yani in adet-i badis ki dorim.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, yaz döneminin yaklaşmasıyla birlikte enerji tüketiminin artacağına dikkati çekerek enerji kullanımı konusunda tasarrufa gidilmesini ve halkın bilinçlendirilmesi için çalışma yapılmasını istemişti. İş yerinde yangın çıktı. Alevler her yanı sardı. İstanbul Başakşehir'de saat 22 sıralarında sanayi sitesinde yangın çıktı. İçerideki malzemelerin tutuşmasıyla alevler hızla yayıldı. Tüm iş yerini sardı.
2: Elektrikten oldu böyle.
0: Ekipler yangına müdahalede bulundu. Sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcadı. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapıldı. İş yerinde büyük hasar oluştu.
2: 10 milyon malzemem var.

0: Takvimler 11 Mayıs 2013'ü gösteriyordu. Türkiye, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki iki ayrı terör saldırısıyla sarsılmış, hain saldırıda 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Şehitler unutulmadı.
1: Şehit Patlamur Erboz.
2: Burada.
1: Şehit Fehmi Karaca.
2: Burada.
0: Aradan 13 yıl geçti. Ne o acı dolu görüntüler ne de hayatını kaybedenler unutuldu. Saldırının 13. yılında 11 Mayıs şehitleri için anma programı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, siyasiler, idareciler ve çok sayıda vatandaş da yürüyüşe eşlik etti. Kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve fotoğraflarla 11 Mayıs şehitleri anıtına yürüdü. Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
3: Sayın Bakan.
0: Semra Ayaz patlamada kardeşini kaybetmişti.
4: Genç kardeşimi kaybettim. Bir yiğit kaybettik. Bizim bugün acı günümüz, kara günümüz. Bugün acılarımız tekrardan tazelendi. Rabbim bir daha yaşatmasın.
0: Patlamada yeğenini kaybeden Ali Eser de acılarımız hep taze dedi.
5: Yani anneler günü geliyor da ama bizim için anneler günü gelmiyor bize maalesef. Başım sağ olsun Türkiye diyelim. Başka diyemem. Özgürüm. Kelimelerimiz dikiliyor yani ağzımızda. Zor kendimizi tutuyoruz. Ne yapak hayat?
6: Peki hali özlüyor musunuz şeyi?
5: Çok özlüyoruz ya.
0: Hatay valisi Mustafa Masatlı ise saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne ve kardeşliğine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından 11 Mayıs şehitleri anıtına çiçekler bırakıldı. Şehitler için dualar edildi.

0: Pamuklu. 6 Şubat gecesi yerle bir olmuştu. Geriye ne adı kalmıştı ne de bir taşı. Onların el emeğiyle kurduğu dünyaları ise enkazdı. Ama bugün yaşlı gözleri devletin Sarp kayalıklara inşa ettiği yuvalardan ufku seyrediyor. Kahramanmaraş merkezi depremden etkilenen kentlerden biri de Adıyaman'dı. Karşıca köyündeki Pamuklu mezası da yerle bir olmuştu.
1: Orada 76 hanemiz vardı. 76 haneden 3 hanemiz kaldı. Geri kalanın hepsi yıkıldı. Genel ağırlığı çok can kaybı zayetmedik. Yani şükürler olsun.
0: Ama umut kesilmedi. Çözüm köyün batısındaki o aşılmaz denilen Sarp kayalıklarda bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı en sağlam zemin dedi ve düğmeye bastı. Kayalar oyuldu, temeller atıldı.
2: Evimiz çok güzel, düzenli yapılmış. Allah razı olsun.
0: 1500 nüfuslu Karşıca köyünün yeni silüeti işte bu dev kayaların üzerinde yükselen 110 konut oldu.
3: İyi şükür devletin işi rast kesin. İyi ya girdik ya içine girdik işte.
0: Onlar artık güvende, ayakları sağlam basıyor, yürekleri ise ferah.

0: Tam 7 yıllık hasret bitti. Dev barajın kapakları ardına kadar açıldı. Elazığ'da kar bereketi barajı taşırdı. Keban Barajı'nda 6 kapak birden açıldı. Saniyede tam 360 ton su Fırat Nehri'ne bırakıldı.
1: Çok heyecanlıyım abi. Memleketimle gurur duyuyorum her zaman.
0: Dev tesis en son 2019 yılında kapaklarını bu kadar geniş açmıştı. Devlet Su İşleri ekipleri hazır olun dedi. Kollar çevrildi ve kapaklar havaya kalktı. Fırat Nehri'nde adeta görsel şölen yaşandı. Haberi duyan barajın etrafına koştu.
2: Yağışlardan dolayı kapakları açma kararı almışlar. Biz de bekledik memleketimize giderken Giresun'a. Bizim için güzel bir an oldu.
0: Ancak manzara ne kadar güzel olursa olsun tehlike o kadar büyük. Devlet Su İşleri yetkilileri nehir yatağından uzak durulması uyarısında bulundu.

0: Yorulmuştu, soluklanmak için durdu. Geri geri gelen taksinin altında kaldı. Yürekler ağza getiren kaza İstanbul Şişli'de oldu. Ellerinde poşetlerle pazardan dönen yaşlı bir kadın yorulunca kısa bir süre soluklandı. Tam da o sırada caddede geri manevra yapan bir taksi arkasındaki yaşlı kadını fark edemeyerek altına aldı. Yaşlı kadın yaralandı. Yardımına çevredekiler koştu. Ambulans geldi. Yaşlı kadın hastaneye götürüldü. Neyse ki durumu iyi. İlçenin uyuşturucu haritası çıkarıldı. 28 mahallede nefes kesen operasyona imza atıldı. Uyuşturucu operasyonunun adresi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi oldu. Torbacı olarak bilinen sokak satıcıları mercek altına alındı. Polis alıcı kılığına girdi. Teknik ve fiziki takip adım adım yürütüldü. Tam 28 mahalleye eş zamanlı baskınlar yapıldı. 86 şüpheli gözaltına alındı. 46'sı tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.
1: Gece de saat biz 11.30 gibi falan 11-11.30 gibi yattık. Saat 12.30 1'e doğru alt komşunun aramasıyla uyandık. Uyanmasak zaten hani aramasa zaten biz de şu an yoktuk yani hayatta yoktuk. Aldım çocukları çıkarttım.
2: Komşunun dikkati olmasaydı büyük bir facia yaşanacaktı. Ağaçtan sıçrayan yangın bir ailenin yok olmasına neden olacaktı.
3: 1'e 10 kala koku duyduk. Hanım koku geliyor dedi ağaçtan. Ondan sonra pencereden baktığımda ağaç yanmaya başlamıştı.
2: Ankara Keçiören'de bir binanın yanındaki ağaç yanmaya başladı. İtfaiyeye haber verildi. Ancak iddiaya göre itfaiye ekipleri olayı önemsemedi.
3: Ateş görmediğim için su tutmuyorum dedi gelen itfaiye ekibi. Tekrar ağaçtan ateş çıkmaya başladı. Tekrar aradım. İtfaiye gelmedi bu sefer.
2: Akşam 8 sularında ağaç yeniden alev aldı. Ekipler ikinci kez çağrıldı.
1: Yalandan böyle bir alttan su tuttu gitti.
2: Ve gece saatlerinde korkulan oldu. Ağaçtan sıçrayan ateş birinci kattaki evde yangın çıkmasına yol açtı. Aydın ailesinin yaşadığı dairede ikisi özel gereksinimli 3 çocuk da bulunuyordu.
3: Camın önü yanmaya başladı ağaçtan. Sonra cam patladı. Alevler evin içine girdi. Direkt hemen komşumu aradım. Onları uyandırdık. 5 kişilik bir aile vardı üstümüzde.
2: Bina sakinleri ihmalinin olduğunu iddia ettikleri itfaiye personeli hakkında işlem yapılmasını istiyor. Evsiz kalan aile ise yetkililerden yardım bekliyor.

0: Ayda hocam. Mekanın cennet olsun. Yılın annesi sensin.
1: Salonda buz kesti, yürekler yandı. Şehit Ayla öğretmen için yükselen o sözler konferansa damga vurdu.
0: Şehit annelerimizin anneler gününü kutluyoruz.
1: Kahramanmaraş'taki hain saldırıda kendisini siper ederek öğrencilerini kurtarmıştı öğretmen Ayla Kara. Vefasıyla bir kez daha yürekleri dağladı. Yapımcı Hasan Yıldız, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde gençlerle buluştu. O buluşmada kahraman öğretmenin destansı fedakarlığı gözyaşlarıyla anıldı.
0: Haklarınızı Ayla hocamıza helal eder misiniz?
2: Helal olsun.
1: Konferansın en duygusal anları 10 Mayıs Anneler Günü'ne ayrılan bölümdü. Fedakar öğretmen Ayla Kara, 2026'nın gönüllerdeki yılın annesi seçildi.
0: Mekanın cennet olsun Ayla hocam. Mekanın cennet olsun. Yılın annesi sensin.
1: Şehit Ayla öğretmen sadece bir eğitimci değil, fedakarlığın ve sevginin ölümsüz bir simgesi olarak hafızalara kazındı.
3: TGRT FM Haber.

0: Alo?
1: Şaka şaka. Evet sevgili TGRT FM dinleyicileri, sıra her zaman olduğu gibi yine Alo Şaka bölümümüze geldi. Gelen mektup ve telefonlardan anladığımız kadarıyla Alo Şaka dinleyenlerde tiryakilik yapmaya başlamış. Ne güzel, sizlerden gelen tebrik ve kutlamalar bizlere şevk ve gurur veriyor sevgili dinleyiciler. Evet, sözü fazla uzatmıyorum ve her zaman olduğu gibi yine rehberinizi alıyorum. İşte bugünkü dinleyicimizi belirledim. L harfi, soyadı L ile başlayan bir dinleyicimiz. Adı Mukbil. Mukbil Bey, hemen telefonunu çeviriyorum. Bakalım evdeler mi? Eğer evdeyse kendisine hoş bir şaka yapacağız.

0: Telefon çalıyor. Bakalım açacaklar mı? Telefonumuz çalıyor ama açan yok zannediyorum.
1: Alo.
0: Evet, açıldı. Mukbil Bey'le görüşmek istiyorduk efendim.
1: Benim efendim, buyurun.
0: Mukbil Bey, Başbakanlık Devlet İstatistik Müdürlüğü'nden arıyorum sizi.
1: Başbakanlıktan mı dediniz?
0: Evet efendim, İstatistik Genel Müdürlüğü'nden.
1: Evet, ne istediniz?
0: Efendim, eviniz kaç odalı?
1: Üç yatak odası, bir salon. Büyükçe de, neden sordunuz?
0: Efendim, ülkemizde kullanılan televizyon sayısını tespit etmeye çalışıyoruz da o yüzden.
1: Televizyon sayısını mı?
0: Evet efendim, evinizde kaç tane televizyon var?
1: Kaç tane mi? Kaç tane olacak? Bir tane var efendim.
0: Ama efendim, eviniz bir hayli büyük. Üç yatak odası, bir de salon demiştiniz değil mi?
1: Evet, 110 metrekare.
0: Bakın, bir hayli büyük ve geniş bir ev. Bu koca evde nasıl olur da bir tek televizyon kullanırsınız efendim?
1: Bize yetiyor efendim. Salonda duruyor. Televizyonu hepimiz seyrediyoruz.
0: Ay, şimdi olmadı ama. İşte cezaya giriyor bu uygulama Mukbil Bey.
1: Ne? Ceza mı?
0: Evet.
1: Nasıl yani, ne cezası efendim?
0: Efendim, son çıkan yasa sanayi teşvik kanunundan haberiniz yok zannediyorum.
1: Oho, ne kanunmuş bu? Yani teşvik kanunu nedir? Bilmiyoruz ki.
0: Efendim, son çıkan sanayi teşvik kanunu üretimi arttırma politikasını öngörüyor.
1: Hiçbir şey anlamadım ben söylediklerinizden.
0: Kısacası televizyon ve beyaz eşya üretiminde son yıllarda bir düşüş var. Devlet bu düşüşü önlemek için tüketiciler için bir kanun çıkarttı.
1: Ne kanunuymuş bu?
0: Her tüketici evinin büyüklüğüne göre evinde olsun ya da olmasın daha fazla beyaz eşya almak zorunda.
1: Ben yine bir şey anlamadım. Biraz daha açık anlatır mısınız?
0: Anlatayım efendim. Mukbil Bey, kısacası sizin evinizde 4 tane oda var ama buna mukabil 1 tane televizyon var değil mi?
1: Evet.
0: Az önce de söylediğim gibi o kanuna göre en az 2 tane daha televizyon almak zorundasınız efendim. Şimdi anladınız mı?
1: Nedenmiş o? Bize bir tanesi yetiyor dedi
0: mi? Efendim, size bir tane televizyon yetiyor ama devletimiz daha fazla televizyon üretilmesi için 2 odadan büyük evde oturanlara her oda için bir televizyon alma mecburiyeti getirdi.
1: Ne yani, şimdi ben 4 odalı evde oturuyorum diye her odaya bir televizyon almak zorunda mıyım? Bunu mu söylemek istiyorsunuz?
0: Evet efendim, maalesef öyle. Evet.
1: Bana bakar mısınız siz, benimle alay mı ediyorsunuz?
0: Bağırmayın efendim, bu bizim suçumuz değil ki, kanun böyle çıkmış. Biz ne yapalım yani?
1: Görüyor musunlar be, ne demek kanun böyle çıkartmışlar? Televizyon fabrikaları daha çok kazansın diye biz paramızı sokağa mı atacağız arkadaş? Şimdi mübarek gün ağzından kötü birler çıkacak ha.
0: Neyse beyefendi, ben kayıt tutuyorum. 4 odalı bir evde oturuyorsunuz ve buna mukabil 1 tane televizyonunuz var. Kanuna göre 2 televizyon daha almak zorundasınız. Evet, alacak mısınız almayacak mısınız? Bunu söyleyin bana.
1: Neyimle alacağım, neyimle alacağım kardeşim? Ben emekli adamım. Bugün bir televizyon 15 milyon oldu. 2 televizyon 30 milyon. Televizyon almıyorum başka, tamam mı, duydunuz mu?
0: O zaman kanuna karşı gelmiş olacaksınız, cezasına da katlanacaksınız efendim.
1: Ceza mı, ne cezası?
0: Evet, cezası
1: bir
0: var.
1: Bir de cezası mı var bu işin yani?
0: Tövbe. Var tabii, 3 aydan 6 seneye kadar hapis cezası ve 50 milyon lira da ağır para cezası efendim.
1: Ne? Hem hapis hem de milyonlarca lira ha? Bana bakın. Siz gidin de o kanunu yapanlara aynen şunu deyin. Mukbil diyor ki deyin, televizyon fabrikalarına kıyak yapacaklarına fakir fukaraya kıyak atsınlar diye.
0: Eyvah, Mukbil Bey'i fena kızdırdık. Kızdınız mı efendim?
1: Adam akıllı.
0: Aman efendim, neden kızıyorsunuz bu kadar? Mukbil Bey, haklısınız. Siz haklısınız efendim, hiç kızmayın.
1: Sanayicilerin cüzdanını değil, halkın, vatandaşın cüzdanını düşünsünler.
0: Doğru.
1: Ne demek be, ne oluyor yani? Fazladan televizyon almıyoruz diye hapislerde yatmak da ne demek? Hangi rejimde yaşıyoruz? Hangi devlette yaşıyoruz?
0: Efendim, Mukbil Bey, söyledim. Siz haklısınız efendim. Hiç kızmayın. Size şaka yaptık. Şaka. Sadece küçük bir şaka. Eyvah.
1: Mukbil... Şaka mı yaptınız?
0: Evet. Mukbil Bey.
1: Nasıl şaka Mukbil... ki bu?
0: Bu öyle küçük bir şaka efendim. TGRT FM'den arıyoruz sizi.
1: Ama bu şaka insanın cebine dokunuyor.
0: Haklısınız, biraz dokunuyor. Haklısınız. Efendim, daha önce dinlemiş miydiniz TGRT FM'i?
1: Dinliyorum, her zaman dinliyorum.
0: Her zaman dinliyorum.
1: Bana vuracağını piyangonun tahmin etmemiştim.
0: Tahmin etmiyordunuz. Evet. Evet, bazen dinleyicilerimiz, böyle bizi dinleyen dinleyicilerimize rastlıyoruz. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Sadece küçük bir şakaydı amacımız, telefonla gelen bu tür mesajlara, bu tür sözlere inanmayın demek, bunun altını çizmek için yapmıştık. Siz zaten biliyorsunuz, bizi sürekli dinleyen bir dinleyicimizsiniz. kızmadınız değil mi?
1: Evet, yok hayır bizi kızmadım. Affettiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. İyi günler diliyorum size. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Mukbil Bey'in telefonunu çaldırdık. Önce biraz kızdırdık, sonra bizi affetti. Belki bir gün sizin de telefonunuzu çaldırırız, hiç belli olmaz. Evet sevgili dinleyiciler, Alo Şaka'dan ve Öğle Üzerinden ayrılmayın.
2: Alo?
0: Şaka şaka.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, farz ibadetlerden sonra en faziletli amel, Müslümanları sevindirecek bir iş yapmak.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ilim, amel ve ihlas. Sevgili dinleyicilerimiz, İslamiyet'e tam uyabilmek ilim, amel ve ihlasla olur. Üçünü ayrı ayrı açıklayalım. İlim, dinimizin emirlerini ve yasaklarını öğrenmektir. Amel, öğrendiklerini tatbik etmektir. İhlas, bunları yalnız Allah rızası için yapmaktır. Bu üçünü yapan İslamiyet'e uymuş olur. İlim ve ihlas var, fakat o ilimle amel etmiyorsa ne kıymeti olur? Mesela ilacın hastalığına şifa verdiğini biliyor ama ilacı kullanmıyor. O ilacın ne faydası olur? Amel yoksa ilmin o kimseye faydası olmaz. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: amelsiz ilim mum gibidir. Kendini yakar, insanları aydınlatır. İlim ve amel var, fakat ihlas yoksa, yani Allah rızası için değilse, gösteriş içinse yine kıymeti olmaz. İhlaslı olması şarttır. İhlassız amel sahte para gibidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: Allahü Teala ancak ihlasla yapılan ameli kabul eder. İhlas ve amel var, fakat ilim yoksa bid'at işler, hurafelere dalar, yaptığı amel işe yaramaz. Onun için amelsiz ilim vebal, ilimsiz amel sapıklıktır buyurulmuştur. İki hadis-i şerif meali şöyledir: Allahü Teala ilimsiz ameli kabul etmez. İlimle az amel faydalı olur, ilimsiz çok amelin kıymeti olmaz. İslamiyet'e severek uymak için ilmin yanında bir de ihlas lazımdır. İhlas, işleri, ibadetleri Allahü Teala emrettiği için yapmak, başka hiçbir menfaat düşünmemektir. Kalpte ihlas hasıl olması, kalbin zikretmesiyle, yani Allah ismini çok söylemesiyle olur. Dünya düşüncesi hiç kalmazsa kalp kendiliğinden zikretmeye başlar. Şişedeki su boşalınca havanın şişeye kendiliğinden hemen girmesi gibidir. İslamiyet'e uymak kalbi kuvvetlendirdiği gibi nefsi zayıflatır. Bu sebeple nefs, kalbin İslamiyet'e uymasını, Mürşid-i Kamil'in sohbetinde bulunmayı, kitaplarını okumayı istemez. Dinsiz, imansız olmasını ister. Akıllarına uymayıp nefislerine uyan kimseler bunun için dinsiz olmaktadır. Nefs ölmez, fakat gücü kuvveti kalmayınca kalbi aldatamaz. Nefs, bedene tatlı gelen şeylere düşkündür. Bunların iyi, kötü, faydalı, zararlı olduklarını düşünmez. İstekleri İslamiyet'in emirlerine uygun olmaz. İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmak nefsi kuvvetlendirir. Daha kötüsünü yaptırmak ister. Kötü, zararlı şeyleri iyi gösterip kalbi aldatır. Kalbe bunları yaptırarak zevklerine kavuşmak için çalışır. Kalbin nefse aldanarak kötü huylu olmaması için dinimizin emir ve yasaklarına uyarak kalbi kuvvetlendirmek ve nefsi zayıflatmak lazımdır. Aklı kuvvetlendirmek, İslam bilgilerini okuyup öğrenmekle olduğu gibi, kalbin kuvvetlenmesi, yani temizlenmesi de dinimizin emir ve yasaklarına uymakla olur. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, salih amel İslam'ın 5 şartıdır. İslam'ın bu 5 temelini bir kimse hakkıyla kusursuz yaparsa cehennemden kurtulur. Çünkü bunlar salih işler olup insanı günahlardan ve çirkin şeyleri yapmaktan korur. Nitekim Ankebut suresi 45. ayetinde mealen, kusursuz kırılan bir namaz insanı kötü işlerden korur buyuruldu. Bir insana İslam'ın 5 şartını yerine getirmek nasip olursa nimetlerin şükrünü yapmış olur. Şükrü yapınca cehennem azabından kurtulmuş olur. Çünkü Nisa suresi 147. ayetinde mealen, iman eder ve şükrederseniz azap etmem buyuruldu.
Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, Allahü Teala'nın rızasına kavuşturan yolda yalnız ilim kafi değildir. İlmiyle amel etmek de gerekir. İlmiyle amel etmek de kafi değildir, ihlaslı olmak gerekir. O halde kurtuluş için ilim, amel ve ihlasın birlikte olması şarttır. İhlaslı Müslüman her yerde rahat eder. Nerede ihlas yoksa orada huzur, başarı olmaz. Hiç ihlası olmayan Allah için yapılan hizmette barınamaz. İhlaslı olanlar kapışılır. Mıknatıs ancak cevheri çeker. Cevher çok az da olsa çeker. Hiç kalmayınca çekmez. Çünkü mıknatıs saman çöpünü çekmez. Nefsi aradan çekmeli, tenkit etmekten uzak durmalı. Kendini beğenmemeli, kendinden iğrenmeli. Kendinden iğrenmeyen kurtulamaz. Bir gün öleceğiz ve yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Sakın ben olmazsam bütün bu işler olmaz, bütün bu hizmetlerin hali nice olur dememeli. Ben olmazsam bu işler daha iyi yürür, nefsim hizmetlere engel oluyor diye düşünmelidir. Herkes beraber çalıştığı arkadaşların sıhhat ve huzurunu düşünmelidir. İşçi veya işveren olarak değil, baba olarak, evlat olarak, abi kardeş olarak davranmalı. O insanlar bizim için değil, Allahü Teala'nın dinine hizmet için gelmişlerdir. Yani Peygamber Efendimizin varisleri olan Ehl-i Sünnet alimlerine hizmet için oradadırlar. Onlar bu büyüklerimizin emanetidir. Emanete hıyanet edilmez. O büyükler kötü niyetli olanları aralarından seçmesini bilirler. Bize şerefin onlardan geldiğini unutmamalı. Eğer bir kıymetimiz varsa bu büyük zatlara olan sevgimizden geldiğini anlamalıyız. Bulunduğumuz mevkiye kendimizin layık olduğunu düşündüğümüz anda başa döneriz. Yani yaptıklarımız boşa gider. Güneş varken yıldızlar görünmez. Onlar varken biz de görünmemeliyiz. Bizim yok olmamız gerekir. Onlar varken biz demek çok acayiptir ve abestir. Allahü Teala nasıl gökteki güneş sebebiyle hayat veriyorsa, bu güneşlerle yani ehl-i sünnet büyükleri vasıtasıyla da rüşt, hidayet, maddi ve manevi rızıklar verir. Mümin, mümine aşık olmalı. Eshab-ı kiramın başarısının sebebi birbirlerini çok sevmeleridir. İster Müslüman olsun, ister kafir olsun, hiç kimsenin bedduasını almamalı. Birisine kızdığımız zaman, birisi bize kızdığı zaman hemen iki rekat namaz kılmalı, estağfirullah demeli. İsyan ve günah bize aittir. Kusuru kendimizde arayacağız, başkasında değil. Yaptığımız ibadetleri Allah rızası için yapmalıyız. Başkası görsün diye yaparsak boşa gider. Aferin almak için, gösteriş için, övülmek için yapan dünyada alacağını almıştır zaten. Allah rızası için yapan kurtulur, kazanır. Ölüm çok ani gelir. Gaflet içinde olmamak lazımdır. Allahü Teala'yı unutarak yapılan hizmet, yani ihlassız yapılan hizmet hezimet olur. Ehl-i sünnet itikadına hizmet için yola çıkan, kendi aklına, konuşmasına, gücüne, gayretine güvenirse Allahü Teala onun işini kendine bırakır, rezil ve zelil olur. Allah rızası için çıkıp benim elimde bir şey yok diye bütün gayretiyle yola çıkar ve devam ederse netice ne olursa olsun hayırlıdır. İhlası olan başarır. Bugünkü işimizi yarına bırakmayalım. Niyetlerimizi düzeltelim. Bir başarı elde edersek sakın bunu kendimizden bilmeyelim. Daima büyüklerle beraber olalım. Münakaşa ve itiraz etmeyelim. Fitne çıkarmayalım. Başımızda olan amirlerimize itaat edelim. Her zaman güler yüzlü, tatlı dilli olalım. Kendimizi suçlamadığımız an rahat ve huzur bulmayız. Huzur, başarı arayan ve iyi geçinmek isteyen yüzünü ahirete çevirmelidir. Mümin demek affedici, güler yüzlü, tatlı dilli insan demektir. Her Müslüman kendine insan ancak bu kadar iyi olabilir dedirtmeli. Herkese yumuşak söylemeli, yumuşaklıkla muamele etmeli. Az konuşmalı, kimseyi incitmemeli. Gücendiğimiz veya sevmediğimiz kimseye ihsan etmeliyiz. Sıkıldığımız insana güler yüz göstermeliyiz. Dini yaymakta sabırlı, cömert, merhametli ve affedici olmalıyız.
dünya meselesi için kimseyi tenkit etmemeliyiz. Yaptığımız iyilikleri ve bize yapılan kötülükleri unutmalıyız. Fakat Allahü Teala'nın bizi her yerde gördüğünü ve ölümü hiç unutmamalıyız.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülvehhab-ı Mısri rahmetullahi aleyh. Şehadetin manası. Bu zat buyuruyor ki, her şeyden daha evvel doğru iman, itikat edinmektir mükemmel. Sonra Resulullah'a tam tabi olmalıdır. Zira ona uymakla üstünlük kazanılır. Lazım ve zaruridir herkese iman etmek. Zira bu Rabbimizin emridir bize tek tek. İman eden bir kimse yapar bütün farzları ve terk eder bil cümle haram ve günahları. Resul'e iman etmek kime olsa müyesser, onu mal ve canından daha çok fazla sever. Onun bu sevgisinin şudur ki işareti, her mekruhtan kaçınır ve yapar her sünneti. Resulullah her ne ki beyan eylemişlerdir, beğenip kalben kabul etmeye iman denir. Onun tek bir sözüne bile inanmamaya veya doğruluğunda biraz duraklamaya, yani şüphe etmeye küfür adı verilir. Böylece inanmayan kimseye kâfir denir. Bir günde buyurdu ki, Resulullah'a uymak Allahü Teala'ya itaattir muhakkak. Ebedi saadete kavuşmak için insan olması lazım gelir önce halis Müslüman. İman etmek için de hiçbir formaliteye lüzum yok, bir imama, bir müftiye gitmeye. Der ki, ben iman ettim Allahü Teala'ya ve inandım Resulü Muhammed Mustafa'ya. Onun Hak Teala'dan bize tebliğ ettiği şeylere de inandım. Hepsi doğru ve iyi. Allah ve Resulünün dostlarını severim. Düşmanlarını ise sevmez, nefret ederim. Şehadetin manası kısaca işte budur. Her kim böyle söylerse o Müslüman olmuştur. Bundan sonra en mühim şey şudur ki, en önce doğru iman, itikat edinmektir güzelce. Ehl-i sünnet denilen İslam alimlerinin kitaplarından bunu öğrenmelidir ilkin. Onlar anlar Kur'an'dan murad-ı ilahiyi ve onlar hadislerden anlar doğru bilgiyi. Yıllarca gece gündüz çalışıp didinerek, istirahatlerini bile feda ederek, İslam'ı bize kadar onlar ulaştırdılar. Versin Allah onlara en iyi karşılıklar. İman ve itikadı sağlam ettikten sonra, emir ve yasaklara uymaya gelir sıra. İlim ve işten sonra lazımdır bir de ihlas. Azaptan kurtulmak da bununla olur esas. İhlas, temiz etmek ve pislikten arınmaktır. Yani her yaptığını Allah için yapmaktır. Sözün özü şudur ki, ahirette kurtulmak, doğru iman ve halis amelle olur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, haçla alakalı bir sorumuz var bugün. Şimdi tabii sosyal medya filan teknoloji çağında yaşıyoruz. Sosyal medyayı herkes kullanıyor. Dolayısıyla sosyal medyada görünebilmek için, bir aferin, bir tık alabilmek için yapılmayan iş kalmıyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şundan dolayı, hacca gidenler veya umreye gidenler, hac için işte Mekke'de veya işte Kabe-i Şerif'in bulunduğu ortamda bulunanlar falan, bakıyoruz ki oldukça başka yerlerdeymiş gibi böyle lalettayen hareketlerde bulunuyorlar. İşte oralardan kameralarla görüntü çekiyorlar. Bir takım hareketler yapıyorlar, evlilik teklifleri yapıyorlar, yaş günü kutlaması yapıyorlar. İşte size dua ettik diye böyle şeyler çekip isimleri yazıyorlar filan. Hac mevsimi gelince tabii şimdi otomatik olarak hatırlıyor insan. Hacca giden bir kimse Mekke'yi mükerremede, hac esnasında istediği gibi hareket edebilir mi? Yani bütün bunları yapabilir mi mesela? Veya bazı yasaklar var mıdır? Biraz daha böyle edepli olması gerekmez mi? Ben kendimce sormuş olayım.
1: Şimdi kitapta da hepsi yazılmış Mustafa Bey. Biz bir zamanlar işte yurt dışına, Almanya üzerinden bir hac kafilesinde bulunmuştuk rehber olarak. Şimdi bunlar yurt dışında uzun seneler kaldıkları için hacca gidecekler. Tamam, bir heyecanı var, Allah-u Teala'nın bir emrine yerine gidecek de bunları oradaki şartlara şey yapmak için uçakta, yolculuk anında, otelde falan devamlı sürede seminerler düzenlendi. Bak, oraya turistik seyahate gitmiyorsunuz. Belli meşakkatleri var, belli sıkıntıları var, belli ölçüler bildirilmiş. Buna göre hareket edilecek. İbadet yapıyorsun çünkü.
0: Tamam. Sen ibadet yaparken orada günaha da girme yani.
1: Girme. Efendim, ben namaz kılarım ama rükû ve secde yapmam. Rükû ve secdesi yoksa namaz namaz değildir. Tamam. Olmaz o. Ben öğleye kadar yer içerim, ondan sonra oruç tutarım. Olmaz o. Tamam. Yani belli şartlar var. Ona uymak mecburiyetindesin. Onun için de hac için Mekke'ye gidip ihrama giyen kimseler bazı şeylerin yapmaları yasak edilmiştir. Mesela karadaki ay hayvanlarını öldürmesi, avlaması, dikilmiş elbise giymesi, bir yerini tıraş etmesi, kavga ve münakaşa etmesi, koku sürünmesi, tırnak kesmesi, erkeğin mest ayakkabı giymesi ve başını örtmesi, hatmi ile başını yıkaması, eldiven çorap giymesi, hamama banyoya girmesi, kendiliğinden çıkan ot ve ağaçların koparılması, kendi üzerinde bulunan haşeratın öldürülmesi ve öldürmek için gösterilmesi caiz değildir. Aa, ben bunları ne yapacağım falan. Arkadaşım, bunu sen koymadın, ben de koymadım. Dinin sahibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyor bunu. Hani İmam Rabbani Kutlu Hazretleri'nin bir ölçüsü var. Buyuruyorlar ki, bir kimse kendi kafasına göre kalsa, gece 200 rekat namaz kılsa, bir başkası da aynı şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğleden önce işte birazcık uyurlardı. Buna kaylule denir. Peygamber Efendimiz böyle yapardı diyerek yarım saat uyusa, bunun bu uykusu serapa gaflet olduğu halde öbürüsünün 200 rekat gece kıldığı namazdan kat kat kat üstündür buyuruyor. Niye? O Peygamber Efendimiz'e tabi olarak yaptı onu. O kendi nefsine tabi olarak yaptı. Dolayısıyla hacca giden, ihrama giren kimse bunlara dikkat etmesi lazım. Şimdi mesela Diyanet senelerce organize ettiği için Diyanet'in organizesi yani tecrübesi de arttı. Dolayısıyla rehberler de var. Hac rehberi kitapları da yazılmıştır. Ya hiç olmazsa onları dağıtıyorlar hacca gidecek olanlara.
0: Bir oku yani.
1: Bir oku. Tamam mı? Senin için lazım olanları bir oku. Ha, şimdi bazılar mekan meselesidir. Arafat, Müzdelife, Mina. Burası nasıl bir yer falan filan, onu gidince görürsün. Ama orada senin için düşen, senin üzerine düşen, ha ben ihrama girdim, niyet ettim, İhramlıyken ben neler yapabilirim? Yazılmış kitaplarda. Ona riayet etmen lazım. Peki buna riayet edilmese ne olur? Bunları bilerek veya bilmeyerek, unutarak yapanlara kurban, sadaka cezaları lazım olur. Ceza olarak kesilen hayvan etinden de kendisi yemez. Müfrit haçta bir kurban icap ettiren suçu karın hacı işlerse bir ömre için iki kurban kesmesi lazım olur. İhramdayken pire, her türlü sinek, başkasının üzerinde bulunan biti, fare, yılan, akrep, kurt, çaylak gibi zararlı ve insana saldıran hayvanları öldürmek, başını sabun ile yıkamak, malın ve onun gibi üstü açık ayakkabı, terlik giymek, dişi çıkartmak, bit ölmemek ve saç dökülmemek üzere hafif kaşınmak, renkli ihram giymek, gusül abdesti almak, başını dokundurmamak şartıyla tavan, çadır, şemsiye altında gölgelendirmek, başı adet olmayan şey ile, mesela taş, tepsiyle örtmek, paket gibi şeyler koymak, beline kuşak, kemer, para kesesi, kılınç, silah bağlamak, yüzük takmak, insanların dikip yetiştirdiği sebze ve ağaçları koparmak, düşman ile dövüşmek caizdir. Peki kadınlar? Kadınların başını örtmesi lazım olup deriye değmemek üzere yüzlerini örtmeleri ve dikilmiş elbise, mez, çorap giymeleri, örtü altına ziynet eşyası takmaları da caizdir. Şimdi haccın da farzları var, sünnetleri var. Peki haccın sünnetleri yapılmazsa ceza gerekir mi? Kitaplarda o bile yazılmış. Haccın sünnetini yapamayana ceza lazım gelmez, mekruh olur, sevabı azalır. Namazda da böyle, oruçta da böyle. Yani diğer ibadetlerde sünnetleri terk edilirse o namaz sahih olur. O oruç sahih olur. O zekat sahih olur. O hac sahih olur sünnetleri yapılmamışsa. Ama sevabı az olur. E peki sünnetlerini yapma imkanı varsa onu yapmalı. Onu yapmalı. Şeyde mesela Arafat'ta işte vakfeye durulacak, şunlar şunlar şunlar yapılacak, hani bir sormuştunuz ya. Şartı.
2: Evet.
1: Haccın şartı. Diyelim ki Arafat'ta da aynı şekilde onun sünneti müstahabına riayet edilmesi gerekiyor. Ama adam bir gün öncesini almış. Ertesi gün sen zor bela aynı şekilde şeye gitmişsin. Bir taksi tutmuşsun. Taksi de böyle gözün içine bakıp duruyor. Ben 15 dakika dururum burada, 10 dakika dururum deyip duruyor falan. Tamam mı? Çünkü o da onun sayede müşteri getirip götürecek. Sen o kadar aynı şekilde o nüsük diyorlar. Orada yapılması gerekenleri terk edebiliyorsun. Çünkü farz değil. Farz olan neydi? O meydana girmek ve
2: orada bulunmak.
1: Orada bulunmaktı. Onu yerine getirdin, farzı yerine getirdin. Bunun için de kitaplarda buyuruyor ki bir ibadetin farzları, yani temel direkleri yerine getirmişse bu ibadet sahihtir. Ama bu da bildiriliyor. Yani sünnete terk edilirse mekruh olur ve dolayısıyla sevabı az mı olur? Evet, sevabı az olur. Yani dünyada kendin yemiş olursun, tüketmiş olursun, bitirmiş olursun. Zaten ihramlıyken yapılmaması lazım gelenler ve yapılmasına izin verilenler çok açık.

0: Ben gölgeliğe çekilemez miyim?
1: Açıkça kitapta yazılı. Gölgeliğe çekilebilirsin. Ama bazı yerde zaten Arafat'a gittiğin zaman çadırlar var. Çadırlara gideceksin, orada kalacaksın. Efendim dışarı çıktığım oluyor. Tamam, şemsiyeni al. Dışarıya git, şemsiyeni al. Yani dışarıya gidip aynı şekilde şemsiyeni de aynı şekilde alırsın. Ve dolayısıyla onda da gölgelenebilirsin. Demek ki Haç'ta ihramlıya yasak olanlar var, serbest olanlar var. İlmihal kitaplarında da bunlar yazılı, onlara uygun hareket etmek gerekiyor.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, abdestli yatana o gece bir melek sabaha kadar "Ya Rabbi, bu kulunu affet" diye dua eder. Meleğin duası kabul olur. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
4: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazvesine giderken eshab-ı kiramla bir yerde konaklayıp gecelediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha yakın bir vakitte uyudu. Güneş doğunca uyanıp Ebu Katade'den radıyallahu anh su istedi. Ebu Katade şöyle anlatmıştır. Matarada suyum vardı. Resulullah'ın mübarek eline döktüm. Abdest aldı. Suyun kalanını sakla, lazım olacak buyurdu. Herkes önden gitmişti. Susuz bir yerde konaklamışlardı. Her ne kadar Hazreti Ebu Bekr ve Hazreti Ömer radıyallahu anhuma bir su başında konaklayalım dedilerse de dinlememişlerdi. Yanlarına ulaşınca baktık ki havanın harareti onları çok etkilemiş. Susuzluktan develerini kesip develerin midelerinde kalan suları içiyorlardı. Resulullah bu hallerini görünce "Ebu Bekr ve Ömer'i dinleseydiniz bu sıkıntıyı çekmezdiniz." buyurdu. Sonra matarada kalan suyu istedi ve herkesi çağırıp suyu dökmeye başladı. Eshabın hepsi susuzlukları gidinceye kadar su içtiler. 10.000 ata ve 15.000 deveye su verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük gazasına gitmişti. Eshab-ı kiramdan Abdullah bin Hayseme radıyallahu anh gitmemişti. İki güzel hanımı vardı. Her birinin gayet güzel gölgeliği vardı. Gölgeliklere su serpip güzel yaygılar ve minder döşemişlerdi. Nefis yiyecekler hazırlamışlardı. Abdullah bin Hayseme bu durumu görünce "Sübhanallah. Geçmiş ve gelecek hiçbir günahı bulunmayan ve Allahü Teala'nın lütfuna kavuşmuş olan bir peygamber bu sıcak havada silahını alıp kâfirlerle cihada gitsin de Abdullah bin Hayseme hoş gölgelikte hanımlarıyla otursun sohbet etsin. Bu insafa sığmaz. Vallahi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna kavuşmadıkça ve hizmetiyle şereflenmedikçe bu kadınlardan hiçbiriyle konuşmam," dedi. Sonra hemen devesine binip yola çıktı. Hanımları ne kadar konuşmak istedilerse de hiç cevap vermedi. Tebük'e yaklaşınca Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem uzaktan deveye binmiş, gelmekte olan birisi göründü diye haber verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmid ederim ki o Abdullah bin Hayseme'dir." Huzuruna gelip selam verince, "Ya Abdullah bin Hayseme, dünyanın fani nimetlerini bırakıp Allahü Teala'nın rızasını talep etmen senin için ne iyi ne sevimlidir." buyurdu. Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

sellem Tebük seferine çıktığı sırada benim gayet zayıf ve yürümez bir devem vardı. Birkaç gün devemi besleyeyim de sonra gidip Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yetişirim dedim. Devemi birkaç gün yemle besledim. Sonra yola çıktım. Bir yere kadar varınca devem çöktü kaldı ve yerinden kalkmadı. Bunun üzerine eşyalarımı sırtıma alıp şiddetli sıcak altında Tebük yolunu tuttum. Benim karaltım uzaktan görününce Eshab-ı Kiram, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, tek başına bir yaya kimse geliyor." demişler. Resulullah da, "Umarım ki o gelen Ebu Zer Gıfari'dir." buyurmuş. Ben yanlarına yaklaşınca Eshab-ı Kiram, "Vallahi Ebu Zer Gıfari'dir." dediler. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna vardım. Yerinden doğrulup, "Merhaba ya Ebu Zer. Rahatlık ve sevinç Ebu Zer'in olsun ki yalnız yürür, yalnız ölür ve yalnız diriltilir." buyurdu. Nitekim Ebu Zer Gıfari ıssız bir yer olan Rebze'de yerleşti. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi orada yalnız yaşadı ve yalnız vefat etti. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Ebu Zer Gıfari'yi radıyallahu anh Rebze'de yalnız bir halde vefat etmiş buldum. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylediği gerçekleşti dedim. Müstaksa şöyle demiştir. Rebze'de Ebu Zer Gıfari'nin radıyallahu anh kabrini ziyaret ettim. Onun kabrinde diğer sahabinin kabrinde bulamadığım bir tesir buldum. Kabrinin yanında namaz kıldım. Başımı secdeye koyunca kabrinin toprağından burnuma misk kokuları geliyordu.

0: İslamiyet ve kadın. İslam dini kadını en yüksek dereceye çıkarmıştır. İslamiyetin kadına verdiği kıymeti hiçbir din, hiçbir düşünce vermemiştir. Komünistler kadının erkeğe eşit olduğunu söyleyip kadın erkeğin bütün haklarına maliktir deyip kadına en ağır işleri yaptırdılar. Kadınları demir fabrikalarında, maden kuyularında, taş ocaklarında, Sibirya'nın soğuk ormanlarında, demir yollarında, beton dökmekte, toprak kazmakta, insafsızca ve boğaz tokluğuna zorla çalıştırdılar. İslam kadınına, erkek akrabasından fıtra verecek kadar zengin olanlardan en yakın bulunanı bakmaya mecburdur. Yakın akrabası yoksa veya fakir iseler, beytül mal yani devlet her türlü ihtiyaçlarını vermeye memurdur. O halde İslam kızı, İslam kadını geçim derdinden, düşüncesinden muaftır. O çalışarak, didinerek para kazanmaya mecbur değildir. Her şey onun ayağına gelecektir. Dini İslam ona bu kıymeti vermiştir. Fakat kadının İslamiyeti, dinini, imanını, farzları, ibadetleri, haramları öğrenmesi farzdır. Babasının veya zevcinin ona bu ilimleri öğretmesi lazımdır. Öğretmezlerse büyük günaha girerler. Müslüman kadını ticaret, fen, sanat ve ziraat ile uğraşmaya mecbur değil ise de bunlarla meşgul olması, para kazanması yasak ve günah değildir. Yalnız bunlarla meşgul olurken ve ilim öğrenirken erkekler arasına girmemesi, onlara açık görünmemesi, haramdan sakınması lazımdır. Kadının yapacağı günahlardan ona izin veren erkekleri de ceza görecektir. Halbuki erkeğin günahları kadına zarar vermemektedir. İslamiyet'te kadın harbe de gitmez. Dünyada rahat ve mesud olduğu gibi onun cennete gitmesi de çok kolaydır. Tenbihül Gafilinde yazılı hadis-i şerifte dört şeyi yapan, yani kocasına hıyanet etmeyen, beş vakit namaz kılan, Ramazan-ı şerifte oruç tutan ve 18 erkekten başkasına başı, saçı, kolları, bacakları açık olarak görünmeyen kadın cennete gidecektir buyuruldu. Mala muhabbet. Haram yoldan kazanılan mal mülk olmaz. Kullanması haram olur. Helal malı ihtiyaçtan fazla toplamak mekruhtur. Zekatını vermezse azaba sebep olur. Hadis-i şerifte altına ve gümüşe köle olana lanet olsun buyuruldu. Köle daima efendisinin kalbini kazanmayı düşünür. Dünya malı peşinde koşmak, nefsinin şehvetleri, arzuları peşinden koşmaktan daha fenadır. Mal, para peşinde koşmak, Allah-u Teâlâ'nın emirlerini unutturursa, dünya muhabbeti denir. Allah zikri, düşüncesi bulunmayan kalbe şeytan yerleşir. Şeytanın en büyük hilesi, insana hayırlı işler yaptırarak, kendisini salih, iyi zannettirmesidir. Böyle kimse kendisinin kulu olur. Hadis-i şerifte, geçen ümmetlerin her birine fitneler verildi. Benim ümmetimin fitnesi, mal para toplamak olacaktır, buyuruldu. Dünyalık peşine düşerek, ahireti unutacaklardır. Hadis-i şerifte, Allah-u Teâlâ insanları yaratırken, ecellerini, ömürlerini ve rızıklarını takdir etmiştir, buyuruldu. İnsanın rızkı değişmez, azalmaz ve çoğalmaz ve zamanından geri kalmaz. İnsan, rızkını aradığı gibi, rızk da sahibini arar. Çok fakirler vardır ki, zenginlerden daha iyi, daha mesut yaşar. Allahü Teala kendisinden korkanlara, dinine sarılanlara ummadıkları yerden rızık gönderir. Hadis-i kutsîde, ey dünya, bana hizmet edene hizmetçi ol, sana hizmet edene güçlük göster, buyuruldu. İnsanı ölmekten, bir uzvunu yok olmaktan ve şiddetli ağrıdan kurtaracak şeye zaruret denir. Zaruret miktarında kazanmak için çalışmak farzdır. İhtiyaç miktarında kazanmak sünnettir. Buna kanaat denir. Zinet olan şeyleri kazanmak mübahtır. İhtiyaç ve zinet eşyasını İslamiyete uygun olarak kazanmak ibadet olur. Bunları kazanmak için İslamiyetin dışına çıkmak haram olur. Dünya peşinde koşan kimse şüpheli şeylere, sonra mekruhlara, sonra haramlara, hatta küfre dalar. Dünya muhabbeti şaraba benzer. Bundan içen ancak ölüm zamanında ayılır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Sultan Selim Han'ın türbesinin başından sesleniyorum. Nerede bu türbe? İstanbul Fatih'te Çukurbostan'ın kenarında Sultan Selim Camii'nin kıble tarafındaki avlusunun o hazire bölümünde birkaç tane türbe var. Onlardan birinin içindeyiz. Görüldüğü gibi sanduka Sedefkari'nin en yukarı seviyedeki örneklerinden birisi Osmanlı'da. Çok güzel. Hele hele efendim şu etrafına konan camlar var ya, ölmeden görürsem diye ya Rabbi dua etmiştim. İşte burada görmüş oluyorum. Keşke bütün sandukalara, padişah sandukalarına, 3. Selim Han, 3. Mustafa Han sandukaları boşta çıplak duruyor. Elleyen, ellediğinin farkında değil efendim. Şöyle of yorulmuşum gibi elini koyuyorlar. Bunu engellemenin yolu bu camları yaptırmak. Tabii bu camları yaptırmada devletimizin bütçesi yetersiz değil. Ama devletimizin o kadar çok harcama kapısı var ki. Bana soruyorlar efendim hırka nerede? İşte sandukası falan yerde. Kardeşim bunları soracağınıza. Türbeler Müze Müdürlüğümüz var Sultanahmet Camii'nin avlusunda. Giderseniz orada Türbeler Müze Müdürü'yle birebir görüşürsünüz. Bizim yapacağımız bir hizmet var mı? Bunun formalitesi nedir? Devletimiz bunlarda böyle gayet katı davranmıyor. Çok yumuşak da davranıyor. Size yol gösterir, bir proje hazırlanır. Siz de derseniz ki ben işte 3. Mustafa'nın türbesinin sandukasını böyle bir cam ekene alacağım. Ne kadar güzel olur efendim. Bu kalıcı olur. Gene bakın görünüyor. Her şeyi görünüyor. Ama meraklılara elleyemiyor. Burada malum Yavuz Sultan Selim Han 1514 senesinde 4 ay 4 gün at üstünde gitmek sureti ile Çaldıran'a gitti. Çaldıran bugünkü İran toprağında Mako veya Maho denilen H harfiyle söylenen yerde 20 kilometreye 6 kilometre ebadında bir ova. Küçük Ağrı Dağı'na doğru bakar. Küçük Ağrı Dağı onun batısında kalır. Çok verimli, mümbit. Ağrı Dağı'nın eteklerinden çıkan Süreyya Pınarı denilen pınar. Süreyya Pınarı da Türkiye'den çıktığı halde Türkiye'yi sulamıyor. O topraklar olsun. Kardeş ülkenin toprakları. Sulasın bir yere de efendim. Nereyi sularsa sulasın. İşte Çaldıran'dan döndükten sonra hemen 2 senede yaptığı hazırlıklarla 1516'da Merci-i Dabık, 1517'de efendim Mısır, Ridaniye seferini zafere çevirdi. İşte bu gidişinde Tih Sahrası'nda yanındaki yol arkadaşı, atbaşı gittikleri kimse Ahmet İmli Kemal Paşa idi veya Ahmet Kemal Paşa Zade idi. İbni kullanmasak Zade'yi kullanmamız lazım. Zade'yi kullanıp İbni'yi kullanırsak yanlış olur. Devrim büyük alemi ama onu Şeyhülislam yapmadı Sultan Selim Han. Sonra oğlu Kanuni Sultan Süleyman ona 8 sene Şeyhülislamlık görevi verdi. çok bilgili bir insandı. Onun tabii neden ilim adam oldu, niye asker olmadı, asker olacaktı, olamadı hikayeleri var ama bizim bu programımızın içerisine sığacak gibi değil. Onu mecburen başka programda şey edeceğiz. Giderlerken de beraberlerdi, giderken gelirken de beraberlerdi. Hatta Kahire'den dönüşleri, o zamanki adıyla Fustat şehrinden dönüşleri de yine İbni Kemal Paşa'nın, İbni Kemal Paşa Hazretlerinin efendim Yavuz Sultan Selim Han'a çok kibar bir şekilde bir vecizeyle hatırlatması şeklinde olmuştur. Birkaç ay daha orada kalmayı düşünüyordu. Çünkü Tomanbay taraftarları böyle gözleri yola bakıyordu ki Yavuz Sultan Selim Han şöyle bir Mısır toprağından ayrılsa da tekrar biz Memlükleri ortaya çıkarsak diye. Onun için biraz ağır alıyordu. Belki de kışı geçirecekti. Ama baktılar ki asker arasında bazı yılgınlıklar oldu. Ya biz işte bu çöl sıcaklarına ne arıyoruz? Biz yayla adamıyız falan filan. Ya yayla adamısın, biz çölde savaşırsın. Bir yaylada ne olacak yani? İnsanoğlu bulunduğu halin kıymetini bilmiyor. Hani Medine-i Münevvere'de 40 yıl hizmet eden, kabri saadetin hizmetinde bulunan zat bir gün çok sıcakta böyle hararet basınca ah demiş, Erzurumluymuş efendim, bizim yaylalarda şimdi buz gibi ayranlar olur. Ertesi gün rüyasında Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam görür. Hadi sen ayran içmeye der. Hadi. Ve ertesi gün o 40 yıllık hizmeti olan adam beklenmedik bir hadiseyle memleketine gönderilir. Onun için ayranı, yaylayı veya çölü ayırmamak lazım. Hizmet hizmettir diye düşünülür. Ve oradan dönüşlerinde Tih Sahrası'nda bir yağmur yağar. Tabii çöldeki yağmur biraz daha tehlikeli olur. Normal ormanlık yerlerde yağan yağmurlardan. Toprak sertleşmiştir. Suyu hemen içine almaz. Çok büyük öldürücü, yıkıcı seller meydana gelir. Çölde de bazı birikintiler meydana geldi. Çöl toprağı sertleştiği için. O çukurlardan birine Ahmet İbni Kemal Paşa'nın atının ayağı cop diye basınca oradan çamur kaftanla Sultan Selim Han'ın sıçradı. Efendim çok üzüldü tabii, böyle bir bu kadar yakın gidip de atı padişahın üzerine çamur sıçratınca. Aman efendim dedi falan. Hayır hayır dedi. Alimlerin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için büyük bir nimettir, kıymettir. Hemen çıkarttı kaftanını. Bana başka bir kaftan getirin. Bu kaftanı da inşallah öldüğüm zaman sandukamın üzerine örtün ki ilim adamlarının atının ayağından sıçramış olan çamurla belki hesabım daha kolay olur diye. Ve onu bir cam mekana koymak suretiyle şöyle buralarda tutuyorlardı efendim. Sonraları tabii bu kumaştır nihayet. Kaftandır padişahın. Uzun süre yani yüzlerce yıl dayanacağına dair bir garanti veren olsa bile boşa gider o garanti. Öyle bir garanti verilemez. Yıpranmalarından dolayı bakıma alındı da gördüler ki havanın oksijeniyle beraber bazı oksidasyonlar meydana geliyor. Bunu bakıma aldılar. Sonra da bunun daha kalıcı olması için ne yaparız ne yaparız? Hırka-i Şerif'teki Efendimizin aleyhissalatü vesselam hırkalarının bakıma alınıp da bir sene Ramazan-ı Şerif'te ziyarete açılamamasını böyle büyük olay yapmaya kalktığı falan. Aman efendim, böyle şeylere insan paçayı kaptırmaması lazım. Sonra da getirildi, kondu. Kondu ama o konan kutu çok büyük bir paraya, bayağı yüksek bir meblağa, hiç hava almayacak, hava giremeyecek şekli, havayla temasını tamamen kesmiş bir sistemle yapılmıştır. Bu da o sistemle yapılacak. Benim bildiğim kadarıyla şu anda Türbeler Müze Müdürlüğümüzün deposunda itinayla saklanmaktadır. İnşallah Kültür Bakanlığımız, ki ben Kültür Bakanımızın bu türbeleri açmalarından dolayı kendisine, halkımız adına da kendi adıma da çok müteşekkirim. 1934'ten beri kapalı olan türbeler bugün açılmış. İnsanlarımız geliyorlar. Ne oluyor efendim? Türkiye'de ne değişiklik var efendim? Ne var yani? Nasıl bir şey? Herkes memnun halinden efendim. Ne olur bir insan gelsin buraya. İmtihanı olsa bir saf çocuk geliyor, imtihan için bir türbe ziyaret ediyor. Öyle olmasa da safiyane ziyaret etse daha iyi olur ama öyle yapana da ne diyeceğiz efendim? Yeter ki bez bağlanmasın, mum yakılmasın. Diyanet İşleri Başkanlığımızda bunu koca koca levhalarla bildiriyor ama insanlarımız ne hikmetse ya tutarsa, var ya efendim bir ya tutarsa, o ya tutarsanın aşkına maalesef bunu böyle yapmaya da devam edenler oluyor. Birbirimizi ikaz ederken kırıcı olmayalım. İkaz edelim derken insanın ağızdan çıkan laflara bakıyorsunuz, iman uçup gider efendim, Allah korusun. Yani ikaz yapacak olduğu çok usta bir psikolog gibi yaklaşıp bu işi o insanların gönlüne oturtması lazım. Yoksa sopayla insanların gönlüne girmez bu iş efendim. İkna metoduyla olur. O ikna içinde bu konularda hakikaten çok emek vermek lazım. Kendini yetiştirmek lazım. Yavuz Sultan Selim'in Mısır aldıktan sonra Mısır insanının zarar görmemesi için, Mısır'da bir daha kan dökülmemesi için eşraftan olan, halka etkili olacak akıl adamlar deniyor ya efendim. Bunlardan 1000 kişilik bir aile grubunu özel bir gemiyle İstanbul'a bir manada sürgün demeyelim de mecburi ikamete tabi tuttu. Siz azıcık benim gözümün önünde olun. Biraz kolumun kanadımın altında olun ki Mısır'dan uzakta olun. Bu insanların başını yakmayın. Bir daha ayaklanıp da başını yakmayın. Yazık günah. Binlerce insan ölecek. Siz biraz yerinizden yurdunuza olacaksınız ama ben sizin kıymetinizi bilirim dedi. Ve tüccar grubunu getirdi İstanbul'a yerleştirdi. Ne zaman? 1517. 20'de vefat etti. Kanuni Sultan Süleyman Han başa geçer geçmez başladı bazı vezirler didelemeye hadiseyi. Aman efendim, Mısır'dan gelenler çok rahatsız. Adamların işleri güçleri iyiydi. Burada işleri bozuldu. Ne bozuldu efendim? Büyük tüccarken orta tüccar olmuş. Ne olacak bozulduysa yani? Battı mı? Ama onun bir hikmeti vardı. Kanuni Sultan Süleyman Han'a arızalar yazdılar. Ağıtlar dizdiler. Bu insanları bağışlatmak için. Ha, araya başka şeyler de girmiş midir? Günahını kimsenin almak istemiyorum ama maalesef bu nefis bizde olduğu müddetçe hangi dönemde hangi devirde olursa olsun nefsin bize yaptırmayacağı iş pek yok gibi efendim. Yeter ki biz ona acık yüz verelim. Ha öyle mi falan, biraz kulak verelim. Kulak vermeyelim efendim nefse. Ne oldu? Kanuni Sultan Süleyman Han bu 1000 aileyi, yazık günah bunlar evlerinden olmasın diye Mısır'a iade etti. Ettiğinin 6. ayında isyan çıktı efendim. Canbirdi Gazali isyanı. Çok kan döküldü efendim. Keşke o aileler gitmeseydi, o insanlar ölmeseydi daha iyi olmaz mıydı? Babasının yaptığı isabetliydi ama padişah olarak onun da verdiği kararda haksızdır demiyorum. O da gayet insani ve merhametle verilmiş bir karardı ama merhamet demek ki merhamet lüzumlu. Herkese merhametli davranmak lazım. Tabii bir sefer niyeti vardı Yavuz Sultan Selim Han'ın. Yani ölümünü beklemiyordu doğrusu belki. Hepimiz bekleriz. O da beklemiştir de yani bir sefer daha yapabilirim diye. Çünkü Avrupa'nın bir karıştırması vardı. Hem Şah İsmail'i hem de Kansu Gavri'yi Osmanlı Devleti'nin üzerine birleştirerek gönderen papalıktı. Artık bu papalık bir dersini alması zamanı gelmiş idi. Evet, bir ders vermek gerekiyordu. İhtimaldir ki onun gidişi, hani Fatih Sultan Mehmet Han'ın daha önceden yaptığı Gedigat ve Ahmet Paşa'yı Otranto'ya gönderdiği sefer var ya efendim. O seferin daha böyle karadan giderek bir yerlerden tepesine inmeyi düşündüğünü zannediyorum. Belki deniz yollarında kullanacaktı. Bu hazırlıklar yapılırken bir rahatsızlık peyda oldu. Küreğinin üzerinde, sol küreğinin üzerinde bir sivilce çıktı. Batıyordu, insanın da olur ya böyle. Hep aklı orada olur, eli gidiyordu falan. Derken Hasan Can'a, müsahibine dedi ki, Hasan Can benim şu sırtıma bir baksana. O da lalet dayım baktı. Padişahın sırtına böyle bakmayı pek edepli görmedi yani. Mecbur şöyle usulen baktı. Padişahın bir şey yok dedi. Ya bir bak, çok ağrıyor falan dedi. Baktı ki efendim bir şivan var ama olgunlaşmamış dedi. E sıkıver ya şunu dedi. Efendim bir tabip görse iyi olur dedi. Meğer Hasan Can da 2-3 gün önce bir hasta olmuş, tabibe çıkmış efendim. Bire ben Çelebi miyim Hasan Can dedi, yani ben sen miyim manası, ben sen miyim yani, öyle bir sivilce için doktora çıkacağım, olacak şey mi Hasan Can dedi. Meğer bu şirpençenin baş vermesiydi. Hasan Can sıkmadı, söz dinlemedi orada, veli nimetinin sözüne karşı geldi onun sağlığı için. Fakat hamama giden Selim Han, oradaki tellaka sırtındaki bu sivilceyi sıktırınca şirpençe birdenbire azdı ve her tarafını, vücudunu sardı ve 29 Eylül veya 28 Eylül günü de 1520 senesinde Çorlu'nun Uğraşdere köyünün, bugün orada bir çam koruluğu var, çam ağaçlarında meydana gelen koruluk var. Ergene suyunun kenarında, yolunuz düşerse orayı da görün. Orada şehiden vefat etti, sefer yolundaydı çünkü. Şimdi burada bir taş var. O taşı da sizlere göstereyim. Programı orada noktalayacağım efendim. Efendim sizinle Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin Şam'daki kabrinin bulunmasıyla ilgili bir hatırayı da paylaşmak istiyorum. Bir kıymetli hattat bu hadiseyi hat yazısına dökmüş. Güzel, hoş, açık da bir yazı olmuş. İza dehale sinüs şığın zahere kabri Muhyiddin diye yazmış. Bu tabi vefattan da çok sonra olmuştur tahmin ediyorum. Buraya da sandukanın yanına konmuş. Sonra bir kaza olmuş herhalde, taşı kırılmış. Yani yakınlarda olmuş bir kaza değil, ta evvelden. Belki de sandukanın üzerinde monteliydi. Şimdi burada. Efendim Muhyiddin Arabi Hazretleri çok enteresan. Şam'da Salihiye'de camii var ve türbesi var. Çok manevi zenginlikleri olduğu tahmin ediliyor. Hoş, ben bunları anlayacak bir göstergeç taşımıyorum ama onu yaşayanlardan duyuyoruz, dinliyoruz. Muhyiddin Arabi Hazretleri büyük bir ilim alimi olmasına rağmen çok sertmiş efendim önceleri. Allah yolunda ama çok sert. Allah-u Teala'nın emrettiklerine karşı ters bir hareket yapana hışımla hücum edermiş efendim. Sen nasıl böyle şey yaparsın falan diye. Bir gün böyle bakıyor, birdenbire ya melekleri görmeye başlıyor. Daha başka şeyler görmeye başlıyor. Allah Allah diyor ya, ne oldu, ben herhalde kafa mafa gitti bizim falan diyor. Ondan sonra ilahi ikazla hakikaten Allah-u Teala gözündeki meğer o aşkından dolayı, Allah-u Teala'nın yoluna karşı aşkından dolayı gözünden perdeyi kaldırmış efendim. Ve bir günde çıkıyor bir ağacın altında bir hutbe veriyor halka. Halk da kızıyor, bizim rahatımızı kaçırıyor, her şeyimize karışıyor, böyle adam mı olur falan filan diye. Ve diyor ki bana bakın, bana diyor, benim kafamı bozmayın, sizin taptığınız benim ayağımın altında, ha diyor. Vay, Allah-u Teala'ya bu şey yaptı, Allah-u Teala benim ayağımın altında manasına söyledi ve şehiden vefat ediyor. Sultan Selim Han bunu kitaplarda okumuş ve Şam'a girdiği zaman diyor ki Muhyiddin Arabi'nin böyle bir şeyi olmuş, vaazı olmuş. Nerede oldu o? Bilmiyoruz efendim. Şimdi bizim gençlerde öyle ya çoğu efendim. Bilmiyor falan. Neyse bir yaşlıyı bulalım diyor. O zaman da demek yaşlılar aranırmış efendim. Yaşlıyı bulalım. Yaşlı valla diyor, ben çocuktum o zamanlar. Şu ağacın altındaydı. Kazın orayı, bir küp altın çıkıyor. Evet. Ve kabrinin nerede olduğunu çıkartıyor. Oraya üstüne türbe yaptırıyor. Bugün çok faziletli, çok hoş bir türbesi. Yine Yavuz Sultan Selim Han'ın yaptırdığı camii ve Salihiye'de şu anda o camiye dahil olan imarette her hafta cuma günleri fakir fukaraya halen yemek dağıtılıyor. 2017 olsa efendim, 1517'den 2017'ye 500 sene. 500 senedir dağılıyor. Yanında bir fırın var efendim. Millet sıcak pideleri böyle kucağına bastıran gidiyor. Ne oluyor dedik, pide. Baktık kimse para vermiyor fırıncıya. Fırıncı, sen evin yolunu nasıl buluyorsun efendim dedi. Biz burada imaretin fırınıyız. Hali vakti yerinde olan gelir. Ben bugün 500 dolarlık ekmek dağıtmak istiyorum. Al 500 doları. Yetinceye kadar ekmek dağıt. Çoluk çocuk efendim bize de verdiler. O pideler, imaret pidesi de o kadar tatlı oluyor ki efendim. O caddede 250 tane medrese varmış efendim. Yavuz Sultan Selim Han'ın bereketine, Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin bereketine bakar mısınız efendim? Bu zatı biz bu kadar anlatmakla yetinemedik ama bir kısmında isterseniz hayatından bazı kesitleri inşallah camini anlatırken, külliyeyi anlatırken diğer unsurlarını sizlere vermeye çalışacağız. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne Hatıraları 79. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 2. Plevne Muharebesi'nin en ateşli gününde bir Rus taburu tamamıyla eritilip saldıran Rus taburu gönderildikten sonra bu sefer bir tabur, arkada iki tabur, arkada üç tabur gibi kademeli bir taarruz planlamış Ruslar. Herhalde askerliği de fazla bilmiyorlardı o zamanki insanlar veya ordu çok döküntüydü. Hakikaten bu hatıranın sonunda anlıyorum ki ben, bize saldıran Rus ordusu, Osmanlı ordusu Mithat Paşa zamanında hakikaten Serasker Hüseyin Paşa'dan beri, Hüseyin Avni Paşa'dan beri, efendim, çok disiplini bozulmuş, darbe yapan bir ordu zaten, ihtilal yapan bir ordu, kolay kolay 10 senede eski disipline kavuşamaz. Onun için memleket idarecileri, devlet idaresine talip olan askerleri ne yapıp yapıp engelleyecek kanunlar çıkartmalı, o memleketi batıracak en tehlikeli iştir. Kendi silahımızı kendi ayağımıza sıkmış oluyoruz. Biz halbuki silahımızı kendi ayağımıza değil, düşmanımızın kafasına sıkmak için devlet bizi besliyor. Evet, ben 6 tane şarjörümü boşalttım demişti bundan önceki bölümümüzde. Şimdi o çatışmanın anlatımını devam ediyoruz efendim, anlatımına. Toplar ilerleyen yığınların üzerine ateş ediyordu. Yakına ayarlı toplar. Yan siperlerde dehşetli bir harp oluyordu. Yan siperleri keşfetti Ruslar. Oraya da saldırmaya başladılar. Ama yandan atanlar onlara önleriymiş gibi davrandıkları için onları tam vuruyorlardı. Fakat Ruslar kendi yanlarına dönmek, ona göre de bir siper kazmak mecburiyeti hissettiler kendilerini. Nihayet Ruslar geçtikleri yerlerde ölülerini, can çekişen askerlerini, İvanlarını, ben ekliyorum İvanlarını, bırakıp müthiş bir bozgun halinde kaçmaya mecbur oldular. Birinci Plevne Muharebesi böyleydi. İkinci Plevne Muharebesi de aha böyle. Ruslar Tabya'ya kadar geldiler. Ölülerini, yaralılarını, yardımı düşünmeden oralarda bize bırakıp kaçtılar. Kaçmaya mecbur oldular. Mehmet, takım komutanlarından birisi, askerlerden bir kısmıyla beraber yamaçtan aşağıya atladı. Fakat yüzbaşı kılıcını çekerek Mehmet'e ve askerlerine dedi ki, geri dön. Ya düşman nerede pusuya yattı bilemezsin ki. Aha, düşmanın kaçtığını görüyorsun. Seni avlayıverir sonra. Orada birkaç yere sinmiş olan düşman. Onlar da Tabya'dan uzatılan urganlara tutunup Tabya'nın damına yukarıya çıktılar. Emir verdi. Bütün askerler mazgalların gerisine gitsin. Bu emir geldikten sonra hepimiz bu vaziyette Rusları merhametsiz bir ateşle takip ettik. Acımadık. Ta ki düşman siperde ve vadinin içinde gözden kayboluncaya kadar. Kaçarken hep sırtlarından mermi yediler. Tabii merminin tesirli mesafesi içinde kalanlar. O gün bu hücumu yapan Rus Pensa alayı bütün zabitlerini, küçük zabitlerinin %75'ini, askerlerinin de 2/3'ünü, yani %67, %70'ini kaybetti. Bu kitabı hazırlayan daha sonraki Rus raporlarından buraya bir girinti yapmış, bir not düşmüş. Rus Pensa alayının taburlarıymış bu gelenler. Bütün zabitlerini kaybetmiş. Bütün subayları ölmüş. Küçük zabitlerinin %75'ini, askerlerin de %70'ini ölüverdiler. Öldü. Büyük zayiat. Saldıran büyük zayiat veriyor efendim. Halbuki savunan vermesi lazım. Ölümü pahasına savunacak bu toprağı. Madem ki sen bu kadar savaşmayı bilmiyorsun, niye taarruza kalkıyorsun? O sırada yüzbaşının tabiye duvarı üzerinde iki büklüm durduğunu, omuzlarından kanlar aktığını fark ettim. O uyuklayan yüzbaşının. Tam aşağıya atılmaya hazırlanırken yaralanmıştı. Yüzbaşıyı aşağıya götürdüler. Bölüğün kumandasını ele alan Mehmet bağırdı. Bölük, benim kumandama giriyorsunuz veya girdiniz. Ne oldu? Bölük komutanı gitti. Bir yüzbaşı daha mı getirteceksin? İstanbul'dan tayin ettireceksin. Muhasasa ilmihaberini alacak, katılışını yapacak. Yani. Harp bu kardeşim. İcamında çavuş, onbaşı bölük komutan olur. Nefer bölük komutan olur. Olmuştur da. Artık ateş kesilmişti. Ne kadar zayiatımız olduğunu tespite bir vakitte bulamadık. Bölüğümde benim bir şehit, 7 ağır yaralı vardı. Bu Von Herbert'in bölüğünde. Yaralılar aşağı indirilip ilk tedavileri yapıldı. Ve bunlar kendilerini bekleyen arabalara bindirilip Plevni'ye götürüldü. İlk sargı istasyonları kurulur hemen. Yani kan zayiatından insanlar ölmesin, kan kaybından diye. Hemen hiç olmazsa kan akmasını durduracak bir şeyler yapılır. İyileşmesi için değil, hayatta kalabilmesi için. İlk tedavi o demek efendim cephede. Bunlar kendilerini bekleyen arabalara bindirilip Plevni'ye götürüldü. 5 topumuzdan ikisi muharebenin en civcivli zamanında dışarıya çıkarılmıştı. Bunlar yeniden aşağı indirildi. Yani mevziye sokuldu. Aşağıda vadide, tabyanın duvarları dibinde 400 Rus ölüsü yatıyordu. Bozgun halindeki bir kıta için çok güç bir iş olmasına rağmen Ruslar çekilirken birçok yaralısını yanında götürmüştü. Bazı yaralarında bizim neferler yan siperlere taşıdılar, Rus yaralıları. Çok geçmeden Ruslar yeniden 3. siperden ateşe başladılar. Yarım saat sonra 2 tabur kadar yeni kuvvetlerle düşman hücuma kalktı. Akıllanmıyorlar ki efendim. Akıllanmıyorlar yani. Evvelki hadiseler yine tekerrür etti. Ediyordu. Ruslar yan siperlerimizin ateşine aldırış etmeden tabyanın eteğinde yamaca kadar sokuldu ve yine ağır zayiat vererek verdiler. Onlar püskürtüldüler. Kardeşim siz 2 saat önce burada bir tokat yemediniz mi ya? Yediniz. Bir daha. Bizi bir daha öldürün. Türk mermisiyle ölmeyi şeref biliyorlar herhalde. Dedik. Süremizin sonuna geldik. İnşallah 80. bölümde buluşmak üzere efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.

0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Haftanın ilk Taksim Meydanı'yla huzurlarınızdayız. Gene kaotik bir gündem, tartışmalı bir gündem, alevli bir gündemden hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Çünkü hakikaten Türkiye hiç bugüne kadar tanık olmadığı olaylar zinciriyle karşı karşıya. Siyaset çalkalanıyor. Birbiri ardına bugüne kadar hiç duymadığımız gelişmeleri, olayları, vakaları ve sorgulamaları görüyoruz, tanık oluyoruz sevgili izleyiciler. Bu Taksim Meydanı'nda da bunları ele alacağız. Dop dolu bir program hazırladık. Kimlerle birlikteyiz? Hasan Basri Akdemir, hoş geldin Hasan Basri.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sağ ol, teşekkür ederim. Ersan Hoca'nın her zamanki gibi, her salı akşamı olduğu gibi bu salıda da koltuğu boş. Birkaç dakika içerisinde dolmasını bekliyoruz. Sevgili Cem Küçük, Cem hoş geldin.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Yayınlar. Ve Ferhat Murat, Ferhat hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: İyi yayınlar.
3: Ben biliyorsun. Hasan'ı gördüm ama Basri'yi göremedim.
0: Yarısı evet Hasan, yani. Evet süzüldü iyice. Doğru.
1: Çok hasta değilim.
3: Çok zayıfladı. Evet.
1: Buradan duyurulur. Çok arayan oluyor hasta mısın diye. Hasta değilim. Sadece diyetteyim.
3: Sağlıklı
1: hastalık
3: hale
1: gibi bir şey bu arada.
3: Evet.
1: Diyette hastalık gibi bir şey bu arada.
0: Evet.
1: Yemek yemek çok güzel bir şey çünkü.
0: Evet. Gene de sağlığına dikkat et tabii, onu söyleyelim. Evet. Sevgili izleyiciler, programımızda Taksim Meydanı hashtag ile bize iletilerinizi, soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Hararetli bir program sizi bekliyor. Çok sayıda yeni bilgi, efendim söyleyeyim, yeni belge, yeni analiz, bunların yer aldığı bir program. Dolayısıyla sizler de bu programa sosyal medya paylaşımlarınızla eşlik edebilirsiniz. Bakın izleyicilerimiz atmaya başladılar. Hamburg'dan Adem Öztürk'ü okuyorum. Bomba kristal korkusuz cesur bir şekilde patlayacak demiş Hamburg'dan Adem Bey. Bu mesajlarınızı bekliyoruz sosyal medyada. Taksim Meydanı hashtag ile bizlere gönderebilirsiniz sevgili izleyiciler. Şimdi
1: benim mesajı da versinler. Spoiler verdim neler olacağına dair.
0: Evet ver.
1: Az sonra. Dedim ki Muhittin Böcek, Gökhan Böcek, Zuhal Böcek, Veli Ağbaba. Yetmez. HTS'ler, bazlar, uçuş kayıtları. 21'de Taksim Meydanı'nda çayınızın yanına soğuk su alın. İhtiyacınız olabilir dedim.
0: Olabilir. Şimdi
3: soğuk suyu alması gerekenler izleyiciler değil mi? Kim problem
1: onlar
3: yaşayacaksa.
1: Onlar da izleyici ha. Ama.
3: O izleyicilere özel diyorsun yani.
1: Eyvallah.
0: Peki Ersan Hoca da geldiğinde yayını alalım. Şimdi sevgili izleyiciler, olayları bir temize çekerek başlayalım. Çünkü dün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Cem'cim bırak telefonu bizle ilgilen ya.
4: Baba ne mesaj atacağım ya? Onu bekliyorum.
0: Mesela hepimiz atalım mesajları bu arada. Atacak.
4: Onu atacağız da onu bekliyoruz.
0: Atamadınız mı? YouTube linkimizi gönderin çocuklar.
4: Şimdi geldi.
1: Ha, geldi. Geldiyse tamam. Atalım o zaman.
0: Geldi mi? Tamam onları da atalım. Bir dakika. Evet nerede, gelmemiş daha ya.
4: Geldi ya. Hesaba gir, hemen düşmüyor. Hadi. Bir dakika sonra hesaba düşüyor. Tamam. TGTB'nin hesabına gir.
0: Tamam şimdi gelir o zaman bana. Ben de geldiğinde paylaşayım. Sevgili izleyiciler şimdi dün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı ve bir ifade verdi. Şimdi bu ifadenin ayrıntılarını biz bu sabah saatlerinde ulaştık. Ve sabah saatlerinde etkin pişmanlık ifadesi elimize geçti. Ardından Zuhal Böceğin, yani gelini Zuhal Böceğin de etkin pişmanlıktan faydalandığı bilgisine ulaştık ve gelini de etkin pişmanlıktan faydalandı. Gökhan Böcek oğlu da biliyorsunuz etkin pişmanlıktan faydalanmıştı. Hepsinin itirafları arka arkaya geldi. Gelince çok ilginç bir tablo oluştu. Fakat tabii sadece Böcek ailesi değil, bir de itiraflar zincirini başlatan Özkan Yalın vardı. Hocam geldiniz mi? Gelin. Ersan Hoca'yı da alalım. Hoş geldiniz. Her zamanki gibi kaç dakika bakayım? 2 dakika hocam. Hoş geldiniz. 2 dakika gecikmeyle geldi Ersan Hoca. Şimdi tekrar baştan başlayalım. İtiraflar, yani etkin pişmanlıktan faydalananlar kimler? Ve nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? O manşetimizi bir alalım. Merkez üssü, genel merkez, itiraflar arka arkaya diye bir manşet attık sevgili izleyiciler. Merkez üssü artık genel merkez. İBB dosyası, Ekrem İmamoğlu, artık buradan birazcık uzaklaştık. Ve artık soruşturmalar, Kovuşturmalar, arka arkaya itiraflar hep genel merkezi işaret ediyor. Genel merkezde kimi işaret ediyor? Genel merkezde Özgür Özel ve iki numaralı isim olarak değerlendirilen Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'yı işaret ediyor. Sevgili izleyiciler, arka arkaya gelen bu itiraflar çok sansasyonel, çok bana kalırsa da çok vahim iddialar var. Şimdi bunları bir tutalım bir kenarda. Bir de bugün ilginç bir gelişme var sevgili izleyiciler. Özgür Özel'e çok yakın bir isim.
3: Veli Ağbaba genel başkan yardımcısı değil bu arada.
0: Şu anda
3: MYK üyesi değil ama yani bir MYK üyesinden daha yetkinlidir.
0: Doğru. MYK'da değil. MYK'da değil galiba. Evet. Bir dakika.
1: O dönem.
0: Bir de sevgili izleyiciler. Bugün akşam saatlerinde bir isim gözaltına alınmıştı ve tutuklandı. Çok sayıda evrak olduğu için ben şimdi onu bulmaya çalışıyorum.
1: Turgut Koç.
0: Hayır, diğeri. Demirhan.
1: Ha, evet.
0: Gözaçar.
3: Evet. Ha.
0: Şimdi Demirhan Gözaçar Özgür Özel'e çok yakın bir isim ve o da gözaltına alındı şu saatlerde. Yayına girmeden önce tekrar görüştüm polis adliye muhabir arkadaşlarımızla. Onlar da şu saatlerde Demirhan Gözaçar'ın İstanbul'a getirildiğini söylediler. Sorgulaması yapılacak Demirhan Gözaçar. Şimdi bir de Turgut Koç. Bu isim sevgili izleyiciler, Turgut Koç da bu akşam saatlerinde tutuklandı. Dün gece saatlerinde gözaltına alınmıştı ve tutuklandı. Metris kapalı cezaevine götürüldü. Şimdi Turgut Koç kim? Turgut Koç aslında, bu anlatayım ondan sonra yorumları ve değerlendirmeleri alacağım. Turgut Koç kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar şube müdürlüğünce gözaltına alınıyor. Sebebi de şu, fuhuşa aracılık. Fakat burada Turgut Koç'a sorulan sorular içerisinde İlginç birkaç başlık var. Birincisi, Turgut Koç'a bir yeni VIP minibüs sorusu da soruluyor. VIP minibüs biliyorsunuz Uşak Belediyesi tarafından Özgür Özel'in bindiği ikinci VIP minibüs, birinci VIP minibüs vardı. Bir diğer ikinci VIP minibüs de şimdi çıktı ve ona bunun dekorunun Turgut Koç tarafından yapılıp yapılmadığı Erbakan Malkoç, Türkiye'nin en önemli işte bu VIP Design diye bilinen araba Mercedes dizaynını yapan isimlerden birisi imiş, ona soruluyor. Erbakan Malkoç'a ifadesinde soruluyor ve bunu siz mi yaptınız deniyor. Daha sonra bir başka uyuşturucu operasyonundan ve fuhuşa aracılık operasyonundan gözaltına alınan Yiğit Macit isimli bir kişiye de Turgut Koç'un ifadesinde Turgut Koç'a yönelik bazı iddialarda bulunuyor ve Turgut Koç gözaltına alındı. Bu akşam saatlerinde de Turgut Koç tutuklandı. Bundan birkaç ay önce biz Turgut Koç ismini burada konuşmuştuk.
1: Tolga Erdoğan'ın
0: işte bana para teklif etti, bu soruşturmalarda artık sen beyanda bulunma şeklinde bir takım ifadeleri olmuştu.
1: Veli Ağbaba'ya yakın diye Tolga Erdoğan söylemişti. Ben de şimdi baktım hani ifadesinden. İki ismin Malatyalı olmak gibi bir ortak yönünün olduğunu gördüm. CHP içinden tanıdıkları olduğunu da söylüyor. Özgür Özel'le FaceTime görüşmesi yaptığını da söylüyor.
0: Evet, şimdi iddia şu, Yiğit Macit diyor ki Erbakan Malkoç isimli kişi Özgür Özel'in kullanmış olduğu VIP aracı dizayn etmişti. Bu aracın ödemesi telefondaki konuşmalarından anladığım kadarıyla Turgut Koç isimli kişi tarafından karşılanmıştı diyor. Bu olaya bizzat duyarak şahit oldum diye bir ifadesi var. Fakat bu VIP araç bizim Uşak Belediyesi'nde bulduğumuz, daha doğrusu ortaya çıkan ve bizim de burada konu edindiğimiz VIP araç değil. İkinci bir VIP
3: araç.
0: Farklı bir araçtan söz ediyoruz. Muhtemelen bu daha sonra. Evet efendim.
3: Aslında bu üçüncü. Bir de biliyorsun Aziz İhsan Aktaş'ın VIP minibüsünü de bir süre kullanmıştı. Birkaç programda Özgür Özel kullanmıştı.
0: Doğru. Şimdi buradaki iddialar, sorgulama tutanağı da gördüğümüz kadarıyla Turgut Koç'a yöneltilen iddiaların çok satır başı olarak şunu söyleyeceğim. Özgür Özel'e VIP araç soruluyor. Milano'dan aldırdığı bazı hediyeler soruluyor. Turgut Koç'a hediye aldırmış. Turgut Koç hediye aldırmış, bunları Özgür Özel'e verdiği. Bir de bazı ahlaki olmayan ilişki iddiaları var. Bu kadar deyip geçiyoruz. Bunların bu soruşturma eğer derinleşirse veya başka bir mecraya sıçrarsa o zaman artık savcılık açıklamalarında ne der ona göre biz de değerlendiririz. Şu anda şu aşamada biz bunları
3: bunu sorayım
0: konuşmuyoruz.
3: Sana.
0: Senle başlayalım.
3: Koç, Ferhat Murat. Bu aracı ne karşılığında yaptırmış iddiaya göre? Ne iddia ediliyor? Turgut Koç ne işle iştigal eden birisi?
0: Ha, Turgut Koç mobilyacı.
1: Mobilya sektöründe.
0: Biliyor musun sen? Tanıyor musun?
4: Beşiktaş yönetimindeydi.
0: Beşiktaş Spor Kulübü hala aynı yönetimde galiba, değil mi?
4: Yok, bir öncekindeydi.
0: Bir öncekindeydi. Evet. Beşiktaş Spor Kulübü'nün yönetiminde. Ama bu arada tabii ihaleler, belediyelerden de çok sayıda ihale almış.
3: Benim Turgut kulağıma
0: Koç, çünkü bu ihaleler de soruluyor.
3: Yani burada tabii iddia dahilinde konuşuyoruz. Gerçek olmamasını temenni ediyoruz. Çünkü işin gayri ahlaki boyutu var. Her açıdan baktığımız zaman gayri ahlaki bir durum var. Netice itibariyle bir ihale alımı karşılığında genel başkanın özel hediyelerini tedarik etmek veya bineceği bir aracın içini yaptırmak zaten ahlaki bir durum olarak anabileceğimiz bir mesele değil. Ama yani
0: bir
3: burada...
0: Bir saniye dur Ferhat. Sen şuradan hızlıca okusana.
1: Ben şu an onu okuyorum.
0: Oku. Tam şuradan okusan biraz çıkar. Çünkü birkaç dakika önce elimize ulaştı. Oradan bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz.
3: Şimdi...
0: Evet Ferhat, dinliyorum seni.
3: Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin anıldığı meselelerin aslında ne kadar Türkiye'nin gündemiyle paralel olmadığı, bambaşka bir gündemle karşımızda olduğunu da gösteriyor. Yani VIP araçlar. Şimdi bir de iki oldu. Bugün grup toplantısını izledim ben Özgür Özel'in.
0: Ha, orada nasıl buldun?
3: Açıkçası şöyle, yaklaşık 40 dakikasını ekonomi, tarım ve vergiler gibi meselelere ayırdı. Ama muhalefet medyasına baktığım zaman sevgili Gürkan Acır şunu gördüm. O bölüm hiçbir şekilde haberleştirilmemiş. Tamamen Akın Gülle'ye yönelik iddiaları. Bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk davasına dair yorumları çok daha fazla gördük. Aslında görmemiz gereken mesele Türkiye'nin şu anda problem olarak karşımıza çıkan meseleleriydi ama anladığım kadarıyla muhalefet medyası Ekrem İmamoğlu

0: Daldığımız zaman birçok şeyi buluruz. Jest, mimiklerden bir sürü şey ifade edebiliriz ama onu net bir şekilde hissedebiliyorsun. Yani bakıyorsun işte VIP araç meselesinin üstünü kapatmak için o kadar büyük bir çaba sarf ediliyor ki hem parti sözcüsü tarafından o küçük bir mesele deniyor mesela. Küçük bir mesele dedikleri mesele 6.700.000.
1: Konu başlığı olarak onu aldık.
0: Yani şimdi
2: ufak paralar dedi.
0: Ufak para neye
2: Zeynel
0: göre?
2: Zeynel Emre 170 bin euroya ufak paralar.
0: Ufak para dedi. Diyorsun. Doğru. Ondan sonra çıkıp asgari ücretlinin hakkını savunacağım diyorsun. Emekli maaşıyla hesaplar yapıyorsun. Peki sormak lazım. 170 bin euro, 6 milyon 750 bin lira. Kaç emeklinin maaşı olabilir? Doğru. Ya da kaç emekli maaşıyla bu bahsi geçen aracın tam değerinde bir araca sahip olabiliyor? O zaman bunu sormak gerekiyor. Yani baktığınızda küçük para olarak değerlendirilen meselelerin aslında ülkenin çok büyük bir bölüm için çok büyük paralar olduğunu görmek lazım. Üstünü kapatmak için de yoğun bir çaba sarf edildiğini görüyoruz. Ya ben açıkçası şundan muzdaribim sevgili Gürkan Acır. Her gün bir Cumhuriyet Halk Partili'nin bu genel başkan olabilir, genel başkan yardımcısı olabilir, belediye başkanı olabilir. Gönül ilişkisi iddialarıyla uyanmak, onları konuşmak
2: biz olabildiğince,
0: ve bunları yorumlamak
2: sevgili
0: istemiyorum.
2: Sevgili Ferhat olabildiğince bu konulara
0: girmiyoruz. Girmeyelim de
2: özen
0: zaten.
2: Özen gösteriyoruz. Yalnız bazı konular sevgili izleyiciler savcılık soruşturmasında konunun merkezini oluşturuyor. Hal böyle olunca da bazı kişiler gözaltına alınıyor vesaire. Ancak o şekilde değerlendiriyoruz. Aksi takdirde kesinlikle sorumlu yayıncılık ilkesi gereği biz bunlara girmemeye çalışıyoruz. Ama mesela bugün gözaltına alıp tutuklanan Turgut Koç'a yöneltilen suçlamaların içerisinde bir suçlama da bu.
0: Öyle üstü kapalı bir şekilde anlattın ki yani detayını açmamıza gerek yok. Yani tamam, evet. O kısma girdiğimiz zaman problem olur. Ben açıkçası Özgür Özel'in de genel başkan yardımcılarının da belediye başkanlarının da özel hayatlarıyla ilgilenmiyorum. Nerede biz mercek tutuyoruz? Eğer o özel hayatın finansmanını millet yapıyorsa, milletin paralarıyla o gönül ilişkisi içerisinde olunan kişiler finanse ediliyorsa orada bir tepki koyuyoruz. Bu olmamalı diyoruz. Aksi durum zaten bizi ilgilendirmiyor, aileleriyle onları ilgilendiren mesele. Ha evet. Olmaması tercih edilir çünkü şehri emin olarak, şehrin en emin kişisi olarak seçilen kişiler ya da siyasette temiz toplumu dizayn etmek iddiasıyla karşımıza çıkan kişilerin de kendi özel hayatlarının temiz olmasını bekleriz. Ancak biz şu anda konuşmamız gereken bir sürü mesele varken Yıldırım Han dünyada konuşuluyor, İsrail basını bunu konuşuyor. Biz neyi konuşuyoruz? Özgür Özel'e kiralanan veya Özgür Özel için dizayn edilen VIP araçları konuşuyoruz.
2: Doğru.
0: Ve onları küçük bir mesele olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla ekonomide problemlerimiz var. Yine dış politikada çok önemli atılımlar yapıyor Türkiye Cumhuriyeti. Bunları konuşmak yerine maalesef ki böyle hiç de konuşmayı arzu etmediğimiz gündemlerle karşı karşıyayız.
3: Özetleyeyim mi Turgut Koç'u?
2: Var ya senin özetlerin şahane oluyor.
3: Eyvallah.
2: Başla.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından alınan ifadesinde başta diyor ki ifademin başında belirtmek isterim ki uyuşturucu madde kullanmadım. Herhangi bir şekilde fuhuş amaçlı kadınları erkeklerle tanıştırıp aracılık faaliyetinde bulunmadım.
2: Tamamen reddediyor.
3: Evet. Erbakan Malkoç isimli kişiyle yaklaşık 2,5 yıl önce tanıştım. Bu kişiyle herhangi bir şekilde ticari ilişkin bulunmamaktadır. Kendisinden araç dizaynı için herhangi bir işe girmedim diyor. Ancak ondan sonra Erbakan Malkoç'un ifadesi ona okunmaya başlıyor. Turgut Koç isimli kişi benim müşterimdir. Turgut Koç araç yapımı için iletişime geçti. Bu araç yapımı teklifinde bulundum ve kabul etti. Araç Mercedes'in bir modeli. Kim tarafından kullanılacağını ilk başta bilmiyordum. Sonra bir gördüm ki Özgür Özel bu aracı kullanıyor. Kendisine bu
2: arada bir kez altını çizelim. Uşak Belediyesi'nce dizaynı yaptırılan araçtan farklı bir araç.
3: Farklı bir araç.
2: İkinci bir araç var şu anda.
3: Evet, Turgut Koç'un yaptırdığı. Diyor ki eşimin üzerine kayıtlı Vito marka aracım mevcuttur. Şimdi burada yoktu. Şimdi mevcuttura geldi. Bu aracı dizayn etmek için sohbet esnasında kendisine bu şekilde iletişimim olmuş olabilir. Ancak araç dizayn ettirmedim diyor bir daha. Özgür Özel'i siyasi parti genel başkanı olduğu için tanırım. Ara sıra görüşmelerimiz olur. En son 7 ay önce FaceTime'dan bayram için görüştük diyor. Çelişki üzerine soruldu diyor savcılık. Yiğit Macit'in ifadeleri okunuyor ona. Bir sürü şurada buluştuk, burada buluştuk, şu kadının fotoğrafını gösterdim, o geldi, bu gitti gibi birçok iddia var. Bunlar özel hayata da girebilir. O yüzden girmiyorum. Sadece şöyle bir şey var. Ayakkabı, mont, çanta,

0: vesaire 430.000 TL'lik bir Milano'dan alışveriş yaptım. Turgut Toç tarafından Garanti Bankası hesabıma geldi bu.
1: Yiğit Macit'in.
0: Evet, Yiğit Macit'in hesabına para geldi. Turgut Koç bu hediyeleri Özgür Özel'e hediye etmek için istedi diyor.
2: Dekontu çok rahatlıkla bulunabilecek bir şey. Ve Erbakan Malkoç'un bunu ürettiyse eğer çok rahatlıkla ispatını koyabileceği bir şey.
0: Erbakan Malkoç.
2: Fatura bile
1: bu
2: yoksa.
1: Bu arada arkadaşlar, bir bakar mısınız, Beşiktaş'ın halen yönetiminde diyorlar.
0: Evet, kendisi de Beşiktaş'ın yönetimindeyim diyor.
1: Yönetim kurulunda.
3: Hala yönetimde miymiş?
1: Evet.
0: Yönetimindeyim diyor. Yiğit Macit isimli kişiyi Bakırköy'de bulunan A Plus isimli AVM'de tanıştık. Kendisi bana 5-6 kez kadın fotoğrafları göndermiştir. Ben de tersleyerek istemediğimi belirttim. Kadınların isimlerini söylüyor. Bu kadınlarla görüşmem olmamıştır diye ekliyor. Çelişki üzerine soruldu diyor savcılık. Yiğit Macit isimli kişinin hesabına para gönderdiğimi kabul ediyorum. Savcılığın sorusu görünmüyor. Cevap olarak çelişki söylenince Yiğit Macit isimli şahsın para gönderdiğini kabul ediyorum. Bu paraları alışveriş için gönderdim. 4 kadın çantası eşime, kızıma, anneme, anneanneme, teyzeme. Mont istedim kendim için. Bu montu bana teslim etmemiştir. Herhangi bir şekilde Özgür Özel'e hediye amaçlı istemedim diyor.
1: Bu arada araya gireyim. Beşiktaş Spor Kulübü'nün halen yönetim kurulu üyesiymiş.
2: Evet. Bu arada bu Yiğit denen kişi, bu şahıs hangi suçlamayla anılıyordu?
0: Fuhuşa aracılık, değil mi?
2: Aynı zamanda uyuşturucu diye biliyorum.
0: Evet, uyuşturucu.
2: O kapsamda da tutuklanmış. Yani öyle birisine para göndermiş olma ihtimali de.
0: Diyor ki yine Özgür Özel ile aramda bir ticari ilişki söz konusu değildir. Özgür Özel kesinlikle benden kadın talebinde bulunmamıştır. Ben de Yiğit Macit'ten Özgür Özel için bir kadın talebinde bulunmadım
1: diye
0: söylüyor.
1: Tamam, oraları geçelim.
0: Yani burada şüpheli müdafiinden, yani avukatında bir cümle dikkatimi çekti, altını çizdim. Kendisi CHP kurultay delegesidir. Turgut Koç için söylüyor. Geçen dönem milletvekili aday adayıdır. Özgür Özel ile bu dönem içerisinde siyaset ilişki sınırları dahilinde tanışıklığı vardır. CHP'de siyaset yapan herkesin birbirinde zaten iletişimleri olur diyor.
1: Evet.
0: Avukatından
1: bu arada bazı mesajlar da geliyor. Turgut Koç'un çakarlı bir araç kullandığı.
0: Vakayı adiyeden hocam olur.
1: Ama kime ait olduğu bilinmiyor.
0: Bilinmiyor.
1: Kimin? Yani. Çakarlı araç da ne münasebetle o bilinmiyor. Peki şimdi
2: Adem Soytekin de kullanıyordu değil mi?
1: Evet. Şimdi evet Cem, seninle devam edelim. Turgut Koç meselesinden başlayalım, böceklere gireceğiz şimdi.
3: Şimdi Turgut Koç Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi. Daha önce bu programlarda adından bahsetmiştik. Özgür Özel'e yakın biri olduğu söyleniyor. Ben bugün haberlerde detaylara baktım. Fuhuş aracılıktan tutuklandı. Tutuklanma gerekçesi bu. Yani başka bir suçlama yok. Fuhuş aracılık etti diye. Yiğit Macit denilen kişinin fotoğraf gönderdiği ve benzeri onları reddetse bile bunu yaptığı söyleniyor. İddianamesi de çıkacaktır. Eğer bunu tabii ki yaptıysa savcılar demin Hasan Bahsin'in okuduğu yerde tezat yerler bulmuşlar.
0: 4 tane çelişkili ifade vardır diyor.
3: Şimdi fuhuş aracılık yapmak Türkiye'de çok ciddi bir suçtur Gürkan Acır.
1: Evet.
3: Yani birine kadın bulmak, pazarlamak, affedersiniz. Yani aracılık etmek bizim Türk Ceza Kanunu'nda ağır bir suç olduğu için bu isimlerin de bundan eğer bunu yaptıysa şayet ceza tutuklanması veya ceza alması gayet normal olarak görmek lazım. Tabii bu fuhuş aracılık ettiği meselelerde tabii kime bunları yapıyor? Onları da bu bağlar. Eğer böyle şeyler varsa, ispatlanırsa, delillendirilirse, yani siyasiler ve benzeri. Çünkü o da herhalde kabahatler kanununa mı giriyor? Onu belki Ersan Hoca daha iyi söyler.
1: Hangisi?
3: Birine kadın bulmak mesela.
1: Yok zaten. Canım daha neler ya.
2: O bildiğim fuhuş.
3: Fuhuş giriyor.
1: Fuhuş ya, fuhuş aracılık
3: tamam,
1: o ya.
3: Hayır kendisi doğru. Öbür bulduğu kişi için yani. Fuhuş yapan kişi. Kendisi zaten yaptıysa ettiyse tutuklanması gayet normal zaten. Yani onda bir şey yok. Ama o aracılık ettiği kişi erkek yani. Kadın bulduğu erkekler için durum ne? Onu da birazdan Ersan Hoca söyler. O açıdan da bunun ben gayet normal olarak yani şeyi normal görüyorum ama Cumhuriyet Halk Partilerin gene şunu anlamayacaklar. Maalesef bir haftadır bütün yazılarımda bunu yazdım. Yani bu kadar iddia delil var. Bak az önce sen de ben şahsen kendim de belediye kaynağını aktarmadığı sürece suç olmadığı sürece özel hayat kişiyi bağlar kardeşim. Yani burada zaten sen de bunu saçmıyorsun. Gayet normal bu. Ama dünyanın her yerinde saçılmasa bile bu ortaya çıktığında, dedikodudan gerçeğe döndüğünde ispat ediliyorsa ve siyasiysen bunun bedeli olur. Amerika'da, dünyanın her yerinde bunun yüzlerce örneği var.
1: Sen hep söylersin.
3: Evet. Kadınla ilgili işte Eric Swell, Kaliforniya vali adayıydı. Bir kadına cinsel içerikli mesaj gönderdiği bir mesaj bak ortaya çıktı. Demokrat Parti'nin adaylıktan çekti. Adam milletvekili, bu arada milletvekilinden istifa etti.
1: Evet, evet.
3: Bak şimdi burada da eğer o kişi, diyelim ki bu kişi, yani Turgut Koç bunu yaptıysa suç gereğini zaten görecektir. İddianamesini göreceğiz ve mahkeme karar verecektir. Ancak buradaki milletvekili, siyasetçi ve benzeri kim varsa, onlar da bunu yaptı da böyle şeyler ortaya çıkarsa da ve benzeri. Bak şöyle değil, şu kişi şöyle yapmıştır gibi desteksiz sallarsanız bu suçtur, iftiradır, özel hayat ihlalidir. Zaten mesela ben geçmişte bununla ilgili çok kişileri mahkum ettirdim ve büyük tazminatlar kazandım. Çünkü sorduğun zaman deli yoksa şimdi, ama siyasetçi böyle bir şey, mesela Özkan Yalım işte bir kadınla yakalandı ve benzeri, savcılığın kağıtlarına, evrak dava dosyalarına girmiş. Bir tane ödemiş miydi? Neydi? Orada bir yerde Bornova mıydı? Belediyede işe aldırmış.
1: Ha, Bornova.
3: Bilmem ve benzeri. Kardeşim bunlar etik ve ahlaken de yanlış, suç olarak da kayıt olarak suça giriyor. Ve böyle kişilerin dosyası ortaya çıktığında gazeteci de olsa, siyasetçi de olsa toplumun önde gelen kişileri bu yükle yaşayamayacağı için görevden ayrılmaları, istifaları gayet normaldir. Şunu demesinler. Efendim bugün ona Mustafa Varank güzel cevap vermiş dün. Yani efendim işte bu AK Parti yok bilmiyorum. Kardeşim yarın bir gün iktidara gelirsin. Bulursun varsa veya şimdi de veya varsa şu an çıkarırsın. Kimse korumaz. İşte çıktı birkaç tane. Diyelim ki devlet denetleme kurumunda bir adam çıktı. Altınlarla yakalandı. Başka biri. Sakarya o bu. İşte Köşk Belediye Başkanı bilmem. Herkes görevden alınır. Suç varsa da yargılanır. Dolayısıyla böyle bakmak lazım. Ama CHP'liler de iftira, bak şimdi İftira diyorsun diyor adam, bu böyledir diyorsun, kabul etmiyor. Başka bir şey delil koyuyorsun, işte bu iddianame boş diyor. Delil gösteriyorsun, masak raporu gösteriyorsun, boş diyorsun. Dolayısıyla yani önce kendinizi, bak niye CHP, demin az önce Ferhat'ın dediği, bugün bak şeyde hangi medyadaydı, Amerika'da Washington Post'a, yani o şey daha test aşamasına tabii, Yıldırım Han, Erdoğan fotoğraf vermedi onunla ilgili ama diğer tufan, mızrak, Sivrisinek, Tayfun, o da test aşamasındaymış o ikisi.
2: Evet evet.
3: Bu bir şeydi. Ama
1: bu arada ben savunma sanayimizdeki isimlere bayılıyorum. Ama.
3: Evet. Sivrisinek, Mızrak, Tufan,
1: şey var, Kaan, işte ne bileyim, hep Türk tarihinden.
2: Yıldırım Han dediğin şeyin çok,
1: çok güzel isimler değil mi?
2: Yıldırım Han isminin konulması, şimdi orada bakıyorum, Yıldırım Bayezid var, hem de evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası var.
1: İmzası var. Doğru.
2: Şimdi Yıldırım isminin konulmasının sebebi çıktığı mah hızı, yani 25 maha kadar çıkıyor. Ve bu finalize olduğunda hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirme noktasında bir pozisyonu burada ulaşıyor. Yani İsveç, hava savunma sistemi onu kesemiyor.
3: Sebep olarak İskandinavlara kadar 6000 kilometre menzili var. Tabii test peki, aşaması.
1: Dur konu dağılmasın.
3: Şu bak bunlarla anılmak varken, güzel konuları konuşmak varken veya CHP belediyelerinde hizmetle anılmak varken. Şimdi biz CHP'li belediyelerde hizmet hissederiz ki lan şu belediye ne güzel çalışmış. Ama bununla anılmıyorsun. İşte fuhuş, sevgiliyi işe alma, rüşvet, yolsuzluk. O yüzden bu arınma lazım ve bir de itiraf, bakın itiraflar da CHP'lilerden geliyor. Öyle baskıydı, zorlaydı. Eğer baskı zorlu
1: onları,
3: olsa,
1: onları konuşacağız.
3: Bak tek cümle.
1: Onları konuşacağız.
3: Baskı ve zorluk olsaydı 3 kişi İBB iddianamelerinde verdikleri ifadeleri geri çekmezlerdi.
1: Doğru.
3: Nasıl baskı bu? Baskı yok. Baskı olsa çeker mi istifası şeyini? Onu çeker mi yani?
2: Ya orada da müthiş İBB'de bir manipülasyon var.
1: Kim onlar?
3: İBB'de adını hatırlamıyorum.
4: Çekeceğini söyledi.
3: Söylediler. Tamam bak. Ama yok, baskı olsa bunu diyebilir mi? Şimdi dolayısıyla Muhittin Böcek'in kafasına silah mı dayadılar? Özkan Yalım'a, Tanju Özcan kabul etti. Eşinden özür diledi ve benzeri. Yani bir öz eleştiri. Ya biz nerede yanlış yapıyoruz? Yanlış giden neydi? Biz niye böyle olduk?
1: Cem o eşik çoktan geçildi. Ben bugün Özgür Özel'in grup konuşmasını dinledim baştan sona. Evet. Yani bir yandan üzüldüm, bir yandan yakıştıramadım. Bir CHP genel başkanı koltuğunda oturan kimsenin o ifadeleri kullanmasına örnekler veriyor.
2: Zallı lunlu değil mi?
1: Tuhaf tuhaf örnekler veriyor.
3: Gazeteci hedef gösteriyor.
1: Bir kürsüde konuşulmayacak şeyleri konuşuyor. Bunları attılar de, diyor, onları anlat, onu anlatıyor, bunu anlatıyor. Ya bir genel başkan bunlara girmez. Bırakın yani Özgür Bey.
3: Tek bir cümle edeyim şöyle. Bir de gazetecileri de hedef gösteriyor. Daha önce de yaptı bunu.
1: Evet, evet.
3: Burada daha önce bizi özellikle TGRT haberi şahsımızı.
1: Tabii kaç kez?
3: Hepimizi,
1: kaç kez?
3: En az 7-8 kere. Şimdi burada başka gazeteci arkadaşlarımız, abilerimiz. Bu doğru değil. Gazeteci tamam bazen maksadını da aşan yorum da yapsa. Tabii ki dava açabilirsiniz ama gazetecilik bazen eski Alman başbakanının dediği gibi Gerhard Schröder'in gazeteciler bazen tabu da yıkar bazen sert de konuşur. Senin muhatabın gazeteci eleştirmek değil ki ya. Bırak onu şey söyle başkanı
2: söyle. Ya gazeteci
3: söyler.
2: Yalan mı yazmış? Yani şimdi ya yalan yazmamış. Ki... Yüklendiği gazeteci abimiz Abdülkadir abiye yükleniyor.
1: Abdülkadir
2: açık açık Selvi Boylu Mal yazmanı filan falan. Abiye, i̇şte Sinan Burhan'a yükleniyor. Yani ben burada zikretmeyeyim. Hakaret eden bir cümle sarf ediyor. Onun argümanının karşı argümanını koyabilirsin. Ama çıkıp yalan mı yazmış bunu ortaya şimdi koymak bak, yerine başka şeyi gösteriyorsun.
1: Yayından önce
2: çok özür dilerim. Yani şöyle bir gazeteci yapısı mı istiyor? Soluksuz soluğa takip ettik. Yüreğinizden koptu cümleler. İşte tabii bunu da sormam gerekiyor efendim. Kusura bakmayın naçizane falan. Bunu mu istiyor? İstediği buysa gitsin orada konuk olsun şöyle, zaten oluyor. Genel, ama burada da gazeteci eleştirisini yaparken bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bizi niye gösteriyorsunuz? Çok evet. Özür dilerim Cem. Bizi kongrelerde, kurultaylarda, her kurultayda hedef gösteriyorsunuz. Yalan söylemediğim halde, iddianamede olduğu halde yalan diyorsunuz. Mitinglerde bizim görüntülerimizi veriyorsunuz. Sonra da insanlar bizi tehdit ettiği zaman ya bunları kim tehdit ediyor filan diye trollerinize haber yaptırıyorsunuz. Bu işleri bırakın artık. Yani, biz peki, bunları konuşmayalım.
3: Tek bir şey söyleyeyim. Peki, Hasan, gazeteciler bazen bakın iddiaları da söylerler, duyduklarını da söylerler. Bunlar doğru çıkmayabilir ama tehdit etmek ve benzeri doğru değildir. Bir siyasetçinin, bir genel başkanın muhatabı gazeteciye hedef göstermek değildir. Ben Özgür Bey'in de psikolojisine bak samim bugün ben de izledim. İyi görmedim. Bu kadar ne kadar dayanabilir bu gidişata onu bilmiyorum ama bu iddialara cevap vermek yerine yani sadece isimleri hedef alarak ben CHP'nin peki. Çok yol alacağını düşünmüyorum.
1: Peki. Bu konuya ilişkin mi söyleyeceksin sen Turgut
0: Koca? Özgür Bey'e dair bir cümle.
1: Bir cümle söyle hocaya geçelim.
0: Sayın Özel çok attacking derler ya futbolda. Hı-hı. Hani defans yok bam bam bam diye. Ne iddia gelirse gelsin çekiyor atak yapmaya devam ediyor. Bu taktiği yapacak adam geriye koşmayı da bilecek. Gerisinde güvenilir açığı olmayan bir geçmişi tertemiz bir mazisi olacak. Özgür Bey'e bakın kirli mazi var demiyorum. Ama çok fazla iddia
2: defans
0: var.
2: Defans kötü.
0: Çok fazla iddia var.
2: Kevgir gibi.
0: Defansa dizdiği genel başkan yardımcısı, parti meclis üyeleri, belediye başkanları bir bir dökülüyor. Onun attacking futbolundan
1: Hasan
0: sonra
1: Hasan Basri açık konuşalım.
0: Problem yaşıyor.
1: Artık bir rezalete doğru gidiyor iş. Bunu açık konuşalım. Bu böyle çünkü bu kadar iddialar, bu kadar vahim iddialar, bu kadar şimdi bugüne kadar yalanlıyordu. Tamam o iftira atıyor bu iftira. Yahu şimdi bir il belediye başkanı çıktı.
0: İki.
1: Ona da dedi ki iftira. Peki şimdi bir büyükşehir belediye başkanı çıktı. O da muhtemelen iftira. Onun oğlu çıktı. O da iftira. Onun gelini çıktı. O da iftira.
2: Yani Manavgat artık çıkıyor iftira.
1: Efendim?
2: Manavgat emniyetle işbirliği yapmış.
1: Yapıyorum iftira.
3: Tanju Özcan artık kendi kabul etti. Özür diledi. Kendi
1: evet.
3: Kabul etti.
1: Evet. İtiraf bu arada bir son dakikayı verelim. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul'u bilen, gece hayatını bilen izleyicilerimiz belki biliyorlardır. Luca isimli mekanın işletmecisi Cem Mirap. Uyuşturucu testi pozitif çıkmış. Bunu da son dakika olarak sizlerle paylaşalım sevgili izleyiciler.
3: O bayağı oldu ama gözaltına alındı ya değil mi?
1: Ama gözaltında değil serbest ama serbest miydi? Uyuşturucu he. Testi pozitif çıkmış.
3: Bayağı değil ya, mi? Birkaç 2-3 hafta oldu o bayağı alındı.
2: Rezalet dedin. Hı-hı. Aklıma geldi. Kelimeyle bütünleşti için belki. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut halini bu parti değiştirmeleri falan kim savunuyor? Hı-hı. Cemal Engin Yurt savunuyor. Hakikaten yani bir siyasal iletişim yaklaşımı içerisinde değerlendirecek olursak Cemal Engin Yurt herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu konuyu en son konuşması gereken kişidir. Hı hı. Yani hem gidiyorsun Muhittin Böceği cezaevinde ziyaret ediyorsun, oğlu Gökhan Böceği ziyaret ediyorsun, önünde video çekiyorsun, diyorsun ki gittik ziyaret ettik, sonra çıkıyorsun parti değiştirenlere bir kamyon laf ediyorsun, kendin Milliyetçi Hareket Partisi'nden uluduğu için atılmıştı. Onu da hatırlatalım. Başka şekilde lanse ediyor. Tanrı Dağları'nda bir anlık motivasyon yükselmesiyle kurt uluması yapmıştı ve partiden gönderilmişti. Erdoğan'ı eleştirdiği için değil yani. Ve çıkıp Muhittin Böceğe küfür ediyor. Bitin farklı anlamına gelen ifadesini kullanıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kontrolün olmadığını biz geçen programda söyledik. Bu işi kontrol etmesi gereken mekanizma kimse? İmamoğlu suç örgütü davasının iletişimini yürütmenin dışında şu partinin iletişimine de bir baksın. Yavuz Oğan başta olmak üzere orada nasıl, hangi ifadelerin kullanılacağını, dosya boş boş
1: bu arada, dedirtirip gündem oluşturmak yerine. Bu arada bir açıklama yerine, yapma görevi de sadece Özgür Özel'de. Veli Ağbaba çıktı, sadece beddua etti.
2: Evet,
1: başka Allah'a bir şey havale ediyorum dedi.
2: Allah'a sığınıyorum dedi.
1: Zeynel Emre de bunlar ufak paralar dedi.
2: Evet.
1: Başka da bir somut açıklama yok. Hepsi tek kalem aç. Özgür Özel geçiyor ve Özgür Özel gelene gidene hücum taktiğiyle böyle bir taktik
2: ama
1: izliyor.
2: Ama Cemal Engin yurta bu işi savundurmamaları gerekir. Evet. Bu çok önemli. Bir de çok özür dilerim, bir cümle söyleyeyim. Bugün grup toplantısında sen de takip etmişsin. Şu cümleyi kullandı. %65'ini dedi CHP'li belediyeler yönetiyor Türkiye'nin. Bu dedi AK Parti'ye bile nasip olmamış bir şey. Doğrudur. Zaten bak böyle bir fırsatı sen eline geçirmişsen, bu iddialarla anılmak yerine millete istediğini versen, yol, ulaşım, işte toplu taşıma, su, bu gibi temel belediyecilik hizmetlerini konforlu bir şekilde sağlasan zaten biz bugün bu tartışmaların hiçbirini duymuyor olurduk.
1: Evet, şimdi bu Turgut Koç meselesine döneriz. Hocam şöyle yapalım mı? Böceğin itirafları var. Şey, ne oldu?
4: Bu konuları
1: çok konuşmaz. Hukukçu hariç herkes konuşsun, hukukçu konuşmasın.
4: Ne yapayım? Milletin özel hayatı.
1: Hocam buna girmiyor. Girin değil mi? Biz de girdik mi canım özel hayatına da?
4: Yani şey soruluyor. Yani
1: dolaylı da olsa savcılık, girmeyeceğiz de. Savcılık, itiraflar var.
4: Dava açılırsa mahkeme
1: mahkemede konuşuruz. Tamam ama biz oraya girin demiyorum zaten ben sizden.
4: Ben hani gündemi konuşalım diye düşündüm.
1: Hocam ama bakın bir şey söyleyeceğim. Şu anda bir siyasi parti, Türkiye'nin ana muhalefet partisi ortadan ikiye çatırdıyor. Net. Bunu yok bir şey derseniz
4: artık şey, mesela Burcu Köksal'ı konuşalım bak. Doğru.
1: Hocam orada bir maddelerimizden birisi.
4: Soner'in anketini konuşalım. Hakan Bayrakçı'nın anketini konuşalım. Yani bunları konuşabiliriz. Gerçekten hani biraz önce söyledi arkadaşlar.
1: Bugün grup konuşmasının
4: ekonomiyi konuşalım.
1: Hocam
4: yani
1: konuşalım. Grup konuşmasının Özgür Özel.
4: Bunları geçelim diye düşünüyorum. Ben kendi adıma yazayım.
1: Hocam siz
4: tanımıyorum ben bu şahısları.
1: Hocam bunların, biz de tanımıyoruz.
4: Bunların tanım, özel hayatları, genel hayatları.
1: Hocam özel hayatlar değil. Neyse tamam, ben Hasan Basri'yi alayım o zaman. Hasan Basri, Muhittin Böcek dosyasıyla başlayalım. İtiraflarda sen ne gözüne çarptı ve neyi buldun? Biz şöyle bir başlık attık, onu verelim.
0: Geleyim.
1: Hasan Basri'nin başlığıdır. Bu çok hoşuma gitti, ben kullanalım dedim. Şimdi evet, bravo arkadaşlar. Verdim. Alan şerefsizdir, verdi. Böyle bir başlık sevgili izleyiciler. Ersan Hocam da buradan bizle beraber takip eder herhalde. Şimdi Gökhan Böcek, ben verdim diyor. Özetini söylüyorum. Veli Ağbaba da diyor ki alan şerefsizdir. Muhittin Böcek de evet verdi diyor. Bize bir anlat.
2: Şöyle, Veli Ağbaba'nın ifadesi bir durum tespiti olabilir mi? Doğru, böyle bir parayı almak şerefsizliktir. Ama almadım anlamı çıkıyor
1: yok,
2: mu?
1: Yok yok. İroni yapma ha. Aman.
2: Bir ironidir.
1: Almadım diyor
0: tabii canım. Almadım. Şöyle. Kıymetli izleyenler, bunların tamamı iddiadır ama o kadar çok bunlar var ki. Gökhan Böcek'te iki ifade. Zuhal Böcek'te iki ifade. Muhittin Böcek'te bir ifade. 5 dakikadan fazla Veli Ağbaba'nın bir konuşması, onun dökümü. Hepsinden size bir özet yapmaya çalıştım. Üzerine HTS baz uçuş kayıtları ile birlikte kronolojik olarak ne oldu, nasıl oldu, iddialar ne, hepsine bakacağız. Verdim, alan şerefsizdir, verdi diye özetledik ama birinci madde, genel merkezin maddi ve manevi talepleri diye daraltabileceğimiz bir madde. Gökhan Böcek'in ilk ifadesinde dediği şu: bu olaylardan önce seçim sürecine girildiğinden babam Muhittin Böcek bana genel merkezin maddi ve manevi destek ricaları olacaktır. Bunları bu seçim zamanında halledersin dedi. İkinci ifadesinde de diyor ki babam Muhittin Böcek'e bu konuyu ilettim. Ve Veli Ağbaba'nın aradığını Özgür Özel'in talimatıyla partiye 30 milyon TL para istediğini söyledim. Babam da bana karşılık olarak gereğini yap şeklinde cevap verdi. Neden burayla başladım? İşin öncesi, en başı ne?
1: Tabii. Devam. Şimdi birinci ifadeyle ikinci ifadesi arasında biraz farklılıklar var. Hı hı. Gökhan Böceğin.
0: Tabii.
1: Ama ana ekseninde para verdiğini kabul ediyor. Ama işte hani bir seçim yardımı mı yoksa doğrudan adaylığının onaylanması için mi verildi? Bu konuya açıklık getiriyor.
0: Açık ikinci söyleyelim. Birinci ifadesinde şu kadar gün arası 15 gün sayıyor.
1: Tabii.
0: O günlerden biri de o arada bir gündü diyor. İkinci ifadede 3 güne indiriyor. Hatırladım, o 3 gün içinde oldu bunlar diyor. Yani çelişkiden ziyade daha somutlaştırarak anlatmış. Zuhal Böcek, Gökhan Böcek'in eşi. Aynı dönem, bakın, genel merkezin maddi ve manevi talepleri dönemi. Bunlar dönemler. O dönemlerde Zuhal Böcek ne diyor? Muhittin Böcek'in adaylık süreciyle ilgili olarak Antalya'da para ile aday olduğuna ilişkin söylentiler hep vardı. Önceki belediye başkanlığı döneminde de aday olmak için para verdiğini, son dönemde de para vererek aday olduğunu duydum. Ek ifadesinde diyor ki, Gökhan hatırlamadığım bir zamanda bana babasının belediye başkanı adaylığı için genel merkeze para vereceğini ve Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına para istediğini söylemişti ve yüklü miktarda bir paradan bahsetmişti diyor.
1: Yani eşi... Bu da gelin Zuhal Böcek'in açıklaması.
0: Evet.
1: Şey, ek ifadesi.
0: Tabii. Muhittin evet. Böcek. Muhittin Böcek'in ifadesi biraz daha uzun burayla ilgili çünkü işin muhatabı olarak geniş aldım. Muhittin Böcek diyor ki, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklu şu an. 2024 yılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı süreci öncesindeki kampanya ve adaylığım öncesi hatırladığım kadarıyla tam emin olamamakla birlikte 2024 yılı Ocak ayı içerisinde henüz Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığım açıklanmadan önce hatırladığım kadarıyla 2024 yılı yerel seçimlerinde adaylığı bulunan ben dahil mevcut belediye başkanları ve henüz belediye başkanı olmayan aday adaylarının bulunduğu bir toplantıya katılmıştım.
1: Şimdi dur. Bak, burada kritik kelime ne biliyor musun? Aday adaylarının diyor.
0: Aday adayları.
1: Adaylar demiyor. Yani aday, daha adaylar belli olmamış. O tarihten bahsediyor.
2: Diğer
1: dolayısıyla aday adaylarından alınan para başka bir anlam ifade eder.
0: Bakalım.
1: Edebilir.
0: Bu toplantı CHP Genel Merkezi binası içerisindeki büyük bir salonda gerçekleşmişti.
1: Hı hı.
0: Bu toplantı sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in doğrudan şahsıma olmamakla birlikte benimle birlikte başkan aday adaylığını ilan eden genel merkezin diğer mevcut belediye başkanlarına, tekrar ediyorum burayı, benimle birlikte direkt bana olmamakla birlikte başkan aday adaylığını ilan eden diğer başkanlara hitaben. Ne demiş Özgür Özel? Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir. Bu konularda yardımcı olun şeklinde bir söylemi olmuştu. Peki. Söz konusu seçim dönemi için maddi manevi taleplerine dair söylemleri, dediğim gibi, orada bulunan ben dahil diğer aday adaylarına söylenmiş bir sözdü. Acaba orada kaç tane aday adayı vardı? Kaçı aday olabildi, kaçı olamadı? Çok enteresan. Bu toplantı gerçekleştikten sonra, Antalya'ya geldikten sonra Mustafa Gökhan Böcek ile yaptığım görüşmede kendisine, yani oğluna, parti genel merkezi bir takım maddi manevi taleplerde bulunabilir. Sen bunları takip et ve yerine getir. Çünkü ben sahada olacağım dedim.
1: Tamam.
0: Peki. Bu süreç sonrasında oğlumun hatırlamadığım bir tarihte parti genel merkezinden parasal talepte bulunulduğunu bana söyledi. Parti genel merkezinden kastım Özgür Özel'in bu konudaki talimatıdır. Ben de oğlum sen de imkanlarımız dahilinde gereğini yap şeklinde cevap vermiştim. İşte Gökhan'ın vermiş olduğu ifadesindeki konu bu şekilde gerçekleşmiştir.
1: Yani diyor ki, ben aday adayıyken bizden para istendi. Genel merkez diye kastedilen Özgür Özel'in bu konudaki talimatıdır. Ben öyle anlıyorum diyor. Ve oğluma ben talimat verdim. Oğlum sen de imkanlarımız dahilinde gereğini yap dedim diyor.
0: Evet.
1: Muhittin Böcek.
0: Evet.
1: Evet, devam edelim.
0: Bir sonrakine geçelim. Buradaki başlığımız, iddia edilen para neden verildi?
1: Evet.
0: Gökhan Böcek ile Zuhal Böcek benzer bir şey söylüyor. Ama Muhittin Böcek ben parayla aday oldum demiyor. Bakalım. Gökhan Böcek ilk ifadesinde diyor ki, bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veli Ağbaba, babam Muhittin Böcek'in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi.
1: Çok açık bir ifade.
0: Böyle dedi. Zuhal Böcek ek ifadesinde şunu söylüyor. Hatırladığım kadarıyla o zaman Muhittin Böcek'in adaylığı
2: açıklanmamıştı.
0: Yok, burayı geçelim arkadaşlar, yanlış yere almışım, kusura bakmayın. Muhittin Böcek bununla ilgili diyor ki, Zuhal Böcek'in bir önceki açıklamasında vardı, burası Nurhak kısmı. Muhittin Böcek diyor ki, benim belediye başkanlığı adaylığım diğer başkan adaylarına göre geç açıklanmıştır.
4: Evet,
2: 26 Ocak.
0: Evet. 27'sinde de lansman vardı.
2: 27'yi bağlayan gece.
0: 27'sinde de lansman
2: parti meclisindeydi.
0: Ancak bunun parasal herhangi bir menfaat teminiyle ilgisi bulunmamaktadır. Dediğim gibi bu gecikme Gökhan Zeybey'in bana söylediği DEM Parti ile yapılacak olan görüşmeden ve o dönemde partinin içinde bulunduğu yoğunluktan kaynaklanmaktaydı. İddiası şu, öncesinde
1: anlatayım. Şimdi tabii biz bu şöyle, şunu bir araya gireyim sevgili Hasan Basri. Şimdi sevgili izleyiciler, biz bu konuyu tarih tarih gittik. Hatta bu konuda tarih tarih çalışan tek program ve tek kanal biz olduk. Neden? Çünkü parti meclisinin toplantılarını ele aldık. Birinci parti, daha doğrusu sondan bir önceki parti meclisi 10 Ocak'taydı. Sonraki parti meclisi 26 Ocak'taydı. Yani Muhittin Böcek'in aday gösterildiği son parti meclisiydi ki o tarihe kadar hem 10 Ocak'ta hem 10 Ocak'tan önceki tarihlerdeki parti meclislerinde Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Aydın, Mersin, Aydın, Balıkesir, Bursa, bütün büyük şehirler açıklanmış. Antalya hep en sona kalmıştı. Bizim buradaki yorumumuz, okumamız şuydu. Acaba bir kıran kırana pazarlık mı dönüyor? Pazarlıktan hani kastım illa şey olmayabilir, parasal bir şey olmayabilir. Ancak savcılık da verilen ifadeleri okuduğumuzda konunun başka olduğunu görebiliyorduk. Muhittin Böcek buna diyor ki, hayır, benim 26'sına kalmam DEM Parti ile sürdürülen görüşmelerden dolayıdır. Bir parasal durumla ilgili değildir diyor. Ancak şunun altını çizelim. DEM Parti'nin seçim sonuçlarını etkilediği pek çok seçim bölgesi vardı. Bunların başında da Mersin geliyordu mesela. Mersin, evet. İstanbul da aynı şekilde. Çok Mersin de aynı şekilde. Buralar DEM Parti seçmenlerinin yoğun olduğu bölgelerde.
0: Kent uzlaşısı kapsamında.
1: Kent uzlaşısı kapsamında.
0: Akdeniz Belediyesi
1: tabii falan farklı şeyler. Dolayısıyla oralarda mesela önceden belirlenmişti. Niye Antalya en sona kaldı? O da bir soru işareti olarak soralım ve geçelim. Ama Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan faydalanan ifadesi bu.
0: Evet, evet, devam edelim. Muhittin Böcek DEM Parti ile alakalı olduğunu söylüyor. CHP'de genel merkez belediye ilişkilerinde usul neymiş? Bu ifadelerden böyle bir şey çıkarıyorum ben. Gökhan Böcek diyor ki, genel merkezce daha önceki yerel seçimlerde büyükşehir belediye seçimleri için ve diğer belediye seçimleri için belediyelere yardım yapılıyordu. Önceki dönemden bahsediyor. Kemal Kılıçdaroğlu dönemi, Deniz Baykal dönemi. Hmm. Belediyelere yardım yapılıyor diyor.
2: Aslında genel merkezden o ildeki başkanlığına, SKM'ye para gönderiliyor. Evet,
0: genel merkezden SKM'lere para gönderiliyor. Yani belediyelere yardım yapılıyor. Evet. Açıklaması bu. Ancak 2024 yılındaki yerel seçimlerde babam Muhittin Böcek'in aday olduğu seçimde genel merkez bize maddi destekte bulunmadı. Daha önceki seçimlerde destek sağlanıyordu. Bu seçimde yardım yapılmadı.
2: Burada zaten doğru söylüyor Hasan Basri, nereden biliyorum? 2019 Bursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kampanyasında dönemin il başkanı genel merkezden gelen parayı ne yapmış? Bankaya faize koymuş, onun faizinden kendisi istifade etmeye çalışmış ve bu ortaya çıkmıştı. Yani bir para geldiği doğru o dönemde, 2019'u kastetti.
0: Enteresan bir haber.
2: Evet. Orada da başka bir skandal çıktı.
0: Evet, çok enteresan. Bu seçimde yardım yapılmadı. Zaten sizi büyükşehire aday yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız şeklinde Veli Ağbaba tarafından bana beyanda bulunuldu dedi.
1: Evet.
0: Enteresan. Peki.
2: Parayı nereden bulursam
0: Özgür bulmuyoruz. Özel'e burada bir not koydum. Devam. Gökhan Böcek diyor ki, Özgür Özel'e Özkan, Gökhan Böcek demiyor bunu arkadaşlar, yanlış yazmışsınız. Burada bir not koydum. Geçen izlediğim Sözcü TV yayınında Özgür Özel'in söylediği. Özgür Özel'e Özkan Yalım'ın belediye kasasından kendisine tahsisli VIP araç dönüşümü yaptırması hakkında sorulan soru vardı. Hatırlar mısınız?
2: Evet.
0: Yayında. Özgür Özel orada demişti ki, kendisinin 300 tane Mercedes tırı var. Mercedes'te indirim var. Abi ben yapayım dedi. Şu kadar kamu zararı varsa bu yine karşılanacak. Devletin bu cebinden alınır, öbür cebine konur dedi Özgür Özel.
2: Bu arada gereksiz bir teknik bilgi olacak ama bahsi geçen Alman markalı aracın otomobil grubundaki araçlarıyla kamyon ve tır grubundaki araçların şirketleri ayrıdır.
0: Benz.
2: Birbirinden ayrıdır. Hatta kamyon ve tır grubu Türkiye'de imalat da yapar. Dolayısıyla onun oradaki indiriminin otomobil grubuna bir indiriminin olması teknik olarak çok mümkün olmaz.
0: Ya ben bunu neden söyledim? Daha önce belediyeye adaylara yardım yapılırdı. Şimdi adaylardan yardım isteniyor. Özgür Özel'in de şu belediye CHP genel merkezi ilişkileri konusunda söylediği cümle çok enteresan. Özkan Yalın dedi ki abi ben yapayım. Şu an kamu zararı varsa karşılarız, devletin bir cebinden alır diğer cebine koyarız demiş. O yayında enteresan.
2: Bugün de söyledi o grup toplantısında ödeyeceğiz değil mi filan gibi orada birisine seslenerek kürsüden o cümleyi yine kurdu.
1: Peki burada... bir dakika dur bir es ver. Arkadaşlar o voller gelmeden biz bir yorumla değerlendirme de yapacağız bu şu ana kadarki bölümler hakkında. Soru, görüş ve önerilerinizi sevgili izleyiciler Taksim Meydanı hashtag ile bize göndermeyi unutmayın lütfen. Programa gösterdiğiniz yoğun ilgi de sosyal medyada gerçekten çok fazla. Çok teşekkür ediyoruz gösterdiğiniz ilgiye. Onun için sık sık hashtag'imizi hatırlatıyorum size. Taksim Meydanı hashtag ile bizlere yazabilirsiniz.
0: Bundan sonrası artık.
1: Evet.
0: Bundan sonrası artık kim aradı, kim geldi.
1: Tamam. Oraya geleceğiz. Ne zaman çıktı? Ferhat Murat, buraya kadar ki bir değerlendirme alalım. Şimdi birinci ifade var. İkinci ifade var Gökhan Böceğin. Ve dün sabah saatlerinde ortaya çıkan Muhittin Böceğin etkin pişmanlıktan faydalanan ifadeleri var. Bir de Veli Ağbaba'nın sizi Allah'a havale ediyorum diyen bir haykırışı var.
2: Ya tabii her...
1: Tabii yalanlıyor bu arada Veli Ağbaba yalanlıyor.
2: Tabii her beddua edenin söylediğini doğru kabul edeceksek bu ülkede yapılanlarla ilgili örneğin 15 Temmuz'la ilgili de beddualar edilmişti. O hain darbe girişimini gerçekleştirenler tarafından. Şimdi ben şunu görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde adaylığın vizyonla, halkın teveccühüyle, hizmet ehli olup olmamasıyla ya da emekle değil de tamamla 1 milyon euroya getir talimatıyla aday olunduğunu görüyorum. Bu gerçekten hani siyah çantaların içerisinde milyonlarca euro hacmini bile Türkiye'ye yanlış empoze etmek için bugün grup toplantısında bir çaba sarf edildiğini gördüğüm paralar üzerinden dönmesi gerçekten üzüntü verici. Şimdi bu mekanizmanın, bu buzdağının görünen tarafı mı? Bu soruşturmalar derinleşince diğer adaylarla ilgili de benzer iddialar söz konusu olacak mı? Ben bunu çok merak ediyorum ama sadece Antalya'dan alınmış olabileceğine de eğer Antalya'dan alındıysa ihtimal vermiyorum. Bu birincisi. Yani burada şöyle bir pozisyon gözetilmiş. Yani liyakat esaslı değil, kim daha fazla para verirse o koltuğu kapar. Yani ver parayı, kap sırayı. Kimin bütçesi daha büyükse...
1: Şimdi bununla ilgili bugün mesela bazı basın yayın organlarında şöyle bir şey var. Bir izleyicimiz de yazmış. Sürekli de izliyor. Atışıyoruz da ara sıra.
2: Geleceğim ona şimdi. O
1: diyor ki, ya kardeşim seçim olmuş zamanı hangi partide yardım olmuyor? Hangi aday kendi partisine yardımda bulunmuyor? İddiası bu. Şimdi sevgili izleyiciler şunu şöyle söyleyelim. Aday gösterildikten sonra bağış makbuzu karşılığında partinize belli bir sınır limit var. O limitte yardım yapmanız, maddi yardım yapmanız, broşür bastırmanız, araba temini yapıp o seçim kampanyasında kullanmanız başka bir şey. Daha sizin adaylığınız belli olmadan doğrudan makbuzsuz büyük bir meblağ parayı götürüp doğrudan gizlice de derken kastımızın ne olduğunu anlıyorsunuz.
2: Girerek.
1: Evet. Yani gizli saklı bir yöntemle birine vermeniz, genel merkezde etkin konumdaki birine vermeniz başka bir şey. Yapmayın. Yapmayın. Aklımızda da dalga geçmeyin yani.
0: Meşru sevgili olan Gürkan Hacı. Böcek anlatıyor zaten.
1: Evet. Onları da yaptık. Onları da yaptık diyor.
2: Bak, o işler şöyle olur. Seçim kampanyalarında aday belirlenir.
1: Evet.
2: O aday sahaya çıkar.
1: Tabii.
2: O aday kendi şehrindeki seçim kampanyası için para harcar. Ankara'ya ne için para gönderecek?
0: Doğru. Genel merkezin ihtiyaçları.
2: Genel merkezin hazineden gelen parası var. O neden kullanılmıyor? Zaten genel merkezdeki paraya dokunulmadığını biz Uşak'tan VIP araç yaptırıldığını görerek de anlıyoruz. O iş şöyle olur. Muhittin Böcek'in adaylığı ilan edilir. Muhittin Böcek bir miktar genel merkezden gelen bütçe, bir miktar da kendi finanse ettiği, bakın belediyeden değil ya da belediye şirketlerinden veya müteahhitlerden değil, kendi mal varlığından veya işte onun siyaseten yanında yer alan meclis üyelerinden toparlanan bir bütçeyle seçim kampanyasına bir harcama yapabilir. Ama biz burada şunu görüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi ne kadar büyükse ona göre adaylık için bir para alınma ihtimalinin karşımızda durduğunu görüyoruz. Şehirlere kim daha iyi hizmet eder? Kim daha fazla yatırım yapar? Kim yerelde yaptıklarıyla bizi genelde iktidara taşır diye düşünmeden güya yapay zekayla aday belirlendiği ifade edildi ama yapay zekayla değil euroyla belirlendiğini biz gördük. Peki. Maalesef bu çok ilginç.
1: Ferhat Murat bir es
2: bak,
1: ver.
2: Bir cümle bir o zaman ver. Bir şey bir söyleyeyim.
1: Bir reklama gideyim, reklamdan sonra seninle devam edelim.
2: Tamam, olur. Reklama gitmeden şunu söyleyeyim. Bunu 1 milyon euro verdiyse vermiş. Ne olacak kardeşim? Bu teknik olarak suç değil diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki mevcut yönetimini savunmaya çalışan bazı gazeteciler var. Geçmişte biz de yok, program yaptık.
1: Ama geri aldı o.
2: Sonra geri adım
1: sen
2: atmış.
1: Şaban ama Sevinç'i söylüyorsun
2: bak,
1: da geri adım attı.
2: Birileri öyle gazeteciler istiyorsa ısmarlama, sipariş, öyle bir gazeteci en azından bence peki. Bu stüdyoda yok.
1: Kısa bir ara veriyoruz sevgili izleyiciler. Unutmayın hashtagimiz Taksim Meydanı. Gösterdiğiniz yoğun ilgiye de çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara, aranın ardından bu konuyla devam edeceğiz.
5: TGRT FM Haber.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topuz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: aklınızda bulunsun.
1: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere. TGRT FM Haber.
1: Evet sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı yeni bölümle devam ediyor. Taksim Meydanı hashtagimiz. Bu hashtagle bize soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Sevgili izleyiciler, birkaç mesaj okuyacağım. Sevgili Hasan Basri müsaade et. Bir kere Ferhat Murat, Mercedes finansı tek çatı altında her türlü aracı finanse ediyormuş. Bir doktor Turul Bey.
2: Türkiye'de kamyon ve otobüs yazdı. Grubu otobüs
1: ticari ve farklı. Olmayanların hepsi tek finans çatısı altındadır dedi. Onu bir düzeltmemizi istediler. Bir.
2: Yani düzeltme değil de kamyoncular ve özellikle otobüs işletmecileri Mercedes Benz Türk vardır. Bir de Mercedes
1: işte finansı vardır. Tek çatıymış onların. İki. Bir başka
2: Almanya'da
1: şey.
2: Ha,
1: bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazineden en çok yardım alan ikinci parti olduğunu hatırlatıyor gazeteci arkadaşımız Mustafa Yavuz Ankara'dan. Tabii. Diyor ki 2026 yılında CHP'nin kasasına hazineden 1 milyar 815 milyon evet. TL para geldi. Bu çok önemli
2: geçen
1: bir paradır diyor.
2: 1 milyar
1: yani belediyelerden gelecek paralara vesaireye Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyacı yoktur diyor. Çok büyük bir para alıyor diyor. O bir. İki. Üç, bir de başka ne diyecektik? Burada başka Mustafa Ertekin'e selamlar. Bu arada bizi izliyormuş. O gösterdi. Evet, bu kadar. Doğru. Ha, bu arada bir de yıllık bağış miktarı 2024 yılında 351 bin TL
2: evet,
1: tavanmış.
2: Onu söyleyecektim. 351 bin ama o resmi bağış.
1: Resmi bağış.
2: Bu bahsedilen seçim kampanyalarının üstlenilmesi o ayrı bir mesele. Yani burada partiye resmi bir bağış sokmak meselesi ayrı. Şimdi burada şunu da gördük yani 1 milyon eurodan bahsedildi. Birazdan ne kadar hacimde olduğunu
1: bu arada sen onu geçen edeceğiz. Program düzelttin söyledim. Sevgili Ferhat. Evet. Biz onu gerçekten oturduk hesap ettik. Hakikaten senin söylediğin gibi bir banknot sevgili 1. izleyiciler 1 euro yani daha doğrusu bir 50 euro ya da 100 euronun gramajı ne kadar diye baktık. 1.1 gram olarak geliyor. Bunun desteğiyle çarptığınız zaman yani 200'lük banknot. O grafiği bir getir istersen.
2: Hassas kantar varsa benim yanımda euro var. Tartabiliriz burada canlı yayında.
1: Evet.
2: Ha? Ama kuyumcu terazisi lazım.
1: Evet evet.
2: Kuyumcu terazisi hayır, olsa tek, tartardık.
1: Tek para değil ya de bak, bir desteği tartmak
2: şimdi,
1: daha doğru.
2: Sevgili Gürkan Acı, ben grup toplantısını izledim demiştim. Bugün Özgür Özel yine çıktı. Yine benzer iddiayı ortaya koydu. Yani 1 milyon euronun çok büyük bir kamyon dolusu diyor. Hacimde olduğundan bahsediyor. Ya burada bak çok net biz bunu hep konuşuyoruz. Post-truth siyaset dediğimiz yani hakikatin ötekileştirilmesi. Bir gerçek olan var. Yani 500 euro ise 2.2 kilogram, 200 euro ise 5.5 kilogramlık bir hacmin yaklaşık 0.24 metreküp yani 1 metreküpün 1/4 biri ölçeğindeki bir hacmin kamyon dolusu olduğu ifade ediliyor. Göstere göstere. Ve bununla ilgili o bahsi geçen CHP Genel Merkezi ile çalıştığını düşündüğümüz veya İBB ile geçmişte işbirliği yapan hesaplarda bunu sizin az sonra göstereceğiniz grafiğe dökmüş ve bunun kilolarca olduğundan bahsediyor. Yani
1: bakın
2: 1.1
1: sevgili izleyiciler, banknot 500 euro olursa boyutu işte kalınlığı bunun hesabı çıkartıldı. 1 milyon euro yaklaşık işte 20 deste 2000 adet. Tabii bu arada 500'lük banknotlar halinde düşünüyoruz. İşte metreküpten hacmine kadar toplam ağırlığı yaklaşık 2,5 kilo oluyor. Eğer
3: yapan böcek
1: 500-200 diyor. Eğer bunu 500'lük banknot bulmak ve bunu bozdurmak çok kolay bir iş değil. Zaten ifadede de 100, 200 ve 500'lük olduğu söyleniyor. Yani karma bir şey. O zaman ortalama yaklaşık 200 eurodan ele alacak olursak yaklaşık 5 kiloluk bir şey oluşuyor sevgili izleyiciler. 5 kiloluk bir hacim oluşuyor. Bunu alalım tekrar. Evet. Evet şey, tekrar diğer şeye dönelim.
3: Bir değerlendirme yapabilir miyim?
1: Evet Cem sendeyiz.
4: Abi şimdi ben dün akşam da şeyle ilgili söyledim ya genel bir değerlendirme yapmak istiyorum. Şimdi bu 2023 kurultay, Kasım'daki kurultaydan sonra 2024 Mart ayında aday belirlemede genelde Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır dörtlüsünün karar verdiği söyleniyor. Ben o tarihlerde bir Ankara'daydım bir kere. Mesela Ali Veli Ağbaba'nın odası çok kalabalık denirdi. Yani gözümle görmedim ama Ankara'ya gittiğim zamanda da bana aday adaylarının herkesin aday olmak için Özgür Özel'e etki etmedi. Veli Ağbaba'nın çok etki olduğu söylenirdi. Hani bir de biliyorsun bir 250 bin dolar bulunmuştu. Yani para çöp poşetinde. Meclise Veli Ağbaba'nın odasında bulundu. Evet. 250 bin dolar bugünkü parayla 10 milyon yapıyor. Ve korkunç bir para. Hani şey büyük bir para.
2: CHP için
4: dün onu söyledim. Onun ilgili bir tutanak tutulmuş. Gönderilmiş ama bunu Veli Ağbaba meclis başkanlığına vermemiş. Çünkü bu para tutanak tutulup meclis başkanına gelse bunu Numan Bey'in bu parayı hazineye devretmesi lazım. Çünkü benim böyle bir param yok demişti Veli Ağbaba. Hatta tutanak tutup bunu meclis başkanına dilekçeye verdiğini söylemişti. O dilekçe verilmemiş.
1: Şimdi Cem sen en sondaki şeyi söylüyorsun.
4: Yok başka bir şey söyleyeceğim.
1: Hazineye devredilinceye kadar orada yapılması gereken başka şeyler var.
4: Hayır.
1: Bir kere bir kamera öğrendim. Kayıtlarına bir bakılması lazım. Kim getirmiş o parayı? O poşet kimle gelmiş?
4: Ama izah edeceğim.
1: Bunların hiçbiri araştırılmadı ki.
4: Hayır onu söylüyorum sana. Bak şimdi. Dilekçeyi vereceksin ki
1: tabii.
4: İnceleme yapılsın.
1: Ama bir dilekçeyi vermeden özür dilerim. Bulan kim parayı?
4: Bak bir hanım temizlikçi abla buluyor.
2: Temizlikçi bir hanımefendi. Meclis çalışanı.
1: Meclisi. Peki o ne yapıyor?
4: Ya abi,
1: parayı
4: bak.
1: Buluyor.
4: Buluyor bak şimdi.
1: Ne
4: parayı buluyor.
1: Ne
4: Veli Ağbaba'nın odasında böyle bir şey. Veli Ağbaba'nın odasında gene Veli Ağbaba'ya orada kalıyor para. Bu arada bu paranın Veli Ağbaba'nın parası olduğu söyleniyor. Hı hı. Bunun üzerine Veli Ağbaba da dün tweetleri de benim önümde. Bu para benim değil diyor. Gürkan Acır. Hı hı. Ve bir tane Türkiye Büyük Millet Meclisi Antepli kağıda dilekçe yazıyor. Bunu verdiğini söylüyor meclis başkanlığına. Ben bunu burada çok işlemiştim daha önce. Bana iki gün önce bununla ilgili bir açıklama gönderdiler. Yani bir konuyu bilen birinden bir açıklama aldım. Diyor ki Gürkan Acır bak bu önemli. Böyle bir dilekçe gelmedi. Böyle bir dilekçe gelse para eğer Veli Ağbaba'nın değilse benim değil diyor ya. Parayı belki meclis başkanımız hazineye aktarır diyor. Burası önemli bak anlatabildim mi? Doğrusu
1: oda,
4: bu.
1: Oda Ulaş Karasu'nun odası.
4: Tamam bak tamam. Şimdi ama ne dedi Veli abi? Benim param değil dedi. Araştırılsın dedi. Böyle parayla alakam yok dedi mi? Dedi tweet de attı. Dolayısıyla ama hani genelde dediler ya işte meclis başkanımız bilmem işleme. Hayır meclis başkanına böyle bir şey gelmemiş. Meclis başkanımıza böyle bir şey gelse işlem yapar ve parayı hazineye devrederdi. Dolayısıyla o parayı meclis başkanı. Pardon Veli Bey almış. Bunu niye söylüyorum şimdi? Burada da gene Veli Ağbaba'nın adı geçiyor. Hani o diye. Başkaları da yani hep Veli Ağbaba'yla görüştü, etti. Yani şey için diyor. Şimdi bak Gökhan Böcek ne diyor? Ben diyor işte bize diyor aday adaylığı için partiye yardım edeceksin dendi. Ne kadar dendi Veli Ağbaba? 1 milyon euro değil mi? Hı hı. Bu eğer bu parayı ne diyor? Ben diyor bunu diyor şu tarihlerde götürdüm. Sırt çantasıyla götürdüm. O tarihlerde Ankara'da olduğu belli. Tabii HTS kaydı var mı? Ben bazdan ziyade HTS kaydını daha fazla önemsiyorum. Çünkü Veli Ağbaba'yla konuştum diyor. Veli Ağbaba'yla eğer konuştuysa bunun HTS kaydı vardı. O çıkartılmalıdır.
1: Dur onlara geleceğiz.
4: Tamam yok anlatıyorum.
1: Şimdi, ama anlatma. Onlara
4: tamam Veli Ağbaba'yla şey.
1: Üzerine anlatırsın.
4: Ay, şöyle, tamam, şey
2: yanındaki
4: söyleyeyim.
2: Kişinin telefonundan aramış.
4: Ben diyor şu kişiye verdim diyor. Kişinin adını bilmiyor. Ama görsem tanırım diyor. 2024 Ocak ayında o tarihte çalışan kişi, 6. katta olan kişi bellidir değil mi? Onu da bulmak çok kolay. Hemen sorarsın. Bu bir. Zuhal Böcek diyor ki bak doğrulayarak gidiyorum. Biz diyor işte 1 milyon dolar euro istendiğini duyduk diyor. O yüzden para bulmak için kapalı çarşıya gittik diyor. Hatırlıyor musun? Kapalı evet. Çarşıya gittik diyor. Orada diyor. Gökhan Böcek'in yanında baş harfleri EB olan biri vardı. Medya işleriyle uğraşırdı diyor. Bence o medya işleriyle uğraşan EB'yi de bulursun Gürkan Acı.
5: Ama o adaylık sürecinden sonra.
4: Hayır. Zuhal şey. Para bulu şeye gidiyor.
1: Zuhal'inki sonra.
4: Tamam. Ama diyor ya para bulu. O kişiyi de bulu. Çünkü bütün her yeri onunla giderdi. Beni içeriye sokmazlardı diyor.
1: Cemciğim bu sorularını sakla.
4: Tamam.
1: Bu şeyi yapsın sunumu üstüne
4: tamam.
1: Konuş.
4: Hayır devam edeceğiz.
1: Hayır konuş. Niye biliyor musun? Orada bazı şeyler de buldu. Birbiriyle çelişen yerler de buldu.
4: Tamam.
1: Onları da bir anlatsın.
4: Şeyi atalım. Anlatayım mı burada Muhittin Böceğin dediği şey de bence önemli olan.
1: Hangisi?
4: Muhittin Böceğin ifadesini anlat. Yorumlayayım ya.
1: Yorumla.
4: Tamam. Muhittin Böcek'le ilgili bak. Şimdi Muhittin Böcek 2024 yılı Ocak ayı içerisinde henüz Büyükşehir Belediye Başkanı açıklanmadan önce Özgür Özel'in başkan adayı olarak ilan eden diğer mevcut belediye başkanlarına ve herkese, şahsıma yönelik değil diyor, herkese seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir. Bu konularda yardımcı olun diyor. Gökhan Böcek de kendisiyle de görüşüyor. Parti genel merkezi bir takım maddi manevi taleplerde bulunabilir. Bunları diyor yerine getir dedi diyor. Şimdi burada DEM Parti'nin adaylığı hani o konuda DEM Parti'de sıkıntı çıkarmış o dönemlerde Gökhan Böcek Muhittin Böcek hakkında. Dolayısıyla onunla ilgili de bazı iddialarda bulunuyor ama şunu doğruluyor. Ben diyor o tarihlerde diyor oğlum işte diyor Veli Ağababa'yla görüşmüş diyor. Ben de bu paraları yani para işini yerine getir ver dedim diyor. Peki bu parayı kimden aldı? Esas mesele bence çünkü 1 milyon euro korkunç bir para. 50 milyon 55 milyon para yapıyor.
1: Cem ama o tartışmanın bir başka boyutu. Hayır, parayı şey kimden aldığı boyutu ayrı.
4: Ama yok
1: paranın
4: ifade, şu ifadede 15 söyleyeyim.
2: Lira topladım.
4: Bak ya. Diyor ki bak şimdi 1 milyon euro ifadede diyor ki Muhittin Böcek. Yusuf Yadoğlu ve Ali Yılmaz isimli iş adamlarından ve yine parti meclisi üyelerinden bu konuda destek alınmış olabilir. Zaten Antalya iddianamesinde en çok adı geçen Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden bağlantılı olarak Antalya'ya gidildi ya. Yusuf Yadoğlu, Aziz İhsan Aktaş'ın eski ortağı ve Ali Yılmaz ve bir de 3-4 tane de büyük kuyumcu ve döviz bürosu sahipleri var. Dolayısıyla o paralardan da o kişiler de eğer bu para toplandı ve götürüldüyse

0: bir hukukçu, o da önemli bir, ama adını vermedi. İkisi de bunun suç olmadığını ama gayri ahlaki iş olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Mehmet Demir'i söylüyorum. Sen de
1: hangisi suç değil? Onu bir söylesin.
0: Bak anlatıyorum sana. Bak diyor ki adaylık için, bak ben kendi yorumumu da söyleyeceğim. Adaylık için para vermesi, bunlar işte seçilmiş bilmem ne olduğu için memur olup rüşvet kapsamına girmediğini söyledi Mehmet Demir. Böyle değerlendirilmelidir ama ahlaksız bir iş olarak değerlendirilir dedi. Diğer hukukçu da. Ama bana göre seçilen kişi ve belediye başkanı, milletvekili kişi bence devlet memurudur.
1: Burada bir şey söyleyeceğim. Bir dakika.
0: Ben kendi görüşüm.
1: Cemcim bir dakika. Verdiği ama o kadar yanlış belediye bir şeyden giriyorsunuz ama. Ki. Yani Şaban Sevinç bile kalktı dedi ki. Ya kardeşim bence ben hukukçular ya. Beni aradı. Ya o zaman seçimlerin güvenliği nerede kalacak?
0: Ben sana
1: insanların aday olma hürriyeti nerede kalacak?
0: Bugün ben de...
1: Bu bir suç değil. O da suç değil.
0: Kim
1: o zaman
0: suç değil diyor.
1: Sen dedin.
0: Ben demiyorum. Bana göre suç. Ya bir titriyorsun ki. Bu iki tane hukukçu suç değil diyorum. Biri Mehmet Demir
1: öyle mi dedi?
0: Evet abi aç ne sor. Seni de dün akşam aç sor. Açıklayayım sana açıklama. Sana göre senin de yakın arkadaşın.
1: Benim
0: görüşlerine
1: arkadaşım
0: önem veriyorsun.
1: Canım, ben tanıyorum.
0: Ama zaman yani. Zaman okuyorsun buradan
1: yani
0: gönderdiklerini.
1: Arkadaşım falan diye konuları çarpıtma.
0: Ya,
1: arkadaşım falan
0: ya
1: değil.
0: Ya buradan çok
1: tanıyorum sadece yani.
0: Ya buradan mesaj gönderince sürekli okudun ya. Evet. Okuyorsun. Şimdi başka burada Ersan Hoca var. O da
1: yazıyorum tamam.
0: O da değerlendirir. Bana göre ben hukukçu değilim ama burada Ersan Hoca varken de hukuk yorumlamayayım. Milletvekili seçilmiş olsa memurdur. Aynı şekilde belediye başkanı da. Bir kişi seçilmek için bir yere para veriyorsa bence bu rüşvettir ya. Dün akşam dedirtmiyorsun ki bana. Sana da kızacağım şimdi yani. Suç ya, bence suç.
1: E o zaman ne karıştırıyorsun?
0: Ya Allah hukukçuların bir kısmı böyle diyor diyorum.
1: Hayır,
0: ya.
1: Hayır öyle bir konudan
0: giriyorsun. Ya ben başka bir şey mi? Ama ben başka bir yerde mi yaşıyorum ya? Ben başka bir şey mi söylüyorum? Sana hukukçuların dediğini diyorum dedim. Ama ben bana göre suç bu.
1: Hukukçu
0: ne demek yani? Ben seçileceğim şimdi dur. Seçileceğim. Peki, hocam, para veriyorum. Suç.
1: Hocam, peki ben ne cevap alacağımı tahmin edebiliyorum ama hocam.
0: Delirtiyorsun beni bazen Gürkan Açır ya.
2: Gürkan Açır söyleyeyim. Ben cevap verebilir miyim?
3: Ben sana canını dedim. Sessizce sizi takip ediyorum. Doğru görmüyorum. Tekrar söylüyorum. Yargısız infaz yapıyorsunuz. Olmuştur etmiştir diyorsunuz. Bunlar sadece beyanlar. Bu beyanların ne derece geçerli olduğu, usule uygun alındığı, alınmadığı, bunların hepsi konuşulacak. Biz mahkeme değiliz.
1: Tamam.
3: Savcı değiliz. Hocam. İddianame yazamayız.
2: Olmuştur diye konuşan kimse yok hocam burada. Yalnız
3: ya
2: siz
3: bence yargısız infaz yapıyorsunuz.
2: Dile getirildiğini olmaz, anlamıyorsunuz.
3: Olmaz
2: bence.
3: Kardeşim. Bunlar olmaz.
1: Kime yapıyoruz mesela?
3: Olamaz,
2: yargısız infaz
3: işler,
2: içeren bir cümle söyler
3: bizim
2: misiniz?
3: İşimiz burada savcı yerine geçip iddianame yazmak değil. O onu söyledi, bu bunu söyledi. O onu verdi, bu bunu verdi. Kardeşim bunların ispatı nerede ya? O onu verdi, bu bunu verdi diye. Bu verdi mi oldu yani? Ne oldu yani? Verdim, ben de verdim. Arka tarafta sana 5 milyon dolar verdim. Nasıl bir şey? Herkes herkese söyler. Adam ne altında? Bütün malına el koyulmuş. Tutuklu. Oradan oraya geziyor. Hakkında açılmış bilmem ne kadar dava var. Bakalım bu ceza muhakemesi kanunu 147-148. Maddelerine göre ne kadar geçerli olacak olmayacak. Ben hepsini göreceğiz. Ama biz tamam. Ne yapıyoruz? Kurduk burada mahkemeyi. Yargılıyoruz, infaz ediyoruz. 1 milyon euro kaç eder, o ne eder, bu ne eder. Olmuş, etmiş, verilmiş. Vay vay vay vay. Yani şimdi bunlar bence doğru değil. Yargısız infaz. Tekrar söylüyorum. Yani
0: peki suç mu hocam değil. Para vermesi?
3: Hayır değil.
0: Hukuken.
3: Değil.
0: Baba bana kızıyordun Gürkan Acır.
3: Peki hocam. Etik olarak değerlendirebilirsiniz.
2: Ersan Şen'in suça bakışı biliyorsun ceketin
3: benim
2: cebine
3: koyarken.
2: Benim
3: suça bakışım tabii bir ceza profesörü olarak hani bunun değer yargısını verebilmek kapasitesi varsa versin. Yani Ferhat Murat eğer şimdi, benim hakkımda ki binlerce yazmışım çizmişim kitaplar yani eğer diyebiliyorsa ki Ersan Şen'in bakış açısı suça farklıdır.
0: Hocam izah
3: ben
0: daha
3: bir şey demiyorum.
2: Ersan Şen'in
3: şey
2: suça... Bir dakika. Cevap hakkında
3: ne
2: oldu.
3: Ne diyeyim ben ya?
2: Ersan
3: ya.
2: Şen'in suça bakış açısı farklı demedim. Daha önce defalarca tecrübe ettiğimiz...
3: Ben kanunla kitaba göre söylüyorum.
2: Rüşvet konusuyla ya, ilgili konuyu bu? Bir ceketin yani cebine çünkü, eliyle koyarken görmesi rüşvettir. Tarifinizde olduğu
3: rüşvet
2: için
3: rüşvet suçunu tanımlayan 252. maddeye baktığınızda kamu görevlisler bir işin görülmesi, gördürülmesi sırasında olur. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel
0: hocam?
3: Başkanı
0: bu olay nedir? Yani bir yaptırımı var mı? Bunun bir şeyi var mı?
3: Hayır,
0: öyle hakikaten soruyorum.
3: Hayır. Cumhuriyet... Sadece eğer o paranın kaynağında sorun varsa kaynağı... Bu tamamen bakın siyaseten hesaplaşma şu anda. Bunun Muhittin Böcek'le bununla ilgisi yok. Mesela artık tamamen bir kavga ortamında silahlar
0: peki,
3: çekilmiş
0: ben
3: durumda.
0: Öğrenmek için soruyorum. Ben şimdi seçilmek için...
3: Bunun ne kadar faydası ben, olur olmaz
0: hocam,
3: ben bilmem kime.
0: Öğrenmek için
2: soruyorum.
3: Suç mu değil mi diye soruyorsanız suç değil. Kardeşim.
0: Hayır. Birine 1 milyon yani dolar verildiği yani. Zaman şeyse mesela seçilmek için bu nedir?
1: Paranın kaynağı temizse.
3: Yok etiktir istifa eder. İspatlanırsa o daha o partinin başında duramaz.
1: Niye duramaz? Madem suç değil.
2: Ama suç değil.

0: Ahlaksız. Suç değil yani.
1: Ahlaksızlık
0: ya,
1: tabii.
0: Olur mu canım? Ahlaksızlık. Ben dururum.
1: O partideki ha, o şeye işte. O siyasete oy veren varsa o da ahlaksız.
2: Ahlaksızlık konusu eğer söz konusu olduğunda yapanın, da.
1: Yaptığını bile isteye sen orada görüyorsan o ahlaksızlığa ses çıkarmıyorsan sen orada partinin adayını ilan edebilmek için cebine para indiriyor oraya buraya indiragandı yapıyor. Sen de bunu görüp eğer ispatlanmışsa diyorum ben sen buna sessiz seyirci kalıyorsan sen de aynı ahlaksızlığın içindesin. Olur tabii ki yaptırım olur olmaz mı ya? Hocam, bu toplum şey mi yani Türk toplumu dedin Türk milleti dediğin hepten bu şey suçlu değil de ayrı ahlakına etiğine bakmayacak
0: mı? Tam tersine dönüyoruz şimdi.
1: Hiçbir şey dönmüyor.
0: Şunu söylüyorum ben.
1: Ben bu suç değil diyorum ama ahlaki açıdan doğru değil. Yapılmışsa siyasi etik bakımından doğru değil. Çıkarsınlar siyasi etik kanunu gereğini yapsınlar. Çıkarmayana söyleyin. Niye çıkarmadığını bana sormayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi orada.
2: Ersan Şen bizim de aynı cümleleri kurdu. Demek ki şu anda yargısız infaz yaptı. Biz
1: hayır, ben yapılmışsa, bak, diyorum, edilmişse, isim almıyorum. İddialar dahilinde hangi böyle siyasi ifadeler var diyoruz. Bunu aynısını söylüyorum.
2: Doğru. Beni ama biz şunu söylüyoruz.
1: Ama ben burada böcek Muhittin Böcek'in oğlunun olsunun bizim buyur verdiği ifadeyi verdi.
3: Peki hocam oğlu değil ama şimdi Muhittin Böcek bak öğrenmek için ciddi tartışalım. Gürkan Hacı da bu arada beni dinlesin sonra yanlış bir şey dedin diyor şey yapıyor. Gürkan beni dinlemiyor orada.
1: Ya mesela 1 milyon dolar. Mesela ben olsam Sayın Özgür Özel'e yani, şunu sorarım. Bak
0: başkalarıyla karıştırma. Bak,
3: hayır, ben, bak, ama demin demediğim şeyi bana bak, söyledin ya yani.
0: Kardeşim şunu, söyledin sen.
3: Kardeşim, suç dedim ya. Hukukçular böyle diyor dedim. Eğer sana da bunu söyledim. Orada beni hakikaten dinlemedin. Bak, çünkü ben dedim ki bak hocam bir şey soramıyorum. 1 milyon dolar birine seçilmek için vermek hukukta. Dün adını da vermeyecek. O ya, da önemli
2: Amerika'da
3: bir.
2: Amerika'da aday olmak. Böyle.
3: Ya abicim biz ya.
1: Aday olmak.
3: Müsaade et ya bak.
1: Aday olmak.
3: Suç ha. Suç,
1: aday
3: bak,
1: olmak için.
3: Bak biri evet, Mehmet Demir. Suç değil. Savcı bir de öbürü de gene önemli bir hukukçu. Bunlar da suç değil. Sen de aynısın diyorsun. Hakikaten böyle mi bu?
1: Ben bunu ama geçen hafta da söyledim zaten. Burada sordunuz. Dedim bu suç.
2: Televizyon programlarınız. Televizyon
3: yani. Program... Ahlaken nedir? Hukuk, ahlaken.
0: Ya ahlaka kalana kadar.
1: Ahlaken bunu yaptırmanın siyasi ya? Partinin genel başkanı. Bir onun delegeleri yazıyor. Var. Üyesi
0: memurun
1: var.
0: Memurun muhakeme kanununa göre milletvekilleri ve belediye başkanları kamu
1: olmaz
0: görevlisidir.
1: Olmaz kardeşim.
0: Bunlar arasındaki çıkar ilişkisinde alver yapılan para
1: kimle kim yapıyor? Kimle kim yapıyor? Kim kime rüşvet veriyor? Belediye başkanı parti genel başkanına mı veriyor? Olur mu ya? Suçta ve cezada şimdi kanuni prensip var. Olmaz.
2: Cumhuriyet Halk Partisi.
0: O zaman siz şunu diyorsunuz. Arkadaşlar toplayın parayı. Gelin.
1: Yapmayın.
0: Gelin.
1: Ben yapın gelin. Demiyorum.
0: İstediğiniz belediye, istediğiniz ilçeye.
1: Ben öyle demiyorum.
0: Ne diyorsunuz hocam?
1: Kardeşim bak ne öyle demiyorum. Benim dediğim şu. Bu fiil suç değil. Ama bu fiil siyaseten, ahlaken doğru değil. Bir parti belediye başkanı adayı göstermek için partisini alabilir. Yasa müsaade ediyorsa ama cebine ona buna indirip yapamaz. Öyle siyasi partide sen temsil demokraside kalamazsın.
3: Ya bu şuna benziyor hocam. Ben bunu hani bel altı şeylerde gibi. O da suç değil ama ortaya çıktığında istifanı veriyorsun. Normalde olması gereken burada eğer böyle bir şey çıktığında bu işin muhatabının istifa etmesidir. Tamam suç değilse.
1: Öyledir ya eder de zaten. Evet. Eder
2: ben
1: mi?
2: Başka bir şey
1: kabul eder etmiyor. Mi? Müsaade eder kabul mi? Etmiyor ama. Böyle parayı ben yani almadım diyor. Şöyle, böyle para yok diyor.
0: Bir saniye şöyle.
3: Ama Muhittin Böcek verdin diyor. Bak,
1: arkadaş eğer Özgür Özel veya Veli Ağbaba hani benim oturup siyaset konuşsak elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin vitriniyle ilgili durumuyla ilgili konuşur. Beyanda bulunurum. Diyor ki ben böyle bir parayı almadım. Aracılık etmedim. Vermedim etmedim. Zaten aldım dese orada durmaz. Duramaz. Nasıl duracak? Almadım diyor. Yok böyle bir şey diyor. Bunu diyor zorla söyletiyorlar diyor. Ettiğim pişmanlıkta
3: peki,
1: bulundu diyor.
3: Peki %100 ispatı size diyor. Göre şimdi %100 ispatı çıksa.
1: Muhittin Böcek'in bu andan itibaren herhangi bir şekilde kamu görevli olarak siyasetten bir hayatı kaldığına inanıyor musun? Bitti.
2: Tamam da son. Muhittin Böcek bu parayı son. Verdiğinde belediye başkanı.
1: Kendi canını kurtarmaya çalışıyor. Kurtarabilirse kurtaracak kardeşim. Kadar.
2: Ben bir şey bitmiş. Söyleyebilir miyim? Artık bu bitti, suçtu sonlanmış. Değildi meselesiyle ilgili. Bir...
0: Ben bu suçtur değil meselesinde şeyim yani.
1: Arkadaş bak tekrar açayım. Bak açar mısın? Rüşvet suçu 252.
0: Hocam.
1: Madde.
0: Hocam ya, rüşvet olmaz. Değil başka.
1: Ne olur? Başka bak siyasi partiler kanuna bakarsın. Ona bakarsın. Bu bir kara paraysa ona ayıklarsın. Ya partinin parasını cebine indirdiyse emniyet suistimal dersin. Siyasi parti de ama diyorsunuz ki bana şunu diyorsunuz. Ya hoca diyorsunuz birisi aday adaylığı veya adaylığı. Bunu resmi de yapabilirler. Kanuni. Bu öyle değil. Ondan bundan milletvekili olabilmesi için onun için bunun için para topladı. Bu ilk akla gelen ne? Rüşvet. Alma, verme neyse. Olur mu? Olmaz. İrtikap olur mu? Olmaz. Görevden kaynaklanan yetkinin kötüye kullanılması olur mu? Olmaz. Çünkü siyasi partiler bir kamu kurumu değil. Böyle bir işlemleri
4: şey
1: yok onların.
4: Hocam, 252'ye 1, 252'ye 2 o mu? 6.352'ye 87 Mehmet Demir onu göndermişti dün.
1: Bu olmaz ama başka bir şey varsa elbette bakalım. Şimdi, yani ben illa her şeyi biliyorum, doğru biliyorum diye de iddia edebilirim. Olabilir yani.
5: Döviz bürosundan paralar şey oldu, bu kara para iddiasıyla uyuşuyor.
1: Yani ve şey olursa olur. Parayı nereden topla? Ona çöktüm, buna çöktüm.
0: Ben başka bir yerinden bakacağım. Adamın arsası var. Babadan, dededen kalmış arsa. Sattı o arsayı. Helal para. Bir temiz şey para. Getirdi. Verdi abi parti yöneticisine.
1: Verir.
0: Bir şey yok.
1: Verir, bir şey yok yani.
0: Peki oraya
1: aday olamazsa gider parasını ister.
0: 5000 kişi.
1: Aday yani olursa da ister bak. Mesela şey, sebepsiz zenginleşme davası açabilir. Mesela şu anda eğer Muhittin Böcek 1 milyon euro vermişse parasının peşine düşsün. Kime verdiyse icra takibi yapsın. Çünkü o parayı alma hakkı
2: şimdi
1: yok.
2: Burada suçlu değildi. Sebepsiz zenginleşme. Bir şunu söyleyeyim. Ben en azından kendi adıma söyleyeyim bunu. Katıldığım hiçbir televizyon programında mahkeme kurmuyorum. Hep iddiaları konuşuyorum. Üzerine bir ifade kullanıp bu yapmıştır, bu hırsızdır demiyorum. İki, televizyon programlarının konusu sadece suç olan meseleler değildir. Siyasi ahlak meselesi tüm dünyada eğer etik dışı bir konu söz konusu olduğunda, bir iddia ortaya atıldığında siyasi analiz yapan isimler tarafından da yorumlanır. Bunun da bir altını çizeyim. Bu konuyla ilgili de şunu söylemek lazım. Yani geçen programda da bahsetmiştim. Cumhuriyet Halk Partisi çok para vereni eğer aday gösteriyorsa, bakın evet, yine altını çiziyorum. Eğer aday gösteriyorsa, bir, o aday olanlar seçimi kazandıktan sonra o yatırdığı paraların geri kazanımını hangi yolla sağlayacak, bu birincisi. İki, aslında Cumhuriyet Halk Partisi bir nevi şu mesajı da veriyor. Diyor ki, bana istediğim parayı getirin. Paraya ihtiyacım olduğumda bana para temini sağlayın. Parayı bak, da nasıl kazanırsanız kazanın. Ferhat, mesajını veriyorsun.
0: Ferhat'cığım bir dakika hocam, müsaade buyurun. Ferhat, sevgili mi Ferhat? Şimdi bak, ya iyice yani kafamız böyle oksitlenmesin. Özür dilerim, sana söylemiyorum. Şundan, ya Antalya siyasetinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı isteyen, bunun için liyakatli olduğunu düşünen kaç bin yurttaşımız vardır? Kaç bin siyasetçi oraya vardır? Arkadaş, şimdi onların her birinin hakkını sen gasp edeceksin. Parayı bastıracaksın. Ben yapabilirim. Evet. Yasada boşluk var. Şimdi, ya böyle şey olur mu ya? Böceği. O zaman liyakat nerede kalacak? Gürkan Bey, o zaman partinin parti meclisi nerede? Siyaset nerede? Böyle şey olur mu
2: i̇şte
0: ya?
2: Bahsettiğim efendim, mesele tam da bu.
0: Türk Ceza Kanunu'nda yeri yokmuş. Verelim.
2: Liyakati tarifeye bağlarsanız.
0: Şey, hangi, biz neyi dayatıyoruz ya? Kimi neyi teklif ediyoruz?
2: Liyakati tarifeye.
0: O zaman parası çok olacak. Gelecek Fenerbahçe kulübünü alacak. Beşiktaş alacak. Galatasaray alacak. Veya gelecek bir başka derneğin yönetimini alacak. Partileri ele geçirecek. Ya bunun sonu
4: İyi
0: mu gelir
4: Parti
0: ya?
4: 2023 bak, yılında bazı milletvekilleri hakkında mesela çok istifa, çok istifalar oldu. Bazı şeylerin paraj oldu söylendi.
1: Yani bir takip edeyim bakayım nereye gidiyor diye. Çünkü konuşulacak yerler bana göre bunlar. Bunlarla ilgili konuşmak istiyorum.
0: Buyurun. Buyurun
2: ben hocam, şu lafımı bitireyim isterseniz, ondan sonra buyurun, devam etsin Ersan Şen. Şimdi liyakati tarifeye bağladığınız zaman ne olur? Vatandaşa hizmet etmek yerine o parayı geri kazanmaya çalışan belediye başkanlarıyla karşı karşıya kalırız. Ve biz hala bakın Antalya'da yaşayan vatandaşlarımız, yurttaşlarımız, milletimiz şu anda belki de eğer Muhittin Böcek o parayı verdiyse ve daha fazla para temini sağladıysa o parayı onlar ödüyor. Aydın'da, işte Elazığ'da, herhangi bir yerde seçimi kazanmış CHP'li belediye başkanlarının adaylık için genel merkeze bir ücret ödemesi söz konusu olduysa, siyasi rüşvet deyin, normal rüşvet deyin, fark etmez. Bu rüşveti verdiyse bunun parasını kim ödüyor? Ben ödüyorum, sen ödüyorsun, Ersan Şen ödüyor. Ve bunun da netice itibariyle kamusal bir hizmet sağlayan, siyasi partiler üzerinden seçilerek kamusal bir hizmet sağlıyorsunuz. Bunun belirlenmesinde faktör eğer para verilip verilmemesi ise bunun rüşvete girip girmediği tabii ki hukukçuların daha buyurun, doğru bilebileceği peki, bir iş ama
0: buyurun hocam,
2: en azından bu tespit edildiğinde taş üstünde şey, siyaseten hocam, taş buyurun, kalmaması gerekir.
1: Şimdi ben şunu söyleyeceğim tekrar, bir şey olmuştur olmamıştır söylenmiştir, bizim bu konuda kesin kanaat bildirebilmemiz için ispatlanması lazım. Hukuk devletlerinde bunun yolu, bak, ilkesel değil, hukuk devletlerinde bunun yolu ancak yargılamalardan ve mahkemelerden geçer. Onun dışında elbette iddia diyelim. Şimdi Ferhat Murat kardeşimin söylediği eğer Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki yok öyle bir şey diyor. Bunu yok dedikten sonra bundan sonrasını konuşamazsın. Artık senin o eğer kısmında, eğer almışsa, eğer vermişse kısmını senin hukuk devletinde eğer suçsa, burayı biraz önce onu tartıştık.
2: Peki Özgür Özel niye Akın Gürlüğün tapularını kullanıyor? Yok dedi. Kardeşim, tekrar eğer bile demedi. Yok dedi. Paranın, niye konuşuyoruz?
1: Bu paranın, bak bu paranın toplanma şeklinde sorun varsa.
0: Yok farz edin.
1: Varsa. Yok olabilir.
0: Tam yok farz edin.
1: Rüşvetten elde etmişsin. İtikaptan elde etmişsin.
0: Hocam gitti. O Korkut'un yaylasındaki arsasını sattı
1: bu
0: geldi.
1: Bu suç değil. Tamam. Bu suç değil. Yazar mısın oraya? Buraya yaz. Suç değil kardeşim. Unutun bunu. Böyle bir suç yok. Tamam. Suçta ve cezada kanunluk prensibi gereğince bir fiilin suç olabilmez ki işlendiği tarihte kanun koyucu tarafından onun suç olarak tanımlanması ve karşılığında da cezasının gösterilmesi lazım. Bu bizim hukuk devletlerinde yaşayan insanların en yüce ve yüksek güvenliğidir. Böylece kamu otoritesinin keyfi hareketlerine karşı korunursun. Kıyasa karşı korunursun. Kıyasa varan genişletici yorum yapılmasını engellersin. Örneğin uyuşturucu, uyarıcı, madde ticareti veya bunu kullanmak suç. Ama alkol almak, alkol kullanmak suç değil. Sen şimdi hocam, uyuşturucuyu, uyarıcı maddeyi hocam, suç saydığın için kıyas yapıp alkolden dolayı insanları kullandığı içti diye suçlayamazsın.
0: Hocam bir izleyicimiz size yazmış. Diyor ki Ersan Hoca söyler mi? Baro seçimlerine delege başına kaç TL vermeliyim ben? Bak orada kardeşim, da olur mu?
1: Bak kardeşim tekrar söyle.
0: Orada da olur mu?
1: Bak tekrar kardeşim.
0: Olur mu hocam?
1: Elma ile armudu karıştırma.
0: Hayır, niye armut olsun
1: kim
0: hocam?
1: Kim nereye ne vermek istiyorsa benim umurumda değil. O beni ilgilendirmez.
0: Baro seçiminde de olur
1: biz
0: mu?
1: Biz şimdi bu konuyu
0: konuşuyoruz. Hayır, baro seçiminde de olur
1: bak
0: mu?
1: Kardeşim eğer kamu kurumluysa, rüşvet alınmış verilmişse olursa olmaz.
2: Peki.
1: 252. madde açık. Şuradan... O izleyicimiz açsın. Açık kaynakta, internette 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 252. maddesini okusun. Herkes anlayabilir. Okuma yazmanın olması yeterli.
2: Peki, anlayabilmek teknik bir soru soralım.
1: Daha ben ne diyeyim kardeşim?
4: Benim önümde açık.
1: Niye inadına böyle hareket
2: ediyorsunuz
1: ya?
2: Bir dakika.
1: Allah, İzleyicinin o söylediğine ben de cevap veririm. Aç kardeşim, kusura bakma, tembellik yapma. Oku metni. Eğer o okuduğun metinden bu konuştuğumuz konuda bir suç çıkarıyorsan buyur. Ben senin savcın veya hakimin değilim ki.
2: Peki, o verilen,
1: değerlendirmeyi sen yapacaksın.
2: Verilen paradan parti meclisi üyeleri etkileniyorsa şimdi bak, yani o irade etkileniyorsa
1: bak, Antalya'da, ne olacak? Antalya'da
0: buyurun.
1: Muhittin Böcek'in aday gösterip göstermemesi Antalya seçimini ve belediye seçimlerini büyük şehirlerde AK Parti'nin kaybetme sebebi ekonomi kardeşim. Sıkıntı vardı.
2: O ayrı.
1: Sıkıntı vardı. Sen oraya buraya hiç yaslanma. Geç. Bak biraz önce söyledim, dedim ki zamanı değil. Sonar anketini konuşacağız.
0: Konuşalım.
1: AK Parti. Ama ekonomiyi de konuşalım. Bak anket yapmış. Tabii demiş ki kardeşim memnuniyetsizlik %60'lar.
4: Hocam şu yasa dışı bahis oynayanlara bir ceza var. Ben dün bir haber yaptım.
1: Bunu konuşalım.
4: Hayır, dün 1 milyona yakın görüntüleme şey oldu. Ya her binlerce soru var.
1: Ben de bugün yazı
4: bana.
1: Yazdım hatta.
4: Evet, evet. Okudum onu, okudum. Ya, ya o 100 bin lirayla 400 bin 3 milyon kişiye ceza öyle. Gider mi? Öyleymiş. Yok.
1: Bilmiyorum.
4: Benim haberim de öyle yani.
2: Geçen programda konuştuk. Herkes mesaj atmış. Var.
1: Valilik veya kaymakamlık.
4: Hocam burada ben şimdi konuyu dağıtmadan şunu söyleyeyim. Şimdi bu 252. maddeyi ben okudum. Yani burada doğruyu söylemek. Yani senin dediğin gibi suç kapsamına girmiyor burada.
1: Başka bir madde varsa diye de temkinliyim.
4: Hayır bak okuyayım şu hocam bak. Okuyayım bak. Şey okuyayım. Yani çok kısa okuyayım bak. İzleyicilerimiz de bilsin. Herkes okumak zorunda da değil. Hani sen diyorsun ya okusun diye. Herkes okumak zorunda değil. Bak 252. madde 1. madde diyor ki görevinin ifası ile ilgili bir iş yapması veya yapmaması için doğrudan veya aracılar vasıtasıyla bir kamu görevlisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kişi 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Görevin ifası ile ilgili bir iş yapması veya yapmaması için doğrudan veya aracılar vasıtasıyla kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat sağlayan kamu görevlisi 1. fırkada belirtilen ceza ile cezalandırılır.
1: Tam iki rüşvet verme, ikincisi rüşvet alma suçu.
4: Yani burada TCK göre senin dediğin gibi rüşvete girmiyor, girmiyor. Bu.
2: Bu bağış mı peki?
1: Bağış da değil. Bu tamamen
2: bağışın üst limiti yok mu siyasi partilerde?
4: Bak şöyle diyen var hocam.
1: Şimdi şahıs açısından bakarsak.
4: Bir şey sorayım hocam, bir cevapla. Şöyle bak.
1: Dün kara bana, para olmaz bak, bu.
4: Senin gibi gene önemli bir hukukçu da diyor ki bu eğer o kişilerden topladıysa kara para aklamaya girer.
1: Yok. Şöyle olur. Bak kara bilmez para mi? Bak kara para aklama olabilmesi için öncül suç lazım. Yani bir gelir edilen bir mal olur. Varlığının kaynağının suçtan kaynaklanması lazım. Yani 282. maddenin 1. fıkrası var. Türk Ceza Kanunu'nda alt sınırı 6 ay ve üstü hapis cezasını gerektiren suçtan elde edilmesi lazım. Şimdi diyelim ki aramızda topladık, dedik ki arkadaşlar biz bunu belediye başkanı adayı edeceğiz. Hepimizin meşru kazancı. Verdik götürdük. Şimdi bu bir kara para değil. Götürülen parada bir sorun yok. Alan memnun, veren memnun. Kimsenin kafasında silah
4: var. Belediye meclis üyeleri de vermişti diyor.
2: Antalya iddianamesi var ama bir tarafta da.
1: Tekrar söylüyorum.
2: Yusuf Yadoğlu var.
0: Ya, tekrar söylüyorum. Şey arkadaşlar. Ben biliyorum artık. Kurultay'da aynı şekilde, kongrelerde aynı şekilde.
1: Bak bahsettiğiniz iddianamedeki hatırladığım şu. Şahıs diyor ki ben hak ediş paramı alabilmek için diyor. Ben şu ihalede şunu yapabilmek için diyor. Bana bunu dayattılar diyor. Ben mecbur kaldım diyor. Öbür türlü şu borcumu ödeyemeyecektim, şirketim zorda kalacaktı. Bunlar bambaşka şeyler. Bu konuştuğumuz, evet, kamu görevlisinin bahsettiğin irtikapı, rüşveti hangisi olursa onlara sen sokabilirsin. Muhittin ama bizim bugün burada konuştuğumuz konu onunla alakası.
4: Yusuf Yadoğlu Ali Yılmaz bir de belediye meclis üyelerinden de toplandı diyor.
1: Bak başka bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi mesela benim aklıma Antalya deyince Serik Belediyesi geldi. Ya Serik Belediyesi'nde neydi ismi? Doktor Kadir Kumbul. Ben Sayın Özgür Özel'e şunu sormak istiyorum. Ya Kadir Kumbul Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye niye geçti arkadaş? Niye açıklama yapmıyorsunuz ya? Sebep ne ya? Geç demek yeterli ki tam transfere karşıyız ona buna. Ya bu teşkilatlara hakimiyetsizlik nedir kardeşim ya? Ya otobüsün üzerinden bir inin kardeşim ya. Aşağıda ne olup bitiyor bir görün ya. Allah vergisi göz hizası iletişim var ya. Ya sen ne yapıyorsun? En son duyuyorsun ya. Ya şeyi Aydın'ı en son duydum. Burada telefonla çıkmıyor. Orada o oluyor. Kardeşim toplanmışsınız 3-4 kişi etrafınızda. Otobüsün üzerinden 1 saat 1,5 saat. Ya Sayın Cumhurbaşkanı ya Sayın Adalet Bakanı'na veriyorsun veriştiriyorsun. Ama o bak teşkilatta sorun var. Bak bir şey söyleyeyim size. Diğerleri için aynısını söylemiyorum. Bekir Kumbul önemliydi. Burcu Köksal ondan çok daha önemli. Kaybı çok ağır. Şu söyleniyor. Bu AK Parti eksi yazar. Yazmaz kardeşim. Siz Sayın Erdoğan'ı tanımıyorsunuz. Hala bazı AK Partililer diyor ki ya burası cazibe merkezi. Hiç onunla konunun ilgisi yok. Ne cazibe merkezi? Onunla hiç ilgisi yok konu. Çok bambaşka bir yerdesiniz.
2: Neyle ilgisi?
1: Takip edemiyorsunuz siz. Anlamıyorsunuz. O kurulan oyunu, bakılan siyaseti görmüyorsunuz. Uzaksın. Sen hala şunu diyorsan ya bu bir daha aday olsun seçilemez. Ha bir daha aday yapacak mı Sayın Erdoğan onu? Afyon'dan gelin iddiaya girelim burada. Aydın'dan Özlem Kerkoğlu'nu ve Burcu Köksal aday mı yapacak Afyon Karahisar'dan?
0: Yapmayacak.
1: Yapmayacak kardeşim. Neden? O onun %5, %10 oylarını alıyor şu anda. Onların kemik oyları var. Şu anda ihaleler var, imarlar var, onlar var, bunlar var. Belediye demek ne demek? Belediye demek halkla demek. Birliktesin. Aldı o. Fakat ben ona yanıyorum şu anda. Yani Cumhuriyet şu anda bak bütün bu olup bitenlerdeki en büyük acı Cumhuriyet Halk Partisi seçmen tabanında Burcu Köksal'dır kardeşim. Kimseye anlatamazsın mı? Burcu Köksal bitti bak o ayrı bir konu. Onun siyaseten durumu vaziyeti belli. O ayrı bir konu. O tercihini yaptı. Şununla bununla beni hiç ilgilendirmez. Türkiye'de zaten üç türlü demokrasi oldu kardeşim. Bir temsili demokrasi adı yok. Sandık demokrasi vardı. Şimdi bir de transfer demokrasi çıkardılar. Maşallah yani tamam. Halkın bir dediği olacaktır. Onu o bilir eder. Ama kim kazandı kim kaybetti diyorsanız Burcu Köksal meselesinde kazanan AK Parti kaybeden Cumhuriyet Halk Partisi. Net bu. Görüyorum ben. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı seçim dönemine gittiğinde üçüncü oğlu kuruyor. Belli onu görüyorsun. Peki, bağıra hocam, bağıra geliyor.
0: Peki. Hocam bir hukukçu izleyicimiz şunu göndermiş. Siyasi partiler kanunun 112. maddesi.
1: Ha, ona bakalım.
0: İşte. Ön seçimleriyle siyasi partiler kongrelerinin seçimleri ve kararları için yapılan oylamalarla her kademedeki her çeşit parti görevleri ve yedeklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar bir yılda 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
2: Bununla parti meclisi oluyor.
0: Bir dakika müsaade buyurun. Şöyle diyor. Siyasi partiler kanunun 112. maddesi bunu etkiler çünkü parti meclisinde oylama yapılıyor. Belediye başkanı belirlenir.
2: Hocam o değil zaten onu
0: para verilerek değil. Seçim etkilendiğinden bu madde uygulanır.
1: Bu kardeşim ben size anlattım ya. Dinlediniz dinlemediniz. Bir seçimin önü vardır bir anı vardır. Bu yapılan seçim anı sandık meselesidir o bahsettiğim.
2: CHP tüzüğünde adaylar nasıl belirlenir şey, Gürkan
1: ya
2: Hocam?
1: Olmaz kardeşim. Olmaz.
2: Parti meclisindeki olmaz. 60 bak, üyenin kardeşim, 31'inin en az bir fazlasını salt çoğunluğu almak zorundasındır.
1: Haksız oy temini meselesi seçim kanunu ile siyasi partiler kanunu ne olursunuz ayırın. Ben size bir şey ikna etmeye çalışmıyorum. Ben bunu size geçen yayınlarda söyledim.
2: Yani siyasi partiler kanununun 112. maddesi
1: oylamaya hile karıştırma. Yine seçim kanununun 164. hile karıştırma. Siyasi partiler kanununun seçim kanunu 152. maddesi haksız oy teminidir. Bunun 2820 sayılı kanunda karşılığı yoktur. Düzenlememiştir. Bunu kanun koyucu bilerek düzenlememiştir. Unutmamıştır. Bunu yapar bazen. Siyasi partiler de bu işe girmemiştir. Yoksa bir kanun koyucunun seçim kanununa koyabileceği çok kolay haksız oy temini hükmünü siyasi partiler kanununa koymaması ne anlama gelebilir?
4: O zaman bunların bir daha mı yeniden yazılması lazım bu suçların?
1: Tabii yazılması, aynen ÖSYM kanunundaki sınava söyleyin, kopya karıştırmak, MİT kanununda MİT'in faaliyetlerini açığa çıkarma suçlarının olmadığı gibi koymazlar. Niye koymamışlar ben bilmiyorum. Öyle koymamışlar. Mesela siz biliyor musunuz Türk Ceza Kanunu'nda darbe meselesinde eline silah almadan, kapıya dayanmadan suç değil. Bu tartışma 2004 yılındaki meclis oturumlarında olmuştur mu, gizleniyor. Onu özellikle koymamışlardır. Niye koymamışlar? Bana sormayın, gidin sorun oraya. Ben ne bileyim.
4: Neyi, ha neyi diyorsun orada?
1: Şu hükümete darbeyi, hükümete darbede mutlaka cebir şiddet aranmıştır. Niye cebir şiddet aşamasına gelen fiillerde sen gereğini koymadın? Niye FETÖ meselesinde illa silahlanmayı aradın? Zorlandılar. O zaman dedi koyun bunu, niye koymuyorsunuz?
4: Ha, o zaman koymaması şey.
1: Koymadın Almanya'dan, sen. Çınçayamadın, mesela, müdahale edemedin. Hocam, ta senin kapına 15 Temmuz'a dayanmak.
4: Almanya'da bir örnek vereyim. Pardon Hasan Basri. Almanya'da 2017-18 hatırlarsın hocam. Eski bir kralın soyundan gelen bir adam. Silah bile yok. Müteşebbis aşamasındayken hatırla. Yüzlerce kişi tutuklandı. Darbe yapmaya teşebbüsten hocam. Hepsi de ağırlaştırılmış müebbet aldılar. Bir takip ettin değil mi onu? Evet. Almanya'dakinde. Ağır, bak silah yok, bir şey yok. Gürkan Hacı. Ama teşebbüsten ağırlaştırılmış. Yani seçilmiş meşru hükümeti devirmek, çalışmaktan ağırlaştırılmış müebbet aldılar. Ama bizde onun yasası yok diyordun sen. O da ilginç ama mesela bana.
1: Yok.
4: Şimdi.
1: Ettiğim pişmanlıkta zayıf kaldılar. Yapın dedik, şunu doğru dürüst çıkarın dedik. Niye çıkarmıyorsunuz dedik. Çünkü hepsi korkuyor. Sıra bize gelir diyor. Bizimle ilgili konuşur diyor. Onunla ilgili konuşur diyor. Yapamıyorlar. Getiremiyorlar. Ne yapabilirim ben? Getirmiyorsa getirmiyordur yani. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Ben de şunu soruyorum. Siyasi partiler kanununa siz kardeşim biraz önce söyledim. Haksız oy temini hükmünü seçim kanununun 298 sayılı seçim kanunu 152. maddesini niye koymuyorsunuz? Niye koymadınız? Sebebi ne bunun? Şimdi sen zorlamayla onu oraya örtmeye çalışıyorsun. Örtebilirsin. Hukuku alıp kenara atarsın. Dersin ki böyle.
2: Bu zamana kadar adayla, adaylığı parayla satılması durumu söz konusu olmadı.
1: Vallahi bak bir şey söyleyeceğim. Yani
2: AK Partili,
1: ben söylüyorum. Millet,
2: AK Partili milletvekillerine seslenelim. Grup başkanına yeni tabii dönemde böyle tarife, bir yasayı çıkarsınlar. Tarife ile adaylığın suç olduğu, rüşvet olduğu, bunu tartışmayacağım.
4: Belki yapsınlar, belki yasaya yapsınlar. Net olarak eklenir. Bak şimdi, 2023'e giderken İYİ Parti'de ben söyleyeyim, çok istifa oldu seçimlerden sonra. Bazı adayların
2: birinci
4: parayla Antep'te, Urfa'da, başka illerde iddia edildi. Ne kadar doğru? Ben bunu İYİ Parti'den istifa eden de bazı isimlere de sordum. Bazıları bunun olduğunu, hani duyduklarını ve benzeri, o yüzden istifa ettiğini söylüyor.
5: Çok konuşuldu.
4: O zaman bunlarla ilgili tabii abi 2 milyon dolar.
1: Ya ben bir şey söyleyeyim bak şimdi ya belediyelerin bu hali olmasa siyaset olmaz ülkede ya, beni konuşturma ya. Sen belediyelere müdahale et kardeşim, yazıyoruz. Hani var mı bir ses, çıkıyor mu? Hadi müdahale edin belediyelere, ihalelere, imara. Beni konuşturmayın. Bütün her yer hep birbirlerinden görüyorlar. Ne bütün belediyelerdeki sıkıntı aynı. Siyasetin finansmanını yapıyorlar. Engelleyebilirsin. 5 dakikalık iş. Çok kolay senin için. Yapabiliyor musun?
2: Ya bu olay da doğru değil. Bak şimdi. Siyasetin finansmanını yapan vardı.
1: Ya,
2: ama
1: bilmiyorum
2: bir şey ortaya çıktıysa, özür dilerim. Bir şey ortaya çıktıysa, adam verdim diyorsa, alan aldım diyorsa, biz niye Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili böyle iddialar söz konusu olduğu için ya, Adalet ve Kalkınma Partisi ya, de bunu yapıyordur diye şu an niye potaya sokuyoruz?
5: Ben şey müsaade edin hocam, bir saniye.
2: Yahşihan Belediyesi'nde yolsuzluk çıktı, gereği yapıldı. İşte
5: sevgili Ferhat,
2: devlet hava meydanlarında yapıldı, gereği yapıldı. Ferhat, ama şimdi hocam, biz illa yanına onun eş koymak zorunda değiliz
5: istediği
2: yani.
5: İstediği kadar yasada boşluk olsun, istediği kadar yoruma açık olsun. Bu olay kabul edilebilir bir şey değildir.
2: Abi canım.
5: Kimse de bunu normalleştirmeye çalışmasın. Bu en basit tabiriyle ahlaksızlıktır. İnsanların seçme ve seçilme hakkını gasp etmektir. İnsanların ekmeğini çalmaktır. Rüşvete aracılık etmektir. Bir sonraki yapılacak yolsuzluklar için ona gerekçe bulmaktır. Kara parayı aklamaktır. Sayın sayabildiğiniz kadar. Öyle şey mi olur ya? Ne demek yani? Orada Antalya'da bir insan kalkacak, aday olmak isteyecek veya bir başkası isteyecek. Çorum'da, Amasya'da, İzmir'de
0: Siz diyeceksiniz ki bir dakika, bende para var, ben parayı veririm. E bir dakika, bu suç. Hayır, suç değil. Sen gittin istediğin yere şikayet et. Bunun sonu ne olacak? Öyle şey mi olur
2: bak,
0: ya?
2: Hocam,
0: kabul orada, edilir bak, mi ya? İlginç
2: bir
0: şey. Yasada boşluk varmış, bak, bilmem pardon, ne varmış şey artık. Bak. Ben ne bileyim
4: bak,
0: yani.
4: Bir şey söyleyeyim ama bak. Batı'da şöyle bir şey vardır ama. Bak,
0: ya, Batı'da hükümet düşüyor.
4: Düşer. Yani. Ay, bu, tabii ya, ki düşer.
0: Uçak biletinin, bak, şey uçak biletinin şeylerini aldı
4: bırak,
0: diye.
4: Onu bırak. Başka bir şey söyleyeceğim.
0: Millerini aldı, kullandı diye.
4: Bak.
0: İstifa etti ya.
4: İsveç'te bak. İsveç'te bak şöyle. Kamu malı. Tabii. Bak, Batı'da bir şey söyleyeyim. Batı hukukunda, Anglo-Sakson hukukunda kamu malı, yani görevini ifa edenler kamu adına hareket ettikleri için kamu adına her şey onlarındır. Hediye bile kabul edilirken mesela 2000 euronun üzerinde bir hediye alırsa, kabul ettiyse o da o adamın istifasına yeterli oluyor. O doğru. Ama benim diyeceğim şey şudur. Hani sen demin dedin ya, mesela bir adamın bir suç işlediği biliniyor ama delillendirilemiyor. Mesela O.J. Simpson olayı.
2: Ben örnek. Bir şey
4: hocam
2: miyim?
4: Bitireyim. Bak ama orada
2: bak. Yok,
4: hocam liberalizmde şöyle bir şey var. Bak Batı hukukunda senin de bildiğin bir şeydir bu. Eğer hukukta karşılığı yoksa o kişiyi bedeni ölü veya o kişiyi de toplum vicdanı devreye girip kişi onu yargılayacak. Mesela normalde toplumun da bak CHP'lilerin de şunu yapması lazım burada. AK Partililer yapar. Aynı şey AK Partili olduğunda CHP'lilerin de yapması lazım. Ya bu gördün ki bu adam diyelim ki para verdi. Hocam bitireyim. Diyelim ki para verdi. Ve bu ispatlandı. O zaman bu kişinin istifa etmesi, CHP'nin bu kişiyi ihraç etmesi, o kişinin de genel başkanlığı görevine konulan istifa etmesi lazım ama seçmenin de bunu istifa etmesi lazım.
0: Hayır, niye etsin? Madem suç değilse.
4: Hayır. Eğer hukukta karşılığı yoksa diyorum ya.
0: İşte tam niye
4: mesela etsin? Batı'da da ya adam eğer bir şeyin karşılığı yoksa adam istifa ettiriyorsun. Görev vermiyorsun.
5: Ben burada farklı düşünüyorum. İslam hukukunda anında içtihat geliştirilir. Yok mu kanunda?
4: Oğlum İslam hemen hukukuyla mı yönetiyorsun? Hukukla yönetiliyorsun. Ne yoksa? Şeyle,
5: tamam bak, Batı hukukuyla yani yönetelim, İslam hukukunu.
4: Zaten Batı hukukuyla yönetiliyoruz. Baba hukuk
5: İslam
4: öyle çalışmaz.
5: İslam hukukunu tukaka şundan bahsediyorum.
4: İslam hukuku diye bir şey yok ya.
2: Nasıl yok ya?
4: İslam hukuku hayır, nasıl bir... kanunlar öyle, kanunlar öyle değil abi.
5: Bir cümleyi kurmaya izin verir misiniz?
4: Ya namaz niyazdan bahsetmiyoruz abi.
2: Hayır, cümleyi ticarette de İslam hukukuna göre bir sürü
5: cümleyi kurmaya
2: esas
5: izin verirseniz. İslam hukuku dediğin hukuk kitaplarında koskoca bir külliyat. Ayrıca şundan bahsediyorum. Eğer yasada yoksa anında içtihat geliştirilir cümlesi İslam hukukuna bir örnekti. Hayır, bak, ben demiyorum İslam hukuku getirelim.
4: Dediğin şöyle doğru diyor.
5: Diyorum ki bir boşluk varsa içtihat kısa zamanda
4: ben
5: geliştirilir.
4: Ben şimdi bak. İslam
5: adalet
4: hukuku,
5: devleti
4: İslam
5: böyle olur.
4: İslam hukuku dediğin şudur abiciğim. İslam Türkiye'de dini nikah da var. Kılıyorsun. Ama şimdi Türkiye'de boşanma veya evlenme resmi kurallı oluyor. Şimdi ben bir hukuk anlaşması yaşadığı zaman İslam hukukuyla iş görmüyorum. Mahkemelere
5: ben
4: gidiyorum.
5: Ben İslam hukukuyla iş gör demedim ki. Demedik. Ben diyorum ki bir içtihat geliştirilmesi lazım.
2: Hukukunda tamam, anında içtihat geliştirilir diyor. Eksiklik ya, varsa
4: onu anlatmaya çalıştı. Ya tamam da abiciğim başka. Yok, İslam'ı Türkiye'de, duyunca zıplama ya, Türkiye'de, refleksi bu. Türkiye'de kanunlar var.
5: Bu refleksi biliyorum. İslam duyunca zıplama refleksi. Hayır biz Batıyız.
4: Abiciğim biz, Batı değil ya.
5: Biz
4: sen,
5: bugün Batıyız.
4: Ya kardeşim.
5: Yarın başka
4: ya,
5: bir şeyiz.
4: Şey
5: ondan önce başka bir
4: Türkiye'de
5: şeyiz.
4: Türkiye'de bak demin anlat. Türkiye'de
5: benim
4: kanun.
5: Benim damarım bu.
4: Ya Türkiye'de tabii ki İslam hukuku kanun var. Maddeler onunla. Türk Ceza Kanunu var. Anayasa onunla yapıyorsun.
5: Baş
4: tabii
5: üstüne.
4: Ki İslam. Ya biz şeriatla yani o ayrı bir keşke olsa olabilir. Ama onunla yönetilmiyoruz. O kural işlemiyor. O kendi arandaki bir şey. Ama sen şimdi mahkemeye gidince İslam'a göre demiyorsun ki. Anayasanın 5. maddesine göre diyorsun.
2: İslam'ın bazı tabii esasları modern hukukta da var. Mesela dini nikahlı eşin olarak bir sürece girdiğin zaman var, bunun bir karşılığı
5: hocam,
2: var.
5: Hocam ben iddiaların hızlı geliştirilmesi... Ya. Siz dediniz ya siyasi partiler kanuna koymuyorlar. Böyle bir şey yaşandığı an devlet refleksinin hızlıca içtihat geliştirmesi ve yasaya bunu koyması
2: verdiği
5: gerektiğini
2: koydu.
5: Söylüyorum ve İslam abi, hukuku bu böyle diyor.
4: O da bak şurada diyor. Her olaydan sonra değil. Baştan gir. Ben orada Ersan Hoca'ya katılıyorum. Eğer bununla ilgili arızalar varsa bir olay oldu.
0: İzleyicilerimiz
4: hemen...
0: çok fantastik şeyler yazıyorlar. Düşünün, bundan evet. Sonra sandığın başına parayla gidelim. Orada hani gelen kim açık arttırma oyun tutalım diyor.
4: Ben şunu
0: kim daha fazla ya, parayı verirse.
5: Muhtar seçimlerinde oluyor. 200 lira yatıyorsun.
0: Olacak ki.
4: Bak şimdi şunu söyleyeyim. Ersan Hoca da bir şeyin seçilmesi için para vermek bana göre suçtur. Ama bunun hukukta karşılığı olmaması onu eklersin. Ama şöyle değil. Bir arıza çıktı hukuka hemen bunu ekleyelim, içtihat geliştirelim olmaz. Baştan bunu anayasaya ilgili maddelere yazarsın. Ona göre olur.
5: Bu iddialar bugün iddiaları
4: değil ki. Nasıl olacak
5: bu iddialar bugün iddiaları değil ki. 2023'ü sen söyledin İyi Parti'de vardı diye. Bir sürü kişi konuştu bunu.
2: İşte o zaman daha diyor ki de... Hasan'ın söylemeye çalıştığı şey şu. İyi Parti ile ilgili o iddialar gündeme geldiğinde hemen yasama bununla ilgili bir madde bir kanun hazırlamış olsaydı belki bugün bu tartışmayı 2024'te görmezdik.
5: Ya transferlerle ilgili hala Güneş Motel konuşuyoruz.
3: Orada da gene evet,
5: bak. 50 yıl geçmiş bir içtihat yok bu transferlerin tamam, ama önüne geçen hiçbir şey yok.
3: Kimse yargılanmadı, adamlar bakan oldu. Bakan, adamlar ayrıldı bakan oldu ya. 2 yılda bakanlık yaptılar. Hiçbir cezada görmediler.
5: Tamam siyasi ahlaksızlık demiyor
3: bakan yaptı onları.
5: Tamam ahlak siyasi ahlaksızlık diyor muyuz demiyor muyuz?
3: Hocam, ya ben de onu söylüyorum. Normalde bak diyorum ki bu suçsa bunlar ceza almalı ama Bülent Ecevit Güneş Motel olayında 13-14 kişi Adalet Partisi'nden ayrıldı. CHP'ye geçti. Bakan oldular. Bir yaptırım olmadı bunun.
5: Tamam, ben de
3: ya
5: diyorum ki
3: 90'lı yıllarda ismini vermeyeceğim.
5: O olduktan sonra bir içtihat geliştirirsin. Meclis ya yasayı çıkarsın.
3: Onu şöyle yazarsın. O gün bugün orada Ersan Hoca haklı. Siyasi partiler kanunu oraya bunları daha net ifadelerle yazar. Suça hemen bunu mesela AK Parti CHP anlatsın. Koysun hüküme.
0: Peki. Hüküm olarak. Şimdi hocam bir konuşalım devam edelim. Bir dakika devam edelim. Tamam, hocayla hocam.
1: Şimdi benim
0: hocam kısa olsun.
1: Tabii kısa. Voller var. 4 cümle. Siyasi parti kanununa bence yine öneri geçen haftalarda yaptığım gibi parti harcama kısıtlaması gelmeli. Para harcama. Yani partinin para harcamalarına kısıtlama gelmeli. Fütursuz ve sınırsız para harcama yetkisi kaldırılmalı. O bir. İki, nereden buldun kanunu artık bu ülkeye gelmeli. Net söylüyorum size. Şöyle 20 karakter, 200 karakter şu kadar paraya gönderdin değil. Nereden buldun kanunu gelecek kardeşim artık. Herkes ona göre hesabını kitabını yapacak. Kimseye hafiyelik yapmayacaksın ama bir beyaz sayfa açılacak. Devri sabık yapmayacaksın. O andan itibaren artık herkes neyi nereden kazandı, nereye harcıyor bunun kaydını, kuyduğunu, hesabını, kitabını yapacak, verecek. 2 3 bence siyasetin finansmanının olduğunun karinesi ihaleler üzerinden çok kolay takip edilir, araştırılır. Yine bak kimseyi itham etmiyorum ama niye aynı şirketler ihaleleri alıyor? Bak bana bırak herhangi bir savcı da yapar bunu. Benim o kadar bir özellik arz ettiğim verdiğimden değil. O yılların deneyiminden söylüyor. Verin bana çok kolay siyasetin finansmanını belediyeler üzerinden yakalarsın. Çok basittir. Bakman yeterli. Böyle bir dünya yok. O ihale kanunun, kamu ihale kanunun. Bir defa baştan sona değilse bile. Geçen hafta söylediğim o 21 ve 22. maddeler rezalet. O zaman değişmesi lazım bir defa. Böyle bir ihale sistemi olamaz kardeşim. Sen bu ihale sistemiyle yürüdükçe her şeyin önünü açarsın. Kişiyi çünkü suça davet ediyorsun. Günaha davet ediyorsun.
3: İyi de hocam ihaleyi veremiyorsun.
1: Sen bunu rüşvet kanunda
3: hocam ihale de mi yazıyor?
1: Tasarruf denilen bir usul getiremezsin.
3: Hocam sana şurada katılıyorum.
1: Olmaz.
3: Bak. Ama maddede şöyle mi yazıyor?
1: İhalelerin önünü açamazsın.
3: Hocam bir şey soracağım.
0: Sadece ihaleyle olan
1: bir şey. Bu ülkenin bak ya. Söyleyeyim arkadaşlar.
3: Hocam bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? Tamam dediğin doğru ama ben şimdi ihaleyi verdim sana 5 milyon dolar. Ya bana onun karşılığında da alacağımı ver diye 100 bin dolar rüşvet istemem lazım.
1: Kardeşim
3: ya.
1: Suç bu. Bundan hepsi yanlış.
0: Ya, suç hocam, ya suç o makamı ya. Ele o geçirmek sistemi... için gidip partiye verdiğin para nasıl suç olmuyor
2: önemli
0: o zaman?
2: Bir şey işte.
1: Bak kardeşim. Bak,
0: yok adam ya. Niye kardeşim 1 milyon dolar götürüyor
1: tamam,
0: veriyor
1: suç diyor. Bak, niye veriyor? 1 milyonun kaynağı suçsa suç bak, zaten Gürkan onu sen rüşvetten oradan buldun.
2: Sorduğun sorudan ilerleyelim. 1 milyon euro deniyor ya. 1 milyon euro sadece şu anda
1: çıkar. Veya 10 milyon euro.
2: Bak şimdi ilginç.
1: Son cümle şunu söyleyip bitireyim.
2: Söyle hocam bak çok ilginç bir yerden gitmemiz lazım. Çok doğru bir yer söylüyorsun.
1: Bence kanıtlanmamış olan konular üzerinden kesin hakimiyet, kesin kanaat bildiren görüşler ortaya koymayalım. Benim söylediğim o. Kanıtlanmamış konular bunlar. Hocam, o onu dedi, bu bunu dedi.
0: Hocam bir saniye,
1: ama
0: bir dakika bir müsaade edin.
1: Bunun buna hocam, ilişkin algı da oluşturmayalım. Hocam, yapmayalım. Ben yapalım, parti konuşuyor muyum? Bak ağzından parti çıkıyor.
0: Hayır ne yapalım?
1: Konuşmayalım bence. Bence ama ben bu yayını idare eden ben değil miyim?
2: Ersan Hoca şunu söylemeye çalışıyor.
1: Ekonomiyi konuşalım. Siyaseti konuşalım. Burçuk yoksalı konuşalım. Gel ekonomiyi konuşalım. Gel paranın alım gücünü konuşalım. Gel vatandaşın derdini konuşalım. Bunları konuşalım. Gel seçimleri konuşalım. Gel muhalefetin adayının kim olacağını konuşalım. Bunları konuşalım.
0: Hocam.
1: Bizim işimiz milletin magazinini konuşmak değil ki ya.
0: Hocam.
1: Bana ne yapmış da kimle birlikte olmuş ya.
0: Hocam.
1: O kadını ona ayarlamışlar.
0: Hocam.
1: Canı cehenneme ya. Yaptı
0: hocam,
1: yapmadı. Bana
0: müsaade
1: ne
0: edin,
1: ya.
0: Müsaade.
1: Onu bitti ailesine mi? Karısına veya da sekildiği yere hesabını
0: hocam,
1: versin.
0: Hocam biz kadın kız özel hayat konuşmuyoruz bir kere. Bunu bir bilin. İkinci bir husus. Bu sizin bahsettiğiniz konular savcılığın soruşturma konuları. Mahkemeye yansımış konular ve insanlar tutuklanıyor. Türkiye'de siyasetin ana konusu bu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bugün konuşmasının yaklaşık 3'te 2'sini bu konuya ayırıyorsa evet. Kusura bakmayın 20 senelik tecrübemle ben televizyon ekranında bunu veririm.
6: Siz,
0: şu anda ben muhalefet partisi yapmak değil, iktidar
6: değilsin.
0: Partisi de aynısını söyledi.
6: Yapmak zorunda değilsin.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşması da aynı.
6: Biz
0: bugünkü çıkan gazetelerin başlığı da aynı.
6: Lütfen hocam
0: bizim de
6: işimize
0: saygı gösterin ama.
6: Olur mu öyle şey ya?
0: Ya soruşturma. Var ya.
6: Ceza muhakemesi kanun. Sen 157. madde. Sen ceza muhakemesi kanun üzerinde misin? Sen kendini kanun üzerinde mi sayıyorsun?
0: Ben ne alakası var?
6: Ceza muhakemesi kanun üzerinde misin sen ya?
0: Gazeteciyim hocam ben.
6: Olur mu ya? 157. madde.
0: Mi ya?
6: Soruşturmaların herkese karşı gizli olduğunu söylüyor. 153. madde savunmaya karşı gizliyor. Biz burada daha soruşturma aşamasında olan meselelerin mahkemesini kuruyoruz. Olabilir mi böyle?
2: Peki soruşturma aşamasında
6: değer yargısı ortaya koyuyorsun. Alıyorsun tabla koyuyorsun. İnsanları suçlu ilan ediyorsun.
0: Abi ne suçlu ilan ediyorsun? Savcılık söylemiş. Bana da bana anlatma o kadar çok savunuyorsun.
6: Biz genel konuyu konuşalım tamam.
0: Hocam çok meraklıyım. Savcıyı anlat ama. Bana niye suçlama yapıyorsun?
6: Niye?
0: Savcının iddiası bu.
6: Niye?
0: Savcı iddialası.
6: Ben mi konuşayım
0: savcı istiyorum? Demiş hocam.
6: Allah Allah
0: savcı
6: ya.
0: Demiş. Ben ne yapayım?
6: Ben yanlış peki, olduğunu söylüyorum.
0: Ben peki,
6: sen
0: ya.
6: Konuşursun Allah diyorum. Allah. Moderatör sensin. Programı
0: hocam,
6: yapan sensin.
0: Hocam,
6: ben ne yapabilirim
0: biz bakın
6: ya?
0: Burada bir program Allah yapıyoruz Allah. Ve bu programda savcılıkta girmeyen, resmi bir kayıt almayan hiçbir belgeyi, konuyu konuşmuyoruz. İki, özel hayata girmiyoruz. Az önce de söyledik. Yani şimdi siz kalkıp da böyle yok magazinmiş bilmem neymiş. Ne yapacağız? Size kalsa o zaman ne Uğur Mumcu
6: ekonomiyi bahsediyor. Konuşalım kardeşim.
0: Ne demek ekonomi?
6: Siyaseti
0: onu
6: konuşalım
0: konuşuyoruz
6: kardeşim.
0: Hocam. Onu da
6: transferleri konuşalım
0: onu da
6: kardeşim.
0: Konuşuyoruz.
6: Konuşalım.
0: Konuşuyoruz
6: bunlar
0: hocam.
6: Daha gerçek, daha
0: bugün,
6: doğru gündemler
0: ama bugün
6: bence.
0: Çok çarpıcı bir olay bu.
6: Ne çarpıcısı?
0: Nasıl çarpıcı? Ya bir parti çatırdıyor ortadan. Size bu ilginç gelmiyor olabilir.
6: Çatırdamıyor mu?
0: Siz çünkü yani. Fantastik yorumlar yapıyordunuz.
6: Hayır ne fantastik yorumlar?
0: Tabii imaj diyordunuz.
6: Ayakları yere basmayan.
0: İmamoğlu.
6: Kardeşim
0: yavaş
6: yine koyuyoruz. Yine hani? Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini söylüyorum.
0: Mansur Yavaş
6: ne fantastik mi bu?
0: Bitti mi İmamoğlu?
6: Allah Allah.
0: İmamoğlu bitti
6: ne
0: mi?
6: Adamın diploması yok nasıl aday olacak ya? Dalga mı geçiyorsun
0: işte o zaman
6: sen? Sen dalga mı geçiyorsun?
0: Diplomayı konuştuğumuzda
6: sen
0: ne oldu
6: herhalde,
0: hocam?
6: Herhalde İmamoğlu şey, uzayda mı yaşıyorsun? Ne yapıyorsun Gökhan?
0: Hocam,
6: kusura bakma
0: hocam,
6: ya.
0: İmamoğlu diplomasını konuştuğumuzda
6: sen?
0: Da dediniz ama.
6: Adamın diploması yok nasıl aday olacak?
0: E konuşmayın dediniz ama.
6: Neyi konuşmayın dedim ya?
0: Diplomayı konuşurken. Diplomayı konuşurken. Aynı konuşmalar oldu.
6: Ya yargısız infaz yapmayın dedim. Bunu yaptım ben.
0: Ya
6: ne
0: niye
6: ya?
0: Yargısız infaz
6: Allah
0: yapalım
6: Allah ya?
0: Her şey her görüşü dile Allah getiriyoruz ya. Hocam burada.
6: Bilmiyorum ben.
4: Peki, ben deminki konuyla ilgili bir şey söyleyeyim.
0: Bir dakika
4: söyleyeyim.
0: Ya, bir reklama gitmemiz ilgili. Lazım. Dur. Bir reklama tamam, gidelim de. Hoca tamam. Da biraz sakinleşin.
4: Bir yerde şey yok.
0: Kısa bir araya gidiyoruz sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı devam edecek.
7: TGRT FM Haber. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
4: Buyurun.
8: Ben miyim?
4: Evet.
8: Hayırlı günler Osman dede.
9: Hayırlı günler efendim, buyurun.
8: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama şey yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum, ne yapabilirim?
7: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
10: Aklınızda bulunsun. Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
11: Aklınızda bulunsun.
7: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

TGRT FM Haber.

0: Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı'na gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Şu anda sosyal medya sıralamasında hem Taksim Meydanı hem de sevgili hocamız Ersan Şen, Türkiye'nin en çok konuşulan iki ismi, biri Taksim Meydanı, biri Ersan Şen. Çok teşekkür ediyoruz gösterdiğiniz yoğun ilgiye. Onlarca hukukçu dostumuzdan mesaj var diyebilirim. Tabii Ersan Hoca'yla biz o prensipte o tartışmayı biz sürdürüyoruz. Bir sezon oldu. Bir sezondur hocamla bunlar haberdir değildir. Fakat bak demin
1: aynı konuyu bir sezon.
0: Bir sezondur hocam bunlar konuşulmaz diyor. Biz de konuşacağız. Gazeteciyiz. Şimdi hukukçu,
2: ama Ersan Hoca şunu da söylesin.
0: Hukukçu az önce atıfta bulundu. Mehmet Demir.
2: Evet bana da
0: eski savcı diyor ki yargısız infaz yapmayalım bahanesiyle savcılığın iddianamesini konuşturmamak hukuka uygun değildir. Sonuçta savcılık soruşturmayı yapmış, delilleri toplamış ve delilleri yeterli gördüğü için dava açıp sanığı suçlamıştır. Hukuki olmayan taraf delilleri değerlendirmeye tabi tutmak ve bu delillere göre medyada suçlu ya da suçsuz ilan etmektir. Bunun dışındaki iddialar gündeme getirilir ve tartışılır. Bu hukuka aykırı değildir. Selamlar, sevgiler
2: tam
0: demiş.
2: Da bu yapılıyor.
0: Size de Mehmet
3: ama
0: demiş.
3: Şu anda bizim konuştuğumuz konularda iddianame yok.
2: Ben bu konuyla ilgili sadece nasıl?
0: Bu bir.
2: İmamoğlu suç örgütü, çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesini burada konuşuyoruz. İfadeleri dile getiriyoruz.
3: O zaten konuşuyor.
2: Bununla alakalı işte Adem Soytekin şunu söylemiş ve bununla ilgili de şu delillendirmeler yapılmış demek kamuoyunu, toplumu bir gazeteci olarak bilgilendirmektir. Bu birincisi. İkinci mesele, yargısız infaz meselesine gelecek olursak iddianamesi ortaya konmuş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından delillendirilmesi yapılmış meselelerle ilgili. Dosya çöktü çöktü demek ya da işte suç uydurmaya çalışılıyor demek veya çıkıp da dönemin FETÖ'cü savcısını şu anda Adalet Bakanı ile eşdeğer bir pozisyona sokmak aslında bakıldığı zaman toplumda konuşulmaması gereken ya da ekranlarda konuşulmaması gereken bir meseledir. Ben Ersan Hoca'dan bunu da dile getirmesini beklerdim. Çünkü baktığın zaman biz olan biten ne varsa bunu söylüyoruz ama karşı taraftaki özellikle muhalif gazeteciler şunu yapıyorlar. Savunmaları bile doğru dürüst dile getirmeden, iddiaları dile getirmeden konunun genellemesine bir yorum yaparak dosya çöktü ifadesini kullanıyorlar. Bu arada bir son dakika var.
0: Dur bir dakika geleceğim ona. Bir saniye bir cümleleri vereceğim. Hocam geleceğim. Bir dakika müsaade edin ama geleceğim. Sevgili izleyiciler, az önce konuştuğumuz konulara ilişkin Ferhat Murat'ta bir özel haber var. Birazdan paylaşacağız birkaç dakika sonra. İkinci kez etkin pişmanlıktan faydalanan Özkan Yalım'ın ifadesinden ilk satır başları Ferhat Murat'ın özel haberiyle karşınıza gelecek. Birkaç dakika sonra çok merak ediliyordu, çok konuşuluyordu. Neler söyledi Özkan Yalım ikinci ifadesinde? Belli satır başlarını Ferhat Murat paylaşacak. Buyurun hocam sizdeyiz.
3: Şimdi bir defa burada ben Beşiktaş Belediyesi'nin iddianamesi çıktığında da İBB iddianamesi çıktığında da Antalya iddianamesi çıktığında da Ferhat Murat herhalde dinlemedi ya da o programda birlikte değildik. Bunları söyledim kardeşim, iddianameler boş değil. Böyle bu yaklaşım siyaseten olabilir ama bunun bir karşılığı yok. Dolayısıyla bu saatten sonra siz ne söylerseniz söyleyin. Kendi taraftarınızı, kendi tribününüzü de belki oraya bir görüntü yapıyorsunuz ama artık mahkemede bu hesap görülecek. Dolayısıyla eğer o dönemlerde takip edebildiyse ben bu konuda Sayın Özgür Özel'in söylediklerini de CHP cephesinden söyleyenlere de kendilerinin çok kızmasına sistem etmesine rağmen gerekli cevapları zaten buralardan verdim. Burada bir sıkıntı yok. Ben sadece şunu dedim. Benim söylediğim herkes için geçerli. Bugün ona, yarın bana, size, herkese, bizi izleyenlere, dinleyenlere. Evet şunun farkındayım. Ülke affedersiniz karpuz gibi belli konularda ikiye yarılmış, ayrılmış, kutuplaşmış durumda. Birisini iş üstünde sobelesen, yakalasan inanmayan.
2: Manavgat'ta
3: bir de hiçbir şey olmadığında istediğin kadar söylesen yok kardeşim yapmıştır diyen var. Artık iş öyle oldu. Şimdi, ben mümkün mertebe Ferhat yargısız Hoca. İnfaz yapmayalım. Neyse konuşalım. Konuşuyoruz. İddianameyi zaten konuşuyoruz. Ben henüz yürüyen soruşturmada çıkan ifadelerde söyleyenler olmuştur, edilmiştir, yapılmıştır. Böyle olmasa böyle olmuştur. Biçiminde kanaat belirtmeyelim. Benim söylediğim bu.
2: Peki. Tamam biz de zaten
0: söylediğim
2: bu.
0: Bir cümle yani. Şey söyleyecek. Hasan Bastı sendeyiz.
1: Hocam bir ceza hukuku profesörü hukuken bir şey değerlendirdiği zaman cevap vermek haddime değil. Sadece başında iddiadır diye çok çok söylüyorum. Onu bir belirteyim dedim ama gazeteciyim. Gazetecilerin yaptığı şeye dair birkaç kelime edebilirim.
0: Tabii buyur.
1: Ben Gökhan Böceğin ifadesi, Cumhuriyet Başsavcılığı. Gökhan Böceğin ifadesi, belge. Yalansa Gökhan Böcek veya başsavcı çıksın, biz yalan söyledik desin. Bu belge. Evet. Bunu anlatıyorum. Gökhan Böcek ifadeye gitmeden önce kafasını duvara vurdu. Masayı yumrukladı. Önüme ne getirirseniz imzalayın dedi diye. Nereden geldiği belli olmayan iddialar konuşulduğu zaman büyük gazetecilik. Belge okuduğun zaman ya iftiracıların sözcüsü. Bu bir kere bir ahlaksızlık bu.
4: Yani orada bu, karşı tarafı ikna edemez.
1: Bu ahlaksızlık.
2: Derdimi ikna yani. Etmek de değil ama.
1: Yani benim derdimi ikna etmek yani. Değil. O gazetecilik yapıyorsa, büyük gazetecilik şey yapıyorsa sana. Allah büyük gazeteciliğini mübarek şimdi, etsin. Herkes için söylüyorum.
4: Bak sen şimdi İBB davalarını...
1: Ama ben bunu söylediğim zaman bana yalan ifade okuyorsun diye yazarsan ya da yazdırırsan şey ya da danışmanına troll ağa kurdurup yazdırırsan...
4: Ben sana bir şey diyeyim şimdi.
1: Ben başka türlü konuşmak zorunda
4: kalıyorum. Sen şimdi İBB davalarını yerinde izliyorsun gidip değil mi? Şimdi bak ismini de vereyim. Ben de arada görüştüğüm bir arkadaşım Murat Arel. Murat Arel bazen yasa dışı bahisle ilgili olarak Hasan Basri MASAG raporları yayınlıyor. Veya bazı suç örgütleriyle alakalı. Diyor ki şu kadar para hareketi olmuştur diyor. Ve kendi programında YouTube'da bunları doğru olarak veriyor. Öbürleriyle bir diyaloğum olmadığı için bazılarıyla da mahkemelik olduğum için geçmişte onlara gibi bir şey demiyorum.
2: Bundan kitap yazıp para kazanıyor.
4: Ha, dedi ki bak şu iddianamede diyor şu suç örgütüyle ilgili diyor şu kumar baronu ile ilgili diyor böyle diyor MASAG raporu var diyor. Şimdi isimlerini vermeyeceğim. O MASAG raporu var ya kumarla ilgili yazan Ali Veli. Aynı kişiler İBB dosyasında Ekrem İmamoğlu için işte Murat Ongun için Fatih Keleş için diğerleri için de yazıldı yani burada hep anladık. İşte Ekrem İmamoğlu'nun ailesiyle ilgili ve benzeriyle ilgili. Burada geçen sene çokça tartıştık. Genelde benim anlattım. Aynı kişiler bak o iddiana şey yazanlarla Gürkan Acır bak çok önemli. Kumar baronlarıyla ilgili veya suç örgütlerinin para aklamasıyla ilgili MASAG raporunu yazan kişilerle bu bir CHP'li belediyeler hakkındaki MASAG raporunu yazanlar aynı kişiler. Ona inanıyorsun. Ekranda veriyorsun. Diyorsun ki bu doğrudur. Şöyledir böyledir. Tamam. O senin görüşün. Aynı isimlerle ilgili ben burada İBB'de işte ilk ihalelerden İmamoğlu'na bu kadar para aktarılmış. Ekrem İmamoğlu 5 yılda 117 gayrimenkul içinde ev, ofis, arsa dahil almış. İşte Murat Kapki bunu yapmış, o bunu yapmış diye anlatıyorum veya işte Rıza Akpolat'la ilgili diğer veya İzmir'le ilgili ve benzeri. O doğru değil ve ona girmiyor. Kardeşim aynı adam onu yazınca yani Hasan Basri'nin seninle ilgili dediğine inanıyorsun, benimle ilgili dediğine inanmıyorsun.
5: Peki.
1: Aynı
5: Ferhat Murat.
0: Şimdi bunun bir benzeri de şu. Biz bu arada böceğe devam edeceğiz ama sen arada şu evet. Özkan Yalım'ı flash haber olarak Türkiye'de ilk kez bize ver.
2: Vermeden önce de şunu ben de ekleyeyim. Şimdi bakın bugün çıkmış yine Özgür Özel grup toplantısında bir iddiada bulunuyor. Bu tabii ki gündem oluyor. Ne diyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Adalet Bakanı Akın Gül'le kriptolu telefonla konuşuyor. Ve o normalde kaydedilemiyor. Onun altına küçük bir aparat takılıyor. Ve Erdoğan kendi telefonunda aparat takıldığını belirten kırmızı lamba işaretini görmediği için konuşmaya devam ediyor ve bu kaydedilmeyi sürdürüyor şeklinde bir iddiada bulunuyor. Bakın o iki konuşmanın tarafında değil. Ve kriptolu bir telefonla diyelim ki konuşma yapılıyorsa ki böyle bir şey olmadığını ben biliyorum. O konuşmada üçüncü kişi siz misiniz? O konuşmanın detay bilgisine nasıl ulaştınız? Madem bu tehdit için yapıldıysa siz bundan nasıl haberdarsınız gibi bir soru ortaya çıkar. Yani hayatın olağan akışının dışında ki geçen programda da söylemiştim Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da başındadır. Türkiye'de milli güvenlik sorunu ile ilgili olan tüm meselelerle ilgili konular zaten kendisinin bilgisine de sunulur. O yüzden buna inanıp peki. Bunu gerçek bir gündemmiş gibi konuşanlar iddianamelerle, ifadelerle ve net bilgilerle konuşanları zaten itham edemezler. Şimdi gelelim Özkan Yalım'ın evet. ikinci etkin merakla pişmanlıktan bekliyorum. Yararlanmak evet. için verdiği ifadesindeki bölümlere. VIP araç meselesi çok konuşuldu biliyorsun sevgili Gürkan Acır. Bununla ilgili Özkan Yalım diyor ki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsisli olan Mercedes V300 model aracın VIP'ye çevrilme işlemleri Özgür Özel'in şoförü Mehmet'e vermiş olduğu talimat sonrasında İstanbul'da bulunan Design Auto isimli işletmeye yaptırılmıştır. Yine Özgür Özel'in talimatı doğrultusunda VIP dönüşümün ücreti Uşak Belediyesi tarafından ödenmiştir.
5: Burada bir dur. Bu söylenmemiş miydi daha önce? Birinci şeyinde de vardı galiba.
1: Benzer bir şey vardı benzer ama bir Özgür var. Özel'in talimatı.
2: Bak şoförünün...
1: Özgür Özel bugün ne dedi? Özgür Özel dedi ki abi ben sana yaparım dedi diyor. Ben az önce verdim ya. Bu diyor ki Özgür Özel'in talimatıyla bu yapıldı bravo. Diyor. Tamam.
2: Şunu söylüyor. Evet, Özgür Özel'in şoförü Mehmet'e vermiş olduğu talimat sonrasında İstanbul'da bulunan dizayn otaya yaptırıldı diyor. Yine devam ediyor. Uşak Belediye Başkanlığı'na makam aracı kullanılmak üzere aynı marka ve model aracın VIP dönüşüm işlemleri yapılırken kendi kullanımına tahsisli Mercedes V300 aracın VIP dönüşümünün de aynı firmaya yaptırılması ve iki aracın VIP dönüşüm ücretinin tek fatura gösterilerek ödenmesi yönünde talimat verilmiştir. Bu talimat üzerine her iki aracın faturası Uşak Belediyesi sosyal tesisleri üzerinden tek fatura olacak şekilde ödenmiştir. Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın VIP dönüşümü için ödenen 170 bin euro artı KDV bedel benim şahsi hesabımdan değil Uşak Belediyesi'nin hesabından yapılan bir ödemedir. Ben şahsi hesabımdan CHP'ye bağış olarak aracın VIP dönüşümünü yaptıracağımı söylemedim. Ve bu yönde bir taahhütte de bulunmadım. Bana bu şekilde bir talimat da gelmedi. Bana şoförüm üzerinden iletilen talimat, aracın Özgür Özel'in makam aracının VIP'ye çevrilme işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yaptırılması ve ödemelerin de yine Uşak Belediyesi tarafından yaptırılması yönündedir. Bunun haricindeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
5: Evet.

0: CHP Genel Merkezi bu konunun açığa çıkmasından korktuğu için yalan beyanlarda bulunmaktadırlar. Beni yalancı durumuna düşürmeye çalışıyorlar. Konu ilk kez yerel basına düştüğünde, önemli burası, CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat beni arayarak araçların yapıldığı Design Oto'nun muhasebecisi Emre Kartaloğlu onu bir ara, onunla görüş dedi. Emre Kartaloğlu o dönemde ve şu an CHP Parti Meclisi üyesidir. Emre Kartaloğlu'yla yaptığım görüşmede kendisine de genel başkanın talimatı üzerine aracın VIP dönüşüm işlemlerinin yapıldığını ve ödemeyi Uşak Belediyesi'nin yaptığını söyledim. Bu konuyla alakalı yapılan Sayıştay denetiminde de Sayıştay'a verilecek cevapta yapılan ödemenin sadece Uşak Belediyesi aracı için yapılan VIP ödemesi olduğu, Özgür Özel'in aracına yapılan işlemlerin Uşak Belediyesi aracına yapılmış gibi gösterilerek cevap verilmesini söyledim diyor. Araç konusunun aslında tüm detayıyla
1: olmuşsa ihtilasen zimmet.
2: Zimmet mi çıkar?
0: Zimmet mi çıkar? Kime çıkar? Özkan Yalım.
1: Yalım ama diğerlerinde de eğer yaptıranlar varsa onlar da azmettiren, yardım eden olarak sorumlu olur.
0: Şimdi bugün grup toplantısında hatırlattı.
3: Ekleri lazım mı bunlar için?
1: Yok, şimdi bu dediği eğer tespitli orası diyorsa evet yaptık biz bu aracı bu gibi.
0: Fatura var zaten. Yapmıştı.
4: Erbakan Malkoç yaptık diyor.
1: Şimdi sıkıntı var bunda. Çünkü
0: fatura var.
1: İhtilasen zimmet dediğimiz, yani diyor ki ya ben bunu iyi niyetle şöyle yapamazsın. Hem kendin hem başkası için belediyenin parası.
4: Şöyle bir bilgi vereyim. Hem fatura var. Faturada
0: şasi numarası var.
1: Gizleyerek yapılmış.
4: Faturada şasi numarası var. Bir de CHP Genel Merkezi'nin fatura çıkmadan önce bir yalanlama yazısı var. Aracı CHP Genel Merkezi'nin aldığına dair, orada da aynı şasi numarası var. Yani CHP Genel Merkezi de aynı araç olduğunu teyit ediyor.
3: Hasan Bas, demin söyleyeceğim hocaya, Ersan Hoca'ya itiraz ettiğim şey şuydu. İtiraz derken de şu. Şimdi kanunda az önce yeri olan olmayan şeyleri konuşabiliriz. O ayrı. Onu hoca daha herkesten iyi bilir. Ama mesela bu buradaki iddialarda, iddianamede yazan iddialarda hocam. Şimdi sen bir adam 100 milyon alacağı var belediyeden, hak etmiş bunu. Ama bu parayı almak için bana 10 milyon rüşvet ver diyorsan bu suçtur.
1: Ya irtikap yarışı. Ya,
3: tabii yok onu şimdi bak diyorsun ya belediye olmuşsa. Hocam istediğin kadar bu nedir, ihaleler kanunu değiştir. İstediğin kadar yepyeni kanun yap. Vallahi, istediğin kadar yap.
1: Bunu çözer.
3: Türkiye'de hayır hocam. Türkiye'de suistimal, hiç suistimale buluşmayan belediye başkanları da var. Türkiye'de.
1: Vardır,
3: bak gerçekten temiz çalışan eden, hatta belki görev yaptığı sürece daha da yani madden de sıkıntıya girmiş adamlar da vardır. Çünkü iş adamıdır. Başka bir iş yapıyordur. Belediye başkanı geliri düşmüştür. Ama bu mevcut durum, istediği kadar eksiklikler olsun, belediye başkanlarına, iş adamlarından rüşvet toplamayı, ne bileyim iki kat imar çıkartıp oradan karşılığında beş tane daire almayı haklı göstermez. Yani yasada boşluk var diye belediye başkanlarının bunu yapması suçtur. Yani İzmir'de şimdi sen bak hiç konuşmuyor. Yani biz konuşuyoruz da Türkiye konuşmuyor. Ya İzmir'deki olayda sen paraları topluyorsun.
2: Onu konuştuk.
3: Hayır ama bak bir daha hatırlatayım. Topluyorsun. Toplu konut yapacağım diyorsun. Adam parasını veriyor. 10 tane konuttan ikisi, biri %60, biri %30, gerisi yok. Paralar birileri tarafından çekilmiş, iç edilmiş. Ya bunu sen yapmak zorunda değilsin ki hocam. Paralar da yerinde yok. Hani para nerede, ev yok. Ev nerede, para yok. Yani sen şimdi istediğin kadar yasada boşluk olsun. Ya belediye başkanı rüşvet almak zorunda mı ya? Yani irtikap yapmak zorunda mı? Yani ruhsat, iskanı vermiyorum. Bana 3 tane daire vereceksin. Ekrem İmamoğlu, işte Beyaz İnşaat. Ya bunu yapmak zorunda mısın ya? Ver, adam hak etmiş. Ver iskanın adamı. Yani bunlar şimdi olduğu zaman, efendim yasada boşluk var, ihale kanunu, tamam.
0: Başka
3: ama
0: bir şey,
3: sen bunu niye yapıyorsun? Yani.
1: Bu dediğin
3: farklı. Yani iş adamı, yani, belediye başkanları hocam, kanunu değiştir diyorsun ya. En iyi kanunu da getirsen bir açık bulmak buluyor. Bulma işte ya, kanunu uygula.
0: Peki Ferhat. Şimdi Özkan Yalım'ın ifadesinden VIP araçla ilgili bölümü okuduk. Zannederim yarın çok daha detaylı Özkan Yalım'ın ek ifadesinde, ikinci ifadesinde, etkin pişmanlıktan yararlanmak için verdiği ifadede çok çarpıcı başkaca bilgiler de olacak. Ama burada önemli olan az önce okuduğumuz ifadede şöyle bir nokta var, anekdot var. Özgür Özel diyor ki benim haberim yoktu grup toplantısında. Ama Özkan Yalım da diyor ki talimat aldım şoförü aracılığıyla ve sonrasında Özgür Karabat, CHP mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı beni arayarak bu noktada Design Oto'nun muhasebecisi ile görüş ve bunu bizim kullandığımız araç şeklinde gösterilmesinin önüne geçerek kendi aracımmış gibi içinde eritilmesini sağla talimatının

0: verildiğinden bahsediyor. Dolayısıyla burada çok somut noktalar var ve az önce Hasan Basri'nin söylediği gibi CHP motor şasi numarasını kendisi sosyal medya hesaplarından ilan etti. Sonra Design Auto'dan o şasi numarasına ait aracın VIP düzenlemesi 170 bin euro artı KDV 6 milyon 750 bin diyoruz. O günkü kurla söylüyoruz. Bazı izleyicilerimiz diyor ki yanlış söylüyorsunuz. Hayır, o günkü kurla 6 milyon 700 evet. bin lira ödemesi evet. yapılmış, fatura da o şekilde gözüküyor. Dolayısıyla
1: bu arada bunların, izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatalım. Bu tip araçların iç dizaynı aracın kendisinden
0: en az
1: bile,
0: kendisi kadar
1: en az kendisi
0: veya
1: kadar
0: daha olmuş, fazla
1: daha pahalı oluyormuş.
0: Yani dolayısıyla burada somut tespit edilebilecek çok önemli noktalar var. Biz de bunu gündeme getiriyoruz. Şimdi diğer nokta, aslında sen çok güzel bir yere işaret etmiştin. Yani 1 milyon euro rüşveti bir belediye başkanının vermesi için nasıl bir motivasyon olması lazım? Evet. Bak, ilginç bir şey. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanı'nın maaşı aylık 280 bin TL civarında, yuvarlayarak söylüyorum.
2: 5 yıl mı görev yapıyor?
0: İlçede,
1: 5
0: ilçede
1: yıl
0: bak onu söyleyeceğim. İlçelerde de yaklaşık 180 bin lira. 6 yılda, 5 yılda 60 ayda ne yapar? 20 milyon, pardon, 9 milyon yapar. Büyükşehir'de 16 milyon 800, ilçede 9 milyon yapar. 1 milyon euro o günün parasıyla ne kadar? Yaklaşık 35-40 milyon TL. Yani 16 milyon lira para kazanmak için sen 40 milyon lirayı verir misin? Buradaki esas mesele
1: o da Ersan Şen'in değil sadece. Sonraları
0: evet,
1: da var.
0: Devamı da var. Ersan Şen'in işaret ettiği mesele, evet, ihalelerden veya ihaleyi alanların hak edişlerinden belirli yüzdeler almak, rüşvet irtikap suçuna imza atmak da söz konusu olabilir ama burada önemli meselelerden bir tanesi, bakın, belediye başkanı olmak için ve belediye meclis üyesi olmak için bu kadar insanların hevesli olmasının sebebi belediyenin elindeki imkanlar. Ne bu imkan? Yeni imar alanları açmak. Yeni imar alanları oluşturmak. Bunları siz oluşturduğunuz zaman hem öncesinde gidip oluşturulacak alanlarla ilgili arazi toparlaması yapıyorsunuz. Yakınlarınızı aldırıyorsunuz. Oradan 2 liralık ihale, 2 liralık arazi bedeli 4 liralara 8 liralara çıkıyor ve muazzam bir rant elde ediliyor. İşte hani nereden geliyor dediğimiz mesele bu. Belki bunun çerçevesini bizim iyi çevreleyip buna göre bir planlama peki. yapmamız önemli olabilir.
2: Herhalde devam edelim bundan sonra. Evet. Bu arada Özgür Özel demişti ki Gökhan Böcek'in ifadesinde parayı nereden aldığını hatırlamıyor, oradan topladım, buradan topladım diyor. Nereden aldığını hatırlarsa orada rüşvet suçu ortaya çıkar Muhittin Böceğe.
1: Bütün bu soruşturmalarda genelde şöyle bir savunma yapıyorlar. Diyorlar ki hatırlamıyorum, duymadım vesaire. Şimdi sevgili izleyiciler, artık bu kadar çok ifade okuyoruz. Etkin pişmanlık ifadelerini de okuyoruz. Bunlar da etkin pişmanlığı veren kişi kendini korumak amacıyla bazı ifadelerde duymadım, hatırlamıyorum, bilmiyorum der. Bakın, bundan daha doğal da bir şey olamaz.
2: Hemen somut
1: ne desin
2: mi?
1: Yani ben gittim şuradan şu paralar istedim vesaire deyip zaten kurtulamadığı soruşturmalara yenilerini mi ilave etsin? Yani elbette kendini korumak için doğal refleks olarak diyor ki ben hatırlamıyorum, bilmiyorum, bazı eş dosttan aldım falan filan diye
2: somut
1: geçiriyor.
2: Somut örnek verelim mi?
1: Verelim.
2: Ben Gökhan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği ne olayım? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin bilgisi dahilinde CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro götürmek için gittim, müteahhit Gürkan Hacır'dan
1: şu kadar aldım,
2: 50 bin euro aldım
1: der misin?
2: Bunu dersen
1: tabii.
2: Rüşvete aracılık suçu işlemiş oluyorsun. Tabii. Diğeri de
1: nüfus ticareti başkanı. De oluyor.
2: Yani birçok şey oluyor.
0: Tabii delillendirilirse.
2: Tabii delillendirirse. Tabii bu tamamen mizansendi. Yani hatırlamıyorum dediğin yerlere bir şey koyduğun zaman onu açıklamak ve suç isnadı ortaya çıkarmak durumunda kalıyorsun. Biz bunu birçok yerde gördük mesela. İBB davasında birçok kişi, Adem Soytekin'i çok fazla gördük mesela. Paranın geliş kaynağıyla ilgili ben işi yaptım, hak edişim o diyor. Gidiş yeriyle, gelişinden önceki kısmı ile ilgili rüşvet olabilir diyor. Giderken rüşvet olabilir diyor. Ama kendisine gelirken ben hak ediş yaptım diyor. Mesela.
1: Peki.
2: Nerede kalmıştık? Olay anına.
1: Evet. Şimdi asıl
2: olay gününe.
1: Olay günü. Yani 9 Ocak galiba
2: olay
1: değil mi?
2: Gününe.
1: 9 Ocak'a geldik.
2: Şöyle 9 ve 10 Ocak.
1: 10 Ocak.
2: Oraya geldik. Gökhan Böcek birinci ifadesinde diyor ki ben tam tarihini hatırlamamakla birlikte birinci ayın 5'i ile birinci ayın 20'si tarihler arasında, bak bu ilk ifade, ikinci ifade az önce dedim ya 3 güne sıkışacak, arasında Ankara iline gitmiştim. Bu gitme nedenim Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba tarafından aranarak bizzat şahsın aranmıştı. Veli Ağbaba ile görüştüm. CHP Genel Merkezi'ne benden destek istediklerini ve tarafından 1 milyon euro verilmesi istendi.
1: Evet.
2: İlk ifade buydu. Devam. Gökhan Böcek ilk ifadesinde diyor ki, ben bu yaptığım görüşmede Veli Ağbaba'ya parayı ayarlayınca sizi arayacağım dedim. Veli Ağbaba beni FaceTime veya WhatsApp üzerinden aramış olabilir ama normal görüşme üzerinden bu görüşme yapılmamıştır. Parayı hazırladığımda Veli Ağbaba'yı WhatsApp veya FaceTime'dan aradım. Aradığım uygulamayı şu an hatırlamıyorum ama internet tabanlı bir uygulamaydı. Ha. Bu tarz görüşmeleri zaten normal şimdi, telefon hattı üzerinden yapmamız mümkün değil.
1: Bir dakika, şimdi buradan Veli Ağbaba bir ifadede bulundu. Dedi ki, ben bugüne kadar Gökhan Böcek'i görmedim. Sonra cezaevinde görüşmeye gittiği falan ortaya çıktı ama yazılı açıklamasında cezaevinde görüştüm diyor.
2: Bir tek orada görüştüm diyor.
1: Onun dışında yok.
2: Adamın da hakkı yendi yani.
1: Dün ama burada konuda. Hatta telefonu yok bende diyor.
2: Telefonu
1: bile.
2: Evet, şimdi ama göreceğiz
1: burada,
2: onu.
1: Ama burada Veli Ağbaba'yla ben görüştüm diyor WhatsApp üzerine. Şimdi WhatsApp üzerinden bile görüşse görüşme içeriği takip edilemiyor ama internet tabanlı görüşme olduğu HTS raporunda ortaya çıkıyor.
2: Bakalım.
1: Değil mi? Bakalım.
2: Bakalım öyle bir şey var, evet, mı? Ne var? Devam. Bu konuyla ilgili Gökhan Böcek şöyle devam ediyor. Telefonda Veli Ağbaba'yla yaptığım görüşmede kendisi bana 30 milyon TL istediği için o an elimde bulunan euro cinsi paranın günlük kuruna göre yaklaşık 900 küsür bir euro yapıyordu. O tarihteki elimdeki bulunan ve topladığım euro cinsi paranın o günkü kur miktarı 32.75 karşılığında değeri 900 küsür bin euroya tekabül ediyordu. Bu arada bu bilgileri tabii ki avukatımla istişare ettim. Şimdi o yüzden ifademe ekliyorum falan diyor. O günkü kura baktık falan filan. Nereden hatırlıyordu diye sorabilirler. Bunu Veli Ağbaba'ya söyledim. O da bana 1 milyon euroya tamamla getir dedi. Hı hı. Bu konuşma 7-1-2024 ya da 8-1-2024 tarihinde gerçekleşmiş bir konuşmadır. İnternet veri tabanı üzerinden yapılmış bir konuşmadır diyor. Devam edelim bakalım başka kim ne diyor bu konuyla ilgili. Zuhal Böcek diyor ki, genel merkeze giderken yolda Veli Ağbaba ile telefonda konuştuğunu hatırlıyorum.
1: Bir tanık daha çıktı bir şimdi.
2: Şey daha hani birleştiriyorum. Veli Ağbaba bu konuyla ilgili ne diyor? Veli Ağbaba diyor ki, ben Gökhan Böcek'i sadece cezaevinde gördüm. 16 Eylül 2025'te telefonu bende kayıtlı değil. Görsem tanımam bilmem. Hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi. Ve bir alçakça iftirayla karşı karşıyayım. Veli Ağbaba tarafından arandım diyor. Ya kardeşim, elinizde devlet var, emniyet var, MİT var. Ortaya çıkarırsın. 5 dakikalık iş. Veli Ağbaba'nın telefonundan Gökhan Böcek aranmış mı? Aranmamış mı? Ortaya çıkar. Aramışsam ben her şeyi yapmaya hazırım.
0: Burada bir dakika. Burada hocaya bir şey sormam
1: şimdi
0: lazım.
1: Şimdi evet.
0: MİT bu konularla ilgili hukuken bir rapor tanzim ettiğinde, yok, hukuki bir geçerliliği var mı? Yok. Otomatik, aynen, olarak çürüyor. Vekil, MİT bunu 10 oldu saniyede bulur. Doğru.
1: Bir dakika. Vekil ama, olarak. Vekil olarak.
3: Onu ama yine teslim ederler. BTK'dan teslim.
1: Hocam ama vekil.
3: Yok, şey üzerinden, Gökhan Böcek üzerinden.
1: Ha, Gökhan Böcek'in arayıp aramadı. BTK'dan. Onun aranıp aranmadığı o da tespit edilmiş.
3: Yani bir Gökhan Böcek, şöyle söyleyeyim. Şimdi bu HTS değil. HTS olması için telekomun kullanılması lazım. Bu internet olduğu için internette bildiğim kadarıyla mesajları yakalayamıyorlar ama şeyleri
4: arama yapıp yapmadığını görebilirler.
3: İnternet trafik bilgilerinden.
2: Arama yapıldı ve yapılmadı şeklinde bir bilgi olabilir.
4: Hayır, ama bunu savcılık isteyebilir değil mi BTK'dan?
3: Tabii.
4: Gökhan Böcek'in ortaya çıkar üstünde o zaman. Heh. O zaman bu ortaya çıkacak.
2: Ben tabii bir de devam edebilir miyim? Bir şeyler var gibi hissediyorum. Devam. Bir sonraki görselimizde Zuhal Böcek diyor ki, Ankara seyahatimizin birinde Gökhan genel merkeze para teslim edeceğini söylemişti. Ankara uçağında bu ismi iddianame...
1: İddianame değil.
2: Savcılık sorgusunda bu isim gizli. Bu isim gizli. Karşılaşmıştık. Havalimanından ayarladığı araç ile ayrılıp otele geçti.
1: XX'in ayarladığı, ayarlayıp araç ile ayrılıp otele geçti diyor. Evet.
2: Önemli bilgiler var burada. Bas. Mustafa Gökhan Böcek'in 9 Ocak 2024 tarihinde saat 22.50 sıralarında Antalya'dan Ankara'ya uçtuğu bilgisi. Bu bir.
1: Biz onun geçen program sen yoktun.
2: Birçoğunu verdiniz.
1: Şeyini verdik. Hayır. Uçuş bilgilerini bile verdik.
2: Evet, uçuş bilgilerini. O şunun 2000 yanında oturuyor vesaire.
1: Tabii 2F'de.
0: Hangi numarada? 2F.
1: 2F'de, 2G'de.
2: Gökhan Böcek uçakta aynen 2F numaralı koltuk.
1: Bu arada
2: 2E numaralı koltuk.
0: Bu arada bak, ilginç bir şeyi çözdük şimdi diye düşünüyorum. Hani para nasıl geçti filan, zaten bunun hukuken sormuştuk. Yani yurt içi para olduğu için eğer bir dekont ibrazı yapıldıysa bunu nasıl dövizi haline getirdiği filan, zaten uçuşunda bir problem yok. Muhtemeldir ki VIP'den giriş yapmışlar. Çünkü VIP'den girdiğiniz zaman
1: nasıl biletiniz... Nasıl yapıyorlar VIP'den?
0: babasının üzerinden yapabilir. Öyle babası mi? VIP uçma hakkına sahip.
1: Doğru. Büyükşehir Belediye Başkanı oldu
0: çünkü. VIP'den oğlu girdiği zaman mu? Kullanabiliyorlar. Diplomatik pasaportları oluyor çünkü. Oğlunun. Çocuklarının da tabii. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için diplomatik pasaportu ama olabiliyor.
4: Olur, memurun olur.
1: Kullanamaz.
4: Belediye başkanı olur mu?
0: Hayır. Yok,
3: büyükşehir VIP kullanır. Yani küçük olacak.
1: Beraberken, ha öyle mi? 18 yaşından küçük.
0: Benim bildiğim mahiyetine giriyor ama yine de bakalım.
1: Bir milletvekili yazar mı şimdi veya bir belediye başkanı yazar
0: mı? VIP'den uçtuğunda Büyükşehir Belediye Başkanları VIP kullanabilir. Biletleriniz upgrade olur. Upgrade dediğimizde işte arka sıradaysa, 20. sıradaysa, 16. sıradaysa check-in yaptığınızda, VIP'den check-in yapıldığında bu, eğer önde bir boşluk varsa birinci ve ikinci sırada sizi oraya atar.
4: Yani bir kamu üst düzey bir bakan milletvekili gelmeyecekse.
0: Tabii boşsa
4: yani,
0: diyorum.
4: Boşsa yani.
0: Yoksa evet. Veya satılmamış
2: olabilir. Şimdi baz ve otel kaydı Gökhan ve Zuhal Böcek çifti Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan meşhur otelde Sheraton 10 Ocak 2024 saat 2:12:47'de giriş yaptı.
1: Gece yarısı girmişler.
2: Evet. Devam. Garip şeyler olabilir. Gökhan Böcek birinci ifadesinde şöyle diyor. Ben Veli Ağbaba'yı aradım. Parayı ayarladığımı söyledim. O da bana ertesi gün genel merkeze gelme mi? Ve parayla birlikte görüşeceğimizi söyledi.
1: Bu arada oğlu VIP'ten geçemezmiş yazıyorlar.
2: Sonrasında uçakla
1: dediği doğru. VIP oğlu kullanamıyor.
2: Uçakla devam. Sırt çantasına istenen 1 milyon euro parayı Ankara'ya götürdüm. Ankara'da doğrudan CHP genel merkezine gittim. Danışmaya uğradığımda 6. kattan beni beklediklerini söylediler.
1: Düğün burada çözülüyor.
2: İnternet tabanlı arama tespiti. Gökhan Böceğin otelden ayrılmadan önce bir CHP milletvekili tarafından 11.05'te arandığı, 1 dakika 5 saniye görüştüğü, 11.20'de ise kendisinin 41 saniye aynı aramayı yaptığı.
1: Peki Hasan tespit Basri. Edildi. Burada şu anda savcılık bunu açıklamıyor Cem. Ama biliyor mu?
2: Ama dokunulmazlık bir CHP mi? Mesela bir tane açıkladığı var.
4: Yine şimdi bence...
1: Hayır, numarayı biliyor mu?
4: Biliyordur.
1: Biliyor.
4: Bak bence ama orada şöyle bir şey var. Tespit. Şimdi savcılık tabii bunlar medyaya yansıyor. O millet, o herkesle görüşülecektir, yapılacaktır. Daha sonradan biz şimdi eldeki bilgiyle konuşuyoruz. Bilgi bu kadar.
2: Bu kadar.
4: Hani bunların devamı geldiği zaman da daha iyi yorum yaparız. O yüzden diyorum aslında hepsini toplasaydı bak. İfadeleri alsa Zuhal Böcek, Gökhan Böcek, Muhittin Böcek. O iş adamlarından da parayı verdik diyor ya Yusuf Yadoğlu, Ali Yılmaz ve meclis üyeleri. Onları da alırsın. Kadının pardon ifade adını verdiği bilmem ne o diğer işte bu ilk senilen kişi ayarladı. Toplu olarak alıp verirse o zaman tablo çok daha net olur ama burada bence kiminle ne görüşme yapıldığı hepsi tespitlidir. Yani savcılık bunları zaten BTK'dan alır.
1: Şu anda vermemiş dosyayı yani ama biliyordur.
4: Ama savcılık onu BTK'dan isteyip almıştır yani.
1: Hocam buyurun.
3: Şimdi iki husus önemli. Birincisi, biraz önce sevgili Ferhat'ın söylediği hususta bir arkadaş yazmış. Ya demiş, burada 1 milyon eurodan bahsediliyor. 5 yılda milletvekili maaşı ortada, belediye doğru. Başkanlarının maaşı ortada.
2: Doğru.
3: Milletvekillerinin aday olmak için ödediği paralar, hı-hı, daha sonra ödediği paralar, yaptığı masraflar. Şimdi diyor hepsi zan altında kalıyor diyor. Bunlar aldıkları maaşların çok üstünde bu harcamaları yaptıklarında bunları ne uğruna yapıyorlar diyor. Yani bu ülkede
1: soru
3: belediye zaten. Yani hepsi soru. Potansiyel veya muhtemel olağan şüpheli mi oluyor?
0: Hayır canım, hepsini olağan şüpheli değil de
3: akıllı,
0: hizmet etmek ki. İçin bu kadar ya hizmet yani, etmek ya, için vatanına milletine hizmet etmek için rüşvet vermezsin kardeşim, onu diyorum.
2: Benim
0: bak dersin
2: çok
0: ki,
2: ünlü bir doktor bak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı teklifi aldı ve ben geçinemem diyerek reddetti.
0: Ya çocuk bu başka olur. Ben şundan bahsediyorum. Tam olur. Da vurgu yaptığım nokta şurası. Siz kendinizin gelişimini tamamlarsınız. Maddi olarak kendinizi ciddi bir noktada pozisyonlarsınız. Memleketinize, şehrinize veya ülkeye hizmet etmek istersiniz. Siyasete atılırsınız. Aday adayı olursunuz. Ama bunun için gidip bir grup başkan vekiline veya Özgür Özel üzerinde etkili olduğu iddia edilen bir şahsa rüşvet vermezsiniz. Kastettiğimiz bu. Yani şimdi, siz gidip CHP'nin muhasebesine kayıt mı yaptırmış Gökhan Böcek, Muhittin Böcek adına? Bağış diye veya farklı bir ödenek diye. Hayır. Veli Ağbaba'ya verdiği iddia ediliyor. O da, bu yanlış diyoruz biz.
3: O da bence hepsinde sıkıntı var, öyle gözüküyor şu anda. Şimdi ikinci bir husus da tabii bu bir suç değilse, öyle konuştuk ya. Cem Küçük'ün aldığı bilgiler de o yönde. Savcılık tabii şu anda neyi soruşturuyor ona bir bakmak lazım. Yani bu parayı götürdüm diyor ya. eşten dosttan aldım diyor, değil mi?
1: Öyle söylüyor. Evet, yani şeyden Antalya'daki esnaflardan aldım.
3: Yani oradan buradan hani topladım diyor ve götürdüm verdim. Diğer tarafta diyor ki hayır diyor, böyle bir şey kesinlikle olmadı. Diyelim ki oldu. Ne olacak da onu da merak ediyorum yani bunun arkasında hani siyaseten.
2: Şu tamam, verileri bulmak için, soruşturmak için suç olması olamaz. Gerekiyor diyorsun.
3: Tabii nasıl araştıracaklar, soruşturacaklar yani BTK'dan diyor, isteyeceksin, yok, edeceksin
4: mı,
3: de.
4: Hocam şunu da şunu da mı demek istiyorsun? Yok, şey açıkça lazım. Sorayım. Hani demin 252. maddeye göre suç değil dedin ya, bu diyelim ki bulundu. O Gökhan Böcek tanımadım dediği kişiyi de gösterdiler, ona verdim dedi, parayı verdi. Diyelim ki ispatlandı hocam, her şey netleşti, ne olacak?
3: Şey olmaz, sadece sebepsiz zenginleşmeden bu parayı ister burası. Öbür taraftaki de istifa eder. Görevini yapmaz. Biter yani.
4: Ya Veli Ağababayla'ca Özgür Özel istifa eder.
3: Evet tabii, nasıl yapacak? Kalabilir mi ya? Bir dakika kalamazlar.
4: İspat edilirse.
3: Evet. Bir dakika.
4: Niye hocam, biz ya, Manavgat'ta olmaz, adam net adam yakalandı.
0: Ya, Özkan Yalın kaç gün kaldı partide ya, havluyla yakalandı. Ne bir kardeşim, dakikası ne beş dakikası.
3: Bunlar hepsi
0: zorla ihraç açıklaması yapıldı.
3: İddialar. Tamam, bu adam tutuklu, el koyulmuş, veriyor, onu söylüyor, bir daha söylüyor, söylüyor. Farklı rakamlar söyleniyor. Bunun hukuki olarak ceza hakkında karşılığı olsa da olmasa da, ki ben olmadığını söyledim. Diyelim ki birileri şöyle oldu, böyle oldu, siyasi partiler kanunu hüküm var. Ama siyaseten net yani. O anda işi biter. Eğer dediğin gibi bir şey olursa bir şekilde...
4: Peki
3: yani,
4: yok, şimdi kapıdan Ali, dışarı şunu söyleyeceğim. Olur. Şimdi Gökhan Böcek diyor ya,
3: olabilir mi böyle
4: adını şey? Hatırlamadım, 6. kattaki birine parayı verdim diyor.
3: O da garip.
4: Ama hayır, gösterirlerse o kişiyi tanırım diyor. Diyor ki işaret etti, bu dedi. Verdi, aldım dedi. O kişi de evet aldım dedi. Evet ya, ben parayı aldım, Veli Ağababa'ya götürdüm.
3: Şimdi bak tekrar söylüyorum, şahıs ne diyor? Diyor onu ki ben diyor asla diyor, bu şahısla diyor ben konuşmadım diyor. Böyle bir şey yok diyor. Hodri Meydan diyor, ispat etsinler, Veli Ağababa'dan bahsediyorum. İki, görüşmedim diyor. Hatta Sayın Özgür Özel açıklama yaptı dedi. Bu şahıs gelmemiş dedi. Bak baktırdık biz dedi. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine giriş yapmamış dedi. Hemen dedi baktırdık dedi. Şimdi bunlara karşı eğer bu şahsın gittiği, aradığı, oraya girdiği, bunlar peki oluyorsa hocam,
0: otoparktan girdiği
3: sıkıntı var.
1: Bir dakika, ben o zaman
3: sen, mesela ben olsam yani girdi girmedi bilmem de dersin kardeşim almadım bitti. Ama çok daha büyük bir savunmayı ortaya koydular. Dediler ki bir, ben asla görüşmedim. İki, asla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin
1: gelmedi,
3: bu şahıs içeri giriş yapmadı. Asla altıncı kata
2: bazı çıkmadı. Yeterli olur mu hocam?
3: Yok, olmaz. Burada olması gereken...
1: Bir de.
3: Bak, olması gereken ne? Şu kamere aramayı belirleyebilirsen...
1: Bir dakika.
3: Aramayı belirlersen, girişi belirlersen içeri...
1: Ne olur o
3: sıkıntı olur tabii ki. Çünkü gelmediği
1: hocam,
3: söyleniyor.
1: Hocam siz sıkıntı diye genel bir tanım yapıyorsunuz.
3: Ama
1: sıkıntı
3: ne yapabilirim ya? Bu kadar sıkıntı olur yani. Sıkıntı hayır, sen boşa düşüyorsun.
4: İfadesi boşa düşmüş olur.
3: Evet, sıkıntı olur
4: hayır,
3: yani boşa düşüyorsun.
4: Hayır, adam şimdi bak gerçekten...
0: Hukuki
4: Gökhan
0: sıkıntı
4: Böcek...
0: mı, siyasi sıkıntı mı diye soruyor.
4: Hayır, evet,
3: tabii ki siyasi sıkıntı olur.
4: Yani Gökhan Böcek o tarihte ben Ankara'dayım dedi.
3: Yalancı konumuna düşersiniz.
4: Gökhan Böcek o tarihte Ankara'dayım dedi. İçeri girdim dedi.
0: Yalancı konumuna kaç kez düştü ya?
2: Ben de bilgi veremiyorum.
0: Bugün diyor ki Özgür Özel grup toplantısına çıkıp diyor ki bize kendim yaptıracağım dedi diyor. Özkan Yalım da çıkıyor diyor ki hayır, bak, bana talimat geldi diyor. Özgür sevgili, Karabat aradı diyor, faturaları ikisini
3: iddia,
0: bir göster, bak, içinde erit dedi diyor. Sen diyorsun ki yalancı bak, çıkar istifa
3: iddia,
0: etmesi gerekir.
3: Bak, o iddia ciddi bir
0: kaç
3: iddia
0: kez yalancı benziyor. Çıkması lazım.
3: O iddia ciddi bir iddia benziyor. Çünkü somut bir şeyden bahsediliyor. O araç oraya girdi mi girmedi mi, giren araç nedir bunu şak diye bulursun.
4: Yok hocam, o şeyi de söylüyor.
0: İlk dakikada çıktı, yalan hocam dediler biliyorsun. CHP iletişimde dedi ki VIP araç meselesi
3: o zaman
0: yalan dedi, fatura yayınladı.
4: Burada
3: bu ortaya koyulduğunda hukuken de siyaseten de bedelini ödeyecek. Dokunmazlığı hocam, varsa dokunmazlığı.
0: Ödemedi işte diyorum ben de.
4: Hocam burada önemli olan şu, bak.
3: İspatlandığında ödeyecek diyorum. Şimdi inkar ediyor. O bir soruşturmaya konu. O suça da konu.
4: Hocam bir şey söyleyeceğim. Gökhan Böcek önce Ankara'ya gittiğinde gitmedi dediler bilmem ne. Gitti
3: ortaya çıktı. Onu duydum ben de, öyle söylediler.
4: Gitti. Ama şimdi genel merkeze gittiğinde kayıtlar ortaya çıkarsa, o adını tanımadı ama tipini görsem tanırım dediği kişiye parayı
3: sıkıntı
4: verdi
3: var
4: dese,
3: sıkıntı
4: bilmem
3: var
4: ne yaptı, işte ispatlı
3: sıkıntı
4: yani
3: var. Ben,
4: sonra ben, BTK'dan WhatsApp kayıtları çıksa.
2: Ben bir teknik bir soru soracağım hocama. Hocam bu ifadede bir isim var, XX deniyor. Bu ifadede, ek ifadede birinci, ikinci sayfa ve dördüncü, beşinci sayfa var. Yani evet, toplam dört sayfa var. Bu ifade sekiz sayfa.
1: Oo, doğru.
0: Ve XX'in de kim olduğu belli aslında.
4: Kim?
2: Tabii ki belli. Savcılıkta belli.
3: Biz arkadaş, bilmiyoruz. Akçalı işlem kalmaz işte böyle.
1: Ortaya çıkar. Evet.
2: Yani ben şundan bahsediyorum. Hoca diyor ya, suç değil.
3: Beyans koymuş kendisi
2: hoca,
3: bir
2: şeyde hocanın dediği bulunuyor. Suç değil şeyi var ya. Ama beyan bir yandan da soruşturuluyor. Baz falan çıkıyor. Savcılık suç olmayan, suç isnadı yapamayacağı bir şeyi soruşturabilir mi? Soruşturamaz gibi geliyor. O yüzden...
3: Şimdi bir şey söyleyeyim Hasan Basri. Şimdi birisi diyor ki arkadaş diyor ben diyor bu parayı şurada teslim ettim. Veya şuraya
1: evet.
3: Bu geldi aldı.
1: Evet.
3: Diğer tarafta diyor ki hayır, asla gelmedi. Ben olmadı. Görüşmedim, gitmedim. Onu. Sen de somut delillerle onun savunmasını çürütüyorsun. Bu artık sadece şuraya kalmış. Paraya aldın mı almadın mı? Onun dışındaki bütün hepsini çürüttüğünde eğer sonuçta bu şahısta o paranın alındığına dair net işaretleri de buluyorsan bunun sonucu o şahıs bakımından vahimdir yani.
1: Peki. Hocam mesela az önce bir ifade okudu Turgut Koç, bugün tutuklanan isim. Onun ifadesini okuduğunda mesela bir soru soruyor polis. Polis soruyor muhtemelen ya da savcılık mı soruyor?
2: Savcılık ifadesiydi.
1: Herhalde savcıdır. Soruyor ve diyor ki mesela ben hayır Erbakan Malkoç'ta bu şeyi
2: evet, yapmadım.
1: Yapmadım diyor. Fakat sonra Erbakan Malkoç'u çağırıyorlar. Hayır bu Turgut Koç şahıs geldi. Ben de onun getirdiği aracın iç dizaynını yaptım diyor.
2: Plakasını veriyor.
1: Plakasını veriyor ve çelişki oluşuyor bir anda. Onun üzerine sorular o minvalde devam ediyor.
2: Eşimin arabasıydı diye dönüyor.
1: Evet.
2: Eşimin arabasıydı diye
3: tamam,
2: dönüyor.
3: Tamam bu işte sıkıntı.
1: Sıkıntı olunca da
3: şöyle yaparsın.
1: Tutuklanıyor işte.
3: Çelişkiye düşüyorsun.
4: Burada şuna düşüyor. Yeni manşet benim değil eşimin.
2: Evet.
4: Benim
2: değil eşimin. İnternet
3: tabii ki bak polis ifadelerinde şöyle başlar. Adı soyadı sorduktan sonra sana yok, isimler sorulur. Tanıyor musun? Tanımıyorum dersen aşağıda tanıdığına dair sorular gelir. Bunlar tabii...
1: Evet, bu arada sevgili izleyiciler çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok yoğun bir ilginiz var. Hem sosyal medyada hem YouTube'da ve TT'deyiz şu anda onu söyleyelim. Sorularınızı da alıyor arkadaşlarımız. Taksim Meydanı hashtag ile gönderdiğiniz soruları. Çok çok teşekkür ediyoruz gösterdiğiniz ilgiye. Ersan Hocam halen TT'de yerinizi koruyorsunuz onu söyleyeyim. Ersan Şen ve Taksim Meydanı TT'de şu an.
3: Türkiye'de icra etmeyeceksin.
4: Bazıları şey
3: icra etsen başına bir şey gelmez. Konuştuğumda ne olacağı belli olmaz.
1: Belli olmaz değil mi?
0: Peki. O yüzden en iyi şey nedir Türkiye'de siyasette? Muhalefet.
3: Susmak mı diyorsun?
0: Bol bol konuşabilirsin. İcraatla ilgili bir yükümlülüğün yok.
1: Peki.
0: Muhalefetin iktidardan daha fazla istendiği iddia edilir malum.
3: Yok şimdi kısa bir şey izledim. Haluk Bilginer'le Haldun Dormen'in de zannediyorum. Diyor ki
4: muhalefeti evet, ziyara gelmiş.
3: O çok eskidir o yani.
2: 98
0: yılında yayınlanan
4: muhalefete kalmak için uğraşırdı. CHP'yi kastediyor orada.
2: Hocam
4: böyle,
2: şimdi bu
4: CHP'yi kalmak için.
1: Emret Başbakan'ım öyle
4: yok,
1: bir şey.
4: Yok başka bir şey.
1: Başka bir şey. Peki.
4: Yani şey diyor yani muhalefet muhalefete kalmak için uğraşırdı. İktidara gelmiş uğraşmaz. Peki. Niye uğraşacak diyor o kadar sorun der. Kim idare
3: edecek? Hatta Ali Sunal var zannediyorum.
4: Ali Sunal. Evet.
2: Şimdi burada internet tabanlı bir aramadan bahsediliyor. Bir milletvekili diyor. Bir milletvekili denmesinin sebebi olarak ben muhtemelen şey olarak gördüm.
0: Ulaşılamıyor.
2: Dokunulmazlıktan dolayı ekranda ismi görünmeyip emniyetin ekranında BTK'nın bir milletvekili diye çıkıyordur diye tahmin ediyorum. Devam edelim. Bir sonraki bu konuyla ilgili bitmedi. Zuhal Böcek de diyor. Ertesi gün derken otelden uyandık sabah oldu. Gökhan'ı CHP genel merkezine götürdüm. Bu arabayı onun kullandığı anlamı çıkıyor herhalde. Gökhan sürekli sırt çantasıyla gezerdi.
0: Sayın Bakanım bizim ismi. Bizim ismi Sayın Bakanım.
1: Neymiş?
0: Sayın Bakanım'dı. Dizinin
3: ismi. Onun İngiliz tamam işte versiyonu
1: işte
3: var.
1: Onun İngiliz versiyonu var. Yes Minister. Yes Minister'dı.
3: Esas onun şeyi.
1: Yes Minister'dı. Evet onun Türk versiyonu.
0: Yes Minister evet.
2: Gökhan sürekli çantasıyla gezerdi. Tableti de yanında olurdu. Genel merkeze çantayla gittiğini hatırlıyorum. Ancak kendisini genel merkezden aldığımda çantanın yanında olup olmadığını hatırlamıyorum diye. Diyor ben burayı bilerek uzattım. Çanta kısmını aldım. Tablet kısmını aldım. Çünkü Gökhan Böcek.
1: Tablete vurgu yapıyor.
2: Burada baz var.
1: Kalmış baz nerede?
2: Kalmış olduğu otelden 11.20'de hareket ederek 12'ye doğru CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu lokasyona geçtiği tespit ediliyor.
1: Evet hocam. Bak baz dedin ya işte baz burada. Kalmış oldukları otelde 11.20'de baz veriyorlar sonra 12'de CHP Genel
3: Merkezi. Yok zaten şahsın anladığımız kadar bileti her şeyi var gitmiş. Yani.
1: Evet. Ama CHP Genel Merkezi'ne de gitmiş.
3: Yani orası.
2: CHP Genel Merkezi'ne baz CHP Genel Merkezi'nin oradaki baz istasyonundan baz veriyor. Devam. Hı hı. Bir sonraki. Gökhan Böcek ek ifadesinde diyor ki 1 milyon euroyu siyah sırt çantama koydum. Bu sırt çantamı bir mağazadan rastgele aldım. Aldığım sırt çantasının markasını hatırlamamakla birlikte renginin siyah olduğundan emindim. Hatta geri getirmeyeceğim için gittim ucuz bir sırt çantası aldım diyor. Bu paralar haricinde çantanın içerisinde bir adet kendime ait iPad bulunuyordu. Zuhal Böcek, Gökhan Böcek ayrı yerlerde ayrı ifadeler iPad detayı.
1: iPad'de.
2: O yüzden aldım.
1: Tabii.
2: Bunun dışında başka bir şey yoktu. Hatta havalimanında X-ray kontrolü sırasında çanta içerisindeki iPad'i çıkarıp görevliye göstermiştim. Çantamı X-ray cihazına soktum diyor. Yine bir HTS verelim. CHP Ankara İl Başkanlığı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı yani Sayman.
1: O isim yanlış yazılmış.
2: Yanlış yazılmış orada.
1: Selis mi? Aydar.
0: Ankara İl Başkan Yardımcısı evet.
2: Soyadı Aydar.
0: Selis. Sadece şey.
2: Evet. Saat 12.18'de arayıp 42 saniye görüşmüşler. Yani o saatlerde bir de Sayman'la görüşmüşler. Sayman'la. Devam.
0: Ankara İl Başkan Yardımcısı, Ankara İl Sayman.
2: Ankara İl Sayman. Evet. Gökhan Böcek diyor ki, beni bekledikleri odada şu an ismini hatırlayamadığım, benden biraz uzun, 35-40 yaşlarında bir beyefendi benim huzurumda Veli Ağbaba'yı aradı. Ben Veli Ağbaba ile görüştüm. Getirdiğim parayı benim görüştüğüm kişiye teslim etmemi istedi. Ben de teslim ettim diyor. Veli Ağbaba da diyor ki bu konuyla ilgili, kimin 1 euro ile ilgisi varsa o da alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir diyor. Yine reddediyor yani. Tüm bu iddiaları reddediyor. Devam edelim. Zuhal Böcek diyor ki, bu para alışverişi olduğu iddiası zamanını anlatıyorum şu an. Zuhal Böcek diyor ki kendisini genel merkezden aldıktan
1: eşi
2: sonra.
1: Eşi Gökhan Böceği.
2: Kendisini genel merkezden aldıktan sonra aramızda bu konuyla ilgili bir konuşma geçmedi. Olumsuz bir durum yaşansaydı Gökhan bundan bahseder, ödemeyi yapamadığını söylerdi.
1: Yani o zaman Zuhal Olcay da verdiği Zuhal etki pişkan. Zuhal Olcay nereden çıktı ya? Haluk Bilginer dediniz, aklım oradan geldi. Zuhal Böcek eşinin aslında parayı götürdüğünü ve oradan çıkışta bir sorun yaşamadığını zımnen ifade etmiş oluyor, öyle mi?
2: Bakın çok enteresan. Mustafa Gökhan Böcek ve Zuhal Böceğin CHP Genel Merkezi civarından 10 Ocak saat 15.55 gibi Ankara'dan İstanbul'a doğru hareket ettiği tespit ediliyor. Bir bilgi.
4: Arabayla mı?
2: Oradan arabayla. Yani Ankara'dan İstanbul'a gitmek için oradan ayrılıyorlar. Bu saatte oradaki bas kesiliyor.
1: 15.55'te
2: 15.55.
1: 16'da ne var?
2: CHP Parti Meclisi saat 16 civarında başlıyor. 14 diye ilan ediliyor.
0: Evet, 16'da başlıyor.
2: 16'da başlıyor. Hemen uçuş bilgisi devamında Mustafa Gökhan Böcek ve Zuhal Böcek 11 Ocak 2024 tarihi saat 12 sıralarında İstanbul ilinden ayrılarak Antalya'ya uçuyor. Bakın burada İstanbul'a gidiyorlar, sonra da Antalya'ya uçuyorlar.
1: Bu arada bir şeyi dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi şeyde bir ifadede şöyle bir şey var. Gökhan Böcek'in ifadesinde diyor ki Gökhan Böcek 3 gün önce eşim Zuhal Böcek Ekrem İmamoğlu'na rüşvet vermek iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında gözaltına alınmıştı diyor. Arkadaşlar, Zuhal Böcek'in gözaltına alınma gerekçesi olarak Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verme suçlaması diyor. Etkin pişmanlık ifadesinin girişinde yazıyor.
2: Girişinde. Ama devamında diyor ki böyle bir şey kesinlikle olmamıştır.
1: Hayır. Kabul ediyor demiyorum. Evet. Ama suçlamanın türünü öğreniyoruz.
2: Demek ki öyledir suçlama.
1: Ekrem İmamoğlu'na rüşvet. Yani şimdi olay bir Veli Ağbaba'ya ve genel merkeze Özgür Özel'in talimatıyla para verme suçlaması var. Bir de Zuhal Böcek'in, şu anda tutuklu bulunan Zuhal Böcek'in Ekrem İmamoğlu'na rüşvet vermeyi de. Bunları bu arada sevgili izleyiciler kabul etmiyorlar. Evet. Onu söyleyelim.
2: Zuhal Böcek de kabul ediyor.
4: Zuhal Böcek de Muhittin Böcek adına mı veriyor bunu?
1: Bilmiyoruz işte. Burada
2: bilmiyoruz. Onu bilmiyoruz. Sadece Gökhan Böcek'in ifadesinden çıkarıyoruz.
1: Hocam şurada böyle
2: İkisinin
1: böyle bir
2: cümle var. İkisinin de kabul etmediğini görüyoruz. Böyle bir iddiayı kabul etmiyoruz diyorlar. Hatta 20 milyon diye bir iddia da vardı
1: onu da
2: ya.
1: Kabul etmiyorum.
2: Onu da kabul etmiyoruz kabul diyorlar. Etmiyorum diyor. Onu da kabul etmiyoruz diyorlar. O benzinlik iddiası değil mi?
1: Evet.
2: Orada geçen onu da kabul etmiyoruz diyorlar. Devam edelim mi?
1: Edelim. Evet arkadaşlar.
2: Muhittin Böcek. Şimdi bütün bu
3: şeyle alakalı İstanbul'la ilgili alınan ifadesi
1: değil mi?
3: Var ya, o
1: Ama Ekrem İmamoğlu'na rüşvet diyor.
3: Evet, onu zaten Antalya'da olması gereken bir soruşturmanın İstanbul'la alakası başka türlü kurulamaz.
1: Kurulamaz değil mi?
3: Yok, yapamaz zaten. Suçun işlendiği yerde soruşturma yürütüleceği için davanın açılması gerektiğini, eğer açılacaksa İstanbul'da yapılıyorsa İstanbul'la alakalı bir konudadır yani.
2: Şimdi ben Zuhal Böcek, Gökhan Böcek.
1: Bir es verelim mi ya? Bir reklamın çok süresi gelmiş.
2: Az sonrayı vereyim o zaman istersen.
1: Ver az sonrayı.
2: Zuhal Böcek, Gökhan Böcek, HTS, BAS vesaireyi anlatıp o gün olduğu iddia edilen şeyleri bir de soruyoruz. Muhittin Böcek ne dedi?
1: Muhittin Böcek ne dedi? Kısa bir aranın ardından geliyoruz sevgili izleyiciler.

0: TGRT FM Haber.
1: Sevgili yayalar, karşıdan karşıya geçerken yapılması gereken en uygun davranış, trafik görevlisinin ve trafik ışıklarının olduğu yerlerle yaya geçidinin alt ve üst geçitlerin kullanılmasıdır. Size yeşil ışık yanıyor olsa bile araçlar tamamen durmadan karşıdan karşıya geçmeyiniz. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
1: Çevirdi İrfan! Haydi İrfan! İrfan! İrfan! İrfan!
2: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan!
3: Koçum benim!
2: Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Irmak hakeme!
4: Çok güzel olsaydı. Çok
5: haydi!
0: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: 112 buyurun.
1: Alo, ben pin kodumu unuttum. Bana biraz yardım edebilir misiniz?
2: Elektriğin nerede olduğunu öğrenebilir miyim?
3: Merkezinin telefon numarasını isteyecektim.
4: 112 acil hattına gelen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır. 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan

0: da çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi.
3: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. Sallan uğraşmıyoruz.
4: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
3: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
2: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
3: Aa süper oldu. Tam komutanı geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber.

0: Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı devam ediyor. Olanca hızıyla gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok da sorular var. Halen TT'siniz. TT'yiz Taksim Meydanı olarak ama bir soru var. Özel bir soru. Cevap vermek istemeyebilirsiniz ama ben soracağım. İzleyicilerimiz sormuş. İzin verirseniz eğer, kişisel bir şey. Sizin bu davalardan işte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in avukatı olduğunuz iddiasını bir koç milletvekili değilmiş bana yazmış. Var mı öyle bir şey?
1: Yok, şu anda yok. Şu anda yok.
0: Yok ya,
1: şu anda, anda yok.
0: Yani yarın olabilir diyorsun.
1: Şu anda.
2: Hoca kimseye kapıyı kapatmıyor. Şu an yok.
0: Hayır, o kadar ciddiye aldığım insanlar yazıyor ki kesin emin olarak ama böyle bir şey yok diyorsun.
1: Yok.
0: Peki.
3: Tamam, şimdi hayır, bunu dedi ya. Bak şu Türkiye'de şimdi sosyal medya ne? Avukatı değilim dedi. Aha. Yok, yalan söylüyor. Aslında avukatı o. Bak bunu yazacaklardı evet, şimdi.
0: Tabii.
3: Sosyal öyle bir yer hocam sosyal medya.
0: Peki.
1: Hayır, merhaba diyorsun. İyi günler. Allah belanı versin.
3: Diyor. Ben sabah oluyor. Günaydın arkadaşlar diyorum millete. Ay senin diye herif başlıyor.
0: Evet.
2: Beşinci vitese çıkalım mı?
0: Hemen hızlanalım.
4: Ama hepsini kastetmeyelim.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim.
4: Instagram ve Facebook'ta gerçek insanlar olduğu için daha normal insani.
0: Ya bir saniye Hasan Basri, özür dilerim. Bir meslektaşımız Oğuz Polat Bilek.
2: Evet, 24 TV'de.
0: 24 TV Akşam Gazetesi'de de yazan çok deneyimli bir gazeteci ve bu şeyleri takip ediyor.
2: İBB davasına hemen hemen her gün gidiyor.
0: Her gün gidiyor ama İBB davasının yanı sıra bu Turgut Koç'la ilgili haberleri de Türkiye'de kimse de yokken sevgili Oğuz bunları çıkardı, duyurdu. Hatta ben Oğuz'dan okudum, ondan sonra araştırmaya başladım. Acaba doğru mu diye, gerçekten doğru çıktı. Turgut Koç'un tutuklanması. Şöyle çok kısa bir şey var. Sosyal medya paylaşımını yollamış bana Oğuz. Turgut Koç'un tutuklanma sürecinin detayları soruşturma 2025'e dayanıyor. Bir torbacının Yiğit Macit ifadeleri ve telefonundan çıkan yazışmalar, Turgut Koç dün gece 23.30 gibi gözaltına alınıyor. Savcılık peş peşe sorular yöneltiyor. 20 sorunun 18'inde Erbakan Malkoç'un Özgür Özel'e yönelik iddiaları var. Ve Çankaya Belediyesi'ndeki ihalelere dayanıyor diyor Oğuz Polat Bilek.
3: Tutuklanma gerekçesi o muymuş?
0: Bir dakika dur Cemcim. Turgut Koç sorulara çelişkili yanıtlar verdikçe savcı önüne belgeleri koymaya devam ediyor. Sonra tutuklama talebiyle sevki yapılıp hakimlikçe tutuklanıyor. Sorularda Veli Ağbaba'nın adı geçmiyor. Ancak Turgut'u bilen kişiler Veli Ağbaba'yı arayarak bir takım şeyler soruyorlar. Abi biz seni uyarmamış mıydık? Uyarmıştın vesaire demiş. Şimdi şöyle soruların içerisinde Turgut Koç'un iş dünyasında aldığı ihaleler ve ağırlıklı olarak da herhalde Çankaya Belediyesi.
3: Ben bir şey sormak istiyorum. Bundan mı tutuklandı, fuhuştan mı tutuklandı?
0: Bilmiyorum.
3: Ben hayır.
0: Fuhuş diye biliyoruz.
3: Bir saniye.
0: Ama
3: bugün gazetelerde yazdı fuhuştan tutuklandı diye.
0: Evet.
3: Ben de öyle haberini yaptım. Fuhuştan tutuklandı diye.
4: Hani gözaltına alınma sebebi zaten o işte torbacının.
3: Ama onunla ne alaka, hani Çankaya ile ne alaka, onu anlamadım.
1: Şöyle söyleyeyim, fuhuşta da
0: orada bir ifade var ama.
1: Çocuklarla alakalı bir durum şey yoksa, örgütte yoksa cezası da o kadar ağır değil onun yani.
3: Ne kadar? Fuhuşun cezası.
1: 2 yıldan 4 yıla kadar.
0: Dur, Oğuz'a yazdım ben şimdi.
2: Tutuklaması olmaz ondan ama.
1: Olabilir de yani o çok ağır değil.
2: İhale iddiası var, başka
1: sanki öyle
2: başka iddialar var, bilmiyoruz.
1: 227. madde.
0: Evet, fuhuştan tutuklanmış. Oğuz yazdı şimdi.
3: Evet bunu.
0: Tebrik ediyoruz Oğuz kardeşimiz de bu başarılı haberciliğinden ötürü. Evet, hemen 5. vites başla.
2: Evet, az önce anlattığımız Serencam yani Gökhan Böcek, Verdim, Veli Ağbaba, Alan Şerefsizdir, Muhittin Böcek ne dedi? Oğlum bana adaylık sürecinden bir süre önce tarihini hatırlamadığım bir gün gelerek baba benden Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba tarafından arandı ve 1 milyon euro istedindi şeklinde söylemesi üzerine ben de oğluma sen gereğini yap şeklinde söyledim. Oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik bu yönde söylediği beyanı doğrudur diyor. Doğrudur demiş. Hı hı. Bir sonraki grafiğimize geçelim. Zuhal Böcek. Seçim çalışmaları için ofisine gitmiştik. Kimin? XX ile eşim Gökhan ve babasının nasıl tanıştığını bilmiyorum. Yeğenim Nur Hak'ın da aramızda bulunduğu bir Ankara seyahatinde Gökhan yanımızdan ayrıldı. Genel merkeze babasının durumunu sormaya gitti. Babasının adaylığı açıklanana kadar Gökhan çok stresliydi. Böyle bir bilgi veriyor. Devam edelim. O kadar para verdik halen açıklanmadı şeklinde sitem ediyordu. Bir defasında Özgür Özel Muhittin Böceği'nin adaylığını açıklayacağına dair haber yollamıştı. Ancak devamında adaylık yine açıklanmadı. Bunun üzerine Gökhan hala ne istiyorlar şeklinde tepki gösterdi. 10 Ocak'la 26 Ocak arasında bir tarih bu. Anlatımına göre, iddiasına göre. Devam. Bilgi. Bir bilgi koyalım. Mustafa Gökhan Böcek 1.13.2024 tarihinde saat 21.45 sıralarında Antalya'dan Ankara'ya uçtu. Uçakta 7A numaralı koltukta oturduğu, yanında 7B numaralı koltukta Zuhal Böcek ile 7C numaralı koltukta Zuhal Böcek'in yeğeni Nurhak Hanım galiba oturuyordu.
5: Evet.
2: Bir önceki cümleleri, yani Zuhal Böcek'in anlattığı şeyi, Ankara'ya gittik, Nurhak da vardı.
5: Doğruluyor.
2: Doğrulayan bir uçuş kaydı.
4: Nurhak Bey de olabilir.
2: Bey de olabilir.
4: Nurhak isimli kişi de.
2: O yüzden evet. Nurhak isimli kişi. Peki. Bir an tereddütte düştüm.
4: Çünkü
2: devam.
4: Unisex isimlerde onun üzerinden de iddianameyi boşa çıkartmaya çalışanlar var.
5: Ha, doğru. Evet. Kadın dediniz, erkek çıktı falan diyorlar.
2: Doğru. Doğru. Evet. Bir bilgi daha. Ankara'da
3: Nurhak
2: 14
3: Ermiş
2: Ocak.
3: Diyor bak. Nurhak Ermiş.
2: Evet. Ankara'da 14 Ocak 2024 tarihinde saat 14.36 sıralarında XXXX isimli şahıs ile CHP Genel Merkezi civarında buluşuluyor. Bu baz bilgisi. Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek ve Nurhak Ermiş isimli şahısların birlikte 15.01.2024 saat 13.20'de Antalya'ya döndükleri bilgisi de var. Yani bir günlük gel git gibi bir şey yaşandığına dair bunlar veri. Devam.
5: Peki.
2: Özgür Özel'in talimatıdır. Başlık bu. Ne diyor Gökhan Böcek? CHP Genel Merkezi'nce yine seçim döneminde... Ha, bakın 1 milyon meselesi bitti. 1 milyon euro meselesi bitti. Süreç devam ediyor. Diyor ki Gökhan Böcek, CHP Genel Merkezi'nce yine seçim döneminde Veli Ağbaba tarafından şahsım aranarak otobüs alınması istendi. Daha sonra otobüs alımları nakde dönüştü. Devam. Böyle bir iddia. Muhittin Böcek diyor ki, bu arada genel merkezden kastım Özgür Özel'in bu konudaki talimatıdır.
5: Genel merkez derken Özgür Özel'i kastediyorum.
2: Özgür Özel'den bahsediyorum diyorum. Örneğin Burdur ile Bucak ilçesine seçim kampanyasında kullanılmak üzere otobüs yardımımız olmuştur. Yine kampanya sürecinde başta Konyaaltı Belediyesi o adayı seçim çalışmalarında seçimde kullanılacak malzemeler sağlanmıştır. Ya ama bunlar olur yani diyor. Bunlar normal şeyler diyor. Devam. Yine hatırladığım kadarıyla bir takım eksik malzemeler ve broşürleri tedarik ettik. Biz bastırdık. Aynı şekilde Akseki, İbradı, Korkuteli ilçelerinde de seçim çalışmalarında da eksiklerin giderildiği anlatıldı bana. Bu bağlamda bir kısım harcamalar yapıldı. Tamam, devam. Hala bu işlerin yapıldığı yerlerde bir kısım borçlarımız var. Bu ihtiyaçlar aşağı yukarı araç gereç, yakıt gideri, reklam gideri gibi eksik kalan kısımların tamamlanması şeklindedir. Buraya kadar normal. Belediye seçimlerinde bunlar olur.
5: Evet.
2: Bundan sonra dikkatimi çeken bir yer var. Başka bir kalem olan da olarak da seçim kampanya sürecinde genel merkezden gelen.
5: Devam edelim.
2: Devam. Misafirlerin, belirlenmiş heyetin veya toplantı ve benzeri kampanya yürütecek danışmanların ihtiyaçları, ulaşım, yemek giderleri gibi konular kampanya kapsamında genel merkezin öneri ve tavsiyesi üzerine karşılanmıştır. Ya bunlar bir paket diyor, biz bunları karşılarız. Ancak savcı diyor ki, yani soruldu diyor, ben soruyu tahmin ediyorum. Savcı diyor ki, ya Muhittin Bey, Gökhan Bey bir iddiadan bahsediyor. Otobüs paraya çevrildi, nakit verdik. Siz bu konuda ne diyorsunuz diyor. Bakalım, devam.
5: Bu sonmuş.
2: Gökhan Böcek'in bütün ifadeleri o konuda doğrudur diyor.
5: Doğrudur diyor.
2: Doğrudur diyor.
5: Evet.
2: Oğlum Gökhan Böcek'in ifadeleri doğrudur.
5: Babası
2: benim
5: doğrudur.
2: Detaylarını bilmem mümkün
5: değil.
2: O
5: zaman bizim başta verdiğimiz
2: sebebi
5: manşet
2: şudur,
5: doğru.
2: Ben talimatı vermişimdir. Gökhan uygulamıştır diyor.
5: Peki.
2: Bunun devamı
5: seni,
2: bu.
5: Şimdi, evet. Seni yerine alalım. Burada... Şimdi siyasi bir değerlendirmeyi kısaca alalım. Bu konudan çıkacağız. Cem senle başlayalım. Ferhat Murat ve Hoca ile devam edelim.
3: Muhittin Böcek ve
5: siyasi bunlar, değerlendirmesini
3: Muhittin
5: alalım.
3: Böcek'le alakalı değil mi?
5: Böcek bunun siyasi yansıması Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl olur? Özgür Özel şu anki savunma tarzı ve metoduyla bu işin altından kalkabilir mi?
3: Şimdi ben Antalya'daki iddianamenin CHP'deki belediyeler hakkındaki iddianameler arasında en kuvvetli sürülerinden biri olduğunu düşünüyorum okuduğumuzda. Çünkü iş adamlarının ifadeleri var. Yusuf Yadoğlu, kuyumcular, dövizciler. Sonra gelinlerin ifadeleri var, alınan evler ve boşanma karşılığı verilen paralar, iş adamları, seçim yardımı, MASAK raporları, onlarca konu var. Dolayısıyla Antalya'daki konu zaten inkar edilecek boyutta değil. Oradan ne ceza alırlar? Elbette mahkeme karar verecek. Buradan CHP Genel Merkezi diğerleri gibi etkilenir. Ancak bu para işinde eğer az önce söylediği gibi kişiler ve benzeri delillendirildiği takdirde, o takdirde Özgür Özel'in istifa etmesi gerekir. Ve aynı şekilde Veli Abu ve diğer isimlerin de. Ama tabii ki o HTS kayıtları, o tanımadım dediği kişi ama görürsem tanırım dediği kişi, onlar tespit edildiğinde ve bu iş şüpheye yer bırakmayacak. Gerçi CHP'de %100 tespit etsen de CHP kitlesi için önemi yok onu. Korkut bana öyle diyor. Bir tanesi bugün yol bir tanıdığım biri de yani aynı yerde oturdum. Korkuttunuz diyor, ondan diyor. Yani sanki biz korkutmuşuz gibi. Yani ben Özgür, yani Muhittin Böceği ben mi korkuttum? Yani Gökhan Böceği. Olsa bile inanmayacaklardır ama CHP Genel Merkezi çok zorlanır. Çünkü bu ne olacaktır Gürkan Acır? CHP Genel Merkezi birini aday yapmak için
5: tabii
3: birinden para aldığı iddiası var.
5: Bundan bu sonra hangi milyon, adaylık
3: evet, yarışı? 1 milyon dolar da olsa, 1000 dolar da olsa bundan Özgür Özel ve Mahir Ali Veli Ağbaba varsa diğer isimlerde etkilenirler. O açıdan da bundan sonra her gittikleri yerde önüne çıkarır. O görevde kalmaları zor olur. Kalabilirler mi? Elbette, burası Türkiye. Ne olaylar çıkıyor da bir şey olmuş da. İmamoğlu dosyasında ne deliller koyuyorsun. Raporu anlatıyorsun. Tek tek ifadeleri anlatıyorsun. Adam gene ikna olmuyor. Dolayısıyla da ben bu işin CHP'yi çok zora sokacağını düşünüyorum. Bir de CHP'ye bunun şöyle bir yansıması bence olur. Şimdi 2 yıl, en geç 2 yıl, 2 yıl bile değil yani, Mayıs ayında seçim olacak. En geç Mayıs'ın ilk haftasında, en geç. Ki ben 2020 daha başında olacağını düşünüyorum. Yani belediye başkanlarının AK Parti'ye geçiyor ve kuvvetli isimlerin. Yani Burcu Köksal'dı, Özlem Çerçioğlu'ydu, diğer. Şimdi sen hem anketlerde bilmem ne bakıyor, hani anketlerde kafa kafaya ama CHP diyor ki ben kesin iktidarım. Ama senin belediye başkanların buna inanmıyor. Önemli bir kısmı AK Parti'ye geçiyor.
5: Ona inanmadığı için mi geçiyor, yoksa kendini güvende hissetmediği için?
3: Abi şimdi 1,5 yıl hemen geçer. Kendini riske atarsın. 1,5 yıl yatarsın. Madem iktidara geleceğim sonra aklanırım dersin. Ama ona inanmıyor.
5: Cem nasıl bir hesap yaptı?
3: Evet abi, öyle bir hesap yapılır. Aynen öyle. Adam yani CHP'nin iktidara geleceğine inanan biri AK Parti'ye geçer mi? Ona inanmıyor ki. Ya da Burcu Köksal özelinde
5: dışarıda kalabileceğine inanmıyordur.
3: Falan. Hayır. Abi bak, ya da partide öyle bir baskı var. Bir de ya da şöyle bak, ikinci bir ihtimal. Mesela Özgür Özel'in ağır küfürler ettiği ve hakaretler ettiği söyleniyor kişilere. Tamam mı? Hani iç kafa
5: bu arada
3: içi...
5: Özgür Özel'in üslup sorunu gerçekten Türk siyasetinde bir ciddi bir sorun.
3: Ben gözümle için... görmedim ama içki problemi olduğu da söyleniyor.
5: Neyse, onlara girme de. Ama şöyle. Hayır, girme ama şu var.
3: Baba nelere yani, giriyorsa buna girme.
5: Ama Cem'cim ya, bilmedin, gördün mü?
3: Görmedim.
5: Ne tamam.
3: Sen paralıken gördün mü?
5: Ya arkadaş, savcılığın bulduğu tamam, tespitler var.
3: Tamam, ben de diyorum ki Özgür Özel
5: ya Allah
3: insanlara,
5: Allah, olayı öyle bir bak, yere getiriyor
3: insanlara
5: yani ya.
3: Bazı hakaret
5: insanların bireysel tercihleriyle işlenen kamusal bir suçu nasıl bir arada tutarsın?
3: Çünkü Özgür Özel bazen ruhsal olarak iyi açıklamalar yapmıyor.
5: Ya sen psikiyatrist misin?
4: Ama bireysel tercihleri...
3: Allah Allah ya, adam bak, normal insanın yapacağı açıklamamı yapıyor.
5: Üslup sorunu olarak eleştir ama sen tuttun bireysel... yok, alkol
3: ya arkadaş,
5: yok.
3: Ne bak bugün yani bile ya diyor ki bir hanımefendiye bir şeye, eğer bu hakaretse bilmem daha ağır hakaret ediyor bilmem Haniskası nedir diyor. Bu denmez.
5: İşte bu üslup sorunu.
3: Bu sorunudur.
5: Bunun adı üslup sorunu.
3: Bu, ama bunu da bir şey tekrar ya, ruhsal olarak iyi değilsindir, ya uykusuzsundur, ya kafan gibi. Bu normal denir mi? Biz bak bir gazeteci arkadaşımıza da birkaç gündür yaptığı şeyini eleştiriyoruz. Kardeşim sana şey atılsa bile böyle insanlara hakaret edilmez diye. Herkes peki aynı şeyi yazıyor. O yüzden Burcu Köksal'ların AK Parti'ye geçmesi, sonra bu insanlara sürekli hakaretler edildiği iddiaları var. Bunlar doğru değil. Özgür Özel bu bakımdan bu işi ne kadar götürebilir? Ben çok götürebilecek mi? Yani çok düşünmüyorum. Çünkü bağırarak, çağırarak, hakaret ederek, küfür ederek, insanları dışlayarak bu olmaz. O yüzden de CHP'nin bu iddiaları şimdi bilmiyoruz ama şu iddia ispatlandığı an nasıl duracak koltuğunda? 1 milyon euroyu aldığın netleşti diyelim. Su götürmeyecek şekilde. Ne söyleyeceksin? Nasıl duracaksın orada? Sonra yarın bir gün senin genel... Bak oradaki ifadede ne diyor Gökhan Böcek? Kemal Bey döneminde diyor partiden para gelirdi diyor. Biz diyor başkasına ihtiyaç duymazdık. Şimdi öyle değil diyor. Hani partisizden, daha doğrusu parti genel merkezi adaylardan para istiyor peki diyor. O peki yüzden de ben zorlanır diye düşünmemin peki sebebi bu.
5: Ferhat Murat. Hocam şimdi, bir de size Burcu Köksal'ı da soracağım.
4: Burada bu sistemde

0: olur fazla fazla. Bence bunu normal hayatın olağan akışında değerlendirdiğimizde parayı önce yerine koymaya çalışırlar. Sonrasında eğer vakit kalırsa da hizmete bir imkan söz konusu olur. Aslında 2019'dan beri bizim yaşadığımız, Özgür Özel'in bugün övünü övüne anlattığı mesele, %65'i siz yerelde yönetiyorsanız orada hizmetlerinizle genele gelme imkanını da aslında yakalamışsınız demektir ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi yolculuğunun en önemli bölümlerinden bir tanesi İBB Başkan geldi. Çok net sorunları çözdü, su problemini çözdü, hava kirliliği, Haliç'in temizlenmesi, sosyal tesislerle diğer restoranların fiyatlarına da bir indirim sağlanmış olması bunları sağlamış oldu. Bence bu önemli. Çok. Yine siyasetin biz aslında alçaldığı bir iddiayı konuşuyoruz. Yani baktığın zaman demokrasi gibi kavramların içinin kirletildiğini görüyoruz. Milyonlarca euro para veren aday olabiliyor. Bu bir borsaya dönüşmüş ya da açık artırmayla kim daha fazla öderse, bak Muhittin 5 veriyor,
1: bir de bak, bir şey
0: sen 7 veriyorsun gibi bir hesabı Ferhat, getirebilir karşımıza.
1: Ferhat, bir de şu, bundan sonra adaylık süreçlerinde herkes birbirine şüpheyle bakacak.
0: Evet,
2: ama maalesef. Ama iyi bir şey oldu. Bundan sonra bak göreceksin, belediye başkanı adaylığında bütün partilerde gerçekten hizmet etmek isteyen aday olacak.
1: Nasıl olacak?
2: Şimdi ya bunla, ya şimdi az önce anlattı, imarda orada burada problem, bir sürü olay gördük CHP'li belediyelerde. Bundan sonra bu diğer partileri de korkutur. Hakikaten sadece oraya, ya şimdi adam doktor, avukat, gelirini bırakıp belediye başkanlığına geçer mi adam normalde? Bundan sonra kim olur? Gerçekten hizmet etmek isteyen gelecek oraya.
0: Öyleleri de var zaten. Bazılarını tanıyoruz.
2: Ama ben bir de şu Özkan Yalın'la ilgili bir şey demem lazım. Bak ben bu anlattıklarım içerisinde, yani şey içerisinde en gerçekçi ifadeni onunkini olarak görüyorum. Çünkü az önce dendi, hani hayatın olağan akışına aykırı şeyler söylemiyor. Bir de kurgulayamazsın öyle şeyleri. Mesela 1.200.000 lira evin duvarında verdim. 1.000.000'ü Denizli İl Başkanlığı'nda Demirkan isimli birine verdim. Bilmem ne.
0: Şey,
2: bir
0: mesela tane, o da sıkıntı. 4 tane halıyı aldım sevgilimin evine götürdüm.
2: Bak kurgulayamazsın
0: ifadesini
2: bunu.
0: Bile kullanıyor.
1: Bak,
0: ki
1: bir izleyicimiz
2: zaten,
1: diyor ki.
2: Bak bunu kurgulayamaz söylüyor. İşte yani. Bu gerçek bir ifade.
1: Şey diyor mesela, bir izleyicimiz yazmış. Gökhan Böcek sırf Veli Ağbaba'ya iftira atmak için oradan buradan para toplayıp Ankara'ya uçup parayı vermiş diyor. Yani böyle bir şey olur mu?
0: Şimdi bak orada önemli noktalardan bir tanesi. Şimdi az önce dedik ya, milyonlarca euroyu verenler aday olabiliyor. Bunu kendi ceplerinden vermedikleri de ortada. Bak bizim meselemiz şu. Milletin cebinden adaylık paraları ödeniyorsa, milletin yolu için, ulaşımı için, toplu ulaşımı için, su kaynaklarının getirilmesi için gönderilmesi gereken ya da gönderilen para bu noktada harcanması gerekirken bunlara harcanıyorsa bu gerçekten sıkıntı. Şimdi CHP'den neden kopuşlar var? Bir, evet, halkta CHP'nin o iktidar olma ümidi satın alınamadığı için belediye başkanları da bunu hissediyor. Belki bazıları suça sürüklenmemek için, bu sistemin içerisinde olmamak için, yani deniyor ki sen tekrar aday olmak istiyorsan X kişiye ihale vereceksin, şu kadar para getireceksin deniyor. Belki bundan kaçıyorlar, bilmiyoruz. İşte kimisi ailesiyle tehdit ediliyor bakıldığı zaman. Huzurlu bir ortam yok. Bak sevgili Gürkan Acır, AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı toplamda 76. Bunun 17 tanesi CHP'den geçiyor. Yeniden Refah'tan 34, İyi Partiden 9, Deva'dan 3.
1: Çok geçmiş ya.
0: Saadet Partisi'nden 2, DEM Parti'den 2, Bağımsız 7, Demokrat Parti'den 1. Bir büyük şehir, bir il, 44 ilçe, 30 tane de belde geçiyor. Şimdi burada hakikaten ve AK Parti her kapısını tıklatana da gel gel demiyor. Gelme diyenleri zaten biz, peki, burada açıklamıştık. Dolayısıyla bunun sahada bir noktası olduğunu görmek lazım. Son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi bu paraları Veli Ağbaba'ya ya da X kişiye verildiğinden bahsediliyor. Antalya'da, burada hatırlatmıştım, yerel basında da yazılmıştı. Ali Mahir Başarır gidiyor. 27 Ocak'ta lansmanda adaylığı açıklanan Muhittin Böcek için Kasım Aralık tam böyle bitişiğinde fuarda diyor ki Muhittin Böcek'le inşallah bu fuarları tekrar yapacağız. Şimdi bu iddialar gündeme gelince acaba Veli Ağbaba 1 milyon euro aldıysa diğer grup başkan vekili ve Özgür Özel'in üzerindeki isimlerde bir şey almış mıdır? Bu bir,
1: ama bir şey,
0: soru
1: bir
0: olarak
1: hayır,
0: soruyorum.
1: Hayır, o şöyle bak şimdi. Bir mevcut belediye başkanına bir etkinlik sırasında o lafı söylersiniz ya.
0: Hayır, şunu dersiniz. Yo, yine CHP iktidarını burada dalgalandıracağız der, hayır, genel hayır, geçersiniz.
1: Hayır, oranın mevcut belediye başkanına.
0: Alelade bir milletvekili değilsiniz ama.
1: Bak, oranın belediye başkanı ol. Eğer bir başka isim için söylesen anlarım. Ama oranın mevcut belediye başkanına dersin ki kardeşim, bir dahaki kitap fuarında da gene Muhittin Böcek'le

0: göreceğiz, merak etmeyin falan. Bu denir ya, bunda bir şey yok. Ama buradan bir sonuç çıkarmayalım.
1: O zaman sen Bursa'daki belediye başkanını açıklamışsın, Aydın'dakini açıklamışsın, Aralık ayında. O tarihlerde açıklamışsın
0: yok,
1: zaten.
0: Yok, Ocak'ta var. Ocak'ta geliyor açıklamalar. Neyse. Ama yani ben onu fazla ileri bir yorum buluyorum.
1: Bu soru akla gelir. Peki, ikinci konu. Şimdi az önce Muhittin Böceğin ve Gökhan Böceğin ifadelerinden anladığımız 2019'da genel merkezden para gitmiş illere seçim kampanyası için, 2024'te gitmemiş. Buradan Malatya'ya da gitmediğini anlıyoruz. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı kimdi? Veli Ağbaba'ydı. Peki Veli Ağbaba'nın seçim kampanyası nasıl finanse edildi?
0: Peki.
1: Diğer belediye başkanlarından alınan paralarla mı finanse edildi? Bu da bir soru işareti.
2: Bir dakika rica ediyorum. Bunu da söylemedik ama hak olarak Muhittin Böcek'le ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi Muhittin Böcek niçin geç açıklandığı ile ilgili verdiği bir ifade var. O bölümü de bence okumadık. Onu okuyalım.
1: Okuduk.
3: Hocam sen onları dinledin.
2: DEM Parti. Hayır, DEM Parti.
0: Söyledi. Abi onu okuduk, üstüne tartıştık.
2: Tamam, bir şey söyleyeceğim. DEM Parti ile ilgili. Şimdi burada mesela hani bu para meselesi 1 milyon euro demek istediğim şey şu. 1 milyon euroyu veriyor parti istediği için. Ama adaylığının geç açıklanması DEM Parti'nin de adayı olabilir, olmasın diye. Şimdi adam benim geç açıklanmamla parasal ilişkimin herhangi bir şey yok. Peki o zaman şunu soracağım. Niye o zaman 1 milyon euroyu verdin?
0: Bir saniye söyleyeyim.
2: Niye 1 milyon euroyu verdin o zaman?
0: Tam bunu konuştuk biz. Ben de buraya kadar yürüdüm. Tam senin önünde Ferhat'a hitaben şunu söyledim. Mersin'de DEM önemli seçmen kitlesine sahiptir. Mersin açıklandı. Efendime söyleyeyim, İstanbul açıklandı. Yani DEM'in yoğun olduğu, seçmen kitlesinin yoğun olduğu yerler açıklandı. Neden Antalya gece bırakıldı? Bu çok izah etmiyor. Ama dedim, devam ettik.
2: Tamam, ben o zaman şunu diyorum. Madem ki parasal sebeplerle DEM adaylığının geç açıklanmasının bilgisi yok, o zaman 1 milyon euroyu niye verdin?
3: İki cümle söyleyeceğim. Birincisi, Ferhat Murat'ın ilk kez okuduğu, şu ana kadar ilk kez okunan Özkan Yalım'ın ek ifadesiyle ilgili önemli bir detay var. O detay şu: CHP Genel Merkezi Özkan Yalım'ı yalanlarken dikkat etsin. Özkan Yalım'ın o okuduğu pasajda Ferhat Murat'ın Özkan Yalım'a yönelik yalanlamaların hepsine cevap veriyor. O
1: daha yarın neler çıkacak bilmiyorum.
0: Bir de bu tamamını bugün okumadı Ferhat.
3: Tabii. Sadece o pasaj diyorum. Yani bugün artık şundan diyelim, bahsediyorum. Şundan bahsediyorum. Özkan Yalım CHP Genel Merkezi'ne karşı bayağı bir bilenmiş ve her söylenene cevap veriyor gibi bir pozisyona gelmiş.
1: İhraç açıklamasından sonra.
3: Evet, ihraçtan sonra. İkinci de, dedin ya Yeniden Refah Partisi'nden çok fazla istifa var.
0: Öyleymiş.
3: Bir bilgi vereyim.
1: Çoğu AK Partili eski belediye başkanı zaten.
3: Yani sen kendi adayların yerine AK Parti'nin eski aday gösterilmeyen belediye başkanlarını göstererek %7 alırsan bugün anketlerde %7'yi bulamazsın ve bunlar da istifa eder, AK Parti'ye geçer. Orada adaylaşma dönemiyle alakalı problemler olduğunu anlatmıştık.
1: Peki. Evet, ben de çok konuştum.
0: Hocam, Burcu Köksal bugün Adalet Kalkınma Partisi'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında rozeti taktı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı ve elinde kaldırdı havaya. Siyasetin ilkesel duruşları üzerine sizin çok böyle bir şeyiniz var, tavrınız var. Çünkü AK Parti'den oy almadı, Cumhuriyet Halk Partili seçmenden oy aldı. Şimdi niye AK Parti'ye geçiyor diye bir takım eleştiriler var. Ama Burcu Köksal da diyor ki ben de burada duramazdım diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Benim sevdiğim, beğendiğim siyasetçi. Sonra da belediye başkanlığı döneminde de faaliyetlerini, icraatlarını paylaşıyordu. Sosyal medyadan görüyorduk. Fatma Hürriyet Kaplan neyse Burcu Köksal da benim için oydu. Evet. Ben çünkü ayrı değerlendiriyorum Aydın Belediye Başkanlığı. Özlem Çerçoğlu'nu. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi için büyük bir kayıp. Seçmen için ciddi bir hayal kırıklığı. Burcu Hanım 4 dönem milletvekilliği, aynı zamanda kadın kollarından gelen, grup başkan vekilliği yapmış, milletvekiliyken seçilmiş bir insanın yorgunluk, yılgınlık, cazibe merkezi, adına ne derseniz deyin, burada artık siyaset yapamıyorum. Çünkü kendisi belediye başkanı olduğu için siyaset zaten yapamaz. Kamu görevlisi. Bunların hiçbirisinin karşılığı olmayacak. Burcu Köksal Hanımefendi ciddi bir kaybedendir an itibariyle. Gerekçesi ne olursa olsun, Türkiye'deki transfer demokrasisinin asla kabulü mümkün değil. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da söylemiş. Bunu kimse kimseye anlatamaz. Bağımsız kal kardeşim. Bir partiye girmek zorunda değilsin. Sen seçmeninden izin mi aldın? Danıştın mı? Çok önemli bir figür. Bak söyleyeyim, o açıdan söylüyorum. Yoksa bugün de oldu, yarın da olacak. Yani Milletvekilliği dokunulmazdı, yasama dokunulmazdı var. Belki orada çok izlemiyoruz bu tabloyu ama belediye başkanları için sıkıntı büyük. Öyle gözüküyor. Ben şunu da artık söylemekten vazgeçtim. Ya kardeşim, transfer olan geçenlerde soruşturma dosyası veya tutuklama mı var? Geçmeyenlerde sıkıntı var. Bak bu tartışmalara girdim. Geçmeyenlerde sıkıntı oluyor. Geçenlerde sıkıntı olmuyor ki. O zaten öyle algılanıyor. Bunun yeknesak uygulanmadığı, herkese eşit muamele yapılmadığı, bunlar artık halk satın almış durumda. Halk bu iradeye aykırı davranışların faturasını kesmesi gereken zaman kesecektir. Ama ben şunu kabul etmiyorum. Efendim bundan AK Parti kaybeder, Cumhuriyet Halk Partisi kazanır, daha güçlenir. Hayır kardeşim, okuyamıyorsunuz. Sayın Özgür Özel'in şu otobüsün üzerinden artık inmesi lazım. Aynı cümleleri tekrar etmek suretiyle sabahtan akşama Sayın Cumhurbaşkanı'nı, Sayın Adalet Bakanı'na hedef alması. Bak bunların hepsi zarar veriyor. Bak Antalya'daki sürecin bu hale gelmesinin en önemli sebebi Antalya'da duruşma görülürken Sayın Özgür Özel'in o dönemde Adalet Bakanı olmuştu zannediyorum. Sayın Akın Gürlek'e saldırması. Hiç gereği yoktu. Lüzumu yoktu. Yaptı, sonucu bu. Artık mesele, tartışma o kadar farklı bir yere gitti ki biz fiilin suç olup olmadığını tartışıyoruz. Çünkü mesele siyaseten şu anda ilerliyor. Öyle görüyorum ben. Ben Sayın Tayyip Erdoğan takdir ediyorum. Çünkü siyaset mühendisliği çok. Çünkü belediyeler önemli. Siz belediyelerde aldığınızda ihalelerinizi, imarınızı, her şeyinizi, halkla içki olmayı hepsini alıyorsunuz. Şu bekleniyor. Diyor ki ya diyor Burcu Köksal tekrar seçilecek mi? Veyahut da Özlem Çerçioğlu tekrar seçer. Onlar aday yapmayacak ki zaten. Anketler önüne gelir. Anketlerde karşılık olmazsa Tayyip Bey asla gözünün yaşına
1: Burcu
4: bakmaz.
1: Burcu Köksal kendi açıklamasında bak, Cumhurbaşkanı'yla asla yaptığı görüşmede anketleri
4: onu,
1: önüne koyduğunu
4: onu
1: söylüyor.
4: Bak bu andan itibaren Burcu Köksal'ın Afyon'da karşılığı yok kardeşim. Bitti o. Hayal kırıklığı. Güven çok zor kazanılır, kolay kaybedilir.
2: Kazanır
4: hiçbir Allah şekilde.
1: Afyon Karahisar'da AK Parti'nin iyi bir tabanı vardır.
4: Bak, ama Burcu Köksal'ın birleşir. Kemikleşmiş %5'i vardır. %8'i vardır. Onu alacak.
1: AK aldığı o. Işte,
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nin göremediği, Sayın Özgür Özel'in göremediği bu. Sen belediye başkanlığını kaybedemezsin arkadaş. Kaybedemezsin. Diyor ki ya ben ona bunu da söyledim, onu da söyledim. Telefonunu açmıyor. Öbüründen haberin yok. Ondan haberin yok. Teşkilat hakimiyetini kaybetmişsin. Kardeşim tamam da sen önce partiyi, teşkilatı, belediye başkanlarını ayakta tutacaksın. Bunları tutamadığın zaman maalesef parti olarak yıpranırsın. Sıkıntıya düşersin. Ben dört başlıkta inceledim, size söyledim. Burcu Köksal hanımefendinin hiçbir mazeretinin karşılığı yok. Kabul edilir bir tarafı da yok. Onu geç, inanmaz kimse sana. Ne sebepler? Kocası o bu beni ilgilendirmiyor. Siyaseten siyaset yapmıyor. Ama belediye başkanı olarak söyleyeceğim bu. Halkta halk bunu izliyor tabii. Halkın önüne ya tamam temsil demokrasiyi geçtiniz, sandık demokrasisini geçtiniz. Ya bu transfer demokrasisi ne kardeşim? Bana kalksın birisi bunu anlatsın ya. Sen gittiğinde sen millete mi soruyorsun? Seni seçene ey arkadaşlar ben bu partiden seçildim buraya geçiyorum ama sizden de izin almıyorum, sizi tanımıyorum, siz benim için yok hükmündesiniz derse, eğer onu seçen seçmen tekrar ona gidiyorsa o onun hatası kardeşim. Ne yapalım? Sen benim verdiğim oyu benden izin almadan nasıl götürür oraya koyarsın ya? Gerekçen ne senin kardeşim? Ne diyorsun ki ben artık burada siyaset yapmıyorum? Sen belediye başkanısın zaten. Sen siyaset yapmıyorsun ki. Sen Özgür Özel zaten vardı. Sen Özgür Özel döneminde seçildin. Sen onun döneminde geldin buraya. Ya şimdi ne değişti? Bunları anlatamazsın. Bir başka husus şu. AK Parti nezdinde AK Parti bugüne kadar söylemedim ama Burcu Köksal meselesi de kazanandır. Bu doğrudur. Bugün itibariyle öyledir. Çünkü
0: ama seçimde kazanamaz diyorsun.
4: Aday göstermez onu. Eğer evet, ankette karşılığı yoksa onun %5'ini alır koyar. Bir başka adayı oraya götürür, Burcu Köksal'a başa görev verir. Ama mesela bugüne kadar da olan budur. Oldu. Bu şekilde yapılmıştır.
1: Vekillerde mesela ben, AK Parti'ye geçip ben, İYİ Parti'den, bu dönem AK Parti'den seçilen Antalya'dan örnek ben, Tuğba
4: ben,
1: Hanım
4: ben
1: var.
4: Ben şunu söyleyeceğim. Yani bugün ben şunu söyleyeceğim
2: hocam, size. Hocam şu şeyde bir cezaları vardı, o da konuşacak.
0: Ha bir cümlede onu söyleyin hocam.
2: Hocam şu yani.
0: Bitiyor ama program.
2: Yasa dışı bahis hocam.
4: Şey söyleyeyim. 10 bin lira, 400 bin liraya. Ben Sayın Hakan Bayrakçı'ya çok güvenirim. Siyasi partiler bakımından oy oranlarını vermiş ama İktidar Partisi'ni ilgilendiren esas olan kısmı ekonomi politikalarıyla ilgili, milletin geçim derdiyle ilgili kısımlarında da o anket sonuçlarının %69'lara, %65'lere gelmesi hayır alamet değil.
1: Bir an evvel milletin gündemine dönmek
4: ben bak tekrar hocam, şunu söylüyorum. Söyleyeyim. Bir cümle söyleyebilir miyim? Bak arkadaş, 200 euro 10.600 lira. 200 doların 9.000 lira. 200 liram var. Vallahi billahi Eminönü'nde gidiyorsun, dondurulmuş Norveç uskumrusunu yarım ekmek alamıyorsun ya. 300 lira ya. Bu bir sorun kardeşim ya.
2: Şu cezaları söyleyeyim
4: bugün. Sınıf mücadelesi meselesi bir sorundur ya. Bunun dün üzerine giden kazanacak kardeşim.
2: Hocam,
4: gidersen kazanırsın.
2: Gürkan Kim giderse kazanır. Haberini yaptım. Yasa dışı bahis oynayan 3,5 milyon kişiye sabah da Ersan Hoca ile biraz konuştuk. 100 bin lirayla 400 bin arası ceza.
4: Doğru,
2: sonra teyit ettik.
4: Evet, doğru.
2: Acaba rakam doğru.
4: Evet,
2: çok,
4: evet, evet.
2: Çok da yani
4: tartışmalı ama ben tek kaldım. Yani benim görüşüm geldi, kabul görmüyor.
2: Binlerce soru geldi. Nisbi oranda artırılma hakkı varmış. 100 bin, 400 bin daha da artırılabilir.
4: Hatta ben size yok. Şöyle, şöyle tam rakamı bak, söyleyeyim mi? 103.207 liradan 412.995 liraya kadar.
0: 3 milyon kişiye ne kadar tutuyor o zaman? He? 3 milyon kişiye ne kadar tutuyor?
2: 100 yani bin lira hesaplasın. Ama şöyle, burada şimdi dar gelirler de vardır, alt gelirler.
4: Benim zaten şöyle adam bir, o batağa gidiyor.
2: Tamam, ben orada şöyle bir öneri yapıyorum. Acaba hani ya mesela 1 Eylül 2026'da öncekiler neyse de
1: 30 milyar
2: gibi
1: hemen hemen 30 milyar.
2: Denirse peki, ne olur ama, acaba? Çünkü çok etkileyecek.
4: Ama şimdi taslak hazırlanıyor. O rakam 110 bin liradan 500 bin liraya geçti.
2: Ama hocam.
4: Daha da ağırlaştı.
0: Sevgili izleyiciler, teşekkür ederiz.
4: Çünkü alt gelebilir tabii.
1: Önümüz Ekim. Bu arada bize çok yazıyorlar, mesaj atıyorlar. Vekil imamlar atamalarını bekliyorlar. Onların da bu sıkıntılarını iletmiş olalım.
0: Peki. Taksim Meydanı burada sona erdi sevgili izleyiciler. Hasan Basri Akdemir, Ersan Şen, Cem Küçük ve Ferhat Murat'la programın sonuna geldik. Bizden sonra Yakup Sağlam haber nöbetini devralacak. Biz de Perşembe akşamı tekrar huzurlarınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. İyi geceler efendim.

0: TGRT FM Haber.
1: İyi geceler Türkiye, ben Yakup Sağlam. Takvim yaprakları 13 Mayıs çarşambayı gösteriyor. Türkiye'de, dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimizle başlıyoruz. Günlerdir konuşulan transfer resmen gerçekleşti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti saflarına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız mesajı verdi. Erdoğan eleştiri oklarını CHP'ye yöneltti.
2: AK Parti ailemize hoş geldiniz.
3: Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize, aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
4: Günlerdir konuşuluyordu. O transfer gerçekleşti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye geçti.
3: CHP yönetimi bahane, bühtan ve fitne üretmeye harcadığı enerjiyi artık kendi yanlışlarıyla yüzleşmeye ayırmalı. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz yeni arkadaşlarımızla el ele verecek, tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha gelişmesi için birlikte çalışacağız.
4: O katılım AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiri oklarını CHP'ye yöneltti. CHP yönetimi ortaya saçılan pislikleri yalanla örtmeye çalışıyor dedi.
3: Siyasi üslubu kişinin aynasıdır. Karakter suikasti yapanlar karakter fukaralarının ta kendileridir. Affınıza sığınarak söylüyorum. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, ona buna hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz.
4: Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Belçika ziyaretinde esnaf ziyaretlerinde bulunmasını eleştiren muhalefete de çok sert tepki gösterdi.
3: Ellerine geçirdikleri her fırsatı Avrupa'da yaşayan kardeşlerimize yönelik bir linç kampanyasına dönüştürüyorlar.
4: Erdoğan, Avrupa Türk toplumunu ayrıştırıcı ifadelerin kabul edilemeyeceğini belirtti.
3: Asıl yüz kızartıcı olan

0: tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Ek ifade vermek isteyen Yalım Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Yalım'ın ifadesi sonrası Özgür Özel'in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan da gözaltına alındı.
1: Yasak aşk ve yolsuzluk iddiaları krize neden olmuştu. İtirafçı olan başkan ek ifade vermek istedi. Anlattıkları sonrası bir gözaltı kararı daha çıktı.
2: Çocukluğu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
1: Özkan Yalım. Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı ile ilgili sıcak gelişmeler devam ediyor.
3: Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
1: Partisinden ihraç edilen Yalım, geçtiğimiz günlerde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olmuştu. İfadesinde Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira para verdiğini iddia etmişti. Bu paranın 200 bin lirası poşet içinde Özel'in evinin bahçesindeki duvara bıraktığını ileri sürmüştü.
2: Aldım yanıma, canımdan çok sevdiğim sevgilimi. Düştüm ava yollarına.
1: Siyasette bomba etkisine neden olan o itiraflar sonrası bir gelişme daha yaşandı. Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan Özkan Yalım ek ifade vermek istedi.
4: İkimiz gidiyoruz güzel günlere.
1: Özkan Yalım bu talebi üzerine Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na getirildi. Burada ek ifade verdi.
2: Çocukluğu gerçekten çok seviyorum. Ve de bir yıl sonra ben doğruya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
1: Yalım'ın ifadesinin ardından dosyada kritik bir gelişme daha yaşandı. Özgür Özel adına 1 milyonu aldığı iddia edilen CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı. Özgür Özel'in yakın arkadaşı olduğu bilinen Gözaçan İstanbul'a getirilirken Manisa'daki evinde arama yapıldığı da öğrenildi. Özkan Yalım'ın ifadesi yaklaşık 5 saat sürdü. Yalım yeniden cezaevine gönderildi.
0: AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Erzen Hacıoğulları da CHP'den ihraç edilen tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Özgür Özel'e yönelik itiraflarını meclis gündemine taşıdı. Belediyedeki yolsuzluklar üzerinden CHP yönetimine Neşet Ertaşlı gönderme yaptı.
5: Bizi böyle düşüklükten belki bir Neşet Ertaş türküsü havalandırmak kurtarabilir.
6: CHP'li Uşak Belediyesi'ndeki yolsuzluk itiraflarını gündeme taşıdı. Usta sanatçı Neşet Ertaş'ın türküsüyle gönderme yaptı.
5: Bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım, öptüm, sevdim, helalleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele.
6: AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Erzen Hacıoğulları CHP'den ihraç edilen ve tutuklu olan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın itiraflarını mecliste gündeme getirdi.
5: Adam başkanlık yarışında kullanılması için Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına 200 bin lira bıraktım demiş. Bu nedir ya?
6: Hacıoğulları bu iddiayı son günlerin en bayağı hadisesi olarak niteledi. CHP'ye Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaşlı mesaj verdi.
5: Kim ki Türk devlet yönetimini merak eder, o halde türkülere bakmalı, türkü dinlemeli. Türküler sadece yüce olanı değil, aşağılık olanı da işaret eder.
6: Bu konuşmaya CHP sıralarından tepki sesleri yükseldi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ve Hacıoğulları arasında söz düellosu yaşandı.
7: Sayın Günaydın, Sayın Hacıoğulları lütfen, rica ediyorum, lütfen karşılıklı polemik yapmayalım lütfen.
0: Kurban Bayramı'na artık sayılı günler kaldı. İstanbul'a da kurbanlıklar geldi. Tabi kurban pazarlarında da sıkı pazarlıklar başladı.
8: Gitmiş. Al ayrını gör.
9: Gel işte pazarın babası burada. Pazarın babası.
10: Bir ton 200 kilo. Millet et yesin.
11: Bir ton 100 kilo öyle benim danam birinci.
12: Bunun gibi ağır yok.
13: Maşallah süphanallah.
14: 98 çadır büyükbaş için kuruldu, 38 çadırsa küçükbaş için kuruldu. Burası Bahçeli Evler Kurban Pazarı. Kurbanlıklar yola çıktı, kontrolleri yapıldı. O kontrollerden geçenler de kurban pazarlarına işte kamyonlarla getirildi.
15: 5 tane ben aldım zaten.
14: Koçlar daha bu sabah geldi ama 5'i şimdiden alındı.
16: En son aramızda bir 5 lira kaldı, onu bir pazarlık yapalım.
15: 2,5 lira, hayırlı olsun hayırlı.

0: Aynı ayrını gör abi. Hayır.
1: 170 lira.
0: Hayır, ayrını gör.
1: 170. Hayır, ayrını gör.
2: Eller burada mutlu ayrıldı.
3: Hamdolsun. 25 bin liradan başlıyor. 40 bin liraya kadar koçumuz vardı.
2: Ve küçük baş çadırındayız. Burada bir sürü koç var. Görüyorsunuz önümü. Hepsi Kurban Bayramı'nı bekliyor. Küçük başlardaysa fiyat 18 bin TL ile 45 bin TL arasında.
3: İki tanesi 56 bin lira. Çok şu anda.
4: Bir zaman kurbanı seçerken hayvanın bakışlarının canlı, tüylerinin parlak, ekstremitelerinin tamam olması gerekiyor.
2: Kulağının içinde hayvanın sarı bir küpe var.
4: Bu hayvanın pasaportunda da var aynı zamanda. Evet. Bu küpe numarası üzerinden Tarım Bakanlığı'nın tarım cebimde sisteminde sorguladığımızda evet, her türlü bilgiye buradan ulaşabiliyoruz.
2: Hisse ücretleri büyük başlarda bu yıl 140 bin ile 400 bin TL arasında.
5: İşte büyük dişi olması şart. Ne kadar hayvan da iri olursa olsun, eğer boynuzu incese kurban olmaz.
2: Fiyatlar hayvanın kilosuna göre değişiyor.
6: 450'ye doğru gidiyor. Bir ton 200 kilo biz buna 560 milyar istedik. Hayvana da ağır da.
7: Fiyatı da iyi ama mal da iyi. Yani lokum gibi eti vardır.
3: Tonlukların üstü bu 1 ton 100 kilo işte 550 lira.
2: Orada 1 ton 200 vardı.
3: Yok, mümkün değil. Gelsin kapışalım. Bunun gibisi evet, yok.
2: Biri Ağrı Dağı'nın sahibi, diğeri ise Paşa'nın sahibi. Burada sadece kurban pazarlığı olmuyor. Bu sefer bir de düello olacak.
8: Bodrum Bey'de.
2: Siz diyorsunuz ki pazarın babası.
8: Ben de.
2: Siz de diyorsunuz ki biz de.
6: Yani biz de yani göreceğiz.
8: Benim danım birinci. Kantar'a çekeceğiz. Kantar yalan söylemez.
6: Biz de iddialıyız.
8: Biz geleceğiz olsun.
6: Evet yani.
9: Savcı Aleyna Çakır'ı canını kıymaya yönlendirdiği gerekçesiyle Ümitcan Uygun için 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ancak Aleyna'nın ağabeyi Himmet Esen'den şok bir açıklama geldi. Bazı şeyleri biliyordu. Bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler dedi.
10: Onu gösteriyorum.
11: Yayındayız. Buyurun.
12: Aleyna Çakır iddialara göre 3 Haziran 2020'de canına kıydı. Sevgilisi Ümitcan Uygunsa canına kıymaya teşvik ve eziyet ettiği gerekçesiyle yargılanıyor. Savcı o davada mütalaasını açıkladı. Uygun için 6,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in ailesi ise bu cezayı yetersiz buldu.
13: Bu cezasını çeksin istiyoruz. Bir daha Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletini unutmasınlar.
12: Daha 21 yaşındaydı. Ankara Keçi Öğrendeki evinde ölü bulundu. Canına kıydığı iddiası gündeme geldi. Ancak ortaya çıkan görüntüler ve tanık ifadeleri dosyanın seyrini değiştirdi. Cinayet mi yoksa canına mı kıydı tartışması bir türlü bitmedi. O dosyada kritik eşiğe gelindi. Ümitcan Uygun cinayet değil, canına kıymaya teşvik ve eziyet etmekten mahkeme önüne çıktı. Savcı 15 yıla kadar hapis talep etti. Ancak Sema Esen'in ağabeyi Himmet Esen istenen cezaya az buldu. Canına kıymadı, öldürüldü iddiasını tekrarladı.
9: Aile olarak bunun bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı şeyleri biliyordu. Bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler.
12: Mahkeme taraf avukatlarına mütalaya karşı savunma hazırlamaları için süre verdi. Dava 22 Eylül'de görülecek.
9: 14 yaşındaki Matiye Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından ailesine de çok sayıda tehdit mesajı gönderilmişti. Tutuksuz yargılanan 34 yaşındaki sanık için ilk duruşma görüldü.
12: Evladı canice öldürülen anneyi tehdit etmişti. 34 yaşındaki sanık hakim karşısına çıktı.
14: Bu nevi'den hakaretlerin, tehditlerin hiç değilse cezasız kalmayacağını gösterir bir örnek olarak bu davanın açılmış olması kıymetliydi.
12: 14 yaşındaki Maddi Ahmet Minguzzi Kadıköy Salı Pazarı'nda uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti. Ailesi acılarıyla ve katillerin cezasını alması için uğraşırken bir de tehdit mesajlarına maruz kalmıştı.
15: Bu ekip arabası yaklaşık bir yıldır kapımın önünde. Sürekli ölüm tehditleri alıyorum.
12: Anne Yasemin Minguzzi'yi sosyal medya üzerinden tehdit eden 34 yaşındaki şüpheli yakalandı. Önce tutuklandı, sonra serbest bırakıldı. Tutuksuz yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.
15: Sürekli ölüm tehditleri alıyorum. Yeğenlerime kadar, küçücük yeğenlerime kadar okullarına kadar takip ediliyorlar.
12: Bakırköy 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık katılmadı. Mahkemede söz alan Yasemin Minguzzi şikayetçi olduğunu tekrarladı. Sanık avukatı ise sanığın paylaşım yapmasında herhangi bir suç örgütünün yönlendirmesi olmadığını belirterek eylemin tehdit içermediğini aktardı ve müvekkilinin beraatını talep etti. Mahkeme ara kararını açıkladı. Esasa ilişkin mütalasını hazırlayabilmesi için dosyanın Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine hükmetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
9: Evlat acısıyla sarsılan Acı ailesi teselliyi oğullarının emaneti olan torunlarında arıyordu. Ancak gelinleriyle yaşadıkları anlaşmazlık sebebiyle torun hasreti bir hukuk mücadelesine dönüşmüştü. İstanbul Aile Mahkemesi'nden çıkan ara karar yıllardır yol gözleyen büyük anne ve büyük babanın yüzünü güldürdü.
1: Ben çocuğumu istiyorum. Başka kimse istemiyorum.
11: Evladına sahip çıkmaya çalışıyor. Suç mu işliyor?
12: Tek istekleri hayatını kaybeden oğullarının çocuğunu görebilmekti. Bu nedenle gelinleriyle davalık oldular. O dava sonuçlandı.
16: Sevinçliyiz. Her ayın 2. ve 4. cumartesi de sağ çocuğumuzla beraber olacağız.
12: 1 Mart 2024'te İstanbul Eyüp Sultan'da meydana gelen kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından anne Pervin Acı ile baba Özer Acı torunlarını görebilmek için hukuk mücadelesi başlatmıştı.
17: 3-4 sene sonra alacağım tazminat hakkımı şu andan alıp tamamen iletişimi, eşimin ailesiyle de olan iletişimi koparmak istedim ve kendi yoluma bakmak istediğim için böyle bir karar almak zorunda kaldım.
12: Davanın 3. duruşması İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Davalı tarafın tanıkları Şükriye Acı'nın 3 yaşındaki çocuğunun istendiği zaman aileyle görüştürdüğünü savundu.
1: Çocuğumun geleceği hakkında konuştular ama beceremediler.
12: Mahkeme ara kararını açıkladı. Dede ve babaannenin ayda 2 kez torunlarıyla görüşmesine hükmetti.
18: 2 sene sonra müvekkillerimiz ölen çocuklarının tesellisini torunlarında bulmak için mahkemeye başvurdular ve bu tesellileri sonuç buldu.
19: Bu başlangıç doğru eninde sonunda yolunu buluyor.
12: Mahkeme ayrıca gelecek celsede davalı tarafın 2 tanığının daha dinlenmesine karar verdi. Küçük çocukla psikiyatrik görüşme yapılması ve buna ilişkin uzman raporu hazırlanması için dosya ilgili kuruma gönderildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
9: Beyaz Saray'da bir yemek veren ABD Başkanı Donald Trump gökyüzündeki kuşu drone zannetti. Korkusunu çabuk atlatan Trump o anları espri yaparak geçiştirdi.
20: I thought that was a drone. They make them in all different sizes nowadays. They can be very destructive as you probably heard.
12: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump konuşurken bir an duraksadı, gözü gökyüzüne takıldı. Uçan kuşu önce drone zannetti, ardındansa espri yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki Gül Bahçesi'nde verdiği yemek renkli anlara sahne oldu. Konuşmasını yaptığı sırada uçan bir kuşa gözü takılan Trump saldırı korkusu yaşadı. Kuşu drone zanneden ABD Başkanı durumu erken toparladı. Drone zannettim diyerek misafirlerini güldürmeyi başardı.
20: I thought that was a drone. They make them in all different sizes nowadays. They can be very destructive as you probably heard.
12: Trump'ın gündeminde sadece gökyüzü değil, ayak bastığı zemin de vardı. Gül Bahçesi'ndeki yenileme çalışmasına açıklık getiren Donald Trump, eşi Melania'nın bile çimlerime ne yaptın diye sorduğunu söyledi. Bahçeyi neden taşla kapattığını kendine has üslubuyla savundu.
20: Darling, what did you do with my grass? I said people got tired of standing in mud. You know, the White House, you don't realize this, it's built on a wetland.
12: Gece boyu neşeli görülen Trump, Orta Doğu'daki gerilime de atıfta bulundu. Bu akşamlık İran'ı bir kenara bırakıyorum, vaktimi size ve yemeğe ayıracağım diyerek konuklarına eşlik etti.
9: İran istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Handala adlı hacker grubu on binlerce İsrailli'nin cep telefonuna doğrudan sızarak mesaj gönderdi ve o mesajda İsraillilere bizimle işbirliği yapın notu yazıldı.
0: İranlı hacker grubu İsrail'de yaşayan Yahudilerin telefonuna sızdı. İşbirliği çağrısında bulundu. Telefonlara gelen mesaj İsrail'de panik oluşturdu. İran istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen Handal adlı hacker grubu on binlerce İsrailinin cep telefonuna doğrudan sızarak mesaj yayınladı. WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlarda kullanıcılara bizim için çalışın çağrısı yapıldığı aktarıldı. Hacker grubunun gönderdiği mesajlarda işgal altındaki topraklarda yaşayanlar bu son uyarıdır ifadeleri kullanıldı. Hacker grubu korku saldığı İsraillilere aynı zamanda bir çıkış yolu teklif ederek İran'la işbirliği yapan ve bizimle iletişime geçen İsraillileri koruma altına alacağız notunu bıraktı. Geçtiğimiz aylarda hacker grubu eski İsrail Genelkurmay Başkanı'nın askeri üsleri gezdiği, pilotlarla görüştüğü, briefingler ve toplantılar düzenlediği ve ofisinde çalıştığı anları gösteren onlarca fotoğraf ve video yayımlamıştı.
21: Son bir haftadır hantavirüsle yatıp hantavirüsle kalkıyoruz. Gündemdeki konu vakalar hastanede mi yoksa evde mi karantinaya alınmalı? Acaba Covid döneminde olduğu gibi kapanmaya gidilir mi? Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan TGT Haber'e önemli açıklamalar yaptı.
22: Covid sonrası pandemi sendromu dediğimiz insanlarda bir korku var. Yeniden böyle günler gelir mi diye. Bir defa bu hantavirüsle gelmez.
12: Hantavirüsle birlikte pandemi günleri geri mi gelecek sorusuna cevap verdi. Gemideki Türklerin ev karantinasına karşı çıktı.
22: Hastanede karantina olması ya da bir karantina merkezinde karantina olması gerekirdi. Çünkü burada bütün amaç İlk vakayı ortaya çıkarmamak. Evde bu iş biraz zor.
12: Profesör Doktor Mehmet Ceyhan TGT Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalar yaptı.
22: Bundan sonra pandemi mutlaka gelecektir. Pandemi artık olmayacak diye bir şey yok. Sadece zamanını bilmiyoruz.
12: Son bir haftada cevabı en çok merak edilen soruyu cevapladı. Pandemi mutlaka olacak ama bunun nedeni hantavirüs olmayacak.
22: Pandemi ya gripten gelecek ya da gene bir başka koronavirüsten gelecek.
12: Hayatın İçinden programının konuğu Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dı. Hantavirüsün 30 yıl önce insandan insana bulaştığının görüldüğünü söyledi.
22: Arjantin'de birkaç yıl önce bir kişi 34 kişiye bulaştırmış. Bunların 11'i hayatını kaybetmiş. Buradaki enteresan tarafı bir gemi ortamında olması bu işin.
12: Gemideki 3 Türk cumartesi gününden bu yana evlerinde karantinada. Emin Yoğurtçuoğlu gemideki Türklerden biri sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hantavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu. Süreç boyunca karantinada kalmaya devam edeceğiz dedi.
22: 42 gün içerisinde herhangi bir dönemde pozitifleşebilir.
12: Profesör Doktor Ceyhan karantinanın evde olmaması gerektiğine dikkat çekti.
22: Hatta izolasyon merkezi de olabilir. Yani bu ille bir hastane ortamı da şart değil. Sağlıklı insanlar ama başka insanlarla teması engellenebilirdi.
12: Ruhi Çenet de ailesiyle birlikte karantinada olduğunu paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu. Altına da her gün iki defa Sağlık Bakanlığı'ndan arıyorlar. Evden dışarıya çıkmıyoruz. Tüm testlerimiz yapıldı. Haziran'ın son haftasına kadar karantinada kalacağız notunu düştü.
23: Gemiden inmemden sadece bir gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından üçüncü kişi de ölünce gemide tedavisi bulunmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu açığa çıktı.
21: Samsun'un Havza ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış hayatı durdurdu. İlçeden geçen derenin taşması sonucu mahalleler su altında kaldı. 12 kişi yaralandı. Bolu, Karabük, Kastamonu ve Ankara'da da benzer manzaralar vardı.
24: Abi nasıl geliyor? Baksana ya.
0: Sel oldu. Araçlar akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı.
25: Yüzüyor arabalar resmen.
26: Hepsi oraya gidiyor vallahi.
25: Teker teker garajdan çıkıp gidiyorlar arabalar.
0: Samsun'un Havza ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. İlçenin içinden geçen Hacı Osman Deresi taştı. Taşkınla birlikte yaşanan çaresizlik kameralara yansıdı. Sel suyu insan boyunu geçti. Akıntıya kapılmaktan son anda kurtulan bir kişi kamyonun üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.
2: Ama buraya girecek şimdi, bahçeye girecek. Elinle itekle ileri doğru itekle arabayı.
0: Evlerin bahçeleri de suya ve çamura gömüldü.
2: Araba girdi bahçeye la. İtekle itekle.
0: Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Samsun Valisi Orhan Tavlı ilçede incelemelerde bulundu.
3: Allah'a şükür can kaybımız yok. Yaralanma konusunda bir haber gelmedi, ihbar almadık.
0: Vali Tavlı'nın bu açıklamasından sonra sel felaketinde yara alan ondan fazla kişi hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeleri yok. Bolu'da da kuvvetli sağanak vardı. Şiddetini artırarak yerini doluya bıraktı. Karabük'ün Eski Pazar ilçesinde de hava durumu aynıydı. Burası da Kastamonu. Sarımsak tarlalarında zarar oluştu.
3: Taşköprü Çitköy'ü. Sarımsakların son durumu.
0: Ve başkent Ankara'nın bazı ilçelerinde de dolu yağdı.
21: Fenerbahçe'de artık seçim süreci hızlandı. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yıldız isimlerle görüşmeye devam ediyor. Yıldırım teknik direktör ve transfer için tarih de verdi.
4: Gelip çekirdek yemek yok. Kaldıracağız hepsini. Ve güzel yerinden gelecek. Herkes Fenerbahçe'ye çalışacak.
5: Hep beraber Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu kutlayacağız.
12: Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışıyor. İki başkan adayı yıldız futbolcularla görüşüyor.
6: Bu sızıkı kim aldı sızıkı? Merak ediyorum ya. Hangi akıl aldı?
12: Aziz Yıldırım'ın transfer listesinin zirvesinde Sergio Girasi bulunuyor. Yıldırım Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanan 30 yaşındaki forvet için 30 milyon euroyu gözden çıkardı.
6: Fenerbahçe'li çocuklar üzülmeyecektir.
12: Aziz Yıldırım transfer ve teknik direktör için tarih verdi. Yıldırım tüm çalışmaları 6-7 Haziran'daki seçimden sonra açıklayacağını söyledi.
4: Ayın 18'inde bir basın toplantısıyla bütün düşüncelerimi açıklayacağım. 6-7'sinden sonra bütün sporcuları, antrenörleri, ne gerekiyorsa bütün sistemi açıklayacağız. O zamana kadar görüşmeleri yapacağız, gerekli anlaşmaları da yapabiliriz.
12: Aziz Yıldırım'ın katıldığı bir etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı. Yıldırım elini öpmek isteyen kişiye param yok diyerek espri yaptı.
7: Oğlum param yok.
12: Real Madrid gibi bir takım kuracağım diyen Hakan Safi ise seçime 4 yıldız transferle girmeye hazırlanıyor. İtalya'ya giden Safi Milan'la Rafael Leao transferi için prensipte anlaştı.
5: Benim sözüm paradan daha kıymetli dedim.
12: İki adayın da yönetim kurulu şekilleniyor. Adaylıktan çekilen Barış Göktürk'ün yanı sıra Aziz Yıldırım'ın yönetiminde Nihat Özbağ, Ömer Onan, Mahmut Uslu ile Oğuz Çetin'in yer alması bekleniyor.
6: Tamam, Aziz Yıldırım aday ama öyle bir yönetim yapmalıyız ki hem genç olmalı hem çalışmalı.
12: Hakan Safi'nin yönetiminde ise Ruşen Çetin ve Ali Aytemiz yer alacak.
5: Bir tane Fenerbahçe var. İçimizdeki rakiplerimizi bırakalım. Önümüze bakalım. Rakiplerimize odaklanalım.
21: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında konuştu. Tarımda dönüşüm projesi başlatıyoruz dedi ve çiftçilere 7 yıla kadar vadeli 24 ay geri ödemesiz kredi müjdesi verdi.
8: Tarımda planlamanın İkinci safhasına geçiyoruz. Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz.
12: Tarımda dönüşüm projesi başlatıyoruz dedi. Çiftçiye finansman müjdesi verdi.
8: İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. 10 yıl boyunca 5,3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını 2026 yılı içinde kullanımına açıyoruz. 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak. 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde konuştu.
8: Sebze üretiminde dünyada Üçüncü, meyvede dördüncüyüz. Bal üretiminde Avrupa'da lider. Su ürünleri yetiştiriciliğinde ikinci sıradayız.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan gıda milliyetçiliği vurgusu yaptı. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yok dedi.
8: Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık.
21: ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik tehditlerine devam ediyor. Trump, İran liderleri ya doğru olanı yapacak ya da biz işi bitireceğiz dedi. İran da ABD'ye uranyum kartını açtı.
0: ABD Başkanı Trump İran'ı bir kez daha tehdit etti.
7: İran liderleri ya doğru olanı yapacak ya da biz işi bitireceğiz.
0: İran'ın barış teklifine değindi. Oyun oynamıyoruz dedi. Rejime seslendi.
7: İran nükleer silaha sahip olamaz. Olamayacak. Bunu biliyorlar ve kabul ettiler. Ancak bana gönderdikleri bu değil. Biz oyun oynamayız.
0: ABD İran arasında müzakere çıkması devam ederken Trump İran'a res çekmeyi sürdürüyor. İran'sa geri adım atmıyor. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rıza'yı ülkesinin tekrar saldırıya uğraması durumunda uranyumu %90 zenginleştirmenin seçenekleri arasında olduğunu söyledi. Bu konunun mecliste ele alınacağını belirtti. Pentagon ise İran Savaşı'nın maliyetini revize etti. ABD Savunma Bakanlığı Mali İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Hurst, ABD, İsrail-İran Savaşı'nın bugüne kadarki maliyetinin yaklaşık 29 milyar dolara ulaştığını açıkladı. ABD medyasındaki haberlerde söz konusu maliyetin İran'ın füzelerle vurduğu ABD'nin bölgedeki üslerinde yapılacak onarım maliyetleri de eklendiğinde 40-50 milyar dolara çıkabileceğine dair yorumlara yer verildi. İngiltere Savunma Bakanlığı Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak ve bölgedeki İngiltere çıkarları ve müttefiklerini savunmak için bölgeye savaş gemisine ek olarak drone avlama sistemleri Eurofighter Typhoon jetleri göndereceğini bildirdi.
21: İran savaşı sürerken gözler ABD Başkanı Donald Trump'la Çin liderinin görüşmesine çevrildi. Trump'ın Çin ziyareti bugün başlıyor. ABD Başkanı Çin'e giderken ülkesinin dev şirketlerinin CEO'larını da yanında götürüyor.
0: Çin'e ayak basmadan Pekin yönetimine bu sözlerle mesaj verdi.
7: İran savaşı hakkında Şi ile uzun görüşme yapacağım. İran konusunda Şi'nin yardımına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum.
0: ABD Başkanı Trump, Çin ziyareti öncesi Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi'nin ABD'ye geleceğini söyledi.
7: Xi, yıl sonundan önce ABD'de olacak.
0: İran savaşı sürerken gözler ABD Başkanı Donald Trump'la Çin lideri Xi Jinping'in görüşmesine çevrildi. Trump 8 yıl aranın ardından Çin'e gitmek için yola çıktı. 13-15 Mayıs'ta Pekin'de yapılacak toplantıda iki süper güç arasındaki rekabetin gidişatı belirlenecek. Görüşmede masanın en önemli başlığı İran savaşı olacak.
7: İran savaşı hakkında Şi ile uzun görüşme yapacağım. İran konusunda Şi'nin yardımına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum.
0: İki süper güç İran savaşının yanı sıra ekonomi ve ticaret konularını görüşecek. Aynı zamanda ABD'nin son dönemde büyük çaplı silah satışlarına onay verdiği Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ilişkin sorunların da ele alınması bekleniyor.
7: Başkan Xi ile ilişkim harika. Her zaman iyi anlaştık ve Çin'le çok iyi iş çıkarıyoruz. Çin'le çalışmak çok iyi. Bu yüzden dört gözle bekliyoruz.
0: Trump Çin ziyaretinde Pekin'e adeta ticari çıkarma yapacak. ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk, Tim Cook ve Larry Fink gibi ABD'nin en büyük şirketlerinden bazılarının yöneticilerini davet etti.
21: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Doha'dan dünyaya kritik bir mesaj verdi. Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Enerji güvenliği ve küresel ekonomi için alarm zillerinin çaldığını da söyledi.
0: ABD, İsrail ile İran hattındaki gerilim, Hürmüz Boğazı üzerinden büyüyen küresel endişe ve gözlerin çevrildiği kritik diplomasi trafiği. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da dünyaya net mesaj verdi. Hürmüz Boğazı açılmalı dedi.
10: Dünya kamuoyunun çabası bir an önce bu anlaşmaya varılması ve boğazın açılması.
0: Türkiye'nin bölgesel krizin çözümüne yönelik diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Sani ile Doha'da ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan özellikle Pakistan'ın yürüttüğü müzakerelerin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin sürece her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. Fidan'ın gündemindeki en kritik başlıklardan biri de Hürmüz Boğazı oldu. Boğazın kapalı kalmasının dünya ekonomisini de baskı altına aldığını söyledi.
10: Tabii Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması dünya ekonomisine, enerji güvenliğine, bölgedeki ekonomik istikrara, siyasi istikrara büyük bir baskı uygulamakta. Dünya hükümetleri bu ekonomik baskıyı her türlü şekilde hissetmekte. Dolayısıyla aslında genel dünya kamuoyunun çabası bir an önce bu anlaşmaya varılması ve boğazın açılması, seyir sefer emniyetinin bir an önce hayata geçmesi.
0: Türkiye'nin geçiş güvenliği için tüm diplomatik çabaları desteklediğini vurgulayan Dışişleri Bakanı, Boğaz'ın bir silah gibi kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.
10: Boğaz'ın tabii ki açılması konusundaki bütün çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması, bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. Bu açıdan geçiş emniyetinin sağlanması, bir daha bu duruma dönülmemesi için bütün çabaları destekliyoruz.
0: Gazze mesajı da veren Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin'in unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.
10: Körfez'deki sorun Gazze konusunu hiçbir şekilde unutturmamalı. Biliyorsunuz İsrail yayılmacılığı hala bölgemizde birinci dereceden bir istikrar sorunu, güvenlik sorunu olmaya devam ediyor. İsrail'in ortaya koyduğu politikalar bir küresel sorun, güvenlik sorunu haline gelmiştir. İşte dün görüyorsunuz Avrupa Birliği'nin aldığı yaptırım kararları var topluca İsrail'e karşı. Ve ben önümüzdeki dönemde dünya kamuoyunun İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı daha fazla tepki koyacağına inanıyorum.
0: Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha ziyareti kapsamında Katar Emiri Tamim bin Hamad El Sani tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Fidan, El Cezire televizyonuna verdiği röportajda da herkes bir barışın olmasından yana iken İsrail'in daha başka planları var dedi.
21: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek itirafçı olmuştu. Merakla beklenen o ifadesine de ulaşıldı. Böcek, adaylık için partiye para verdiklerini kabul etti. Kendisi gibi itirafçı olan oğlunun beyanlarını da doğruladı.
0: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.
13: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
14: Burada.
13: YKS Türkiye dördüncüsü.
14: Burada.
13: YKS Türkiye 12.'si.
14: Burada.
13: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
15: Burada.
13: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
14: Burada.
13: Kickbox dünya şampiyonu.
1: Burada.
13: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
11: Burada.
13: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
14: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
17: Buyurun.
18: Ben miyim?
17: Evet.
18: Hayırlı günler Osman dede.
17: Hayırlı günler efendim, buyurun.
18: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
16: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
27: TGRT FM.
16: Şimdi reklamlar.
13: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
11: Burada.
13: YKS Türkiye dördüncüsü.
11: Burada.
13: YKS Türkiye 12.'si.
11: Burada.
13: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
1: Burada.
13: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
11: Burada.
13: Kickboks Dünya Şampiyonu.
1: Burada.
13: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
11: Burada.
13: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
16: Reklamları dinlediniz.
27: TGRT FM.
28: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
29: İmam-ı Evzai Hazretleri 3. Bölüm. Zamanının bir tanesi, asrının ilimde önderi, Allahü Teala'nın rızası için her şeyini feda eden büyük fıkıh ve hadis alimi, tebe-i tabiindendir. İsmi Abdurrahman bin Amr bin Yahmit'tir. Künyesi Ebu Amr'dır. 88 miladi 707'de Baalbek'te doğmuş, küçük yaşta babasını kaybetmiştir. Bika nahiyesinin Kevrek köyünde yetişmiştir. İmam-ı Evzai Hazretleri, Baalbek'teki hocalarından ders aldıktan sonra Dımeşk'e giderek, bölgenin meşhur hadis ve fıkıh alimi Nümeyr bin Evs Hazretlerinden ders almıştır. Ardından Mekhul Eş-Şami Hazretlerinin derslerine uzun müddet devam etmiştir. Bu sebeple Mekhul Hazretleri daha ziyade Evzai Hazretlerinin hocası diye meşhur olmuştur. Evzai Hazretleri ayrıca Kasım bin Muhaymire Hazretlerinden de ders almıştır. Evzai Hazretleri bu bölgedeki tahsilini bitirdikten sonra resmi bir heyetle beraber Yemen'e gitti. Oranın önde gelen alimlerinden Yahya bin Ebu Kesir Hazretlerinin derslerine katılıp ondan istifade etmiştir. Bu uğurda resmi vazifesinden bile istifa etmiştir. Yahya bin Ebu Kesir Hazretlerinden dinledikleriyle 13 veya 14 kitap yazmış ise de bu kitaplar Beyrut'ta meydana gelen zelzelede yanmıştır. Evzai Hazretleri Yemen'deki diğer alimlerden de istifade ettikten sonra hocasının da tavsiyesiyle Basra'ya gelmiştir. İmam Evzai Hazretleri buradan Şam'a dönmüş ve burada Meymun bin Mihran ve Dahhak bin Abdurrahman Hazretlerinin derslerine katılmıştır. Bölgenin diğer alimleriyle de ilmi müzakerelerde bulunan İmam Evzai Hazretleri ilimde çok üstün bir dereceye yükselmiştir. Mekke ve Medine yolculuğu yaparak İmam-ı Azam ve İmam-ı Malik Hazretleriyle de görüşme imkanı bulmuştur. Haremeyn'de ayrıca Süfyan-ı Sevri Hazretleri gibi alimlerle de görüşmüştür. İmam Evzai Hazretlerinin nev-i şahsına münhasır, kendine has bir içtihat usulü vardır. Bu usul bilhassa hadis-i şerif rivayetinde kendisini gösterir. Bu bakımdan ehl-i hadisten kabul edilmekle beraber ehl-i hadis ile ehl-i rey arasında bir yol takip ettiği açıktır. İçtihad ederken ayet-i kerimeler arasında cevabını bulamadığı bir meseleyi hadis-i şeriflerle çözmeye bakar. Hadis-i şerifleri kabul etmekte daha esnek ölçüleri vardır. Hadis-i şerifler arasında meselenin cevabını bulamazsa sahabe-i kiramın aleyhimür rıdvan ve bulunduğu bölgede yaşamış fakihlerin icmağına bakar. Burada da bulamazsa kıyasa müracaat eder. Ümeyye bin Yezid bin Ebi Osman, Evzai Hazretleri ibadeti, verağı, haramlardan sakınmayı ve hakkı, doğruyu söyleme özelliklerini kendisinde toplamıştı, der. İbn-i Sa'd Hazretleri de onun için ilmi geniş, fıkıh bilgisi pek çok, fazla hadis bilen, seçkin ve faziletli, hadis ilminde sika, güvenilir, sağlam, saduk ve güvenilir bir alimdir, der. Ebu İshak Fezari Hazretleri der ki, eğer bana seçme izni verselerdi, bu ümmet için Evzai Hazretlerinin mezhebini seçerdim. Çünkü o, her yönüyle yetişmiş derin bir alimdir. O zamanki insanlar, bir güçlükle karşılaştıkları zaman, hemen ona koşarlardı. Muhammed bin Aclan Hazretleri de, insanlara ondan daha çok nasihat eden bilmiyorum, demiştir. Halife Mansur, Evzai Hazretlerine çok hürmet eder, onun nasihatlerine kulak verirdi. Beşir bin Velid Hazretleri der ki, Evzai Hazretlerini gördüm. Huşudan dolayı gözleri görmeyen bir kimse gibiydi. İmam-ı Evzai Hazretleri, dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Müslüman, Müslümana tepeden bakmaz, maiyetinde olanı işçi olarak görmez. Müslümanların hepsi birer mübarektir. İçinizde evliyalar olabilir, Allahü Teala'nın çok sevdiği kullar olabilir. Sakın din kardeşlerinize tepeden bakmayın, tepe aşağı gidersiniz. Sakın kibirli olmayın, Allahü Teala sizi yok eder. Sakın kalp kırmayın, Kâbe'yi yıkmaktan büyük günaha girersiniz. Allahü Teala buyuruyor ki hadisi kutsîde Habibine aleyhissalâtu vesselâm, ey Habibim, bir Müslüman gördüğün zaman ona hizmetçi ol, artık amir olma. Beni talep eden kim talep eder Allahü Teala'yı? Müslüman talep eder. Yani ey Habibim, bir Müslüman ile karşılaştığın zaman ona emir verme, onun amiri olduğunu zannetme. Ne zannet? Ona hizmet etmeyi bil, ona hizmet, iyilik etmeyi. Bu Allahü Teala'nın sevgili Habibine sallallahu aleyhi ve sellem, kainatı onun hürmetine yarattığı Habibine aleyhisselam emri bu. Bir kimsenin 1000 sene ömrü olsa, bu 1000 seneyi ıssız bir yerde gece gündüz ibadetle geçirse, hiç de günah işlemese, bu kimsenin kazanacağı bir sevap vardır. Bir başka kimse de bir Allah adamının ufak bir işini görse, o da ona Allahü Teala razı olsun dese, bu kimsenin kazandığı sevap o 1. kimsenin sevabından daha çoktur. Niye? Çünkü sultana hizmet edenler çoktur. Bir köylünün hizmetiyle sadrazamın hizmeti bir olmaz tabii. Ahir zamanda Müslümanlar birbirlerinin kıymetini iyi bilsinler. İman nimetinin kıymetini iyi anlasınlar. Çünkü her yer felaket, rezalet, ateş içinde olur. İnsanların ne yapacakları belli olmaz. Onun için ahir zaman fitnelerinin içerisinde bir felakete uğramadan sağ salim kurtulmak, imanla ölmek, imanlı yaşamak çok büyük nimettir. Herkes baş olmak, amir olmak için aracı arıyor. İmam-ı Azam Hazretleri de kaçmak için canını feda ediyor. Biri aracı arıyor, biri kabul etmemek için şehit oluyor. Şehit. Neden? Mesuliyetli makam çünkü. İnsanların başında olmak kadar tehlikeli hiçbir meslek yoktur. Ama herkes bu tehlikeli mesleğe koşuyor. Peki efendim, o mevkilere geçmeyelim mi? Talep etmeyelim mi talep? Talebi yalnız Allahü Teala'nın rızasına isteyelim. Verirlerse kerhen kabul edelim ve onun mesuliyetinden de korkalım. Ben buna layık değilim. Nereden geldi benim başıma bu iş deyip de istiğfar edelim. İnsanlar ne çekmişse amirlikten çekmiştir. İnsanlar ne çekmişse kibirden çekmiştir. İnsanlar ne çektirmişse başkan olmak sevdasından çektirmiştir. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. İki kişi bir araya gelince biri emir olacak, yani hizmet edecek. Nitekim iki kişi böyle bir yere gidiyorlarmış. Demiş ki arkadaşına, sünnettir. Birimizin şimdi emir olması lazım. Sen ol. Sen ol. Ben ol. Sen ol demiş. Peki demiş o da. İkisi de birer un çuvalı götürüyorlarmış. Sünnet ya, birinin başkan olması lazım. Demiş, ben şimdi senin amirin miyim? Evet, sen şimdi benim emrimi dinleyecek misin? Mecburum demiş, çünkü vaciptir. O zaman emir veriyorum. Sen çuvalı benim sırtıma koy. Ya etme, ya demiş itiraz etme. Madem ki ben amirim, şimdi senin çuvalını da vur sırtıma. İki çuval birden. Allah Allah. İki çuval birden. Ya demiş, neden, neden? Demiş, anlamam. Şimdi senin bütün vebalin, bütün mesuliyetin bana ait. Kul hakkı geçecek. Hesabı, sıkıntısı, azabı olacak. İşi tersine döndüren, yani yüklen bakalım benimkini de diyen ahmaktır. İstifade edememiştir. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kafir de olsa kimsenin bedduasını almayın. Kimseyi incitmeyin. Dürüst, doğru, yalan söylemeyen, herkesin ihtiyaç duyduğu insan Müslümandır. İnsanları üçe ayırmışlar. 1- Su gibi, hava gibi her zaman ihtiyaç duyulur. 2- İlaç gibi, ara sıra lazım olur. 3- Kaçılır, zakkum ağacı gibi. İhtiyaç duyulan insan, elinden ve dilinden emin olunan insandır. Veren insan, sevilen insandır. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, iyilik edene iyilik et, kötülük edeni affet. İsraftan kaçının. İsraf eden şeytanın arkadaşı olmuş olur. Nefs hep kötü değildir. Nefsin bize faydalı tarafları da var. Yaşamamızın devamı, çoğalmamız, bina yapmamız hep nefsin varlığıyla oluyor. Ancak nefs Allahü Teala'nın en büyük düşmanı. Bunu zayıflatmanın ve yola getirmenin en iyi çaresi namaz. İnsan namazını güzel kıldıkça nefs perişan olur. Nefsi ikinci derecede üzen şey de istişaredir. Çünkü nefs kendinden başka üstün tanımak istemez. Büyükleri üzen Allahü Teala'yı üzmüş olur. İnsanlarda Allahü Teala'ya en yakın olan kalptir. O yüzden hiç kalp kırmamalı. Kâfirin kalbini bile kırmamalı. Çok tehlikeli. Allahü Teala'nın bir kulunu sevdiğine alamet ikidir. Birincisi ona tam iman etmiş olmak. İkincisi onun kullarına hizmet etmek. Allahü Teala hemen her ibadetin karşılığı ne kadar sevap verileceğini bildirmiştir. 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700 gibi. Ancak iki şeyin karşılığında hesapsız sevap vereceğini haber vermiştir. Bunlardan birisi yemek yedirmek, diğeri ise oruç tutmaktır. Bunların karşılığını ahirette ancak ben vereceğim buyuruyor. İnsan güzel bir şeyin tekrarını arzu ederse salavat-ı şerife okusun. Allahü Teala tövbe edeni affediyor. Namaz kıldığı zaman bir önceki namazdan bu yana işlenen küçük günahlar affoluyor. Cuma namazıyla bir haftalık günahlar affoluyor. Mübarek gecelerde yapılan dualarla yine affediyor. Ramazan-ı Şerif ile bir yıllık günahları affediyor. Ramazan'ın kıymetini bilelim. Din kardeşlerimizin kıymetini iyi bilen imanın teşekkürünü yapmış olur. İçinde bulunduğumuz nimetlere teşekkür etmeliyiz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Büyükler talebelerini evlatlarından daha çok severler. Büyüklerden feyz gelmesinin alameti, kalpten dünya sevgisinin çıkmasıdır. Ne kadar dünyadan uzaklaşırsak, feyz o kadar çok geliyor demektir. Ben oldum diyen olmamıştır. Ben hala olamadım diyen olgunlaşmaya başlamıştır. Belki de olmuştur. Ben yok, sen varsın demelidir. Cömertlik de çok önemli. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan efendilerimiz, savaşta elindeki bir bardak su onların arkadaşlarını kendi nefislerine tercih ettikleri için elinde kaldı. Evzai hazretleri başka bir sohbetinde buyurdular ki, mü'min başına hayır ve şer geldiğinde, ben bunu bekliyordum diyendir. Kim Allahü Teala'nın kaza ve kaderine iman etti, o kederden kurtulur. Bu dünya değil, bu dünyayı sevmek kötüdür. Bir kalpte iki korku bulunmaz. Dünyadan korkan, ahiretten korkmaz. Dünya hayatında iki yol var. Bir, havasız, uzun bir tünel. İki, havadar, zevk ve safalarla dolu bir tünel. Havasız tünelden geçenler, sıkıntılı yolun sonunda rahata ererler. Sıkıntılardan kurtulurlar. Havadar, zevk ve safa dolu tünelden geçenler ise, cehennem çukuruna düşerler. Rahatsız olurlar. Ehl-i sünnet itikadına sahipseniz, büyüklerin yolundaysanız, 40.000 dünya verseler, kavuştuğunuz nimet karşısında çer çöp kalır. Yeis haram, büyük günahtır. Aklı olan az zamanda çok iş yapar. Selamet istersen, dünyaya kıymet verme. Keramet istersen, sonsuz olanı yüce tut. Allahü Teala'ya isyan edildiği için dünya kötüleniyor. Yoksa taşı toprağa niye kötülensin ki? Ehli sünnet Müslüman seçilmiş insan demektir. Kimde bu nimet varsa Allahü Teala onu en büyük nimetle şereflendirmiş demektir. Bunun kıymetini bilmeli. Kalpte iman çok önemli. İnsan bir kelimeyle hidayete eriyor, bir kelimeyle Allahü Teala korusun imandan çıkıyor. İmanımızı muhafaza edelim. İnsanın dünya denilen bu tuzak dolu tarlada tuzaklara düşmeden ilerlemesi lazım. Bunun için bir rehbere, bir kılavuza ihtiyaç vardır. Rehber, onun tuzaklara düşmemesi ve etkilenmemesi için uğraşır. Eğer iman giderse, insan parçalanır. Çare, büyükler buyuruyorlar ki, dünyada en mühim iş, yapılacak en hayırlı iş, Allah dostlarıyla beraber olmak. Şöyle böyle ibadet edin demiyorlar. Allah dostlarıyla beraber olun diyorlar. Vermek çok önemli. Her zaman verici olun, alıcı olmayın. Çünkü bu din vermek dinidir. Vermekle büyüdü. Verince veriyorlar. Vermeden almak olmaz. Kuş yuvası kadar bir mescit yaptırana Allahü Teala büyük bir köşk verecektir. Din kardeşleriniz arasında cüzdanlarınızı aşağıda, ayaklarınızın altında tutun. Yukarı çıkarırsanız aranızdaki muhabbet ve bağlılık gider. Allahü Teala sizi ehli sünneti yayma nimetiyle şereflendirmişse gafil olmaya gelmez. Bütün imkanınızla, bütün vaktinizle hizmeti tam yapmaya çalışın. Yarın yaparım demeyin. Sabaha kadar ömrünüz olduğu belli değil. Mesul olabilirsiniz. Bundan çok korkun. Ehl-i sünnet alimleri istirahatlerini, zevklerini terk ettiler. Kitap yazdılar, nasihat ettiler. İnsanlar akın akın onlara gelip veya kitaplarını okuyup hidayete kavuştular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seyyidel evvelin vel ahirindir. Her şeyden, bütün mahluklardan daha üstündür. Bütün melekler Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem emrindedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ahir zamanda öyle bir zaman gelecek ki, dinini, imanını muhafaza etmek, avucunda ateşi tutmak gibi olacak. Onun için Rabbena duasını çok okumak lazımdır. Cuma gününün fazileti hakkında buyurdular ki, Cuma günü günlerin en kıymetlisi, Müslümanların bayramıdır, diğer bayram günlerinden daha kıymetlidir. Adem aleyhisselam Cuma günü yaratıldı. Cuma günü cennetten çıkarıldı. Cennettekiler Allahü Teala'yı Cuma günleri göreceklerdir. Allahü Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma namazından sonra isteyen işine gider çalışır. Cuma namazı vaktinde alışveriş günahtır. Cuma günü yapılan ibadetlere başka günde yapılanların en az iki katı sevap verilir. Buna karşılık Cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Cuma günleri duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma'nın gündüzü gecesinden daha kıymetlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Cuma günü geldiği için sevinen bir mü'mine, kıyamete kadar her gün o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü Teala bilir. Cuma günü vefat eden mü'minlere şehit sevabı verilir ve kabir azabından korunur. Anasının, babasının veya ikisinden birinin kabrini her cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. Bir Müslüman cuma günü gusül abdesti alıp cuma namazına giderse bir haftalık günahları affolur ve her adımı için sevap verilir. Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır. Yine başka bir sohbette sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. En kıymetli iki şey vardır. Ondan daha kıymetlisi yoktur.

Bak gibi günahtır. Kalp kırmanın ne kadar kötü olduğunu buradan anlamalıdır. Mü'min, mü'minin kardeşidir. Kim bir mü'min kardeşine yardım ederse, Cenab-ı Hak da ona yardım eder. Kim bir mü'min kardeşinin aybını örterse, Cenab-ı Hak da ahirette onun aybını örter. Kim bir mü'min kardeşini sevindirirse, Allahü Teala da ahirette onu sevindirir. Kim bir mü'min kardeşinin hacetini giderirse, Allahü Teala da onun ihtiyacını giderir. Birbirimizi sevmemiz, nefsimizi sevmememize bağlı. Nefsini seven, arkadaşını, büyükleri ve Allahü Teala'yı sevemez. Çünkü bir kalpte iki sevgi bulunmaz. Müslümanın gözünün nuru, gönlünün süruru namazdır. Dertlerine şifa, sıkıntılarına ferahlık namazdır. Hayatın gayesi namazdır. Allahü Teala'nın huzuruna çıkma vakti, randevu namazdır. Namaz kılmayan bu randevuyu bırakıp kimlerin randevusuna gidiyor? Elhamdülillah, Allahü Teala'ya hamdolsun demektir. Namaz kılan günde 40 defa hamd ediyor. Zira namazda Fatiha'yı okuyor. Allahü Teala namaz kılanı onca kusuruna, günahına rağmen huzuruna kabul ediyor. Huzuruna kabul olanlardan eğiliyor. Çok kimseler var ki onları huzuruna kabul etmiyor. Namaz kılan ayrıca bunun için çok şükretmeli. Namaz kılmayan ayrıca bunun için çok düşünmeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe-i kiramdan bir zat Resulullah Efendimize gelerek, "Kazancım bol olmasına rağmen geçim sıkıntısı çekiyorum." diye arz eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Evinizde namaz kılmayan var mı?" diye sorar. O zat, "Hayır efendim, evde hepimiz namazımızı kılıyoruz. Namaz kılmayan yok." deyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Komşularınızda, hatta mahallenizde namaz kılmayan var mı?" diye sorar. O zat, "Efendim, komşularımızda ve mahallemizde namaz kılmayan yok." der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir araştırın. Mahallenizden namaz kılmayan birisi geçmiş mi?" buyurunca, o kimse, "Efendim, araştırdık. Mahallemizden namaz kılmayan hiç kimse geçmemiş." deyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu bereketsizlik namaz kılmamaktandır." buyurunca, o zat tekrar araştırır ve, "Ya Resulallah, namaz kılmayan birinin cenazesi geçerken, tabutu bizim evin duvarını çizmiş." deyince, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte evinizdeki bereketsizlik bundandır. O duvarı hemen yıkın, yeniden yapın." buyurdu. İmam-ı Evzai Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. İmam-ı Evzai Hazretleri, Halife Cafer'e nasihatte bulunurken, Cebrail aleyhisselam bir gün Peygamber Efendimiz'e aleyhisselam gelmişti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselama, "Ya Cebrail, bana cehennemi anlat." diye buyurdu. Cebrail aleyhisselam da, "Allahü Teala cehenneme emretti. 1000 sene iyice kırmızılaşıncaya kadar yandı. Bundan sonra 1000 sene daha yandı. Sapsarı oldu. 1000 sene daha yanıp simsiyah oldu. Onun için cehennem koyu ve siyahtır. Alevleri ve parçaları parlamaz. Seni peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki cehennem elbiselerinden birisi dünyadakilere gösterilmiş olsaydı hepsi ölürler idi. Eğer cehennemin içecek kovalarından bir tanesi dünya suyuna dökülmüş olsaydı ondan tadan herkes ölürdü."

Eğer Allah-u Teâlâ'nın bildirdiği zincirden bir arşın dünyadaki dağlar üzerine konulsaydı, bütün dağlar erirdi. Bir kimse cehenneme girip çıksaydı, yeryüzündekiler onun kokusundan ölürlerdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağladılar. Resulullah Efendimiz aleyhisselam ağlayınca Cebrail aleyhisselam da ağladı. Ve ya Muhammed aleyhisselam sen de mi ağlıyorsun? Halbuki Allahü Teala senin gelmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı deyince Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'ya şükredici bir kul olmayayım mı buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Cebrail aleyhisselam ağlarlar iken gökten bir ses ya Muhammed aleyhisselam ve ya Cebrail aleyhisselam şüphesiz Allahü Teala sizi günah işlemeyecek şekilde yarattı. Onun için ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala seni bütün peygamberlerden üstün kıldı. Ya Cebrail seni bütün gök meleklerinden üstün kıldı dedi. Ey müminlerin emiri! En üstün şey takvadır. Çünkü kim Allahü Teala'ya itaat için şeref isterse Allahü Teala onu yükseltir. Kim de şerefi günah işlemek için isterse Allahü Teala onu alçaltır. Halifenin yanından ayrılırken halife ona çok miktarda hediyeler vermek istedi. Fakat kabul etmedi. Şöyle buyurdu: benim ona ihtiyacım yok. Ben nasihati dünyalık karşılığında satmadım. Evzai Hazretleri başka bir sohbetinde buyurdular ki: Allahü Teala bir kavim için kötülük dilerse onlara mücadele kapısını açar. Onları iş yapmaktan alıkoyar. Çoğu kendi kendine seni yaratan ne kadar yüce. Yağa benzer bir şey vermiş, onunla görürsün. Kemikle işitirsin, bir et parçası ile konuşursun. Kul, dünyadaki her anından kıyamette hesaba, sorguya çekilecek. Hem de gün gün, saat saat. Bu durumda Allahü Teala'yı anmadığı bir an karşısına çıkınca pişman olur ve kendini parçalamak ister. Bizim hayatlarına yetiştiğimiz insanlar şöyleydi. Gece uykusundan en erken uyanırlar, sabah namazını vaktinde kılarlar. Sonra bir müddet ahiret işlerini, akıbetlerinin, sonlarının ne olacağını düşünürlerdi. Bundan sonra kendilerini fıkıh, dini bilgileri öğrenmeye ve Kur'an-ı Kerim okumaya verirlerdi. Bir din kardeşiyle karşılaşmak, maldan ve çoluk çocuktan daha hayırlıdır, iyidir. Halkın bize verdiği her şeyi kabul etseydik, kıymetimiz kalmazdı. Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem, sana bir hadis-i şerif ulaştığı zaman, ondan başkasını söyleme, onu değiştirme. Çünkü Resulullah aleyhisselam, Allahü Teala'dan aldığını bildirmektedir. Eshab-ı kiramda aleyhimür rıdvan şu beş haslet özellik vardı: cemaate devam, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uymak, cami yapmak, Kur'an-ı Kerim okumak ve cihad etmek, İslamiyeti yaymak. Bir bid'at ortaya çıkaran kimsenin verâ'ı, şüphelilerden sakınması kalmaz. İbadet maksadı dışında fıkıh öğrenenlere, şüphelilerle haramları helal göstermeye uğraşanlara yazıklar olsun. Namazda huşunun nasıl olacağını sordukları zaman, Evzai Hazretleri şöyle cevap verdi:
gözleri aşağı düşürüp önüne bakmak, yanlarını kabartıp şişirmeyip alçaltmak ve bir de kalp yumuşaklığı, yani üzüntülü bir vaziyette durmak. Gösteriş olunca huşu gider. Misafire ikramın ne olduğunu soranlara Evzai radıyallahu anh, güler yüz ve tatlı dildir diye cevap verdi. Evzai hazretleri, Ömer bin Abdülaziz'in radıyallahu anh, kendisine yazdığı bir mektuptan şöyle bildirir. Ölümü çok hatırlayan kimse, dünyaya rağbet etmez. Ağzından çıkan her sözün hesaba çekileceğini bilen, az konuşur ve ancak lüzumlu sözleri söyler. Yine buyurdu ki, Süleyman aleyhisselam oğluna, ey oğlum, Allahü Teala'dan kork. Çünkü Allahü Teala'dan korkmak her şeyi yener. Mü'min az konuşur, çok iş yapar. Münafık çok konuşur, az iş yapar. Sünnete uymakta sabırlı ol. Daha önce yaşamış olan büyüklerin durduğu yerde dur. Söylediklerini söyle. Sakındıklarından sen de sakın. Onların yoluna gir. İman sözle, söz amelle. Bunların üçü, iman, söz, amel ise ancak Peygamber Efendimizin aleyhisselam bildirdiklerine uygun ise doğrudur. Büyüklerimiz imanı amelden, ameli de imandan ayırmazlardı. İman bunların hepsini içine alan bir isimdir. Amel de imanı doğrular. Kim diliyle inandığını söyler fakat kalbiyle inanmaz, ameliyle de inancını ve sözünü doğrulamazsa onun imanı kabul edilmez. Ahirette zarara uğrayanlardan olur. İnsanlar üç sınıftır. Birincisi hayvan gibi olanlardır. Onların hususiyeti, benimki benim, seninki de benim der. Köpekler kemik toplarlar ve gömerler. Bir daha toplarlar, yine gömerler. Sonra nereye gömdüğünü unuturlar. Hayvanlar, benimki benim, seninki de benim derler. Bir de insan sınıfı var. Seninki senin, benimki benim der. Üçüncüsü ise Müslüman ahlakında olanlardır. Müslüman ahlakında olan seninki senin, benimki de senin der. Söylemesi kolay, yaşaması zordur. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Eshab-ı kiram, aleyhimür rıdvan efendilerimiz ile oturmuşlar, sohbet ederlerken, buyurmuş ki, biraz sonra buraya çok kötü biri gelecek. Onun zulmeti şimdiden buraya kadar gelmeye başladı. Biraz sonra kapı çalınmış. Birisi gelmiş. Onu gayet güzel karşılamışlar, güler yüz göstermişler. Yanında gülmüşler, neşelenmişler. Oturduğu minderini ona ikram etmişler. Biraz sonra bu kimse gitmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o misafiri kapıya kadar teşhiye etmişler, uğurlamışlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh merak etmiş. Ya Resulallah, kötü birisi gelecek buyurmuştunuz. Siz bu adamın yanında gülüyordunuz, ona çok iyi davrandınız. Yoksa bu adam o bahsettiğiniz kötü kişi değil mi? O kötü kişi daha uzaktan mı geliyor demiş. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, o kötü kişi bu idi. Kabilesinin reisidir. Bunun yanında birçok Müslümanlar var. Ben o kişiye kötü davransaydım, o bana bir şey yapamazdı. Fakat yanındaki Müslümanlara eziyet ederdi. Ona güler yüz gösterdim ki, o da sevindi. Böylelikle yanındaki Müslümanlara eziyet etmez. O Müslümanların rahat etmeleri için, o Müslümanların hatırına bu adama böyle davrandım. Ona müdaraa ettim buyurmuş. İslamiyetin temeli sevgiye dayanır. Allah dostlarını tanıyacağız, seveceğiz.
Sevmek, onların yolunda yürümek demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, güzel ahlakı tamamlamak için geldim. Bir şeyin en iyisi veya en kötüsü söylenince, o şeyin hepsi anlaşılır. İbadetlerin en iyisi güzel ahlaktır. Güzel ahlak denilince, bütün ibadetler anlaşılır. Evamiri yapmakla emrolunduk. Emirleri yapacağız. Ayet-i kerimede yalnız şirki affetmem buyuruluyor. Çok çeşitli küfür vardır. Şirk denince bütün küfürler anlaşılır. Bu bir edebiyat kaidesidir. Herkes yaptığının karşılığını görecektir. Zerre kadar iyilik eden karşılığını görür. Her şeye sevap verilmez. Mesela abdestsiz namaz kılınca sevap yok. Kasten yapılmışsa küfre kadar gider. Allahü Teala'ya yaklaşmak demek, onun sevgisini kazanmak demektir. Eğer Allahü Teala bir kulundan razı olmuşsa ona her şeyi vermiştir. Cenab-ı Hakk'ın razı olması onun razı olduğu yerde buluşmaktır. Rabbimizin de razı olduğu yer cennettir. Cennet çok tatlıdır. Çünkü orada dünya yoktur. Acı olan dünyadır. Bu dünyada, bu hayatta bir an dünyayı unutmak huzurdur. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. İki cihanda aziz eylesin. Amin. İmam-ı Evzai Hazretleri talebelerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, bir iş yapacağın zaman mutlaka ehline danış, bir din kardeşine danış. Sakın kendi başına yapma. Kendi başına yaparsan nefsine sormuş olursun. Nefs ise kâfirdir. Sorduğun din kardeşin ne kadar yanlış cevap verirse versin, nefsin kadar yanlış karar veremez. Nefsin kadar zararlı olamaz. Nimet ne kadar çok olursa, düşmanı da o kadar çok olur. Dolayısıyla Müslümanın düşmanı çoktur. Çünkü elimizdeki nimet çok büyük. Şeytan içimizde, damarlarımızda dolaşıyor. Kâfir nefs bir an yalnız bırakmıyor. İşte bu düşmanlar, İşe tenkitle başlar. Önce arayı açmaya çalışır. Arayı bir açarlarsa, araya mesafe koyarlar. Bu mesafeyi kapatamazsınız. Aman, aman çok sakının. Sakın bir Müslümanı tenkit etmeyiniz. Çünkü başlangıç noktası burasıdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de çok yerde namazla zekatı beraber buyuruyor. Zekat mutlaka verilecektir. Vermezse ya hırsız alır götürür ya da bir şekilde elinden çıkar gider. İnsan isyan eder ama mal isyan etmez. Cami duvarına kirleten camiye bir şey yapamaz. Etse de kendine eder. Veysel Karani Hazretlerine uzak yoldan bir kimse gelip nasihat ister. O da Allahü Teala'yı bilir misin der. Elbette bilirim diye cevap verir. Başka bir şeyi bilmene gerek yok der. Yolcu uzaktan geldiğini söyleyip yine nasihat ister. O da Allahü Teala seni biliyor mu der. Elbette biliyor diye cevap verir. Veysel Karani Hazretleri de başkasının bilmesine gerek yok o zaman der ve gider. Ehl-i sünnet itikadını öğrenip İslam alimlerini, evliyâ-yı kiramı ve bunların kitaplarını tanıdıktan sonra ihtiyaçtan fazla dünyalıklarla uğraşmak zengin bir kişinin çöplükte uğraşması gibidir. Göz başkalarını görür ama kendini göremez. İnsan büyüklerin kitaplarını okursa kendini görür ve tanır. O zaman aynanın karşısına geçer ve kendi haline tükürür.
Tevbe üç şekilde olur. Dil ile, kalb ile ve hal ile, azalar ile. Kusursuz insan olmaz. Onun için kusurunu bilmek tövbedir. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh yüzüğünde vaiz olarak ölüm sana yetişir yazılıydı. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh yüzüğüne el mülk illallah, mülk Allah'ındır yazdırdı. Allahü Teala her şeyin şifasını yaratmıştır. Kalbin şifası da zikrullah'tır. Nefsin tezkiyesi ve iman için kelime-i tevhid, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek, kalbin temizlenip günahların affı için tövbe istiğfar etmek, estağfirullah demek gerekir. Müminin kelamı, taamı, siması şifadır. Yani müminin muhabbetle yüzüne bakmak insanın kalbine şifa verir. Mümin Allahü Teala'nın veli kuludur. Onun sevdiği kuludur. Ona muhabbetle bakmak, ona muhabbetle dua etmek, ona muhabbetle yardım etmek Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandırır. Hepimiz bu dünyada bir gaye için yaratıldık. O da Allahü Teala'nın rızasını kazanmak. Onun rızasını kazanmak da onun kullarına iyilik etmekten geçer. Onun kullarına vermekten geçer. Onun kullarının duasını almaktan geçer. Onun kullarını razı eden Cenab-ı Hakk'ı razı etmiş olur. Allahü Teala'nın razı olması için önce kulların razı olması lazımdır. Mesela kim? Evvela anne, baba, hoca, arkadaş. Yani kimin hakkı varsa öncelikle onların razı olması lazımdır. Evzai Hazretlerinin naklettiği bir menkıbe şöyledir. Merv şehri kadısının bir kızı vardı. Ülkedeki ileri gelen zengin, makam ve mevki sahibi kimseler bu kızı istedi. Fakat hiç kimseye vermedi. Bu zatın mübarek atlı, bağına ve bahçesine bakan bir kölesi vardı. Aradan 2 ay geçmiş, meyveler olgunlaşmış, bolluk bereket gelmişti. Efendisi mübarekten üzüm isteyince toplayıp getirdi. Getirdiği üzüm çok güzel olmasına rağmen henüz olmamıştı. Başka üzüm istedi. O da ekşi çıktı. Efendisi, bahçede o kadar üzüm var. Niçin böyle üzüm getiriyorsun demekten kendini alamadı. Mübarek, efendim, ekşisini tatlısını bilmiyorum diye cevap verdi. Bağ sahibi, Sübhanallah, 2 aydır bağdasın. Daha hangisinin ekşi, hangisinin tatlı olduğunu bilmiyorsun diye çıkıştı. Mübarek, onları yemekle değil, korumakla vazifeli olduğumu biliyordum dedi. Efendisi, niçin onlardan yemedin deyince, siz benden bağınızdaki meyvelerin muhafazasını istediniz. Yiyiniz demeyince, alıp yemem uygun olur mu? Emrinize karşı gelebilir miyim? Cevabını verdi. Efendisi böyle bir hadiseyle ilk defa karşılaşmıştı. Mübareğin bu haline hayran kaldı. Güvenebileceği birini bulmuştu. Gerçekten onu ve halini çok sevmişti. Kölesine dönerek, sana bir şey soracağım diye söze başladı. Sonra, benim bir kızım var. Malı, makamı yüksek pek çok kimse onu ister. Hangisine vereceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Bu hususta bir fikrin olur mu? Sen ne dersin? Diye sordu. Mübarek bu söze karşı, efendim, insanlar damat için cahiliye devrinde soya sopa, Yahudiler ve Hristiyanlar güzelliğe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında dindarlığa, Allahü Teala'dan korkup haramlardan sakınmaya bakarlardı.
Zamanımızda

Müslümanların kadısı. Ey efendim! Bu nasıl söz? Sizin kerimenize naz etmek ne haddime? Lakin kadısınız. Ola ki kızınız şüpheli bir şey yemiştir. Şüpheden uzak olmak için bu zamana kadar bekledim. Ve ona helal yemek yedirdim. Belki Allahü Teala bize salih bir evlat verir. Bundan başka bir düşüncem yoktur, dedi. 40 gün geçtikten sonra ehline yaklaştı. Haram ve helale bu derece dikkat ettiği için Allahü Teala ona Abdullah isminde bir çocuk verdi. İmam-ı Evzai Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: Her insanın amelinin en üstünü vardır. Benim amelimin en üstünü Allahü Teala'yı anıp hatırlamamdır. Allahü Teala'yı anmak kalbin cilasıdır. Gaflete dalan Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını ve ahireti unutan insanlar arasında Rabbini ananların hali Allah yolunda savaşanların haline benzer. Allahü Teala'yı ananlar arasında dünyaya dalanların hali savaş meydanından kaçanların hali gibidir. Sizden öncekiler ahiret işleriyle uğraşıp sadece artan zamanlarını dünya işlerine harcarlardı. Siz ise bugün hep dünya işiyle uğraşıyor, eğer zaman kalırsa ahiret işlerini yapıyorsunuz. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uyunuz. Kim bunlara uyuyorsa bu onlar için saadettir. Bunlara uymayanlar ise bedbahttırlar. Allahü Teala insanlara çok iyilikler ve hayırlar gönderiyor. Fakat bunları gören az. Öldükten sonra kendisi yüzünden ceza ve mükafat göreceğiniz amellerinizi düzeltiniz. Yaratmak Allahü Teala'ya mahsustur. İyilikte bulunana teşekkür edilir. Bütün iyiliklerin sahibi Allahü Teala'dır. Öyleyse bu ona şükür ve kulluk vazifesidir. Hakiki hayat öldükten sonra başlar. Dünya hayatı geçici, ahiret hayatı ise devamlıdır. Allahü Teala'nın affı ile cehennemden kurtulur, rahmetiyle cennete girersiniz. Amellerinize göre mertebeniz ve dereceniz olur. İnsanın kendisini kim olursa olsun başkasından üstün görmesi, kibirli olması için yeterlidir. Allahü Teala'nın beğendiği işleri yaparken mütevazı ve alçak gönüllü olunuz. Allahü Teala bir kavmi, cemaati, topluluğu cennetine koyar. Onlara istediklerinden kat kat fazla lütuf ve ihsanda bulunur. Fakat onların üstünde dereceleri yüksek kimseler vardır. Bunlar onlara bakıp tanırlar. O zaman, Ya Rabbi, biz bunlarla beraber idik. Onların için bize üstün kıldın derler. Bunun üzerine Allahü Teala, siz dünyada tok iken onlar aç idiler. Siz suya kanmış iken onlar susuz idiler. Siz uyurken onlar gecelerini ibadetle geçirirlerdi, buyurur. Fukahâ-yı kirâm, fıkıh alimleri rahmetullahi aleyh şu 3 şeyle birbirlerine nasihatte bulunurlar ve mektuplarında onları birbirlerine yazarlardı. Birincisi, kim ahireti için çalışırsa Allahü Teala ona dünyasını kâfi, yeterli kılar. Kim Allahü Teala'ya karşı kulluk vazifesini yerine getirirse Allahü Teala da onunla insanlar arasını iyi yapar. Kim içini, kalbini ıslah edip düzeltirse Allahü Teala da onun zahirini, dışını düzeltir. Kim Allahü Teala'dan korkarsa Allahü Teala güçlük sırasında ona bir çıkış yolu gösterir. Ona ummadığı

0: yerden rızık verir. Günahlarından vazgeçip Allahü Teala'ya tövbe edenlerle beraber oturunuz. Çünkü onların kalbi ince ve yumuşaktır. Allahü Teala bir kimsenin suretini ve rızkını güzel yapar. O da Allah için tevazu gösterirse o Allahü Teala'nın yakın ve halis kullarından olur. Bir kimseyi övmekte ve yermekte acele etme. Çünkü nice kimseler bugün seni memnun ve razı edip yarın kötülük yaparak seni rahatsız edebilirler. Aynı şekilde bugün ondan memnun olmazsın ama yarın memnun olabilirsin. Takvanın başlangıcı iyi ve güzel niyet, sonu tevfiktir. Allahü Teala'nın o kişiyi muvaffak kılması. O insan bu ikisinin arasındayken tehlikeler ve şüpheler arasında bulunur. Kalpte pas, günah olmayan dünya işleriyle fazla meşgul olmaktan meydana gelir. Kalbin temiz ve parlak olması tövbe ile olur. Kalp böylece bilenmiş ve parlayan bir kılıç gibi olur. Tövbe eden kimsenin kalbi cam gibi olup ne isabet ederse ona tesir eder. Böyle bir kalp vaaz ve nasihatten istifade eder. Kalpler incelik ve yumuşaklığa çok elverişlidir. Bu yüzden kalpleri tövbe ile günahlardan temizleyerek tedavi ediniz. Tövbe edenlerle oturunuz. Çünkü Allahü Teala'nın rahmeti tövbe edenlere daha yakındır. Nice kimseler vardır ki tövbesi sebebiyle cennete girer. Tövbe eden insan dünyada ne zaman günahlarını hatırlasa o günahlar gözünün önüne geldikçe çok pişmanlık duyar ve onu niçin yaptım diye üzülür. İnsan bir daha yapmamak için günahlarının üzerinde ciddiyet ve önemle durursa, bu onun günahlarını terk etmesine vesile olur. Kişinin günahına pişmanlık duyması, tövbenin anahtarı ve tövbeye giden bir yoldur. İnsanın bir günahı terk etmek için gayret göstermesi, iyilik ve hayır yapmaktan daha faydalıdır. İbadetlere devam ettiği, haram olan kan dökmediği müddetçe Allahü Teala kulunun günahlarını örter. Ebu İshak el-Fezari buyurdu ki, bazı kimseler insanlar tarafından metholunmayı seviyorlar. Halbuki Allahü Teala'nın rızası yanında insanların övmelerinin sinek kanadı kadar kıymeti yoktur. Bir nimete kavuşan kimse elhamdülillahi ala külli hal duasını okursa o nimete şükretmiş olur. Yine bir musibetle karşılaşınca bu duayı okursa o musibete de sabretmiş olur. Vefatı. Hayatının sonlarına doğru Beyrut'a gitti. Burada kendisine kadılık vermek istediler. Fakat o bunu kabul etmedi. Oraya yerleşip ders vermekle meşgul oldu. 157, miladi 774'te vefat etti. Beyrut'un girişine yakın bir yerde bulunan Hantuş köyüne defnedildi. Birisi rüyadan anlayan birine gidip, dün gece rüyamda mağrib tarafından çıkıp göğe doğru yükselen ve sonunda gökte kaybolan bir demet fesleğen gördüm dedi. Rüyayı yorumlayan zat, rüyan doğrudur. Evzai Hazretleri vefat etti, buyurdu. Araştırdıklarında, o gece Evzai Hazretlerinin vefat ettiğini gördüler. Allahü Teala hepimizi bu mübarek zatların hürmetine af ve mağfiret eylesin. Şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Müzik. dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
12: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz. Yeni bir günde buluştuk. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte. Ben Hülya. Herkesin günü güzel geçsin diliyoruz.

Hava durumuna, yol durumuna bakacağız. İstanbul için durum nedir bir göreceğiz. Hava durumunu Türkiye genelinde değerlendireceğiz elbette. Yoğunluk haritamız bize İstanbul için veriler verecek. Ona göre belki güzergahınızı belirleyeceksiniz. Hava durumunda ise Türkiye geneline bakacağız, değerlendireceğiz. İkinci bölümde bir misafir ağırlayacağız ve Kurban Bayramı öncesi İhlas Vakfı'nın Kurban Bayramı'nda yaptığı faaliyetleri konuşacağız. İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı sevgili büyüğümüz Mehmet Kemal Aydın bizimle birlikte olacak ve hem sizin hem bizim sorularımızı cevaplayacak.

İkinci bölümde İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Kemal Aydın'ı ağırlayacağız dedim. Sorularınız varsa bizimle sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz. Misafirimizi ağırlayana kadar belki İhlas Vakfı'nın web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Orada da detaylı bilgiler mevcut. Biz de güne başlarken yaklaşan bayram telaşını, heyecanını konuşacağız elbette. Evlerde de yavaş yavaş bu heyecan artmış durumda. Hazırlıklar, telaşlar, gidilecek yerler. Bir de tabii resmi olarak 9 günlük bir tatilden bahsediyoruz. Kamu görevlileri için geçerli bu. Onlarda da bir rotasyon, bir çalışma düzeni elbette kurulacak. Ama özel kurumlarda böyle bir izin söz konusu değil. Sadece bayram izni. Yarım gün Arefe günüyle başlıyor ve arkasından gelen 4 gün, yani 4,5 günlük salı gününden başlayan bir tatilden bahsediyoruz. Bir günü zaten cumartesi gününe denk geliyor, hafta sonuyla birleşecek. Ama pek çok kişi işi buna uygun olan, hatta bazen kurumların kendisi bile personeline 1,5 günlük izin verip uzunca bir dinlenme süresi açmaya çalışıyor. Siz de kurumunuz buna izin veriyorsa, kurumunuz eğer bu işi yönetebiliyorsa, sizin yerinize o bayramda ya da bayram öncesinde çalışacak başka birileri değerlendirilebiliyorsa, o zaman 9 günlük bir tatile çok az kaldı demektir.

Haftaya bugün de tatilmiş. Şimdi böyle bir takvime bakarken gördüm, haftaya salı günü de 19 Mayıs resmi tatil, biliyorsunuz Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. O tatilde de yine, hatta bir gün öncesiyle belki şöyle 4 günlük bir tatil planlanabilir. Bunlar hep işinizin durumuna göre kendinizin ayarlayacağı şeyler. Kendi iş yerinizdir. Ya zaten herkes tatilde deyip pazartesi günü işe gitmeyi tercih etmeyebilirsiniz, öyle söyleyeyim. Ya, reddedebilirsiniz diyecektim bir an. Nereye reddediyoruz? Bugün reddetsen ne olur, yarın tekrar gideceksin. Reddetmek ayıp olur zaten işimize. Küçük bir ara, mola, biraz dinlenip daha iyi çalışabilmek için. İnsan kendi işi varsa dinlenmek gerçekten çok kolay değil. Eskiden öyle söylerlerdi. Bir iş yerinde çalışıyorsanız eğer, bir mesainiz vardır. Ne zaman başladı, ne zaman bittiği belli olur. Ama iş kendinizinse, mesela bir bakkal dükkanınız var, çok da büyük değil. Akşam saat 7 oldu, 8 oldu. Kapatıp evinize gidin değil mi? Sizin de evinizde bekliyorlar. Yemek yenecek, işte evdekilerle sohbet edilecek. Ev hali, ev halkının beklentileri. Sizin de evle ilgili beklentileriniz. Ama öyle olmaz efendim. O küçük bakkal dükkanı neredeyse nöbetçi bakkal dükkanına döner. En son kapanır, ışığı en son söner mahallede. Ha biri geldi gelecek, ha falancası geçerken bir şey alacak derken, belki de gün içinde yaptığı satışın onda birini bile yapmayan o bakkal dükkanı gece geç vakte kadar açık kalır. Bunun sebebi işte kendi işimiz olması. Bir şey daha satayım, biraz daha kazanayım, biraz daha koyayım. Şey, yarın ödenecek borç var, yarın ödenecek senet var, yarın bir şey alacaktır. Toptancı gelecektir, o toptancıya gidecektir, biraz paraya ihtiyacı vardır. Hadi bakalım bekleyip bir erken açmak mesela. Kendi iş yerinizse eğer, mesaiden çok önce açabilirsiniz bakkalınızı. İnsanlar işe giderken bir şey alsın diyebilirsiniz. Bu tercihiniz olabilir. Bu geleneksel tercihler, yani kendi iş yerinize sahip olmak ve onu erken saatlerde açmak ve geç saatlere kadar açık tutmak, aslında o iş yeri için baktığınızda işte kimin bereketi, kimin parası belli olmaz düşüncesiyle dükkanı, tezgahı, işler tutmaya dayanıyor. Kendi iş yeriniz varsa bu çok normal, ama eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız, gözünüz saatte, kaçta bitiyor mesainiz? 18'de diyelim. 17'den itibaren insanın gözü saate kaymaya başlar. Tamam artık az kaldı. Saat 17.30 olur, hazırlanalım artık. Ama daha yarım saat var, olsun biz hazırlanalım. Hazır olalım. Çıkın dedikleri an ya da saat dolduğu an hemen kendimizi dışarı atmak. Peki nereye gidiyoruz? Daha iyi bir iş yapmaya mı gidiyoruz? Çoğunlukla İstanbul'da kocaman ve hiç bitmeyen bir trafik akışının içine gidiyoruz. Eve gidiyoruz, ne yapıyoruz? Ailemizle vakit mi geçiriyoruz? Hayır, çoğunlukla elimizde telefon, karşımızda televizyon, zamanı böyle geçiriyoruz. Belki de evdekiler birbirini bir 4 saati birlikte geçirdiklerini farz edelim. Hani 8'den 12'ye kadar olan kısım, 20-24 arası yemek yenen saatte genelde insanlar aynı masanın etrafında toplanıyorlar. Onun dışında insanların yan yana gelmesi, aynı masada olması, aynı odayı paylaşması, aynı sohbetin içinde, aynı fikrin etrafında buluşması pek mümkün olmuyor. Genelde yine de aileleri bir araya getiren ortak nokta televizyon oluyor. Televizyon açık, insanlar televizyon seyrediyorlar. Eskiden öyleydi, bir tane televizyon vardı evlerde. İnsanlar onun karşısında, çok da kanal yoktu, tercihiniz azdı. Ne varsa, hangi popüler dizi, yarışma ne varsa onu seyretmeye çalışırdınız. Şimdi öyle değil. Şimdi elinizde telefon varsa televizyon var demek. Şimdi elinizde tablet varsa televizyon var demek. Şimdi bilgisayarınızın ekranı zaten televizyon. Dolayısıyla çocuklar ayrı odalarda. Sen maç seyredeceksen vallahi ben giderim öbür odada dizi seyrederim cümlesi dilimizde. Böyle televizyon karşısında bile olsa oturup birlikte bir şey yapmak hakikaten giderek anılarımız içinde yer alıyor. Pek çok kişi için geçerli bu, sadece şehir için, sadece benim evim için, sadece Ahmet'in ailesi için değil. Pek çok evde durum böyle. Arkadaşlarım çocuklarının odaya girdiğini, okuldan geldikten sonra yemeği de odada yediğini, ders yaparken veya bir şey izlerken ve dişlerini fırçalamak ve tuvalete gitmek haricinde, ki bazılarının odasında tuvalet de var, hiç dışarı çıkmadığını söylüyor. Görmüyorsunuz çocuğunuzu. Aa, büyümüşsün oğlum, ay kızım serpilmişsin sen durumundayız yani evlerde. Allah kolaylık versin hepimize, ne diyelim.

İstanbul trafiğine bakalım. 169'luk bir yoğunluk var. Anadolu yakasında özellikle bağlantı yollarının çok yoğun olduğunu söyleyelim. TEM'den E5'e doğru çok ağır bir trafik akışı var. Avrupa yakasında ise bir kaza var. Büyükdere Caddesi'ne 4. Levent'ten Sanayi Mahallesi yönüne iki şerit trafiğe kapalı ve dolayısıyla burası çok yoğun şu anda. Avrupa yakasındaki en yoğun güzergah diyebiliriz. Anadolu yakasına geçeceğim birazdan. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya yönünde ve birinci köprüye bağlanmak için sahilden çok ciddi bir yoğunluk var. İkinci köprüden de birinci köprü istikametine akış çok yoğun şu anda. Avrupa yakasında Beylikdüzü'nden Büyükçekmece istikametine bir trafik var. Yine rampa oldukça yoğun. Tersi istikamette Avcılar Küçükçekmece arası yoğun. Sonrasında Sefaköy ile başlayan trafik yoğunluğu neredeyse Haliç Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Sonrasında Mecidiyeköy yoğun. Köprüye doğru trafik rahat. Firuzköy Isparta Kule arası yoğun TEM'de. Ardından Mahmutbey noktasında trafik biraz yavaşlıyor. Sonrasında Hastal Seyrantepe trafiği var. Hemen hemen Seyrantepe yol ayrımına kadar, Maslak yol ayrımına kadar gelen bir trafik bu. Sonrasında köprüye doğru trafik rahat. Bağlantı yollarında özellikle Basın Ekspres'in çift yönlü yoğun olduğunu söyleyelim. Aksaray bağlantısı, Bayrampaşa Aksaray bağlantısı Aksaray istikametinde yoğun. Ok Meydanı bağlantısında çift yönlü yoğunluk var şu anda. Büyükdere'de biraz önce söylediğim gibi bir kaza var ve onun getirdiği bir yoğunluk söz konusu. Sahil yolunda ise Yeşilyurt'ta bir trafik yoğunluğu var. Yine Bakırköy'de Zeytinburnu istikametinde trafik biraz yavaşlamış. Sonrasında Sirkeci ve Karaköy arasında trafik yine biraz yavaş ama tabii E5 ve TEM ile karşılaştırıldığında trafik oldukça rahat görünüyor. Gelelim Anadolu yakasına. Anadolu yakasında birinci köprü oldukça yoğun. Özellikle Avrupa istikametinde ve trafik yoğunluğu nereden başlıyor? Şöyle bakalım. E5'ten başlıyor. Bostancı'dan başlayan bu yoğunluk köprü girişine kadar kesintisiz devam ediyor. Gelelim ikinci köprüye. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ataşehir, özellikle E5'ten Ataşehir bağlantısı çok yoğun. Bu yoğunluk sizi özellikle Ümraniye'ye yaklaşırken Ataşehir'den sonra ve Elmalı arasında çok zorlayacak. Sonrasında nispeten açık ama nispeten öyle çok açık bir trafik beklemeyin. Bugün yine Ümraniye'den, Ataşehir'den ve Göztepe'den E5 oldukça yoğun görünüyor. Buradan E5'e dönüşler oldukça yoğun görünüyor. Ümraniye'de tüneller de dahil trafik çok yoğun. Bunun sebebi Şile yolu Tantavi Tepe üstünde bir bakım onarım çalışması olması. Bir diğer güzergah TEM güzergahı yine Ataşehir'den 1. Köprü istikametine trafik yoğun. %67 şu anda İstanbul'da trafik yoğunluğu sevgili dinleyiciler. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da sıcaklık 19 derece. Bugün hava böyle biraz parçalı bulutlu, biraz rüzgarlı. Biraz daha serin hissediyoruz hiç değilse ama sıcaklık gün içinde 24 dereceyi görecek. Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul'da yağış var. Hava sıcaklığı Perşembe günü düşecek. Yarın da sıcaklığı yüksek olacağını tahmin edebiliriz. Tahmin ediyor meteoroloji uzmanları. Biz de bunu paylaşabiliriz sizinle. Sebebi ise Perşembe günü rüzgarın artık kuzey-kuzeydoğuya dönecek olması. Yağmurla birlikte rüzgarda yön değiştirecek. Cuma-cumartesi yine rüzgar güneye dönecek ve hafta sonuna doğru hava ısınacak ama Perşembe günü o diğer günlerle karşılaştırıldığında günün en yüksek sıcaklığı şu anda İstanbul'da hissettiğimiz kadar olacak. Başkent'e geçelim. Ankara'da bugün yağmur var. Yağmur öğle saatlerinde şiddetini arttıracak. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışa dönecek. Çarşamba mevzi sağanak yağış, Perşembe yine kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış. Cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağış. Yani Ankara'da hafta boyunca hava yağmurlu sevgili dinleyiciler. Şu anda sıcaklık 19 derece, gün içinde 22 dereceyi görecek. Cuma'ya kadar sıcaklıklar bu derecelerde ama cuma günü rüzgar batıya doğru yön değiştirecek. Batıdan esen rüzgar yağmurla birlikte sıcaklığı düşürecek. Ankara'da cumartesi günü hava açık. Şimdilik en azından öyle görünüyor. Ama tarih yaklaştığında tabii ki daha detaylı bakacağız. Önümüzde henüz 4 gün var ve bu 4 günde Ankara için yağışlı görünüyor. İzmir'deyiz, sıcaklık 25 dereceye doğru gidiyor. Gün içinde 28 dereceyi görecek. Bugün ve yarın hava böyle. Perşembe günü ise gök gürültülü sağanak yağış geliyor bölgeye. Sıcaklıklar birkaç derece düşecek. Perşembe, cuma kuzeye dönecek rüzgar. Ama cumartesi günü yine rüzgar batıya doğru dönerken sıcaklıkları aşağı yukarı bugünkü değerlere yaklaştıracak. Arada Perşembe günü bir yağmurlu günümüz var. Şöyle bir haritayı açalım.
Trakya'da yağmur var bugün, İstanbul hariç. Karadeniz'in tamamında neredeyse yağmur var. Nereye kadar? Samsun'a kadar. Arada Rize'den başlayan, Ordu'dan başlayan ve Rize'ye kadar devam eden alanda yağmur yok ama doğuda yine yağmur var. Bugün İç Anadolu bölgesinde yağışlar kuvvetli, gök gürültülü, sağanak yağış şeklinde. Yine Van Gölü çevresinde özellikle Muş, Van, Bitlis bu bölgelerde de yağış kuvvetli. Doğu Anadolu'nun tamamında yağış var. Bugün yine biraz daha batıda göller, baraj gölleri seviyesinden başlamak üzere yağış, gök gürültülü, sağanak yağış etkili sevgili dinleyiciler ve sınırda Şırnak Hakkari'ye kadar da devam edecek bu yağmur. Bugün Diyarbakır'da da gök gürültülü, sağanak yağış var. Türkiye'nin şöyle Balıkesir'den itibaren aşağı doğru inelim, hatta Çanakkale'den itibaren aşağı güneye doğru indikçe sıcaklıklar da yükseliyor. Güneş de kendini hissettiriyor. Bugün mesela 30 derece Denizli, Aydın. Aslında Güneydoğu Anadolu bölgesinde de sıcaklıklar hızlı yükseldi. 29 derece Şanlıurfa. Yarın yağmur yine Marmara'nın kuzeyinde etkili olacak. Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da sınıra yakın yerlerde yağış yok. Hatay'dan başlamak üzere sınırda Mardin'e kadar yağış yok ama onun dışında yağış var. Hatta biraz daha yağışları batıya çekebiliriz. Mersin'den başlıyor ve baraj göllerine doğru devam ediyor. Dün bir fotoğraf vardı, çok hoşuma gitti. 6 yıl sonra Keban Barajı'nda ilk defa kapaklar açılmış. Taşma riskine karşı sulama kanallarına su verilmiş. Bu gerçekten görüntü olarak da çok güzeldi. 6 yıl sonra ilk defa böyle bir doluluk yaşanmış, bereketli olsun diyelim.

Efendim, bizim programlarda sıklıkla konuştuğumuz başlıklardan bir tanesi sigara. Sağlığa zararlarını konuşmaya gerek bile yok. Herkes biliyor. Yani hiç ben sigara içen birisinin aa zararlı mıymış? Hadi ya hiç duymamıştım dediğini zannetmiyorum ya da diyebileceğini. Öyle birisi yoktur herhalde aramızda. Ama tercih ediyoruz bilerek. Bazen artık bağımlılığın bize getirdiği bilmeyerek kısmıyla mecburen gözümüzü kapatıyoruz. Ya evet zararlı diyorlar ama olmaz inşallah bir şey duygusuna sarılarak. Öyle olmuyor bak. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum ki, zaman geçecek ve diyeceksiniz ki ah keşke bir 20 yıl önceye gitseydim de bu sigaradan daha gençken kurtulsaydım, ciğerlerimi bedenimi bu zehirle doldurmasaydım. Yediklerimiz zaten suni, yediklerimizde zaten dünya kadar katkı maddesi var, havamızın içinde partiküller halinde dünya kadar bize zarar veren parçacık var. Solduğumuz hava temiz değil, oksijeni az, partikülü çok. Zaten dünya kadar kanserojene maruz kalıyoruz. Bir de kendi elimizle kendi paramızla bunlar yetmiyormuş gibi üzerine sigara dumanını eklemek akıl kârı değil. Ama dediğim gibi yapıyorsunuz ama yapmayanlar da var. O zaman şunu da yapmanız lazım. Evet içiyorsunuz ama içmeyenlere saygı duyacaksınız. Çünkü ben sizin dumanla kirlettiğiniz havayı şöyle ellerimle pip pip pip savurduğumda hiçbir şey değişmiyor. Yani temiz hava alamıyorum. O yüzden içmeyenlerin korunması lazım. İçenlerin de buna hiçbir şekilde ses çıkartmaması lazım. Cezaların 100 katı kadar artacağı ifade ediliyor. Sigara kanunu değişiyor. Tütün yasağı taslağı sigara ve e-sigarayı da işin içine katacak şekilde ciddi sınırlamalarla güncelleniyor sevgili dinleyiciler. Plajlarda, parklarda, çocukların bulunduğu bölgelerde kesinlikle sigara içilmeyecek ve bunlara nakit ceza gelecek. O an ödemeden ziyade nakit cezalar var şu anda. O an ödemeden ziyade e-devlete yansıtılacak ve sonra ödenecek cezalar söz konusu olacak. Şimdi parkta olduğunuzu düşünün ya da plajdasınız. Şöyle düşünelim, biraz vahametini arttırayım olayın. Bütün bir yıl çalıştınız. Bakın nereden başlıyorum. Sömüreceğiz ya, sömürelim. Haklıyım, sömürüm. %100, %1 milyon. Ne kadarsa o kadar haklıyım. Bütün bir yıl çalışıp tatile gittiğimde şöyle ayağımı suya sokmuşum, şezlongada uzanmışım. Bütün yılın yorgunluğunu atacağım ya, atamıyorum ki. Yanımdaki adam püfür püfür sigara içiyor ya da kadın. Ve rüzgarda o taraftan esiyor. Yani aslında deniz havası, iyot, yosun kokusu yok böyle bir şey. Plaj, güneş, ben güneş kremi kokusuna da razıyım. O da yok, sadece sigara kokusu var. Bana da günah. Yani ben de bunu yaşamayayım değil mi? O yüzden ben plajlarda, açık alanlarda bile sigara içerken insanların içmeyenleri dumanlarıyla nasıl rahatsız ettiklerini fark etmelerini çok istiyorum. Hani arkanıza bir dönün bakın. Gelen insanlar, mesela işten çıkıyoruz, servise doğru yürüyeceğiz. Kapıdan çıktığımız andan itibaren bir duman bulutunun içine giriyoruz. Yani o kadar çok insan öbek öbek içiyor ki ya da önünüze yürüyen insan asla size yol da vermiyor. Ve onun sigara dumanını koklaya koklaya soluya soluya çıkmışsınız yani bütün gün çalışmışsınız. Gri duvarlar, pencereler, ışık almayan yerler, ne derseniz deyin ya da belki de hiç ışık görmeyen bir yerde çalışıyorsunuz. AVM'nin en alt katındasınız. Var öyle işte kur temizlemeciler, ne diyeyim, turizm ofisleri, pet shoplar, genelde bunlar terziler, ayakkabıcılar, lostralar, bunlar hep ayak şeyin en alt katındalar AVM'nin. Hiç güneş görmüyorlar. Dışarı çıkıyor ve gördüğü şey sigara kokusu, sigara dumanı ya da yerdeki izmaritler. Hiç mi rahatsız etmiyor sizi bu kirlilik? Mesela bunlara kesinlikle bir yaptırım olması gerekiyor. İzmariti yere atmak nedir? Ne yapalım? Bilmem, içmeyin. Daha kolay değil mi? İçmeyin. Bilmem. İçiyorsanız çözümünü siz bulacaksınız. Ben görmek istemiyorum sadece. Ben istediğimi söyleyeyim de. Ondan sonrasını artık siz nasıl halledecekseniz halledin. Cebinize koyun, poşet alın. Ne bileyim. Bilmiyorum. Bulun bir çaresini.

Bilmeden maruz kaldığımız hasta ediciler, kirleticiler, kanserojenler, bunlar için bile mücadele etmeye çalışırken, işte bir şey üretilirken içine konulanlara elimizden geldiğince kanuni düzenlemeler getirilmesi için çaba harcarken, dediğim gibi bir de üzerine para verip ne olduğunu bildiğiniz bu zararlıyı almanız, hayatınıza katmanız hakikaten benim aklımın çok almadığı bir şey. Umarım bu yayından sonra bir parçacık dersiniz ki ya kaç senedir söylüyor şu kadıncağız. Yani artık günahtır ya. Ay bırakalım şunu. Ay şu kızın hatırına bırakalım şunu. Var mıdır acaba böyle birisi ya? Hülya Hanım, o kadar emek verdiniz, o kadar çaba harcadınız şu sigara için. Ya içmeyeceğim bundan sonra. Sırf sizin gönlünüz olsun diye. Keşke olsa. Keşke bir kişi bunu söylese ve dese ki ben sizin için, siz istediniz diye, siz söylediniz diye sigarayı bıraktım. Çok mutlu olurum.

Şimdi bakkal dükkanından bahsedince Havva amcım yazmış. Bu ben diyor 6.30 açılış. İşte öyle oluyor insan. Erkenden açayım, biraz gideyim dükkanı temizleyeyim. Belki birileri gelir, bir siftah, bir bereket, bir ayak. Öyle bekliyoruz. Kimin ayağı, kimin parası uğurlu gelir, bereketli gelir bilmeyiz diyoruz. Öyle olunca da erken açıyoruz. Erkende bir sorun yok. Ben erken açılmasından yanayım. Çünkü insanlar evlerinde şimdi mesela bir kahvaltı edecek, bakkaldan bir şey almaya ihtiyaç duyabilir. İşe giderken ihtiyaç duyabilir. Mesela bu anlamda bir bakkalın marketle rekabet edebileceği alanlar bunlar aslında. O daha açılmadan açmış olmak. Yani onlar onda açılıyorsa eğer, sizin saat 6.30'da dükkanınızı açmış olmanız hakikaten bir rekabet alanı sunar size. Sonra zaten fiyat performans, onlarla rekabet etmeye imkan yok. Binlerce ürünü birden alıyorlar ve istedikleri fiyattan satıyorlar. Sizin 3 kuruş kazanacağınız parayı onlar çok ürün satarak katlıyorlar belki. Ama gün sonunda sizden daha ucuza satıyorlar ve rekabet söz konusu olmuyor. Ama işte bu tür alanlarda, yani onların olmadığı alanlarda bu boşluğu fark ederek orada olmak sizi hakikaten öne çıkartacaktır. Doğru bir yaklaşım, ne yapalım, herkes rızkının peşinde, helalinden olsun da.

bu akşam herkes kuru fasulye pişirsin. Çünkü ben pişirdim, evde bizi bekliyor. Yanına pilav olacak. Kuru fasulye, pilav, turşu, cacık. Bizdeki menü böyle. Takvim yaprağımız size de sütlü çorba, ekşili köfte, makarna, hoşaf demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim. Birazdan görüşmek üzere. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın bizimle birlikte İhlas Vakfı'nın Kurban Bayramı öncesi faaliyetlerini konuşacağız. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk efendim.
0: İhlas Vakfı deyince biz pek çok hayır işini mikrofonlarımıza taşıyoruz ama bugün özellikle Kurban Bayramı öncesinde Kurban Bayramı için İhlas Vakfı'nın neler yaptığını ve kurban bağışı yapmak isteyenlerin, kurban vekaleti vermek isteyenlerin nelere dikkat etmesi gerektiğini konuşacağız. İhlas Vakfı'na kurban vekaleti vermek isteyenler de neler bilmeliler? Bu konuyla ilgili bütçesinden tutun da vekaletine kadar tabii. Her şeyi konuşacağız. Sadece parayı vermekle bitmiyor çünkü.
1: Tabii.
0: İşin en önemli tarafı tabii. Orası. Herhalde yıllardır anlatmaya çalıştığımız şey o. Evet, parayı verebilirsiniz, para cebinizden çıkar ama tabii. Borç hala üstünüzde kalır.
1: Doğru, çok doğru.
0: Ben önce telefon numarasını hatırlatarak başlamak tabii. istiyorum. Dinleyicilerimiz bir yandan da sorularını sormak ya da vekaletlerini vermek istiyorlarsa çağrı merkezimizi hızlı bir şekilde arayabilirler.
1: Evet. Efendim, İhlas Vakfımızın telefon numarası 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum, 0212 451 49 çift 0. Evet. Ayrıca web sitesi üzerinden de bize ulaşabilirler. Arama motoruna İhlas Vakfı yazsalar İhlas Vakfı web sitesi çıkar zaten. Hı hı. Veyahut da adresini de söyleyeyim, www.ihlasvakfi.org.tr.
0: Evet.
1: Kurban vekaleti vermek isteyen orada bağış yap butonuna tıklayacak. Tıkladığı zaman karşısına çıkan kurban sekmesine tıkladığı zaman kurbanlar çıkıyor zaten.
0: Alternatifler çıkıyor.
1: Evet,
0: ne istiyorsa.
1: Alternatifler çıkıyor. Efendim, fiyatını söyleyelim.
0: Evet, öyle
1: büyük
0: başlayalım.
1: Hayvan hisse vekalet bedelimiz 5500 liradır efendim. Yani makul bir fiyat, ehven bir fiyat, ehven bir bedel. 5500 liraya vacip olan bayram kurbanınızı kesmiş oluyorsunuz. Veya keseceğiniz mevsa hayvanı kurbanı varsa, efendim adak varsa, akika varsa bunları da kesebilirsiniz. 5500 liraya bir hisseyi kesebiliyorsunuz yani. Çok güzel. Yurt dışında ki kurban vekaleti hisse bedelimiz bu. Yurt içinde ise yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesiyoruz. Oradaki vekaleti hisse bedelimiz de 18 bin liradır efendim. Bu şekilde bizi arayıp veya web sitesinden ulaşıp kurban vekaletlerini verebilirler efendim.
0: Şimdi gelelim biraz daha baştan konuşalım. İhlas Vakfı Kurban Bayramı'nda neler yapıyor? Kurban vekaletlerini konuştuk. Bir yandan dinleyicilerimiz web sayfasını inceleyip çağrı merkezimizi ararken biz de yaptığımız işleri anlatalım. Neden biz İhlas Vakfı'na vermeliyiz vekaletimizi? İhlas Vakfı bizi nasıl temsil edecek? Bu görevi bizim adımıza nasıl yapacak?
1: Evet. İşte çok önemli bir soru sordunuz. Neden? Çünkü kurban adet olsun diye, efendim gelenek görenektir diye kesilecek, yapılacak bir iş değil. Kurban nedir? Bir ibadettir. Yani namaz kılmak nasıl ibadetse, oruç tutmak nasıl bir ibadetse, namaz kılmak da nedir?
0: Kurban kesmek
1: de nedir? Bir ibadettir. İbadet olduğu için ibadetin belli şartları vardır. Şimdi kurban kurban günlerinde kesilir. Kurban günleri dışında kesilemez. İlla kurban günlerinde kesilecek, kurban günlerinde yapılacak bir ibadettir. Kurban kesilmenin şartları vardır. Bir kere kurbanlık yapacağın hayvanın belli şartlarda, belli evsafta olması lazım. Mesela bakın, bu çok önemli Hülya Hanım. 2 yaşını doldurması lazım büyükbaş hayvanın. Küçük baş hayvanın da 1 yaşını doldurması lazım. Yani
0: biz görmediğimiz bir hayvanın bu şartları sağlayıp sağlamadığını nereden bileceğiz?
1: İşte bizi vekil ediyorlar ya.
0: O yüzden güvenmek çok önemli.
1: Evet, işte. Biz ne yapıyoruz? Önceden diyoruz ki şu şartlara haiz hayvanlardan seçin bize. 2 yaşını doldurmuş olacak. Efendim kuyruğu kopmamış olacak. Gözü kör olmamış olacak. Yani kurbanlık vasıfları haiz hayvanları seçin diyoruz. Yani yurt dışında kesiyoruz ya bunları. Onlar da seçiyorlar ama biz ne yapıyoruz? Onlara itimat edip bırakmıyoruz işi. Bir de üstüne üstlük kontrol ediyoruz. Mesela şimdi arkadaşlarımızın, efendim bir kısmı gittiler. Efendim çat da tek tek bütün hayvanları kontrol ediyorlar. Yani kurbanlık vasıflara sahip mi değil mi, hı hı, seçtiğimiz kurbanlar? 2 yaşını doldurması lazımdır dedik büyükbaş hayvanın. Nereden anlayacaksın? Nüfus kağıdı yok ki. Kimlik belgesi, hı hı, yok ki Türkiye'deki gibi. Türkiye'de yine hani kulak küpesi var ya orada, efendim, okutunca orayı, oradaki şeyi girince hayvanın yaşı belli oluyor. Çıkıyor. Evet, seceresi çıkıyor. Dolayısıyla orada 3. dünya ülkesi böyle bir imkan yok. Ne yapıyoruz? Allah öyle yaratmış ki büyükbaş hayvanları, sığırları, 2 yaşını doldurduğu zaman, 2 yaşını 15 gün geçe, 1 ay geçe, 2 ay geçe, alt çenesinde öndeki 2 dişi düşüyor, süt dişi. Hı hı. Yerine kazma gibi 2 tane büyük diş çıkıyor. Hı. Şayet bu 2 büyük dişi çıkmışsa diyorsun ki artık bu 2 yaşını geçmiştir. Çünkü Allah-u Teala
0: onun işaretini gönderiyor.
1: Evet. Ha, böyle yaratmış. 2 yaşını geçince alttaki 2 dişi düşer, yerine kazma gibi 2 tane büyük diş çıkar. Buna biz deriz ki bu hayvan 2 yaşını doldurmuş. 2 yaşını doldurmuşsa kurban olabilir. Hı-hı. Başka, kuyruğu kopuk mu değil mi, bakıyoruz buna. Gözü kör mü değil mi, elimizle hareket ettirip refleks veriyor mu vermiyor mu, buna bakıyoruz.
0: Tek tek bunlara bakıyoruz.
1: Evet, tabii.
0: Kaç kişi vekalet verdiyse, tabii, her biri için.
1: Her biri için de 7 hayvan.
0: Evet, 7'de evet, bir ama yani evet, herkes için aynı sorumluluk taşımıyor.
1: Evet, evet, taşıyoruz ve bunu seçiyoruz. Kulağına özel küpemizi takıyoruz. Veyahut da boyayla boyuyoruz, hmm, özel boyayla. Çıkmayacak, hani yağmur yağınca çıkmayacak, hmm, şekilde bir boyayla boyuyoruz. Veyahut da kulağına küpemizi takıyoruz. Bunu şey yapın diyoruz. Şimdi şöyle efendim, inanır mısınız? Hayvan tüccarları, efendim, biz anlaşıyoruz. Diyoruz ki mesela 1000 tane hayvan ayırın bize. 2 yaşını doldurmuş, hmm, olacak, şu olacak, bu olacak. 1000 tane hayvanın yani 300 tanesi, 200 tanesi 2 yaşını doldurmamış, hı, çıkıyor.
0: Kriterlere uymuyor.
1: Kriterlere uymuyor. Bunları alın lütfen. Biz sizinden böyle anlaşmadık. Hı hı. Efendim, getirin 2 yaşını doldurmuş kurbanlık vasıflara ait hayvan.
0: Hadi bu sene de böyle olsun diyemiyoruz. Doğru.
1: Diyemezsin ki, çünkü emanetçisin, evet, sen. Yani gerçi şey görmüyor, vekaleti bize veren görmüyor ama Allah biliyor.
0: Tabii, biz onu niçin yapıyoruz? Tabii, her yerde, tabii, her şeyi bilen, tabii, onu, tabii, bilmeyecek mi?
1: Yani o mesuliyeti müdrik olmamız, evet, lazım. O hassasiyeti göstermemiz lazım. Göstermezsek zaten Allah-u Teala bize sorar. Yevmi kıyamette hesabını veremeyiz. Yani şimdi hepimiz toprağın altına gireceğiz. Evet. Sorgu var, sual var, hesap var, kitap var, öyle değil mi efendim? Nasıl cevap vereceğiz o zaman?
0: Şimdi tabii bu aslında vakfımızın kuruluş amacıyla da doğru, evet, orantılı. Biz insanların hayatını kolaylaştırmak, evet, için kurulmuş, doğru, bir vakıfız. Burada da onların hayatını kolaylaştırmak.
1: Doğru.
0: Onların yapması gereken bu işi,
1: tabii,
0: onların adına şartlarına uygun şekilde yapmak için varız.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bu görevi göz ardı etmek ya da, doğru, bu defalık böyle olsun demek, suistimal etmek bizim, tabii, yapacağımız ya da yapmamız gereken bir şey değil. Biz bunun için var olmadık.
1: Evet.
0: Şimdi ben
1: efendim,
0: bir kez daha özellikle nasıl kesildiğini şartlara, mesela biz şimdi kurban keserken Türkiye için konuşalım. Eskiden bahçelerimizde, evet, kesebiliyorduk. Doğru. Ben kendi gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. İşte mutlaka gözünü kapatır. Evet. Mutlaka dini şartları yerine getirir. Çukur kazılır.
1: Evet.
0: Bütün bunlar yine biz görmesek de yerine getiriliyor değil mi? Ayağa bağlanıyor.
1: Tabii, ayıp bağlanmadan zaten kesilmez. Yıkılıyor hayvan, ayakları bağlanıyor. Efendim, tekbir getiriliyor.
0: Hı hı.
1: Bakın, yani Allahu Ekber, yani şeyini boynu sıvazlıyor böyle, hı hı, kesecek olan arkadaşlar. Ve hep beraber bir ağızdan Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Teşrik tekbiri derler buna. Hı. Efendim, bu getiriliyor. Getirdikten sonra kasap Bismillahi Allahu Ekber diye kesiyor. Yani bunu biz söylemesi için kasaplara talim ettiriyoruz. Bazı ülkelerde söyleyemiyorlar.
0: Dili dönmüyor.
1: Dili dönmüyor. Hı. Evet efendim. Afrika'da genellikle Arabi bildikleri için onların dönüyor.
0: Hı hı.
1: Başka diğer bazı ülkelerde tam söyleyemiyorlar. Onun için 50 kere 60 kere, yani kurban bayramından önce kasaplara talim ettiriyoruz, hmm, bunu.
0: Çalışıyorlar yani, ödevleri var.
1: Tabii. efendim bunu söyleyene kadar uğraşıyoruz. Çünkü kitaplarda yazıyor ki, efendime söyleyeyim, Allah-u Teala'nın ismi söylenmeden kesilen hayvan yenmez, eti leş olur diyor. Efendim kitaplarda yazıyor bu. Dolayısıyla hele ki bu kurban, kurban, bir de H harfinin çıkması lazım. Bazıları Türkiye'de çok oluyor mesela, dikkat ederseniz.
0: Bismillah.
1: Bismillah diyor. H demiyor. Onun için Bismillahi Allahu Ekber dedirtiyoruz biz. Bir de vekalet verme meselesi çok önemli. Biz vekaleti şöyle yapıyoruz. Bir kere en baştan mesela siz kurban vekaleti vereceksiniz bize. Sizden vekalet almadan sizin paranızı almıyoruz zaten. Mesela internet sitemize...
0: Şimdi evet, biraz başa dönelim. Hazır benim web sayfam açıkken böyle örnekleyerek gidelim.
1: Tabii.
0: Bu arada ben de hatırlatayım, 212-451-49-00 arayarak siz de vekaletinizi karşınıza çıkan görevlilere verebilirsiniz. Kurbanınızı bağışlayabilirsiniz. Ama biz de buradan web sayfası üzerinden bunu yapmak isteyen birisi nasıl ilerleyecek onu konuşalım. İhlas Vakfı org.tr'ye girdikten sonra bağış yap butonunu tıklayacaksınız. Evet. Karşınıza tercihleriniz çıkacak. Yurt dışı büyükbaş, yurt içi büyükbaş, yurt dışı koyun, yurt içi koç Afrika, yurt dışı koç Afrika, yurt dışı koç Afganistan, yurt dışı koç genel herhalde bu da. Buraya da bağış yapabilirler.
1: Tabii.
0: Şimdi biz diyelim ki en ekonomik olanıyla gidelim.
1: Evet tabii, yurt dışı büyükbaş hayvan hisse.
0: Evet.
1: Hisse bağışla diyor. Mesela tıklayın oraya efendim. Yani önce vacip mi?
0: Neyi
1: hangi kurban?
0: Evet. Önce vacip mi? Bir ölenin arkasından mı kesiyoruz? Evet. Bir şeyi aldık, bir şükür edecek çocuğumuz oldu. Bir şey mi şükrümüz var? Onu mu keseceğiz? Adağımız vardı, onu mu gerçekleştiriyoruz? Evet. Akikamı keseceğiz?
1: Evet.
0: Önce bunu seçiyoruz. Biz şimdi vacip seçelim.
1: Tamam.
0: Kurban bayramındayız.
1: Tamam.
0: Vacip seçeceğiz.
1: Tamam.
0: Şimdi hisse bağışla dedim ben.
1: Tamam.
0: Karşımıza şimdi en önemli tarafı çıktı.
1: Evet, vekalet metni çıktı.
0: Evet.
1: Yani vekalsiz kurban olmaz. Yani biz bize kurban vekaleti verecek olanın vekaletini tam tekmil almalıyız.
0: Evet.
1: Almazsak zaten olmaz. Hı-hı. Bakın ne yazıyor orada?
0: Vacip hayvanlarımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini ve derisini dilediğine vermeye isimler sıralanıyor. Bunların da başkalarını umumi vekil etmek üzere her birini münferiden umumi vekil tayin ettim diyoruz. Ve burada bir kutucuk var.
1: Onu işaretliyoruz.
0: Bunu işaretlemeden artık işlem devam etmiyor.
1: Evet.
0: Bunu işaretliyoruz.
1: Evet.
0: Çerçeve ortaya çıkıyor. Yeşile dönüyor. Bundan sonra artık bir notumuz varsa onu yazabiliriz.
1: Evet.
0: Sonra sepete ekliyoruz. Bundan sonra artık ödeme yap kısmına geçeceğiz.
1: Evet.
0: Bundan sonrası artık ödeme kısmı.
1: Evet.
0: Benim sepetimde varmış zaten.
1: Evet.
0: Bu ikinci oldu.
1: Evet.
0: Kredi kartıyla ya da havaleyle istediğimiz şekilde ödeyebiliriz.
1: Evet efendim.
0: Bir geri döneceğim burada. Ödeme sayfasından böyle bir geriye döneceğim. Şöyle şunu soracağım size.
1: Tamam.
0: Burada bir not ekle kısmı var. Buraya ne yazmalarını bekliyoruz? Ne yazabilirler?
1: Mesela ülke yazabilirler.
0: Hı-hı.
1: Yani şu ülkedeki sizsin. Mesela bu hayvan şeyse yani mevta kurbanıysa şunu yazabilirler. İsim. Babam, annem her neyse vefat etmiş, dedem falanın ruhuna gönderilmek üzere yazabilirler.
0: Tamam. Bunların hepsi görülüyor değil mi efendim?
1: Evet efendim.
0: Video çekilirken de bunların her biri videoda çıkıyor.
1: İşte bu vekaleti önceden alıyoruz. Şimdi aldık, parayı da yatırdı. Onun açısından bitti, şeyin açısından. Yani bağışçı açısından, kurban, vacip bayram kurbanını kesecek olan açısından vekalet verme safhası bitti. Parayı da yatırdı. Problem yok. Şimdi vazifeyi bize tevdi etti.
0: Hı hı.
1: Bize tevdi etti. Biz orada nerede keseceksek, tabi biz bunu dağıtıyoruz ülkelere göre. Efendim nerede keseceksek orada o ayırttırdığımız hayvanları 7 kişi adına, bakın bu da önemli. Hı hı. Yani 7 kişi adına hayvanı satın alıyoruz.
0: Alırken daha bu vekaletle.
1: Bu vekalet tabii.
0: Bir grup oluşuyor değil
1: grup,
0: mi?
1: 7 kişilik grup oluşuyor. Hı-hı. O 7 kişi adına hani almaya aldırmaya filan diyor ya. Efendime söyleyeyim. Vekil olan arkadaşlar muhakkak bir tanesi orada yurt dışında. O başkasını da vekil edebiliyor.
0: Hı-hı.
1: Yanında götürdüğü arkadaşlardan. Onlar satın alıyorlar 7 kişi adına. Aldıktan sonra efendime söyleyeyim, kesim safhasına geldiği zaman da o yedi kişinin ismi bir kağıtta yazılı. Hı hı. Yedi kişinin ismi. Tek tek okuyor oradan. Hı hı. Efendim kasap da orada. Umumi vekili olduğum.
0: Tek efendim, tek yedi tane evet, isim sayıyor.
1: Hülya Hanım'ın, işte Mahmut Kemal'in, vacip olan bayram kurbanlarına yedi kişinin ismini hı hı. sayıyor. Vacip olan bayram kurbanlarını kesmek üzere seni vekil tayin ettim
0: kasap
1: diyor.
0: Kasap diyor bunu.
1: Sana vekalet hı hı. verdim hı hı. diyor. Kasap da diyor ki kabultü. Kabul ettim. Ondan sonra tekbir getiriliyor işte. Bismillahi Allahu Ekber diyerek kesiliyor. Hı-hı. Yani burada işte bu şartlara.
0: Bu sistem bu olmadığında. Bu
1: o olmadığında olmaz evet. kurban efendim. Yani bu şekilde olmadığında olmamış olur. Sen kurban kestim zannedersin hı-hı. ama kurban kesilmemiş olur. Ya
0: görevimizi yerine getirmedi.
1: Evet, yani şartına uymadı. Yani şimdi hukukta şöyle bir şey vardır. Mesela eviniz vardır, kiracıyı tahliye edemiyorsunuz, çıkartamıyorsunuz. Tahliye davası açacaksınız. Açtınız, hemen reddeder mahkeme daha açtığınız davayı. Neden? Şekil şartı var. Hı hı. Önce gideceksin arabulucuya. Anladınız hı hı. mı efendim? Arabulucu da uzlaşamama tutanağı tutacaksınız kiracıyla uzlaşamadınız. Ondan sonra dava açabilirsiniz.
0: Hani aslında siz yanlış bir yol izlediğiniz evet. için sizi geri çekiyor.
1: Evet, şekil şartına hmm. uymadınız yani. Veyahut da
0: şeklen.
1: Evet, şeklen ama uymayınca evet. reddediyor, evet. kabul etmiyor davayı.
0: Devam etmiyor.
1: İlla bunu yap diyor. Dolayısıyla bu vekalet, kendi kesecekse ayrı. Hmm. O zaten her yerde serbest, kendisi kesebilir efendim, ama böyle vekalet yoluyla kestirecekse bu şartlara riayet etmesi lazım, uyması lazım.
0: Yani aslında biz bir vekaletle kurbanla ilgili yapılması gereken her şeyi, bütün sorumlulukları
1: evet.
0: bazen bilmeyebilir kişi bunları
1: evet.
0: hepsini bir bilene
1: evet.
0: emanet ediyoruz. Siz bunların hepsini
1: evet.
0: Tanımadığınız binlerce insan adına
1: yapıyoruz
0: yerine
1: yani.
0: Yerine getiriyorsunuz.
1: Evet efendim, elhamdülillah. Allah nasip ediyor. Cenab-ı Hak efendime söyleyeyim kolay olarak yapmamızı nasip ve müyesser eylesin. Gerçekten Amin. Çok sıkıntı çekiyoruz. Çok zor oluyor bizim için ama efendime söyleyeyim çok da zevkli bir şey. Yani insanların dualarını alıyoruz. Hı hı. İnsanların ibadetlerini yapmasına, yapabilmesine, doğru olarak yapabilmesine vesile oluyoruz. Bunun için çok büyük sevaplar kazanıyoruz. Dolayısıyla çok şükrediyoruz
0: evet.
1: efendim.
0: Allah herkese de nasip etmez bu hizmeti.
1: Evet efendim.
0: Yani
1: evet,
0: hem doğru. kestirmeyi ama hem de bu hizmeti evet. yapabilmeyi de ya, herkese nasip etmez. Ya, büyük hizmet ya. Gerçekten. Çok zor bir iş. Bir
1: mesela
0: de Türkiye'de
1: bakın,
0: değilsiniz. Yurt
1: evet,
0: dışında
1: tabii,
0: operasyon
1: tabii,
0: daha zor.
1: Öyle çok zor. Mesela size Osman Ünlü Hoca var. Radyoda devamlı anlatıyor. Ben dikkat ediyorum şey girelden beri yani sezon girelden beri kurbansa hep kurbanı anlatıyor. Zenginlik ölçüsü nedir diyor.
0: Evet.
1: Efendime söyleyeyim vekalet nasıl verilir diyor. Hatta mesela size anneniz dese babanız dese size yani teyzeniz dese halanız dese yahu kızım oğlum her neyse işte benim kurbanımı da kestir hı hı. dese bir kere senin yani annenden babandan halandan her neyse dayından teyzenden vekalet alman
0: kendi
1: lazım.
0: Kendi kendine yapamıyorsun.
1: Hayır vekalet almadan da olmaz.
0: Tabii.
1: Tamam anne keserim filan.
0: Hallederim ben anne.
1: Olmuyor ama efendim bu şey gerçekleşse dinimizdeki bu vekalet şeyi anneciğim şöyle diyecek çok basit anneciğim efendime söyleyeyim vacip olan bayram kurbanını kesmek üzere almaya aldırmaya kesmeye kestirmeye beni umum vekil tayin ettin mi anne
0: hı hı.
1: o dese ki ettim
0: hı hı.
1: bitti işte ya o sen kadar. Umum vekil
0: bir
1: oldun
0: cümle.
1: Artık ondan sonra sen vekalet vereceksin umum vekil oldum annem filanın babam hı hı. filanın vacip olan bayram kurbanını almaya aldırmaya kesmeye kestirmeye itindirsin dilediği gibi dağıtmaya seni umum vekil tayin ettim diyecek bizim vakfın görevlisine. Bitti parasını gönderecek. Bitti annesinin kurbanı babasının kurbanı kesilmiş
0: şartlara
1: olacak.
0: Şartlara uygun bir şekilde.
1: Evet kesilmiş. Efendim.
0: Peki benim burada bir sorum var. Şimdi diyelim ki anneniz için esnafla bir kurban kestireceksiniz. Anneniz
1: tamam.
0: hayatta ama ekonomik durumu yok şu anda. Siz ona kurban bunu hediye mi etmeniz gerekir?
1: Yo, şimdi o size bunu dese, yani vekalet verse, siz kendiniz onu ödeyebilirsiniz. O ayrı bir muameledir. Yani hediye olarak.